0: hepsi her şey bir arada. Çok önemli ülkemizin tanıtımı için. Bana göre de niye olmasın yani?
1: 100 milyon euro satış yaptı demiş Raşit Bey, Trabzonspor taraftarı. Sevgi ve saygılarını, ciddi bir satış yaptı bu sene değil mi Sayın Başkan
0: Evet,
1: Ertuğrul'a?
0: yani forma, kombine, localar bitti. Hatta beni de arayan o kadar çok iş insanı var ki loca soruyorlar. Nereden alalım falan, bırakın ne taraftan almayı, localar bitti. Gerçekten ilk defa böyle bir sezon yaşıyoruz.
1: Loca bitti,
0: Kombinelerde
1: kombiner. Hı.
0: tükenmek üzere çok
1: Çok iyi.
0: az kaldı. Kale arkalarında belki bir elin parmakları kadar diyebilirim. Onun dışında en güzel yerler, en iyi yerler, kombineler o anlamda da tükendi. Formalar zaten sürekli stoklar yenileniyor TS Club'larda. Çıkıyorum işte meydana, bakıyorum ben de. Hatta Salah'ın gelmeden bir gün önce, tam hani böyle resmileşmeden, Sanser benim de oğlum Yusuf diyeyim buradan.
1: Yusuf
0: Onunla
1: aldı mı hemen forma? Almıştır
0: Yusuf,
1: o.
0: şöyle Yusuf almıştı formasını yeni sezon. O alır, sever böyle sezon formasını çıkınca almayı, ama isim yazmamıştı. Bana hatta şey demişti, anne benden saklıyor musun? Transfer gerçekten oldu mu? Niye bize söylemiyorsun falan, işte resmileştim, biz de kamptan gelmiştik. Hadi gel dedim, sana yazdıralım dedim. Tamam, o zaman sen yazdırıyorsan dedi, bu iş bitmiştir dedi. Salah gelmeden 2 gün önceydi. Biz gittik, ismi yazdırdık Yusuf'un formasına. Şu anda forma yazdırmak için sıra yok. Yani size bir hafta sonrasında gün veriyorlar.
1: Ciddi olamazsın.
0: Kesinlikle doğru söylüyorum. Çünkü önceki gün gittiğimde öyle söylediler. Perşembe
1: Demek ki
0: günü
1: harfler
0: demişler.
1: falan da bitmiş olabilir yani.
0: Evet, bitti bitti.
1: Vay
0: İki
1: be.
0: gün, 3 gün sonrasına veriliyordu. Dedim iyi ki Yusuf o günü yazdırmıştı, hani transferden 2 gün önce. Tabii o da biraz gazeteci olmanın avantajı. Şu anda forma, işte Salah özellikle yazdırmak için de sanıyorum birkaç gün sonraya atıyorlar. O gün öyle söylemişlerdi. Hatta
1: Vay vay vay vay
0: bir
1: vay.
0: çocuğa orada sormuştum, neden ismi, ben sordum çocuğa, neden işte 10 numara formanın isim yok. Yok dedi, Perşembe gününden önce yok dedi, gün veriyorlar dedi şu anda. Orada sonra kasaya sordum, öğrendim öyleymiş. Gerçekten harfler de bitti, tükendi. Gerçekten yetiştirmek zor şu anda. Sadece Trabzonlular değil, Aygün Özpek. Hani keşke böyle hani canlı yayın olsa da göstersem. Turistler de, Trabzon şehrine gelen, evet sadece Arap turistler değil, diğer ülke turistleri de, yani tıpkı işte bir Ronaldo gibi, Messi gibi, Salah formalarıyla. Herkesi Salah formasıyla görmek mümkün artık Trabzon şehrinde. Zaten çok kalabalık. İşte kamptan geldikten sonra özellikle ben bekliyordum bu kalabalığı. Çünkü işte Temmuz ayı ile birlikte inanılmaz bir turizm hareketliliği yaşanıyor şehirde. Gurbetçiler de geliyor, Trabzonlu olan, biliyorsunuz yurt dışındaki gurbetçiler de geliyor. Çünkü Ağustos ayında ilk maçlarda, burada oynanacak olan ilk 2-3 maçta takımını izlemek için sabırsızlanıyor. Eylül'e kadar burada kalıyor. Bazıları tatillerini ona göre ayarlıyorlar. Yani sezona göre ayarlıyorlar. İlk maçta deplasmanda, ikinci hafta ve Avrupa'da oynayacağı ilk maçı Trabzon'da oynayacak. O da bir şans Trabzonspor
1: Avantaj, büyük
0: taraftarı
1: avantaj.
0: adına. Evet, onları da izlemek adına tatillerini ona göre ayarlıyorlar ve gerçekten şu anda müthiş bir kalabalık var. Yani sokakta adım atacak yer yok desem yeridir yani. Farklı yerlerden böyle yürümeye çalışıyorsunuz, farklı caddeye inmeye çalışıyorsunuz Trabzon şehrinde. Zaten Atatürk Anıtı'nın olduğu, işte 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın olduğu yerde, Trabzonspor logosunun işte amblemlerin olduğu yerlerde zaten fotoğraf çekmek için de artık hep kuyruk var. İnsanlar formalarıyla orada fotoğraf çekmek için de kuyruğa girdiler. Güzel şeyler yaşanıyor. Salah bereketi diyelim, hem turizmde
1: Bereketiyle
0: hem
1: geldi.
0: şehirde,
1: Merhaba Aygün
0: şehrimizde.
1: Bey, ben Rafet Şahin. Nurgül Hanım'a sorar mısınız? Trabzonspor'un acil 6 numara oyuncu 6 numaraya oyuncu alması gerekir. Nunes transferinden daha önemli, direkt 11 oyuncusu Falcorelli çok erken sakatlanıyor. Teşekkür ediyorum demiş. Ne diyorsun?
0: Katılıyorum yani, 6 numara transferine katılıyorum, ama Falcarelli çok erken sakatlanmıyor. Sabit çok erken sakatlanıyor. Falcarelli geldiği zaman bir hafif sakatlığı vardı. Bir döndü sakatlıktan, muhteşem bir Falcarelli döndü. İlk defa uzun zaman sonra sakatlandı diye hatırlıyorum ben. Ama o da çok kısa sürede toparlayacak. Ben sağlık ekibinden de bilgiyi aldım. Zaten bir haftası geride kaldı. 3 hafta sonra dönecek. Milli ara da var biliyorsunuz, üçüncü
1: Evet.
0: haftadan sonra.
1: Milyara var, doğru.
0: O ara dönecek inşallah. çok da çok büyük ciddi bir sakat.

0: Tatlı da yok. Ama tabii ki bana göre mutlaka, ama mutlaka dediği gibi dinleyicimizin 6 numara. Ha şöyle bir şey var. Mendy halinde takımla birlikte antrenmanlara devam ediyor. Keşke Mendy'yi ben kazansa diye düşünüyorum. Dün inanın bakın Trabzon'da dün girdiğim en az 10 böyle esnaf olsun işte dışarıdaki insanlar olsun konuştuğum herkes aynı şeyi söylüyor. Neden Mendy ile şey yapmıyor Trabzonspor, Mendy'yi kazanmıyor Fatih Hoca? Neden Mendy oynatılmıyor ya da Mendy'yi niye düşünmüyorlar? Çünkü Mendy gerçekten Fatih Hoca bana göre de benim kendi fikrim de o yönde. Eğer oyuncuyu istese kazandırabilir bu takıma. Ama nedense Mendy ile bir türlü belki uyuşmadı, belki anlaşamadı. Ama ben Mendy'nin gerçekten takımda kalması halinde faydalı olabileceğini düşünenlerdenim. Ama olmazsa hani tabii mutlaka göndermek istiyor, belki yollara ayırmak istiyor. Mutlaka transfer yapmalı. Bana göre de forvet transferinden önce. Hani orada çünkü Umut Nayri denersiniz. Mitongo'yu keza gönderecekler. Onu Ertuğrul Doğan da söyledi. Gelişim açısından kendisiyle de zaten konuştuklarını ifade etti. Mitongo bir takıma kiralanacak ama orada Umut Nayri deneyebilirsiniz. Hiç olmazsa 6 numara mutlaka olmalı. Transferi gerçekleşmeli. Katılıyorum. Forvetten çok çok daha önemli. Eğer Mendy de olmayacaksa ama şu anda gündemde forvet transferi Nunez ismi dolaşıyor. Dediğim gibi Nunez de bugün yarın gelmesi muhtemel. Çünkü her şart, her konuda anlaşma sağlandı. Hatta ben salıyı da çarşamba gelmesini bekliyordum. O yönde de bilgi vardı bizde. Belki bir iki pürüz kaldı. Onları
1: Çözmeye
0: toparlamaya çalışıyorlar,
1: çalışıyorlar belki de.
0: çözmeye çalışıyorlar. Bugün olmasa da yarın. Ama çünkü yarın da takım katılacak Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gidecek. O yüzden bir an evvel kalan transferlerin de tamamlanması gerekiyor.
1: Kısa bir ara geçeceğiz ama şunu söyleyeyim. Dün Hakan abiye ulaşmama sebebimiz telefondaki sıkıntıdanmış arkadaşlar. Sağlık problemi değilmiş. Telefon kilitlenmiş. Açamamış telefonu. Saatlerce uğraşmış. Dün öğleden sonra ben ona ulaştım. Kısa bir aradan sonra futbol aradan Nurgül Güner'de sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Aygün Bey günaydın. Cemil ben demiş. Fenerbahçe taraftarıyım. Nuare'yi yanlış çevirdim. Üst katta Gizem veya Gamze. Gizem'i aradı. Düşmüş tam radyo trafikteki. Hanımı yanılmıyorsam sana selam var. Arada telefon numarasını hatırlasan sevinirim demiş. Telefon numaramı zaten her dakika söylüyorum. 0212-363-0434. Şu an hattımızda futboladan Nurgül günaydın var. Nurgül çok fazla sorular var. Şimdi onları da ara ara.
0: Hemen ben de buradan bir selam göndereyim.
1: Gönder.
0: Mesaj geldi. İzmir'den Göztepe maçına gittik. Hazırlık maçına. Orada Recep kardeşimiz var. Şu anda makine başında çalışıyorum diyor. Selam göndermiş.
1: Aleyküm
0: yine
1: selam.
0: Dinliyorum. Orada da çok güzel şeylerle karşılaştım. Gerçekten insanlar sadece Trabzonspor değil. Yani bütün taraflı taraftarlar radyo sporu gerçekten dinliyor ve herkes bana şunu diyor. Hatta Adana'da da şunu yaşamıştım yıllarca hiç unutmuyorum.
1: Var mı?
0: Birisi çağırıyor. Nurgül günaydın, Nurgül günaydın, Nurgül abla. Allah Allah diyorum. Kim bu? Adana deplasman yani deplasman taraftarı yani şey ev sahibi takımından çağırıyorlar. Bizim deplasman taraftarı çok uzak. Bir gittim çağırdı. Buyurun dedim. Sen Nurgül abla değil misin? Evet dedim. Şöyle yaka kartımı çevirdi. Ben seni Radyo Spor'dan dinliyorum abla dedi. Ben Adanalıyım dedi. Çok beğeniyorum dedi yorumlarını. Radyo Spor'u hep senin için dinliyorum falan. Çok hoşuma gitmişti. İzmir'den de Recep kardeşimiz şu anda
1: Recep
0: çalışıyor.
1: Recep kardeşimize sevgilerimizi iletelim.
0: Yine çok keyifli dinliyorum dedi. Buradan çok selam gönderelim kendisine. Herkese İzmir'e de selam
1: bütün
0: olsun.
1: Bütün İzmir'e Recep kardeşimize
0: evet.
1: de sevgilerimizi iletelim.
0: Evet. Evet, herkese selam olsun.
1: Araplar diyor dinleyici diyor ki Araplar diyor yemeği sever zaten diyor Burhan Bey. Hamsi de hakikaten Salah hamsi yedi mi şu ana kadar? Yemiştir ya yememesi mümkün değil. Ha?
0: Dün kahvaltıya gitti o mekan zaten balık mekanı ama kahvaltısı da mükemmel ötesi diyebilirim. Balık sezonu açılıyor Eylül ayında. Eylül ayında bol bol yiyecektir. Ben dün kahvaltı için gittiklerini biliyorum. Ama şunu söyleyeyim Aygün Özipek. Gelirsen dediğim gibi buna da şahit olursun. Ben çokça gittim çünkü Trabzonlu eski yönetici abilerimizle de mevcut buradaki dostlarımızla
1: Adnan
0: da gittim.
1: Bayram abimize de sevgilerimizi
0: sabah,
1: iletelim.
0: Evet
1: Adnan abimize de sevgilerimizi
0: vardı
1: iletelim.
0: Sofrada, sabah balık yediklerini gördüm ben sabah kahvaltısında.
1: Ciddi olamazsın.
0: Kesinlikle ben orada çok hayret etmiştim. Sen nasıl Trabzonlusun dediler bana. Ben sabah kahvaltısında işte patates kızartmasıydı. Oranın meşhur işte böyle çok güzel yöresel ekmeği var bizim kuzinede deriz. Sıcacık ekmeği getirip tereyağından orada yemeği tercih ederim dedim. Ondan yedim

0: zaten bol bol. Orada insanların işte sabah sabah balık yediğini de gördüm kahvaltıda. Çok şaşırmıştım. Bana hatta masada herkes sen nasıl Trabzonlusun, niye şaşırıyorsun, niye yemiyorsun balık dediklerinde gerçekten gülmüştüm. Tabii
1: Abi
0: sabah
1: sabah
0: yiyen de
1: kahvaltı
0: çok
1: ya
0: var.
1: Nurgül ya gözünü seveyim ya sabah
0: Ben
1: kahvaltı ya.
0: hayatım boyunca en büyük tutkum kahvaltıdır.
1: Ben de çok severim kahvaltıyı.
0: Saat 4'te de olsa 5'te de olsa o saate kadar yemek yememişsen bile kesinlikle güne kahvaltısız başlamam.
1: Aynen,
0: Mutlaka o
1: aynen.
0: çayı içeceğim,
1: İçeceksin o
0: peynir
1: çayı.
0: zeytini yiyeceğim. Evet.
1: Yücel Ekspreso ile başlıyor güne. Biz çayla başlıyoruz. Aygün Bey, Nurgül Hanım'a sorar mısınız? Trabzonspor'a formadan kalan kar nedir? %10 mu 15 mi? Locaları yine son şampiyonluklarında olduğu gibi herkese satıldı mı diyor. Şirketler aldı mı diyor. Ne diyorsun?
0: Yani
1: %15
0: tamamen
1: galiba değil mi forma kârları? %15-%20 civarı öyle hatırlıyorum ben takımların şeyleri, kârları.
0: ya futbolcuyla oyuncu arasındaki sözleşme %20 imaj pay hakkı vardı diye ben hatırlıyorum ama formayla alakalı ismiyle üretilen ve satılan lisanslı ürünlerden daha önceki kendi şeyinde takımıyla alakalı ama Trabzonspor'da bu sanıyorum %10'lardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam %10 gibiydi. Yanlış bilgi vermeyelim bu konuda. Ama localar dediğim gibi tamamen tükendi. Yani Trabzonlu iş insanları değil sadece büyük firmalar da var yani bu işin içinde. Gerçekten artık şunu da söyleyeyim. Büyüklü küçüklü ufak tefek hani firmalar deriz ya bir araya gelip en büyük localardan da satın alarak locaları tüketme yoluna da gittiler. Çünkü artık Salah'ı en iyi yerden izlemek istiyor. Salah'ı izlemek için Trabzon'a geleceğini söylüyor. Benim çok iyi tanıdığım bir iş insanı var. Locasını 2 yıllık almıştı, bitmişti. 3 yıl uzattı locasını. Bu şekilde uzatanlar da var. Hatta şunu söyledi. Daha önce işte bazı maçlara gelmediği zamanlar işte arkadaşlarına, eşe, dosta verirdi. Artık locayı hiçbir şekilde hiç kimseye vermeyeceklerini, bütün maçlara istisnasız geleceklerini de ifade ediyor insanlar. Yani bu çok başka seviyelere gitti artık Salah'la birlikte. Dediğim gibi sadece localar değil. Ben mesela yönetimden bir isimle konuştum. Trabzonspor'da o loca almak isteyen bir iş insanıyla alakalı. Gerçekten şu anda eskiden mesela şu yapılıyordu. Hani ricacı oluyordu işte bizlere de ricada bulunuyorlardı yönetimle konuşsak. İşte bize indirim yaparlar mı loca olsun ya da kombine olsun. Şu anda sıfır tolerans. Hiçbir esneklik yok yani inanın 1 lira dahi hiçbir yerde hiçbir şekilde.
1: Evet.
0: Hani atıyorum ben de çocuklarıma kombine alacağım mesela. Ben de kulübün üyesiyim. Hani ben bile yararlanamıyorum. Çünkü kendi adıma olmasının dışında hiçbir şekilde hiçbir şeyden yararlanamıyorsunuz. Yani bu sene herkes kendi adına alıyor ve hiç sıfır
1: Para çıkmıştır
0: tolerans.
1: ben sana söyleyeyim ya. Şu ana kadar Salah'ın parasının büyük bir kısmı
0: Çıktı
1: çıkmıştır ben
0: çıktı
1: sana
0: tabii
1: söyleyeyim.
0: tabii.
1: Net sana söyleyeyim.
0: Çok, yani 50 kere çıktı
1: He, onu
0: yani.
1: söyleyelim doğru.
0: Onu tabii.
1: Sevgili Nurgül, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Nurgül günaydın? Eklemek istediğiniz, söylemek istediğim bir şey var mı? Zaten Cuma günü İstanbul'dasın sen. Yarın.
0: Evet yarın geleceğim inşallah. Ben dediğim gibi bizde hani şunu yazıyorlar en iyi yerden izleyeceksin Salah'ı diyorlar da tabii bizim pozisyonumuz en iyi sen biliyorsun kale arkaları. Hani o kadar da çok hani şey değil. Ama işimizi yapmak zorundayız tabii
1: Aynen.
0: ki ben de şunun için Salah'ın fotoğraflarını çekecek olmaktan dolayı çok mutluyum. En azından Trabzonspor futbolcusu olarak yakın takip edeceğim. Bütün maçlarda en azından orada olacağız. Allah nasip ederse tabii inşallah. Bu anlamda gerçekten biz de heyecanlıyız. Şimdi herkes şöyle de bir şey var. İnanın yurt dışından özellikle Mısır'dan belki 10 tane gazeteci arkadaş edindim şu anda. Hepsi de yazıyor.
1: Fotoğraf isterler. Ben
0: Çok
1: sana söyleyeyim.
0: enteresan, hayır. Çok enteresan telefon numaramı ta kampa giderken başladı. Kamptan dönünceye kadar farklı farklı isimlerde Mısırlı gazeteciler telefon numaramızı da buldular, ulaştılar bir şekilde. Tabii biz gazeteciyiz, onlar da gazeteci, ulaşabiliyorlar rahatlıkla. Türkiye'de akreditasyon yaptırabilmek için Türkiye Spor yazarlarında ben adres gösterdim zaten onlara. Sevgili Melih ve Abdülkadir'le de görüştürdüm birçoğunu. Onlar da gerekli evrakları doldurup maçları artık takip etmek için Türkiye'ye gelecekler.
1: Gelecekler.
0: Bırakın fotoğraf istemeyi. Yani Trabzon'a gelecekler. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Mısır değil yani. Belki o büyük ajanslar senin benim de çok iyi bildiğimiz o büyük ajanslar da artık Salah'ın her maçını takip edebilmek amacıyla Trabzon'a gelecekler. İlgi çok farklı yerlere doğru gidiyor gerçekten. Bizden de fotoğraf talep edenler var.
1: Doğru.
0: Bu anlamda Salah'ın bereketi her taraftan geliyor. Evet. Yasin mübarek diyelim.
1: Yasin.

0: Peki Nurgül, çok teşekkürler yemize bağlandığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum herkese, dinleyen herkese de. Radyo Spor gerçekten bir marka, onu söyleyeyim.
0: Sağ olasın.
1: Ben bunu gittiğim her şehirde yaşıyorum, görüyorum. En büyük şahitlerinden birisiyim. Çünkü sahada olduğum için belki insanlar bunu bana dile getiriyor, dinlediklerini. Taraflı tarafsız, Beşiktaşlısı, bakın Beşiktaşlı da çok takipçim var. Fenerbahçeli var, Galatasaraylı var. Herkese buradan selam göndereyim. İnşallah güzel bir sezon olur. Güzel de olacak. Ben şampiyonluk yarışının çok zor geçeceğini de düşünüyorum bu sezon. İyi takım kuruldu. Gerçekten özellikle hücum hatları, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un, özellikle ifade edeyim, Beşiktaş'ta keza son transferiyle. Mücadeleci güzel bir sezon olacak. Umarım yine hak eden kazananın olduğu bir sezon olsun diyelim.
0: Çok teşekkürler Nurgül.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, hattımızda Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Futbol Arena ailesine de bir kez daha saygılarımızı iletelim. Şu an hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Sevgili Orhan Can, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ne diyorsun? Bu sene biraz daha böyle keyifli mi olacak? Hakikaten iyi transferler.
2: Gerçekten öyle. Fenerbahçe de çok iyi transferler yaptı. Hala da peşinde bir iki kişinin. Son olarak kaleci değiştirirse o da önemli bir girişim. İnşallah başarılı olurlar. Biliyorsunuz onu kaleci belki beğenmemişti, Montella.
0: Montella beğenmemişti.
2: Halbuki adam dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi yani. Neyse, Fenerbahçe'de güzel bir
0: kadro kurdu.
2: Kadro kurdu. Zorlu bir şey. Galatasaray'ın zaten oturmuş bir kadrosu vardı. Beşiktaş çok iyi, bu son ataklarla iyi bir kadro kurmaya devam ediyor.
0: Daha transfer olacak mı Beşiktaş'ta sevgili Orhan Can?
2: Evet. İşte bir orta saha düşünülüyor. Sağ açık. Düşünüyor. Bir de santrafor diyorum. Defansın önü, ön libero
0: düşünülüyor.
2: Evet. Orkun'un işini hafifletecek. Yani bak, Atiba gittiğinden beri Beşiktaş oraları dolduramadı.
0: Doğru söylüyorsun. O mevkiyi dolduramadı.
2: Evet, o mevkiyi dolduramadı. Onların arayışları var. Ama gerçekten iyi kadro oluşuyor. Bu son yaptığı santrafor da, sırf golcü de, gerçekten dünya değerinde bir adam.
0: Juventus'tan Vlahovic'i aldın abi, yani kolay değil.
2: Evet, yani çok iyi bir transfer. İşte Trabzon'un Salah'ı
0: bir defa otur.
2: Ya kulübede otursun. Şey yapsın, şehir tanıtımı için dünyada işte daha şimdiden bilmem kaç ülke Trabzon'un maçlarını yayınlayacak. Sıraya girmişler. Yani bu bile muazzam bir şey. Bak, Turizm Bakanlığı bu tip şeylerde, ben hep bunları, Kuvayrezmalar geldi de, Gütüler geldi de, işte dünya değerleri Hacı geldiğinde, Fenerbahçe işte Alex geldiğinde, bir Brezilyalı Carlos geldiğinde, bir daha ismi aklıma şu anda gelmiyor.
0: Anelkalar geldi, Ortega'lar geldi, iyi isimler geldi Türkiye'ye.
2: Bak abi, Turizm Bakanlığı ne bileyim 10 taklada atsa böylesine bir reklam yapamaz, ülke reklamı. Tanıtım. Turizm, sadece turizm açısından yani. Bu çok bambaşka bir şey. Belki Türkiye'nin adını sadece haritada görmüş olan insan bile şimdi Salah'tan dolayı Trabzon'un yerini biliyordu.
0: %100.
2: Neden? Çünkü adam İngiltere'de oynuyordu. Yani hem de Liverpool gibi bir dünya devinin en önemli futbolcusuydu. Dolayısıyla bu da oradan kalkıp Trabzon'a geldiği zaman Beşiktaş bunu elinden kaçırdı, biliyorsun. İşte ikilemler bir şey olunca sen çok düşünürsen başkası gelir alır. Öyledir yani bu iş. Ama çok iyi bir transfer oldu. Şu an bu sene takımların 4 takımında kadrosu iyi olacak gibi. Kapışma, az önce arkadaşın söylediği gibi, üst düzeyde olacak. Umarım ki hakemler son 3-4 yıldır yaptıkları gibi maç sonuçlarını ve şampiyonluğa sonuç belirlemezler.
0: Gördüklerini çalsalar yeter. Doğru mu? Renklere göre sene, değil, kurallara göre hareket etmeleri gerekir.
2: Her sene onu söyleniyor. Onu diliyoruz. Her sene onu söylüyoruz. Gördüğünüzü çalın. Sıkıştın mı abi? Kapris yapmayın. Varsa belki puanın düşecek ama puan düşüyor mu? Ben merkez hakem...
0: Puan düşüyor abi. Puan düşüyor.
2: Evet. Bu hafta beraberdik Riva'da. Biraz sohbet ettik. İyi şeyler yapıyorlar. Çok iyi niyetliler.
0: Kim yani abi? Kim iyi niyetli?
2: Merkez hakem kurulunun anlamında söylüyorum. Bu kişisel düşüncem tabii ki. Yani ama 3-4 yıldır yapılanları da bu yok etmez. O alınan kararlar hala aynı hakemlerle yürümesi.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Doğru.
2: Yalnız bu sene MHK'nin bir güzel bir şeyi var. Gerçekten bir elit hakemdir. Yani o Portekiz şahibesi olan, kendi ülkesinde bile güvenilmeyen isimler gittiler. Biliyorsunuz Beşiktaş kulüp basında açıklama yaptı. İşte bunlar hakkında biz Portekiz'de neler duyuyoruz falan.
0: Evet, başkan açıklamalar yaptı, doğru.
2: Varda küçük çocukları bile güldürecek kararlar geçen sene. Bak, sadece geçen seneyi konuşuyor. Geçen sene Var'dan inan bana ilkokul çocuklarını bile güldürecek dünya kadar karar çıktı. Yani pes arkadaş bu mudur? Ya da görmezden gelin bazı şeyler. Yani inanılır gibi değil. Kaç futbolcu iltimas gördü falan filan. Neyse işte gittik tanıştık bu İngiliz hakem Anthony Taylor. Evet, Anthony gerçekten elit hakem biliyorsunuz. Hatta şeyi de Şampiyonlar Ligi kupasında o yönetecekti de son anda yönetmedi galiba.
0: Doğru.
2: Ama bence iyi bir hakem getirmişler. İyi bir eğitmen. Fakat onun da açığı, o yüzüne de karşı söyledim. Ligler görünce başlarsa görürsünüz dedim. Burası Türkiye. Her şeyde hoşgörü istiyor. Yani milyonlarca seçenek var. Hakem anında kaçırmış oluyor. Var'ın müdahale ettiği yer var, var mıdır? Hatta bir pozisyon seyrettirdi hepimize. Ya ilk baktığında faul bile değil. İkinci baktığında kırmızı kart.
0: Bir daha baktığında.
2: Kale arkasındaki kameradan baktığında resmen offside falan hiçbir şey yok ve gol. Yani normal gidiyor. Hiçbir şey yok. Böyle şimdi diyor ki bunu diyor yakalamak Anthony Taylor'ın. Ya sizden Türk halkından, taraftarlardan, futbol severlerden empati istiyoruz. Dedim ki bu şimdi dört büyüklerin taraftarına sen de gel de bunu anlat yani.
0: Mümkün değil anlatamazsın.
2: Herkes nalıncı keseri gibi kendine çalışıyor. Türkiye'de ya, işte medya dedi, siz medyasınız tarafsız. Ben de orada dedim ki ya Türkiye'de medya tarafsız değil ki.
0: Taraf.
2: Herkes bir taraf. Bak şimdi Beşiktaş'ta olabilirsin, Fenerbahçe'li olabilirsin, Trabzon'da olabilirsin, Galatasaray'lı olabilirsin, herhangi bir diğer takımlardan birisini de Anadolu kulüplerine birini tutabilirsin. Ama faule faul diyeceksin abi. İşte bu Türkiye'de neyi gösteriyor? Ahlakın öldüğü. Ahlak öldüğü ölürse o zaman benim adamım faul yaparsa görmezden geliyorsun. Benim adamım bir hırsızlık yapıp hak etmediği bir penaltıyı şey yaparsa, çaldırırsa, bak ne oluyor biliyor musun? Penaltıyı aldı diyor. Spiker bile ahlaksız daha ortak oluyor. Maçı anlatan spiker aynen böyle yapıyor. Penaltıyı aldı diyor ya. Penaltı almak ne demek ya? Penaltıysa penaltı kardeşim. Bu da neyi gösteriyor? Ahlakın öldüğünü. O zaman hani şu var genel anlamda. Benim hırsızım iyidir oluyor. Benim hırsızım hırsız bendense hırsız değildir oluyor. Tırnak içinde söylüyorum.
0: Ya,
2: arkadaş bu faul ya. Basmışsın adamın ayağını kırmaya çalışıyorsun. İşte mesela Dünya Kupası'ndan anlatalım. Messi'nin yaptığı. Vermediler adamın baldırını, alt baldırını patlatıyordu adam ya. Ya kardeşim bu kırmızı kart işte ya. Bunu o takımın taraftarının da demesi lazım. Haksızlık bu diyecek.
0: Doğru.
2: Şimdi, eğer buna abi ulaşırsak şahane bir lig oluruz.
0: İnşallah. O. Çok kısa bir araya gitmem lazım. Aradan sonra sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. İşte bu sene zaten, şimdi Orhan abi geçen sene ve ondan önceki sene biraz baktığın zaman Trabzon, Beşiktaş biraz da erken ligi havlu atıyordu. Trabzon biraz geriden geliyordu. E şimdi dört takımlı bir mücadele var şu anda. Yani bence i̇şte sesler çok sert yükselecek. Sert geçecek.

0: Evet, hem sert geçecek hem iddialı geçecek. Hem tabii bu yeni gelen Türkiye liglerine adapte olmaya çalışacak olan işte
1: Anthony Taylor.
0: Anthony Taylor işte empati bekliyor ama empatinin olmadığını görecek ülkede. Hadi onlar en azından sahada futbolcular şok olacaklar. Bu kadar tekme hiçbir maçta yememiş olacaklar. İşte Fenerbahçe'de işte ne bileyim Lukaku'yu aldı. Lukaku ömrü boyunca bu kadar tekme yememiştir. Yiyecek. Şimdi Türkiye'de bu hemen cezalandırılırsa sorun yok. Eski yıllardan gidelim. Fenerbahçe'den bir örnek vereyim. Alex'in yediği dayak inan bana buradan yediği tekmeler Brezilya'ya yol olur. Bu yol
1: Evet,
0: olur.
1: doğru.
0: Quaresma'nın yediği tekme teknik adam bunlar çünkü. Durduramıyor.
1: Tekme atıyordu.
0: Tekme atıyor. Yani ben halk şeyiyle konuşayım. Sopayı yiyor çocuklar. Ya Quaresma'nın yediği, Guti'nin yediği. Adamlar bir de söylüyorlardı birebir. Ya biz bu kadar şeyi böyle diyorlardı. Dayak yemedik biz ya. Burada şimdi hakem buna tolerans gösteriyor. Gözüyle görüyor, vuruyor. Şimdi adam şimdi iyi futbolcular bunlar. Beşiktaş'ın aldığı, işte Fenerbahçe'nin
1: Trossard'ın,
0: aldıkları
1: şeyin,
0: işte
1: Vlahovic'in, Lukaku.
0: Salah da öyle.
1: Salah da aynı şekilde.
0: Şimdi İngiltere'de Salah'a tekme at, bakma adamı ne yapıyorlar. Ya burada belki işte taraftar şeyi olacak. Yani hakemlerin bu sene çok zor işi. Ama güzel bir lig olacak.
1: Bu hakemler
0: Dolayısıyla
1: sence, sen tabii federasyonun vermiş olduğu toplantıya katıldın. Sence bu hakemler kuralları, sence yeni kuralları öğrenebildi mi?
0: ya yeni kuralların hepsi bak burada imdat diyorum ben. Bak, bu neydi? Orada yeni kuralların hepsinin ucu açık aygıt. Hepsi ya zaten bizim hakemlerin verdiği kararların hepsi tartışmalı.
1: Doğru.
0: Bu ucu açıklıkta ne olacak? İşte kaleci topu tuttuktan sonra bilmem kaç saniye sonra oyunu başlatacak. Taç atışı şu kadar. Hepsi ucu açık. Burada da Anthony Taylor diyor ki ya empati diyor. Hakem duruma göre karar verecek. Kıyamet kopar anladı. Ben orada söyledim. Anlatamazsınız dedim bunu. Nasıl? Hepsinin ucu açık. Neye göre? Kaleci blanşon yaptı, uçtu. Çataldan topu çıkarttı. Ya hele dedim son 5 dakika. Son 5 dakika. Mesela işte diyelim ki maç 1-0. Geride olan takım beraberliği yakalamak için ya da iddialı olan takım 0-0 bir gol atıp öne geçip 3 puanı kapmak için yüklendikçe yükleniyor. Bu sefer yüklenilen kaleci ne yapıyor? Topu bir şekilde diyelim yakaladı topu.
1: Tutuşa gelindi.
0: Hayır ne yapıyor? Hemen canlandıralım. Yani çok iyi bildiğiniz bir şey bir daha söyleyeceğim. Kendini yere atıyor o 20 saniye kalkmıyor. Anthony Taylor'a dedim ki ya 15-20 saniye yatar bizimkiler. Oo futbolda ne kadar uzun sürebiliyor mu? Dedim ama öyle. Yatar bir de ki topu yakalar bir de kendini yere atar diyorsun. Bu saniye nerede başlayacak? Saniye atışı nerede başlayacak? Hakem nereden başlayacak? Bu belirsiz. Taç atışında öyle belirsiz. Bir tek şey açık. Oyuna girecek olan oyuncu eğer şey yaparsa o çok şey bak o yanıltabilir. İşte 10 saniyede atış oldu dışarı alıyor ya seni
1: Evet.
0: ceza
1: Geçen gün
0: olarak.
1: oldu zaten bizim bir tane şey spor yorumcusu bilmediği için ya kardeşim niye oyuna sokmuyor diye yayında konuştu. Bilmediğinden dolayı
0: Bak
1: kuralı.
0: bilmediğim bak şu kural şu. Dünya Kupası'nda hazırlık maçlarında Japonya maçında oldu hatırladınız mı?
1: Evet.
0: Bir dakika bak bir
1: Bir
0: dakika.
1: dakika.
0: Öyle 10 saniye de değil. Bir dakika kenarda bekliyorum. Ve bir dakika bitince oyuna giremiyorsun.
1: Pozisyonu da bitmesi gerekiyor.
0: Pozisyonun da bitmesi gerekiyor. Ha burada şunu yapar 10 kişi oynayan takım. Topu taca atar oyunu durdurur. O arkadaşlarını içeri almak için. Tamam bu da bir futbol hilesi. Ama yine şey bir tek bu net. Diğer kuralların hepsi bu sene uygulanacak olanların hepsi
1: Öne açık. Öne
0: ya
1: açık.
0: inanılmaz tartışmaya çıktı. Bizim
1: Tartışmaya açık,
0: taraftarlar yani
1: evet.
0: her takımın taraftarı kıyameti kopardı. Neye göre saniyeler başlayacak? Neye göre? İşte Anthony Taylor diyor ki empati. Empati. İşte az önce bak bir şey anlatıyordum. Konu başka tarafa gitti. MHK Başkanı'na ben bizzat sordum. Dedim ki ya hakemler işte şaibeli değil miydi o? Yanlış bir terim oldu. Tartışmalı bir şey. Tam göremediği bir pozisyonu neden VAR'a sormuyor? VAR'a sorduğu için puanı düşüyor.

0: ya da VAR uyardığı için
1: puan düşüyor.
0: Kararda puan düşüyor. Ya abi sormayın. Ahlaksız bir karar vermekten daha güzel değil mi ya? Bırak puanın düşsün. Bırak puanın düşsün ya. Taraftardan şey yeme. Tırnak içerisinde bazı göndermeler yeme. Bırak puanın düşsün. Giden puan olsun ya. Öbür maçta toplarsın. Haksız karar verme. Haksızlık yapma. İşte bundan dolayı sormuyor. Adam bildiğini okuyor mesela. Barı dinlemiyor. Puan herhalde içgüdüsel anlamda bunu da yapıyor. Ama ben mesela hakemler de oradaydı. Onların idmanlarını da seyrettim. Ben canlarını çıkarttı. Bir defa futbolcu gibi çalıştırdı orada. Anthony Taylor ve çocuklar iyi niyetliler. Yani konuşuyorsun birebir bir şey diyemiyorsun yani. Hepsi gencecik insanlar. Ama bizim için önemli olan nedir futbolda? Ya da sporda hakemlerin tarafsız, adil karar vermesi. Peki ben her zaman şunu iddia ediyorum Aygün. %100 adalet diye bir şey yok. O Tanrı'ya mahsus bir şey. Ama en azından siz %100'e yakın olmaya çalışın. Bizi tatmin edecek, taraftarı tatmin edecek her taraftar. Her takımın taraftarını, tarafsız insanı tatmin edecek ölçüde bir karar verin. Haksızlık yapmayın. Kırmızı kart yiyecek adamı, ben yine örnek vereyim. Galatasaray'ın eski kalecisi adamın göğsüne tekme attı. Vermediler abi kırmızı kart. Pes arkadaş yani ya. Hatırladınız mı? Birkaç sene önce oldu.
1: Muslera'nın yani, pozisyonu. Deplasmanda. Evet, ya alan ya da Antalya maçı mı öyle bir şeydi.
0: Evet yani göğsüne.
1: Göğsüne vurdu.
0: Ve takım şampiyon olup olmayacak. Belki orada puan kaybetse olamayacak.
1: Aynen
0: belki.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Ya böyle bir karar verilebilir mi? Böyle bir vicdansızlık olur mu? Ben şimdi bunu hani bir takımı bir kulübü bir şey yapmak için söylemiyorum.
1: Genel anlamda söylüyorsun sen.
0: Tabii Fenerbahçe'ye de yapılmıştır. Beşiktaş'a da yapılmıştır. Trabzon'a da yapılmıştır. Anadolu takımlarına gırla yapılıyorlar. Adamların sesi çıkmıyor diye ya da az çıkıyor diye. Taraftarları az diye, şehir takımları diye. Ya ne haksızlıklar yapılıyor. O zaman yapmayacaksınız abi diye futbolun sevilmesi için. Bakın bir Anadolu şeyine sen de deplasmana gidiyordun ben de gittim. Gittiğimiz zaman ne oluyor? O şehir canlanıyor.
1: Evet hareketleniyor ekonomi anlamında.
0: Abi ki ekonomik anlamda döner. Şehire canlılık gelir. Çarşı, dolar taşar. Esnaf mutlu olur. Şöyle böyle bir sürü şey sayabiliriz. Ya ama bunu öldürmeyin. Ondan sonra da bir önceki federasyon zamanını hatırla. Kimse stada gitmiyor. Ya şampiyonun kim olacağını sezon başından biliyoruz biz arkadaş. Niye stada gidelim? Taraftar anlamında söylüyorum.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Taraftar. Biz hadi gazeteci görevli olarak gidiyoruz mecburen. İşimiz bu. Ama ya vatandaş hem para verecek işte. Hem de sonucunu bilecek.
1: Sonucu belli olan maça gitmek istemeyecek. Orhan abi.
0: Arkadaş ne yapıyordu? Konser verdiriyordu. Stadlarda olsun. Ona rağmen yani. Yine kimse gel. Bedava konser ha.
1: Bedava konser doğru. Doğru.
0: Hatırlayın bunları yaşadık hep yani.
1: Çok gördük yaşadık. Orhan abi son birkaç dakikam var da bu akşama da dönmek istiyorum. Beşiktaş çok önemli bir maça çıkacak. Deplasmanda kazanmış olduğu bir avantaj da var. Herdes Kralöve maçı neler söylersin?
0: Şimdi karşı takım yani Beşiktaş'ın eski yenildiği geçen sene elendi. Lozan vardı ya hani öyle adını sanını duymadığımız bir takım. Yani Beşiktaş'ın rakibi bile olamayacak bir takım. Ama Beşiktaş öyle abartıldığı gibi de şahane bir futbol, müthiş bir şey bilmem ne falan olmuyor. Her iki maçta da bir rakip takımın bu maçta öyle. Bir burada avantaj Beşiktaş kendi taraftarının önünde muazzam bir baskı olur. Burada oynamak her baba yiğidin harcı değildir yani. Hı hı. En anlaşanlı takımlar felç olurlar. Beşiktaş'ın sahasında. Ben İnönü diyorum hala İnönü.
1: İnönü diyorsun sen evet.
0: Evet İnönü'de. Ama öyle kolay bir şey değil. Geçen maç hemen çarpayım. Adamların bir ilk yarıda topu direkten döndüm. İkinci yarıda da %100 bir golü Emiren çıkarttı. Çizgiden çıkarttı. Şimdi onlar golü alsaydı ne olacaktı?
1: Büyük
0: başka
1: sıkıntı.
0: Bir şey konuşuyor olacaktı. Demek ki Beşiktaş'ın çok eksikleri var. Öyle çok da şey değil. Bence yani Beşiktaş turu geçer ama böyle çantada keklik değil. Karşı takımın hocası da bu yönde açıklamalar yapıyor zaten. Biz dersimizi çalıştık diyor. Zaten futbol aynı zamanda bir satranç oyunu gibi. Taktik, karşı takımı iyi etkile edeceksin. Öyle çıkın oynayın yavrum, ben iyi futbolcuydum. Bunu kim üstüne alınmışsa alınsın. Ben var ya ne top oynardım zamanında. Çıkın siz de top oynayın. Öyle bir değil. Her takım, her karşı rakibi etüt edeceksin. Ona göre önlem alacaksın. Ona göre taktik ve stratejilerin olacak. Beşiktaş'ta mesela geçen maçta ne oldu? Bir dinamizm getirdi bu hoca. Oyuna soktu. Oyuncular maçı aldı. Şimdi gol nedir? Tesadüf bir gol bence. Yani hazırlanmış. Rakip takımın tesadüf derken onu da açalım. Çok da hakkını yemeyelim. Yaptığı bir hatanın değerlendirmesi. Evet. Bir hata yaptılar. Adamın ayağına çarptı.
1: Ama futbol hata oyunu zaten abi. Hata yapacaksın ki değerlendirecekler abi.
0: Doğrudur. Yani zaten kimse çok güzel yenildin, şahane top oynadın ama çok güzel yenildin demez.
1: Demez.
0: Yeneni şey yapar. Nasıl? Neticede de işte bir yıl boyunca şu oldu, bu oldu, hakemler bunu yaptı, onu yaptı, amuda kalktık, üç takla attık. Yok abi, şampiyon kim olursa onu. Hatta Dünya Kupalarından şöyle geriye doğru dön. Ben bunu bir yazı olarak yazmıştım. Hatırlayan olmaz üçüncüyü, dördüncüyü, ikinci. Türkiye'yi üçüncü olarak hatırlıyoruz ama biz olduğumuz için hatırlıyoruz.
1: Yoksa öbür türlü hatırlamaz, doğru.
0: Tabii ki ya, iki Dünya Kupası. Geçen Dünya Kupası'nda üçüncü kim abi? Şöyle, ben hatırlamıyorum. Şahsen kendi adıma söyleyeyim.
1: Doğru.
0: Yani bunlar herkes ama birinciyi bilirsin abi, şampiyon.
1: Şampiyon her zaman bilirsin. Sevgili Orhancan.
0: Yenen galiptir. Tarihi yenenler yazar diye de benim bir lafım var.
1: Ha, senin lafını.
0: Tarihi yenenler yazar abi. Peki. İşte sen istediğin kadar başladın, bir izah et, ben şöyleydi. Yenilmişsin abi. Her türlü de suçu sana yıkarlar zaten, şöyleydi, böyleydi diye. Bu hayatın her alanında böyle. Sadece sporda, futbolda değil. Hayatın her alanında böyle.
1: Doğru.
0: Böyle bir şey.
1: Peki.
0: Şey.
1: Orhan abi çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ekleyeceğin bir şey var mı abi? Söyle abi.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hakemlerin lig sonunu belirlemediği, maç sonunu belirlemediği bir yıl. Çünkü çok paralar verildi. Şimdi Trabzon'da dünya kadar para verdi. Harcıyor. Harcamaya devam ediyor. Fenerbahçe'de üst düzey isimler, dünyanın takip ettiği isimler geliyor. Beşiktaş dünyanın parasını harcıyor. Galatasaray öyle. Abi lütfen, lütfen
1: hakemler adına
0: adil maç yönetmeye çalışın. Peki. Bakın %100 tarafsızlık, %100 tarafsızlık Tanrı'ya aittir diyorum. Tamam. Ama siz de bizi tatmin edecek, taraftarı tatmin edecek doğru kararlar verin. Kompleks yapmayın. Ya danış dördüncü hakemine, ben göremedim de bu pozisyonu.
1: Peki.
0: Hele adamı hiç kayırmayın. İsmi büyük diye. Mesela Salah'ın ismi çok büyük şimdi. Şimdi buna kayırmayacaksın. Geçen sene Osimhen'e yapıyorlardı. Salah'a yapmayın. Abi yapmayacaksın. Ya da Beşiktaş'ın işte golcüsü Fener'e
1: şey diyorsun. Şey anladım hanım. Bir anda Trossard'ı mı diyorsun? Vlahovic'i mi diyorsun?
0: Vlahovic'i ya. O Trossard da olur. Lukaku da olur. Yani şimdi bunların ismi büyük diye buna, hele hele Salah şimdi. Salah şimdi faul yapıyorsa faul verin, görmezden gelmeyin. Ki bir daha yapmasın. Biz de adalete inelim.
1: Peki.
0: İnanalım pardon. Doğru. Adalet olduğuna, adil bir yönetim olduğuna şey yapalım. En azından tatmin edelim ya, vicdani bir karar olsun ya. Lan amma da kayırdılar demeyelim ya.
1: Doğru.
0: Küstürmeyin ki insanları. Statlar da olsun tersi.
1: Doğru. Çok teşekkürler sevgili Orhancan. Yayınımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür
1: Görüşmek
0: ederim.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhancan vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bu akşam Beşiktaş'tayız. Herdes Kralova karşısında Beşiktaş'ımıza bol şans diliyoruz. Her vurduğumuz gol olsun diyoruz. Akşam da biliyorsunuz neredeyiz? Esport Plus'tayız. Maçı oradan takip edeceğiz. Radyo Spor'dan da canlı olarak takip edeceğimizi söyleyelim. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
6: Radyospor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
7: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
8: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
1: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
9: Hoş bulduk. Herkese iyi günler.
1: Nasılsınız? İyi misiniz?
9: İyi abi, sen nasılsın?
1: Ben gayet iyiyim. Yoğunluk arttı. Spor gündeminde de yoğunluk ciddi manada artmış durumda. Artık sezon da açılıyor. İşte yarın itibariyle yepyeni bir sezona başlamış olacağız. 2026-2027 sezonu yarın Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak. Ama ondan önce Avrupa mesaisindeki takımların maçları vardı ki sezonu erken açan Fenerbahçe Başakşehir elendi ve Beşiktaş bu akşam saat 20'de önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Hereditz Gralove karşısında ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanmıştı Beşiktaş, kendi evinde taraftarı önünde oynayacak ve karşılaşmadan galip ayrılmaya çalışacak. Konuşacağız, bütün detayları da konuşacağız, maçı da konuşacağız. Aynı zamanda yarın başlayacak ligi de konuşacağız. Yeni süperstarlar, forvet oyuncuları ligimize dahil oldu. Onları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. WhatsApp hattımızın numarasını paylaşalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımızın WhatsApp hattımızın numarası. Soru, görüş, önerilerinizi bize gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden yine bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve isterseniz önce bir bu transfer gündemini kısaca bir konuşalım. Dün çünkü çok hararetli bir transfer durumu oldu iki takım içinde.
9: Arka arkaya.
1: Önce Fenerbahçe'de beklenen transfer Oğuz Çetin'in yaptığı şey olduğu bir basın toplantısıyla açıklandı. Lukaku artık Fenerbahçe'nin yeni forvet oyuncusu olarak kadroya dahil edildi ve Beşiktaş'tan da hamle bekleniyordu. Beşiktaş'ın da yeni transferi Vlahovic artık Beşiktaş'ta süperstar olarak kadroya dahil ediliyor. Onu da aktarmış olalım. İki tane önemli transfer oldu ki çok sayıda önemli oyuncu artık Türkiye'ye geliyor. İsimleri bilinen yıldız oyuncular Türkiye'ye artık geliyorlar ve takımlarımıza dahil oluyorlar. İsterseniz önce bu transfer harekatıyla başlayalım. Neler söylersiniz?
9: Evet, Lukaku'nun transferi geldi. Dünya Kupası'ndaki performansı 6 maç 3 gol 1 asist. Bunu dün geniş bir şekilde değerlendirmiştik. Kendisi geçen sezon hariç bayağı gol yollarında etkili olan bir isim. Belçika milli takımında tabii iyi olduğu dönemler, bu Dünya Kupası'nda da forma giydi. Gol yollarında etkili bir oyuncu. Vlahovic geçen sene dışında yine gol ortalaması yüksek bir oyuncu. Sonlara doğru geçen sene Juventus'a dönüşü de golle olmuştu. İki oyuncunun performansının lige renk katacağı kanaatindeyim. Ve bu iki oyuncuyla beraber bizim ligde işte Galatasaray'da Osimhen, Beşiktaş'ta Vlahovic, Fenerbahçe'de Lukaku aynı şekilde bu isimler iyi isimler olarak değerlendiririz. Bütün futbol severler de bunu kabul edeceklerdir. Ben bir spor sever olarak çok sevindiğimi söyleyebilirim.
1: Bir spor sever olarak, bir futbol sever olarak gerçekten de hep şu cümleyi ben bu yayında kullanıyorum Ercan abi, bilirsiniz. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. İyi futbolculara yönelmemiz gerekiyor diye. Evet, iyi futbolculara yöneliyoruz. Tabii ki belli başlı handikaplar var ülkemizin. Geç geliyor bu yaş olarak oyuncular. Vlahovic'i ayrı tutuyorum, o tam

0: zamanında.
1: Blaovic tam 26 yaşında.
0: Tam çok daha büyük bir patlama da yapabileceği bir yaşta evet. Beşiktaş'a geliyor. Çok önemli bir transfer açıkçası Beşiktaş adına da, Türk futbolu adına da önemli transferler. Osimhen de çok bence genç yaşta geldi ülkemize. Lukaku geç geldi ama Lukaku'nun çok acayip bir kariyeri var. Baktığınızda çok önemli takımlarda oynadı. Önemli işlere imza attı. Hem asist hem de gol olarak İtalya'da çift taneye ulaşan tek oyuncu bu arada. Onu da aktarmış olalım.
1: Doğru. Vlahovic için de dün Şampiyonlar Ligi'nde Juventus tarihindeki performansına baktım. 9 gol 2 asistle Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu. Yani, şu anda onu geçen yok. Onun da öyle bir özelliği var. Uluslararası karşılaşmalarda attığı 9 gol ve 2 asist. Tabii Fenerbahçe'nin kağıt üzerine baktığında Muriç geçtiğimiz sezon La Liga'da Mbappe'nin arkasından ikinci oldu gol krallığında. Onun yanına Lukaku geldi. Beşiktaş'ta yine Oh var. Beraberler Vlahovic'le. Ya forvetleri güçlü iki takımın. Oh, Vlahovic, Lukaku, Muriç, Fenerbahçe. Galatasaray'da Osimhen'in yedeği olarak değerlendireceğimiz yalnız bir santrafor yok. Onu da söyleyebilirim.
0: Onu da konuşacağız. Dursun Özbek dün ciddi bir açıklama yaptı. 76 yaşındayım diye başlayan bir açıklama. Evet. Onu da dinleyenlerimizle
1: İzledim
0: paylaşacağız.
1: İzledim ben de onu.
0: Transfer konusunda neler olduğunu da yaklaşık bir dakikalık bir konuşma, onu da açıkçası paylaşacağız ve ona göre de yorumları da tabii ki dinleyenlerimizden de alırız. Ercan abi, sizin de yorumunuzu ben merak ediyorum. Galatasaray bölümümüzde konuşuruz o durumu. Trabzonspor bu arada Mohamed Salah transferiyle çok büyük sükse yapmıştı. Onlar için de iki tane önemli isim çok dolaşıyor şu anda. Bir tanesi Nunez ismi, forvet hattına, ki o da gelirse Onaçu Nunez hattı da çok önemli bir forvet hattı olacak bence Trabzonspor adına ve ligimiz adına da. Aynı zamanda orta sahada Paredes ismi ön plana dolaşıyor.
1: Trabzonspor'la ilgili tabii Muriç antrenmanda bir sakatlık yaşıyor.
0: Geçmiş olsun.
1: Adelesinden, üst adeleden 3-4 haftalık bir takımla beraber olmama durumu var.
0: Minimum 2 hafta da, maksimum 4 hafta diye.
1: Bunu da haber olarak değerli dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Geçtiğimiz saatin son dakika bilgisiydi. Böyle bir kaza, düzeltiyorum, sakatlık durumu söz konusu. Ve Trabzonspor'da yaklaşık olarak işte 3-4 hafta yararlanamayacak oyuncudan, 10 numarasından yararlanamayacak gibi gözüküyor diyelim. Aktarmış olalım. Transfer harekatı özellikle 4 büyüklerde ciddi manada artmış durumda. Önemli kadrolar oluştu, oluşuyor. Oluşmaya da devam edecek. 4 Eylül'e kadar da transfer sezonu devam ediyor ki ben birkaç tane daha önemli oyuncunun özellikle Galatasaray cephesinden ülkemize geleceğini düşünüyorum ki yabancı basında çok sıklıkla bu dünden beri çıkan haber başlıklarını şöyle bir taradığımda hemen gözüme çarpan BBC'nin haberi ve The Athletic'in haberi, Martinelli transferi Galatasaray için konuşuluyor. Galatasaray Arsenal'e 45 milyon avro teklif ettiği Martinelli için söyleniyor. Martinelli'yi de Türkiye'de görebiliriz.
1: Brezilyalı sol kanat oyuncusu, Brezilyalı.
0: Aynı zamanda forvet de oynayabiliyor.
1: Forvet de oynayabilen, Arsenal'in hazırlık maçlarında bayağı 11'de başlattığı oyuncu. Alınırsa tabii başarı olur. Tamamıyla hazır. Gelir gelmez hemen formayı teslim etme durumunuz olabilir. Bu konudaki gelişmeleri ben de merak ediyorum. Yine eğer alınırsa dediğim gibi Türkiye yine kaliteli bir oyuncuyla karşılaşmış olacak.
0: Çok önemli bir oyuncu açıkçası, yani Brezilya'da, Brezilya milli takım oyuncularından bir tanesi. Arsenal'de de önemli işlere imza attı ki sol tarafta Trossard'la beraber oynuyorlardı Martinelli ikisi.
1: Evet, bu Arsenal acaba ne yapacak?
0: Onlar yeni transfer
1: mi yapacak? Yoksa ben devamını da okudum. Arsenal'in bu konuyla ilgili biraz zorluk çıkarabileceği de yazılıyor. Onu da söyleyelim. Çünkü bu oyuncu bütün hazırlık maçlarında 11'de başladı. Hı hı. Sol açıkta. Bu konuyla ilgili bakalım gelişmeler ne olacak?
0: Neler olacak, neler bitecek açıkçası hep beraber ben de merak ediyorum. Bir de mesela ülkemiz için de ismi çıkan bazı oyunculara da baktım. Rashford ne alemde diye mesela Manchester United'a baktım. Dün hazırlık maçı vardı. Leeds United'la oynadılar. Kazandılar Leeds'e karşı. Ve oynamadı bu arada Rashford.
1: Daha yeni geçtiğimiz hafta başı antrenmanlara başladı Ahmet, biliyorsun. Onun da izni vardı Dünya Kupası dolayısıyla. Ama takımla beraber çalışmalara başladı ve Manchester United'dan işte Rashford'la yolları ayıracağız diye bir açıklama yok.
0: Yok, öyle bir açıklama
1: takımla
0: yok.
1: Takımla beraber geçtiğimiz hafta pazartesinden itibaren başladı.
0: Bakalım yani o ismi çok dolaştığı için oyuncuya da baktım. Oyuncunun Türkiye'ye gelme ihtimali biraz zor. Teknik direktöre soruldu niye oynamadı diye. Daha hazır değil dedi. Birkaç tane daha oyuncu var öyle hazır olmayan Manchester United'da. Onların da hazır olmasını açıkçası bekliyorlar. Onu da aktarmış olalım. Şöyle gelen hemen kısaca mesajlara da bir bakmak istiyorum. Ara öncesinde bir dinleyicimiz yazmış. Naim Bey, evet mesajınız geliyor. Genelde mesajları ben paylaşıyorum. Çok uzun mesajlar olmadığı takdirde. Naim Bey haftaya başlamıyor mu diye yazmış. Hayır, başlıyor. Direkt başlıyor bu hafta. Yani yarın itibariyle Süper Lig başlıyor. Onu da aktarmış olalım. Yarın Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak Süper Lig. Hayırlı olsun dileklerimizi de bir kez daha iletelim. Süper Lig gerçekten muhteşem geçecek. Çok iyi transferler yapıldı diyor Emrah Bey Adana'dan yazmış.
1: Doğru söylüyor Emrah Bey.
0: Taraftarların daha çok ilgi göstereceği bir sene olacak inşallah. Avrupa'da da güzel galibiyetler alır tüm takımlarımız. Ligimizde tertemiz ve hakkaniyetli geçer diye yazmış. Zaten hepimizin niyeti de bu yönde. Bu kadar transfer yapılıyor, harcamalar yapılıyor. Güzel futbol izleyelim, güzel bir lig izleyelim. Hepimiz heyecanla maçları bekleyelim açıkçası. Çünkü futbola olan ilgi düşmeye başladı ciddi manada. Özellikle yeni jenerasyonda ilerleyen aşamalarda da konuşuruz ki bu yayında genelde Ercan abiyle bu tarz konuları da konuşuyoruz. Onu da aktarmış olalım. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. İkimize de selamlarını iletmiş. Sefaköy'den Satılmış Bey yazmış. Vlahovic transferi için Serdal Adalı'ya teşekkür ediyor. Beşiktaş taraftarı aynı zamanda Çorum Futbol Kulübü taraftarı evet. Satılmış Bey. En az 3 transfer daha beklediğini söylemiş. Yine bir başka dinleyicimiz. Vlahovic Lukaku mu daha çok gol atar yoksa Osimhen Salah mı daha çok gol atar diye
1: göreceğiz
0: yazmış.
1: Göreceğiz onu başlasın da.
0: Başlasın bir lig. Bakalım neler olacak bir görelim. Bu arada Muhammed Salah oynayacak mı oynamayacak mı diye çok konuşuluyordu. Deplasmanda oynayacak Trabzonspor. Deplasmanda oynayacak özellikle son bölümde yer bulacak hazır halde olduğu bilgileri de geldi Muhammed Salah'la alakalı. Bir başka dinleyicimiz Uluslar Ligi başlayacak milli takımın bu oyun mantalitesiyle Fransa, İtalya ve Belçika'ya bir üstünü kurabilir mi? Ercan abi yorumlarsa sevinirim diye.
1: Rakipler çok zor. Bizim takımımız yine iyi isimlerden kurulu. Bu tabii Uluslar Ligi ayrı, Dünya Kupası ayrı. Rakip takımların da kadrolarında Uluslar Ligi'nde bazen milli takım için denenecek oyuncuları da ilk 11 başlattıklarını biliyoruz. Fransa takımında teknik direktör değişti. Zinedine Zidane. Belçika da öyle. İtalya da öyle. Bütün hepsi ayrı teknik direktörlerle geliyorlar. İtalya yapılanma sürecinde Belçika takımında da büyük bir değişim bekliyorum. Fakat Fransa'da zaten genç takım ve çok yaşlı oyunculardan kurulu bir takım değil. Bizim milli takımımızın neler yapabildiğini daha önceki dönemden Dünya Kupası hariç biliyoruz. Bu yüzden iyi bir maç trafiğine gireceğimiz kanaatindeyim. En azından dünya futbolunda çok kaliteli ekipler olarak kabul edilen Fransa ile oynayacağız. İtalya her zaman İtalya'dır. Belçika'da son Dünya Kupası'nda bence başarılıydı. Ve talihsiz bir şekilde elendi.
0: Belçika'nın forveti ve sol açığı bizde Ercan abi. Bizde oynuyorlar.
1: Evet.
0: Eski 10 numarası da bizde oynuyordu. Galatasaray'da oynuyordu. Evet. Yani böyle de bir durum var. Belçika futbolu çok yabancı değil Türk futboluna. Eski teknik direktörü de bu arada Türkiye'de geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu. Belçika çok yabancı değil. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Fransa maçı Zidane için de ilk maç. Türkiye ile karşılaşacaklar ve buraya gelecekler. Çok enteresan bir karşılaşma olacak. İsterseniz Eylül ayında bu detaylı bir şekilde konuşuruz. Çünkü daha vakit var. Yani önce bir ligimizi başlatalım. Bir lig başlasın. Ondan sonra Eylül ayında, Eylül sonuna doğru o karşılaşmalar. Zaten detaylı bir şekilde konuşuruz. Maçlar yaklaşınca diyelim. Kısa bir ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Kısa bir ara verdik. Ara sonrası yine devam ediyoruz ki bir dinleyicimiz yazmış. Milli maçları zar zor unutmuştuk. Kimin aklına geldi de sordu diye söylemiş. Artık yavaş yavaş Eylül ayı itibariyle de milli
1: hatırlayacağız.
0: Hatırlayacağız, konuşacağız. Yani evet Dünya Kupası kötü geçmiş olabilir ama milli takımımız sonuçta. Yani bunu da hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Dün güzel bir maç vardı. Tam aradayken onu da konuşuyorduk Ercan abiyle. Dün Süper Kupa sahibini buldu. Paris Saint-Germain aldı yine Süper Kupa. kupayı. Önemli bir karşılaşmaydı. Aston Villa'yı yendiler 2-1 lig skorla ki maçla alakalı şunu söyleyebilirim. Luis Enrique'nin 3. kupası bir Barcelona ile ve 2

0: Paris Saint-Germain'le kazandı. Ancelotti 5 kere kazandı. Guardiola 4 kere kazandı ve 3 kere kazanan Luis Enrique oldu ki bence adını artık o en iyi teknik direktörler kısmına, ilk 5'e hatta ilk 3'e yazdırmış durumda. Mourinho biraz çıktı o listeden.
1: Evet, Kvaratskhelia mesela Brezilya'da oynasa, ben Brezilya'nın Dünya Kupası'nda bayağı iş yapacağına inanıyordum. İnanırdım. Almanya'da oynasa öyle, İngiltere'de böyle biraz daha finale yakın takımlarda oynasa, muazzam bir oyuncu çünkü.
0: Bizde oynasa bizde de yapar tabii canım,
1: herhalde. Ve şunu söyleyeyim, dün attığı gol muazzam bir gol. Dün yine kupayı getirdi Kvara. İlk golde vuruşunu çok beğendim. O golden sonra biraz Aston Villa'nın baskısı ve onu kıramadı Paris Saint-Germain. Beraberlik oldu. Sonra 2-1 Paris Saint-Germain kazandı. Az önce seninle konuşuyorduk. Paris Saint-Germain'in kadro yapısı ve oyun sistemini etkisiz hale getirecek takım şu anda çok az.
0: Yok. Ben söyleyeyim. Ben de şu anda bir numaralı aday. Şampiyonlar Ligi'nin bir numaralı adayı.
1: Yine öyle gözüküyor.
0: Bayern Münih'te mücadele edemez. Barcelona'da edemez.
1: Şu anda gerçekten öyle gözüküyor.
0: Real Madrid'de edemez. Edemez. İngiliz takımları edemiyor zaten. Hiçbir şekilde edemiyorlar.
1: Bayağı güçlü bir takım izledik dün akşam. Enrique çok muazzam bir takım oluşturmuş ki Dembele daha hazır değildi. 11'de başlamadı. Her şeye rağmen sen Douye örneğini verdin. Dünya Kupası'nın
0: Fransa adına en kötü oyuncularından bir tanesiydi.
1: Katılıyorum sana.
0: Gol attı.
1: Buna rağmen Fransa'nın, işte Paris Saint-Germain yine Şampiyonlar Ligi'nin en kuvvetli adaylarından biri olarak gözüküyor. O jenerasyonu yakaladı ve bu da tamamıyla Luis Enrique'nin başarısıdır.
0: Kesinlikle ben Luis Enrique'ye de bir kez daha hayran oldum. Özellikle bu son dönemde yaptıklarıyla adını bence artık altın harflerle en iyi teknik direktörler listesine ilk üçe yazdırmış durumda. Oynattığı oyun çok değişik, acayip bir oyun. Her noktayı kullanıyorlar sahada. Her noktayı Ercan abi. Yani en korner noktasına kadar ya da orta sahanın her noktasına kadar her sahayı öyle bir parselliyorlar ki uzun süredir görmemiştim.
1: Ya oyun başlangıçlarına hayranım mesela. Topu orta alanda maça başlarken rakip yarı sahası sağ kanada ya da sol kanada atıp prese başlıyorlar. Daha hemen maç başlıyor. Başlangıç rakip yarı sahada presle başlıyor.
0: Onu Türkiye'de Alex yapıyordu Fenerbahçe.
1: Evet, ama Paris Saint-Germain hep yapıyor tabii.
0: Hep yapıyorlar ve çok başarılılar bu konuda. Dünkü karşılaşmayla alakalı Aston Villa cephesinden yeni yıldız adayı Brian Maggio golü attı. Onlar da yeni yıldız adayı olarak bakıyorlar.
1: Maggio, Ahmet, 3 tane önemli pozisyondan yararlanamadı, sonra attı. Ve ben çok beğendim Maggio'yu.
0: Yeni yıldız adayı olarak bakıyorlar.
1: Tam bir denge bozucu santrafor.
0: Çok da adını duyacağız. Bu arada Aston Villa biliyorsunuz ceza aldı. Transfer bir sürü oyuncusunu göndermek durumunda kaldı. Gönderecekti haliyle. Ve öyle bir kadro yapılanması.
1: En önemlisi Tielemans yok.
0: Tielemans yok. Ve yine de bir şekilde ilk yarıda bazı anlarda kafa kafaya da oynadılar Paris Saint-Germain'le.
1: İlk yarının sonuna kadar golden sonra beğendim Aston Villa'yı. Fakat olmuyor işte, yetmiyor.
0: Yetmiyor. Yani Paris Saint-Germain'e öyle yetmiyor gerçekten. Bakalım şu anda benim için Şampiyonlar Ligi, genelde çok erken konuşmayı sevmeyiz. Bu programda da çok konuşmayız ama Şampiyonlar Ligi'nin doğal adayı şu anda. Yani kulbunu tutan takım bir tanesi,
1: evet,
0: Paris Saint-Germain
1: bir zamanlar,
0: gibi gözüküyor.
1: Ya bir zamanlar dediğim yakın geçmişte Real Madrid derdik, Barcelona, Bayern derdik. İşte İngiltere'den İki adayımız olurdu Şampiyonlar Ligi. İtalya'dan Inter hep konuşulurdu yakın geçmişte. Ama şimdi Paris Saint-Germain bu örneği ele aldı. Artık ben diyor favori başlıyorum. Öyle bir kadro yapısına sahip.
0: Çok değişik bir kadro oldu. Ciddi manada değişik bir kadro yapısına sahip oldular. Önemli bir kadro. Bu arada işte haber başlıkları var. Arda'ya 115 milyon avro teklif edebiliyorlar. Orta saha için başka oyuncular düşünüyorlar. Yani hala transferi de Paris Saint-Germain devam ettiriyor. Bakalım nasıl bir kadro olacak, neler olacak? Çok merak ediyorum ben de. Önemli bir durum. Bir dinleyicimiz yazmış. Ajax, Bayern Münih, Real Madrid gibi 3 yıl üst üste örneği olacak Paris Saint-Germain.
1: Olabilir.
0: Diye. Olabilir. Bu arada evet, Kubilay Bey yazmış bu mesajı. Üstünde de bir mesaj atmış. Xavi de Hollanda teknik direktörü oldu. Program öncesinde Ercan abiyle konuştuk.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Johan Cruyff, Hollandalı büyük futbol yıldızı.

0: onu kendine uyarlamış bir sistemin doğmasına yol açtı İspanya'da. Ve bunu başaran Barcelona'ydı. Bu yüzden de o sistemin içinde yetişmiş çok oyuncu var. Bunlardan biri Xavi, işte Iniesta, hatta küçücük bir çocukken Messi. Hı hı. Hepsi o Hollanda futbolunun getirdiği ve o mixle beraber, İspanya'nın o futbolcu yeteneğiyle beraber Barcelona'da büyük işlere imza attılar. Akademi böyle doğdu, La Masia. Ve hala da devam ediyorlar. Yıldızlar çıkmaya devam ediyor oradan. O yıldızlardan biri olan Xavi, teknik direktörlükte ilk denemesinde pek başarılı olamadı. Kabul edelim bunu. Fakat ne olursa olsun o da Hollanda ekolüne ne diyoruz yakın.
1: Şöyle bir açıklaması var. Ben de size katkıda bulunayım Ercan abi. Yapılan işte bu Hollanda milli takımına geçmesiyle bir basın toplantısı yapılıyor. Orada şunu diyor. Ben zaten Hollanda futbolunun bir çocuğuyum diyor. Evet. Yani yabancısı değilim. Çünkü Johan Cruyff ve Rinus Michels'in dahil olduğu o işte bir La Masia dediniz. Akademide ben yetiştim diyor. Aynı zamanda yine baktığınızda Louis van Gaal'in öğrencisiydim diyor. Bizi eğiten Louis van Gaal'di diyor. Ve aynı zamanda yine hocalarımdan bir tanesi ve oyuncu olarak da rol modellerimden bir tanesiydi. Frank Rijkaard diyor. Yani şimdi baktığınızda bu saydığım isimler Hollanda'da için çok önemli isimler.
0: Ya şimdi bayağı eskiye gidersek meraklı olanlar, takip edenler bilirler bunu. Ajax'ın 13 sene üst üste şampiyon olduğunda başında bir Hollandalı yok. Ajax'ın başında bir Rumen teknik adam Stefan Kovac var. Fakat Rinus Michels'in Hollanda'ya getirdiği o 1974'te milli takımın başındaki Michels ve ekibinin getirdiği o total futbol mucizesiyle beraber dünyaya damga vurdular. Hı hı. Bunu hemen gören İspanya'da bu Michels ekolünü ve Johan Cruyff'un ne kadar önemli bir futbol insanı olduğunu, futbolcu sonra da teknik direktör olarak bunu çok iyi fark etti İspanya ve Barcelona. O ekolü olduğu gibi Barcelona'ya naklettiler. Yıllarca öyle devam etti. Ve bu bunun karşılığında hep Barcelona'dan enteresan yıldızlar yetişti. Kimi sene Avrupa şampiyonu oldular, kimi sene olamadılar. Ama bu işin içinde Hollanda ekolü var.
1: Çok önemli bir ekol ve Barcelona ile büyüyen bir ekol. Katalanlarla beraber tabii. Çok büyüyen bir ekol oldu. Önemli bir anlaşma bence Hollanda açısından. Ki bende de baktığımda oyuncu olarak çok en sevdiğim oyunculardan başında geliyor Xavi. Ve sadece yabancı forma olarak, yabancı futbolcu forması olarak elimde sadece Xavi forması var. Ahmet, başka forma var. Yok Ercan abi.
0: Şimdi diyelim ki Liverpool'da çalıştı. İşte Arne Slot şampiyon oldu mesela. İşte ondan sonra geçen sene olmadı. Arne Slot'la yollar ayrıldı. Çoğu kişinin aklına ne gelir? Ya Arne Slot bayağı esasında bu işi bilen bir teknik adam olduğu için Hollanda'nın başına geçmesi çoğu otorite tarafından normal karşılanabilirdi. Bu başka bir atılım oldu. Bir Hollandalı, Hollanda'da doğmuş bir teknik direktörü getirmediler bu sefer. Başka bir teknik direktörle ya bu işi bilen, o Hollanda-İspanya karışımı ekolü bilen bir isim var. Bakalım nasıl bir milli takım izleyeceğiz. Xavi'den bahsediyoruz tabii ki.
1: Kuman'dan sonra bakalım değişik bir durum olacak. Çok iyi bir sol ayağı olan bir isim Xavi. 2023'te de Barcelona ile şampiyon oldu La Liga'da.
0: Tabii Xavi, Iniesta, Busquets gibi bir orta saha şu anda bile olsa iş yapar.
1: Yapar. Direkt
0: yani, rahat rahat. Paris tempo mu? Tek top mu? Başka bir şey mi desem bunların hepsini başaran bir orta sahaydı.
1: Paris Saint-Germain'e rakip olurlar.
0: Çünkü o acayip bir yetenekti. Çok isimler.
1: Bambaşka bir yetenekti. Bunu da aktarmış olalım. Çok önemli bir bence anlaşma. Takip edeceğim. Mutlaka takip edeceğim. Xavi'nin de başarılı olmasını istiyorum. Çok başarılı teknik direktörlük kariyeri yok açıkçası ama ilerleyen vakitlerde neler olacak göreceğiz. Hollanda'da kabuk değiştiriyor. Çünkü Dünya Kupası'nda en centilmen takım seçildi ki tarihinde yok. Hollanda'nın Ercan abi. Evet. Sert bir takımdır Hollanda. Her zaman bu sert futbolla ön plana çıkan bir takımdır. En centilmen takım seçildi ki zaten bir şekilde elendiler. Fas'a elendiler. Onlar için de çok kötü bir dünya kupası.
0: Centilmenliği şöyle değerlendirelim istersen. Faulle centilmenlik arasında bir ayrım olması lazım değil mi Ahmet? Yani faul yapan, topa sert olan. Centilmenlik daha başka bir şey. Bu yanlış.

0: Yanlış algılanıyor bence. Sert futbol oynayan bir sürü takım var. Fakat kırmızı kart görmüyorlar.
1: Ama ayarında oynuyorlar. Hollanda çok ayarında olmuyordu. Çok sert oynuyorlardı. Evet. Ama maalesef bu onlar için bu Dünya Kupası çok böyle centilmen geçti. Öyle hiç en az kart gören takım bu arada Dünya Kupası'nda. Gelen mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Çok sayıda mesaj geldi dinleyicilerimize. Çok teşekkürler. En tepeden biraz eritmeye çalışayım mesajları. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroyla Fenerbahçe çok gol yer diye yazmış dinleyicimiz. Ya
0: katılsın da. Bir katılsın. Ben önemli olan katılması.
1: Fenerbahçe bölümümüzde konuşacağım. Ben biraz
0: açıkçası. Ben o görüşlere karşıyım.
1: Lyon öyle çok... Çantada keklik bir takım değil yani. Bir lütfen Paris düzeltiyorum. Sparta Prag maçını bir geniş özetini bir izleyin. Lütfen izleyin. Eğer böyle düşünüyorsanız, Lyon çantada keklik diyorsanız bir izleyin lütfen. Konuşacağız zaten. Fenerbahçe bölümümüzde detaylı bir şekilde konuşacağız. Aston Villa'nın en önemli oyuncusu McKin diye yazmış bir dinleyicimiz. Var yani bir sürü oyuncusu var. Bir başka dinleyicimiz Paris Saint Germain yerinde olsam Camavinga'yı alırım. Vitinha, Joao Neves, Camavinga yaparım orta saha roket olur diye. Fabian Ruiz'i almayı düşünüyorlar. Ciddi ciddi bununla düzeltiyorum. Fabian Ruiz onlarda zaten. Onlarda. Rodri. Rodri değil. Rodri Barcelona istiyor bu arada. Ciddi ciddi. Real Madrid değil.
0: Ferran Torres konuşuluyor. Ferran Torres. Evet, arada büyük bir fiyat farkı var. Şu anda bakalım.
1: Ferran Torres'e gitme durumu var bu arada. Paris Saint Germain'e. İstediği de söyleniyor. Bakalım neler olacak. Onları da konuşacağız. Detaylı bir şekilde konuşacağız diyelim. Yine milli takımımızla... İşte yazmış bir dinleyicimiz Mehmet Ergün Bey. İlk mini maçımız Fransa'ya karşı Zidane, Kante ve Guendouzi'yi Türkiye'de oynamalarından dolayı kadroya çağırır mı diye. Her
0: onlar kadroda
1: olabilir.
0: Değiller ama.
1: Ama genelde Fransa kadrosunda en son Dünya Kupası'nda Kante gitti ama hiç oynamadı. Böyle de bir durum var. Ama işte performanslara göre her şey olabilir. Öyle de söyleyeyim. Performansa göre çünkü Zidane hareket edebilir.
0: Ya geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalarda bunu Nagelsmann'la dile getirmişti. Deschamps zaten söylüyor. Bizim ligi zorlu bir lig olarak kabul etmiyorlardı. Buraya gelen Fransız oyuncuların şansı o yüzden azdı. Tabii Zidane'la beraber bu değişir mi? Ama politikanın pek değişeceğini tahmin etmiyorum. Yani çok zorlu bir lig olarak kabul etmiyorlar.
1: Şimdi bu transferlerle biraz işler değişebilir Ercan abi.
0: Olabilir, olabilir.
1: İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Herkes de iyi futbolculara bakar. Ama şöyle bir ayrım var. Ara öncesi bu soruyu da sormak durumundayım. Şu anda sosyal medyada görmeye başladım bunu. Özellikle yabancılarda bazı İngilizler ve İtalyanlar da gördüm. Bu arada yine bir dinleyicimiz yazmış. İtalya'da golcü kalmadı. Bünyamin Bey yazmış. Hepsini bizim takımlar aldı. Hayırlısı olsun diye yazmış. Birkaç İtalyan'da gördüm. İngilizler'de gördüm. Yakında Fransızlar ve Almanlarda da görürüm bunu. Sosyal medyada dillendiriliyor bu durum. Şöyle deniyor. Şimdi Türkiye yeni Arabistan diye konuşuluyor. Artık Türkiye'de daha çok işte bu oyuncuları göreceğiz. Arabistan fiyatlarına yakın bir meblağlarla bu oyuncular transfer ediliyor. Çıkış noktası bu. Bu yorumların genelde.
0: Pek doğru değil. Arabistan'dan daha fazla para vermiyoruz.
1: Daha az para veriyoruz. Bir ikincisi de şöyle bir durum var. Bir kere Arabistan mı Türkiye mi dediğinizde eğer futbol oynamak istiyorlarsa Türkiye çok daha avantajlı. Neden daha avantajlı? Çünkü Avrupa'da.
0: Para kazanıp yatmak istiyorlarsa da Arabistan Ligi'ne
1: çok
0: giderler.
1: Çok fazla para istiyorlarsa evet Arabistan Ligi'ne gidebilirler. Gerçekten çok para isteyen zaten oraya gidiyor. Arabistan Ligi'ne gidiyorlar. Evet para mı? Bazı oyuncular sadece parayı düşünüyorlar. Ama futbol oynamak isteyen oyuncular ki... Türkiye güzel bir seçenek. Tabii ki bir İngiltere, tabii ki bir İtalya, tabii ki bir Fransa, tabii ki bir Almanya değiliz futbol anlamında. İspanya değiliz. Tabii ki daha çok para vermek durumundayız bu ülkelere göre. Bu oyuncuları getirebilmek için. Ama çok daha avantajlarımız var. Arabistan'a göre çok daha fazla avantajımız var. Her şeyden önce Avrupa'da mücadele eden takımlarımız var. Yani baktığınızda Avrupa kupalarında mücadele edecek oyuncular haliyle burayı tercih edebilecekler. Ciddi bir motivasyon. Futbol oynamak isteyen oyuncular için Avrupa kupaları çok ciddi motivasyon. Özellikle Şampiyonlar Ligi çok büyük bir vitrin ve motivasyon. Baktığınızda ben evet Arap yemekleri de meşhurdur ama Türk yemekleri kadar meşhur değillerdir. Bazı işte sosyal medya kullanıcıları
0: en kötüsü olarak değerlendirilen iklim.
1: İklim zaten bambaşka. Yani baktığınızda bizim iklimimiz çok daha Avrupa'yı bir iklim. Arabistan iklimine göre çok daha farklı. Arabistan'da
0: çöl iklimi.
1: Gece maç yapıyorsunuz, gece antrenman yapıyorsunuz, gündüz yatıyorsunuz sıcakta. Yani ama Türkiye'de öyle bir durum yok. Aynı zamanda Türkiye'de dışarı çıkabilirsiniz rahatlıkla. Arabistan'da Hristiyan bir oyuncunun dışarı çıkması öyle kolay olmayabilir. Böyle durumlar var. Ya yani bizim çok daha fazla artımız var.
0: Tabii şöyle, oyuncular Avrupa'daki oyuncuların büyüme kültürlerine göre yeri geldiğinde gece restoran, pub kültürü falan var onlarda. Hı hı. Bir İngiliz oyuncu aldığın zaman, ama oralarda öyle şey yok tabii.
1: Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum da var. Bunu da aktaralım. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gayet keyifli oldu ilk bölüm. Bayağı konuştuk. Hem Avrupa futbolunu biraz konuştuk, hem transferleri konuştuk. Artık bu akşamki maçla başlayalım Ercan abi. Beşiktaş'a bu akşamki maçı konuşmaya başlayalım. Beşiktaş'ın önemli karşılaşması. İlk maçı 1-0 kazanmıştı deplasmanda. Hradec-Gralove karşılaşması, Çekya takımı. Saat 20'de bu karşılaşma ve karşılaşma Dolmabahçe'de oynanacak. Yani Beşiktaş'ın kendi evinde oynanacak. Yeni transferi Vlahovic ile beraber bir hava katıldı Beşiktaş'a. Biraz transferde geç mi kalındı acaba diye çok fazla eleştirme vardı. Ve ben programlarda, son iki programda özellikle şunu söylüyordum. Geçen programda da biraz dillendirmeye çalıştım. Beşiktaş tam bir teknik direktör takımına evriliyor. İtalyano'nun takımına evriliyor'u dillendiriyordum ki özellikle geçtiğimiz 1-0'lık karşılaşma bana bunu anlattı. Normalde ne olur, bir kez daha altını çizerek anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Ne olur, yerli antrenörlerimiz genelde ne yapar? 0-0 deplasman, kırmızı kart görmüşsün, hemen hücum oyuncusunu alıp defans oyuncusu sokarsın, evet, eksiği gidermeye çalışırsın ve geriye yaslanırsın ki skoru korumak için 0-0 aman koruyayım.
0: Doğru.
1: Düşünce budur, kafa yapısı budur. Genelde yerli antrenörlerimiz bunu yaparlar. Bunu çok sıklıkla gördüğümüz için söylüyorum. Italiano ne yaptı? Italiano forvet oyuncusunu çıkarmadı, üzerine bir başka forvet oyuncusu soktu, çift forvet döndü ve gol attı Beşiktaş. Geriye yaslanmadı, ileride beklemeye devam etti ve rakibinin hatalarını bir şekilde yakalamaya çalıştı. Yakaladı ve 1-0'lık skoru elde etti. Normalde bu bence teknik direktör başarısıdır Ercan abi. Ben öyle görüyorum açıkçası. Ve Beşiktaş takımı, ki İtalyano basın toplantısında da bu bölümün sonunda basın toplantısında sizle bir kez daha paylaşırız, bir bölümünü paylaşırız. Şöyle cümle kullanıyor: benim oyuncularım gol yemek istemiyorlar, gol yemeyen bir Beşiktaş'a doğru evriliyoruz cümlesi var. Yani gol yemekten hiç hoşlanmıyor benim oyuncularım cümlesini kullandı
0: doğru.
1: İtalyano.
0: Ve her maçta da şunu yapacağım, bu şart değil demeye getirdi. Şimdi forvet aldım dedi. Belki başka bir maçta, hiç istemem ama dedi, 10 kişi kalırsak belki başka taktik yaparım. O maçın durumuna göredir dedi. Ona dedi ben bakacağım maça, analizi yapacağım o anda dedi. Belki başka tarz bir oyuncu alacağım dedi. O yüzden de öyle %100 her kırmızıda bir forvet alırım düşüncesinde olmadığını da belirtti. Maça 0-0 başlama düşüncesini ben beğendim. Evet dedi. 1-0 bir avantaj ama büyük bir avantaj değil. Bu yüzden maç 0-0 gibi başlayacağız ve bundan sonra da turu yakalamak istiyoruz dedi. Rakip bayağı ikili mücadelede kendi evinde oynamanın verdiği o avantajı yakalayıp biraz sert oyunu da tercih etmişti ilk karşılaşmada. Onu da belirtelim ev sahibine. Bu akşam tabii ki Beşiktaş'ta bir ev sahibi hangi avantajları kullanır onu rakibe gösterir.
1: Gol
0: onu rahat rahat söyleyebilirim.
1: Gol yemeyi sevmeyen bir Beşiktaş'a doğru evrilen bir takım var.
0: Evet.
1: Ve baktığınızda evet yemiyor Beşiktaş. Hazırlık maçlarında istenilen sonuçlar çok fazla gelmedi. Çünkü kadro o sırada kadroyu deniyordu İtalyano. Benim anladığım
0: bir de kadro da yoktu ki.
1: Doğru düzgün bir kadro
0: genç
1: yoktu.
0: Genç oyuncular vardı elinde.
1: Elinde genç oyuncular vardı. Sonrasında işte mini takımlardan dönen oyuncularla beraber Beşiktaş'ın kadrosu biraz oturmaya başladı. Evet eksiklikler var Beşiktaş'ta ki konuşuluyor zaten. Biz de konuştuk programlarda, evet, söylüyoruz. Stoper, bence stoper eksiği var Beşiktaş'ın hala ki bir stoper konuşuluyor. Transferi olacak. Ondan önce orta saha.
0: Bir stoper, bir orta saha. alınabilirse

0: bir yine sağ kanat hücum.
1: U23 sağ kanat düşünülüyor. Planlama bu yöndeydi, o yüzden söylüyorum evet. bunu. Ben yine bekler konusunda belki bir sürpriz olur mu Beşiktaş'ta? Bekler konusunda kontenjana göre bir hem sol bek hem sağ bek için bir oyuncu, özellikle sol bek için düşünülür mü? Sağ bek için de Murillo'yu yedekleyecek Taylan var diye konuşuldu. Geçen program bayağı bir konuştuk.
0: Taylan'ı göndermediler.
1: Taylan'ı göndermediler ama yine de bir Murillo'yu zorlayacak bir oyuncu olabilir mi düşüncesi var. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Hala transfer sezonu devam ediyor. Beşiktaş için acilse olmazsa olmaz bir forvet ihtiyacı vardı. O forvet ihtiyacı da Vlahovic ile çözüldü ki transfer sezonunun başından itibaren Beşiktaş isteğini zaten belli etmişti Vlahovic konusunda. Evet. O transfer de gerçekleşti. İstanbul'a da getirdi Beşiktaş. Ve bir hava katıldı bence takıma. Zaten bir hava vardı. Vlahovic de daha iyi bir havaya büründü diye düşünüyorum. Tabii ki bu karşılaşmada yer almayacak Vlahovic. Trossard'ı çok merak ediyordum ne zaman oynar diye. İtalyano Trossard'ın son 20 dakika oynama ihtimali
0: belki
1: var.
0: Belki dedi o da.
1: O da belki oynama ihtimali var dedi. Kondisyon olarak geride takımdan dedi. O yüzden dedi kondisyonun artmasını bekliyoruz açıkçası açıklamasında bulundu. Karşılaşmayı nasıl bekliyorsunuz Ercan?
0: Ben iyi bir maç bekliyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Kralove takımı da mutlaka biraz risk almak zorunda. İtalyano da bunu biliyor. Ya Kralove de oyuna öyle kontrollü falan başlar mı? Başlangıç öyle olabilir de sonra risk alacaktır. Beşiktaş'ta bu riskli anlarda ki ilk maçta da risk alırken golü attı Beşiktaş. 3 pasta gol oldu. Bunu değerlendirecek kapasiteye ve yeteneğe sahip bir takım. Bu yüzden iyi bir maç Beşiktaş adına geçecektir diye tahminde bulunayım Ahmet.
1: Ben de bir taraftarıyla beraber keyifli bir karşılaşma olarak bakıyorum. Yine biraz sert oynayabilir rakip ama o sertlikle de karşılık verecek diye düşünüyorum Beşiktaş.
0: Sert oynarsanız bu sefer ev sahibi avantajı yok.
1: Sonuçta deplasmanda oynuyor.
0: Deplasmanda o seyircinin tepkisi, Beşiktaşlı oyuncuların sertliğe karşı vereceği oyunla tabii tepkiden bahsediyorum. Daha hırslı ve tempolu olabilir. Bu yüzden Kralovic bayağı zor durumlarda yaşayabilir.
1: 11 olarak da bir eksiklik işte kırmızı kart yeni sol bek.
0: Ottara
1: kırmızı kart görmüştü. Onun yerine Rıdvan oynayacak diye tahmin ediyorum ki.
0: Dün söyledi zaten Rıdvan'ı
1: oynayacağını evet. söyledi teknik direktör Vincenzo Italiano. Yani çok da ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yine orta saha kurgusunda Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Olaytan orta sahasını düşünüyorum ben.
0: Olabilir.
1: Sağ tarafta işte Çerni oynar.
0: Defansif Endidi ile başlar mı? Yani Endidi sağ Ali Orkun Olaytan'ı sonra kullanayım düşüncesine de sahip olur mu? Bunu maç başlayınca görürüz.
1: Ama ben yine Olaytan'la başlayacağını düşünüyorum Ercan yani. Abi. Olaytan'ı da desteklediğini, sevdiğini düşünüyorum. Oyun yapısı olarak İtalyano'nun.
0: Dikin oynamayı seven bir oyuncu transfer etmişti geçtiğimiz yıl Beşiktaş. Olaytan da o tarz bir oyuncu. Yeter ki gol yollarında girdiğinde atsın. O skorer yapısına kavuşsun. Ama Beşiktaş'ın hem dikin oynayabilen hem de savunmaya yardımcı olabilecek bir orta saha daha takviye yapacağını tahmin ediyorum.
1: Bir orta saha alacak Beşiktaş. Ben de öyle düşünüyorum. Sağ açık alacak. Sağda Çerni mi oynar yoksa Raşitsa mı oynar?
0: Ben Çerni diye tahmin ediyorum.
1: Ben de Çerni'yi oynatır düşüncesine sahibim. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'a başarılar dilerim diye yazmış Mehmet Bey. Çok teşekkürler. Galatasaray'ın yarınki karşılaşmasında yorumlar mı Ercan abi diye yazmış. Galatasaray bölümümüzde zaten konuşuruz detaylı bir şekilde.
0: Tek bir cümle söyleyebilirim. Maçın favorisi tabii ki herkesin kabul edeceği gibi Galatasaray.
1: Galatasaray açıkçası bu konuda çok daha ağır basıyor diyeyim, öyle diyeyim. Ama zaten Galatasaray bölümümüzde detaylı bir şekilde konuşuruz diyelim. Şöyle mesajlara da bakıyorum birazdan. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını da takip ederiz, dinleriz beraber. Dün maçtan önce yaptığı basın toplantısının bir bölümünü takip ederiz. Çok güzel transferler yapıyoruz diye yazmış bir dinleyicimiz. Bence aynı düzeyde de hakem transfer etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum diye yazmış.
0: O hakem işi olmayacak transfer.
1: Tabii ki yani olmayacak ama.
0: Ama şu gerçek. Gerçek son 4 yıla baktığında bu sezon Beşiktaş'ın yaptığı transferler 2 transfer bile 3 transfer çok önemli. Alman milli takımından kaleci Nübel. Aynı şekilde bizim milli takımımızda hatta 4 diyelim orta sahada yer alan Salih. Solda Trossard ve yine santrafor bölgesinde Vlahovic. 4 senedir bu tarz oyuncuları Beşiktaş transfer edemedi. Hı hı.

0: Bunu kabul edelim. Ve bu böyle devam edecekse Beşiktaş'ın transfer yapısı bayağı güçlü bir kadro geliyor demektir.
1: Hatta bir dinleyicimiz sormuş Ercan abi. Vlahovic, Mevlüt Bey sormuş. Beşiktaş'ın Mario Gomez'i olur mu diye soruyor.
0: Ya bu Gomez'in yeri ayrıydı. Herkes o örneği veriyor. Fakat Vlahovic ayrı bir oyuncu, Gomez ayrı bir oyuncu.
1: Şimdi bir dinleyicimiz sormuş başka bir konu ama hemen paylaşalım. Ercan Bey'e de söyler misin? Derbinin ne olduğunu bize bir anlatsın. Bazı arkadaşlarınız diyor Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla yaptığı maçı derbi olarak adlandırıyor diye. Şimdi derbinin kelime anlamını söyleyeyim. Aynı şehrin iki takımının karşılaşmasıdır. İki büyük takımının aynı şehrin iki büyük takımının karşılaşmasıdır.
0: Ya Fulham Tottenham maçı da derbi. Arsenal Tottenham mücadelesi yine derbi. Hı hı. Aynı şehir. Liverpool Everton derbi.
1: Derbi.
0: Liverpool Tottenham derbi değil. Ya da Liverpool şöyle söyleyeyim Arsenal derbi değil.
1: Manchester United Manchester City maçı derbi.
0: Derbi.
1: Ama Manchester United Arsenal maçı derbi değil.
0: Ya Liverpool Manchester United mücadelesi Merseyside diye anılıyor. Ya aynı şehrin tabii iki takımının karşılaşması.
1: Inter Milan maçı derbidir. Hatta derbilerin derbisi diye de geçer.
0: Tabii tabii. Derbinin tam örneklerle verdik. Sözcülük karşılığı bu.
1: Sözcük karşılığı bu ama.
0: Ya şimdi öbür maçları da büyük maç derler. Ya boşuna ya derbi karşılığı olmuyor tabii. Trabzonspor'un Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray mücadelesi derbi olarak telaffuz ediliyor. Ama sözlük karşılığı yanlış.
1: Yani sözlük karşılığında böyle ama maalesef işte dilimize yerleşmiş.
0: Dilimize bu yerleşmiş.
1: Yani bu büyük takım yani bizde de bir işte büyük takımların karşılaşmalarına derbi deniyor anlayışı var bizde de.
0: Evet fakat anlamına yanlış ya olarak
1: mesela Beşiktaş-Başakşehir maçı bir derbi bu arada bunu da söyleyeyim.
0: Kasımpaşa-Başakşehir de derbi.
1: Kasımpaşa, Eyüp Spor Galatasaray maçı derbi mesela.
0: Mesela.
1: Bir örnek verelim yani bunlar da derbi ama işte sözcük anlamı.
0: O kabul edilmiyor. Bizde ayrım şöyle ama yerleşmiş tabii. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor birbirlerine oynadıkları zaman bunu derbi olarak değerlendiriyorlar. Ama bu yerleştiği için de ben bir şey diyemiyorum. Ama sözlük karşılığını anlattık herhalde.
1: Halil Bey yazmış. Vlahovic Beşiktaş'ın bu kadrosuna nasıl olur diye.
0: Gayet. Niye olmasın? Kadro gelişiyor Beşiktaş'ta.
1: Ya süperstar forvet olarak geldi bu kadroya. Yani baktığınızda bu kadroda şahane de olabilir. Beşiktaş'ın aradığı o istenilen seviyeye gelemedi Beşiktaş. O da bence çok iyi bir oyuncu.
0: Belki bazen birlikte oynayacaklar.
1: Çift forvet de oynayabilirler. Bir de bu arada şöyle bir durum var. İtalya'da Vlahovic yapan teknik direktör Beşiktaş'ın başında. Ya bu bakış açısından
0: Fiorentina'dan şöyle var Gomez'le benzerliği. Fiorentina'da Gomez Beşiktaş'a gelmişti. Vlahovic Fiorentina'da sonra da Juventus'a geçti. Ondan sonra İtalyano ile beraber çalıştı Fiorentina'da. Bayağı bir ilgisi var. Sonra Vlahovic Partizan siyah beyaz, Juventus siyah beyaz. Aynı şekilde Beşiktaş siyah beyaz. Bunu da belirtiyor zaten. Hayat biçimim siyah beyaz oldu.
1: Siyah beyaz diye. Evet. İsterseniz Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını dinleyelim. Maç öncesi yaptığı basın toplantısını. Sonra kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını dinledik. Beşiktaş'a da bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim bu akşamki karşılaşmada. Avrupa'daki tüm maçları kazanmamız gerekiyor artık. Eğer daha rahat bir şekilde eleme oynamadan çok sayıda takımımızın lig aşamalarına katılmasını istiyorsak bu karşılaşmalar çok önemli. Bütün karşılaşmaları da kazanma dileğiyle diyelim. Tabii ki zor karşılaşmalar da olacak. İşte Fenerbahçe'yi de konuşacağız önümüzdeki saat dilimi içerisinde. Beşiktaş'a bir kez daha başarılar. Seattle'dan genelde mesaj atan dinleyicimiz yazmış çok geçmiş olsun. Dün prostat kanseri tedavisi ilk aşama başladı ve bu konuda YouTube'da videolar ekleyerek tedavi süreci ve sonucu hakkında bilgi vereceğim diye yazmış. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
0: Geçmiş
1: sağlık
0: olsun.
1: Sağlık her şeyden önemli. Genelde mesaj atar Seattle'lı biz genelde de paylaşırız mesajları. Dinleyenlerimiz bilirler. Etki tepki etkisi yaratıyor. Bizim Laşantami Kantare iyi oyuncular takımı etkiler ve onlara herkes uyarsa kantalanırız diye de bir başka mesaj göndermiş. Bir Beşiktaşlı olarak Trabzonspor'u severim Şenol Hoca'dan dolayı. Juventus'u severim renklerinden ve Kenan Yıldız orada. Şimdi Partizan'ı ekliyorum hem renkleri hem de ismi dolayısıyla. Bir de Benfica'yı severim sembolden dolayı diye de yazmış. Beşiktaşlılar genelde kartal sembolü diğer takımları severler. Evet. Benfica'yı severler. Genelde birbirleriyle iyi anlaşırlar. Beşiktaşlı son dönem transferlere baktığınızda Benfica'dan çok transferi var. En son Orkun Benfica'dan geldi. Evet. Rafa Silva mesela, bir dinleyicimiz Ankara'dan Fatih Bey. Rafa Silva da geldiği zaman geldiği zamanki form durumu itibariyle şu anki transferlerin birçoğundan daha iyiydi diye yazmış. Ama hatta gelir gelmez Süper Kupa maçını Galatasaray ya takım olarak Beşiktaş 5 tane atmıştı. Ama sezon ortasında havlu atmışlardı diye yazmış. Önemli olan takım olmak değil mi? Tabii ki takım olmak en önemlisi. Ama işte takım olmak için de iyi oyuncuların iyi oyunlarını sergilemesi gerekiyor o takıma.
0: Tabii Orkun ve Rafa Silva vardı. Şimdi etraf bayağı gelişiyor.
1: Ciddi gelişiyor Beşiktaş'ta. Yani mesele oydu zaten. Transferlerle açıkçası daha farklı bir takım hüviyetine kavuşacak gibi gözüküyor diyelim. Yavaş yavaş da artık Beşiktaş bölümümüzü de tamamlayacağız. Yine bir dinleyicimiz Hasan Bey'i sormuş. Yo, herhangi bir vefat durumu söz konusu değil. Sadece gelmiyor diyelim. Ben de merak ediyorum, bir Hasan abiyi de ararım yakın bir zaman dilimi içerisinde. Yine gelen başka mesajlara bakıyorum. Vlahović Beşiktaş'a ne katar diye işte konuştuk ağırlıklı olarak. O mesajları da konuştuk. Bu arada yine Paris'ten yazan dinleyicimiz var. Onlara da teşekkürlerimizi iletelim. Yine Çerni bir gol atarsa, bir asist yaparsa özgüveni yerine gelir diye yazan var. Bu kadroda Rafa da olacaktı. Ah, Rafa da olacaktı diye yazan var.
0: Rafa Silva'nın niyeti burada oynamak değildi. Ya onu söyleyebiliriz.
1: Son dönem evet değildi. Gitmek istiyordu. Ve onu da sıklıkla gösteriyordu o. Ya ısınmak için elleri ceplerinde çıkması zaten her şeyi anlatıyordu.
0: Bir yere kadardır o.
1: O da saygısızlık oluyor işte. Maalesef saygısızlık oluyor. Siz bulunduğunuz yere saygı göstermek durumundasınız. Kötü ayrılsanız bile, kötü olsanız bile takımlar büyüktür, oyuncular değil yani. Gideceğiniz takım da büyük değildir. Şu anda bulunduğunuz takım büyüktür.
0: Ya uyum sağlamadı arkadaşlarıyla beraber, onda da başarısız oldu. Sonradan yapılan o değerlendirmeler, yorumlar da onu gösteriyor. Olmadı.
1: Olmadı. Bizi sevmiyorlar mı diye bir yazmış. Fenerbahçeli taraftar, biraz önce Beşiktaşlı bir dinleyicimiz, Seattle'daki dinleyicimiz yazmıştı işte. Şu takımları seviyorum şundan dolayı diye. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz de yazmış. Bizi sevmiyorlar mı? Biz de yırtıcı kanaryayız, kuştaşız diye yazmışlar. Çok teşekkürler. Keyifli, eğlenceli bir mesaj olmuş bu da. Herkes birbirini sevmek zorunda değil bu arada. Onu da aktarmış olalım. Olabilir yani. Farklı seven de vardır, sevmeyen de vardır. Böyle durumlarda söz konusu. İzmir'den Hakan Bey, dünkü Süper Kupa karşılaşmasında Somalili hakeme UEFA'nın bir jestiydi bu maç diyor. Ercan abi, işte sizinle maç anlatmanız konusunda böyle bir istekler de var, durumlar da var. Ben aracıyım, söyledim, ilettim. Ercan abi genelde son dönem teşekkür ediyor böyle mesajlara. Yine bir başka dinleyicimiz, bu arada Somalili hakemi nasıl buldunuz onu da sorayım.
0: Ben iyi buldum.
1: İyi hakem bu arada.
0: Zaten yani Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti. Bu Dünya Kupası için vize alınamaması futbol, FIFA adına da, futbol adına da skandaldır.
1: Çok büyük skandal. FIFA adına skandal Ercan abi. Bu yani, hemen direkt verelim, adresi verelim. FIFA adına skandal. FIFA
0: çok çok.
1: Dünya Kupası'nda şu kadar kazandık, şöyle yaptık, şahane Dünya Kupası oldu diyor. Hayır.
0: Sen hakemini koruyamadın.
1: Hayır, hayır. Şimdi yani evet, bazı artılar var. Hakemlik konusunda mesela çok beğendiğim hakemler var. Bizim işte şey, Paraguay maçını yöneten hakem. Yine Güney Amerikalı. Evet. Çok beğendim o hakemi.
0: Ya sen Afrika'dan en iyi hakemi seçilmiş, yılın hakemi seçilmiş bir ismi Dünya Kupası'nda görev veremiyorsun. Niye? Amerika'ya giremiyor. Yani bu olmaz.
1: Dünya Kupası'nda çok büyük skandallar var. Yani o Amerikalı futbolcunun kartının iptal edilmesi. Bu arada geçen hafta, geçen program konuştuk FIFA ile alakalı, program girişinde yaptık o açıklamaları. Üzerine yine Amerikan Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama var Ercan abi. Amerikan Başkanı büyük skandal olur diyor. Infantino'nun görevden alınması diyor. Çok büyük skandal.

0: Bence Infantino'nun koltuğu sallanıyor. O net.
1: Net. Bu arada
0: Meksika... Ve bu olaylar da işin içinde. Ya bu hakem olayı, kartın tekrar iptal edilmesi, bunlar da onun karşısında duruyor. Esas FIFA'yı ilgilendiren konular bunlar.
1: Yani çok acayip durumlar diyelim. Yine bir başka dinleyicimiz, herhangi bir şampiyonluk yüzdesi şu an veremeyiz. Yani yüzde soruluyor ama yani daha lig başlamadı. Çok zor.
0: Mert'in bir problemi var galiba. Mert Günok. Bir son dakika bilgisi olarak verelim. Gençler Birliği maçında forma giyemeyecek.
1: Herhalde bir sakatlık durumu söz konusu. Bunu evet. Da aktaralım. Son dakika bilgisi olarak
0: paylaşalım. Lyon maçına yetişmesi hedefleniyormuş. Onu da belirtelim son dakika bilgisi olarak.
1: Kayseri'den dinleyicimiz var ama bir yarış aramız varmış. İsterseniz yarış arası verelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Önemli bir haber başlığıyla geri dönelim. Biraz önce vermiştik, tekrarlayalım. Son dakika olarak haber kanalları da vermeye başladılar. Mert Günok, Fenerbahçe kalecisi Mert Günok, Gençler Birliği maçında yok. Cumartesi günü Gençler Birliği ile karşılaşacak Fenerbahçe ve bu karşılaşmada Mert Günok kaleyi koruyamayacak. Bir sakatlık durumu söz konusu anladığımız kadarıyla. Lyon maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Bunu da aktarmış olalım. Bunu da söylemiş olalım. Fenerbahçe'nin elinde şu anda Ederson duruyor. Livakovic duruyor. Aynı zamanda Tarık var. Yani 3 tane başka kaleci de var. Tabii ki Livakovic'i satma durumları vardı. Dinamo Zagreb istiyordu fakat son gelen bilgiler Dinamo Zagreb'in başka bir kaleciye yöneldiği yönünde bazı haber başlıkları vardı. Bunu da aktarmış olalım. Kayseri'den bir dinleyicimizin mesajı vardı Hakan Bey'in. O mesajı okuyacağım demiştim. Hemen o mesajı da paylaşalım. Sıcak bir günden Kayseri'den merhabalar. Maalesef hava durumu biraz öyle. Nemli ve sıcak hava var çoğu noktada. İstanbul'da biraz daha serinleme var. Bu akşam itibariyle daha da serinleyecek. Poyraz kuzeyden isteyecek. Bunu da aktaralım ama umarım Anadolu'daki diğer şehirlerimizde de serinleme olur. Ciddi manada sıcak etkiliyor. Özellikle insanları dikkatli olmakta fayda var. Uyarımızı da yapalım. Çok kaliteli isimler alıyor takımlarımız. Bize düşen anlık başarı istemek değil de sabır göstermek. Şimdi hakemlere de çok iş düşüyor. Renk ayırmadan gördüklerini çalmalarını diliyorum. Bütün takımlara başarılar. Aynı zamanda Büyük Kayseri Spor'umuza da başarılar dileklerini iletmiş. Bu mesajı da aktarmış olalım. Bir Beşiktaş taraftarı ben Fenerbahçe'yi de çok severim diye yazmış. Teşekkürler. Bunu da paylaşmış olalım. Diyelim ve artık yavaş yavaş Fenerbahçe'yi de geçelim Ercan abi. Beşiktaş'ı da konuştuk, biraz Fenerbahçe'yi de konuşalım. Fenerbahçe Lyon'la karşılaşacak playoff'ta Şampiyonlar Ligi. 18 sene sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali daha da belirmiş durumda. Yine bir bölüm sonu canavarı geldi Fenerbahçe'ye.
0: Hedef büyük.
1: Bu kadroya açıkçası Şampiyonlar Ligi yakışır diye konuşuluyor.
0: Aynı kanaatteyim. Büyük bir hedeftir Şampiyonlar Ligi. Ve sadece 2 maç var. Bu yüzden ben Fenerbahçe'den büyük bir ihtimalle bu turu bekliyorum. Şimdi insanlar tabii şunu sormuşlar. Ederson niye oynamıyor diye. Geçen sezon 3 maç ceza aldığı için Gençler Birliği maçında kadroda olamaz. Cezalar bu sene naklediliyor. Bu yüzden büyük ihtimalle de Tarık oynayacak.
1: Tarık oynayacak.
0: Evet. Onu da bu arada belirteyim.
1: Sakatlık değil yani.
0: Ederson
1: cezası var. Ederson'un
0: 3 maç cezası var. Evet.
1: Tarık oynayacak. Kalede büyük ihtimal Tarık'ı göreceğiz. Onu da paylaşmış olalım. Bir dinleyicimiz sormuş. Sizce Infantino mu yoksa Michel Platini mi daha büyük skandaldı diye.
0: Platini beraat etti bütün davalarından. Platini ve Blatter beraat ettiler. Hatta dava açtılar. Tazminat davası. Bayağı yıpratıldılar çünkü. Bütün davalar kendilerinin lehine sonuçlandı. Blatter, Infantino hakkında bir dava yok şu anda gözüken. Infantino hakkında rahatsızlık var. O büyük rahatsızlık sonrasında koltuğu o yüzden sallanıyor. Ya, hakemi koruyamadı. Böyle bir şey olabilir mi? Tekrar söylüyorum. Verilmiş kırmızı kartı iptal etme. O bir Dünya Kupası'nda daha önce yaşanmamıştır o kart iptali. İşi çok zor.
1: Ben

0: Ciddi manada özellikle UEFA'nın, CONCACAF'ın ve işte AFC'nin yani Asya
1: Evet.
0: Futbol Federasyonu'nun, Uluslararası Futbol Federasyonları bunlar, ülke federasyonları onlara bağlı. Yaklaşık olarak işte geçen programda bahsettik, 143 tane federasyon karşı şu anda. Aralarda belki isteyenler vardır ama blok olarak hareket ettikleri için 143 federasyon tamamıyla karşı.
1: Bu
0: Bu arada
1: durumda güle güle oluyor.
0: Meksika çok istiyor Infantino'yu çünkü Meksika'nın yerini değiştirmek durumu varmış.
1: Evet.
0: Meksika'yı
1: Hayır,
0: Güney
1: Arjantin
0: Amerika'ya,
1: istiyor.
0: Arjantin de istiyormuş. Arjantin'in de yerini değiştirme düşüncesi varmış. Böyle böyle durumlar. Infantino herkese bir şekilde ne denir? Boncuk da, mavi boncuk dağıtıyor gibi bazı kendine destek verecek olan ülkelere.
1: Fakat yetmez.
0: Yetmeyecek gibi gözüküyor, bunu da paylaşmış olalım. Yine bir başka haber başlığı buyla alakalı, ve biliyorsunuz bir skandal durum vardı. FIFA'nın satma durumu vardı, Dünya Kupası işte gelirlerini ile alakalı
1: Pazarlama şirketi
0: pazarlama.
1: kurup o %20'sini 25'ini o pazarlama şirketi üzerinden işte nakite çevirme, değerlendirme ya futbol şirketleşir mi? Ya FIFA'dan bahsediyorum. Çünkü dünyanın en büyük organizasyonunu yapan Dünya Kupası'nı yapıyorsun. Dünya Kulüpler Şampiyonası var. Daha başka organizasyonların da var. Bunları gerçekleştiren futbolun bir numaralı temel ögesi böyle işlere girerse tabii ki büyük tepki çeker. Büyük tepki çektiği için de yapacak bir şey yok. Ben bayağı işini zor görüyorum.
0: Yani açıkçası ben de işini biraz zor görüyorum. Bu arada o geçen program söylentiler var demiştim, işte Amerikan başkanının damadının kardeşi o işte finans şirketinin başında olacak ve bunu istiyor, FIFA'dan istiyor diye konuşuluyordu. O isim bu arada Disney'in CEO'suyla beraber,
1: Evet.
0: bildiğimiz Disney'in CEO'su, bu şey işte Disney Plus'ın da
1: Evet,
0: sahibi
1: evet.
0: içinde olduğu Disney'in CEO'su ile beraber Los Angeles Lakers'ı satın aldılar. Daha yeni dünkü haber, Los Angeles Lakers el değiştirdi ve artık hem o işte yatırım FIFA'ya, Dünya Kupası'na yatırım yapmak isteyen isimle beraber, o da Amerikan başkanının damadının kardeşi,
1: Düşün.
0: ve Disney'in CEO'su ile beraber Los Angeles Lakers'ı satın aldılar. Çok acayip bir durum yani, spora bu kadar yatırım yapılıyor. Neler olacak, ben de merak ediyorum bazı konuları, ama FIFA, özellikle UEFA tarafı karşı çıktı. FIFA'nın başkanı Infantino'ya sen bizden habersiz bunu yapamazsın ve değişeceksin tarzında bir ciddi bir bayrak açılmış durumda. Hep beraber
1: Ya
0: göreceğiz.
1: bir özür diledi de özürlü olmaz bu iş. Ya yanlış yaptım özür
0: Özürü
1: dilerim.
0: onun için dilemedi Ercan abi. Özürü erken haber verdik size diye özür diledi.
1: Evet.
0: Yani böyle de bir durum söz konusu. Bir ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe Lyon'la karşılaşacak. Önemli bir karşılaşma. Şimdi çok fazla yorum da okudum. İşte o Lyon, işte daha başka takımlar gelmedi. Özellikle Fenerbahçe'nin ne denir? İşte baş belası Fenerbahçe'ye, Benfica.
1: Benfica.
0: Bölüm sonu canavarı gelmedi onlar, çünkü Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorlar. O yüzden
1: Evet.
0: de Şampiyonlar Ligi elemelerinde değiller diye çok sayıda yorum da vardı, rahat geçer diye. Şimdi Lyon da bir bölüm sonu canavarı. Şöyle bir istatistik var: Fenerbahçe ile Lyon'un arasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe hiç galibiyet alamamış. Böyle bir istatistik durumu söz konusu.
1: Türk takımlarını genelde Beşiktaş'ı da eledi biliyorsun. Hatırladın değil mi? Beşiktaş'ı da eledi.
0: Şampiyonlar
1: Evet.
0: Ligi şey
1: Ya
0: grup sonrası
1: penaltılarla elenip gitti Beşiktaş.
0: Beşiktaş elendi. Böyle bir sıkıntılı durum söz konusu. Şimdi baktığınızda yani açıkçası çok zor karşılaşma. Bu çantada keklik diye görenler için şunu söylemem lazım: bir Sparta Prag karşılaşmasının bir geniş özeti var. Bir izleyin
1: Şimdi
0: internetten.
1: şöyle bakalım. Fenerbahçe ile Lyon'un ben bir not almıştım bunu. 5 resmi maçı var. Karşı karşıya geliyorlar. Bu 5 resmi maçın 4'ünü Lyon kazanıyor. 4 galibiyet. Bir maç beraberlikle sona eriyor. Şimdi 2026-2027'de tekrar karşı karşıya geliyorlar. Maalesef Lyon'un büyük bir üstünlüğü var. Onu da belirtmemiz lazım. Öyle değil mi? Mesela Lyon'da oynanan bir maçı 4-2 kaybediyor. Yine 2001-2002'de 3-1 kaybediyor. Rövanşı yine kaybediyor. Lyon 11 gol atmış. Şu ana kadar Fenerbahçe'ye. Sadece 4 gol yemiş. Bu yüzden Lyon-Fenerbahçe maçlarının iki takım açısından da önemli. Fenerbahçe de öyle görüyor da işin Fransız takımı olarak da böyle bir gerçeği var. Çok bunu da mutlaka hesaplamışlardır tahmin ediyorum.
0: Şöyle baktığınızda işte geçmişteki mi Juninho'yu falan hatırlıyoruz yani çok önemli oyuncular bu arada Lyon'da oynadı. Lyon son dönemde Paris Saint-Germain'in çok gölgesinde kalmış bir takım. Aynı zamanda işte Crystal Palace'ın da sahibi olan bir fondaydı kendisi başka bir sahibi vardı. UEFA yasakladı. Aynı isimin bu kadar takımı olamaz
1: düşüncesiyle yatırım istemiyorlardı.
0: İstemiyorlardı ve küme düşme durumu vardı açıkçası. Son anda bu konuda bir değişiklik yaptılar. Başka bir isim aldı. Bir kadın zannedersem aldı. Ve artık başka bir durumda. Ve bu sıkıntıdan da kurtuldu Lyon. Ve geçen sezon Endri'yi devre arasında
1: kiraladılar
0: ve oynattılar. Endri'yi kendine getirdiler resmen. Yani bunu da söylememiz lazım. Önemli işlere de imza attı. Baktığınızda Paris Saint-Germain'i yendiler geçen sezon. Hani diyoruz ya Paris Saint-Germain'i yenecek takım yok. Kendi liginde yendi. Lyon yendi. Böyle de bir durum var. Yaban atılacak bir takım değil.
1: Ya bence iki takım için tam bir final. Ya dediğin gibi Lyon kim diye kimse düşünmesin de Lyon Paris Saint-Germain'le beraber Fransız futbolunda Marsilya bir değişiğin içinde bayağı önemli bir takımdır. Her zaman. Monaco, Lyon, Paris Saint-Germain, Marsilya. Fenerbahçe mesela Marsilya'yı eledi. Bak çıkarttık az önce belirttim. Lyon'a karşı bir tane galibiyetin yok.
0: 5 maçta hiç galibiyet yok. Yani o yüzden de bu çantada keklik düşüncesine sahip olanların düşüncesini değiştirmesini tavsiye ederim. Bir de Sparta Prag maçında izlediğimde biraz geniş özetini de takip ettim. Dikkatli de izledim. Evet kırmızı kart oldu ama kırmızı kart öncesinde de zaten akın akın geliyordu Lyon. Yani baktığınızda
1: çok net bir skor 3-0.
0: 3-0 net skoru var. Direkten dönen topları var. Kaçırdıkları %100 pozisyonlar var. Yani gerçekten kendi evinde çok iyi oynadı Lyon Sparta Prag'a karşı. Soldan çok ciddi manada atak geliştirmeye çalışıyorlar. Bizim sağ tarafımız özellikle Semedo, Greenwood hattı çok dikkat etmeli.
1: Ya, ve takımın orta lideri de önemli Ahmet. Tolisso diye ya bayağı yakından tanıdığımız, topu çok iyi bilen bir isim lider.
0: Yani baktığınızda çok önemli bir açıkçası takım dikkat etmekte fayda var. Sol tarafı daha sıklıkla kullanıyorlar ve özellikle soldan gelip sağa uzun top atmaya çalışıyorlar. Evet. Sağdaki oyuncuları kaçırmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin de sol tarafında özellikle Archie Brown'un ki Osterwold'e sakat olduğu için Archie Brown oynadı. Anladığım kadarıyla yine Archie Brown oynayacak o bölgede. Çok dikkatli olmalı. Artımız şu tecrübe konusunda biraz daha tecrübeliyiz. Onlara karşı.
1: Daha deneyimli isimler de var Fenerbahçe'de tabii.
0: Yani özellikle defans hattında Nathan Ake ve Skriniar tecrübe konusunda daha tecrübeli. Bu konuda biraz daha iyi durumdayız. Bizim mesela Talisca daha formda gözüküyor şu anda. Form olarak daha
1: doğru.
0: İyi bir forma sahip ve goller atabiliyor. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Özellikle bu karşılaşmada Lukaku oynar mı oynamaz mı onu da.
1: Hazır olursa fena olmaz.
0: Merak ediyorum. Açıkçası Lukaku da çok büyük bir silah olabilir. Ve Vedat Muriç sakatlığını atlattı. O da ciddi manada bir silah olabilir Fenerbahçe adına. Sıkıntılı olabilecek işte hem Greenwood hattı hem de Kerem hattına baktığımızda özellikle kanatların geriye gelip rakibi kovalaması gerekiyor. Çünkü çoğalabiliyorlar. Bunu da gördüm. Orta sahasında sola daha yakın orta saha görüyorum. Orta sahada Kante, Guendouzi ikilisi ki ikisi de Fransız bu arada. Bir Fransız takımını hepimizden çok daha iyi biliyorlardır diye düşünüyorum.
1: Aynı kanaatim.
0: Tecrübe olarak da çok daha tecrübeliler baktığınızda. Ama iş düşüyor. Özellikle Guendouzi'ye çok iş düşüyor.

0: takip etmesi gerekiyor. Orta saha kurgusu önemli Lyon'un.
1: Yıldızlar topluluğu olarak değerlendiremeyiz şu andaki takımı Avrupa futbolu içinde. Fakat Lyon'un o Fransız futbolunun çabukluğu, teknik kapasitesi ve takım savunmasındaki başarısını gayet iyi yansıttığını değerli dinleyicilerimize belirtmem gerekiyor.
0: Bir de kendi evinde taraftarıyla bütünleşen takımlardan bir tanesi.
1: O taraftar gücü var, evet.
0: Var yani. Nasıl bizim taraftar gücümüz var diyoruz, onların da ciddi manada bir taraftar gücü var. O yüzden çok çok dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bunu da uyarmamızı yapalım. Tam yüzük kuyruğuna geldik açıkçası.
1: Ben açıkçası tur atlamasını istiyorum.
0: Fenerbahçe'nin,
1: çok arzu ediyorum.
0: Ben de arzu ediyorum. Yani yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyorum. Zaten bu kadro, Fenerbahçe'nin bu kadrosu Şampiyonlar Ligi kadrosu. Yani bunu da söylememiz gerekiyor Ercan abi. Bu oyuncu bazlı baktığınızda Şampiyonlar Ligi kadrosu.
1: Evet.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı kadrolardan çok daha iyi bir kadroya sahip. Bunu da söylememiz gerekiyor. Bir dinleyicimiz yazmış İzmir'den, Hakan Bey. Umarım Fenerbahçe'miz Lyon'u küçümsemez. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'nde mağlubiyet almadı diyebiliyorum. Fransa Ligi'ni 3. bitirdi diyebiliyorum. Yani neresi küçümseniyor anlamadım diye. Aman dikkat yani.
1: Ben şöyle anlamadım ya. Fransız futbolundan herhangi bir takım niye küçümsüyorlar ki?
0: İbrahim Bey,
1: Dünya Kupası'nda neler yaptığını görmedim insanlar. Daha önceki kupanın galibi. Ya Fransız futbolu artık Avrupa'nın yeni güç merkezi. Almanya'dan unvanı aldılar. Fransa ve İspanya var şu anda Avrupa'da. Avrupa kıtasında.
0: İbrahim Bey yazmış, içimizi kararttınız ya diye. Ama bunları söylememiz lazım, uyarmamız lazım. Çünkü uyarmadığımız zaman...
1: Uyarma yani, değil, gerçekler bunlar.
0: Gerçekleri paylaşmamız gerekiyor. Yayıncı sorumluluğumuz da var. Bunları paylaşmamız gerekiyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyoruz. Yenmesini ve iyi futbolla yenmesini bekliyoruz. Bunu da söyleyelim. Özellikle Sturm Graz maçı, ilk maçın 70 dakikasında kendi evinde oynadığı oyunu görmek istiyoruz. Lyon'a da karşı.
1: Evet.
0: Topa sahip olup hücum olarak çok iyi hücum atraksiyonlarını görmek istiyoruz. Rakip sahada oynamasını bekliyoruz. Ama rakip de öyle yaban atılacak bir rakip değil. Ya bunu da söyleyelim.
1: O maçın senaryosu çok daha başka. Oyun tarzı da bayağı başka olabilir.
0: Yani baktığınızda mesela şimdi Fenerbahçe bu sezon oynadığı işte... Gurnik Zabce ile oynadı, Sturm Graz ile oynadı. Şu anda dişine göre bir rakiple oynayacak. Yani Fenerbahçe'nin dişine göre bir rakiple oynayacak. Lyon Fenerbahçe'nin dişine göre bir rakip açıkçası. Yani kendinden alt bir rakip değil. Yani bunu da söyleyelim. Ve iyi bir mücadele olacak. Futbol anlamında da güzel bir futbol karşılaşması olacağını, karşılaşmaları olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kendi evinde taraftar desteğiyle farkı açması lazım. Yoksa deplasmana gidince orada işler sıkıntılı olabilir demiş bir başka dinleyicimiz. Kadro değerleri arasında fark var. Turu atlar Fenerbahçe demiş.
1: Önce gol yememesi gerekiyor burada.
0: Abi bir yeneriz, rahat olun diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Umarım ya.
1: Biz rahatız zaten.
0: Biz rahatız. Gönlümüzden geçen de bu aslında. Rahat rahat kazanalım ama işte dikkatli olmakta fayda var. Fenerbahçe geçen senelerde Lille elenmedi mi? Lyon Lille'den daha tecrübeli Avrupa'da diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi'ni hatırlıyorum, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeyken gruptaydı Lyon ve iki maçı da kazandı. Yani böyle de bir rakipti o dönem, hatırlıyorum. Hatta kendi evinde 5-2 mi kazanmıştı? Öyle bir
1: fark oldu.
0: Fark 4-2. Olmuştu. 4-2 civarında bir durum vardı. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Kalede Ederson oynamalı mı diye yazmış bir dinleyicimiz. Şimdi
1: Mert iyileşmezse başka çare yok.
0: Bu arada Ederson kötü kaleci değil.
1: Ben onu da söyleyeyim bu arada.
0: Yıllarca City'nin kalesini korumuş bir kaleci, evet. Kötü bir kaleci değildir. Ha, bağ oluşmamış olabilir. Takımla bağ, taraftarla bağ.
1: Ya uyum süreci işte.
0: İşte uyum olmamış olabilir. Bir de bazen bazı oyuncularda oluyor. Brezilyalılarda daha sıklıkla görüyoruz bunu. Bazen depresyona girebiliyorlar.
1: Olabilir.
0: Çünkü zaten City'nin son döneminde de kaybettiği için formayı,
1: evet.
0: Biraz depresif takılıyordu. Yani tekrardan futbola Fenerbahçe döndürdü açıkçası Ederson'u geçen sezon.
1: Evet.
0: Bunu kendi ağzıyla bir açıklaması var geçen sezon. Hatta bu programda da dile getirmiştik. Böyle bir durum var, beni tekrardan futbola döndürdü. Futbolu tekrardan sevmeye başladım diye. Yani Ederson'u bu kadar kötü

0: düşünememek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe işte taraftarıyla arasındaki bağ kopmuş olabilir. Buna hiçbir lafım yok. Yani bağ koptuysa tabii ki gönderilmesi gerekebilir. Ya yani bunlara da hiçbir lafım yok. Ama işte çok da kötü bir kaleci diyemem. O yüzden oynama ihtimali eğer Mert Günok yoksa Ederson'un oynama ihtimalini daha görüyorum. Ceza dediniz, cezalar bitmedi mi diye sordu bir dinleyicimiz. Galatasaray maçı sondan ikinci maçtı. Bitmedi,
1: 3 maç
0: 3 maça
1: cezalı.
0: ceza aldı. O yüzden de Gençler Birliği maçında oynamama ihtimali yüksek yani
1: Yeni
0: bunu da.
1: sezona kırmızı kart cezası yansır.
0: Evet yani bir de 3 maç olduğu için yansır diye biliyorum. Ben de biliyorum ve öyle biliyorum.
1: Aa, benimki net bilgi, onu söyleyeyim de.
0: Onu da paylaşalım
1: Evet.
0: Ercan abi. Net bilgiyi de paylaştı. Abdullah Bey, Fransa Ligi diğer liglere göre alt seviyede ve takımların sadece Paris Saint-Germain üst düzeyde. Diğerleri Avrupa Ligi seviyesinde. Fransa milli takımı ayrı. Onu da kıyaslamamak lazım diye yazmış bir
1: Fransa
0: başta.
1: Ligi bizim ligden daha çok reytingi var. Ama bir de işin öyle bir gerçeği var.
0: Yani 5. büyük lig.
1: Olarak kabul ediliyor.
0: Şimdi
1: Avrupa'da da öyle kabul ediliyor. UEFA'da da
0: hatta
1: öyle kabul ediliyor.
0: son dönem
1: FIFA'da da.
0: İtalya'yı da geçtiler. Ben
1: Geçtiler tabii.
0: onu da söyleyeyim. Evet diyebilirsiniz. Orada bir tek takım var, Paris Saint-Germain. Evet ama Paris Saint-Germain de Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. Ya bunu da söyleyelim yani. Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezon şampiyonu Fransız takımı. Lig 1 takımı.
1: Ya Fransız futbolu ve İspanya futbolu Avrupa'da şu anda kafa kafaya.
0: Kafa kafaya. Başı çekiyorlar.
1: Ya o kadar para harcayarak Premier Ligi bile geride bıraktılar.
0: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Hasan Bey, Fenerbahçe bu hafta cumartesi günü oynayacağı maç neden ertelenmedi? Fenerbahçe salı günü bir daha maç oynayacak.
1: Ertelenmeyeceği fikstürden önce zaten konuşmalarda söyleniyordu. Ona göre yapılacak. Artık bu ertelenme olayı büyük bir ihtimalle olmayacak. Şeyde de olmuyor çünkü. Avrupa'nın hiçbir liginde olmuyor. Başka bir problem varsa ancak ertelenme olabiliyor. Çünkü fikstürde de ona göre değerlendiriliyor. Kadronuzu ona göre kurun mesajı bu.
0: Hasan Bey de geçen sene Galatasaray'ın ilk maçı Şampiyonlar Ligi maçı sebebiyle ertelenmişti. Fenerbahçe'ye gelince neden ertelenmiyor diye soruyor. Federasyon Fenerbahçe'yi savunuyor diyenlere de bu soruyu yöneltin lütfen diye de yazmış. Paylaştım mesajı ama federasyon böyle bir karar aldı. Ben
1: Bu sene evet karar
0: ben
1: bu.
0: şahsi fikrimi söyleyeyim. Hiçbir maçın ertelenmemesi gerekiyor. Öyle kadrolar kuruluyor. Çok sayıda oyuncu var. Yani gerçekten çok sayıda oyuncu var. Neden bu kadar erteleniyor? Resmen baktığınızda 2 tane 11, hatta 3 tane 11 çıkartacak kadar takımlarımızda oyuncu
1: Sezon
0: var.
1: artık şöyle, yani kulüpler bunu artık biliyorlar. 4 günde bir maç var. Yapacak bir şey yok.
0: Yani buna da alışması gerekiyor takımlarımızın. Ben öyle
1: Şimdi
0: düşünüyorum.
1: Şampiyonlar Ligi'ne kaldın, ne olacak?
0: Lig
1: 4
0: aşaması.
1: içeride 4 dışarıda maçım var.
0: 8 tane maçın var. Lyon geçen sezon Avrupa Ligi lig aşamasını 7 galibiyetle ilk sırada kapattı. 3. turda Celta Vigo'ya elendi diye yazmış dinleyicimiz.
1: Evet,
0: Çok
1: İspanya.
0: teşekkürler.
1: Bir İspanyola elendi.
0: Bir İspanyola elendi. 3'e 5'e bedelsiz gönderdiğimize bakmadan gerçek Fenerbahçeli belki Özer'i almamız lazım. Hem değerli diye yazmış bir başka
1: Lille'in birinci
0: dinleyicimiz.
1: kalecisi, kendisiyle yapılan bir röportajı okudum. Fransa'da Lille'de oynamaktan gayet mutlu. Ve buradan başka hedeflerim var diyor. Bakalım göreceğiz.
0: Bir dinleyicimiz Bayram Bey soruyor. Bu benim de kafamı biraz kurcalıyor ama şöyle yapalım. İsterseniz Oğuz Çetin'i dinleyelim. Lukaku ile alakalı Oğuz Çetin'in paylaştığı bir basın toplantısı vardı. Onu dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Ertelensin diyen de var, ertelenmesin diyen de var. Yine bir tartışma konusu oldu ama federasyonun böyle bir kararı var. Yani bunu da aktarmış olalım artık. Erteleme konusunda böyle bir durum var. Bir dinleyicimiz yazmış işte Galatasaray'ın maçı ertelendi diye. Bir başka dinleyicimiz hayır ilk maçı ertelenmedi diye yazmış. Sadece Liverpool maçından hemen sonra var diye böyle bir durum var diye yazmış. Ertelenmesin diye yazanlar da var tabii ki. Daha önce erteledik olmadı, yol uzun, alışmamız lazım diye Gebze'den Yusuf Bey yazmış. Ben de hemen hemen aynı fikirdeyim ki bahsettim yani ertelenmemesi gerekiyor. Çok sayıda takım var.
1: Bir
0: Yani
1: sezonun ilk maçı.
0: bir de yani sezonun ilk maçında ertelenmesi işte bana ya yani o zaman niye bu kadrolar kuruluyor?
1: Değil mi?
0: Yani 4 günde ya biz hep niye bunu tartışıyoruz ki Ercan abi?
1: Avrupa'da
0: bunu tartışıyorlar mı acaba? Hayır, tartışmıyorlar. 4 günde maç yapıyoruz diyor adam. Zaten bu alıştık.
1: Sistem böyle diyor.
0: 4 günde maç biz devam ediyoruz diyor. Yani sistemleri bu şekilde. Ona göre kadrolar kuruyorlar. Biz de ona göre kadrolar kurmamız gerekiyor diye bunu da aktaralım. Fenerbahçe'ye de Lyon karşılaşmalarında başarılar dileklerimizi iletelim. İlk karşılaşma zannedersem o ne zamandı? Önümüzdeki hafta zannedersem.
1: Gençler Birliği maçından sonra.
0: Gençler Birliği maçından salı günü 18'inde olması lazım, evet. O karşılaşma. Diğeri de çarşamba günü 26'sında olması lazım. Ve başarılar dileklerimizi iletelim. Avrupa'daki tüm takımlarımıza da başarılar dileklerimizi iletelim. Ercan abi, bu arada Fırat Bey, Bursa'dan Fırat Bey, eleştirinize hoş görüyorum. Teşekkürler. Olur, eleştiriler olur diyelim. Ben sözü Ercan abi size bırakıyorum. İsterseniz Galatasaray'ı da konuşmaya başlayalım. Galatasaray'da transferler nerede konusu çok sıklıkla konuşuluyor. Özellikle yurt dışındaki basında, yurt dışı basında, BBC'de ve Atletik'te Martinelli ismi, ki ilk bölümde konuşmuştuk bunu. Galatasaray tabii ki transfer yapacak ama biraz geç kalındığı konuşuluyor.
1: Martinelli, ben hazırlık maçlarını izleme şansına sahip oldum. Martinelli'yi hep 11'de oynattılar sol kanatta. Ve şimdi Martinelli transferiyle ilgili İngiliz medyasında da öyle haberler az. Arsenal'in niyeti belki çok büyük gelir elde ederse Martinelli'yi bırakıp onun yerine başka bir oyuncu düşünebilirler. Tabii ki önemli olur Galatasaray alırsa. Hepimiz tanıyoruz. Ya futbolla yakından ilgilenenler Martinelli'nin klas bir oyuncu olduğunu biliyorlar. Alırsa önemli. Fakat burada biz transfer yapacağız. En iyisi de gelecek, daha önce de yaptığımız gibi diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yaptığı açıklama. Hı hı. Bunu da belirtelim. O yüzden de sabır rica etti gördüğüm kadarıyla.
0: İsterseniz o zaten çok kısa bir açıklama, Dursun Özbey'in açıklaması. Vedat ister hazırlasın, Vedat hemen bana işaret yapsın, o açıklamayı da dinleyelim. Bir dakikalık bir açıklama, dün yaptı açıklamayı, ki önemli bir açıklamaydı. Onu da takip edelim, hazırmış. İsterseniz dinleyelim, sonra devam edelim.
3: 76 yaşındayım. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz. Çünkü inanıyorum ki o kupa yalnızca bir şampiyonluk olmayacak. Galatasaray'ın doğru yönetiminin, sabrının, planlamasının ve büyük camiasının ortak zaferi olacaktır. Sizden ricam, bize, hocamıza, takımımıza, taraftarlarımıza güvenmeye devam etmenizdir. Bugüne kadar Galatasaray için doğru olanı yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkta, aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü sezon başlıyor futbolda. Buradan tüm Galatasaray'la, ayrıca bizi karıştırmak isteyen insanlara söylüyorum. Yine şampiyon olacağız. Yine şampiyon olacağız. Yine şampiyon olacağız.
1: İddialı bir açıklama.
0: İddialı bir açıklama ve 5. şampiyonluğu alacağız. Yine şampiyon olacağız, yine olacağız diye, evet, bitirdi konuşmayı.
1: Bu tabii ki transfer yapılacağı anlamına geliyor. Şimdi Galatasaray'ın elinde 23 yaş kategorisinde oyuncu alabilir. Onun dışında Icardi'nin yerine bir oyuncu alabilir. Fazla kadroya kontenjan dolayısıyla oyuncu alamıyor. Acil ihtiyacı olan oyuncu Galatasaray'ın yepyeni bir Mertens gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Oyunun şeklini tamamen değiştirecek, ki takımın havasını da değiştirir, onu söyleyeyim. O tarz bir oyuncuyu bulurlarsa neden olmasın. Bir de tabii ne yapıp ne edip, o 23 yaş kategorisi dedik. Osimhen'in şu anda yedeği yok. Yok. Her takımın iki santraforu oldu. Zirve mücadelesi yapacak. Trabzonspor alırsa işte Nunez, Onacho.

0: transfer fısfısı diyelim biz buna. Ya resmi bir yazışmanın karşılığında ortaya çıkmış, evet net bir teklif var denmiyor.
1: Artı bir de o paraya, yani o bonservis bedeline çok göndereceğini düşünmüyorum ben Galatasaray'ın.
0: Hayır, Osimhen'i gönderdin. Daha 130 verdiler, gönderdin. Kimi alacaksın?
1: Son dakika transferi işte.
0: Kimi alacaksın?
1: Akşam pazarı transferleri oluyor.
0: Öyle değil mi?
1: Osimhen ayarında bir oyuncu alabilecek
0: o
1: mi acaba?
0: O mümkün değil. Onu nasıl bulacaksın? Ya bu tamam, 130 verdiler. Çok büyük para verdiler. Tamam. Çıkacağın taraftara biz bunu vermek zorundayız diyeceksin. Oldu. Kimi alacaksın?
1: Geçen hafta Galatasaray'la alakalı 5 oyuncu ismi ön plandaydı. Daha doğrusu 5 transfer yapacağı geçen hafta başlarında 2 haftaya yakın bir süre olacak neredeyse. 5 transfer yapacağı, ki bu transferlerden bir tanesi Can Uzun'un olacağı konuşuluyordu.
0: Evet.
1: Leao konusunda çok ciddi bir transfer
0: atar. Leao'nun açıklamasını okudun mu?
1: Okudum yani.
0: Ya ne diyor? Ben Milan'da gayet mutluyum,
1: mutluyum diyor.
0: Mutluyum diyor.
1: Ya yani diğer haberlerin tamamı yalan diyor.
0: Öyle bir açıklaması var ve bu resmi bir açıklama. Hı hı. Yani uydurulmuş bir açıklama değil. Leao işi herhalde çok zor. Öyle bir şey yok diyor çünkü.
1: Başkanın hep çok istediği Bruno Fernandes Manchester United'tan.
0: Antrenmana Bruno çıkıyor. Manchester'la banko 11 oynuyor. O da gayet mutlu gözüküyor gördüğüm kadarıyla.
1: Hedeflerim var dedi bu sezon başında. Manchester United'da da hedeflerim var dedi.
0: Evet.
1: O yüzden çok zor bir transfer. Reinders transferi vardı. O da zannedersem Arap coğrafyasına gidiyor ya Katar'a
0: 60
1: gidiyor.
0: 60 milyon euro bir teklifle gidiyor.
1: Evet, öyle bir olursa teklifle ve kabul etme ihtimali yüksek. Manchester City kabul etmiş teklifi bu, evet, arada. Oyuncu kabul etme ihtimali yüksek diye konuşuluyordu. Bugün de yine başlıklardan bir tanesi, o haber yurt dışındaki gazeteli başlıklarından bir tanesi bu yöndeydi. Yine bir orta saha transferi düşünülecek mi? Bir 10 numara transferi için genç oyuncular düşünüldü. İşte Mora ismi geldi Porto'dan. Yine Batrakov ismi geldi. Bu isimlerle de alakalı Rusya'dan. Bu isimler de bir anda kesildi son birkaç günde. 10 numara transferi kim olacak acaba diye bir düşünce var Galatasaray'da. İşte Can Uzun transfer edip formayı 10 numara pozisyonu Can Uzun'a verme düşüncesi var.
0: Tabii Can Uzun forvete yakın bir oyuncu Ahmet. Ama tam olarak bir 10 numara mı? O da tartışılır. Değil çünkü. Ben öyle söyleyeyim.
1: Ben işte 9.5 gibi görüyorum onu.
0: Ya yani 9'a daha yakın.
1: 9'a daha yakın.
0: Ha, o Osimhen'le beraber yedekleme ya da Osimhen'le beraber biraz oyun sisteminde yapılacak değişiklikle çift santrafora yakın görev alabilir.
1: Özellikle Osimhen yediği U23 düşünülüyordu kontenjan.
0: İşte bulamıyorsun.
1: Bir de defans stopere U23 düşünülüyordu Galatasaray'da. Yani 5 tane oyuncu pozisyon itibariyle düşünülüyordu.
0: Futbolda benim inanmadığım bir şey gerçi. Sol stoper, sol ayak. Bir stoper ya, iki ayak, sağ ayakla da sol kanatta oynayan bir sürü stoper var biliyorsun. Ya defansın solunda, stoper mevkiinde. Ama Abdülkerim'in de bir alternatifini bulamadılar. Yedeklemede.
1: En son karşılaşmada, Villarreal karşılaşmasında Jakobs oynadı.
0: Oynayamaz.
1: O da gördük. Yani benim de çok şaşırdığım bir tercih.
0: O bir denemeydi. Deneme. Bakalım antrenman maçında nasıl oynuyor diye. Hazırlık maçında. Bence kötüydü. Bayağı pozisyon verdi Galatasaray.
1: Bu arada dinleyicimiz Barış'ı santrafora çeksen solda kimse yok diye yazmış. Şöyle yapılır. Sané'yi sola çekip sağ tarafa Yunus'u koyabilirsin. Yani alternatif olarak üretilebilir ama tabii çok zor durumda kalınırsa üretilebilir bunlar da.
0: Başka çaresi yok, olmuyor zaten eğer transfer yapılmazsa da, ne yapacağım? Ama ben yapılacağı kanaatindeyim.
1: Endrick alırım diye bir dinleyicimiz yazmış. Paris, düzeltiyorum, Real Madrid bırakmayacağını söyledi Endrick'i.
0: Resmi açıklama.
1: İngiltere'den iki takımın istediği konuşuluyordu. Fakat
0: transfere dedi kapalı Endrick bu sene.
1: Yani Mourinho göndermeyeceğim diye bir açıklamayı yaptı. Yani evet, ona benzer açıklamalar yapıldı Real Madrid cephesinde. Bakalım. Her an her şey olabilir orada da. Real Madrid değişik bir kulüp olduğu için o yüzden bir soru işareti bırakıyorum. Yani
0: Real Madrid'den genç oyuncu almaya kalkarsan da Osimhen kadar para verirsin. Tamam, biz bu oyuncuyu veriyoruz dediklerinde rakam o olur.

0: İşin acı tarafı bu ama gerçek.
1: Ercan abi, Erdi Bey yazmış. Ercan abi dinlerken kafasında taç olmasa da biz öyle görüyoruz.
0: Aa,
1: Kral
0: teşekkür
1: tacı
0: ederiz.
1: var diye. Çok sizi dinlemek büyük bir keyif diye yazmış. Çok teşekkürler. Çok güzel bir
0: Sağ olun.
1: mesajdı.
0: Çok
1: Sağ olun.
0: teşekkür ederiz.
1: Yine bir başka dinleyicimiz. Ertuğrul Doğan, Salah'la ilgimiz yok dedi. Bir hafta sonra transfer açıklandı. O da resmi açıklamaydı diyor dinleyicimiz. Olur, böyle şeyler oluyor. Bazen yapmak zorundalar bu arada kulüpler. Yani yalanlamak zorundalar.
0: Tabii net anlaşamadıysan böyle bir şey yok de benim bir zarar verici bir cümle olmadığını söylerim. Değil mi? Aranızda o sözleşmeyi yapmadan.
1: Bir dinleyicimiz Bülent Korkmaz, sol stoper miydi? Sağ ayaklı değil miydi o Bülent Korkmaz, hatırladığım kadarıyla? Stoperler her yerde oynama durumu var. Zaten mesela çoğu takımda sol ayaklı stoper yok. Sağ ayaklılar genelde. Ama sol
0: Evet.
1: stoper oynayabiliyor. Yani stoperlerin böyle bir durumu var. Bekler için aynı durumu söyleyemem ama beklerde de ve ilerideki uçlarda da ters ayaklı oyuncular tercih edilebiliyor Ercan abi.
0: Her birçok teknik direktör sever öyle oyuncuları. Ya soldasındır, sağ ayağını mükemmel kullanıyorsundur mesela.
1: Geriye çekip mesela
0: Tabii.
1: işte ileriki uçta şunu düşünülüyor. Çizgiye gitmesin, gidip gidermiş gibi yapıp geriye çekip içeri kıvrılıp ters ayakla köşeye bıraksın. Yani çok gördük bu golleri.
0: Evet.
1: Genelde bu tarz işte dengeyi, defansın dengesini bozmak için çok isteniyor ama mesela bazı antrenörlerde tam aksine. Ben solsa sol ayaklı oyuncu
0: O
1: istiyorum.
0: teknik direktörlerin düşüncesine kalmış bir husustan bahsediyoruz.
1: Sağ ise sağ ayaklı hissediyor istiyorum. Solsa sol istiyorum. Değişmesini istemiyorum diye.
0: Evet.
1: Hatta bazı teknik direktörler özellikle ileriki uçtaki oyuncuların çizgiye basmasını da istemiyor. Kanatlardaki işte o 4-3-3'ün üçteki kanatları, sol ve sağ kanatlarını çizgiye basmasını istemiyor.
0: Benim sevdiğim futbol anlayışında açıkların çizgiye basması savunmanın açılmasına yol açıyor. Ben severim öyle futbol anlayışını. Yani çizgiye yakın olan açıklar, forvetler, savunmaları üzen forvetlerdir. Çünkü ister istemez açılacak o savunma.
1: İşte hücumcu beklerin çizgiye basmasını istiyorlar.
0: Ben iki
1: Hücumcuların
0: tarafı da istiyorum.
1: basmamasını
0: Ya
1: istiyorlar.
0: çıkan bekin de çizgide olması, forvetteki ismin de çizgiye yakın olması bence rakip savunmalara büyük hasar veriyor. Ben böyle oyuncuları seviyorum.
1: Ben de özellikle o hücumcu beklerin işte half space dediğimiz bölümleri de iyi oynaması gerekiyor. İçeri kıvrılmalarını yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Onun dışında ben beklerden bir de artık savunma anlayışının da çok iyi olmasını da bekliyorum. Sadece hücum değil, savunma anlayışı da önemli. Ya yani savunmada rakibi iyi karşılayamıyorsan istediğin kadar iyi hücuma çık. İki topta gol pozisyonu oluyor o zaman.
1: Bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi, ben inanmıyorum ama gerçekten Osimhen'e 130 milyon verseler yerine Watkins, Leao ve Can Uzun alırsın aynı bütçeye diye yazmış
0: Bu
1: Murat Bey.
0: saatten sonra zor artık.
1: Daha
0: Ligler
1: mantıklı değil
0: başlıyor.
1: mi?
0: Mantıklı da ligler başlıyor.
1: Paris Saint-Germain gibi bütçen yoksa Paris Saint-Germain gibi davranmamak lazım diye yazmış. Ben de aynı fikirdeyim. Bir reklam aramız var Vedat Uyar'da. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz yazmış işte bu sağ ayaklı stoperleri konuşurken Popescu, Bülent, Uche, Hök hepsi sağ ayaklıydı diye yazmış dinleyicimiz. Bazen
0: Doğru.
1: oluyor, genelde oluyor. Böyle bir durum söz konusu. Bir dinleyicimiz bir mesaj göndermiş. Hadi bu son bölüm saatin sonunda bu mesajları da eritmeye çalışalım. Chelsea, Porto, Benfica ve bunun gibi Avrupa takımları 17, 18, 19 yaşlarında potansiyelli olabilecek özellikle Afrika kökenli futbolcuları bedavadan az pahalı fiyatlara alıyorlar. Sonra biz de onları 50-100 milyon euro fiyatlara satışta görüyoruz. Bizim futbol takımlarımız niye bunu
0: O
1: yapamıyor?
0: riske girmiyorlar bizim futbol takımları. Onu bulamıyorlar. Öyle bir anlayışımız oluşamadı Türkiye'de. Bir türlü bunu gerçekleştiremedik. Bu yılların muhabbeti. Olmuyor. Portekiz'de yalnız şöyle bir avantaj var. Portekiz'de Brezilyalı oyuncu Portekizli sayılıyor. O yüzden Portekiz'de çok Brezilyalı var. Direkt olarak Portekiz vatandaşı olarak değerlendiriliyor. Rahatlıkla gidip oynayabiliyorsun ve çalışabiliyorsun orada, Brezilyalı oldun mu. Ve bunun futbol uyarlamasında büyük avantajı var Portekiz'in. Yani Afrika'nın dışında onlar Brezilya piyasasında uzmanlar Portekiz.
1: Ya şimdi bir örnek vereceğim. Real Madrid'in transfer ettiği Diamante 2023 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına geldi. Beğenilmeye gönderildi. Yani mesela şimdi bize de geliyor. Yani bazı oyuncular geliyor ama işte biz hazır oyuncu istiyoruz. Biz genç oyuncuya sabredemiyoruz. Büyük takımız...
0: İşte
1: büyük...
0: Real Madrid'in dediği gibi transfer ettin Diamante, değil mi? Şimdi o oyuncu kim bilir kim ne dedi. Ya bak, Real Madrid aldı 125 milyon euroya Leipzig'ten. O zaman oyuncuyu bir de keşfetme konusunda başarılı değiliz. Ya, altyapı antrenörleri belki şey dedi, bundan bir şey olmaz. Bundan olur diyebilecek altyapı antrenörü bulmamız gerekiyor. Önce bir kere hamlenin olması lazım. Hamlenin olması lazım.
1: Risk almak istemiyor Ercan abi bizdekiler.
0: O yani. Riski alamazsan da işte dediğin gibi 126-130 milyon euroya oyuncu veremiyorsun. Alıyorsun ancak.
1: Biz zorla Arda'yı oynattık. Fenerbahçe Arda'yı oynattı. Ya da işte geçmişte zorla genç oyuncu oynatıldı. Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olduğu zaman da Emre'ler nasıl oynatıldı? Yani biraz böyle gençleri oynatarak bazı başarılar elde edildi.
0: Yani bir sürü takım oynatıyor artık. Ya biz ne diyorduk? Hala da diyoruz, daha henüz 18 yaşından yeni gün aldı, 19 yaşında. Biraz tecrübe kazanması lazım denilen meşhur bir cümle var Türk futbolunda. Bu cümleyi artık unutacaksın. 19 yaşında artık adam Real Madrid'de oynuyor.
1: Çatır çatır oynuyorlar Avrupa'da.
0: Barcelona'da oynuyor. Artık bunları, bu cümleyi bir kere futbol literatüründen çıkartmamız lazım.
1: Galatasaray taraftarıyım. Gerçi Enaga'yı aldık, oynatmıyoruz. Biraz önce soruyu soran dinleyicimiz de böyle yazmış. Çok teşekkürler bu arada mesaj için. Yine gelen mesajlara bakıyorum. 4 yılın şampiyonu, yayın gelirleri, sponsor gelirleri, reklamlar, stat gelirleri, Şampiyonlar Ligi gelirleri, bu kadar gelir varken Leao transferinde aradaki 5 milyon euro farkı sizce transferi ne kadar etkileyebilir? Yani bu kadar gelirler varken ve taraftar baskısı varken bir kulüp aradaki miktarı hesap eder mi? Yoksa ortada bir planlama yok mu?
0: Son açıklamaya göre, Leao'nun açıklamasına göre o olaya pek sıcak bakmıyor.
1: Bir de şöyle bir durum var, yani hiç öyle bir indirim falan da yapmadı Milan. Tok satıcı rolünde hareket etti. Yine bir başka teknik birimimize İsmail Bey'in mesajını hemen aktaracağız. Çok teşekkürler bu arada İsmail Bey. Hemen teknik birimimizle paylaşacağız. Aston Villa 17 yaşında forvetle oynadı. Bu risk denilen şeyi Türkiye dışında her yer uyguluyor. Aynı fikirdeyiz. Evet, onlar uyguluyor, biz uygulamıyoruz. Yıldız adayı olarak bakıyorlar.
0: Bakıyorlar ve bu konuda da oyuncuya büyük cesaret veriyorlar. Leipzig zaten bunu, mesela Almanya'dan aklıma geldiği için söyleyeceğim, yıllardır uyguluyor. Bunu görüyoruz. Fransa'nın birçok takımının zaten sistemi bu. Hollanda'da uygulanıyor, Belçika'da uyguluyor, İspanya'da uyguluyor.
1: Takımlı şey okulları var Afrika'da. Ercan abi, bu
0: ya Fransız futbolunu bu hale getiren tamamıyla akademi çalışmalarıdır. Birçok Fransız takımda çok genç oyuncu var.
1: Real Madrid'e giden futbolcuya kim hangi gerekçeyle beğenmedi? Buna en azından kayda tutulması gerekmez miydi diye yazmış.
0: Yani kimler geldi, kimler geçti bizden öyle.
1: O an beğenilmemiş olabilir. Yani ya da oyuncu da bazen istemiyor, biliyor. Burada kalmak istemiyor. Başka bir Avrupa takımı istiyor.
0: Ha, o olabilir. Ben kalmak istemiyorum diyen oyuncular da var.
1: Türkiye'de yabancı sınırı olduğu sürece biz Afrika'dan genç toplayamayız, Saydar Bey yazmış.
0: Artık Afrika bile kulüpler tarafından paylaşılmış durumda. Çok iyi potansiyelli Afrikalılar nereye gidiyor? Fransa'ya gidiyor. İspanya'ya gidiyor. Biraz düşük potansiyelliler, işte Afrika asıllı Belçika'da görüyorsun.
1: Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitiyor diye sormuş. Tam bilmiyorum ama Eylül başında hepsi bitiyor diye biliyorum. Hem de hepsi Eylül başında tamamıyla bitecek diye biliyorum. Belki birkaç ülke daha farklı bakıyor olabilir, daha sonra bitiyor olabilirler.
0: Ligleri zaten başlıyor bu hafta, önümüzdeki hafta. Artık birçok takım transferini gerçekleştirdi.
1: Onur Yılmaz Bey yazmış.

0: Beşiktaş altyapıda sol ayaklı bir çocuk, ismini hatırlayamadım. Videoları sosyal medyada gollerinden sonra taklalar atıyor. Değerlendirilemez mi sizce diyor. İşte diyorum, teknik direktörler riske girmek istemiyorlar büyük takımlarda. Ha, bu genç oyuncuyu çünkü oynattığınızda bir risk alıyorsunuz. Ya kötü oynarsa? Kötü oynarsa bu sefer taraftar baskısı sizin üzerinize.
1: Ya
0: Şimşekleri
1: Semih bile
0: kendi üzerinize çekiyorsunuz.
1: çok iyi başlayan Semih bile eleştiriler karşısında İtalya'ya gitti biliyorsun. Cagliari'de bir şeyler yapmaya çalıştı. Mustafa'ya bir sürü şans verildi ama o da eleştiriler ve stresle bence iyi oynayamıyor. Ama sebebi eleştiriler ve stres. Kimse tahammül etmiyor ki.
0: Aynı cümleleri bir dinleyicimiz de yazmış. Teknik direktörler genç oyuncuları korkudan oynatamıyor. Çünkü iki maçta puan kaybı hocanın gönderilmesine sebep oluyor diye
1: Ay, oyuncu
0: yazmış.
1: bir de iki tane pas hatası, bir tane gol kaçırıyor. Bu oyuncudan hiçbir şey olmaz diyor, deniyor ve oyuncu da kayboluyor.
0: Hakan Bey bir farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış Galatasaray'ın bu transfersiz geçen bölümüyle alakalı. Galatasaray'da sorun para değil, başka bir planlama var ve yönetim sosyal medya baskısına yenilmedi. Süreç yürütüyor ve bekledikleri isimler var diye yazmış.
1: Olabilir. Onu da göreceğiz. Zaten transfer bitmesine az kaldı.
0: Salah'ı satıp sağ beke boy almak nasıl olur diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Salah mı?
0: Salah'ı.
1: Salah. Sacha Boey istenileni veremedi.
0: Son
1: Galatasaray
0: geldiğinde.
1: son geldiğinde bence. O iyi düşünmek lazım.
0: Beşiktaş sağ kanada şu Mitülen'de oynayan Franculino vardı. Çok iyi topçu, onu alsalar nasıl olur diye yazmış.
1: Ona Beşiktaş karar verecek. Öyle çok iyi oyuncular var da oyun sistemine uyar mı, uymaz mı ona karar vermek gerekiyor.
0: Yabancı sınırlaması 30 yaş üzerine gelmesi lazım. Sınırsız olması lazım. 4 artı 30 yaş üzerinde olması
1: O
0: lazım
1: ya
0: diye.
1: 30 yaş üstü iki tane oyuncu dersin. Öyle değil mi? Ondan sonra serbest denebilir. Bu mantıklı bir yorum. Ya 20, hayır şunu tekrar söyleyeyim. 23 yaş altı yabancı oyuncu alıyorsun ya. O yabancı oyunculara vereceğin o bir sürü bonservis, bir de oyuncuları ben niye yetiştireyim? O bana biraz saçma geliyor. Ben niye yetiştireyim onları?
0: İşte yetiştirmek de daha farklı. Yetiştirip
1: Ha, kimse
0: oynatıp,
1: alıp o riske girmiyor ki bir de.
0: evet, yetiştirip satmak, parlatıp satmak işte çok daha
1: Ya Benfica'dan bir tane 22 yaşında, 21 yaşında oyuncu al. 65 milyon euroya mal olur sana şu anda.
0: zaten kapıyı öyle açıyorlar Ercan abi, maalesef.
1: Ne o? Umut vadeden oyuncu aldım diyorsun. Ne kadar? 65 milyon euro.
0: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım daha gelmeden Şerif'i kim aldı, neden aldı diye açıklama yaptı. Oyuncunun şevkini kırdı. Bence pişman olacak diye yazmış. Yine bir Ekrem Bey. Mesut Özil'e futbolcu değil diyen ülkeden ne hayır bekleyebiliriz ki? Bizde genç oyuncu yıldız falan çıkmaz, imkansız diye yazmış. İşte son örnek Arda, yani pamukları sarmamız lazım. Mesela Kenan diyoruz, Kenan bizden değil. Bir yarış aramız var. Yani bizden değil dediğim de Türk milli oyuncu ama
1: Bayern Münih'ten yetişme.
0: altyapısı Almanya. Yarış arası sonra devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Yavaş yavaş da programı sonlandıracağız. Gelen birkaç mesaj var. Benfica'da Antonio Silva var defans hattında. 70 milyona gider diye yazmış bir dinleyicimiz. Genç oyuncuları alıyorlar böyle bir şekilde oynatıp sonrasında yüksek meblağlara satıyorlar. Büyük artıları
1: ve
0: da
1: bu
0: var.
1: arada şampiyon oluyorlar. Avrupa kupalarında da iddialı oluyorlar. Mesela Benfica.
0: Bayağı iddialı olabiliyorlar. Önemli oyunculara da
1: Hemen alıyorlar.
0: kapılarını açabiliyorlar.
1: Oyuncuları yüksek dediği gibi bedellerle bırakabiliyorlar. Fakat buna rağmen de iddialı olmaya devam ediyorlar. Bir güçlerinden bir şey kaybolmuyor.
0: Yine dinleyicimiz Avcılardan Selçuk Bey, konuşmuştuk ama bir daha söyleyelim. Ederson'un cezası Gençler Birliği maçıyla bitecek
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de. Mert Günok sakatlandı. İrfan Can, Eri Bayat gönderildi. Livakovic'in durumu belirsiz. Gençler maçında kalede tek isim Tarık kaldı. Fenerbahçe'nin kaleci sıkıntısı olabilir diye düşünüyorum diye yazmış. Tarık kalede olacak. Geçen sezon verilen şansları değerlendirmişti. İyi değerlendirmişti ama sonuçta çok da güvenilmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü kaleci arıyor Fenerbahçe. Yani baktığınızda. İşte Ederson giderse Berke. Yani hiç Tarık'ı o denklemde hiç...

0: Duymadım, görmedim.
1: Demek ki öyle bir karar verdiler.
0: Yani bir
1: kapasiteye baktılar, o kararı verdiler demek ki.
0: Maalesef böyle bir durum söz konusu diyelim. Artık isterseniz yavaş yavaş da yeni sezonu konuşalım Ercan abi. Yeni sezonda hayırlı olsun başlıyor diyelim bir kez daha yeni sezon. Umarım kavganın gürültünün olmadığı, kötü görüntülerin hiç olmadığı, futbolun güzelliklerinin olduğu ve futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir lig olsun. Takımlarımız çok
1: umarım
0: önemli.
1: Öyle olur.
0: Özellikle dört büyük takımımız çok önemli transferler yaptılar.
1: Evet.
0: Çok iyi oyuncular aldılar ve bu iyi oyuncuların katkısıyla iyi oyunlar görelim. Artık bir de biliyorsunuz yeni kurallar var Dünya Kupası ile beraber ki bizim ligimizde de uygulanacak. Artık böyle zaman geçirme gibi, iyice böyle işte süreye oynama gibi durumlar ortadan kalkacak. Ceza işlemler olacak maç esnasında.
1: Tabii o minimuma indi.
0: O yüzden de artık böyle futbolun kötü tarafını çok konuşmayacağız gibi gözüküyor yeni sezonda.
1: Yani su molaları hariç. Avrupa kupalarındaki ön eleme maçlarına baktığında en fazla artı 2 artı 3 oynanıyor artık. Hı hı. Çünkü minimuma indi o kaybolan süre, duran süre. Oyuncunun 10 saniyede çıkması lazım. Top out'a çıktığı zaman oyunun 5 saniyede başlaması gerekiyor top saha içine gelince.
0: Yine bir soracağım, artık ilk maçları da soracağım nasıl, tabii çoğu takımı bilmiyoruz artık yani dört büyüğü biliyoruz ama ya da Avrupa mesaisindeki takımlarımızı biliyoruz ama mesela lige yeni katılan takımlar.
1: Torunspor çok iyi transferler yaptı, bayağı bir yatırım yaptı. Yine Ahmetspor'un yaptığı yatırımlar var ama tabii Torunspor'a yaklaşamadı hiçbiri, onu söyleyeyim. Ben de merak ediyorum nasıl bir oyun olacak bakalım Torunspor'da.
0: Yine satılmış ve hem Beşiktaş hem Çorum futbol kulüplü Çorum sporlu şöyle diyor: Uğur Hoca lütfen futbolu katletmesin, geriye yaslanmasın lütfen diye bir mesajı var. Buradan sesleniyorum diye söylemiş, ben de paylaşmış oldum. Mükemmel bir kadro kurdu Çorum diye de devam etmiş. Özellikle Başkan Savaş Balçık bu konuda biraz yatırımda yapıyor. Hatta şöyle konuşuluyordu, havalimanı yapmak istiyor Çorum'a diye konuşuluyor, rahat oyuncular gelsin diye.
1: Tabii havalarını ama bir ayda yapamıyorsun.
0: Galatasaray hariç diye yazmış Savaş Bey, transfer yapılamadı diye, o biraz Galatasaray transfer yapamadı diye böyle bir açıklamada bulunmuş. Şimdi maçlara bakıyorum. Cuma günü yani yarın saat 21.30'da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
1: Evet.
0: Cumartesi günü saat 19.00'da Konyaspor'la Rizespor karşı karşıya gelecek. Konyaspor bu arada sürpriz transfer düşünüyordu
1: ama en son Masuaku'yu aldı.
0: En son Masuaku'yu transfer etti Konyaspor. Bakalım neler olacak, ben de merak ediyorum. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması ki bence önemli bir karşılaşma. Özellikle Trabzonspor cephesinde maçın ikinci yarısı son bölümde Muhammed Salah oynar mı oynamaz mı sorusu var ki Fatih Tekke'nin oynatma ihtimali olduğu konuşuluyor.
1: Salah'ı göreceğiz mi diye ben de merak ediyorum. Masuaku diyorum, sakatlık vardı Muçi'de.
0: Muçi.
1: Bugün oldu. Ve kendisi de 3-4 hafta forma giyemeyecek. Onu da belirtelim Trabzonspor'da.
0: Yine Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor karşılaşması var. Cumartesi günü saat 21.30'da. Yine merak ettiğim kulüplerden bir tanesi, en son Serdar Dursun'u aldı Gaziantep Futbol Kulübü. Bakalım evet, neler yapacaklar bu sezon. Saat 21.30 Gençlerbirliği Fenerbahçe karşılaşması var. Ki Fenerbahçe'nin ben daha ağır bastığını düşünüyorum bu karşılaşmada. Ama farklı bir kadroda görebiliriz salı günkü Lyon karşılaşması dolayısıyla.
1: Yani şimdilik maçı ayrı, Lyon ayrı. Bir de açılış maçları önemlidir. Buna göre bir strateji izlemek zorundasın.
0: Başakşehir Kocaelispor pazar günü saat 19.00'da.
1: Evet.
0: Önemli bir karşılaşma.
1: Başakşehir'in düzelip düzelmediğini merak ediyorum. Bu maçta ortaya çıkacak. Inter Turku'ya elenmek büyük bir sürprizdi.
0: Çok büyük bir sürprizdi. Bakalım nasıl olacak? O karşılaşmanın etkileri hala devam ediyor mu etmiyor mu? Göreceğiz. Kocaelispor'da da bazı oyuncuların sıkıntısı vardı işte. Anlaşıp sonra İşte Kocaeli'den ayrılan bazı
1: Berkan'ı aldılar en son Konyaspor'dan 1+1 yıllık bir sözleşme. Keita aşık olduğu için Kocaeli'yi terk etti. Yurt dışında ya, Türkiye'de değil şu anda. O konuda da bir gelişme olmadı.
0: Başakşehir Kocaelispor merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Ahmet Erzurumspor, Ahmet Spor Erzurumspor.
1: İki yeni takım Süper Lig'de.
0: Merak ettiğim bir karşılaşma açıkçası. Ne olacak? Süper Lig kadroları kurabildiler mi, kuramadılar mı? Onları da görebileceğimiz bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Ve yine pazar günü 21.30'da Beşiktaş Eyüp Spor karşılaşması var.
1: Evet.
0: Beşiktaş da sezonu açıyor.
1: Eyüp Spor'la karşılaşıyor. Derbi muhabbeti açıldı ya, İstanbul derbisi. İki kentin aynı takımı karşı karşıya geliyor. Ve bu maçtan sonra da Beşiktaş için lig başlamış oluyor. İlk karşılaşmalar hep önemlidir. Zor olabilir, zevkli olabilir. Ama lig heyecanı da başka bir heyecan.
0: Ve son karşılaşma pazartesi günü 21.30'da. Samsun Spor Göztepe karşılaşması.
1: Göztepe'nin hazırlık maçlarında bildiğim kadarıyla mağlubiyeti yok oynadığı. En son Jubilee maçında da Trabzonspor'u mağlup ettiler. Samsunspor geçtiğimiz hafta hazırlık maçında İstanbul'da Kasımpaşa'ya 3-0 kaybetti. Son durumları nedir dersen iki takımın? Göztepe sanki daha hazır. Ama tabii maç Samsun'da oynanıyor. Ve bu hafta içinde de Samsunspor bir İtalyan stoper aldı. Onların da yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıkları kanaatindeyim.
0: Samsun Spor Göztepe maçı açıkçası benim de merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesi, bakalım nasıl olacak. İki Avrupa için mücadele edecek takım diye görüyorum ben. Başakşehir'le beraber bu arada bu sezon. Samsun Spor Göztepe geçtiğimiz sezonlarda da bu konuda biraz ataktı. Göztepe çok yapamadı ama Samsun Spor başardı bu işi. Göztepe'nin hedefi zaten Avrupa'ya katılmak. Yeni sezonla yeni hedefleri Avrupa'ya katılmak, Avrupa kupalarında mücadele etmek. Merak ettiğim karşılaşmalardan bir tanesi. Şimdi dört büyük takımla bayağı bir açıldı bence makas. Transferlere baktığımda, kadro yapılanmasına baktığımda dört büyük takımı zorlayabilecek takımlardan iki tanesi Samsun Spor ve Göztepe. Evet. Geçtiğimiz sezonlarda da öyleydi. Yine aynı şekilde olacak gibime geliyor açıkçası. Yine Erzurum Spor kendi evinde tehlikeli bir takım olabilir.
1: Evet.
0: Zor bir takım olabilir. Merak ediyorum Erzurum Spor'u.
1: Erzurum Spor'u geçen sene seyrettiysen tabii kendi evinde çok puan almak kolay değil. Karşı tribünde problem vardı yani. Seyirci alınmıyordu oraya. Bunu hallettiler mi? Ben de onu merak ediyorum.
0: Ben de merak ediyorum. Bilen bomboş varsa evet, yani bizi de bilgilendirsinler açıkçası. Yine baktığımda bu sezon Ahmet taraftarıyla beraber lige renk katacak gibi gözüküyor. Açıkçası onlar yine komple dolu bir şekilde, hep dolu tribünlere kendi evlerinde
1: öyle
0: oynayacaklar.
1: İki sezondur öyle.
0: Yine Süper Lig'de de açıkçası böyle oynayacaklar gördüğüm kadarıyla. O yüzden de değişik bir deplasman olacak. Zor bir deplasman olacak ki alt liglerde oynayan takımlar Diyarbakır deplasmanının zor olduğunu her seferinde söylerler. Açıkçası
1: zor geçiyor tabii.
0: Zor geçen bir deplasman olacak. Yine baktığımızda Konyaspor ve Rizespor neler yapabilir? Çorum iyi bir kadro kurdu. Çorum'u da merak ediyorum ama Konyaspor ve Rizespor özellikle Avrupa mesaisi için mücadele ederler mi?
1: Amaçları o olabilir ama kadro buna yeterli mi? Lig başlayınca göreceğiz. Şimdi ligimizde istikrar ve süreklilik. Anadolu takımlarında o süreklilik olmazsa bir bakmışsın bu sefer puan kayıpları yaşıyorlar ve zor durumda kalıyorlar. O sürekliliği yakalamak mesele.
0: İstanbul'daki takımlar dört büyük haricinde ve Başakşehir haricinde artık ligde veda ederler mi? Kasımpaşa ve Eyüpspor.
1: Onu ligin başlamasını görmemiz lazım.
0: Yani biliyorsunuz çok çok biz de konuştuk. Çok eleştirildi. Çok sayıda İstanbul takımının Süper Lig'de olması, ciddi manada taraftarları az, statları yok. İşte Eyüpspor yine Esenyurt'ta oynayacak bu arada. Necmi Kadıoğlu stadında
1: oynayacak. İstanbul Spor'un maçlarını oynadığı stat.
0: Statta oynayacak. Yani statları olmadığı için ciddi manada problem yaratıyor. Seyirci gelmiyor. O yüzden de seyircili takımların Süper Lig'de olması gerekir diye bazı durumlar var. Bunu da biraz araştırdım Ercan abi. %70 konuşuluyor. Yani %70 statların dolu olması gerekiyor.
1: İstanbul'un tarihi semtlerinden biri Eyüp, Eyüp Sultan. Ve Eyüp Spor da esasında tarihin içinde yer almış bir kulüp. Şöyle eski Eyüp stadı topraktı. Daha sonra işte şimdi son dönemlerde belki çimlendi, tamam. Fakat o yılların Eyüpspor olarak diyeceğim. O statta.

0: bir büyüme gelişme olmadı. Keşke zamanında yapılsaydı. Mesela nasıl Karagümrük'ün stadı yok? İşte Vefa stadı olarak değerlendiriliyor. Ya da onlara da stat yapılıyor mu şimdi? Fatih Karagümrük. Koskoca Fatih ilçesi değil mi? Orada bir stat inşası. İlla 30 bin 40 bin kişilik stat değil.
1: Vefa stadı vardı işte orada. İşte
0: orada vardı ama yeterli. O stat işte suni içinde oynanıyordu. Amatörlük maçları da oynanıyordu. Vefa gibi bir takımın. O stat şimdi Fatih Karagümrük oldu. Şimdi işte Karagümrük'e de bir stat yapılıyor. Dediğim gibi yani ilk defa mesela Sarıyer bu hafta gece maçı oynadı tarihinde. Işıklandırma hazırlanmıştı. O statları da Sarıyer için mutavazı ve güzel bir stat. Yani en fazla olabilecek o statı bir 10 bin kapasiteye çıkartabilirsiniz belki elinizde imkan varsa. Neden olmasın yani bunları daha önce düşünmeleri gerekiyordu bence kulüplerin.
1: İşte ben taraftarı olan, gerçek taraftarım yani. Mesela şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Dört büyükleri bu sene en zorlayacağı deplasman Amespor. Çok iyi transferler yaptı. Full gişe oynuyor. Erzurum maçının biletleri satışa çıktı. Bir saatte bütün 33 bin bilet tükendi.
0: Ya şu diyor. Var. İşte,
1: ya, mesela Bursaspor'un gelme ihtimali var altta.
0: Hayır, Karagümrük Fatih'te oynasa kendi stadında full çakar seyirci olarak. Eyüpspor dediğim gibi kendi evinde Eyüp'te oynasa onlar da full çekerler. Ama onlar işte Esenyurt'ta oynuyor, Olimpiyat Stadı'nda oynuyor. O seyirciyi yakalamalarına imkan yok.
1: Yeni Bosna'dan Mehmet Bey yazmış bu mesajı da. Çok teşekkürler. Yine bir uzunca bir mesaj var. Birazdan bakacağım o mesaja da. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Galatasaray hariç Savaş Bey yazmıştı. Düşün ki 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım ne altyapıdan bir futbolcu çıkarmamış, bir tane futbolcu satamamış. Ya da Boye'yi satmıştık. O da tesadüfen çıkmış sorarım diyor Savaş Bey. Biraz yönetime karşı tepkili bir mesaj anladığım kadarıyla. Erzurum tribünü güçlendirme nedeniyle kapalıymış. Kullanımı hazır hale gelmiş diye bir
0: dinleyicimiz yazmış. Çok iyi, çok iyi haber. Evet.
1: Yine işte bir paylaşımda bulunmuş bir dinleyicimiz ama sosyal medya paylaşımlarını açamıyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Bu işte biletlerle alakalı o şirket olduğu sürece bu statlar hep boş kalacak. Konya'dan Abdullah Bey yazmış. Niye yani, çok dolu oynayan şehirlerimiz var ve oynamaya da devam edecek şehirlerimiz var. Yani bunları düşünmek lazım eğer Süper Lig'de belirir.
0: Mesela Çoluspor'u geçen sene seyrediyordum ben maçları. Tüm maçlara bakmaya çalışırım. Çoğu maç tıklım tıklımdı. Demek ki oluyor.
1: Aç bir de onlar Ercan abi. O seyirci aç. O taraftarlar aç. Süper Lig'i açlar.
0: Ya geçen sene Gençler Birliği taraftar sayısı az diye konuşulur. Çoğu maçında tribünler doluydu. Doluydu. Neden? Çünkü Ankara'da bu lig maçlarını özlemişti.
1: Erzurum stadı için yazmış. O bir paylaşım açamamıştım, sosyal medya paylaşımını. Dinleyicimiz Erzurum stadı için de diye yazmış. Çok teşekkürler. Karagümrük'ün stadının yanından geçtim. Etraf kapatılmış. İnşaat çalışmaları devam ediyor. İki dakika önce geçtim diye yazmış.
0: Evet.
1: Hemen anında biz konuşuyoruz. Anında cevap geliyor Ercan abi. Yine bir başka dinleyicimiz. İsmail Kartal tek forvet oynatırsa. Eğer bunu oynayacak kişi Lukaku mu yoksa Vedat Muriç mi? Diye sormuş.
0: Hangisi ise o.
1: Sonuçta bilemiyoruz yani baktığınızda.
0: Hangisinin performansını teknik direktör o hafta için beğeniyorsa o.
1: Yine bize teşekkür etmiş Savaş Bey. Her zaman mesajları okumaya çalışıyorum. Genelde çok hakaret tarzı ya da işte hem yazana hem de bize ciddi sıkıntı yaratmayacak mesajlarsa hepsini okumaya çalışıyorum. Yani ayrım yapmamaya çalışıyorum. Öyle diyeyim. Bazen eleştiriliyorum. Hatta fanatiğimiz. Bu arada bütün takım taraftarı oldum. Yani dinleyicilerimiz tarafından bütün takım taraftarı oldum ben. Her takıma yakıştırdılar beni.
0: Ne güzel.
1: Demek işimi iyi yapmışım diye bakıyorum genelde. Böyle bir durum söz konusu ama ben genelde mesajları ayrım yapmadan okumaya çalışıyorum. Herkesin mesajını bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Yine bir dinleyicimiz, herhangi bir ligde 4 sene üst üste şampiyon olan takımın hocasına teklif gelir mi gelmez mi? Gelir, Okan Hoca'ya da bence geldi teklifler. Okan Hoca'nın hedefleri başka. Yani mesela şimdi 5 büyük ligden alt sıralardan takımlardan teklif gelirse niye gitsin? Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor Galatasaray.

0: Galatasaray'ın şampiyonluğu
1: her arıyor. Gelen teklife de gidilmez.
0: Yani böyle de bir durum söz konusu. Yani böyle bir durum var. Gaziantep'te kombine fiyatları çok yüksek. Bu sene boş tribünlere oynar koskoca şehir diye yazmış. Hemen onu da aktarmış olalım. Zeytinburnu Spor vardı. Şimdi kendisi de var. Ne kendisi var ne de stadı var diye
1: stat,
0: yazmış.
1: Çok atıl vaziyette bir fotoğrafını gördüm stadın. Ya İstanbul'daki bir stat maalesef artık bir harabeye dönmüş stat.
0: Gelen mesajlar da var ama Vedat uyarıyor artık. Veda edelim. Ercan abi eklemek istediğin sonucu ne var mı?
1: Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.
0: Beşiktaş'a da başarılar dileklerimizi iletelim bu akşam için. Önemli karşılaşma. Ben Ahmet Özölçer, Ercan abiyle beraber, Ercan Taner'le beraber yine Spor Kazanı'nda beraberdik. Bir aksilik olmazsa pazartesi tekrar bu frekansta görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'dan hoş geldiniz. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Beşiktaş maçıyla elbette başlangıcı yapacağız. Dün siyah beyazlı ekip Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi kendi evinde konuk etti. İlk maçı deplasmanda Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. Bu karşılaşmada da 1-0'lık bir galibiyet geldi. Černý ilk yarının son bölümünde 40. dakikada Olaytan'ın asistinde attığı golle Beşiktaş'ı karşılaşmada 1-0 öne geçirdi ki Černý de bu resmi maçlar dönemini tartışılan isimlerinden birisi. Önüne bir takviye yapılması planlanıyor. Maça da açıkçası çok iyi başladığı söylenemezdi. Ama golde ondan görmediğimiz şekilde son dönemde seri hareketler gördük ve bitirişi de aynı şekilde çok çok iyiydi. Çek oyuncunun Beşiktaş'ı bu golle öne geçirdi. Beşiktaş maça daha iyi başlayan, daha baskılı başlayan, daha önde oynayan, daha ilk dakikada pozisyona giren taraftı. O baskısını da bir 15-20 dakika kadar sürdürdü. Fakat sonrasında Çekya ekibi de kalitesini demek lazım belki de ortaya koydu, gösterdi. Beşiktaş'ı zaman zaman geri koşturdu. Tehlikeler yarattı. Net pozisyon yaratmakta belki zorluk yaşadılar ama paslaşmalarıyla özellikle sol kanatlarından, Beşiktaş'ın sağ kanadından ikinci yarıda da pozisyonlar geldi. O kanat biraz sanki aksadı Beşiktaş'ta. Ama Beşiktaş günün sonunda 4 resmi karşılaşmada kalesine gol görmedi. 4 maçın tamamını kazandı. Ve Avrupa Ligi'nde playoff turuna kaldı. Playoff turundaki rakibi de Kaunas Žalgiris oldu Beşiktaş'ın. Bir Litvanya ekibi Žalgiris. Daha önce tarihinde herhangi bir Litvanya ekibiyle karşılaşmamış Beşiktaş. Bir ilk olacak ve rakibin gücü düşünüldüğünde de çok zor bir tur olmamasını umut ediyoruz. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne kalacağını herkes gibi ben de düşünüyorum. Playoff turunda da gelecek hafta Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Dün Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi de belli oldu. Ferencváros Trabzonspor'la eşleşti. Onlar da Górnik Zabrze ile eşleşmişlerdi Avrupa Ligi 3. eleme turunda. Bu eşleşmede de kolay geçmedi Ferencváros adına tur. İlk maçı 1-0 kazanmıştı Ferencváros. İkinci karşılaşmada da Górnik 1-0 öne geçti. Tur dengeye geldi. Fakat 82'de kendi kalesine bir gol atıyor Górnik ve Ferencváros da bu golle birlikte turu geçmeyi başarıyor. Maçta öyle çok üstün bir oyun yok. Tam tersi Górnik'in üstün bir oyun olduğu istatistiklere göre tabii konuşuyorum, izlemedim, gözüküyor. Trabzonspor için de öyle geçilmeyecek bir tur değil. Hatta tam tersi geçmesi gereken bir eşleşme gibi gözüküyor. Trabzonspor'a da başarılar dileyelim. Dün başka böyle dikkat çeken eşleşmelerde neler yaşandı diye bir bakacak olursak, Avrupa Ligi'nde Pafos'la Salzburg 3-3 berabere kaldılar. Dünün en gollü iki maçından biriydi. Salzburg ilk maçı 1-0 kazandığı için turu da geçen taraf oldu. Arnavutluk ekibi Egnatia ilk maç Shamrock Rovers'a 3-1 kaybettikten sonra dün 5-1 kazandı ve adını Avrupa Ligi'nde playoff turuna yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nden gelmişlerdi. Orada bir tur geçtiler. İkinci turda elendiler. Burada Shamrock önünde 5-1 ile turlamayı başardılar. Benfica ilk maçta artısı 6-1 yenmişti. Rövanş 1-1 bitti.

rakip. Onlar da 5-2 ile Bohemians'ı toplamda geçmeyi başardılar. Ajax ilk maç 3-1 kazanmıştı Shelburne önünde. 2-2'lik beraberlikle toplamda 5-3 ile turlamayı başaran bir diğer ekip oldu. Benim gözüme çarpan eşleşmeler bunlar. Bugün artık Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Saat 21.30'da son şampiyon Galatasaray ligin yeni ekibi Çorum karşısında olacak. Galatasaray'da bu hafta klişe oldu. Transferle ilgili net bir gelişme yok. Dünden bugüne değişen bir tablo yok. Tam tersi takımdaki oyuncularla ilgili hem transfer haberleri çıkmaya başladı. Osimhen başta olmak üzere. Hem de önemli parçalardan biri Lucas Torreira'nın takımdan ayrılabileceği dün itibariyle tekrar konuşulmaya başlandı. Hem yurt dışı kaynaklı hem yerel kaynaklı muhabirlerden haberler var, enteresan haberler var. Onlardan da Galatasaray bölümünde bahsedeceğiz. Galatasaray'ın tabii transfer çalışmaları devam ediyor. Martinelli, Vaneri, Rafael Leao şu anda öne çıkan isimler. Santrfor'da da yeni bir aday dün itibariyle gündeme geldi ama kolay bir operasyon değil. Aynı oyuncuya Barcelona'nın da ciddi bir ilgisi olduğu dile getiriliyor. Ve bu Galatasaray'daki teknik heyetteki sözleşme krizi haberleri dün de devam etti. Bugün maç var. Bugün içerisinde herhalde çözülecek o konu ama bu işin de son dakikaya kalmış olması Galatasaray için bir başka soru işareti. Ondan da program içerisinde bahsedeceğiz diyelim. Fenerbahçe'de Mert Günok şoku yaşandı dün. Stuttgart maçı sonrası bir ağrı hissediyor tecrübeli filebekçisi ve hafta sonu Gençler Birliği ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Ederson'un geçen sezondan devam eden bir cezası var. O yüzden o da yok. İrfancan Eribayat dün Gençler Birliği'ne transfer oldu. Elde A takım seviyesinde tek isim Tarık Çetin kaldı. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Mert'le alakalı olarak Tarık Çetin ilk karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak. Sturm Graz maçı dedik. Sonra Lyon maçı gelecek hafta oynanacak. Mert'in durumu o maç için şu an net değil. Ama Ederson'un dönme ihtimali var. O da kaleyi koruyabilir. Fred'le ilgili, Sidiki Şerif'le ilgili dün transfer haberleri yine yapıldı. Onlardan bahsederiz. Lukaku'nun da Fenerbahçe YouTube'a verdiği bir röportaj var ki o da Türkçe öğrenmek istediğinden bahsetmiş. Çok alışık olduğumuz bir durum değil. Hele ki böyle yüksek profilli bir yabancı gelecek. Hemen bizim dili öğrenmeye çalışacak ve çok iddialı. 3-4 ay içerisinde Türkçe konuşabilecek seviyeye umarım ki gelirim diyor Romelu Lukaku. Gelir gelmez o da çok büyük bir sempati yarattı bence. O da havalındaki görüntüsü, işte sıcaklığı, röportajı. Ondan da bahsedeceğiz. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan dün TRT Spor'un konuğu oldu. Oraya açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili, Nunez'le alakalı, Paredes'le alakalı, Salah'la yine alakalı açıklamaları var. Onlara göz atacağız. Muçi'nin sakatlık haberi dün Trabzonspor'da olumsuz olarak söyleyebileceğimiz gelişmeydi. Ama çok da uzun sahalardan uzak kalması beklenmiyor. Bir iki hafta içinde oyuncunun geri döneceği de konuşuluyor. Bu arada Beşiktaş'ı en başta maç üzerinden konuştum. Dün Vlahovic'in kap bildirimi de yapıldı. 3 yıllık bir sözleşme. Beşiktaş imzaladığını duyurdu ve oyuncuyla da yıllık 7,5 milyon euro maaşa anlaştı. İmza parasıyla ilgili herhangi bir detay yok ama bildirimin detayları bu şekilde paylaşıldı ve dün maçtan önce Beşiktaş'ın futbol direktörü Önder Özen Esport'un canlı yayın konuğu oldu. Murat Fevzi Tanırlı, Engin Kale ve Emre Özcan'la o da iyi bir sohbet yaptı. O sohbetin detaylarını da maçın ardından hemen konuşacağız diyelim. 7-10 saatlerimiz, şarkı ve reklam aramızı verelim. Dönüşte Beşiktaş maçıyla devam edelim.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.

İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda. Cuma günü uzun bir aranın ardından üçümüz de hazır bulunuyoruz. Aykut abi de geldi, Ali abi de geldi. Geçen cuma sen de yoktun.
1: Evet, evet.
0: Genco abiyle Aykut abim yaptı.
2: İkisi. Evet, evet, beraber yaptık.
0: Nasıl Genco abiyle program yaptın?
2: Vallahi güzeldi. Geçen hafta bir de bayağı böyle ben de uzun zaman yoktum ya. Böyle genel bir değerlendirme yaptık. Tam Salah transferi olmuştu, onu değerlendirdik. Takımlara öyle bir girdik. Hı-hı. O yüzden fena olmadı ama bu hafta...
1: Özen anlayamadı Genco Buran'da program yapmanın artlarını ya da eksilerini.
2: Vallahi
0: bir sonraki hafta şey yaptık.
2: Yaparız ya. Genco'yla daha önce de yaptık ya. O yüzden problem yok.
0: Bugün de gündemimiz yoğun. Beşiktaş maçıyla başlangıcı yapacağız. Lig başlıyor. Lig maçlarında bir ön bakış. Takımlarda transferle ilgili gelişmeler var. Kriz haberleri, hani takımlarla alakalı olumsuz diyebileceğimiz haberler. Girişte ben neredeyse hepsini özetlemeye çalıştım. Daha detaylısını program içerisinde konuşmaya gayret edeceğiz. Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş Avrupa Ligi macerasında dolu dizgin devam ediyor. Mitchell'in eşleşmesini hasarsız geçti. Gol yemeden geçmişti. Radet Kralove karşısında da iki maçta 1-0'lık galibiyetlerle adını playoff turuna yazdırmayı başardı siyah beyazlı ekip. Gol yemeden 4 maçı tamamlamış olması büyük bir artı. 4 maçı da kazanması ki hepsinde kazanmasına ihtiyaç yok tabii turu geçmek için ama.
1: Var var öyle deme.
0: Yok şu açıdan. Turu geçmek için yok.
1: Biliyorum ama.
0: Ben zaten dümdemi öyle tamamlayacağım. Çok iyi Beşiktaş'ın kazanması, bu alışkanlığı elde etmesi.
1: Bir de şu puanlar, Avrupa'daki puanlar Mert.
0: Tabii.
1: Onlar için de çok önemli böyle tabii maçları kazanabilmek.
0: Yok şu yüzden dedim mesela. Biliyorum, Fenerbahçe Gornik'le berabere kaldı evet. Bir maçta. Turu geçti mi? Geçti.
1: Ama Fenerbahçe'nin puanı biliyorsun yüksek aslında Avrupa'da. Beşiktaş bayağı düştü Avrupa puanlaması olarak. Yani ihtiyacı var. Her maça, her galibiyete ihtiyacı var. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray puanlar yüksek. Trabzonspor, Beşiktaş Avrupa puanları düşük. O yüzden bulduğu her maçı yarım sıfır olsa bile kazanmaları lazım ki elemelerde seri başı olabilsinler. Yarın öbür gün. İşte şu an çok şey fark etmiyor artık. Hani torbalar çok fark etmiyor ama elemelerde seri başı olup olmamak çok fark ediyor. O yüzden 4'te 4 çok iyi. Hatta 6'da 6 ile bitirmesi lazım. Bana göre bu eleme dönemini Beşiktaş'ın.
0: Tabii Kaunas Algiris rakibi olduğu playoff turunda zayıf bir ekip. Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Zagreb'ten fark yiyerek buraya kadar geldi. O yüzden orada da 2'de 2 ile Beşiktaş'ın turu geçmesini bekliyoruz. Yalnız dün maçta öne geçti Beşiktaş. Farkı artırabilecek çok net pozisyonlarda buldu ikinci yarının başında. Değerlendiremedi ama son bölümde de kalesinde de bir gol görebilirdi Beşiktaş. Yani maç berabere de bitebilirdi. İlk yarının sonunda da bence Beşiktaş düştü. İlk yarının ikinci bölümünde, ikinci yarında son bölümünde bayağı düştü. Oyunun kontrolünü Çeki ekibine verdi. Bunlar tabii soru işaretler ama genel tablo dediğim gibi 4 maç 4 galibiyet. Kalesinde gördüğü gol yok. Dün Nübel yine kalesine gelen toplarda, yan toplarda, şutlarda, oyun kurulumunda çok güven veren bir karşılaşma çıkardı. Onunla ilgili kimsenin düşüncesi değişmiyor. Tam tersi o iyi düşünceler de pekişiyor her geçen maç diye düşünüyorum. Olaytan bence dünün etkili isimlerinden biriydi. Engin Kale en çok Calo'yu beğendi. Maç
1: çok iyiydi.
0: Adamı çok iyiydi. Calo da kesinlikle. Ben de Olaytan'ı çok beğendim. Çok faydalı buldum. Atılan golde de topu taşıması, verdiği pas, top taşıma konusunda, dribling konusunda gerçekten çok verimli. O topları taşıyıp iyi de paslar çıkardı dün. Çok hareketli bir oyuncu. Orkun belli bir standardın üzerindeydi. İlhan çok hareketli ama İlhan'la ilgili sıkıntı da galiba o 3. bölgeye geldiğindeki tercihleri ve tercihlerindeki uygulaması. Hani şut tercih edebilirsin ama şut kalitesi pek iyi gözükmüyor. Zaman zaman işte Rıdvan bindiriyor vermedi. İşte takım arkadaşı bindirirken vermedi. Böyle sanki doğru kararları da veremiyor gibi. Verdiği kararlarda da uygulama çok iyi gözükmüyor ama o da çok hareketli bir kanat oyuncusu için.
1: Evet, bir de ben bayağı beğendim İlhan'ı. Şöyle beğendim. Mesela kısa bir oyuncu ama yere çok sağlam basıyor Mert. Rakibiyle hani şey derler ya, topla rakibin arası

0: karşısına durduğu zaman mesela bayağı sağlam duran bir oyuncu. O kadar kısa olmasına rağmen topu alışı verişi, oradaki tekniği yüksek. Senin dediğin defalar var, doğru. Ama bayağı sürpriz yumurta bence.
1: Ya genç bir oyuncu zaten, bu eksikleri olacak. Bunlar da gelişmeye açık şeyler. Bunlar hep
0: Hani
1: böyle kalacak diye bir şey yok.
0: İtalyan'a söylemişti ya beni olumlu yönde şaşırttı diye. Dün beni de hakikaten canlı gözle şöyle bir alıcı gözle izledim birkaç oyuncuyu. İlhan onlardan bir tanesiydi. Ben İlhan'ın bayağı iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Evet, yani genç oyuncu defalar var o bu ama iyi oyuncu İlhan.
1: Kesinlikle ben de çok beğeniyorum. İşte eksik nokta olarak gördüğüm şeyler oldu dünkü karşılaşmada. Ama onun haricinde bu maç mesela Çerni'yi çıkardı. İlhan'ı
0: Tuttu.
1: tuttu sona kadar. Ve solda tuttu, Trossard girmesine rağmen. Trossard'ı sağ kanada attı. İlhan'ı solda tuttu. O da enteresan bir
0: Takir
1: tercih.
0: Aşıs'a girene kadar
1: Evet.
0: Trossard oradaydı.
1: Orada kaldı. Ve genel olarak hani oh yine bence iyi bir karşılaşma çıkardı bireysel anlamda. Benim çok beğenmediğim Murillo oldu karşılaşmada. Onun defansif zafiyeti geçen yıldan beri, Alabi'yi yakından takip edenler onun bu konuda da herhalde ilk iki maç sonrası yorumlarını hatırlayacaktır. Sezon boyu da bunu yaptı. İşin hücum tarafında gerçekten çok farklı. Çok bindiriyor. Orada da kendinden emin. Bir bek gibi değil, bir 10 numara edasında bence rahat. Rakip ceza sahasına doğru geldiğinde, ama iş geri koşmak olduğunda, savunma yapmak olduğunda oradaki konsantrasyonu çok düşük kaldı. Dün Beşiktaş onun bölgesinden çok rahat gol yiyebilirdi ama yemedi. Ama Mourinho'nun orada savunma anlamında biraz daha sanki gelişmesi gerekiyor.
0: Geri koşarken Murillo'nun bir şeyini ne derler hareketini sürekli tekrarladığı bir hareketi fark ettim dün. Mesela adamın yanına koşmak yerine arkadaşların adamı
1: Evet
0: işaret
1: evet.
0: ediyor. Onun yanına
1: Dün
0: gidin diye.
1: Jalo'ya kızdı işte bir pozisyonda.
0: Orada
1: Koşmadı.
0: da anlaşamadılar. Hani sen mi ben mi konusu da şimdi bir pozisyon oldu. Rakip yarı sahanın ortasından bir dakika nasıl oluyor? Beşiktaş yarı sahasının ortasından Kröle'ye taç attı. Tamam mı? Beşiktaş kalesine doğru hücum ediyorlar doğal olarak. Taç kullanıldıktan 2 saniye sonra Murillo geri koşmaya başladı biliyor musunuz? Yani düşün mesafe Beşiktaş kalesine yaklaşık böyle işte 70-80 metre. Hani taç olduğu anda Murillo'nun koşmaya başlaması lazım. Taç oldu. Bütün takım yavaş yavaş koşmaya başladı. Hızlandı. Taçtan sonra Murillo hala bekliyor. Tacın kullanılmasını. Taç kullanıldı. Ondan sonra koştu. Bir pozisyonda geriye koşuyordu takım. Geride kim kaldı? En geride. Daha doğrusu en ileride. Ondan sonra Çenli kaldı. Ondan sonra Murillo vardı. Takım geri koşarken. Yani şöyle söyleyeyim. Geri koşmayı istemiyor. Savunma yapmayı istemiyor oyuncu.
1: Sevmiyor, belli. İçinde
0: Belli.
1: yok yani onun.
0: Yok yani istemiyor. Öyle bir şey yok. Ve hani mesela görüyor böyle Aykut boşta. Tamam mı? Aykut'un savunulması lazım. Arkadaşlarına işaret ediyor. Aykut diyor. Bakın diyor Aykut diyor. Yani ben uzağım. Benim ona Aykut'u yakalama ihtimalim yok. Siz hani Aykut'la ilgili bir şey yapın. Eller sürekli böyle birileri gösteriyor. Bir Aykut'u gösteriyor. Bir Mert'i gösteriyor. Bir Ali'yi gösteriyor. Murillo öyle. İleri çıktığı zaman da senin dediğin gibi. İleri çıktığı zaman başka bir oyuncu. Bambaşka bir oyuncu.
1: Mesela dün ikinci yarıda soğukkanlı şekilde topu soluna çekti, rakibi yatırdı. Vuruşu savunmadan döndü ama hani bir bek gibi değil bence, bir hücum oyuncusu gibi.
0: Ama hiç
2: Duran
0: niyeti yok.
2: topla dokunamadığı pozisyonlar var.
1: Mesela orada da çok şey geldi bana. Efor harcamak istemiyor gibi orada da. Mesela biraz
2: Mesela
1: kassa sanki
2: uzatsa
1: dokunacak,
2: vuracak değil mi?
1: değil mi? Bana da öyle
0: İşte
1: geldi.
0: öyle zaten
1: O vücut dili.
0: görüntüsü o yönde yani. Hani savunma yaparken de öyle bazen öyle hissediyorsun yani. Geriye böyle jok tempoda koşuyor. Hani hiç niyeti yok yani. Ondan sonra ben zaten devre arasında dedim taktım Murillo'ya ben dedim.
1: Mesela oyuncu değişikliği olarak ben ilk dokunacağı yer o diye düşündüm. Daha yeni İsmail Kartal, işte Semedo, Greenwood'a dokundu ya, o kulvar sıkıntı yaşadığında. Ben de onu bekledim. Černý'e dokundu ama dokunmadı
0: Murillo tuttu
1: Murillo'ya.
0: evet. Yani
1: Sol
0: çok
1: beki çıkardı Rıdvan'ı.
0: içeri giriyor bazen serbestmiş gibi oynuyor. Enteresan hani İtalyano mutlaka görüyordur. Çünkü hani İtalyano da biliyorsun yani sağ kenarı duran bir teknik adam değil. Her şeyi böyle kontrol altında tutmak istiyor. Dün mesela Beşiktaş ısınmaya çıktı. Isınmanın tam merkezindeydi.
1: Isınma doluyor mu hocalar öyle?
0: İşte o normalde olmaz. İtalyano tam ısınmanın merkezindeydi.
1: Antonio'lar

0: genelde
1: tabii,
0: yaptığım
1: tabii.
0: Yani.
1: Ben uzun süredir görmemiştim mesela. Direkt merkezinde böyle sağına soluna bakıyor falan, ne oluyor diye. Enteresan bir adam İtalyanı. Ama Mourinho bakalım yani, onu savunma yapmaya ikna edebilecek mi? O disiplini verebilecek mi? İlginç.
0: Peki sen devam et Ali abi istersen. Stat'tan canlı gözle
1: Evet.
0: izlerken dikkat ettiğin başka noktalar neler oldu?
1: Dün tabii stadyumda atmosfer yüksekti. İzleyenler de televizyonun başından, ekran başından görmüşlerdir. Yani Beşiktaş taraftarının şu an keyfi yerinde. İkinci yarıda bir şov da yaptılar. Bir 10-15 dakikalık bir Beşiktaş taraftarının şovu da vardı.
0: Çekler de bayağı telefonla o anları kaydettiler,
1: Evet,
0: ekrana geldi
1: evet, evet.
0: televizyonda.
1: Yani maç sonunda normalde ben yapmam da, bir tesadüfen onların 10 numarasıyla konuşma fırsatım oldu Van Buren'le. O da Hollandalı bir oyuncu. İşte biraz böyle ayaküstü konuştuk. O da hemen atmosfere getirdi konuyu. Ben de Kravole'ye getirdim. Sizin bayağı iyi takımsınız yani. Evet dedi, biz fiziksel olarak bayağı iyi takımız dedi. Yani o da farkında. O da çok tecrübeli bir oyuncu. Bütün neredeyse kariyeri de şeyde geçmiş. Çekya'da geçmiş. Artık 32-33 yaşında bir oyuncu. Ama o da hani atmosferden bahsetti. Bundan sonra da Panathinaikos'la eşleşmişler. Bir başka zor atmosfer.
0: Değil mi?
1: Dedim işiniz kolay değil. Onunla biraz konuştuk. Herkes atmosferle alakalı olarak tabii. Dediğin gibi bayağı böyle bir hayran kaldılar. Beşiktaş'ta yeni oyuncular da büyük ihtimalle çok etkilenmişlerdir.
0: Kralove'nin hocası Sivok'la eski takım arkadaşıymış. Ondan bilgi almıştım ama bu kadarını
1: Böyle bir
0: beklemiyordum
1: atmosferi
0: demiş maç
1: beklemiyordum
0: sonunda
1: demiştir.
0: konferansında.
1: Beşiktaş açısından 180 dakikayı değerlendirdiğimde bence iyi oynanmış bir tur genel olarak. Dün son 10 dakikada, belki 10-15 dakikada Beşiktaş fiziksel olarak düştü. Rakibin o temposunu pek devam ettiremedi. Tabii oraya 1-0 girilmiş olması Kralove'nin bir şekilde turun içinde olmasını da beraberinde getirdi. Allah'tan 1-0 girildi. 0-0 girilse ve işte bir gol yense biraz daha tabii sıkıntılı olabilirdi. Hani 1-0, 1-1 olsa Beşiktaş gene bir şekilde o dakikaları oynardı. Ama o son 10-15 dakika hariç, yani fiziksel olarak Beşiktaş'ın düştüğünün anlaşıldığı, çünkü o bölümde yani oyunculara bakıyorsun, maça çok iyi başlayan, iyi tempoda oynayan, mesela Orkun son 10-15 dakika çok zorlandı. Direkt olarak temposunun düştüğünü anlayabiliyorsun. Mesela Orkun da enteresan. O kadar hırslı bir oyuncu ki bazen böyle yapmaması gereken 20-25 metrelik koşularla, sprintlerle pres yapmaya çalışıyor mesela, ama tek başına. Hani bir anda böyle kafasına esiyor. Pat bir sprint böyle 20 metre. Ama hani takım olarak Beşiktaş orada olmadığı için Orkun'un tek başına o presten bir şey kazanması mümkün değil. Şimdi o presi yaptığı zaman da kolay değil ondan sonra şey yapabilmek. Ne derler? Enerjini maçın sonuna saklayabilmek. O bakımdan enteresan oyuncu Orkun. Trossard hiç hazır değil. Mesela fizik olarak. Onun da tabii fizik olarak hazır olmaması Beşiktaş açısından o son 15 dakikayı zorladı. Mesela Trossard oyuna girdikten sonra tribünlerde çok büyük bir coşku vardı. Yani uzun süredir ben bir oyuncu sahaya girdiğinde Beşiktaş taraftarının bu kadar heyecanlandığını, bu kadar destek verdiğini görmemiştim. Orada da Yasin Trossard'a bir tane hatalı pas verdi. Trossard geriye pres yapacağım diye Trossard da bütün enerjiyi yaktı orada.
0: Valla
1: Yasin'in
0: ben
1: hatalı
0: de
1: pasında.
0: korkmadım değil orada sakatlık falan hani
1: Bir
0: daha.
1: 30 metre falan geri koştu. Tamam dedik, artık bundan sonra Trossard bir daha şey yapamaz. Kendini toparlayamaz. Dolayısıyla hani o son 15 dakikayı bir kenara koyarsak Beşiktaş turun genelinde, ki ilk maçta da ilk yarının son bölümünde Beşiktaş biraz zorlanmıştı. O bölümleri bir kenara koyarsak, yani toplam böyle yaklaşık belki 20-25 dakika 180 dakikanın içerisinde o bölümlerin dışında Beşiktaş oyunun hakimiydi. İstediği gibi rakibini kontrol etti. Rakibine neredeyse hiç pozisyon vermedi. Pozisyonlar buldu. Bitiricilik konusunda pek iyi değildi. Ama genel olarak Beşiktaş bu turu nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. O yüzden de bence başarılı iki karşılaşma geçirdi. Dün tempo zaman zaman çok yükselmedi. Beşiktaş çok yüksek bir tempoda oynamadı maçın genelini. Fakat takım halinde ve bireysel olarak Beşiktaş sezonun bir de bu bölümü olduğunu düşünürsek geçen senenin çok önünde gözüküyor. Yani belki kestirmeden şöyle söylemek lazım. Kısa sürede Beşiktaş önemli mesafe kat etti. Şimdi bunun üzerine koyması, işte bireysel performansların yükselmesi artı takım olgusunun biraz daha oturması gerekecek. Dün Engin Kale söylemiş. Ben tabii Engin Kale'yi duyamadım. Yayını dinleyemediğim için. Ben de Jalo'yu çok beğendim. Belki Beşiktaş'taki en iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Ama mesela o da bir gene sakatlık yaşadı.
0: Bir krampmış galiba Ali abi. Çok ciddi bir şey olmadığını Jalo'da maç sonu açıklamasında.
1: Ama iki maçta da oyundan çıkmak zorunda kaldı değil mi?
0: Evet. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Doktorum da iyi olduğumu söyledi demiş.
1: Evet. Böyle zaman zaman tabii sorunlar olabiliyor. Genel olarak ben Beşiktaş'ın başarılı bir tur oynadığını ve yapması gerekeni de turun genelinde ağırlıklı olarak yaptığını düşünüyorum.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçları bekliyor.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel. Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda. Gelecek yeniden şekillendi.

0: 7.34 saatlerimiz. Dinleyicimiz Serkan Hocaoğlu demiş ki Beşiktaş'ın attığı golde aklıma Kerem Aktürkoğlu geldi. Sizce atar mıydı demiş Çağni'nin golünde. Çağni ile ilgili Aykut abi geçen hafta mı dedin?
1: Tabii geçen hafta bayağı eleştirilmişti. Yani taraftarın en çok eleştirdiği isimdi. Bir de o yeni transfer Otara yine kırmızı kartla oyundan atıldığı için bayağı eleştirilmişti. Ben de oyuncuların tarafında olmuştum. Yani geçen hafta özelinde. Çünkü bence Çerni yani bu takımda olmayan bir özelliğe sahip. Mevcuttan bahsediyorum şu anda. Daha işte dün gördük hazır değil. Değil mi? Belçikalı.
2: Trossard.
1: Trossard hazır değil. Ya Trossard'ın belki 15-20 gün belki bir aya ihtiyacı var. Tam randımanlı o Dünya Kupası'ndaki Trossard'ı tekrar seyrettirmek için. Şimdi Ali güzel bir noktaya değindi. Orkun o kadar fazla şey yapmak istiyor ki son 15 dakika düşüyor. Zaten Dünya Kupası'ndan geldikten sonra doğru düzgün tatil yapmadan bir an önce geleyim çalışayım dedi. Yani dinlenemedi bile. Sezon başı kampları zaten yüklemenin olduğu yerler. İlhan bence katılıyorum söylediklerinize. Trossard gibi bir oyuncunun büyük ihtimalle yedeği olacak ya normal sezonda. O eksik olan yerleri geliştirebileceği tarzda bir profil var önünde. Yani İlhan'la Trossard'ın farklı özelliklerine İlhan atıyor.

0: gidiyor. Sürekli gidiyor, sürekli gidiyor. Deniyor, çalımı da atıyor, başarılı. Son şeyi yapamıyor. Vuruşu da yapıyor ama cılız bir vuruş oluyor. Kalecinin üzerine gidiyor. Ne bileyim, tercihini doğru yapamıyor. Trossard'ın farkı ne? Onları doğru yapıyor. Böyle bir oyuncu önünde olduğu zaman mesela ben İlhan'ın önümüzdeki yıl asıl neler yapabileceğini şu anda hayal edince heyecanlanıyorum.
1: Hani bir yıl Trossard'la çalışıp.
0: Tabii ki. Yani bu tarz oyuncular sadece sana sahada bir şey vermez. Alttaki oyuncuları geliştirme anlamında da bir rol model olur. Yani Hacı ülkeye geldiğinde Hacı'nın en büyük katkılarından biri yaptığı skor ve işte Galatasaray'a taşıdığı noktalar dışında işte Emre Belözoğlu başta olmak üzere bazı oyunculara rol model olma, içine düşülen zor durumlardan nasıl çıkılacağını ya da nasıl bir sihir yapacağını öğretme. Yani bir nevi işte büyücü şey öğretiyor. Alttan gelenlere yaptığı numaraları gösteriyor. O yüzden ben yıldız oyuncuları biraz böyle değerlendiriyorum. Diğer tarafta Mourinho konusunda, ya Mourinho geldiğinden beri öyle zaten. Adam dün belki de en çok gol pozisyonuna giren isim ya, o kadar pozisyona girdi. Bunun bir de geri dönüşü var, sevmiyor. O yüzden İtalyano'nun olduğu tarafta olursa Mourinho, yani İtalyano biliyorsun sağ kenarında en az oyuncular kadar mesafe kat ediyor, gidiyor, geliyor, oturuyor. O zaten sürekli geri koşturuyor. Ben bir önceki turda yine iç sahadaki maçı hatırlıyorum. En çok yine Mourinho'ya konuşmuştu. Sürekli geri gelin diyor. Sürekli geri gelin diyor. Oradan diğer oyuncuları uyarıyor. Çerni önünde oynadığında Mourinho'nun zaafı biraz daha ortaya çıkıyor. Bak, İlhan bu tarafta olsa Mourinho bu kadar göze batmaz. Çünkü İlhan çok geri de geliyor ve sürekli yardım ediyor savunmaya. O yüzden zaten anladığım kadarıyla yani çizilen transfer şeyinde ki Önder Hoca çok güzel açıklıyor her şeyi de net. Beşiktaş sol kanatta Trossard gibi daha içeri kat eden daha teknik bir oyuncuyla oynarken bu tarafı aslında aradığı oyuncu işte bir oyuncudan bahsetti ya U23'ü birkaç ayla kaçırıyor. Dolayısıyla iyi oyuncu ama karar vereceğiz hocayla da konuşup yani ya riske gireceğiz bir tane oyuncuyu daha elimizden çıkartıp hoca diyecek ki evet biz bunu istiyoruz alalım bize faydalı olur. Gidip yabancı hakkını orada deneyecek ya da diyecekler ki ya gerek yok zaten mevcut fena değil başka bir oyuncuya gidelim genç bir oyuncu alalım. Şimdi benim anladığım kadarıyla o oyuncu profili İlhan Fakılı'dan daha süratli ve atıp gidebilen tamamen önüne isteyen Trossard'a göre daha farklı bir kanat. Ki Beşiktaş'ın zaten bir kanadı böyle olmalı. Diğer kanadı da bu şekilde. Yani Abdelkader Keita vardı ya Galatasaray'da. Geldiğinde nasıl etki yarattı? Severiz çünkü biz öyle oyuncuları. Atacak önüne gidecek ya da atacaksın önüne gidecek. Bu tarz bir oyuncu olduğunda Mourinho rahatlar. Çünkü o oyuncuyu savunmak isteyen rakibin sol kanadı o kadar gelemeyecek üzerine. Bu sefer Mourinho'yu da çok geriye koşturmayacaksın ya da Mourinho'yu o kadar ileri çıkarmayacaksın. Sen gel yarı sahaya kadar gitti. Mesela ben şeye çok benzetiyorum. Dumfries'e çok benzetiyorum. Dumfries de benzer bir oyuncu. Atletizmi daha yüksek. Ama seyredin maçları genelde işte üçlü savunmanın kanat beki gibi oynamaya alışık olduğu için Dumfries de hep hücumda, hep hücumda. 10 tane deniyor, bir tanesi doğru tercih oluyor. Ama geriye dönmeye geldiğinde artık böyle dili çıkıyor, dönemiyor. Mourinho'da da biraz bu var. Ama genel hatlarıyla şimdi futbol bir iskelet oyunu ve Beşiktaş'ın iskeletinin %70'i bence oturmuş durumda. Bu iskelet yeni bir iskelet ama. Kaleden yana bir derdimiz var mı? Nübel. Yani ben geçen hafta da söyledim. Ter Stegen ve Neuer'in zaman zaman Ter Stegen'i görüyorum, zaman zaman Neuer'i görüyorum. O soğukkanlılık işte bazı pozisyonlarda hani Alman kalecilerde vardır ya. Çık al ya topu dersin. Böyle eliyle bekler, öyle tutar. Mesela o hareketlerinde tam böyle Neuer. Sakinlik, ayağı oynama, topu çıkartırken de ve güven veriyor. Jalo geçen sene yüzüne bakılmayan bir oyuncu. Geçen sene de söyledik iyi bu adam diye. Şu an bence iskeletin en kritik adamı. Önünde Orkun'a zaten bir şey demeye gerek var mı? Salih de sanki 10 yıldır Beşiktaş'ta oynuyor gibi. Pozisyon bilgisi az önce reklam arasında Ali ile konuştuk. Çıplak gözle böyle oyuncuları daha iyi anlarsın.
2: Salih acayip ya.
0: Orayı da yaptın. Ne kaldı ileri? Onu da transfer ettin zaten. Mesela o faydalı bir oyuncu ama eksiğine bitiremiyor. Yani o ilk o spektaküler golleri attığı zaman da söylüyordum ben. Hatta Ali ile birlikteydik. Yine beraberdik. Yayında burada da konuştuk. Oh'un yanına net bir bitirici lazım. Bak oh pis işleri yapacak. Çok boğuşuyor, çok koşuyor. Onun yanına ne lazım biliyor musun? Eğer oh'tan faydalı olmak istiyorsan. Ya arkasına ya yanına. İşte kimden örnek verelim? İtalya'da vardı ya Quagliarella. Baba ne? Babanın olayı ne? Babaya topu vereceksin. Baba cezalarında avlayacak seni. Bitti.
1: Talisca.
0: Talisca. Talisca gene fiziği miziği var. Ya böyle geldi mi atacak tık. Baba indirecek bu atacak. E şimdi o ikisinin daha birleşimi bir sakatlık vesaire falan yaşamadığı takdirde bence hakikaten lige büyük değer katacak bir santrafor geldi. Vlahovic. Fizik durumu ne bilmiyorum.
2: Ben de sordum.
0: Ne durumdaymış?
2: Kötü değilmiş. 7 ila 10 gün diyorlar. Bir sonraki turda bekliyorlar. Yani hemen bekliyorlar yani.
0: O zaten öyle durumdaysa bence iskelet tamamlanmış oluyor. Bundan sonrası sağa solu. Şimdi Trossard'ı da sağlıklı işte tam artık 60-70 dakika oynayabilecek kondisyonda düşününce ya iskeletin ekstraları bile oluyor öyle söyleyeyim. O zaman işte Mourinho'yu tolere edebilirsin. Ya mesela şeyi hatırlayın 4 yıldır Galatasaray şampiyon oluyor. Galatasaray'ın uzun süre ne sağ beki ne sol beki vardı. Bu 4 yıllık sürenin 2,5 senesinde Galatasaray sürekli değiştirdi. Değil mi? Hı hı. Bulamadı. Bir sürü oyuncu geldi gitti. Geçen sene bile kaç tane oyuncu geldi gitti. En son Şalai oldu. Sol tarafta Jakobs mu Eren mi kimseye hala tatmin etmeyen bir sol tarafla devam ediyor hala Galatasaray.
1: Angelinho ile şampiyon oldu değil mi?
0: Angelinho geldi 6 ay sonra yolladın.
2: Kim geldiyse şampiyon oldu.
0: Yani. Gelen herkes şampiyon olduğu için. Yani hiç katkı vermediği oyuncu da gelip şampiyon. Mesela Morata'nın şampiyonluğu var Galatasaray'da. Ne yaptı diye sorarsan.
2: Endombele de şampiyon oldu değil mi?
0: Endombele'nin şampiyonluğu
2: bitirdi
0: var.
2: Bitirdi mi sezonu?
1: Bitirdi.
2: Endombele. Bitirdi. Herkes bitirdi değil mi?
0: Şey. Ama işte şey böyle 6-7 oyuncunun sırtında gelen herkes şampiyon oldu.
2: Öyle de yok şeyi merak ettim. Hani böyle gelip 6 ayda Galatasaray'ın gönderdiği.
1: Anneliyo mu gitti?
0: Devlet. Ya o gitti. O oraya geldi doğru düzgün dakika almadan devresi şampiyonluk geldi, yaşadı adam evet. Ya. Ve sağ şampiyonluk olsun. Primi var mıydı hatırlamıyorum. Bir de şampiyonluk
2: kesin
0: primi aldı.
2: Ne güzel o.
0: O yüzden yani o iskeleti kurmak önemliydi. Bence Önder Özen'in ve Beşiktaş yönetiminin yaptığı doğru şeylerden biri. Başta Nübel transferindeki etkileri olmak üzere ki Önder Hoca da açıkladı bunu. Geçtiğimiz yıl çok takımda kullanılmayan hatta neye yarıyor işte ne için kullanılıyor neden transfer edildi diye sorguladığımız Graf'ı tekrar hayata döndürmek oldu. Ki Nübel transferinde etkisi büyük muhtemelen diğer transferlerde de büyük. Tekrar oyuna girdiğinde Beşiktaş transferde daha doğru ya da zor gibi gözüken işleri başarabilen bir takım haline geldi. Şimdi ben o şeyi merak ettim mesela. Keşke adını da verseydi ama belki bugün bitirirler. Ama şunu yine söylemem lazım. Bir plan var. Bak her şeyden önemlisi bir plan var. Beşiktaş bu sene planlı. Yani geçtiğimiz sezon devre arasında 40-50 milyon euro hatta 60 milyon euro civarında transfere para harcayan o harcadığı paralarda verilen oyuncuların şu an devrede olmadığı. Mesela Agbadu en pahalı oyuncu devrede yok. Oh var ama denklemde şimdi ikinci plana kalacak. Doğru mu? Başka kim var o dönem alınan? İşte Yasin, sol kanat Rıdvan değil mi? Hı hı. Şimdi Otara geldiği zaman bence birinci adam o olacak. Ben Otara'yı şey anlamında çok beğendim mesela hücum meziyetleri anlamında savunma yapmayı o da bilmiyor. Tam böyle şey Mourinho ile aynı anda olmaz onu söyleyeyim. Ya yani Mourinho Otara aynı anda olmaz o zaman şey Jalo falan su kaynatır. Yasin ya da işte ne bileyim böyle daha bir tarafı Rıdvan yapıyorsan Mourinho oynayacak. Bir tarafı işte şey yapıyorsan öbür tarafa Otara'yı koymak istiyorsan burada Mourinho'ya diyeceksin ki gitmiyorsun kardeşim 3 tane stoper gibi kalacaksın burada. Çünkü

0: şu anda tamam Kralove saygı duyulacak bir takım. İşte bence bir sonraki turu daha kolay. Kaunas maçları daha kolay olacak Beşiktaş'ın ama yani gruplara geldin artık belli bir seviyenin üzerine yani lig aşamasına geldiğinde artık bu kadar bu seviyelerde takımlar olmayacak. Ya da lig başladığında göreceğiz. Şimdi her takım çok iyi hazırlandı. Fena da bir lig olmayacak bu sene. Herkesin iddiası var. Ama doğru yapılan şeyler, bir plan. Hoca ne dedi? Önder Hoca, Muhammed Salah'ın transferinin olmayacağını açıkladığı günde. Bizim bir planımız var. İşte 15 Ağustos'a kadar elzem dediğimiz yeri bitireceğiz. Ondan sonra da bir fırsat olur mu diye transfer dönemi bitene kadar sürpriz arayacağız. Bunu yaptılar şu. Bu iş şu anda tamamlandı Vlahovic transferiyle birlikte. Bundan sonrası ekstra olacak. Bakalım ekstralarda ne seçecekler.
1: Orada da bir sağ açık, iki orta saha transferi bekleniyor. Gerçi Ndidi kalırsa belki bir orta saha transferiyle transferi bitirebilir Beşiktaş. Ali abi tekrar sana döneyim. Dün Beşiktaş'ın savunduğu kornerlere yine dikkat ettin mi? Yine hücumda oyuncu bırakmayı tercih etti. Özellikle ilk yarıda. Son bölümde değil. Son
2: kaç oyuncu bıraktı?
1: Valla içeride 4 Kralove oyuncusu varken 5 Beşiktaş oyuncusu vardı. 4'ü birebir aldı. Biri Ohtu galiba ön direği alıyordu ve Beşiktaş net bir pozisyon verdi orada bir oyuncuya. Vuruş yaptırttı. 2 oyuncu da ceza yayında bekliyordu. Riskli bir anlayış. Ama benim dikkat ettiğim çoğu şeyde bunu kullanıyor. Vincenzo İtalyan. Sen hani stat'tan
2: Vallahi dikkat etmedim açıkçası Mert.
1: 4 korner kullanmışlar. İkisi galiba ikinci yarıydı.
2: 4 korner kullanmışlar. Son kornerde
1: çok daha kalabalıktı Beşiktaş.
2: Ona dikkat ettim. Trossard ileride kaldı. Trossard'ın yanında bir oyuncu daha vardı. 2 oyuncu beraber kaldılar. O dikkatimi çekti ama diğer 3 kornere inan öyle çok alıcı gözle bakmadım.
1: Ama ileride bırakmak bile çok alışık olmadığımız
2: bir uygulama. Evet, hatta Trossard dedim acaba kalıyor gidebilir mi falan hani böyle bir kafamda o geçti o ara. Ama inan bakmadım diğer kornerlere alıcı gözle.
1: Dün hani stat'tayken bilmiyorum belki dikkat etmişsindir dedim. İzlerken hani benim dikkatimi çekiyor. Çok az oyuncu var Beşiktaş'ın savunmadaki kornerlerde. Riskli. Şu ana kadar onun kontrasında da net pozisyon yakaladı mı hani o riske girmeye yok değecek şekilde o da aklımda kalmadı. Ama bunu uyguluyor belki sezon içinde geliştirebilir bu konuyu. O dikkat çeken unsurlardan biri bence.
2: Ya burada tabii işte Beşiktaş teknik heyeti söylüyor, İtalyano söylüyor. Daha çok yeni gerçekten takım. Neye yeni? Teknik adamın taktik anlayışına, düşüncelerine, onu sahaya yansıtmak için daha çok yeni. Ama bu süreçte tabii karşılaşmalar oynaması, o karşılaşmaları kazanması şimdilik bir avantaj gibi gözüküyor. Fakat Beşiktaş'taki zaten en büyük korku belli ki hani Beşiktaş yarın öbür gün maç kazanamadığında nasıl tepki gelecek? Dün mesela Önder Özen'in söylediklerinde direkt buna bir mesaj var. İtalyano zaman zaman aynı şeyi söylüyor. Şimdi bir anda böyle takımlara oldu bitti gözüyle bakmamak gerekiyor ama işte o taraftar beklentisi, taraftar düşüncesi, taraftar duygusu nasıl idare edilecek? Herhalde Beşiktaş'ın zorluğu olacak. Şimdi umut veren bir takım var sahada, orası kesin ama hatalar da var. Tam olarak uygulanamayan, tam olarak istenilenin yapılamadığı işler de görüyorsun. Bunu sezon içerisinde daha da fazla göreceksin. Yani Beşiktaş bir makine değil ki şu an müthiş bir şeyle oynasın. Hani bir ay, bir buçuk ay içerisinde öyle bir dünya yok Beşiktaş için. Zaten Önder Özen de diyor işte dün söylemiş maç önünde tuğla tuğla koya koya gitmesi lazım Beşiktaş'ın. Arada yaşayacağı sıkıntılardan sonra ayağa kalkması da gerekiyor aynı zamanda. Bu bence çok doğru bir bakış açısı. Hatta bunu işte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hatta işte Galatasaray'ın da bu kırılganlıklardan artık kurtulması gerektiğini zaman zaman biz de burada söylüyoruz. Biraz taraftarın da bu konularda destekleyici olması lazım. Yani artık tüm maçların kazanılmayacağını, zaman zaman kötü dönem yaşayabileceğini ama o kötü dönemin her şeyin sonu olmadığını biraz oyuncuların da hissetmesi lazım. Mesela Rıdvan da dedi ya mental olarak artık herkes çok farklı geçen seneye göre o kırılganlık olmayacağını düşünüyorum. Dikkat et bak bütün mesajlar hep oraya

0: doğru gidiyor. Hep oraya doğru gidiyor. Bence bu durduk yerde yapılmıyor. Durduk yerde olmuyor. Sonuçta maç kaybedeceksin ama maç kaybettikten sonra ya da maçlar kaybettikten sonra bir maç kaybedebilirsin, iki maç kaybedebilirsin. Üçüncü maçta nasıl tepki verdin? Puan kaybettin, sonraki karşılaşmada nasıl tepki verdin? Onlar belirleyici olacak. Beşiktaş'ın ve diğer takımlarımızın daha iyi hale gelip gelmeyeceğinde. Eğer orada yine her şey bitti gibi davranırsak bu takımlar olmayacak, bu oyunculardan olmayacak moduna taraftar girer ve takımı da sokarsa o zaman işte bu yapılanların pek bir anlamı kalmayacağını düşünüyorum. Orası da Türkiye'de ne yazık ki tamamen işte skorlara göre değerlendiriliyor, konuşuluyor. Dün çünkü sen ne dedin? Hani maçın son bölümünde Beşiktaş gol yiyebilirdi. Evet, yiyebilirdi. Yani 1-1 bitse başka bir şeye giriyor insanlar, moda giriyor. Kazandığı zaman başka bir moda giriyor. O bakımdan ilginç.
1: Dün ilk yarıda maç 0-0 giderken Çerni'nin birkaç ağır hareketinde ben ekrandan hani uğultu ya da bir ahlar vahlar duydum.
0: Oluyor, oluyor işte.
1: Ama mesela Çerni sonra golü attı. Çok da güzel gol attı bu arada. O koşu yapmaya başladığında ben kaleye kadar götürebileceğini, şuta dönüştürebileceğine pek inanmadım. Çok ağır kaldığı
0: Statta
1: için.
0: 40 bin kişi vardı. İnanılmaz yoktu zaten.
1: Ama müthiş yani. Bu arada o hücumdaki her dokunuş mükemmeldi. Ohun sırtı dönük topu almasından olay tanı
0: Evet,
1: dribblingine
0: gol çok
1: pasına,
0: güzeldi.
1: Çerni'nin her bir dokunuşu, topu en sonda rakibi görüp sağ çekişi, vuruşu olağanüstü baştan sona bence. Ama işte Çerni o kadar ağır kalıyordu ki pozisyonlarda bu 4 maç içerisinde. Ben de öyle bir umut yoktu. Sonra oyundan çıkarken de tabii Trossard'a büyük bir destek. Ardından da galiba Çerni'ye de tezahürat yapıldı
0: Çerni'ye de
1: kenarda
0: büyük bir
1: yürürken.
0: tezahürat yapıldı ama Çerni pek mutlu çıkmadı.
1: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Hani karşı tarafta taç çizgisinin oradan çıktı. Out çizgisine geldi. Bütün out çizgisini yürüdü. Artık böyle
1: Maç mı bitiyordu?
0: öteki efendim?
1: Maç mı bitiyordu çıkana kadar
0: Hayır,
1: diye.
0: öteki kornerin oradanca böyle bir taraftara
1: He.
0: şey yaptı. Geri bildirimde bulundu. Yani bayağı bir taraftar orada herhalde bir 15-20 saniye Çerni diye bağırdı. Ve yüksek sesle
1: Duymaması
0: bağırdı.
1: mümkün değil yani.
0: Duymaması mümkün değil. Bir de oradaki taraftar grubu bağırdı. Yani eski tabirle yeni açıktaki taraftar grubu bağırdı. Anca o bölümde şey yaptı. Pek mutlu değildi bence çıktığı için. Hani onda da hafif bir şey olduğunu anlıyorsun. Bu eleştirilere karşı bir kırılmış yani Çerni öyle gözüküyor.
1: Çıktığı için olabilir. Bir de ben hani o maçındaki uğultulardan da
0: İşte
1: etkilenmiş
0: onun için söylüyorum
1: olabileceğini
0: zaten.
1: düşünüyorum.
0: Yani tepki alıyor. Şu an en çok tepki alan oyuncu Çerni. Ahlayan vahlayan top ayağına geldiğinde bir şey yapamadığında en çok ona ses çıkıyor. Diğer oyuncularla alakalı bir şey yok.
1: Evet öyle.
0: Öyle bir durum yok şu an Beşiktaş'ta.
1: Evet 7.54 bir araya gidelim aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Radyo Spor. Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.57 saatlerimiz, birkaç dinleyici mesajına yer vermek istiyorum bu bölümde. Hakan Yılmaz günaydın demiş. Beşiktaş yüksek presle oynayacak, bu belli. Böyle oynadığınız zaman skor farkını erkenden almanız lazım. Takımın gol bulma sorunu devam ediyor. Umarım Trossard ve Vlahovic gol yollarında çözüm olur demiş. İstanbul'dan Ümit de iki maçta da Beşiktaş 2-3'ü bulacak pozisyonları kaçırdığı için rakip hep oyun içinde kaldı demiş. Hakan Bey'in dediğine paralel, hani o pozisyonları Beşiktaş'ın erkenden gole çevirmesi maçın son bölümünde daha rahat geçirmesini sağlayabilir. Ama Beşiktaş kendini zora soktu. Dün hani 45-60 arası pozisyonları vardı Beşiktaş'ın. Onlardan faydalanamadı. Son bölümde biraz daha stresli geçti. Daha rahat geçebilirdi orada. Goller gelse 60'tan sonra da, şimdi özet ekranda, Trossard'ın ceza sahası içinde kaçırdığı pozisyon da var. O da önemli bir pozisyon. Beşiktaş bunlardan şu ana kadar çok yüzdeli faydalanamadı. Ama hani Trossard'ın ve Vlahovic'in gelişi, sağ kanadın belki değişecek olması, ön tarafta daha kalite artacak. O yüzden daha kolay rakipleri çözebilir. Bu kadro da tabii bu arada bitiriciliği geliştirip çözebilir de şu an özellikle İlhan tarafı pek o bitiricilikte iyi gözükmüyor tercihlerde.
1: Yani şu an bu sezonun bu döneminde herhangi bir takımı izlediğinizde beklentinizin çok yüksek olmaması gerekiyor. Burada bence temel nokta takım doğru oynamaya çalışıyor mu, doğru işler yapıyor mu, oraya bakmak lazım. Ama 10 üzerinden 10 bir oyun beklemeyin bence. Hani işler ne kadar, anlayış ne kadar doğruysa o takım geleceğe dair biraz daha umut veriyor diye düşünmek gerekir. Dolayısıyla hani az önce de bahsettik, eksikler var mı? Tabii ki var. Eksikler olmasa zaten hani sezonun bu bölümünde böyle öyle bir futbol oynasan çok farklı şeyler konuşman gerekir. Dolayısıyla biraz öyle değerlendirmek lazım. Hani Fenerbahçe'yi de, Galatasaray'ı da, işte bu akşam Çorum'u da izlediğinizde hiçbir takımın %100 hazır olmadığı gerçeğiyle beraber düşünmek gerekiyor.
0: Son mesaj ya da bir süre için son mesaj diyelim. Eğer takıma 10 numara alınmayacaksa Vlahovic'in yanında yardımcı forvet olarak çok mantıklı olmaz mı demiş. Aklıma sürekli Baroş'un onun yardımcısı Elmander geliyor demiş, çift forvetli bir düzende.
1: 10 numara alınmayacak zaten Beşiktaş'a. Beşiktaş'a merkez orta saha oyuncusu alınacak ama hücuma yönelik bir karakterde mi, savunma yönelik bir karakterde mi derseniz, benim anladığım savunma yönelik karakterde bir oyuncu alınacak. Fakat sezon içerisinde Oh'la Vlahovic'i tabii ki beraber göreceksiniz ama ana plan olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, gole ihtiyacı olduğu dakikalarda 60'tan sonra herhalde birlikte oynatabilir. Orkun'la ne bileyim Salih'i merkezde görürsün. Olaytan eğer oynuyorsa an o çıkar, Oh girer. Öyle bir çözüm üretilebilir. Ki ilk karşılaşmada da kırmızı kart gördükten sonra çift forvete dönmüştü. Italiano onu yapıyor. Maç maçta değiştireceğini zaten röportajda da, maçtan önce dün bir gün önceki röportajda da söylemişti. Yani o gün için onun doğru olduğunu düşündüm. Başka gün stoper de alabilirim. Bazen forvet alırım. Aynen. Maça göre, rakibe göre, duruma göre değiştireceğini, esnek bir yapısı olduğunu dile getirdi. Dün Beşiktaş Dušan Vlahović transferinin detaylarını da KAP'a resmen bildirdi. 3 yıllık bir sözleşme imzalandı Sırp santrforla ve yıllık da 7,5 milyon euro maaş ödeneceği duyuruldu. Herhangi bir imza parası bilgisi yok değil mi? Vlahović'in KAP'ında. Benim önümdeki notta yok. O da çünkü sözleşmesi olmayan, bonservisi elinde bir oyuncuydu. Bir imza parası

0: genelde oluyor bu tarz oyuncularda ama kapa bildirilmedi. Dün Vlahovic de stadyumda karşılaşmayı takip etti. Maç oynanırken o Beşiktaş'ın şov yaptığı bölümde Vlahovic de bir üçlü çektirdi. Sen stadyumda fark ettim. Vlahovic'in üçlüsü de geldi. O da çok sempatik gelir gelmez. Beşiktaş taraftarına da bayağı güzel mesajlar verdi. Dün de o coşkuyu yaşadı. Yıldız oyuncu
1: 28 numaralı formayı giyecekmiş.
0: Evet, dün şey de söylendi. Oh, tan 9 numara istenmemiş. Yani Vlahovic'in de öyle bir talebi olmamış.
1: Olmamış, aynen.
0: Güzel bence, hani olabilirdi gerçi. Oh da teklif edebilirdi, bilmiyorum. O jestler yapılabiliyor. Yapılmazsa da çok anormal değil bana kalırsa. Tercih meselesi. Bir kriz çıkmasın da hani yönetilemeyecek bir kriz. Krizler çıkar ama hani dün en azından öyle bir hava yoktu Beşiktaş'ta.
1: Böyle etrafındaki herkesi aurasıyla etkileyen bir kişi olduğu söyleniyor. Vlahovic'in.
0: Siz yakından görmediniz.
1: Biz görmedik yakından ama görenler bayağı etkilenmiş Vlahovic'ten. Çok pozitif şu an Beşiktaş'a geldiği için. Beşiktaş taraftarı da zaten hani böyle karakterleri sever. Bağrına basar. Bakalım yani, beklenti tabii çok çok büyük. Kalite de çok çok büyük. Az önce söyledim, tekrarlayayım. Fiziksel durum olarak beklentinin üzerinde çıkmış Vlahovic. Hani böyle tam hazır olması için 10 günden falan bahsettiler. Eğer öyleyse gerçekten tabii süper olur.
0: Dün Önder Özen o kısmı dinleyebildin mi? Şimdi girişte dinliyordun. Vlahovic'in sağlık kontrolüyle ilgili doktoruyla, işte kulüp doktoruyla görüşmüş. İşte belli değerler sormuş. Hepsi çok iyi, hepsi çok iyi. Peki demiş doktor, hani senin görüşün ne? O da çok iyi demiş. Hani fizik olarak değerleri, görünüşü olağanüstü diyor yani özetle Önder Özen. O da belli ki etkilenmiş. Doktor da etkilenmiş. Görenler de zaten boylu poslu, yakışıklı, karizmatik, özgüvenli, konuşması özgüvenli. Kaliteli bir oyuncu. Daha ne istersin? Hani tip olarak da hafiften Mario Gomez'i de bence saçlar böyle sanki bir jöleli. Mario Gomez'in de bence kendi içinde bir karizması vardı. Vlahovic bence daha yakışıklı bir oyuncu ama fizik olarak da benziyorlar. Uzun boylu, güçlü. Bitirici konusunda tabii Mario Gomez kadar keskin bir oyuncu değil bildiğim kadarıyla Vlahovic ama belli bir standardın üzerinde. Çok şeyler vaat ediyor. Kısa zamanda da takıma katılacaksa Beşiktaş için artı bir gelişme olur. O da iddialı tabii. Oyuncu yani hiçbir takımla çalışmayıp bir hafta 10 günde hazır olabiliyorsa demek ki bireysel olarak çok iyi çalışmış.
1: Ben de beklemiyordum lazım açıkçası ama bana söylenen bu.
0: Evet, onu da zaman içinde öğrenmiş olacağız. Peki Beşiktaş'la ilgili ekleyecek bir şeyiniz, benim sormadığım aklınızda kalan bir not var mı?
2: Vallahi Mario Gomez'e çok benzetiyorlar ama ben o kadar benzetemiyorum. Tarzlarını benzetemiyorum çünkü Mario Gomez iyi bir ceza alanı golcüsüydü. Mesela Vlahovic'in bence daha farklı özellikleri de var. Sıkıştın, frikik de atabiliyor. Bir kere daha hızlı. Ve hem boğuşup hem gidebiliyor. Yeter ki sakatlık vesaire yaşaması da. Temasta sevdiği için, bu arada ya şeye bakmadım ama tahminen en çok faul yapılan oyuncu olabilir İtalya'da oynadığı dönemde. Ya faul ile durduruluyor çünkü genelde. O yüzden sakatlanma ihtimali tabii ki diğer santrafor, ya böyle kaçak güreşen bir isim değil. O yüzden Beşiktaş taraftarı çok sevecek zaten. Ben muhtemelen son golünü ben anlattım Juventus'ta. Uzun bir sakatlıktan sonra döndüğünde kazanamadılar o maçı ama mağluplardı. Girdi, frikikten attı. Sonrasında bayağı bastırdı Juventus ama olmadı. Zaten bayağı bekledi Juventus Vlahovic'in geri dönüşünü. Yani o sakatlığını tamamen atlatana kadar Spalletti o zaman bekledi. Artık bir yerde şans verdi. Sezonun sonunda Vlahovic kendine gelmişti. Şimdi o arayı demek ki iyi değerlendirmiş. Bireysel de çalışmış. Ya bunda şöyle de bir durumdan bahsediyoruz. Barcelona vesaire, Premier Lig, buraları hedefleyen bir oyuncu olduğu için belki de kendini zaten hazır tuttu. Yani Beşiktaş'ın bu transferi bitirmesi gerçekten öyle basit bir olay değil. Bakalım nasıl bir etki verecek. Yaşı itibariyle çok iyi durumda. Yani şöyle düşün. Bonservisi olduğunda aynı yaşta Galatasaray Osimhen'in bonservisini aldı değil mi? İtalya'dan yani. 75 milyon euroya. Hı hı.

0: Bu transferde de Galatasaray'ın hani Icardi'de, Osimhen'de yaptığı gibi reklam ya da diğer sponsor şeyleri paylaşılmadı ama tahminen hani 7,5 düşük geldi bana. Trossard'ın maaşı da 6,5 düşük gelmişti. Sanki orada ekstra şeyler vardır diye düşünüyorum.
1: Ya varsa da var. Neyse ne, helali hoş olsun yani, anladın
0: Yok,
1: mı? Ama
0: olsun zaten, kulüpten
1: kasadan
0: çıkan.
1: kasadan çıkacak maaş için çıkacak para 7,5 milyon euro. Bence o şartlardaki bir oyuncu için
2: İmza tam, parası kesin vardır.
1: Ülkemiz adına tabii ki yüksek rakamlar bunlar ama artık çıta öyle yükseldi ki ondan aşağı zaten böyle bir yıldızı buraya getirme ihtimali yok.
2: Ben de son olarak herhalde Beşiktaş'ı kapatıyorsun artık, değil mi?
0: Evet.
2: Beşiktaş iletişim ekibine bir teşekkür edeyim. Şimdi Beşiktaş'ın bu sezon çok maçını verdik. Geçen sezon çok maçını verdik. Ama gerçekten Beşiktaş kulübünün çalışanları, iletişim bölümünde çalışanları, tabii biz onlarla direkt olarak temastayız. Bir yayıncıya ne kadar yardım edilebilirse o kadar yardım ediyorlar. İletişim direktörü Bülent Ülgen var. İşte Cihangir Göktuğan var. Ondan sonra Selin Hanım var, akreditasyon tarafında. Yusuf Bey var. Yani bu işler tabii çok kolay olmuyor. Dün mesela bizim ekip olarak 75-80 kişilik bir liste vardı. Beşiktaş maçına akredite olan. O organizasyonlar kolay organizasyonlar değil. Aykut yıllarca bu işi yaptığına kadar zor ve sürekli bir şeyle uğraştığın, yani sürekli bir problem
1: Aa, onu
2: çıkıyor.
1: unuttuk, bunu da ekleyelim.
2: Sürekli bir şey
1: Bunu da
2: çıkıyor yani.
1: yapalım.
2: Sürekli bir şey çözmek zorundasın. Dolayısıyla o problemlerle karşılaşırken çalıştığın insanların da karşı tarafta, çalıştığın profesyonellerin de çözüm odaklı olması ve o şekilde yaklaşması tabii işlerin çok daha iyi şekilde yürümesini beraberinde getiriyor. Önder Hoca'yı rica ettik. Maç önüne gelebilse çok iyi olur dedik. Bizi kırmadılar. Önder Hoca geldi. Bir 20 dakika yayında kaldı. Önemli bir iş oldu. Sonuçta Önder Hoca geldiğinden beri Beşiktaş'ta bir İtalyan'ın imza töreninde konuştu. Bir Salah'ın şeyi olmuyor diye konuştu. Bir de bize konuştu. Hani özel bir iş yaptık diye söylemiyorum bunu ama önemli yani, biz istedik, rica ettik, olabilir mi dedik. Bakalım, değerlendirdiler. Önder Hoca'yı verdiler 20 dakika. Ondan sonra sağ olsunlar İtalyano'yu her seferinde yayına getirdiler. Oyuncuları verdiler. Onlara da bu desteklerinden dolayı ben de bir teşekkür etmek istedim açıkçası yayıncı olarak.
1: İyi yaptın. Ya Bülent, yıllardır tanırız. Ben ne zaman bir şey için arasam telefonu açar ya da müsait değilse de hemen döner. Çünkü şöyle bir avantajı var Bülent'in. O da medyadan geldiği için programcı, ya televizyoncu adamın ne yaşadığını ya da ne ihtiyacı olduğunu çok iyi anlayıp bunu da yönetime kabul ettirebilen biri. Bence o açıdan Beşiktaş şanslı. Mesela diğer büyük kulüplerde örnek alması gereken bir yönetim biçimi var. Ben çok severim, yıllardır da hakikaten, bak Beşiktaş'la alakalı mesela herhangi bir şey olabilir ya, aç telefonu de ki ya baba şöyle bir şey var, nedir bunun aslı astarı, sana neyse doğrusu onu söyler ya da biliyorsa söyler, bilmiyorsa bilmiyorum der, bu kadar basit. O yüzden iletişim
2: Evet,
1: ekibi böyle
2: o
1: olmak
2: fark
1: zorunda.
2: ediliyor ya, direkt olarak fark ediliyor ama yani kulübün, örnek veriyorum, genel çalışanlarında da böyle bayağı bir fark olduğunu bizim bütün ekip hissetti. Yani orada güvenlik amirinden tut inan, işte şeyin içinde çalışan, stadın içinde başka mevkilerde pozisyonlarda çalışan herkes inanılmaz yardımcı. Bu da işi çok kolaylaştırıyor. Yani insanlar stres yaşamadan çalıştığı için Beşiktaş maçlarına gitmek istiyorlar mesela. O Beşiktaş'a geldik diyorlar. Yani öyle bir his var şeylerde. Karşı tarafa verdikleri böyle bir his var. O yüzden tekrar teşekkür ederim biz de burada.
0: 8-11 araya gidelim. Aradan sonra da Galatasaray'la Süper Lig'de ligin ilk maçına çıkacak son şampiyon Galatasaray'la devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri.

0: ve Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.15 saatlerimiz Galatasaray'la devam ediyoruz. Bugün Süper Lig başlıyor ilk hafta karşılaşmasında. Galatasaray 21.30'da ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'daki hava bu yaz döneminde pek iyi değildi. Hazırlık maçlarından istediği sonuçları genel olarak çıkartamadı. İlk Ümraniye Spor maçı farklı galibiyet ama sonrasında yurt dışında 2, kendi evinde 2 maç, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, yenen goller, hücumda işlerin pek iyi gitmemesi, Avusturya'daki maçlarda gol de atamamıştı Galatasaray. Tabi Osimhen döndü sonrasında, goller de geldi ama beklenti çok daha yüksekti hazırlık döneminde. Transfer konusunda hala bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Tek takviye Leslie Ugochukwu geldi. O da çok büyük ihtimalle yedek kulübesinde karşılaşmaya başlayacak. Galatasaray bugün geçen sezondan devam eden isimlerle sahaya çıkacak. Normalde çok kötü bir şey mi? Kadro istikrarı değil. Ama tabii yedek kulübesinin geçen yıla göre de geriye gitmesi, santrfor yedeğinin hala olmaması, 10 numara takviyesinin gelmemesi, kanat alternatiflerinin çok az olması, işte sağ bekteki alternatifsizlik, stoperdeki yine oraya da bir takviye düşünülüyor. Ve merkez orta sahada da hala tam istenen oyuncu transferi sanki yapılabilmiş değil. Üzerine son 24 saat içerisinde bir de ayrılık haberleri çıkmaya başladı. Mesela dün öğlen biz setri yaparken Alman Sky'ın muhabiri Plettenberg bir haber girdi ve bir aracı vasıtasıyla Galatasaray'ın kapısı çalınıyor. Al-Hilal Kulübü diyor ki biz Osimhen için 130 milyon euro vermeye hazırız. Bu bir haber Osimhen'le ilgili. Akşam bu sefer Telegraf kaynaklı çıkan bir başka haberde Galatasaray Arsenal'la Martinelli ve Vaneri transferleri için görüşüyor. Londra ekibi de Osimhen'in durumunu soruyor habere göre. Yani Osimhen'in bir ayrılık ihtimali, en azından ilgi var. Kendiyle ilgili kendisinin bir ayrılık niyeti yok. Galatasaray'ın satma niyeti yok. Ama bu haberler çıkıyor. Üzerine gece Lucas Torreira haberleri çıktı. ESPN'den bir gazeteci Sebas Giovanelli kaynaklı menajerine talimat veren Torreira Türkiye'den ayrılma kararı aldı dedi. 12 Mayıs'ta İstanbul'da bir alışveriş merkezinde saldırıya uğramıştı. Çarşamba günü saldırgan serbest kalmış bu habere göre. Ve başladığım işi bitirmek istiyorum diyerek Torreira'yı tehdit etmiş. Bu gelişme üzerine de Torreira Türkiye'den ayrılma kararı aldı diye haber ESPN kaynaklı çıktı. Emre Kaplan, A-Spor Galatasaray muhabiri, o da şöyle bir tweet atmış gece. Torreira yaşadığı süreçte kulüpten destek görmemesinden dolayı büyük bir kırgınlık içinde. Yalnız bırakıldığını düşünüyor. 4 senelik sürecin ardından takımın kaptanlarından biri olması gerektiğini düşünüyor. Olmadığı için de üzgün. Ayrılık fikri hayli ciddi diyor. Az önceki haberden farklı olarak kaptanlık ve yalnız kalmayla alakalı bir serzenişten bahsediliyor. Üst tarafta o saldırganla alakalı bir durum ama işin özünde iki haberin de ortak noktası Torreira'nın ayrılma niyeti. Galatasaray'ın şu anda orta sahasında en güveneceği, son yıllarda da en güvendiği isim Lucas Torreira'ydı. Geçen yıl performansı biraz düştü ama bence şu an bir isim saysak Galatasaray orta sahasında istikrar olarak ben Lucas Torreira derim. Hani Lemina demem, Sara demem, Leslie İlkay değil. Bence Torreira o isim. O da giderse bu transfersizlikte ve bilmiyorum Galatasaray için gerçekten iyi şeyler transferle alakalı, işte maç performansıyla ilgili söyleyemiyoruz. Üzerine her gün böyle farklı sıkıntılar çıkıyor. Daha şeye gelmedim bak. Teknik heyetin sözleşmesi hala yok. Yani bugün maç günü, cuma günü TFF'de Okan Burun sözleşmesi 2027'ye kadar gözüküyor. Ama teknik ekibin başta İrfan Saraloğlu olmak üzere sözleşmeleri geçen yıl sezon sonu itibariyle bitiyor. Ve şu anda sözleşmesiz gözüküyorlar. Maça da bu şartlarda galiba çıkamıyorlar haliyle sözleşmeler olmadığı için. Galatasaray hala bu işi çözebilmiş değil. Belki çözecek gün içerisinde ama yani bu kadar farklı konuda sıkıntı yaşanan, daha Icardi, Lemina konularına falan girmiyorum. İnanılmaz gerçekten. Yani 4 sene şampiyon olmuş bir takımın şu an bu halde ligin ilk maçına çıkıyor olması.
1: Vallahi şimdi Mert öyle farklı noktalardan değindin ki daha kendi içinde bir takım şeyleri halledemeyen bir kulübün dışarıdan işte 40-50 milyon euroluk bir transferi nasıl bitireceğini ben de merak ediyorum. Yapacaklar. Son dakika neyi bekliyorlar onu da bilmiyorum. Mesela Galatasaray belirttiğin şartlarda işte 4 büyük kulüpte finansal raporlarını açıkladı değil mi?
0: Evet.
1: Tek karda olan takım 700 küsür milyon değil mi? Öyle bir rakamdan başkan açıkladı bunları. Kulüp Galatasaray. Baktığında kar etmiş son yılında. Şimdi taraftar soruyor o zaman. Başkan diyor hazırlık maçlarında gördük. Bu takıma transfer lazım. Bu sezon başı hatta geçtiğimiz sezonun son programlarında hep beraber konuştuğumuz şeydi. Galatasaray'ın acele etmesine gerek yok. Zaten iyi bir kadrosu var. Mevcut kadroyu koruması bile yeterli. Ama Avrupa'yı da düşününce buraya mutlaka bir şeyler yapılması lazım. Yani kiraladığın oyuncuların tamamını gönderdin. Geçtiğimiz sezon. Kiraladığın oyuncuların tamamını gönderdin. Sasha Boye'den katkı aldın mı? Aldın. Noah Lang'tan aldın mı? Aldın. Bir Asprilla'yı çok değerlendiremedin. Hadi onu almazsın vesaire. Hepsi gitti. Yani Ugo Çukwu transferi

0: Kimi ne kadar tatmin eder bilmiyorum. Ama şu ana kadarki görüntüsü taraftarı ya bunu mu aldık dedirtiyor. Ha, belki bir ay sonra daha da iyi kondisyona sahip olunca ki bence daha kuvvetli takımlarla yani Şampiyonlar Ligi'nde vesaire oynadığında farklı bir oyun şablonuyla oynadığında Ugo Çukwu'dan katkı alır Galatasaray. Ama şimdi senin merkezindeki oyuncu Torreira ile ilgili habire haber çıkıyor. Torreira 4 sezonda Galatasaray'da yapacağını yapmıştır. Vereceğini vermiştir. Eğer zaten farklı sıkıntılar vesaire işte ülkesine dönme isteği bunlar hep yazıldı geçtiğimiz sezondan beri. Böyle bir şey varsa bunu hemen halletmen lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla Galatasaray'ın mesela bir Önder Özen'i yok şu anda. Bu işleri planlayıp bu işleri doğru bir şekilde Sayın Başkan'la yürütecek bir futbol aklının olmadığını düşünüyorum. Yöneticiler değil bak bunlar. Yöneticiler var Galatasaray'da ama Sayın Dursun Özbek yöneticileri de değiştiriyor işte belli bir süreden
1: öyle
0: sonra.
1: Öyle bir profilde pek istenmiyor galiba.
0: İstenmiyor. Yani Cenk Ergün'den
1: yani
0: sonra
1: öyle bir şey yani öyle bir arayış yok yani. Yani
0: Cenk Ergün'den sonra ya profesyonel olarak bir futbol direktörü gibi bir şeyi kullanmıyor Galatasaray. Yöneticilerden genelde ilerliyor. Böyle olduğu zaman da yönetici kime bağlı? Başkana. Yani şey gibi düşün. İşte mesela Aziz Yıldırım da Cihan Kamer'le götürüyor işi değil mi? Diğer yöneticilerin haberi bile yok gelecek gidecek oyuncuda. Rapor geliyor. Cihan Kamer başkandan aldığı talimatla ilerliyor.
2: Peki İşi oradaki ya da geliyor. Futbol aklı kim? Profesyonel kim?
0: Oğuz Çetin.
2: Ha, gerçi Oğuz Çetin var doğru.
0: Ya orada bir futbol direktörü var.
2: Galatasaray'da yok değil mi?
0: Şeyden geliyor. Galatasaray'da benim bildiğim kadarıyla yok.
2: Trabzon'da
1: da yok.
2: Futbol direktörü.
0: Trabzon'da da ama güzel bir profesyonel yapı var yine. Şimdi hani başındaki çocuk da gitti ya scout şefi falan. Mesela orada daha farklı bir yapı var. Ama hepsi bir şeyler yapıyor ya.
1: Mesela sen biliyor musun? Yani belki bilen dinleyiciler de vardır. Geçen gün konuşurken aklıma geldi. Mesela Galatasaray'da bu kontratları falan takip eden kontrat süreleri, ondan sonra kontrat şartları, örnek veriyorum UEFA ilişkileri, onları yapan direkt böyle bir profesyonel var mı yoksa birimler mi gene Galatasaray'da onlarla ilgileniyor?
0: Birimler vardır. Daha önce şimdi Eray Yazgan da yok değil mi eski şeyinde görevinde?
2: Var.
0: Var mı?
2: Hatta daha transferin içinde deniyor bu dönemde.
0: Bir baksana ben sanki yani genel sekreter değil ama artık. Bir bak bakalım. Ya ben bir takım kadro değişikliklerinin özellikle Galatasaray'ın kulüp içinde çok olumlu sinyal vermediğini görüyorum. Belki biraz rahat davranıyor Sayın Başkan ama ya her açıklamasında da o kadar kendinden emin ki. Merak etmeyin gerekeni yapacağım. Merak etmeyin de bugün lig başlıyor. Galatasaray'ın son 4 yıldaki en büyük diğer takımlardan ayrılan farkı başarılı olması ve taraftarın da sürekli takımı itmesi. Ama Galatasaray taraftarı daha önce bunun örneğini çok fazla yaşadık. Başarıya çok alışmış bir taraftar grubu. Dolayısıyla sen 4 kere doğru şey yap, bir kere yanlış yaptığında taraftar hemen ne oluyor der. Diyor. Şu anda da diyor. Ve herkes transferi neredeyse bitirmişken Trabzonspor 10 tane adam yollayıp 10 taneden fazla adamı kadrosuna katmışken ve onların hepsi artık birbirine alışmışken sen bir tane oyuncuyu kiralık olarak kadrona kattın. O da performansıyla tartışılan bir oyuncu. Saha içinde yıldız olduğunda Osimhen olsan bana böyle söz vermemiştiniz der. Çok iyi takım kuracaktınız der.
1: Peki
0: Icardi benim yedeğimdi. Tamam Icardi belki 11 oynamak istiyordu. Icardi'yi yolladınız ama yani benden sonra diyelim bana bir şey oldu. Halil mi oynayacak da biz kazanacağız der.
1: Ondan peki bundan sonra 130 milyon gelir. Çok iyi transfer geldi Galatasaray'da. Neler konuşulur?
0: Niye madem yapacaktınız niye bu kadar geç kaldınız derler. Şimdi alınacak sonuç yap. Şimdi futbol sonuç oyunu Ali. Bugün Çorum'la berabere kalırsın tamam mı? Bir de deplasmanda kötü başlarsın. Bu sene ligin kolay olacağını mı zannediyorsun? Herkes şu anda şampiyonluğun en güçlü adayı benim diyor. Bak şampiyonluğun en güçlü

0: adayı benim diyor. 4 yıldır şampiyon olan Galatasaray taraftarı şu anda bunu böyle yüksek sesle söyleyemiyor. Ki kadronun çoğu korunmuş olmasına rağmen. Ama futbol biraz da psikoloji. Futbol biraz da marketing değil mi? Artık günümüzde hep öyle değil mi? Ya sen bir yıl önce Leroy Sané'yi daha sezon biter bitmez Haziran ayının başında açıklayıp getirdin buraya. Sonra yolladın tatile. Hatırlıyoruz değil mi? Bayern Münih'in Amerika'daki kampına gitti adam ya maç oynamaya Galatasaray'la imzaladıktan sonra. Bak bir sene önce Leroy Sané gibi bir yıldızı sen daha Haziran ayında daha Bayern Münih'le sözleşmesini tam tamamlamadan önce getirdim buraya. Şimdi bir sene geçti. Gelen tek adam Ugo Çukwu. Ağustos'un ortasını geride bırakmışız. 4 Eylül'de Avrupa'dan bir hafta sonra bizim transfer bitiyor. Ne olacak mesela orada şey mi olacak? İşte Tottenham Xavi Simons'u satamadı kimseye. Galatasaray gidip 35 milyon euroluk oyuncuyu 15 milyona mı alacak?
1: Mert peki şeyde son tarih ne? Aslında 4 Eylül diyoruz da 4 Eylül Türkiye için. Listeler için.
2: 31 Ağustos. Ha listeler için mi?
1: UEFA listeleri için.
0: O da 2 Eylül galiba ya.
2: 2 Eylül. 2 Eylül.
0: O kadar gecesi yakın mi yani. Öyle bir yakındı. Şey. Tabii tabii.
2: Belki de 4 öyleydi. Eylül'dür bu arada bilmiyorum.
0: Yok 4 Eylül bizde transferin bittiği tarih diye hatırlıyorum ama sanki 2 Eylül gecesi ya öyle oluyordu önceden. Avrupa hatta
1: arada
0: bazen.
1: Arada bir fark oluyor da.
0: Son gün alan oyuncuyu aldıkları oyuncuyu hatta yazamıyorlardı.
1: Hani Avrupa'ya gitmeyen takımlar için 4 Eylül daha gerçekçi bir tarih de Galatasaray için bir iki gün daha kısa olacaktır o. Ya da işte diğer kulüplerimiz için.
0: Ya sonuçta bu şunu anlatmaya çalışıyorum.
1: O listeye yani yazmak zorundasın oyuncuyu.
0: Orayı beklediğin oyuncu daha ucuz olmayacak. Onun bir tane avantajı şöyle olur. Hiç aklına hayaline gelmeyen ve takımıyla da anlaşamamış bir oyuncu boşa çıkarsa belki onu getirme şansın olabilir. Osimhen örneğinde olduğu gibi. O da bir yere gitmeyecek yani. Başka bir yeri tercih etmeyecek. Ama şimdi sen iki sene bu senin başına geldi diye ya da böyle bir şey yaşadın diye planlamanı bu şekilde yapamazsın. Galatasaray gibi bir kulüp böyle yapmamalı.
1: İşte bence en haklı eleştiri o. En haklı
0: böyle yapmamalı.
1: O. Her yani şeyin oturmuş. Önce öyle denk geldi diye bundan sonra denk gelmeyecek diye Galatasaray taraftarların eleştirmesi. Denk gelmeyebilir diye daha doğrusu. Bence en doğru eleştiri burada Galatasaray.
0: Çünkü şablonun da eksik var Ali. Mesela İlkay geldi olmadı. O bölge olmuyor. Bir tek Sara'ya kalıyor. Sara'da 3 maç çok iyi. 4. maç bakıyorsun o performansı yok. Oraya bir tane adam lazım. Gözle görülüyor bir tane yedek santrafor lazım. Ahmet Kutucu'yu bile yollamışsın. Yedek santrafor. Sola bakıyorsun. Sol kanatta Barış haricinde oynayabilecek bir tane oyuncu yok. Barış'a da yedek santrafor gibi düşün. Solda adam yok o zaman. Ben ya bir şeyler biliyor Sayın Başkan. Anlaştılar diyorlar ki şu tarihte biz seni alacağız, bitireceğiz. Ya bu kadar emin konuşmasından artık aklıma o geliyor. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'a bir ay Leao ile gitti. Şimdi son 15 gündür Martinelli ile gidiyor. Hep böyle biriyle bir oyalanıyoruz.
1: Bir ara Bruno Fernandes.
0: Bruno Fernandes sezon bittiğinden beri. Geçen sezonun Ocak ayından beri.
2: Can Uzun gittik.
1: Batrak
0: oldu. Can Uzun şu an mesela hiç cümle kurulmuyor bir haftadır. Ne oldu Can Uzun? Galatasaray'ın en çok istediği oyuncuydu.
2: Mora konuşuldu geçti.
0: Mora'ya dün haberler görüyorum. Porto Galatasaray'ı aramış. Roma işi sıkıntıya girdi. Size tekrar görüşmeye hazırız. Ne şimdi... Mora'yı veriyorsan kardeşim koy bakalım oraya satın alma opsiyonunu. Kesin satın alma opsiyonu var yani. Galatasaray'ın da istemediği, yanaşmadığı. Çok yetenekli bir oyuncu. Anlattık, biliyoruz. Bak çok yetenekli. Gelişime açık. Ama sen futbolcu geliştirme yeri değilsin ki. Yani sen Porto'nun futbolcusunu geliştirme yeri hiç değilsin. Porto senden çok böyle ahlar vahlar. Porto Real Madrid değil. Öyle söyleyeyim. Real Madrid'de yetenekli bir oyuncuyu bir yıl sende kiralık olarak almak mesela Nico Paz diyelim ki Como'ya gitmedi almamıştı. Nico Paz'ı bir yıl size kiralayabiliriz. Ya da Manstantonu. Değil mi? Fiorentina'ya gitti. Ya Fiorentina'ya giden adamı sen getiremiyor musun buraya? Mesela Fiorentina Manstantonu'yu ne diyerek ikna etmiş olabilir senin veremediğin? Yani ne diyerek ikna etmiş olabilir? Soruyorum size şimdi. Fiorentina, Mansantonio'ya...
1: Arkanda Ulay ile oynayacaksın. Evet. Rahat edersin.
0: Fiorentina, Mansantonio'ya ne demiş olabilir de ikna etmiş olabilir? Senin yapamadığın. Soruyorum ya şu an bizi dinleyen Galatasaray taraftarlarına da soruyorum.
1: Peki şimdi sen öyle deyince aklıma benim Gardi geldi. Gardi bu denklemde nerede şu an?
2: Gardi ile ilgili çıkan haberi söyleyeyim. Bayağı alacağı birikmiş içeride kulüpten.
1: Almadığı için de yapmıyor. O yüzden topa mı girmiyor?
2: Olabilir.
1: Ya yani orada farklı dedi ya farklı mesela var. Aykut'un sorusu güzel bir soru. Hani Mastantano'yu Fiorentina mı ikna edebilir? Galatasaray mı ikna edebilir normalde? Galatasaray daha yakın gözüküyor. Ama bu işleri yapan adam Gardi ya. Oradan aklıma geldi hani Gardi denklemde nerede şu an diye.
0: Ya da transferde Galatasaray'da transferi yapan kim? Şimdi bir ara neydi İbrahim Bey vardı değil mi? O yok şimdi. Sayın Abdullah Kavukçu var. Son dönemde o var. Şimdi işte Dursun Bey'in kardeşi Mehmet Özbey'in de denkleme girdiği söyleniyor. Ya denkleme girdi de kulübün içine oyuncu girmiyor. Nasıl olacak bu iş yani? E para var diyorsunuz. Bence benim anladığım kadarıyla aklıma yatan da bu. Galatasaray'da para başka bir yere kullanılmış. İşte inşaat yapılıyor vesaire değil mi? Mesela belki oraya aktarıldı bu iş. Ama başkan da... Şimdi başkan Icardi'nin takımdan gideceğini, Icardi'yi yollayan başkan ben olmayayım diye o süreci bile çok kötü yönetti. Icardi'nin gideceği belli. Icardi'yi çünkü belki bu senaryoyu, bu tabloyu biliyordu. Yani Icardi'yi daha erken mesela Galatasaray veda etmiş olsaydı şimdi çok daha ağır eleştiriler olurdu. Başkan niye Icardi gitti de yerine niye adam gelmiyor? Herkes birini alıyor. Biz niye almıyoruz? Bonservisi elinde dünya kadar adam var. Biz niye gitmiyoruz diye Galatasaray. Şimdi ben soruyorum size. Rakamlar ortada. 21 milyon euro alıyor değil mi Osimhen?
2: Bir mesaj geldi de onu Ali abiye şey yaptım. Evet devam et.
0: 21 milyon euro.
1: Osimhen'in son mesaj.
0: Ne o? Bana mı saldırıyorlar?
2: Yok. Yok espri yapmışlar Galatasaray yönetimiyle ilgili.
0: 21 milyon euro Osimhen'in aldığı maaş. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Doğru.
0: Vlahovic 3 yılda kaç para alacak? Açıklanan rakamlara göre 22,5 milyon euro. Evet. Net maaşından bahsediyoruz. Peki.
1: Ama öyle olmayabilir Aykut ya.
0: Hayır. Yani orada imza paralarını parası... falan. Ali onu saymıyor. Osimhen'e de verildi imza parası. Verilmedi mi sanki?
1: Bilmiyorum tabii de.
0: Verilmiştir. Ya imza paralarını geçtim. İmaş hakları falan onları falan geçtim. Ben açıklanan net rakamlara bakarım. 21 milyon euro verdiğin santraforun yedeğine 7,5 milyon euro verebilirsin diye bir mantık çıkıyor bende. Anladın mı? Yani başka bir tarafından bakıyorum oraya.
1: Öyle.
0: 21 milyon euro senin az santraforun alıyorsa Icardi'de 10 milyon euro almıyor muydu? Yedek santraforunda 10 milyon euro alıyordu. Senin o ayarda bir transferi oraya getirmen lazım. Bonservis de elinde. Şimdi ben size soruyorum. Galatasaray mesela Vlahovic'e gidip ilgilenseydi. Ha belki Osimhen arkasında ya da yanında oynamak istemeyebilir. Bu bir handikap olabilir ama isimden bağımsız mesela Vlahovic değil başka bir oyuncu. O rakamlara gelmez miydi Galatasaray'a şimdiye kadar? Çoktan kampta hazırlık maçlarında senin yayınladığın Ren Villarreal maçlarında da olurdu. Ama daha şimdi oyuncu gelecek. Takımla tanışacak. Senin oyuncu gelmedikçe takımındaki diğer yıldızlar ben de gideyim demeye başlıyor. Her gün Torreira ile ilgili haber görüyorsun. Ki ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsaydım Torreira'yı hazır sözleşmesi de devam ediyorken bence artık yeterli doyuma ulaştı. Elden çıkartıp ama oraya operasyonu yapardım. Ama bunu önden planlaman lazım. Biraz değiştirmen lazım artık. Yunus çok iyi oyuncu. Yunus'a çok güveniyorum demek de bir sezon gitmez. Hele Şampiyonlar Ligi'nde hiç gitmez. Barış işte bizim her şeyimiz. Ya kardeşim bütün sene Barış'ın sırtına binerek geçmez. Şu an Galatasaray'da bir senaryo var. Bir tane taktik var zaten başka yok. Topu Osimhen'e atın. Gelin bekleyin ondan sonra geride. Bak Galatasaray'ın başka bir taktiği yok. 21 milyon euro en pahalı oyuncumuz Osimhen'e topu getirelim. Zaten getirdiğinde Osimhen artık hep bitirme kafasına giriyor. Osimhen son nokta. Geldi mi o kaleye vuracak o topu. Galatasaray'ın da kolay alıştığı bir

0: taktik var. Bu taktikle bu sene o kadar kolay değil, ligi de kazanamazsın bu sene. Rakiplerin bu kadar motiveyken, transfer yapıyorken. Galatasaray taraftarı haklı. Yani Abdülkerim çok iyi niyetli, 4 şampiyonluk yaşamış kaptanlarından biri ama artık yoğun maç trafiğinde adamın bazen belli dönmüyor, yoruluyor adam. Bir tane oraya bir yedek gerekiyor yani. Bu çok net, bariz. Zaman zaman Abdülkerim'i dinlendi. Ya bir sol stoper 6 aydır mesela gelip Galatasaray'ı şöyle 3 saat izleyen biri der ki şu takıma şu lazım. Şu lazım. Yedeğe de bu lazım. Bitti. Herkesin yani 12-13 yaşında benim oğlanım bile çok güzel yapabildiği bir planlamayı Galatasaray yönetimi neden bu kadar ağır götürerek ya da bir planlama yapılmadığını artık inandım ben. Hoca sen de mi yapmıyorsun ya? Okan hocam sen de mi yapmıyorsun? Yani merak ediyorum bunu ya. Ya sayın başkan bize 4 tane adam lazım. Atla deve bir şey değil. Buraya bu profil, buraya bu profil, buraya bu profil, buraya bu profil. Bitti. Ama sen şu anda Osimhen'e bir şey olsa Halil Dervişoğlu ile oynayacaksın ya. Çorum'un yaptığı transferlere bakın. En son o Diomande'yi de aldılar değil mi?
1: Evet,
0: Rangers'daki.
1: aldılar, evet.
0: Yani görelim bakalım. Bir sene oynattıktan sonra ne yapacaklar? Umarım başına bir iş gelmez. Çok yetenekli oyuncu çünkü. Bakalım, bugünü merakla bekliyoruz. Yani velev ki Galatasaray mesela Çorum'u yendi. Şey mi olacak? Bugün sizce bu 90 dakika nasıl geçecek? Bak, Galatasaray yönetiminin en zor 90 dakikalarından biri olacak bugün.
2: Ali abi rahat o konuda.
1: Çok rahat bir Galatasaray galibiyet bekliyorum.
2: Farklı bir
1: Aykut.
2: 4-5.
0: Eğer öyle, bak öyle olursa daha da büyük protestolar olur, ben sana söyleyeyim.
1: Niye?
0: Ya bütün maç bağıracaklar. Göreceğiz şimdi bugün. Abi, bu taraftar böyle bir şey çünkü. Taraftar haklı olduğunda sen istediğin kadar doğru yap. Bakalım.
2: Bir araya gidelim
0: bir
2: abi.
0: Bir planları vardır diye düşünüyorum. Ama umarım vardır yani.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

8.41 saatlerimiz Galatasaray'dan bahsediyoruz. Tabii maça çok giremedik. Galatasaray'la ilgili o kadar haber var ki ve çok olumlu haberler değil. Mesela bir tanesini daha vereyim mi? İlginç bir haber. Dün Ali Naci Küçük

0: paylaşmış. Leslie Ugochukwu'nun satın alma opsiyonu var ama belli şartlar sağlanırsa zorunlu hale geliyor. Opsiyon olmaktan çıkıyor. Bu detayı gördünüz mü?
1: Neymiş?
0: Kaç 18 maç? Maça çıkarsa zorunlu hale geliyormuş. Ama 18 maçtan mesela kasıt 45'er dakika üzeri değil, 1 dakika bile oynasa sayılıyor diyor Alinacı Küçük. 18 maç çıkarsa 20 küsür milyon euro değil mi?
1: Ya onu satın Okan Hoca ayarlar ya.
0: Ama 18 maç. Yani ligi var, Avrupası var, kupası var. 18 kesin yani bu oyuncunun süre alır bir şekilde ya normalde.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şey değil. Mesela biz oyuncuyu asıp kesmeye çok bayılıyoruz. İşte Beşiktaş'ta da ilk maçtan sonra ben bunları hep yaşadığımız için mesela Olaytan ne işi var Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ın topçusu değil mesela. Beşiktaş'ın diğer 3 maçının en iyi adamı Olaytan. İlk İstanbul'daki maçta hatırlayın. 2 tane pozisyonu kaçırdı diye. Olaytan bizde on. Beşiktaş'ın diğer 3 maçının en iyi adamı, kondisyonu en iyi adam Olaytan. Dün kaç tane ara pası attı? Biri gol oldu zaten. Kendi. Bakmayın siz. Geçen hafta da çok eleştirildi. Tamam ben de şey demiyorum. Yani Çerni'den bir Trossard beklentim yok. Ya da Çerni'den bir Orkun beklentim yok. Ama bu adamın da kendine göre bir şeyi var. Dün yine 2 tane gol attırabilirdi. Nitekim galibiyet golünü de attı. Yani bu adamları hemen asmaya gerek yok. Otara bir maç seyrettik ya. Adam ileri her çıktığında farklı tuhaf hareketler yapıyor. Yani belli çocukta bir kalite bir kumaş var. Savunma tarafı gelişecek. Ki bence biraz da kolay atıldı. Yani biz bir maçlık performansı adam asmaya bayılıyoruz. Ama bu Ugochukwu zamanında Chelsea'nin yatırım yaptığı. Öncesinde Rennes'de bence fena olmayan bir performansı olan bir adam. Bir bekleyelim biraz görelim. Belki diyeceksin ki o zaman ya bu adam neymiş ya? Bir şeye göre alın, bir mantığa göre alınmıştır. Doğru adam geldiyse tabii buraya. Şimdi gidip başka bir adam geldiyse onu bilmem. Çok erken hüküm veriyoruz. Çok sabırsız davranıyoruz bazı konularda. O yüzden biraz bekleyelim. Mesela Okan Hoca da ilk geldiğinde mesela Sasha Boye'ye hiç şans vermemişti. Kampa götürmedi. Bak bu örneği unutmayalım. Kampa götürmedi. Dubois sakatlanınca aa dedi ya bir de bizim şu adam vardı. Bir dönüşte bir bakalım. O adam şu an Galatasaray'ın tarihinin en pahalı yurt dışına sattığı oyuncu arkadaşlar. Biraz sabırlı olmakta fayda var. Tamam ben Ugochukwu'nun menajeri de değilim. Şey de değilim. Ya da Çenli'nin de değilim. Olaytan'ın da değilim. Ama azıcık sabır ya. Bir görelim bir tane resmi maç oynasın adam. Daha resmi maç oynamadan bu çöpü nereden aldık? Olursa öyle olur olmasa. Ha 18 maçta bir dakika bile kadroda olup şey yapacaksa. Bu zaten ilk alınırken de biliniyordu ama. Çok basit gerçekleşme ihtimali. Çünkü vermiyor adam zaten sana. Yani sen geçen seneden mimlisin. Noah Lang'a demişsin ki 27 milyon euro opsiyon koyalım. 3 milyona kiralayalım. Napoli de demiş ki tamam. Zaten elinden çıkarmak istiyor. Noah Lang bakarsan geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 6 aylık performansıyla bonservisinin alınmasını hak ettiği bir oyuncu bana kalırsa. Aldı mı? Almadı. Ne kriter ne burada mesela? Adam gayet iyi oynamış. Juventus maçlarında sana katkı vermiş. Sıkıştığın şampiyonluk maçında düğümü çözmüş. Ne yapacak daha bu adam? Barış'ı rahatlatmış. Bak en şey tabiriyle Barış'ı rahatlatmış. Barış Alper'in yükünü biraz almış. Ne istiyorsun? Aspiria. Zaten onun çok oynama ihtimali yoktu. Yani aldın oraya U23'e uyuyor diye. Koydun. Onun opsiyonunu kullanmadın. Hadi onu anladım. Ama sen zaten aldığın oyuncularını Sasha Boye hiçbirinin opsiyonu kullanmamışsın. Şimdi bu sene oradaki takımlar ya da menajerler bunlara bakmıyorlar mı? Galatasaray gelmiş diyor. Aa bizi şey yapacaklar. Oyuncuyu kiralayacaklar sonra almayacaklar. Sana bunu zaten mecbur koyar.
2: Ya ama o zaman hiç vermez Aykut.
1: Ama zaten elinden çıkarmak istiyor Ali.
2: Hani tamam ama hani bilmiyorum.
1: Para da kazanmak istiyor.
2: Ben bu şeye bayağı olumlu yaklaşıyorum.
1: Ya bunu, opsiyon işine. Bak bunu şey yaparsın anlarım. Gerçekten bir bakacağım hata yapmayayım. Ben 30-40'ı boşa atabilecek bir kulüp. Biz Real Madrid değiliz. Barcelona değiliz. Yani 30-40 milyonu yakabiliriz. Ya mantıklı geliyor da sen mantığı tutturmuyorsun ki uygulamıyorsun yani. Şimdi Mora Yapsınlar zorunlu satın alma.

0: şunu yapabiliyorlarsa gideyim Galatasaray yönetimini tebrik edeyim.
1: Zorunlu.
0: Zorunlu yapsınlar yapar. Bakalım.
1: Zorunlu yapar. Opsiyonu yapamaz, yapamazsa. Zorunlu yapar.
0: Bak yani şöyle
1: zorunlu zaten
0: sana.
1: Satın alma demek sadece vereceğin parayı bir süre ertelemek anlamına ertelemek. Geliyor.
0: Zaten o değil
1: onu
0: mi?
1: Onu veriyorsun.
0: Ama yapsınlar koymak... eğer Porto'dan gidip önümüzdeki 10 yıla damga vurabilecek yetenekte olan Rodrigo Mora'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralasınlar. Gidip tebrik
1: sen de genç oğlan gibi konuşmayacaksın.
0: Tamam mı? Yani çünkü bak şöyle olur. Bir sene kiralayalım 10 milyon yanlış bilmiyorsam öyle. Maaşı vesaire falan kiralığıyla Mora'nın bir yıllık maliyeti 10 milyon euro. Ama sana bir zorunlu satın alma vermiyor. Niye? Porto verir mi zorunlu satın? Porto yavaş yavaş oyuncusunu son 15-20 dakikalarda oyuna sokup bak çok yetenekli okey fiziği biraz daha gelişmesi gerekiyor. Parlatan bir. Ya şimdi biz Porto'daki adamların nasıl transfer yaptığını mı şey yapacağız? Porto'nun bir bakalım son 10 yılında transfer gelirlerini. Adamlardan gidip bir yeteneği alacaksın sen 19 yaşında. Porto sana gelecek zorunlu satın alma opsiyonuyla verecek.
1: Peki şimdi ben size bir soru sorayım.
0: Sor.
1: Az önce işte konuştuk, reklam arasında da konuştuk. Kimi diyor ki Galatasaray'da para olmadığı için transfer yapılamıyor. İşte zaten her şey ortada. Para olmadığı için hamleler yapılamıyor. Peki para olmayan bir kulüp nasıl oluyor Martinelli'ye, Leao'ya 40-45 milyon euroluk teklifler veriyor?
0: Şeyi bilmiyoruz ama nasıl ödenecek bu? Ödeme planı nasıl? Mesela 45 mi? Artık zorda kalınca mecburen ne yapacaksın?
2: Bu haberler doğru mu peki? Geçen sezon devre arasında da bir sürü oyuncu yazıldı. 30'lar, 40'lar. Galatasaray gitti. Niaga'yı aldı. İki de kiralık oyuncu aldı mesela.
1: Geçen seneden beri mi para yok diyorsun?
0: Var yani mı? Şimdi bütün
1: bilmiyorum.
0: Bütün, yani ben, bütün para Osimhen'e gitti.
1: Bütün haberler mi yalan yani? Hani?
2: İşte bilmiyorum haberler belki yönetim oyalamak için taraftarı yapıyor.
0: Valla ben para varsa da paranın başka yere kullanıldığını düşünüyorum. Transfer için ayrılan çok ciddi rakam olduğunu zannetmiyorum. Ama artık bu baskılardan sonra Sayın Başkan da bir şey yapalım diye düşünecektir. Önümüzdeki hafta işte şimdi bu Martinelli'lerin falan ya da bitmemesinin sebebi o 45 ama o 45 nasıl ödenecek? Yani sen nasıl ödeme planıyla gittin Arslan'la? Mesela 5 artı 40 mı?
1: Ya Trabzon olsa 4.5'tan böler ona.
0: Ama zaten
1: üç öyle ertelemeli. Hani
0: zaten öyle alabiliyorlar. Yani ama adam niye kabul etsin ki mesela
1: pazarlıkları Trabzonspor yapsın.
0: Trossard'ın da gittiği bir yerde Arsenal'ın şu anda sol öndeki birinci oyuncusu değil mi? Yani niye versin ki adam sana? Şampiyon olmuş adam. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış. Hedefi yine Premier Lig şampiyonluğu. Yani onlar için bu rakamlar bir şey değil. Öyle değil mi?
1: Şeyi aldılar ama oraya. Yunan
2: Zolis'i
1: aldılar.
0: Aldılar Zolis'i de. Yani Zolis'le Martinelli farklı tarzda oyuncular. Zolis'i beğeniyorum bu arada. Ama şey değil. Yani mantıklı gelmiyor. Şimdi Batrakov bakınca Rusya. Mesela o daha ihtimalli bir durum. Rusya'dan bir oyuncuyu alabilmesi Galatasaray'ın. Ama bunun da handikapları var. Yani çok ciddi yatırımla alırsan Batrakov'u ne yapacaksın mesela? Rus oyuncuların Avrupa'daki bu boykot olayı devam ederse senin çok daha büyük parlatıp satabileceğin bir durum şu anda yok. Ha belki 2 yıl sonra biter o iş, tekrar dönerler. Ondan sonrası olabilir. Ama görünen o ki işte birkaç isim zaten hep dolanıyor. Martinelli bunlardan biri. Batrakov şu anda 10 numara için Bruno Fernandes'den başladın. Sonra Rusya'da Lokomotiv Moskova'dan Batrakov'a gittin. Bayağı iyi oyuncu olduğunu söylüyorlar bu arada. Yetenekliymiş. Diğer isim de yine Porto'dan Deniz Gül. Santrafor'un yedeği olarak, Osimhen'in yedeği olarak son ön plana çıkan isim de o.
2: Konuşuluyor mu?
0: İçlerinde en mantıklısı da o bence. Türk olması sebebiyle. Valla ben bu üç ismi bekliyorum önümüzdeki hafta. Kiralık mı alıyorlar? Bonservisiyle mi alıyorlar? Mecburen bonservis mi alıyorlar?
1: Deniz Gül, Batrakov üçüncü oyuncu.
0: Martinelli.
2: Leao'nun da sakatlandı haberini okudum.
0: Leao sakatlanmış. Manchester United maçında oynayamayacakmış. Bugün değil mi galiba o maç?
2: Milan
0: Manchester United.
2: Sakatlık yaşadığını okudum.
0: Ya o çok ciddi bir sakatlık değil mi? Yok işte Çermit'i yazdılar. Adam sakatlandı. Çaprazı kopardı. Güya anlaşmışlar. Şeyler çok.
2: Dün şeyi yazdılar. Kulüp Brugge'den Tresoldi'yi.
0: Tresoldi'yi ben de gördüm onu.
2: O Barcelona'da yeniyormuş ama oyuncu.

0: O zaten şey yani 21 yaşında yanlış bilmiyorsam. Yani 23 yaş altı
1: Evet,
0: oyuncusu.
1: 2004'lü.
0: O yüzden o böyle yatırım gibi düşünüyor da ya sen önce bir eksiğini yediğini bir tamamla yatırımı yaparsın ondan sonra. Şu an senin yedek santraforun Halil Dervişoğlu.
2: Peki bari iyi şeyler söyleyeyim birkaç tane.
0: İyi şeyler Galatasaray favori. Akşam kazanır hani öyle mi diyelim ne diyelim.
2: Yani genel
0: Galatasaray'ın zaten
2: olarak.
0: iyi kadrosu var. Mesele 11'i değil. Ama bu yoğun maç trafiğinde. Ya senin oyuncuların zaten milli oyuncu. Dünya Kupası'na gittiler. Gördük işte Dünya Kupası'na gidip orada bile iyi performans sergileyen Trossard bile erken geldi. Tatilini yaptı. Şimdi bir haftadır 10 gündür takımla çalışıyor. Ama daha 15-20 dakikalık kondisyonu var. Yani geç kalıyorsun bir takım şeylere. Bu sene lig kolay değil. Bu sene iki tane beraberlik yaşadığın zaman ya da iki tane mağlubiyet aldığında geçen seneki gibi olmayacak. Bak geçen sene
2: İyi ki iyi şeyler söyledik ya.
0: Galatasaray'ın geçen sene Galatasaray'ın bir sürü puan kaybında Fenerbahçe'nin yapmış olduğu hatalar Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Geçen seneki kadar puanla bu sene şampiyon olamazsın. Bu sene her takım iddialı. Her takım artık elini taşın altına soktu. Taraftarlarıyla bütünleşti. Trabzonspor hiç olmadığı kadar kombine sattı. Bütün maçları full oynayacak Trabzon. Bir hava yakalandı. Beşiktaş bir havaya girdi. Dün atmosfer dediğin gördün. Fenerbahçe zaten havaya girmiş durumda. Aziz Yıldırım'la birlikte. Sen bu kadar işleri zorlaştırırken bir de cepten yiyorsun. Takımın içinde huzursuzluk var. Şimdi ben sana söyleyeyim. El Hilal'in eğer o teklifi doğruysa 130 milyon euro. Şimdi buradan Galatasaray taraftarına soruyorum. Doğru bir planlama yapsaydın ya bizim Osimhen'e de böyle bir teklif her an gelebilir. Çünkü o potansiyelde bir oyuncu. Mesela 130 milyon euro kabul edilmeli mi, edilmemeli mi? Soruyorum şimdi size. Türkiye Ligi standartlarında eğer 130 milyon euro bir oyuncuya teklif geldiyse, geçen sene 75'i almışsın.
2: Sadece bu Türkiye Ligi değil, İtalya, İspanya, İngiltere için de geçerli.
0: Geçerli.
2: 130 milyon euro verilen bir oyuncu satılır.
0: Eğer 130 milyon euroluk
2: Satılır.
0: bir, ama şimdi satabilir misin?
2: Satamazsın. Eğer planın hazır
0: Hiçbir
2: olsa
0: planın
2: satardın.
0: yok. Hiçbir şeyin yok. Nasıl satacaksın abi? Gidip arsa sen de o 130 milyonun yüzünü Arsın'la Gyökeres'e mi vereceksin? Bu mu planlama yani? O yüzden
2: Ama bir daha öyle bir
0: Galatasaray
2: teklif de
0: yönetimi
2: gelmeye
0: yapamıyor
2: bir
0: bunu.
2: doğruysa gerçekten.
0: Hayır, doğru ya da yanlış. Bir daha hiç gelmeyebilir.
2: Aynen.
0: Sonuçta oyuncu da yaş alıyor, ilerliyor ya. Yani. 27'de geldi. 28'de belki gelmeyebilir. İşte bir dönem bakıyorum Avrupa kulüpleri falan hep 65'ler geziyor piyasada konuşulan rakam. Daha önce bunun örneğini Galatasaray bak yıllar önce yaşadı. 18 milyon dolara Galatasaray Mario Jardel'i helikopterle indirdi İstanbul'a. 22 gol attığı sezondan sonra Avrupa gol kralı olarak geldi Jardel buraya. Ondan sonrasına bakın bakalım kaç paraya satmış. Bir yıl sende de performans gösterdikten sonra Süper Kupayı almış vesaire Galatasaray. Yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon dolar artı 3 tane oyuncuya sattı. O 3 tane oyuncu da topla bir tane etmiyor. Mbo Mpenza, Şipar, değil mi? Neydi? Bir tane daha vardı.
2: Doğru 3 tane oyuncu vardı. Şimdi sen
0: Sporting'den 3
2: söyle.
0: tane çok böyle ön planda olmayan oyuncu artı 5 milyon dolar ki o da taksitle ödemeli. Galatasaray bir yıl içinde parlatıp sattı. Bak parlatıp satabildiği para buydu. Yani bu şimdi sen doğru planlama yapabiliyor olsan Avrupa kulüpleri bunu yapıyor işte. Oyuncunun değerini bulduğunda hemen alternatif var. Hemen B planı var. Buna bu gelirse ben bunu alacağım diye kafasına koymuş onu yapıyor. Ve parasını da trink diye ödüyor. Bizde bu yok. Bizde Halil Dervişoğlu'nu bekleyeceğiz şu anda.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım

0: vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz maça dair Ali ya da Galatasaray'a dair iyi bir şey istedi de Aykut abiden o şey çıkmadı.
1: 3 saniye kadar iyi bir şey söyledi ondan sonra evet. Tekrar geriye.
0: Ya benim aklımda bile kalmadı işte çıkmadı diyorum o yüzden. Genelde olumsuz bir hava var Galatasaray'da. Ama sen bugün farklı bir galibiyet beklentisi içindesin. Dünden bugüne fikrin değişmedi. İyi bir 11 çıkar bugün. Son azık maçında stoperde Jakobs Lemina vardı ama bugünle birlikte bilmiyorum. Davinson Abdülkerim
1: dönüşü. Abdülkerim kesin oynar.
0: Davinson biraz daha tabii geç geldi ama.
1: Davinson durumunu tam bilmiyoruz ama Abdülkerim kesin oynar.
0: Osimhen, işte Barış Alper, Sane, Yunus olursa Yunus. Orta sahada Torreira, Sara. Lemina duruma göre tabii o da oynayabilir. Yunus yedek kalabilir. Sara yedek kalabilir.
1: Şalay Jakobs oynar.
0: Evet. Eren de hani oynasa çok kötü değil. Kalede Uğurcan olur. İyi bir 11 çıkacak yine bugün Galatasaray'da. Çorum'da nasıl bir kadro çıkacak? Tabii Çorum çok transfer yaptı. Orası biraz muamma. O da Galatasaray'ın artısı olacak. Yani aynı kadronun devam ediyor olması. Bir oyun istikrarı, birbirlerini tanıyan isimler. Çorum'da öyle bir risk var. Çorum'un şimdi sayfasına girdim. Herhalde 20'ye yakın transfer gözüküyor takımda. Evet. Ve hani Çorum'un harcadığı bonservis ücreti 15.65 milyon euro. Alttan çıkan bir takım için belki de rekordur. Bilmiyorum. Satış da yok hiç.
1: Zaten ligin kadro değeri olarak da bir anda böyle orta alt şeyine geldi. Hani normalde hemen hemen tüm liglerde yeni çıkan takımların kadro değeri son 3'te son 4'te olur. Ama Çorum bu transferlerle beraber hani orta alt seviyesinde oldu ligin.
0: En piyasa değeri yüksek isim stoperi 10 milyon euroluk. O da kiralıkmış. AZ Alkmaar'dan Penetra. Hı hı. O şeyi yükselten o zaten 47 milyon euro. Takımın değeri 10 milyon stoperin evet. Değeri.
1: Ama mesela Eyüp'ün toplam değeri 11-12 milyon euro. Hı hı. Civarında Eyüp Spor'un toplam değeri. Çorum kapalı kutu. Çorum'u çok bilmiyoruz. Fakat tabii toplama takım yapmak, toplama takımın işte şartlara, teknik direktöre, lige uyum sağlaması çok kolay değil. Biraz belki zamana ihtiyaçları var. Ama kapalı kutu oldukları kesin. Galatasaray'la alakalı olarak 2-3 gündür tabii aynı şeyler dönüp dolaşıp konuşuluyor artık. Aykut'un söylediğini, işte hafta içerisinde ben söyledim, sen söyledin. Herkes durumu bir anlamlandırmaya, anlamaya çalışıyor. İşte bu noktada yine hafta içerisinde, program içerisinde konuşulan komplo teorileri gündeme geliyor. Bu iş böyle Türkiye'de. Neticede işte Galatasaray ülkenin 3 büyüğünden bir tanesi. Normal. Son 4 senenin şampiyonu. İşler böyle olunca konuşulması, bir anlamlandırma çabası normal. Burada ben her zaman için elindekine de bakmanın önemli olduğunu düşünürüm. Galatasaray'ın elinde de işte az önce senin söylediğin gibi iyi bir kadro var. Teknik direktörü bu kadroyu avucunun içi gibi biliyor. Kadro teknik direktörü biliyor. Bu kadro winner bir kadro ve ne yapacağını bilen bir kadro. Hele Türkiye Ligi'nde. Fakat tabii bunlar aynı zamanda saha içerisinde de performansla sürekli ispat edilmek zorunda. Galatasaray az önce söylediğimiz konuya nasıl geldi? 4 sene ligi domine ederek geldi. Galatasaray ligi domine ettiği için böyle şeyler söyleyebiliyorsun Galatasaray ile alakalı olarak. İşte orada Galatasaray için kritik nokta bugün bu kadronun, eldeki oyuncuların o sorumluluğu hissetmesi ve ona göre performans vermesi. Eğer o sorumluluğu hissedip ona göre Galatasaraylı oyuncular bu akşam performansı verirse bence çok rahat bir karşılaşma oynarlar. O yüzden ben birkaç gündür dile getiriyorum. Yani 3-0, 4-0, 3-1, 4-1 gibi bir skorla Galatasaray bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Çünkü benim beklentim Galatasaraylı oyuncuların o sorumluluğu göstermesi. Ha, bu benim dışarıdan hissiyatım. İşte içeride ekonomik anlamda bir kriz vardır. Galatasaraylı oyuncular yönetime kırgındır. Onu bilemiyorum. Öyle bir şey bilgi üzerine söylemiyorum. Ama onu söyledim ben sana. Hani başkan olsam Okan Buruk'a bir telefon ederim. Hocam bir yüz yüze görüşelim derim. Ondan sonra Okan Buruk'un da gördüğünü bir kere daha Okan Buruk'a anlatırım. Yani hocam bak durum böyle böyle, takımın performans vermesi lazım. İyi bir başlangıç yapmamız lazım. Sadece ilk hafta değil, belki işte transfer dönemi bitene kadar Galatasaray futbol takımının eleştirmek için bekleyenlere ekstra bir koz vermemesi lazım. Bu şu an Galatasaray'ın gerçeği. Çünkü Galatasaray bütün bu sağ dışında yaşadıklarına bir de sağ içi krizleriyle uğraşırsa o zaman iş tam anlamıyla kaosa döner. Bundan kurtulmanın yolu da işte maçları kazanmak. Şimdi Galatasaray'la Çorum oynarken hiçbir Galatasaray taraftarının 4 sene şampiyonluktan sonra Çorum 40 milyon euroluk da transfer yapsa acaba dememesi gerekiyor. Arada çok büyük bir fark var. Tecrübe olarak çok büyük bir fark var. Kurumsal hafıza olarak çok büyük bir fark var. Güç dengesi olarak çok büyük bir fark var. Sağ seyirci avantajı da Galatasaray'da. Bu maç deplasmanda da değil. Şimdi bütün bu şartları düşündüğünde Galatasaray'ın oyuncularının, teknik direktörünün sorumluluk alıp bu akşam ona göre mücadele edip ona göre oynaması lazım. Ben o taraftayım. Ben öyle olacağını, öyle olabileceğini düşünüyorum. Akşam maç 9.30'da.
0: Evet.
1: Beraber izleyip göreceğiz. Galatasaray tepki verecek mi, vermeyecek mi? Fakat bu benim çizdiğim senaryonun dışında bir senaryo gelişirse, örnek veriyorum, Galatasaray çıktı, iyi oynayamıyor, performanslar çok düşük, bazı oyuncularda isteksizlik var, ritimde sıkıntı var, öyle şeyler görürsek de büyük ihtimalle bu düşündüğümüz sorunlardan daha büyük bir problem olduğunun da göstergesi olur.
0: Yani zaten şimdi Torreira ile ilgili haberi okudum ben, ayrılmak istediği. Şimdi bugün Torreira 11 çıkar, kötü performans gösterirse çok şaşırtıcı olmaz herhalde. İşte Osimhen'le ilgili haberler, krizler, bilmem neler olabilir yani, o perde arkasındaki problemler.
1: İşte varsa bunlar. Hani bunlar her zaman için takımlar biliyorsun bir şeylerle uğraşıyor. Hani böyle hiçbir zaman süt liman gitmiyor. Her zaman bir şey var yani. Birileri sakat, birileri cezalı. Birileri gitmek istiyor, birileri mutlu değil. Bir şeyler var her takımda ama onu işte belli bir seviyede tutmak. O seviyenin direkt sahadaki performansa yansımaması zaten seni diğerlerinden ayırabiliyor. Yoksa var mı yani, hani insan hayatı da öyle. Herkes her gün bir şeylerle uğraşıyor. Hayat dediğin zaten karşına çıkan problemleri çözmekle ondan ibaret. Futbol takımları da öyle, şirketler de öyle. Her gün bir şeylerle uğraşıyorsun. Ne kadar çözebiliyorsun, ne kadar çözemiyorsun. Ne kadarı senin boyunu aşıyor, aşmıyor. O yüzden de hani Galatasaray'ın şu an tutunacağı dal futbol takımı. Galatasaray yönetimine çok güvenmemek gerektiğini zaten süreçten anlıyoruz. O yüzden elinde ne var? Futbol takımı var. Futbol takımı o sorumluluğu hissederse Galatasaray'ın sorunları en azından bir süre daha büyümeden belli seviyede devam eder. Ama işte o şeyi yapamazsak, kötü senaryo olursa, işte Aykut'un söylediği hani bugün kötü başlar, sonra deplasman olur, o olur falan, o zaman işler çok daha zorlaşır. Hani Okan Buruk için de zorlaşır, oyuncular için de zorlaşır, yönetim için çarpı 3 zorlaşır.
0: Aykut abi program içerisinde bir soru sormuştu Eray Yazgan'la ilgili. Genel sekreter mi değil mi diye bir bak diye. Can Natan şu anda Galatasaray'ın genel sekreteriymiş.
1: Kim?
0: Can Natan. Eray Yazgan da yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyor ama genelde konuşulan transferdeki o komiteye de sanki dahil oldu gibi

0: Zaman geçelim. Programı da artık son bir saatlik dilimindeyiz. Fenerbahçe'den ben devam etmek istiyorum. Fenerbahçe, tabii asıl gündem Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi, Lyon karşılaşmaları. Ama hafta sonunda lig maçı oynanacak. Gençlerbirliği ile başlangıcı yapacak Fenerbahçe. Gençlerbirliği de geçen sezonu çok iyi geçiremedi. Çok kısa bir dönem Metin Diyadin'le bir hava yakalamışlardı. Sonda yine o havayı yakaladılar. Ligde kalmayı başardılar ama kalırken de iyi oyuncularını kaybeden ve takıma da öyle çok iyi takviyeler yapamadığını gördüm. Bir Gençlerbirliği var. Fenerbahçe'nin bu kadroyla, bu kaliteyle, bu form grafiğiyle Gençlerbirliği deplasmanında sıkıntı yaşaması çok kolay değil. Ama işte Fenerbahçe'de de kendi içinde bir ufak çaplı kriz çıktı dün itibariyle. Mert Günok Stumgraz maçında bitiyor. Sonrasında bir ağrı hissediyor. Ve Gençlerbirliği maçında da oynaması beklenmiyor. Ederson'un zaten son maç götürülmemişti. Bir viral enfeksiyondan bahsedilmişti. İyileşti mi bilmiyorum. Fakat onun da cezası var geçen sezondan devam eden. O yüzden o da yok bu karşılaşmada. Yani Tarık Çetin bu karşılaşmada kaleyi koruyacak isim. Neden hani ufak çaplı kriz diyorum? Sonuçta 3. kaleci Tarık. Ama geçen sezonki performansıyla da genelde beğeni toplayan bir isimdi. Ama bu kalecilerin tabii böyle performansları beğeniliyor. İrfan Can'ın da çok beğenilmişti. Günay'ın da çok beğenilmişti. Ama bir yerde de o performanslar uzun soluklu olamamıştı. Şu an ne Günay ne İrfan Can ne İrbayat güvenilen isimler değil ki. İrfan Can zaten gitti dün. İrfan Can da Gençlerbirliği'ne gitti değil mi? Gençlerbirliği'ne gitti. İşte
1: Geçen
0: Günay
1: sene
0: gitse
1: Samsun'a gitti. Sonra bu sene Gençlerbirliği'ne gitti.
0: bugün hiçbir gündem olmayacak Can Kat'ın performans düşünüldüğünde. O yüzden Tarık'ın da o şeyi koruması için iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Kredisi çok yok bu tarz oyuncuların. Ama ayağına da iyi bir fırsat geldi. Bakalım onu nasıl değerlendirecek. Fenerbahçe'nin de hani bu maçla ilgili zorluklarından biri bu. Diğeri de erteleme talebi vardı. Oğuz Çetin bahsetti ama o kabul görmedi. Dün onunla ilgili tweet attığımı söylemiştim öğlen yayında. Genelde de bu ertelemeler galiba iki tur arasındaki maçlarda değil de iki maç arasındaki maçlarda oluyor. Gerçi onunla da ilgili henüz Fenerbahçe'den veya TFF'den bir açıklama yok ama iki Lyon maç arasındaki Konya maçı sanıyorum Fenerbahçe'nin. Bir ihtimal belki o ertelenebilir ama Gençlerbirliği maçıyla ilgili bir erteleme kararı çıkmadı. Fenerbahçe maçını oynamak durumunda.
1: Mert'in sakatlığı enteresan oldu. Şöyle enteresan oldu. Fenerbahçe'de çünkü bir de süre gelen acaba Ederson gönderilmeli mi? Mert Günok'un performansı yeterli tartışması var. Şimdi Mert Günok olmadığında nasıl bir Fenerbahçe görebiliriz'in işte Gençlerbirliği maçında bir testi olacak. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü Mert Günok zaman zaman sakatlık yaşayabilen bir kaleci. 35-36 yaşına geldi. Dolayısıyla bütün sezonun tamamen Mert Günok'la geçmesi pek mümkün gözükmüyor. Eğer Mert Günok ve Tarık Çetin rotasyonu varsa işte Fenerbahçe mesela Tarık Çetin'i Gençlerbirliği maçında test etmiş olacak. Tarık iyi bir performans ortaya koyarsa mesela Ederson'un elden çıkarılma ihtimali biraz daha kuvvetlenebilir. Ama farz et ki tabii Tarık açısından Allah korusun diyeyim kötü bir karşılaşma çıkardı. O zaman bak gördünüz mü işte Mert sakatlandığı anda Fenerbahçe'nin kalesi tehlikede tartışmalarıyla beraber. Mesela Ederson kalma ihtimali kuvvetlenebilir. Öyle de bir enteresan testi olacak. Tarık dediğin gibi geçen sene o testleri geçmişti. Bu sene bakalım. Onu hep beraber göreceğiz. Fakat ne olursa olsun ikinci kalecine güvenmen gerekiyor futbolda. Orası kesin. İkinci kalecinin acabası yok. İkinci kalecinin acabası varsa o zaman işler değişiyor. Çünkü tekrar söylüyorum. Yani Mert 35-36 yaşında zaman zaman böyle sakatlıklar, problemler yaşayabiliyor. Belinde zaten Mert'in sıkıntı olduğu daha önceden de birkaç kere gündeme geldi. O bakımdan hani Ederson kararını bile etkileyecek bir performans olabilir. Eğer iyi olursa, problem yaşamazsa Fenerbahçe konuşulmaz. Tabii burada Tarık için ne kadar test maçı olduğu da bir taraftan düşünülmeli. Çünkü Gençlerbirliği geçen sezonun en kaotik takımıydı. Metin Diyedin Hoca olmasa ligde kalmaları mümkün değildi. Yönetim katında büyük problemler yaşadılar. Yönetimler değişti. hocalar sürekli değişti, sürekli kötü.

0: kötü tercihler yaptılar ve bir şekilde sonunda ligde kaldılar. Ama geçen sene olanlar bu sene Gençler Birliği'ni iyi yapacak demek değil. Metin Değdin şu an takımın başında ama bu maçtan sonra da gidebilir. 3 hafta sonra da gidebilir. Ligin ilk yarısının ortasında da gidebilir. Sezonu da tamam. O kadar bilinmez Gençler Birliği. Birkaç oyuncunun tabii gidişatı Gençler Birliği'ni etkileyebilir. Sonuçta Metehan mesela bu takımda sürekli forma giyen, rotasyona güç katan, hani 11'de başladığı zaman ya da oyuna sonradan girdikten sonra ekstra işler yapabilen bir oyuncuydu. O gitti. Ben kadroya şöyle bir baktım. Kadroda pek iç açıcı gözükmüyor açıkçası.
1: Tonya geçen sezon dikkat çeken isimdi
0: evet,
1: bence.
0: Onu beğendik bayağı geçtiğimiz sene boyunca. Bunun yanında Fenerbahçe'nin tabii üst üste 4 tane Avrupa maçıyla beraber ritmini daha fazla bulmuş olabileceğini, daha hazır olacağını da düşünebiliriz. O yüzden ben de Fenerbahçe'nin mesela Gençler Birliği karşılaşmasında zorlanmadan bir galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası. Onu da hep beraber göreceğiz gene.
1: Geçen yıl Velo vardı kalede Portekizli. O gitti. Şu anda işte İrfan Can yeni geldi. Bir de Gökhan Akkan
0: evet.
1: Var kalede.
0: Gökhan da yeni mi geldi Gökhan'da?
1: Gökhan Akkan da tabii. Yok kiralık gitmiş dönmüş galiba ama yeni gelmiş olması lazım. Sol beke Kevin Rodriguez takviyesi geldi. Stoperler yine Gutas, Juzek ve Talisson bekte de gerçi değerlendiriyor. Onlar var. Sağ bekte Pedro Pereira geçen yıldan devam ediyor. Orta sahada benim çok beğendiğim Diabate genç oyuncu.
0: Pedro Pereira sarı kart görür oynayın.
1: Pedro Pereira.
0: Gençler Birliği Fenerbahçe maçı. Pedro Pereira sarı kart görür.
1: Tamam değerlendirelim. Diabate'yi merak
2: açılacak
1: ediyorum.
2: Açılacak mı?
0: Ne?
2: Açılacak mı?
1: Açılmayabilir.
0: Açılmazsa da yapacak bir şey yok da açılırsa oynayabilirsiniz.
1: Salih Uçan transfer oldu Gençler Birliği'ne. Forma şansı gelirse oynayabilir ve ben Tonya dedim ama Seki Koyta da bu takımın önemli gol silahlarından birisi. Benim Salzburg'dan zamanında bildiğim, tanıdığım, geçen sezonda iz bırakan isimlerden biriydi. Sakatlık yaşamıştı. Yine kötü bir takım değil ama geçen yılın üzerine koydular mı dersen koyamamışlar.
0: Rotasyon zayıf diye düşünüyorum ben.
2: Yani güçleri ne kadar yetecek? Fenerbahçe resmi maçları bir aile oynamış bir takım. Kondisyonu da fena değil. Yeteri kadar da süre vardı bu maça kadar. Bundan sonra bayağı yoğun takvim başlıyor Fenerbahçe adına ki artık şu yıllardır geçemediği Şampiyonlar Ligi ön eleme playoff'unu bir zahmet bu yıl geçsin ya. Ben artık şeyi falan kabul etmiyorum. Yok Lyon'muş, yok oymuş, buymuş. Bu sene Fenerbahçe'nin kadrosu oradan gelecek her takımdan daha kuvvetli. Bu sene artık bu şeyi geçmesi gerekiyor. O yüzden Gençler Birliği maçını fazla uzatmadan bitirip hemen Lyon maçına odaklanması lazım. Yani şöyle düşünün. Talisca ile başladı diyelim. Vedat Muriç şeyi çıkarsa Lukaku yedekleri. Sıdıki Şerif'i saymıyorum bile. Kerem'e bir şey oldu. Oraya koyabileceğin 10 tane oyuncu var. Bakarsan Fenerbahçe taraflarına oraya asıl bir transfer daha istiyorlar değil mi? Hı hı. Bu tarafta Greenwood. İşte haftalarca konuştuk. Asensio. Bunların hepsinin tabii bir form tutup forma girmesi gerekiyor. Guendouzi, Kante bayağı şu an oturmuş durumdalar. İyi yani takımının şeyi iyi. Nathan Ake cuk oturdu. Geldi oraya bitti zaten orası. Bir tek sıkıntı kalede var. Kalede de Mert'in zaten ya Beşiktaş'tan ayrılış süreci ya da Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de en büyük problemi buydu. 3 hafta çok iyi. 4. hafta en kritik maç Mert sakat. Mert yok. Milli takımda da böyle. Ya Mert'in bu kronik artık belli. Tam bir şeyler planlıyorsun. Şimdi Ederson'un cezalı olması. Tarık'ın da Allah'a var. Çocuk ne zaman şans gelse iyi değerlendirdi bunları. En tuhaf maçlarda Tarık'a şans geldi. Hepsine de iyi kalecilik yaptı. Ben yedeklerinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyetle başlaması gerektiğine inanıyorum. Ha ciddi bir bitirme problemi bence Fenerbahçe'de de var. Yani Beşiktaş'ta da var gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe'de de var. Ama işte bu transferler de bunun için yapılıyor zaten. Ama bir kez daha söyleyeyim. Olmazsa olmaz Lyon maçı. Yani Lyon'u takip ediyoruz. Lyon belki de son 10 yıl baz alındığında geçtiğimiz sezonla birlikte en zayıf kadrolarından biriyle karşında olacak. 36'lık Tolisso'nun ayağına bakıyorlar. Geçen sene Juventus'ta Jonathan David'i bile kesemeyen Openda yeni transferleri. Golcülüğü unutmuş. İşte Malik Fofana falan pır pır bir tane onu da tut artık ya. Tesmanlar mesmanlar onları da bir zahmet yenin artık ya.
0: Onu da tut artık.
2: O kadar yani. Hakikaten böyle bakınca Lyon tamam bir sistem takımı yıllardır oralarda falan ama şimdi 2 yıl önce Lille elendin. Yine o ligde aynı seviyeden karşına gelen bir takım. Nasıl elendiğini hatırlıyoruz. Geçen sene Benfica'ya elendin. Nasıl elendiğini hatırlıyoruz. Yani artık şurayı bir geçelim. Senin kadron çünkü çok üzerinde şu anda Lyon'un.
0: Şey güzel olur bu sene. Güzel bir hikaye olur bence. Fenerbahçe Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş Trabzonspor Avrupa Ligi. Yani Türk takımlarının böyle 2-2 aynı organizasyonlarda yarışması keyifli olur.
2: Gitsin artık gitsin de.
0: Güzel olur.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Yani yayıncı kuruluşta bir oh desin ya. Bak valla bu liglerin falan değer kazanması için bu takımların dördünün birden orada olması lazım.
0: Konferans ligine de sosyal medyada görmemiştim daha önceden. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Köy Ferans Ligi diyorlar.
2: Evet.
1: Ben gelmiştim galiba.
0: Sen gelmiş miydin?
1: Evet.
0: Dün Beşiktaş'ta birkaç çalışanla konuştum. Onlar da konferans liginden uzaklaşmaktan çok mutlular. Ya yani onlar da farkında yani benim anlatmaya çalıştığım şey demek ki bir doğruluk payı varmış diye düşündüm. Yani ne kadar organizasyon üst seviye o kadar konsantrasyon yüksek. Hele Beşiktaş ve Trabzonspor için hani mevcut yapılarda konferans ligi biraz gerçekten düşük kalıyordu. Mesela Salah bir Bulgaristan deplasmanına gitse kötü yani. Soğabilir işten. O kadar uzun süre sen Şampiyonlar Ligi'nde oyna. Şampiyonlar Ligi'ni kazan. Hani Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını gözün kapalı geç. Ondan sonra ilerle. Hemen akabinde konferans liginde bir Bulgaristan deplasmanı Salah'a üzebilir. O yüzden Avrupa Ligi'nde mesela Trabzonspor'un da devam etmesi. Ne kadar seviye üst düzey o kadar oyuncular için iyi.
2: Ya bir de kendimize güvenmemiz lazım.
0: Ya bu ben kupayı sonuç
2: 4 senede ya konferans ligi'de Avrupa ligi'de Fenerbahçe kaç kere elinden kaçırdı? Bak bunu bir hep beraber sayalım. İsmail Kartal da yaşadı bunu.
0: Ha bu arada ben şunu demiyorum. Mesela Trabzonspor ya da Beşiktaş konferans ligine gitse konferans ligini alır. Hani biz konferans ligi takımlardan çok daha iyiyiz. Öyle bir şeyim yok benim. Yanlış anlaşılmasın. Bu söylediğim o değil. Bu söylediğim biraz konsantrasyonla alakalı. Hani rakipler ne kadar iyiyse sen o kadar daha fazla motive oluyorsun. Bunu da şöyle örnekleyeyim. Nasıl biz mesela bu sene milli takım olarak Uluslararası Ligi'ne çıktık. Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağımız için heyecanlıyız ya. Konferans C Ligi'nde o heyecanı hissetmiyorsun ya.
2: Tabii.
0: Uluslararası Ligi
2: Malta C seviyesinde. Malta maçında hissetmiyorsun
0: evet. onu anlatmaya çalışıyorum yani. Yoksa hani oraya gittik biz konferans ligindeki her takımdan iyiyiz. Şöyle kadrolarımız var. O kupayı kesin alırız. Öyle bir iddiada değilim. Büyük ihtimalle de alamayız zaten de. Ne olursa olsun daha üst seviyede oynamak her şeyi, her birimi daha motive ediyor.
2: Ya bunu şeylerde de görüyorsun. Hazırlık maçlarında bile görüyorsun. Şimdi Galatasaray Monza ile oynadığı hazırlık maçını hangi kafayla oynuyor? Villarreal ile oynadığı hazırlık maçını hangi kafayla oynuyor?
0: Evet.
2: Villarreal maçı bildiğin Şampiyonlar Ligi maçı gibi oynandı. Sert kavgalar vesaireler değil mi? Seviye ne kadar arttıkça oyuncunun motivasyonu da o kadar artar. Çok doğru. Ama artık bu Lyon Mion bak ben öyle isimlere falan takılıyorum artık. Kadroları falan görüyoruz. Fenerbahçe Lyon 10 kat falan önünde öyle söyleyeyim sana.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. bakıp katılın.
8: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten size Bitcoin'in fiyatını aktaracağım. Şimdi şu anda bir Bitcoin 63.229 dolardan işlem görmekte. Dün de 63.000 dolar seviyesindeydi. Biraz da 64.000 dolara yakındı. Şu an 63.222 dolarda fiyat. TL olarak da 3.017.036'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: ...9.26 saatlerimiz. Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku ayağının tozuyla dün antrenmana çıkmış ve antrenmanın tamamında takımla birlikte de çalışmış. Şu an oynamaya hazır olduğu söyleniyor Belçikalı oyuncunun. Bu da Fenerbahçe için çok çok iyi bir haber. Vedat Muriç için henüz tam hazır olmadığı bir noktada. Talişka da tabii ki iyi bir performans ortaya koyuyor şu ana kadar ama Lukaku'nun gelişi belki Talişka'yı bir tık arkada kullanıp Asensio'yu yedeğe çekmek anlamına gelebilir. En azından bir zenginlik olacak İsmail Kartal'ın elinde ve şu anda Fenerbahçe'nin de maç trafiği yoğunlaşıyor. Şu ana kadar lig maçı olmadan geldi ama bu hafta sonuyla birlikte ligde bir yıpranma payı olacak. Dönüşünde Avrupa maçı, bir lig maçı, sonra bir Avrupa maçı daha. 4 maç üst üste oynayacaksa lacivertler, ne kadar geniş kadro, ne kadar hazır oyuncu, o kadar büyük bir avantaj bence. Lukaku'nun varlığı da bu anlamda büyük bir avantaj olacak, hazır bir Lukaku olması. Dün o da Fenerbahçe'nin YouTube kanalına verdiği röportajda bence gönülleri fethetti. Türkçe öğrenmek istiyorum. Pazartesi günü de ders için konuşacağız dedi Lukaku. Gittiğim yerlerde insanlarla konuşabilmek istiyorum. O yüzden umuyorum ki 3-4 ay içerisinde Türkçe konuşabilecek seviyeye gelirim diyerek benim daha önce görmediğim bir çıkışı yaptı. Bunu hele ki böyle yıldız bir oyuncunun yapması bence çok güzel. Çok güzel bir jest yani. Bu tarz ince detaylar o bağı daha da bence kuvvetlendiriyor taraftarla futbolcu arasındaki. Tabii ki her şey yine ana şey performans ama ufak detayları da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Lukaku da o jesti yapacak belli ki. Türkçe kelimeler kullanacak, cümleler kurmaya belki başlayacak röportajlarında. Bunlar gayet sempatik gözüküyor. Burayı benimsemiş olması, hani buraya sadece para için değil, günü geçirmek için değil, gerçekten burayla bir bağ kurmak için geldiğini bence bu açıklamasıyla hissettirmesi çok kıymetli Lukaku'nun. Ben çok takdir ettim. Keşke yani diğer futbolcular da böyle niyetle gelseler. Yani olmadığı zaman çok kötü değil tabii ki. Yani Osimhen bugün Türkçe konuşmuyor diye çok büyük problem yok ama olduğu şekilde bence sempatik duruyor.
2: Beklentilerin üzerinde bence bir giriş yaptı. İkisi de çok konsantre gözüküyor. İkisi de çok istekli gözüküyor. İkisi de senin dediğin gibi hani böyle buraya öylesine gelmiş gibi gözükmüyorlar. Tabii burada Lukaku yaşı itibariyle belki biraz daha ön plana çıkartılabilir. Şöyle hani Lukaku artık Fenerbahçe'den sonra nereye gider tartışılır. Ama Vlahovic'in önünde daha uzun yıllar var. Hani Vlahovic böyle daha motive olması, kendimi göstereyim bir sene, iki sene, ondan sonra çok daha büyük bir takıma giderim diye düşünmesi anlaşılabilir. Ama mesela Lukaku 33-34 yaşında bir oyuncu artık. Ama ona rağmen hani onun da bu girişi yapması mental olarak bayağı yüksek seviyede geldiğini gösteriyor. O yüzden önemli. Çünkü böyle karakterlere takım içerisinde sezon boyunca çok ihtiyaç duyuyorsun. Biraz böyle alıp sürüklemesi lazım. Eğer Lukaku da işte o herkesin korktuğu sakatlıkla alakalı bir problem yaşamazsa zaten hani ligde çok büyük fark yaratacağı aşikar. Onu hep beraber göreceğiz. Ama bence başlangıçları iki oyuncunun da beklentinin üzerinde oldu.
0: Geçen gün Yann Diomande'nin Real Madrid transferiyle ilgili ya menajerinin bir açıklaması ya bir haberde detay vardı. Transfer gündemi olduğunda Jose Mourinho Diomande ile görüşüyor ve direkt olarak Fransızca konuşuyormuş Jose Mourinho Diomande ile ve Diomande'nin acayip hoşuna gitmiş. Direkt Fransızca kendi ana dili herhalde olması lazım haberin şeyine göre. Mourinho ki kariyerinde Fransa'da bir takım çalıştırmışlığı yok. Hani İngiltere var, zaten Portekizli, İtalya var, İspanya var. Ama adam Fransızca da öğrenmiş. Türkiye'de bilmiyorum Fransızca öğrenene dair bir şey duymamıştım ben Fenerbahçe döneminde. Ama bayağı çok sağlam da Fransızca konuşuyormuş Jose Mourinho. Ve o transferde de Diomandi'yi etkileyen noktalardan, unsurlardan biri olmuş. Böyle zaman zaman işinize yarayabiliyor bu dil.
2: Çok yarıyor. Anthony Gordon'un Barcelona imza töreninde direkt İspanyolca konuşması.
0: Değil mi?
2: Jude Bellingham'ın İspanyolca konuşması, İspanyolca röportajlar vermesi, oraya transfer olacağını düşünüp ona göre hazırlanması çok önemli. Türkiye'de bunu en üst seviyede Nihat Kahveci yaptı. Ondan sonra pek göremedik. Yani Nihat gitti, paldır küldür İspanyolca konuşmaya başladı. Ondan sonra da aldı gitti. O da o zaman çok büyük takdir edilmişti doğal olarak. Hı. Doğru da bir şeydi. Mesela Arda Güler'de daha pek görmedik.
0: Arda Turan'da hiç herhalde görmemiştik zamanında. Atletico Barcelona'da.
2: Arda Turan'da da hatırlamıyorum. Sonradan konuştuğunu gördük ama mesela orada pek görmemiştik.
0: Şu anda İngilizcesi falan iyi de.
2: Röportajlarda evet. Görmemiştik. Bunlar önemli. Sonuçta ne diyor? İnsanlarla konuşmak istiyorum diyor. Artı şeyi hatırlayın. Geçen günlerde Ortega bir röportaj verdi.
0: Ortega mı?
2: Tabii.
0: Bizim Arjen Ortega.
2: Aynen. Fenerbahçe'ye geldiğinde ne kadar yalnız kaldığını, takımda onun konuşabileceği kimse olmadığını, aynı dili konuşabileceği kimse olmadığı için ne kadar büyük yalnızlık çektiğini, adeta acı çektiğini anlatmıştı Fenerbahçe'de ve kaçmak için fırsat kolladığını. Ondan sonra en sonunda da kaçtığını Fenerbahçe'den kendi verdiği röportajda söyledi. Tabii o 20 sene öncesinin hikayesi. Şu an dili öğrenmek biraz daha kolaylaştı. Hele bir de niyetiniz varsa onu da yapabiliyorsunuz. O yüzden de bunlar hep önemli. Artı yazar size. Hiçbir zararı olmaz. Aksine artı yazar. İnsanları daha kolay kazanırsınız. Taraftarı daha kolay kazanırsınız. Kendi özgüveniniz de artar. O yüzden takdir ediyorum ben bu çabayı. Ama işte Lukaku yaşını başına aldığı için daha da çok takdir ediyorum. Hani diyorum ya, genç oyuncu olsa ayrı bir şey ama bu yaşta o çabanın içine girmek o ayrı bir şey mesela. Ben kendimi biliyorum. 34 yaşında oyuncu olsam ben gidip öğrenmem o dili. Ben kendimden söyleyeyim.
0: Ya nerede kullanacaksın onu? Hani İspanyolca, Fransızca belki kullanırsın da.
2: Ben biliyorum. Tanıyorum bu Ali Erim denen adamı. Tamam, ben 34 yaşında transfer olsam zor bir dilin konuşulduğu ülkeye yani en fazla İngilizce konuşurum diye düşünüyorum yani.
0: Dinleyicimiz de Mert, sen de Fransa'da bir takım çalıştırmadın ama sen de biliyorsun Fransızca demiş. Evet, ben Fransızca eğitim veren okula gittim. Oradan biliyorum. Mourinho'nun gittiğini zannetmiyorum öyle bir.
3: Ya Mourinho kendi Diomande'yi ikna etmek için mesela Real Madrid teknik direktörüyüm ben. Diomande'yi ikna etmeye mi çalışacağım ben?
0: Yok, çalışmaktan değil. Adamın doğalı. Hayır, o hayır. Fransızca biliyor musun zaten?
3: Mourinho o zaman Almanca bilseymiş de Leipzig'i ikna etseymiş. 145'lerine 85 alsaymış mesela. Bu da kura bakmasın yani, anladın mı? 145 milyon euro vereceğim. Bir de oyuncuyu ikna etmeye açıp telefon mu açacağım 19 yaşında adama? 2 sene önce Fenerbahçe'nin beğenmeyip yolladığı adama. Kusura bakmasınlar. Şimdi bunlar çok güzelleştirme işler. Real Madrid ya burası. Sen kimi neye ikna edeceksin?
0: Ya Aykut abi, sen niye bunu ikna etmek olarak algılıyorsun? Hayır, konuşmuş ben... oyuncunun hoşuna gitmiş. İkna etmek ya, olarak değil.
3: Okey, ben söylediklerinize %100 katılıyorum. Ben başka tarafındayım. Madem çok ikna kabiliyeti yüksek, Leipzig şeylerini de arasaymış. Almanca da vardır Mourinho'da.
0: Vardır.
3: Tamam mı? Deseymiş ki kardeşim, yani sizi tamam biz Real Madrid'iz de yani abartmayın. 145 nedir ya? 19 yaşında oyuncu.
0: Ki 19 neyse, yaşında olmadığı da söyleniyor tarafı. Bu arada oyuncunun.
3: Ama bu Lukaku olayı benim de hoşuma gitti. Daha önce burada geçmişi var babası, değil mi? Ankara'da futbol oynarken bebeklik fotoğrafları falan var. Güzel bir hikaye olur. Umarım sağlıklı kalıp o performansını sahaya yansıtır. Çünkü buna ihtiyacı var Fenerbahçe. Yani oraya o topu Dağan diye içeri gerektiğinde stoperle birlikte kaleye girecek adama ihtiyacı var. Lukaku bu profile çok uygun. Yeter ki sağlıklı kalsın.
0: İki haber daha vereceğim Fenerbahçe ile ilgili. Reklam arasına gideceğim. Salim Manav Ajanspor'da gece bir haber yaptı. Sidiki Şerif için Arap Yarımadası'ndan resmi bir teklif geldi. Dedi satışı oyuncunun gerçekleşebilir. Diyor ki hiç şaşırtıcı değil bana kalırsa Şerif'le zaten. Az Yıldırım yönetiminin pek yıldızı barışmadı. O da takımdan ayrılacak gibi gözüküyor. İkinci haber, Fred haberi dün Fabrizio Romano girdi. Atletico Mineiro'ya transferinin artık bittiğini, 2 milyon euroluk bir bonservis, 500 bin euroluk da bonus ödemesi. Oyuncuyla da 3,5 yıllık sözleşme imzalanacakmış. Lyon maçlarında ben kadroda olması gerektiğini düşünenlerdendim en azından yedekten. Çünkü Fenerbahçe'de Fred giderse orta saha rotasyonunda da Kante, Gendouzi ve İsmail kalıyor. Bartu da var ama hani listede olur mu olmaz mı Lukaku geldikten sonra onu da bilemiyorum. Bayağı eksiliyor Fenerbahçe. Ama habere bakılırsa Fred de kısa zamanda Fenerbahçe'den ayrılıp gidecek. Bu arada Fred demişken dün Heliton aklıma geldi. Bir başka Brezilyalı. Benim de çok beğendiğim bir stoperdi Göztepe'de ve hala boşta olduğunu gördüm Heliton'un. Bayağı garibime gitti. Yine tweet atarak Göztepe'lerden 31 falan 30-31 olması lazım. Meğer çok yüksek bir kontrat istemiş Göztepe'den. Göztepe tutmak istemesine rağmen oyuncu gitmek istemiş. Ama hala da bir takımla anlaşmamış. Brezilya'da tabii kendi ülkesinde bir takımla anlaşması bekleniyor. Ben de Twitter'da böyle birkaç arama yaptım sonrasında. Talipleri de varmış Brezilya Serie A'da.
3: Ya Brezilya takımları ciddi bonservislerle oyuncular almaya da başladılar.
0: Evet, yani para onlar var da şu geliş. Anda belli ki.
3: Olabilir.
0: O yüzden Heliton da oraya gidecek. Hani ben Süper Lig'de dört büyükler belki olmazdı yaşı itibariyle ama diğer takımların da ilgilenebileceğini düşünüyordum. Taş gibi stoper.
3: Fred ile Lukaku'nun fotoğrafını gördüm dün. İşte muhtemelen şakalaşıyorlar. Fred diyor ki baba sen geldin ama biz gidiyoruz. Yani beraber oynayamayacağız. Nasıl olacak? Çünkü
0: eski takım arkadaşı onlar değil mi?
3: Anlaşmış. Bitmiş yani şey. Manchester United'da oynadılar diye.
0: Beraber oynamış olma lazım. 9.37 araya gidelim. Aradan sonra da Trabzonspor'la dönüş yapalım.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.39 saatlerimiz son bölüme geçiş yaptık. Trabzonspor'la kapanışı yapacağız. Trabzonspor'da dün Başkan Ertuğrul Doğan TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kısa notlar olarak onu o detayları aktaracağım sizlere. Trabzon'un kombine rekoru şampiyonluk sonrası 14.500'dü. Şu anda bu akşam itibariyle 24.750 kombine sattık dedi ki daha geçen hafta 18.000 adetle rekor kırıldığını sanki söylemişti Trabzonspor açıklamasında. 25.000 sınırına dayanmış. Zaten hedefi de 25.000 olarak paylaşmıştı. Artık o rekorda belki şu an itibariyle o hedefte gerçekleşmiş olabilir. Büyük bir hava var şu anda Trabzonspor'da. Salah'ın gelişi Trabzonlu çocuklar için çok iyi oldu diyor Doğan. Yıldız konusunda bir eksikliğimiz vardı. Bir vizyon transferi oldu. Bundan sonra da inşallah buna benzer yıldızlar gelecek diyor. Salah transferinde Beşiktaş'ın görüştüğünü öğrenince önce durduk. Diğer görüşmeler durunca biz devreye girdik. 5-6 gün sürdü. Tabii ki Salah alıyorsan bu paraları vereceksin ama sadece parayla da getiremezsin demiş. Nunes konusunda hocamızın da beğendiği çok önemli bir oyuncu. Bir anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor diyor. Beklenti bu haftaydı. Şimdi hafta başına çekildi Nunes transferinde. Beklenti transferin gerçekleşmesi için. Hafta sonunu Nunes olmadan geçirecek Trabzonspor. Ki Trabzonspor da ligdeki ilk karşılaşmasını cumartesi günü 19'da Kasımpaşa deplasmanında oynayacak. Birazdan takımla ilgili detayları da vereceğim. Şimdi açıklamalardan gidiyorum. Weivu konusunda şu an bir satış gündemi yok. Ciddi bir teklif gelirse yerine gelecek oyuncu da hazır diyor ki hiç şaşırtıcı değil. Trabzonspor'da bu planlama son dönemde çok iyi gözüküyor. Mali olarak son bir yılda 119 milyon euroluk oyuncu satışı yapmışız. Bir bu kadar daha satabileceğim oyuncum var. Rakiplerimiz 30-35 milyar seviyelerinde borçlanırken bizim borcumuz 1 milyar seviyelerine indi. Dolayısıyla benim oyuncuya para harcama hakkım var diyor. Salah transferi konusunda çok eleştiri aldı. Bu paralar nasıl veriliyor, yardım mı oluyor, olmuyor mu diye ama başkan da kendini bu şekilde ifade ediyor. Yabancı kuralı konusunda zaten TFF açıklamıştı. Biz de bu kurala uyduk. Trabzon kural böyle devam ederse bu kurala hazır. Kural genişlerse de bir hazırlığımız var diyor. Yani Trabzon A, B, C, D, E planlarını yaparak her bölgede, her konuda ilerliyor gibi gözüküyor açıklamalardan ve aslında uygulamalardan anladığımız kadarıyla. Son not, Parades gündemdeki isimlerden biriydi. Bize hocamızdan gelen bir isim değil diyor Ertuğrul Doğan. Biz hocamızdan gelmeyen bir ismi hiç transfer etmedik diyor. Mesela burada da Eren Mert'e bir gönderme mi var acaba ya da kamuoyuna bir mesaj mı var diye de düşündürtmedi değil. Yani Eren Mert buluyor, getiriyordu ya.
1: Belki hocanın onayıyla alakalı bir şey söylemek istemiş de olabilir.
0: Hocamızdan gelen bir isim değil diyor, bilmiyorum. Hani onay
1: yoksa
0: vermediği isim mi?
1: O zaman bütün operasyonu Fatih Tekke yürütüyor demektir. Hı-hı. Öyle de bir şey olmayacağına göre.
0: Ben gelen deyince tabii bu yazılı açıklama okuyorum. Ben programı canlı izlemedim. Nasıl söylediğini de bilmiyorum. Gelen deyince direkt olarak hani onun bulduğu, o getiriyor.
1: Tabii işte operasyonu Fatih Tekke yürütüyor demektir. O da zannetmiyorum. Hı-hı. Yani bütün operasyonu öyle bir şey yapacağını. O zaman Fatih Tekke dünyanın en iyi teknik direktörü olur. Hı-hı. Bu şartlarda yani. Böyle oyuncuları bulup getiriyorsa Fatih Tekke. Belki de onayla alakalı bir şey söylemek istedi diye düşünüyorum.
0: Ondan hani onay gelmeyen hiçbir oyuncuyu transfer etmiyoruz.
1: Belki öyle olabilir.
0: Ama sonuçta mesela Parades'te onay verilmeyecek bir oyuncu mu o da? Hani
1: belki gündemde değil. Çünkü Fatih Tekke'ye bir takım oyuncular söyleniyor. Fatih Tekke'ye bakıyor. Bunu alabiliriz diyor. Belki menajer teklifiyle gelen oyuncular var. Yine Fatih Tekke'ye bakıyor. Değerlendiriliyor. Yani Trabzonspor'un herhalde şu son 1-1,5 senedeki transfer operasyonu sadece Fatih Tekke üzerinden yürümüyordur, hı hı, diye düşünüyoruz. Bu doğru olmaz. Bence orada ufak bir şey olmuş. Ya iletişim hatası olmuş.
2: Parades hakkında mı söylüyor bunu?
0: Evet.
1: Yok, 10 milyon tartışıyoruz. Hocadan gelmedi diyor. Hani
2: ya şöyle,
1: onun dışında başka oyuncu almadık diyor.
2: Ayrılan arkadaş da scout şefini de zaten Fatih Tekke önermemiş miydi kulübe başkanı?
0: bilmiyorum.
2: O önermişti. Ben o şeyleri zamanda ayrılık sürecinde yine programda anlattım. Zaten Fatih Tekke'nin daha önce çalıştığı ve istediği bir isim. Ama oradaki sistem farklı. Yani scout şefi direkt başkana bağlı çalışıyor. Fatih Hoca önermiş. Direkt başkana bağlı yürütüyor.
0: Kulübün çalışanı değildi bu arada Eren Mert bildiğim kadarıyla. Evet. Danışman sıfatıyla.
2: Danışman gibi yapıyor. Başkana bağlı direkt. Dolayısıyla oradaki hikaye ya da film kopma noktası başkanlar aralarındaki işte maddi anlamdaki anlaşmazlıklar. Bu kadar basit. Yoksa Fatih Hoca'nın onayı olmadan dediği o aslında. Hoca profili söylüyor. Diyor ki ben böyle bir oyuncu istiyorum. Yani şey adına, Fatih Tekke adına şöyle mutluyum. Geçtiğimiz sezon hatırlayın. Yani çok istedim ama alamadık. Gelmedi buraya dediği bir Boga vardı. Hatırlıyorsun değil mi? Nis'ten daha Juventus'a gitmeden önce çok uğraştı Trabzon'u almaya. Çok istiyorum ama yani olmuyor, getiremiyoruz dediği noktadan şu anda Muhammed Salah bile getirebilecek noktaya gelmiş olması Trabzon'daki gelişimin göstergesi. O yüzden ama bunda da ya çok şey yapmamak lazım. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Şimdi ciddi bir yatırım yapıldı Muhammed Salah'a. Geri dönüşleri de başladı. Ama bunun gibi 3-4 tane pahalı oyuncuyu acaba ne kadar Trabzon şehri devam ettirebilir? Şimdi bir anda maaş bütçeleri vesaire hepsi 2 katına çıktı. 1-2 tane daha gelince 3 katına çıkacak. Bu ekonomiyi yaratabilecekler mi devamlı olarak? Bundan sonra yapılması gereken o. Ki Galatasaray'da yani son 3-4 yılda gelirler ciddi oranda artmış olmasına rağmen maaş yükünün de artmış olmasıyla bak şu anda transfer sessizliği belki de biraz bununla açıklanabilir. Kolay değil onu devam ettirip hep üst seviyede bir takım olarak kalabilmek ve yarışmak. O yüzden bence dikkatli olmakta fayda var.
0: Evet, Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin sakatlık açıklaması dün geldi. O da uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem yaşamış, tespit edilmiş. Benim okuduğum kadarıyla bir iki hafta kadar sahalardan uzak kalacak. Çok uzun soluklu bir sakatlık değil. Yabol Folkare'nin
1: ama mesela playoff turunu etkiliyor.
0: Tabii Ferencvaros'la eşleşti Trabzonspor. İlk maçta kesin yok. Rövanş için de herhalde durumuna göre bakılacak. Şu anda merkezde Folkare'ye de eksilince iki oyuncu gitmiş oldu.
1: Zaten şimdi, kalabalık değil.
0: Zaten Muçin'in direkt bir alternatifi yok gözüküyordu. Malinovski herhalde kullanacak ama bugün mesela gazete haberi Yabol Folkare'nin görevi Malinovski'de denmiş. O zaman orta saha kurgusunda nasıl yapacak? 10 numara karakterli bir oyuncu var mı takımda? Aralı mı kullanır? Bilmiyorum. Yoksa Ozanlı işte Buçuari'li Malinovski'li 3 merkezli bir düzen mi olur? İşte solda Saviola, Salah hazır olursa sağda Salah, Aral 10 numara gibi. Onuaçu önde. Yani farklı alternatifler yine var takım içerisinde ama iki oyuncuyu kaybetmek ana rotasyondan iyi bir şey değil bu dönemde Trabzonspor açısından. Bakalım Fatih Tekke cumartesi günü yarın nasıl bir
1: Kasımpaşa maçındaki merkezle belki Avrupa maçındaki merkez farklı olabilir. Kasımpaşa maçında belki Malinovski ile Buçari'yi yan yana kullanıp ileride senin söylediğin aralı merkeze çekmek gibi bir şey yapabilir. Ama Avrupa'da belki üçlüye biraz daha dönebilir. Yani Malinovski'nin 10 numara pozisyonuna geçtiği, oraya işte bir Ozan hamlesinin geldiği bir merkez görebiliriz.
2: Zaten son döneminde Malinovski Genoa'da artık biraz daha geriye o merkezdeki ikiliden biri rolüne dönmüştü. Ya yani tipik bir 10 numaradan artık orta ikiliden biri gibi kullanılmıştı. Bence de orada ilk tercihi olacak ama benim gördüğüm haberlerde de Malinovski'nin antrenman temposunu ve maç ritmini artırmaya uğraştığını, yani tam hazır değilmiş daha. Öyle bir sıkıntı var orada bence. Bakalım kaç dakika.
1: Ya Trabzon kesin merkeze oyuncu alması lazım.
2: Lazım, bence de lazım.
1: Kesin. Ve tartışmasız bir isim alması lazım. Yani bütün sezon boyunca güvenebileceği bir oyuncu alması lazım.
0: Şu an adaylar işte Paradesti, dün elendi. Hakan Çağanoğlu ve Atakan Karazor şu anda gözüken adaylar. Şimdi 9.48 haftanın programını ben bir hatırlatayım. Süper Lig'de yeni sezon bu akşam saat 21.30'da başlıyor. Galatasaray Çorum karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Batuhan Kolak. Yarın 19'da Kasımpaşa Trabzonspor Gürcan Hasova, aynı saatte Konyaspor Çaykur Cihan Aydın. 21.30'da da iki maç var. Gençler Birliği Fenerbahçe Oğuzhan Aksu, Gaziantep Alanyaspor Yasin Kol. Pazar 19 tek maç Başakşehir Kocaelispor Mehmet Türkmen. 21.30'da iki maç var. Ahmet Erzurumspor Halil Umut Meler, Beşiktaş Eyüpspor Oğuzhan Çakır. Ve haftanın kapanışı pazartesi günü 21.30'da Samsunspor Göztepe maçıyla yapılacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Birinci ligde ilk hafta oynanmıştı. Bu hafta ikinci hafta maçları var. Bugün Esenler Erokspor Sarıyer'le oynayacak. Dün hakem atamalarında Ozan Ergün FIFA hakemlerinden birisi birinci ligdeki Bursaspor Iğdır maçına atanmış. Daha ilk haftadan birinci lig maçıyla başlamış Ozan Ergün. Ali Şansalan ve diğer Süper Lig hakemi Kayserispor Sivasspor maçında. Bu maçı Süper Lig maçı zannedip mi Ali Şansalan'ı bu maçı atamışlar? Enteresan. Burak Pakkan'ı görüyorum. Hadi o son dönemde normal ama Ali Şansalan ve Ozan Ergün'lü bir birinci lig fikstürü var. Bu MHK'nin de atama prensiplerini tabii tam anlamak mümkün değil. Ben hala çözemedim. Sezon başı hani sezonun sonuna doğru mesela kritik maçlarda Süper Lig hakemlerini atıyorlar. Playoff'larda atıyorlar ama daha sezon başı bu tercihlerde bir mesaj mı hakemlere, ödüllendirme olmadığı açık bu atamaların. O şeyi de merak ediyorum. Yine MHK'nin atamalarında herhalde sıklıkla konuşacağız. Fikstür bu şekilde. Programı yine kapatmaya yakın tenisten de bir haber vereyim. Zeynep Sönmez, milli tenisçimiz şu dönemde şu anda Cincinnati Masters'ta boy gösteriyor. Binlik bir turnuva yani Grand Slam'den sonraki en değerli turnuvada. Amerika'da Cincinnati'de ilk tur maçını kazanmayı başardı. Daria Kasatkina'yı 2-1 mağlup etti ve ikinci tura yükseldi Zeynep. İkinci turda da zorlu bir rakiple oynamak durumunda. Dünya 10 numarası Amanda Anisimova'yla oynayacak Zeynep Sönmez. O karşılaşmada da Zeynep'e başarılar dileyelim. Artık belli bir standart oluşturdu gibi Zeynep Sönmez. Buralarda hep bulunuyor. Bazen evet ilk turda eleniyor, ikinci turda eleniyor ama ana tablolara katılma hakkı kazanıyor sıralamasının da tabii avantajıyla.
1: Sonuçta şu an en iyi 50 tenisçiden biri değil mi?
0: Şu an kaça kadar yükseldi bilmiyorum Zeynep Sönmez.
1: O civarlarda sonuçta değil mi?
3: Hani en yüksek noktaya ulaşan tenisçimiz.
0: Bakayım şu an kaç gözüküyor? Tam 50. Şu an WTA sıralamasında 50. basamakta gözüküyor. Zeynep Sönmez. Bakalım 10 numara Anisimova'yı da yenerse çok da iyi puan.
1: Dünyadaki en iyi 50 kadın tenisçiden biri olmak da çok güzel bir gurur. İyi bir, çok iyi bir seviye.
3: Çok başarılı olmadığımız bir bireysel spor olduğu için tabii ki yani Marsel ilk yüze girdiğinde bayram havası olmuştu yıllar önce. Hı hı. Çağla işte bunu başardığında yine ilk yüze girdi diye çok sevinmiştik. Şimdi artık Zeynep hakikaten istikrarlı bir şekilde de devam ediyor. Bireysel sporlar bize çok gelen sporlar değil.
1: Takım sporları genelde da bize gelmiyor. Bize gelen yok zaten. Ama, genel olarak bir spor yok bize
3: ama
1: gelen.
3: Ama bunda şey ya sürekli yurt dışında turnuva kovalamak zorundasın ya.
1: Çok zor, çok.
3: Yani çok. Hiç kolay bir şey değil. Buradan başarılar dileyelim. Hakemlere de başarılar dileyelim. Anthony Taylor kardeşimize de başarılar dileyelim.
0: Ne dediniz Anthony Taylor ile ilgili olarak?
3: Ben şeyi merak ediyorum. Ya Portekizliler yok artık, Anthony Taylor var değil mi?
0: Evet.
3: Yani onların yerine.
0: Evet, evet.
3: O açıdan iyi bir hamle. Bak %100. Yani çünkü o Portekizlerin zaten geçmişi, yeterlilikleri tartışılıyordu. Onlar eleştirildiği zaman insanları mahkemeye vermekle tehdit ediyorlardı değil mi? Şimdi niye değiştirdiniz o zaman? Anthony Taylor'a gittiniz. Hiç böyle ismiyle tartışılmayacak ya da şey olmayacak. Demek ki kabul ediyorsunuz o zaman yapılan eleştirileri. Bakalım. Umarım kendimize benzetmeyiz. O kadar söyleyeyim. Keşke Mourinho da burada olsaydı da Anthony Taylor hakkında bir rekabette orada izleseydik.
0: Bu arada buraya Markus Merk geldi. Aykut abi hatırlarsın, sen daha net hatırlarsın. Nasıl gittiğini de hatırlarsın diye düşünüyorum. Yani. O yüzden benim tezim...
3: Benzetme konusunda...
0: Benzetiriz.
3: Benzetiriz. Bence benzetiriz de benzetiriz.
0: Yani o kaçış yok. Ali abi var mı yeni sezonla ilgili bir mesajın buradan taraftarlarımıza?
1: Valla herkese mesela hayırlı uğurlu olsun. Hani her sene söylediğimiz klasik cümleler var. Bu sene çok fazla tekrarlamaya gerek yok. Ama ben herkese akıl, fikir ve mantık diliyorum. Yani bu işin kendi hayatınızdaki rolünü ancak siz değerlendirebilirsiniz. Ama futbol için, hakem kararı için kendinizi ya da eşinizi, dostunuzu üzmeye değmeyeceğini artık hayatın bir noktasında anlamanız ve özümsemeniz gerekir. Biraz o şekilde bakmalarını tavsiye ederim. Ben bu sezonu takip ederken. Çünkü Arrigo Sacchi'nin dediği gibi futbol hayattaki en önemsiz şeyler içerisindeki en önemlisi. Bu şekilde bakarsanız daha rahat bir sezon olur. Bu sezon yayıncı kuruluşta da bazı şeyler olacakmış, değişiklikler olacakmış.
0: Ne gibi?
1: Onu söylemeyeyim şimdi. Ne gibi Allah olduğunu. Ondan sonra onu da zaten insanlar izleyince görürler, fark ederler. Ama dediğim gibi yani hakem kararlarıyla alakalı olarak, oyunla alakalı olarak kendinizi çok fazla üzmeyin. Benim nacizane tavsiyem bu olur. Eskiden hani iyi bir sezon olsun, güzel bir sezon olsun, kazası belası olsun diyorduk. Onlar zaten default geliyor. Hı hı. Onların hepimiz diliyoruz. Onun farkındayız. Ama işin diğer tarafı, işin mental tarafını taraftar boyutunda idare edebilmek bence daha önemli. Umarım insanlar birbirini çok üzmez bu sezon boyunca futbol için. Onu halledebilirsek gerisi kolay.
0: Evet, bitirdik bu haftayı. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
5: Reklam.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Radyo Spor.
8: Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
5: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. 11:30'a kadar yaklaşık, yani 1,5 saat boyunca beraber olacağız. Tabii bugün dinleyici kısmını açmıyoruz. Dün biliyoruz çarşamba günü, özellikle çarşamba günü bütün yayını dinleyiciler üzerinden yapmıştık. Ama bugün tabii iki bağlantımız var. O bağlantılardan nedeniyle dinleyici kısmını açmayacağız. Ama Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşı okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487. 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Evet. İstediğimiz oldu. Keyfimiz bir kez daha yerine geldi. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ta Herdes Kralove'yi yenerek, Çerni'nin galibiyeti getiren golü yenerek Avrupa Ligi'nde playoff turunda mücadele edecek. Devam edecek. Beşiktaş'ımıza da şimdiden başarılar diyelim. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş Herdes Kralova'yı sahasında 1-0 yendi. İlk maçı aynı skorla kazanan siyah beyazlar playoff turuna yükseldi. UEFA Avrupa Ligi 3. ele turunda Tüpraş stadyumunda karşı karşıya geldi. 40. dakikada Çerni'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş 2-0'lık üstünlükle playoff turuna yükseldi. Beşiktaş'ın playoff turundaki Kauno Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Trossard ilk kez forma giydi. 66. dakikada oyuna girdi ve siyah beyazlı formayla da ilk kez maça çıkmış oldu. Tabii maçtan sonra Sayın Vincenzo Italiano'nun da yeni transfer Dusan Vlahovic ile ilgili sözleri de var. Taraftar hayran kalacak ona dedi. Çok heyecanlı, heyecan verici bir stadyumumuz var dedi Italiano. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim, böyle bir atmosfere çıktığında %100'ünü vermemen imkansız dedi Vincenzo Italiano. Şu anda Radyo Spor programcısı, Ajans Spor Beşiktaş yazarı sevgili Kerim Öztürk bizlerle beraber. Günaydın Kerim.
2: Günaydın. Günaydın Aygün Özbek, nasılsın?
1: Sen daha iyisindir. Hepimiz daha iyiyiz. Beşiktaş, sen dün maçtaydın. Dakika pozisyonlar anında izledin. Keyfin senin daha fazla yerinde olması gerekiyor. Hepimizle beraber. Bizim de keyfimiz yerinde zaten.
2: Aynen söylediğin gibi keyfimiz yerinde. Beşiktaş Avrupa'da 4 maç hiç gol yemeden geçirilmiş. 4 maç, 4 galibiyet. Güzel, baskılı bir oyun. Özellikle İnönü'nde dün rakibi resmen boğucu bir oyun. Tek kötü yanı golün az olmasıydı. Yani tek bir golle bu maçı bitirmek biraz da aslında Beşiktaş'ın gol pozisyonlarını hazırlamakta problem yaşamadığını ama işi sonuca götürmekte biraz problemleri olduğunu gösteriyor. Ancak tabii yeni transfer, ki bugün imza günü de gerçi yapılacak saat 19:03'te, Dusan Vlahovic burada da bir yeni bir isim, yeni bir golcü olarak gol yollarında Beşiktaş'ın biraz daha sonuçlar almasına yardımcı olacak gibi düşünüyorum. Dünkü maç, yani sen de söylemişsindir, ben yayına girdiğimde de hocanın açıklamalarına yer veriyordum. Beşiktaş açısından gerçekten taraftarı da izleyeni de bence sahadaki futbolcuları da memnun eden bir mücadele oldu. Önemli kısım, Beşiktaş'ın çok uzun süredir ardı ardına hiç gol yemeden geçirdiği karşılaşma yoktu. Ben hani işin atak kısmı, ön alanda kurduğu baskı elbette önemli ama benim açımdan en değerli olan kısımlardan bir tanesi Beşiktaş'ın 4 maçtır hiç gol yememiş olması. Bu istatistiksel olarak gerçekten çok büyük bir istatistik. Avrupa arenasında üstelik bunu yapabiliyor olmak, hani lig olsa belki diyebilirsiniz ama Avrupa arenasında bunu yapabiliyor olmak çok iyi bir istatistik. Bu da Beşiktaş'ın yıllardır eleştirilen o savunma tandemi ve kale probleminin bu sezon itibarıyla, en azından sezonun ilk 4 maçı itibarıyla bittiğini gösteriyor. Onun dışında dünkü baskılı oyun gerçekten güzeldi. Çok eleştirilen Çerni'nin ayağından gelen gol bu anlamda biraz daha
1: Sergen Hoca acaba ne düşünmüştür? Ha Kerim?
2: Vallahi bilmiyorum.
1: Sergen Hoca.
2: Sergen Hoca ile beraber taraftarlar da son maçlarda Çerni'yi çok eleştiriyordu. Çerni'den golün gelmesi onu da biraz mutlu etmiştir. Bir ara çünkü stadyumda Çerni'nin hafiften böyle bir ıslıklanma geldi. Islıklanmadı ama böyle usuların olduğu bir dönemi oldu Çerni'nin ayağına top geldiğinde. Oyuncu da bu anlamda biraz daha mutlu olmuştur diye düşünüyorum abi.
1: Evet Beşiktaş ama şunu sana söyleyeyim sevgili Kerim Öztürk bizlerle beraber Ajans Spor yazarı ve aynı zamanda Radyo Spor programcısı Kerim ilk 30-35 dakikada rakip böyle yabana atılacak değildi ben sana söyleyeyim.
2: Abi,
1: yani gol gelse belki zor çok zorlanabilirdi
2: durum,
1: Beşiktaş.
2: Durum değişebilirdi ama yani işte futbol bu. Yani günün sonunda siz her zaman 90 dakika baskılı oynayamazsınız. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Çok istisnai durumlar olması lazım. Arada tabii ki rakipleriniz de gelecek. Önemli olan o rakip geldiğindeki ataklarda gol yememiş olmak değil mi zaten? Yani rakip gelebilir. Gelecektir de. Bu önümüzdeki maçlarda da olacak. Bugün işte Galatasaray, Çorum Galatasaray mücadelesi var galiba değil mi?
1: Evet yine doğru bugün. Hı-hı.
2: Mutlaka Çorum da Galatasaray'a gelecektir. Galatasaray da Çorum'a gelecektir. Olacak bunlar. Önemli olan orada gol yememiş olmak. O yüzden ben az önce konuşurken onun altını çizmeye çalıştım. Önemli olan birçok iyi artı noktası var Beşiktaş'ın ve takımın henüz tam hazır olmadığını düşünüyorum. Bu arada yani sadece Beşiktaş özelinde değil, Türkiye Ligi başlamadı ve takımlarımızın hiçbirisi hazır değil. İşte Avrupa arenasına çıkan Fenerbahçe'de ön eleme oynadı. O da playoff'a kaldı Şampiyonlar Ligi'nde ama Fenerbahçe'nin de daha birçok eksiği var. Onun oyununda da eleştirilebilecek birçok şey bulabiliriz. Bunu Beşiktaş'ta da bulabiliriz. Bugün Galatasaray'da da Çorum'da da bulacağız eleştirilecek kısımları. Bunlar olacak. Önemli olan bu süreci gol yemeden, işte yara almadan atlatabilmek benim gözümde. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Bu aşamayı da Beşiktaş çok iyi geçti diye düşünen taraftayım ben.
1: Abi hayırlı cumalar. Cumalar gidiyoruz yine montajı yayınlar dilemiş. Beşiktaş'ı beğendim abi. Nasıl oynuyor sence demiş. Fatih, Yusuf ve Cengiz'e de teşekkürlerimizi iletelim. Şöyle söyleyeyim. Artık Beşiktaş'ın hakikaten çok iyi bir teknik direktörü var. Bahane evet. Üretmeyen. Bak bahane üretmeyen. Yönetimin kapısını her dakika bana transfer yapın, bana transfer yapın, transfer yapmazsanız şöyle demeyen.

0: Daha sonra da Trossard girdi. Daha sonra da Trossard girdi.
1: Trossard sonradan girdi.
0: Yok başka
1: sonra,
0: yok.
1: Sonra.
0: Yani 8-3. 8-3.
1: 8-3. 3 tane oyuncu değişikliğiyle Beşiktaş'ın oyunu bu kadar değişti. Sadece oyuncular mıdır oyunu değiştiren? Elbette. O hoca tamamen bir teknik direktörün oyuncuya dokunuşu, teknik direktörün sahaya dokunuşu dediğimiz, teknik direktörün futbolcuya dokunuşu dediğimiz tam olarak bu. Hoca ile ilgili ben bir şey daha söyleyeyim. Ben tabii televizyondan bugüne kadar maçları izlemiştim. Bu sezonun ilk maçına gittim. Bir önceki iç maç sağ maçında şehir dışında olduğum için gidememiştim. Abi ben hocayı canlı olarak ilk kez görme şansım oldu.
0: Ne anlamda?
1: Bu kadar mı abi? Sağ kenarında abi.
0: Yaşıyor.
1: Ya ben iddia ediyorum sahada hocadan az koşan oyuncu vardı.
0: Yaşıyor diyorsun.
1: Bak o kadar iddialıyım evet abi. Ya kesin kalecilerin
0: maçın başında bir pozisyon oldu hatırlıyor musun? Maçın başında bir pozisyon oldu. Bir rakibin yanlış bir pas verdi. O ilk dakikalardaki
1: evet,
0: pozisyon diyorum.
1: İlk dakikalarda.
0: Abi orada ben de baktım hakikaten. Bir geriye döndü, elini kaldı. Ne yapıyorsunuz falan. Bu pozisyon kaçar mı tarzı falan böyle isyan etti resmen sağ kenarında.
1: Ya aynen öyle. Allah bu sene 4. hakemlere kolaylık versin. Trossard çok da sarı kart görür abi.
0: Yani hayır bir şey sana söyleyeceğim.
1: Duramıyor adam.
0: Bak
1: yani,
0: hayır
1: duramıyor
0: tamam da şunu sana söyleyeyim. Adam hakemlere mücadele etmiyor ki. Adam maçı yaşıyor.
1: Çizginin içine geçer abi. O yüzden diyorum bir sarı kart görür diye. Çünkü duramıyor. Yerinde duramıyor bir türlü. Yani ben
0: Alarm taktırmak lazım oralara.
1: Evet.
0: Siyah şeyler vereceksin çıktığını.
1: Girdiğinde böyle hafif elektrik dürtecek falan. Düz diyecek ya ben yanlış verdim.
0: Ama yaşıyor. Ya bak bir şey söyleyeyim. Ben bunu her zaman Fenerbahçe'de özellikle ben bunu söylerdim. Fenerbahçe kulübesinde aynen böyle Vincenzo Italiano gibi maçı yaşayacak teknik direktör olmuyor. Ya bizimkiler böyle elleri böyle koyardı. Aykut Kocaman dönemini hatırlarsın değil mi böyle? Elini koyardı
1: evet,
0: böyle. İsmail Hoca da yandan öyle bakıyor. Ya hakikaten böyle ben futbolcu olduğum zaman mesela olsam ya kulübedeki adam baktığımda onun hareketleri beni daha çok gaza getirir. Anladın mı? Kulübeye ya, bakıyorsun böyle dur. Evet. Gol oluyor mesela. Kulübedeki böyle elini kaldırıyor. Abi şimdi Vincenzo'yu bir gol atıyor. Adam neredeyse sahanın içine girecek futbolcularla sevinç gösterisi yapacak.
1: Onun dışında yapılan ya golle sınırlandırmayalım olayı bak. Sadece gol olsa diyeceğim dediğin yani tamam derim ya. Öyle değil abi. Takımda en ufak bir pas hatası veya en ufak bir organizasyon hatasında neredeyse sahanın içine girip taktik verecek oyunculara. O kadar yaşıyor oyun. Yani tahammülü yok. Hataya da tahammülü yok. Yapılan bir eksik organizasyona da tahammülü yok. Kaçan bir gole de tahammülü yok. Adamda tahammülü yok. Dün Önder Özen açıklama yapmıştı. Maç öncesinde.
0: Hı hı. Esport Plus'ı da tebrik edelim.
1: Evet.
0: Şahane bir yayın oldu. Yayın öncesi, maç öncesi özellikle Önder Özen'in çıkartılması, orada Önder Özen'in soruların sorulması çok da önemli
1: ve
0: bilgiler paylaştı.
1: Sorular.
0: Helal olsun ekibe, helal olsun. İşte gazetecilik böyle bir şey abi işte. Öbür türlü biliyorsun. Yani, saçma sapan soru soran bazı arkadaşlarımız var ama hakikaten Esport'u da tebrik edelim bu anlamda.
1: Yani bir takımın teknik direktörünün idari sorumlusundan yani maç öncesinde biz bu maça göre sağ ön duruşumuzu belirleyebiliriz yanıtını alabilecek bir soru sormak kolay iş değil. Yani bu gerçek bir gazetecilik. Oyunu alabilmekte.
0: Ama
1: o yüzden ben de tebrik ederim.
0: Saha içini biliyor arkadaşlar.
1: Evet,
0: yani işte. Bu transfer şuraya yaptığın zaman böyle falan filan sorulara baktığın zaman hakikaten tebrik edelim. Sevgili Kerim çok kısa bir aramız var. Araya gidelim
1: tamam,
0: aradan
1: tamam.
0: Sonra sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: saatlerimiz 10-14'ü gösteriyor. Ajans Spor yazarı ve aynı zamanda Radyo Spor programcısı sevgili Kerim Öztürk'le sohbetimiz devam ediyor. Dün şunu gördüm sevgili Kerim. Yani iyi oynarsın, kötü oynarsın. Ama Beşiktaş'ın her maçta, daha önceki maçları da izledim, çok net gol pozisyonlarına giriyor. En az 5-6 tane. Çok net.
1: Evet. Ama değerlendirmekte biraz sıkıntı yaşıyor.
0: Ama onu da getirdi işte. Yani. O da geldi.
1: O da geldi, evet. Blažević'le birlikte o da değişecek diye düşünüyorum. Abi biz şunu kabul etmemiz lazım. Yani bu, evet, iyi işler yapıyor Beşiktaş. Fenerbahçe de bu arada. İşte UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde son bir mücadele kaldı Lyon maçları. İki Lyon maçını kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Henüz takımlarımızın hazırlanması için çok erken bir dönem. Yani lig başlamadı Türkiye'de. Kamplardan sonra o yüklemelerin ardından
0: 8-9. hafta zaten ya.
1: Yani ihtimalle 5. hafta yani. Ligin 5. haftası artık en iyi ihtimalle şey deriz. Tamam, bu takım böyle oynuyor diyebiliriz. Ben şunda çok Beşiktaş'ta şunu görüyorum. Bu kadar erken bir dönemde bile bu kadar iyi görünüyor. Şimdi Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelelerini izlemişsindir. Bu akşam Galatasaray'da ilk defa bir resmi mücadele.
0: Ayrıca Çorum Futbol Kulübü maçı var bu akşam. Onu da konuşacağım zaten birazdan da. Ya bir şey sana söyleyeyim Kerim. Unutma cümleni. Şimdi bak, bugün günlerden Cuma. Galatasaray maçı 21.30'da.
1: Doğru.
0: Yarın Cumartesi gene İstanbul'da maç. Kasımpaşa Trabzonspor maçı 19.00'da. Ya bugün pazar 8 günü yap bari ya. Bugün saat 8 yapın da insanlar rahat bir şekilde, maçtan sonra rahat bir şekilde evlerine dönsün ya.
1: Abi ben şunu söyleyeyim. Pazar günü Beşiktaş'ın maçı yine 21.30'da. Gideceğiz statta maçı seyredeceğiz. Maç bitecek 11.30. Hadi şuydu buydu çıktık.
0: Evet abi, evet abi, pazar
1: günü 21.30. Eve geldik saat 1. Ondan sonra sabah kalk işe git. Yani ne yazık ki böyle bir.
0: Bak İstanbul'daki maçlar açısından söylüyorum. Başakşehir'in maçı da mesela 19.00'da. Enteresan ya, niye bu iki takımın maçını 21.30'a veriyorsun, onu anlamış değilim ben ya.
1: Ben de anlamış değilim abi. Hatta ben yalan da söylemeyeyim. Yani pazar akşamı maça şöyle mercanı falan alalım işte hep beraber ailece bir gidelim düşüncem vardı benim. O niyetteydim. Ama o saate kadar ben çocuğu ayakta tutamam ki. Yani mümkün değil. Yani yapacak bir şey yok. Demek ki ben federasyonun yaptığı birçok şeyi anlamlandıramayan tarafta olan bir insanım. Yani yok, anlamlandıramıyorum. Bunu da anlamlandıramıyorum. Zaten anlam aramayı da bıraktım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı birçok kararda anlam aramayı bıraktım.
0: Ki, arama zaten olamadı. Arama. Yani arama Allah aşkına. Burası
1: Türkiye, yani hiç... federasyon, bu normaldir olur yani.
0: Aramayalım, akışına bırakalım. Böyle ne konuşuyorduk demin, bir şey söyledik, araya ben buna girdim.
1: Araya girdin abi, ben daha henüz takımların işte tam hazır olmadığının altını çiziyordum. İşte burada sen de biliyorsun, hepimiz biliyoruz. Şimdi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynadıkları futbolu karşılaştıralım. Daha az göze batan eksikler Beşiktaş'ta var. Yani Beşiktaş daha transfer yapacak. Dün Önder'e, bilmiyorum o konuya girecek misin?
0: Gireceğiz. Hepsine
1: sağ
0: gireceğiz.
1: Sağ öne de birini alacak yüksek olasılıkla. İşte yine bir merkez orta saha alınacak. Bu oyuncular eksiklerine rağmen Beşiktaş'ın oyununun ben gerçekten ciddi anlamda geliştiğini görüyorum. Hani Beşiktaşlılar her sene ya acaba bu sene ne zaman avlu atarız? Bu sene şöyle mi böyle mi diye düşünürlerdi. Bu sene Beşiktaşlıların büyük bir çoğunluğunda şampiyonluk umudu var. Yani var. Şampiyon olunur olunmaz o kısım tartışılır. Şampiyon olunabilmesi için çok daha büyük sporlar lazım. O da bir gerçek. Trabzonspor gibi bir gerçek var bu sezon, bıraktım Fenerbahçe ve Galatasaray'ı. Bambaşka bir seviye oluyor onlar da. Ama umut oluştu Beşiktaş taraftarında. Umudun varsa korkmayacaksın. Umudun olması önemli.
0: Kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız vardı dedi Önder Özen dün akşam. Esport'a yapmış olduğu açıklamada, sürekli kazanmak isteyen, yenilmeyi sevmeyen ve mağlubiyeti kabullenmeyen, her şeyi kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız var. Bu doğrultuda oyuncularımızı kadromuza kattık. Transfer çalışmaları, planlama devam ediyor dedi.
1: Doğru, devam ediyor. Dün zaten yine Esport yayınında da söyledi. Hani sağ ön için. Şimdi öncelikle Beşiktaş'tan kimlerin gideceğine bir bakmak gerekiyor abi. Yani dün oyuna girdi. Hatta bir önceki mücadelede bir golü de vardı. İlk karşılaşmada mıydı? Milot Reşistan'ın. Ama Reşistan gönderilecek oyuncular arasında Beşiktaş'ta. Orada hani Çerni'nin kalması durumunda farklı, Çerni'nin gitmesi durumunda farklı bir sağ ön planlaması yapılacak.
0: Sence dünden sonra Çerni'yi gönderdiler mi?
1: Gitme ihtimali var Çerni'nin, her zaman var. Yani Çerni iyi bir fiyata, Beşiktaş zarar etmek istemiyor sadece onunla. İyi bir fiyata gider. Bence iyi bir fiyata Beşiktaş'ta istisnai oyuncular dışında gönderilmeyecek bir oyuncu yok bana soracak olursan. Hmm. Hepsi gönderilir. Yani işte bunu istisnai oyuncular dediğim, işte Orkun'u bir kenara koyabiliriz burada. Zaten yeni transferleri saymıyorum. İşte vazgeçilmez gibi görünüyor bilmiyorum ama bence öyle çok iyi bir sabek. Murillo yani. Sadece iyi para verdikten sonra kimse gönderilmez değil. Yani ben öyle bakıyorum. Çerni de onlardan biri. Dün gol atmış olmasına rağmen. Bence hani son iki maçtır mücadele anlamında sahanın en iyilerinden bir tanesi. Ole Aytan. Onun yerine bir merkeze işte iyi bir 8, 6-8 hatta bir hani hem 6 hem de 8 oynayabilen ama daha kreatif, daha yaratıcı, daha gol paslarında ve gol yollarında başarılı. Son pasları daha Ole Aytan'a kıyasla daha iyi ki bunu söylediğimiz adam son iki golün asistini yaptı bu arada. Yani iki golü asist yapmasına rağmen ondan iyisi aranıyor. Bir merkeze o adam alınacak. Böyle bir arayışı var Beşiktaş'ın. Ama dün Önder Hoca da söyledi. Yani biz işte 8 şeyi sağ açığı düşünürken hani U23'te mi kalmalıyız yoksa daha böyle bilindik bir isim mi almalıyız tereddütümüz var. Burada önemli olan kısım Beşiktaş'ta kimlerin gireceği. Çünkü kadroda yer açamıyor Beşiktaş. Çok fazla Fenerbahçe'de daha büyük herhalde o sorun bildiğim kadarıyla. Sözleşmeli yabancı var. Bu 10+4 kuralı birçok şeyi değiştiriyor.
0: Hayırdır inşallah. Bana bir tane mesaj yağıyor şu anda da sevgili Kerim. Enteresan şeyler geldi. Bir akrosiş geldi. Anlamsızdı bize olan Tafran, kararsız öfken. Yüreğinin bize karşı şüphesiz olmaz atmasından. Gün gibi gözlerin, sözlerin ele verir bize olan hasretini. Ürkek bakışların, yüz çevirişlerin, boyun eğmelerin. Nedeni belki de anlamsız ama yine de sana hasretiz. Günaydın abi, Avcılardan Selçuk demiş. Ne diyorsun? Akrosiş.
1: Abi ne güzel. Selçuk Bey'e selamlar. Biz de bekliyoruz. Gerçi bir adamın başka bir adam akrosiş.
0: Bak geliyor. Sana soru geldi sevgili Kerim kardeşim. Fenerbahçe abi diyor nasıl olsa da Musaba ve Amrabat'tan çıkacak. Beşiktaş sağ tarafa Musaba'ya, sol tarafa da orta sol için Amrabat olmaz mı? Yıllık ücretinin yarısını Fenerbahçe karşılar mı? Şartıyla bir yıl kiralık gelebilirler mi demiş. Ne diyorsun? Sertaç büyük atak göndermiş.
1: Abi ben Aziz Yıldırım başkanım, Aziz başkanım.
0: Rakibe
1: herhangi bir şekilde üstelik maaşının yarısını karşılayarak bir oyuncu vermeyeceğine inanan taraftayım. Sen benden daha iyi bilirsin.
0: Doğru, inançlarına katılıyorum.
1: Yani sen benden çok daha iyi bilirsin. O yüzden Amrabat defterini ben hiç açmadan kapatayım. Ya Aziz Başkan öyle bir şey yapmaz. Olur ki düşünsene sen bir de Kadıköy'de bir maçta Amrabat Beşiktaş'a gelmiş maaşını yarıyor. Bir de gol atmış.
0: Amrabat Musaba ikilisi. Yani Amrabat hazırlıyor. Musaba ortaya atıyor. Yeni golcü golü atıyor. Ha? Al başına
1: yani,
0: iş.
1: Aynen öyle.
0: Ve şampiyonluk gidiyor.
1: Çok çok büyük şeyler değişir. Orada o nedenle ben çok o ikilinin Beşiktaş'a gelme ihtimaline bakmıyorum. Olur mu? Ben Amrabat kısmında değil ama Musabba bence Beşiktaş'ta olabilirdi. Ben Musabba'yı çünkü Fenerbahçe'ye geldiğinde çok beğeniyordum.
0: Ne bileyim yani büyük ilk geldiği zamanlar çok iyi bir performans gösterdi ama daha sonra bir düşüş yaşadı. Amrabat aslında Beşiktaş'ta iş yapar.
1: Olabilir yani olabilir. Beşiktaş'ta Amrabat'ta iş yapar. Ama
0: abi şimdi bir şey soracağım. Mert mesela Fenerbahçe'ye geldi. Tamam belki gönderdi. Yani büyük takımlar arasında bence bizim alışmamız lazım bunlara. Yani büyük takımlar arasında transferler yapılabilir. Eğer ihtiyaç varsa Amrabat'ta, Musaba'da baktığın zaman Fenerbahçe'nin şu anda göndermediği isimlere baktığın zaman Beşiktaş devreye girebilir.
1: Olabilir. Bu ihtimal bence de ben bu arada şeyde değilim. İşte oyuncu oraya gidemez, o oraya gitti, işte kulüpsüz kaldı, oraya gitti. Yani ben onlarda biraz şeyim, daha profesyonel bakan bir insanım. Yani futbol bir endüstri. Futbolcular da bu işte para kazanan, iyi paralar kazanıyorlar. Para kazanan birer işçiler günün sonunda.
0: Aynen.
1: O işçiler de kendi hayatlarını idame ettirmek için istedikleri yerlere gitmeliler. Ben Aziz Başkan'ın böyle bir yapılanma içerisinde olmayacağı tarafındayım. Ben ona inanıyorum. Ha, yanılabilir miyim? Yanılabilirim ama sen hani dedim ya benden çok daha iyi biliyorsun bu Aziz Başkan'ın.
0: Kiralama anlamında vermez. Şöyle sana söyleyeyim. Aziz Bey'in şöyle bir yapısı var. Bir futbolcu değerini buldan satarım der. Hep bunu cümleyi kullanır Sayın Aziz Yıldırım ama kiralama anlamında yarısını ben vereyim falan filan tarzında olmaz. Ha, gelirsin bütün maaşını karşılarsın. Satın alma opsiyonu veya bonservisini ödersen verir Aziz Bey. Vermemezlik yapmaz.
1: Ha, onu yapabilir ama
0: onu
1: ben
0: yapar. Ama kiralayacak yarısını ben vereyim yarısını o falan ona hayatta vermez onu söyleyeyim.
1: Yani hele ki rakibine hiç vermez.
0: Bunu son ana kadar bazı futbolcularla ilgili karar almış mesela Diego Carlos başta olmak üzere son ana kadar diyor tutacağım onu diyor. O da başladı yani, burnu sürtünmeye başlayınca yavaş yavaş şeye başladı. Günaydın Onur ben İstanbul'dan. Bugün bir atasözünü bazı Galatasaray yöneticileri, MHK başkanı ve bazı hakemler için söylemek istiyorum. At alır, nalı kalır, yiğit ölür, şanlı kalır demiş dinleyicimiz. Yavaş yavaş şu Beşiktaş mesajlarını bulmaya çalışıyorum. Çok fazla mesaj var. Arada Beşiktaş'la ilgili. Selam abi, iyi yayınlar. Beşiktaş'ın kalitesi tartışmaz ama daha erken değil mi? Oyunu tartışmak için. Lig başlasın. Ligde aynı performansı sergilesin. Ondan sonra konuşalım. Oyun kalitesi o türü geçemeyeni döverlerdi. Avrupa'nın kıyısı şu an kendisi değil gibi demiş dinleyici. Zaten sen de aynısını söyledin. En az bir 4-5 hafta. 4-5 hafta biraz daha takımların kendini gösterme anlamında.
1: Ben burada milli araya kadar olan kısmı şey olarak görüyorum. Yani bir hazırlık dönemi, biraz daha futbolun oturacağı, oyuncuların birbirlerini tanıyacağı, işte yeni transferlerin katılacağı, o transferlerin vereceği katkılarla o döneme kadar bir beklemek gerektiğini düşünen taraftayım.
0: Taner Bey'e katılmıyorum. Özellikle Taner Ültaner'e katılmıyorum. Neden? Sen de belki katılmayacaksın. Beşiktaş'a göre amatör takımlarla yapılan maçları ölçü olarak görmek ve hoca takımı demek için erken değil mi? Midland her iki maçta 10 kişi kalmasa görecektik. Buraya kadar cicim maçlarıydı. Ya bundan sonra İtalyano'nun Yılmaz Vural'dan farkı ne demiş? Bu cümleye ben katılmıyorum. Açık bir ne söyleyeyim.
1: Yani şimdi Yılmaz Hoca'ya da...
0: Yılmaz Hoca'mı da çok severim ama.
1: O çok severiz ama yani İtalyano'nun oyuna dokunuşu başka. Yani tamam o sağ kenarı, deneyicimiz büyük bir ihtimalle sağ kenarı hareketleriyle Yılmaz Hoca'yla eşleştirmiş. Ona katılırım bu arada. Yılmaz Hoca da yerinde duramayan maçı yaşayan.
0: Parmaklar yerde taklalar atardı ya Yılmaz Hoca.
1: Aynen öyle. Severim de kendisini, selam olsun. Ama İtalyano'nun oyuna dokunuşu başka. Ben bu arada maçların yorumuna da katılmıyorum. Midland maçlarını da ben iki maçı da izledim. O iki maçta da Midland hani 10 kişi kaldı tamam. Özellikle deplasmanda 10 kişi kalana kadar ciddi bir baskısı vardı. Onu da kabul ediyorum. Ama Beşiktaş Midland'a ezilmedi. Bu arada Midland dediğimiz takım da geçtiğimiz yıl Avrupa'da çok büyük başarılara imza atmış.
0: Doğru.
1: Galatasaray'a geçmiş değil mi? Yani ligimizin şampiyonunu geçmiş bir takım.
0: Doğru.
1: Günün sonunda. Ya 10 kişi kalmış olması şans mıdır? Elbette şanstır. Kimse 10 kişi oynamak istemez. Ama bir önceki maçta da Beşiktaş 10 kişi kaldı.
0: Ya şey 10 kişiyle, yani. 10 kişiyle, 10'a 11'le maç kazanan çok takım var. Onu da söyleyelim.
1: Yani. Aynen öyle. Beşiktaş da bunu kazanmayı da bildi. Bu arada ona, yani o da bildi. 10 kişi kaldığı maçı da kazandı ilk maçı. Dolayısıyla tamam, rakiplerin çok güçlü olmadığını ben de kabul ediyorum. Yani Beşiktaş seviyesinde değil. Hatta rakip takım kendi evinde oynanan o 1-0'lık mücadelede de şu rakip takımın hocasının bir açıklaması vardı. Ben de basından takip ettiğim kadarıyla. Hoca bizim oynadığımız en büyük maç demişti.
0: Doğru,
1: doğru, yani. Öyle doğru. Bir açıklaması vardı.
0: İyi yayınlar sevgili Özbek. Bu sene hazırlık maçlarında gözüken Fenerbahçe Beşiktaş'ta hocalar takım savunmasına çok önem vermeleri. Bu sayede de Avrupa maçlarında çok az gol yediler. Ama aynı şeyi Trabzon ve Galatasaray'da görülmedi. Hala bu konuda epey zaaf içinde bu takımlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ana santraforda takımlara katıldıktan sonra gol sayıları artıracaklardır. Güzel, adaletli ve bol gollü birlik olsun umarım demiş. Sevgiler Nedim Küçük.
1: Ama burada şunu da düşünmek lazım Ergün abi. Galatasaray ve Trabzonspor henüz resmi mücadele oynamadı yani. Beşiktaş ve Fenerbahçe resmi maçlara çıktılar. Onlar daha geç sezonu açıyorlar. İşte bugün Galatasaray açacak. Galatasaray Trabzon'da yarın açacak. Ben orada da değişikliklerin olacağını düşünüyorum. Ben bu sene ligde Trabzon'un herhalde benimle beraber sen de ve diğer dinleyiciler de düşünüyordur. Çok büyük bir farkı olacağı kanaatindeyim. Yani tartışmasız isimler transfer ediyor. Çok büyük
0: isimler
1: transfer ediyor. Yani
0: Darwin Nunez geliyor ya.
1: Nunez geliyor. Öncesinde Salah var abi. Yani hani Salah öyle veya böyle Beşiktaş olmadı. Alamadı bilmiyorum yani. Almadık dedi Sayın Başkan.
0: Önder
1: Özen de aynı şeyi söylüyor. Biz almadık dedi. bilemem oradaki iç dinamikleri. Ama ölüsü geçen sene Premier Lig'de 22 gole katkı yapmış bir adamdan söz ediyoruz ki Salah'ın en kötü sezonu yani geçen sezonu. Türkiye Ligi'nde ne yapar onu bilmiyorum ama Muhammed Salah'ı izliyor olmak bizim için de büyük bir keyif olacaktır ligimizde.
0: Yine sana sorular geliyor. Kerim sorular devamı sana sorular geliyor. Hemen bakalım. Burhan Kalim diyor ki Beşiktaş güzel oynuyor. Asıl geriye düşüne nasıl top oynayacak? İyi yayınlar dilerim demiş. Ben Burhan.
1: Valla ben bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Çünkü oyuncularda bir özgüven oluşmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda o ardı ardına işte Ekim'de Kasım'da havluların atıldığı sezonlarda Beşiktaş'ta bir oyuncularda psikolojik olarak ne olacağız korkusu vardı. Yani bir korku yaşıyordu. Ben oyuncuların üstünden o korkunun gittiği kanaatindeyim. Dolayısıyla geri düşmesi de oyunda çok büyük bir değişikliğe etki etmeyecektir. İtalyano'nun ben bu konuda da yani psikolojik olarak da oyuncuları çok etkilediğini düşünen taraftayım. Bunu kendi oyun sisteminin yansıtmasından işte bir önceki mücadelede deplasmanda 10 kişi kaldığında oyuna forvet atmasından hani 10 kişisiniz deplasmandasınız maç 0-0 herhalde birçok insan şunu düşünebilirdi. Ben oyunu tutayım, ben maçı tutayım, skor benim olsun şimdilik 0-0 iyidir. Ben zaten kendi evimde taraftar baskısıyla bu mücadelede bir şeyler yaparım düşüncesinde olabilirdi. Hoca onu da istemedi. Biz dedi geriye yaslanmıştık, geriye yaslanmak istemiyorum. O yüzden oyuna ikinci bir forveti aldı, Semih aldı, gol attı. Şanslı belki bilmiyorum ama skoru aldı. Ben geri düştüğü mücadelelerde de hem hoca hamleleri hem de oyuncuların psikolojik yapılanmalarıyla, psikolojik olarak düzelmeleriyle Beşiktaş'ın iyi işler yapacağı tarafındayım. Bu arada bilmiyorum süremiz ne kadar kaldı ama dün akşamki maç özelinde ben bir de taraftara ayrı bir parantez açmak
0: bir
1: istiyorum.
0: Bir de şöyle, ara var mı Vedat şu anda? Bir bakayım. Varmış aramız. Aradan sonra istersen o kısma gidelim. Çok kısa tamam. Bir aradan sonra Kerim Öztürk'le sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, demin bu Darwin Nunez ismini konuşmuştuk. Darwin Nunez Trabzon'da özellikle bizi dinleyen Bordo Mavilere bunu söylemek istiyorum. Nunez yarın Türkiye'ye gelecekmiş. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyorsun Kerim?
1: Vallahi abi az önce de söyledim. Trabzon başka bir seviyeye doğru evrildi. Hem Nunez hem Salah. Zaten geçtiğimiz sezon oynadığı futbol bakımından da ben Trabzon'u beğeniyordum. Fatih Hoca'nın çok orada ciddi dokunuşları oldu takıma. Yani ligimiz bu sene bayağı çekişmeli geçecek, ben onu söyleyebilirim. Yıllardır Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen bir şampiyonluk mücadelesi vardı. Geçen sene Trabzon ucundan biraz bu işin içerisine girmeye çalıştı. Beşiktaş zaten yoktu. Bu sezon Trabzon geçtiğimiz sezonun üstüne koyarak devam ediyor. Hem Nunes hem Salah transferleri de çok büyük isimler. Galatasaray'da henüz bir transfer hareketliliği yok ama sonuçta günün sonunda hala son 4 senenin şampiyonu. Fenerbahçe çok iyi hamleler yaptı. Lukaku hamlesi bence hani yine çok büyük bir isim. Onun öncesinde yaptığı transferler de öyle. Beşiktaş'ı zaten konuşuyoruz. Hem oyun olarak tatmin edici hem de yeni transferlerinde katılmasıyla birlikte çok daha güçlü bir takım olacak. Çekişmeli bir lig izleyeceğiz. Ve sürpriz sonuçlara gebe bir lig olacak gibi görünüyor özellikle derbi mücadelelerinde.
0: İyi yayınlar demiş. Beşiktaş taraftarıyım. İsmim Hakan. Abi ben yorumlara bazılarına katılmıyorum. Bu takımlar güçsüz diyorlar. Seviyesi alt diyorlar. Beşiktaş'a göre doğru ama bizim ligde oynadığımız takımlar da bir Real Madrid değil. İngiltere'nin takımları değil. Sonuçta bizim ligden daha üst takımlarla oynuyoruz. Lig daha başlamadı. İnsanlar daha adapte olmadı. Ona rağmen bir mücadele sergiliyor. Bence bu takdir edilmesi gereken durum. Ne takımlara elendik demiş. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş, Galatasaray'ı unutmasınlar. Onlar kondisyon olarak her zaman bizden daha iyi takımlar demiş dinleyicimiz.
1: Doğru, yani biz de beraber Hakan benzer Demir. Şeyleri söylemiştik Hakan Bey'le. Hani zayıf görüyorsa olanlar olabilir oynanılan karşılaşmaları, ki Beşiktaş'ın işte playoff'ta oynayacağı takım ne kadar zayıflık kısmı tartışılır, ama Türkiye Ligi'ne gelse belki başüstü takımlardan bir tanesi olacaktır takım oluyor. Günün sonunda Fenerbahçe Lyon'la oynayacak diye işte playoff turunda.
0: Evet.
1: Yani Lyon dediğimiz takım, bilmiyorum ne kadar, yani Lyon'a zayıf diyen kim şey diyecek, yani kime güçlü diyecek, yani onu bilmiyorum. Burada güçlü kriterimiz, bizim ayarımızdaki takım kriterimiz ne? Yani şunu kabul edebiliriz, evet. Mali tablo olarak baktığımızda, bütçe değeri olarak baktığımızda, evet, bu takımların bütçe değerleri bizim ligimizdeki büyük takımların bütçe değerleriyle yarışamayacak seviyede. Belki iki tane futbolcusu bir takım alır Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın bugüne kadarki rakiplerinde. Ama gerçekte de şöyle bir durum var. Bu takımlar Avrupa'da kendini ispat etmiş, üstünü ispat etmiş takımlar.
0: Doğru söylüyorsun. Yani, doğru.
1: Yani Midland örneğini veririm ben. Yani Midland geçen sene son 16'da elendi galiba Avrupa Ligi'nde. Öyle
0: doğru,
1: Midland,
0: doğru. O civarda doğru, doğru.
1: O oralara kadar gelebilmiş bir takım. Yani son 16'ya gitmek az bir iş değil.
0: Selamlar abi. Çerni'yi beğenmiyorlar ama pozisyon kaçırmak için o bölgelerde olmak lazım değil mi? Demek ki sürekli oyun içinde bence haksızlık yapılıyor demiş dinleyicimiz. Çerni haksızlık yapıldığını düşünüyor musun? Mehmet Ayaz yazmış. Mehmet Ayaz.
1: Çerni'ye haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Çerni'nin çok daha üst seviyelerde bir futbolcu olduğunu, bundan çok daha iyisini yapabileceğini düşünen taraftayım ben. Yani oyuncuda o potansiyel var. Yine Fenerbahçe maçlarıyla örnek vereceğim. O performansla zaten gelmişti Beşiktaş'a. Avrupa'da oynadığı Fenerbahçe maçlarıyla. Ben oyuncunun çok daha iyisi olduğunu, çok daha beklentinin yüksek olması nedeniyle bu tepkilerin geldiğini düşünüyorum. Haksızlık ediliyor mu? Yani o çok göreceli bir kavram Aygün abi. Şimdi ne kadar iyisini yapabileceğini bildiğimiz bir oyuncu var, ama o performansı işte geçen senenin ikinci yarısından itibaren göremediğimiz bir oyuncu var. Dolayısıyla taraftar da daha iyisi olsun istiyor ister istemez orada.
0: Son sorum ondan sonra da Fred'le Fenerbahçe yollarını ayırdığını tekrar söyleyelim. Dün zaten bu konu gerçekleşmişti. Brezilya oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Onu da tekrar söyleyeyim. Dün zaten Samandıra'dan da eşyalarını topladığını tekrar belirtelim. Beşiktaş defansif olarak iyi değil. Sert bir rakip, çok gol atar demiş. Katılıyor musun dinleyicimiz? Defansif olarak iyi değil Beşiktaş demiş. Ömer Macit yazmış.
1: Çok da katılmıyorum. Oraya bir stoper arayışı var Beşiktaş'ta. Onu biliyorum.
0: Bekay yani verelim abi. Bekay geldi. Verelim stopere bize.
1: Abi biz teşekkür ederiz. Ya bizim.
0: Diego Carlos ve Bekay var bizde istersen. Yerli statüsü de Çağlar var. Çağlar.
1: Abi biz buluruz abi. Ararız ya. Şey yapma yani. Çok teşekkür ederiz. Oraya arayışlar var. Merkeze de bir oyuncu alınacak ama yani ben o kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum. Salih'in herhalde kesicilik konusunda, topu oyuna sokma konusunda, defansın hemen önünde ne kadar iyi işler yaptığını Beşiktaş maçlarını izleyen herkes görmüştür. Yani çok eksik var mı? Bence yok. O kadar da değil. Yani ligi götürür, öyle söyleyeyim. Bizim ligimizi götürür.
0: Kulübede anlamında da iyi değil mi şu anda Beşiktaş?
1: Çok kulübesi iyi mi? O kısımda işte benim tereddütlerim orada. Zaten bundan sonraki yapılanma kısmında da büyük ihtimalle oralara kulübe biraz da yer atılacak. Aynen, kulübede daha hani oyuna girdiğinde oyuna katkı verebilecek, oyunu değiştirebilecek. Ya bu oyuncu girdi artık oyunda bir şeyler değişebilir dedirtecek isimlere ihtiyaç var hala Beşiktaş'ta. Ben kulübe tarafında biraz daha Fenerbahçe'nin özellikle bu derin kadrosuna baktığımızda adım atılması gerektiğini düşünenlerden. Peki. Öyle söyleyeyim.
0: Kerim, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Kerim Öztürk?
1: Taraftar.
0: Özür dilerim, hani çok özür dilerim. O kısmı unuttum.
1: Ona
0: tamam.
1: Bir girmek isterim müsaadenle.
0: Tabii.
1: Çok
0: tabii.
1: Kısa ama dün ben Beşiktaş taraftarını gerçekten çok beğendim. Ben yıllardır statta maç izlerim. Böyle taraftar baskısı gördük mü? Evet, istisnai mücadelelerde gördük ama hani bütün stadın bir anda çok büyük bir tezahüratın içine girmesi, bir organize tezahüratın olması, takımın neredeyse 90 dakika boyunca iyi oynadığı, kötü oynadığı anlar fark etmeksizin desteklenmesi, rakibin ayağına her top geldiğinde o ıslıklar, uğultular, ben çok beğendim Beşiktaş taraftarını. Hoca da zaten benzer bir açıklama yaptı maçtan sonra. Gerçekten Beşiktaş taraftarını tebrik etmek istiyorum. Bu şekilde devam ederse ilk saha maçlarında, yani İnönü zaten çok zor statlardan bir tanesidir. Hem Avrupa'da hem de ligimizde rakipleri çok zorlayacak bir stat olacak. Pazar günü de aynı performansı bekliyoruz. Şeyden taraftardan.
0: Sevgili Kerim, çok teşekkürler yerimize bağlandığın için.
1: Ben teşekkür ederim Aygün'üz. Pek iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Evet, hattımızda Ajans Spor yazarı ve aynı zamanda Radyo Spor programcısı sevgili Kerim Öztürk vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda tabii ki MHKS Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi ve aynı zamanda Türk Gün Gazetesi Bengü Türk TV yorumcusu sevgili Ali Kunak hocamız var. Hocam günaydın. Nasılsınız hocam?
6: Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Senin yüksek enerjili sesini duyunca kötü olmak mümkün değil.
0: Hocam Anthony Taylor geldi. Anthony Taylor'la beraber ligimiz bugün itibariyle start alıyor. Anthony acaba performansları gördükten sonra ya ben nereye düştüm der mi hocam? Oradan başlayayım, sonra yavaş yavaş haftanın hakemleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Ne dersiniz hocam?
6: Şimdi hanımlar böyle şık etek giyerler. Onun adı ne? Tayyor diyorlar değil mi?
0: Tayyor giyerler ha?
6: Tayyor. Şimdi ligimize de bir tayyor güzellemesiyle başladık. Makyajla efendim işte lige Anthony Taylor'la başlıyoruz.
0: Ha, oradan bağlantıyı kurdun.
6: Yani böyle bir şey, güzelleme, şık. Adam Dünya Kupası'nda yarı final yönetmiş, şey bunun da hakem. Ya adam hakem ya, daha hakem bu adam ya. Bunun eğitimci sertifikası var mı? Nerede almış? Eğitimcilik eğitimi almış mı?
0: Bizimkiler eğitim aldım hocam.
6: Efendim?
0: Bizimkiler eğitimli mi?
6: Ya bizimkileri zaten geçtik, onu konuşmuyoruz da işte hani bu kulüpler birliğini şey yapmak için, göz boyamak için Merkez Hakem Kurulumuz sürekli bir takım kavramlar uyduruyor ya, işte Vetas'tı, Tim'di, efendim şimdi de Taylor günü gündemi. Geçen sene Portekizlilerdi. Portekizliler çöp oldular. Hepsi gittiler. Şimdi İngiliz Taylor geldi. Kısaca Tony diyelim. Tony acaba sezon sonuna kadar dayanır mı? Kalır mı? Ha, eğer bir Premier Lig tecrübesi olan, Premier Lig diktatörlüğüne sahip, o hüviyeti haiz bir hakem yöneticiliği yapmaya kalkarsa dayanamaz. Ama bizimkilere uyar. İşte daha önce gelen Hulk Dallas'mış gibi, daha geçen seneki Vito Pereira, Melo Pereira'ymış gibi. Ha, onun gibi işte salla başını al maaşını diyeyim derse o zaman kalır sezon sonuna kadar. Hocam. Olan da Türk futbolu ne olur? Hı. Yazık olur. Şimdi bu Taylor ne yapacak abi? Şimdi açıkladılar şeyde, internet sitesinde. Hakem işte eğitimlerini yapacak, performans takibi yapacak falan filan. Ama bütün Avrupa şöyle konuşuyor. Hatta yine bir sitede vardı. Türk hakemliğinin başına Türk hakemliğini yönetmeye geldi deniyor. Şimdi Türk hakemliğini yönetmeye gelen adam atamaları yapar değil mi? Ama evet. Bizimkiler atamadan bahsetmiyor.
0: Onu soracağım hocam. Şimdi size gelen bilgiler, yani hakem camiasının içindesiniz, çok yakınsınız. Şunu sormak istiyorum. Yani bu atamalar Taylor'ın ataması mı, Ferhat Bey'in ataması mı?
6: Ya Taylor nereden bilsin, Oğuzhan Aktu'yu da şeye versin, Gençler Birliği Fenerbahçe maçına versin abi. Yani şimdi bu Taylor'ın ataması değil tabii ki yani. Nasıl söyleyeyim? Bıyıkları terlememiş derler ya genç için. Evet. Hakemlik tecrübesi bakımından da bıyıkları terlememiş. Gürcan Hasoba'yı Kasımpaşa Trabzon maçına veriyor. Oğuzhan Aksu'nun kaç maç tecrübesi var?
0: Onlara tamam, birazdan geçeceğiz hocam. Onları tek tek
6: yani,
0: geçeriz.
6: Şimdi bu tür atamaları Taylor yapmaz. Şimdi tutuyorsunuz siz Ahmet Erzurum maçına Halil Mutmeler'i veriyorsun. Ya şimdi Ahmet Erzurum maçı şu anda TFF birincilikten yeni çıkmış iki takımın maçı. Bunların hepsi şey, TFF birincilikte geçen sene de karşılaştılar. Şimdi mutlaka Ahmet taraftarı da, Ahmet tarafı da bir misafirperverlik gösterecektir. Maç biraz şov maçı, işte Sayın Bakanımız gidecekmiş, Federasyon Başkanı gidecekmiş. Halil Mutmeler'i veriyorsunuz. Niye Halil Mutmeler'i daha zor maçta vermiyorsunuz? Hani Halil Mutmeler bu sene zor maçlara çıkacaktı? Geçen sene kendi isteğiyle şey yapmıştı, böyle bir rezalet şeyle, beyanatla kendi isteğiyle kenardaki köşedeki maçlarda görevleniyor. Yine kenar köşe maçı Ali Umut Meler'e. Daha birinci hafta. Sen tutuyorsun Gürcan Hasova'yı, Kasımpaşa Trabzon'a. Muhammed Salat gelmiş. Öbürü gelmiş. Bu tarafta Trossard gelmiş. Çoluk çocuğu veriyorsun bu maçları. Yarın şimdi bu akşam oynanacak maçlar. Bak inşallah iyi geçer. Bak çok yürekten istiyorum. Çok yanılmayı istiyorum.
0: Batuhan
6: çok
0: Kolak. Batuhan Kolak bu akşam.
6: Çok da mutlu olurum. Şimdi Batuhan Kolak. Batuhan Kolak'ın biraz tecrübesi var ama bugün akşamki açılış maçı. Şimdi bir ligin açılış maçı olduğu zaman ne yaparsın? O açılış maçı çok önemlidir.
0: FIFA tarzı bir hakem verirsin. Ya da Yasin Kolu verirsin.
6: Ya da kendi
0: pardon Yasin Kolu
6: kardeş Yasin Kolu verecek adamın kendisi maça gidebiliyor mu? Bana onu söyle.
0: Ya da Kadir Sağlam verirsin.
6: Sezonun açılış maçına genelde
0: FIFA
6: Federasyonu Başkanı gider değil mi?
0: Gider.
6: Gitmesi lazım.
0: %100 gitmesi lazım.
6: Bu akşam abi şeye Rams Park'a.
0: MHK ile TFF'nin bu maçta olması lazım. Şimdi yanlış anlama hocam.
6: Gitsinler abi yani şey prosedür olarak, evet. Protokol olarak, bir temsil ve ilzam olarak orada bulunmaları gerek.
0: Doğru.
6: Ama doğru. Gidemezler. Niye gidemezler? Geçen sene kupa vermeye gidemedi. Adam kupayı minibüsle gönderdi ya.
0: Evet ya minibüsle gitti kupa.
6: Minibüsle kupa gönder. Gidemezler abi. Yani o yüzden bir garipliklerin devamı şeklindeki senaryoyla yeni sezonda ligimize başlıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Taylor geldi, dertler bitti. Geçiniz o işleri abi. Taylor sadece bir makyaj, bir vitrin süslemesi. Ha, Taylor'un kendisi bir önce söylemiş olduğum gibi iradesini ortaya koyarsa başka bilemem. Onu 3. 4. haftada görürüz zaten. Daha şimdi 1. haftadan olmadı, beceremedi falan gibi bir şeyler söylemek yanlış olur. Daha ortada çünkü şey yok, meyve yok, o icraat yok. O yüzden şey yapamayız yani şimdiden o bir iş yapamıyor diyemeyiz. Ben eğer Taylor iradesini ortaya koyarsa Aralık ayında Türkiye'de gider diye düşünüyorum.
0: Kim gider?
6: Taylor.
0: İradesini koyarsa dedin.
6: Abi iradesini ortaya koyarsa yani salla başını al maaşını mantığıyla çalışmaya devam etmezse ben arkadaş buraya geldiysem benim dediklerim olacak. Benim gösterdiğim yolda bu hakem organizasyonları gidecek şeklinde tavrını koyarsa o zaman yollar ayrılır. Çünkü onun yani ondan beklediğimiz şu anda ne? Adaletli, dirayetli, efendim performansa dayalı, liyakata dayalı bir hakem yönetim şeklini ortaya koyması. Bunu koyarsa bizim federasyonda barınamaz ya.
0: Yani MHK'nin şu anda teminde dediğin gibi yani Anthony Taylor bir şekilde önünde bir şey gibi duruyor, duvar gibi duruyor. Ama yani daha öncekiler de duvar gibi duruyordu. Eğer bunda da bir sıkıntı olursa yani bence duvar yıkılırsa o duvarın altında Taylor kalmaz gibime geliyor hocam. Ferhat kalır gibime geliyor.
6: Tabii
0: çünkü
6: ki,
0: artık bahane ona bahane buna bahane şuna bahane.
6: Gelmiş. Lukaku gelmiş, Tostart gelmiş, Lahovic gelmiş. Osimhen o var o tarafta. Yani böylesine dünya para dökülmüş, dünya yıldızlarının olduğu bir ortamda kimse hakemden canı yandığı zaman "Aa Taylor var o yüzden hadi sesimizi çıkarmayalım" demeyecektir.
0: İşte o yüzden bu sene çok sert geçecek. Onu anlatmaya çalışıyorum hocam. Tabii. Bu sene çok sert. Yani bu sene çok fazla kelleler uçar gibime geliyor hocam. Çünkü 4 takım inanılmaz yatırımlar yaptı hocam. Tabii Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon.
6: O da bir başka soru işareti konu. Yani bu futbol ekonomimiz acaba sürdürülebilir düzeyde mi yürüyor?
0: Yok.
6: O artan kamuoyu baskısı nedeniyle olağanüstü büyük risklere girilerek bu transferler yapıldı. Yarın bugün bunlar patlayacak ve kulüpler çok büyük sıkıntı içerisinde mi gelecekler? Bu da başka bir soru işareti.
0: Hocam hakemlerin Taylor'a bakış açısı nasıl sizce?
6: Bak şimdi Adam yeni geldi. Adam bir marka hakemlikte. Yani ne olursa olsun Premier Lig'de yıllarca düdük çalmış. Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalmış. Kariyeri evet. Hakikaten dolu. En son Dünya Kupası'nda yarı final yönetmiş. Tabii ki hakemler şu anda Taylor'la böyle bir sıcak, nasıl söyleyeyim, yakınlaşmaya yönelik çaba içerisindeler. Bu şeyden de seminerde ve antrenmanlardaki havada bu şekilde. Ama şimdi canım cicim ayları, hani şey olur, nişanlılık, sözlülük dönemleri olur ya.
0: Evet, evet. Biraz daha birbirini tanıma anlamında.
6: Herkes işte birbirinin yanlışını görmezden gelmeye çalışır. Alttan alır, bir şey yapar. Canım cicim ayları. Bunlar çabuk geçer hocam. Bak üçüncü haftadan sonra, bir iki, üçüncü haftadan sonra Taylor'a da yan bakışlar başlar. Eğer Taylor da sapmalar olursa hakem camiası içerisinde. Çünkü niye? Hakemler de adalet bekliyor.
0: Evet.
6: Büyükler adalet bekliyor da hakemler de adalet bekliyor. Hakemler kimden adalet bekliyor? Kendi yöneticisinden adalet bekliyor. Ben diyor imaç yönettiğim zaman diyor A takımından oyuncu da atsam diyor ben diyor beklememeliyim diyor. Bak geçen hafta seninle bir şey konuştum yayında. Dedik ki bu FIFA hakemi var bir tane dedik. Ozan Ergün.
0: Ozan Ergün.
6: Dedik ki ta Mayıs ayının başında bir maç yönetmiş. Ondan mı yönetmesi yok dedik. Evet. Bak, ondan mı? Ne şeyde içeride ne dışarıda. Bütün FIFA hakemlerine yalandan böyle üçüncü, birinci eleme turu, ikinci eleme turu geldi o yeni onun devrelerine. Mehmet Türkmenmiş, Oğuzhan Çakırmış.
0: Evet geldi onlar.
6: Onlar ama geldi. Ona gelmedi bak.
0: Neden peki gelmiyor hocam? Neden? Neden?
6: Şimdi herhalde bizi dinliyorlar. Buradan selam olsun.
0: Aleyküm
6: selam. Geçen hafta biz konuşunca bu hafta lütfetmişler bir FIFA hakemine Bursa Spor maçı vermişler. TFF 1. ilk maçı.
0: TFF 1'de verdi.
6: Bak Oğuzhan Aktu çok az tecrübesi olan bir hakem. Gençler Birliği Fenerbahçe maçıyla başlarken
0: TFF 1'de?
6: TFF 1'de Ozan Ergün var.
0: Ozan Ergün var.
6: Olacak şey değil ya. Bu Trabzon maçının hakemi bizim Ankaralı çocuk ya şimdi biraz önce adını da söyledim.
0: Gürcan
6: yani.
0: Hasova.
6: Gürcan Hasova yani benim hakikaten çok da severim. Geçmişte emeğim de vardır. İyi de gidiyor. İyi de olacak. Bak sahaya da yakışıyor duruyor. Duruşu buruşu falan filan ama daha henüz olmadı. İşte ben dedim ya bıyıkları terlememiş. Onu veriyorsun şey maçına. Kasımpaşa Trabzon. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah. Veriyorsun abi Ozan Ergün'ü Bursa Spor. Niye? Aslında belki onu da vermeyecekler de geçen hafta
0: dinlediklerinden dolayı yapıyorlar hocam. Hocam şunu sana söyleyeyim. Aslında burada hakemlerin haricinde şimdi bak Hüseyin Bey de yazmış. Size soruyor. VAR'ın da çok iyi olması lazım diyor.
6: Abi VAR deyince bak VAR çok önemli. Şimdi Oğuzhan Çakır.
0: Evet.
6: Pazar günü Beşiktaş Eyüp maçında. Bunun bir istatistiği var biliyorsun. 18 penaltı vermiş. 15'i VAR'dan. Bir tanesi şeyden yardımcı vermiş.
0: Biri yanlış vermiş.
6: Bir tanesini verdiği için maç yarıda kalmış. Takım sahada çekilmiş. Öbür verdiği de vermiş. Daha atılmadan kararından vazgeçmiş.
0: Sonra vazgeçtim demiş.
6: Vazgeçtim demiş. Şimdi böyle, tabii ki VAR çok önemli. Bir de şu var. Bak Avrupa Kupası maçları açıklanıyor. Ya, hakemler açıklanıyor. Dünya Kupası'nda da mesela hakemler açıklanıyor. Hakemlerle birlikte VAR'lar da açıklanıyor. VAR bizde niye abi? Mesela şimdi bu akşam 21.30'da VAR'da oturacak hakem şu anda Riva'ya geldi yani. Tebligat yapıldı.
0: Ama açıklanmadı da.
6: Ama açıklanmadı. Niye abi? Niye 12?
0: Son dakika belki değişebilir hocam. Bekliyorlar şu anda.
6: Ya niye saat 12 abi? Niye hakemlerle beraber açıklanmaz bu varlar? Yani siz şey mi yapıyorsunuz? Duruma göre bir değerlendirme mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya kardeşim elinize VAR kadrosu var. Geniş VAR kadrosu. Siz şimdi 55 kişilik şey açıkladınız. Süperli hakem kadrosu. Efendim 20'ye yakın VAR kadronuz var. Demek ki yeterli sayıda elemanınız var. Ama yeterli nitelikte elemanınız olmadığı için açıklayamıyorsunuz. Daha 55 hakemi ilk başlamadan seminerde ikiye ayırmışlar. Süper Lig'de görev alması beklenen türde olanları bir grup yapmışlar. gitti ya TFF birincilikte görev yapması beklenenleri ikinci grup yapmıştı. O zaman sen niye klasmanı bir açıklıyorsun? Klasmanı da ayrı açıkla. Yani lafa gelince herkese mavi boncuk. Ben seni üst klasman hakemi yaptım. Ben seni üst klasman hakemi yaptım. Ama şeye gelince, seminere gelince hayır. O zorbay var ya, zorbay şeyden döndü. Bayisten döndü. Aklandı.
0: Zorbay küçük.
6: Ha, aklandı. O çocuk FIFA'dan oldu. Zorbayı şeye almışlar. TFF birinciliklerle birlikte giren grubu almışlar.
0: Ben o zorbayın hala neden tamam hesaplarındaki bazı şeylerden dolayı çözülemeyen şeyler falan filan diyor. Ben hala Zorba'ya niye maç verilmediğini anlamış değilim. Yani geçen sene itibariyle söylüyorum hocam. Evet. Sadece bu anlamda değil. Yani Zorba'yla ilgili net kafamızda hala oturmuş bir şey yok. Yani siz şimdi ne düşünüyorsunuz Zorba'yla ilgili?
6: Bak şimdi bir defa en başta bu bahis olayını aslında daldan dala atlıyor gibi geliyor, oluyoruz.
0: Yok ama çok, iyi gidiyoruz hocam.
6: Çok güzel bir konuya girdin. Bak, çok güzel bir konuya girdin. Bahis konusunda Futbol Federasyonu son derece yanlış bir başlangıç yaptı. Araştırmadan, soruşturmadan, işte Zorbay, o Beşiktaş'ın iki tane futbolcusu hemen şey yaptılar, Bakit'ten lisansları iptal edildi. Ertesi gün
0: hukuka başvurarak hukuki anlamda mücadele verdiler, sonra
6: akladılar. Zorbay da keza öyle aynen, akladı. Aynen. Zorba'nın hesap hareketlerindeki yüksek rakamlı girişlerden dolayı sanırım masak vasıtasıyla bir savcılık soruşturma yapmış. Ancak onları da çocuk ispat etmiş, bu hakaret davaları var ya, aslında o da bir ayıp da. Hani hakaret davalarından gelen paralar olduğu tespit edildiği için aklanmış Zorba. Yani ama o hakaret davalarının konusunda etik olmadığı konusunda biz burada seninle defalarca konuştuk.
0: Doğru.
6: Yani 13-14 yaşındaki çocukları sicil bakımından bir şeye zarar uğramasın diye gariban anneler babalar daha dava açılmadan açıktan para yatırıp dava kapattırıyorlarmış diye bunları konuşmuştuk geçmiş.
0: Evet hocam. Evet, maalesef.
6: Şimdi gelelim, bak bahis olayı ne dedin ya. Ya bahis olayı ne oldu abi? Şeyler ne oldu? Hani Kozmiko'da olmuştu. Sportoza'dan isimler gelmişti. 6 tane uzman.
0: Açıklamalar Ağustos'un ilk haftasında yapılacaktı hocam. Öyle bekliyordu. Türkiye'nin beklentisi Ağustos'un ilk haftasıydı.
6: Bugün kaçı? 14.
0: 14 hocam.
6: Saçını kim ördü derler.
0: Ses yok hocam, ses yok.
6: Ya, ayıptır ya.
0: Ses yok hocam.
6: Hani arkadaş, bu kadar kamuoyunu oyalamayın, yapmayın ya. Bir şeyden mi çekiniyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz? Yani Sportada'dan isimlerin geldiği şeyde Haziran sonunda falan geldi diye duyuldu, yayıldı.
0: Doğru.
6: Çok hassas çalışmalar yapılıyormuş efendim. Yapılan çalışmalar içerisinde federasyon yönetiminden de isimler çıksa onların dahi haberi olmadan işlemler sonuçlandırılacakmış. Federasyon bu konuda çok titiz çalışıyormuş. Abi bu nasıl bir titizlik ya? Nerede? Sezon başlıyor bugün. Geçen sene siz Kasım ayında başlattınız bu işi. 30 liralık, 50 liralık şeyden, bahis şirketinden gelen bonusla yalandan bir maça bahis oynayan hakemlerin hakemliğini yaktınız, yıktınız. Şey için demiyorum yani, devamlı oynayanları bir kenara, onlar atıyorum. Ama bir de sadece o 30 liralık ezerek bonus.
0: Bonuslarla oynayanları da yaktılar hocam.
6: Ha yani bonus geldi.
0: 20 liralık bonus vermişler.
6: Olmasın, oynayı vereyim demiş. Adam çemiş gezek bilmem ne maçını oynamış. Yani kendi ligiyle falan da alakalı değil aslında. Kendi maçına...
0: Hocam MHK'nin içindekilerle ilgili bu araştırma yapıldı mı? Duydunuz
6: ya
0: mu?
6: Ya bak, TFF Yönetim Kurulu, tahkim, disiplin, MHK,
0: hukuk, hepsinden ayrılmak üzere, doğru.
6: Hepsinin, yani TFF'nin de kendini bu konuda aklaması demeyeyim de temizliğini ispat etmesi lazım.
0: Çıkıp açıklama yapması lazım.
6: Evet, biz yaptık. Ya yapın abi, iki satır yazın.
0: Hocam bir şey söyleyeyim mi?
6: Ya, ben futbol ayak oyunudur diyorsunuz.
0: Doğru.
6: Falan yapıyorsunuz abi bunları. Yazın o zaman, deyin ki yapılan araştırmalar, işte Sportoto Genel Müdürlüğü ile bahis yazışmalar sonucunda TFF kurullarında, alt kurullarında bahis oynayan kimseye rastlanılmamıştır diyeyim. Bak inanırız. Çünkü orası resmi bir site. Doğru olmaz.
0: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ben Türkiye Spor Yazarı Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Bu FETÖ-METÖ operasyonları patladığı zaman biz İçişleri Bakanlığı'na bütün üyelerimizin bilgilerini gönderdik.
6: Tabii.
0: Nedir ne değildir diye. Sonra o bakanlıktan gelen isimler doğrultusunda bazı üyelerimizi hemen şey yaptık, disipline sevk ettik, üyeliklerinden attık. Hukuk işlemi zaten devlet yaptı. Bu kadar hocam. Birkaç gün içinde çözdük biz bu olayı. Bu kadar zor bir şey değil ki. Spor Toto teşkilatını yazacaksın. Riva'daki arkadaşlar.
6: Abi bak şimdi polis çevirmeleri oluyor yollarda.
0: Evet,
6: tamam.
0: Evet.
6: Polis daha böyle sen araban yanaşmadan senin arabanın plakasını görür görmez elindeki tablete senin plakanı yazıyor. Orada her şey çıkıyor abi. Efendim sigortan var mı? Muayenen var mı? Ödenmemiş cezan var mı?
0: Hepsi çıkıyor.
6: Hepsi çıkıyor abi ve bunun çıkma süresi 15 saniye. 15 saniyede çıkıyor. Bu kadar teknolojinin ilerlediği bir ortamda bir şeyde dönemde yaşarken ya arkadaş 8 ay oldu ya. 9. ay hatta 9. aydayız şu anda.
0: Maalesef iş çok sulandı hocam ya. Kimse kusura yani, bakmasın sulandırıldı.
6: Niye bu yöneticiler niye açıklanmıyor abi? Zaten bak bunu daha ilk günden hani ben söylemiştim demek iyi bir şeydi ama gerçekten söylemiştim. Ya hakemler açıklandı. İlerleyen günlerde göreceksiniz dedim. Hakemler bu bahis şemsiyesi altındaki en temiz, en nezih bölüm olacaklar. Niye? Öyle oldu. Bir tane kendi maçına hakem oynayan, bahis oynayan hakem çıktı mı? Hayır çıkmadı. Ha istisnalar kaideyi bozmaz. Birkaç tanesi hastalık derecesinde oynamışlar.
0: Tabii canım 1500'ler falan 1400-1500
6: oynayanlar. Onlar da kendi maçlarını oynamamışlar ama.
0: Ama orada bir hastalık var hocam onu söyleyeyim ya. O kadar da maç yapılmaz yani. Ya her gün adam bahis yapmış neredeyse.
6: Hastalık olmuş zaten. Tabii. Ama şimdi yöneticilerden sayın savcılığın icraatı gereğince kendi maçlarına bahis oynayanlar açıklandılar. Gözaltına alındı. Hukuki süreçleri devam ediyor şu anda. Bir de bunun haricindekilerle ilgili federasyonumuz da işte sayın savcılıkla paralel olarak bir çalışma yürüttüğünü beyan etmişlerdi. Ama bütün kamuoyu lig başlamasına saatler kalmasına rağmen
0: bekliyoruz.
6: Bu konuda bir açıklama yapılmamasını son derece garipsiyor ve tuhaf karşılıyor.
0: Kısa bir ara. Aradan sonra Ali Konak'ta sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe tımızıyla devam ediyor. MHK eski genel sekreteri, FIFA eski yardımcı hakemi Sayın Ali Kunak'la da sohbetimiz devam ediyor. Hocam sorular geliyor çok. Tabi aralarından da eliyorum, onu da söyleyeyim hocam. Buyurun sözünüzü kesin hocam. Buyurun özür dilerim.
6: Yok estağfurullah, sözü kesmedik. Hadi konu değiştireceksen.
0: Hocam bende konu çok. Bende konu çok. Daha nelere gireceğiz? Cemal Erkan'ın, Cemal abinin yazısına da gireceğiz. Her şeye gireceğiz hocam.
6: Tamam.
0: Siz MHK'de uzun süre görev yaptınız hocam. Ama böyle bir şatafat yaşamadınız hocam. İstanbul'dan Yusuf Yel demiş ki Ozan Ergün Fenerbahçe maçını yöneteceğine, Oğuzhan Aksu'nun yönetmesine razıyım. Bir de Muhammed Ali Meteoğlu hakkında Ali hocam ne düşünüyor? Hatalar olsa da bence iyi hakemdi demiş. Ne diyorsun hocam?
6: Nerede Muhammed Ali Meteoğlu?
0: Soruyoruz hocam.
6: Nerede abi?
0: Nerede?
6: Bak bu çocukların hepsinin kumaşı iyi. Bak Oğuzhan Aksu da kötü hakem değil. Ama daha henüz bu tür maçlarda rahatlıkla görev yapabilecek tecrübeye sahip değiller. Ben onu söylüyorum. Yani Gürcan Hasova da öyle. Bunlar hakikaten iyi hakem olacak. Abi hani şair diyor ya ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden diyor. Yani hakemlikte de basamaklar ağır ağır çıkılır. Abi böyle 6-7 basamak
0: Hocam orada basamak yokmuş o. Direkt. Orada basamak yok hocam.
6: Tepe taklak aşağı düşer. Bak Serdar Tatlı çok ciddi bir hata yaptı. Dürüst bir çocuk. Yani
0: 10 numara adam. Çok dürüst bir insan. Doğru söylüyorsun.
6: Ama çok ciddi bir hata yaptı.
0: Evet.
6: Tugay Kağan Numanoğlu'nu Fenerbahçe Beşiktaş maçına verdi. Daha hayatında ne Fener'le Beşiktaş maçı yönetiyordu. Ve işte ortalık karıştı. Eskiden Beşiktaş'tıydı, babası öyleydi bilmem ne falan filan. Karman çorman oldu. Tugay Kağan Numanoğlu o sendromu 1,5-2 sene atamadı. Atlatamadı. Ufuk abi Allah selamet versin. Özgüç Türkalp'e Konya Fenerbahçe maçı verdi. Konya Spor pozisyonun fotoğrafını yıllarca koridorunda astı tuttu. Özgüç Türkalp ondan sonra toparlanmadı. Hop silindi gitti. Yani hakemlikte de hakemi hak etmediği halde bir yer hak ettiğinden daha üst düzey maçlara verirseniz zararı aslında hakeme dokunur. Çünkü niye? Hem takımlar mağdur olur hatalı yönetimden hem de yanlış yönetimden dolayı hakemin hakemliği sekteye uğrar.
0: Doğru.
6: Şimdi şu bahis konusunda ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim.
0: Buyurun hocam.
6: Yanım kaldı. Yöneticiler falan dedik de.
0: Evet.
6: Bu federasyonun milli takım yönetiminde Montella'nın çok yakınında bulunan bir görevlinin de bahisten ceza aldı.
0: Ceza aldı hocam.
6: Ama hala görevde olduğuna ne diyorsunuz abi? Bunu nasıl açıklarsınız?
0: Hocam Riva'da bazı şeyler açıklayamıyoruz.
6: Bu akıl hafsala almayacak.
0: Almayacak
6: bir şey. Ya cezayı çünkü almış adam. Kesinleşmiş.
0: Kesinleşmiş cezası var. Bir de doğru söylüyorsunuz. Kesinleşen cezası var.
6: Ama hala milli takımda Montella'nın sağ kol pozisyonunda göreve devam ediyor. Ya insanların görevleriyle falan benim çok işim yok ama bir çizgi koyduysanız ortaya bahisten.
0: Diğer takımlarda oynayan ne bileyim işte beslenme uzmanını, fizyoterapistleri alıyorsun görevden. Doğru mu hocam? Aldılar görevden, cezalandırdılar. Ne farkı var? Montella'nın yardımcısı İbrahim Hacı Osmanoğlu tutuyor onu. Hocam ilkokul mezunu başkanı aynı ne değişecek merak ediyorum. Sakın ayı açıklamayan bir TFF başkanı ne bekliyoruz? Konu sizden Ali Bey sorar mısınız demiş dinleyicimiz.
6: Hocam Sakın Ağa
0: 70 Ahmet
6: geçen senenin en büyük skandalı Sakın Ağa'dır.
0: Evet hocam.
6: Sakın Ağa yüzünden biliyorsunuz Erman Toroğlu
0: ifade verdi.
6: Savcılıkça şeye çağrıldı. Şimdi ben Sakın Ağa'nın ne olduğunu bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Ya arkadaş neydi bu Sakın Ağa ya? Bütün Türk futbol kamuoyu bunu merak ediyor. Ve Sakın Ağa dedikten sonra herkes sustu. Dursun Özbek de sustu. İbrahim Hacı Osmanoğlu da sustu.
0: Ama bir şey söyleyeyim. İbrahim Bey'e atılan bir mesaj var. Erman Hoca'nın attığı. Hocam sizin söyledikleriniz doğru, ben bunu açıklayacağım diye de mesajı var Erman Toroğlu'da hocam.
6: Abi, o zaman açıklasın, Erman Toroğlu'na açıklasın. Yani kamuoyu bilgilensin. Niye? Bak şeffaflığın olmadığı, gizliliğin yüksek derecede olduğu her işletmede sıkıntı vardır abi.
0: Doğru.
6: Yani bu şeffaflık varsa eğer nasıl? Şimdi hesaplar, buyurun kardeşim hesaplar. Girenler şu kadar şu lira, çıkanlar şu kadar lira. Harcamalar burada, belgeler burada. Hesap ortada. Tamam, bu o şirkette bir şey olmaz. Ama şu hesapları kapatırsanız, saklarsanız o zaman insanların aklına çok şey gelebilir yani. Bunlara niye yol açıyorsunuz ya? Sayın İbrahim Hacı Osman, siz haza delikanlı tavırlarınızla katılmış olduğunuz topluluklarda dikkat çekiyorsunuz. Size Sakın Ağa dedi, parmak salladı. Niye sessiz kaldınız Sayın Başkan? Yani siz şeysiniz ya, delikanlısınız,
0: racon kesiyorsunuz.
6: Böyle yeğenleriniz var 1000 küsur tane. Ama Sakın Ağa, birisi Sakın Ağa deyince sustunuz abi. Yani bizim kamuoyu olarak tanıdığımız, cesaretiyle bildiğimiz İbrahim Hacı Osmanoğlu niye sustu?

0: Buradayım da bir şey yani bu konuyla ilgili tam sana şey cevap ama alsa bile etki olmaz. Eğer aynı kurumdansa hiç olmaz.
1: Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maaş alıyordur. Bilmem ne AŞ'de de yönetim kurulu üyesi olduğu için.
1: Orada alabilir, huzur hakkı alabilir orada.
0: Plastik AŞ'de yönetim kurulu üyesi olduğu için de huzur hakkı alıyor. Tamam. Bu başka bir konu.
1: Tamam.
0: Yani nasıl işte Türkiye İş Bankası yönetim kurulu üyeleri huzur hakkı alıyorlar ama hepsinin kendi işleri var.
1: Ya da yani farklı kurullardan da huzur hakkı alabilirler, toplantıda kalır. Şimdi hocam.
0: Ama abi sen şimdi bir yerden hem maaş alıyorsan hem de huzur hakkı
1: aynı yerden.
0: Olmaz. Ya insanın boğazından geçmemeli.
1: Tabii
0: ya.
1: Ki bu Cemal Ersen'in bir yazısı. Bu şu ana kadar da bu yazıyla ilgili en ufak bir yalanlama da çıkmadı. Zaten o dokümanlardan, mali tablodan çıkartmış. Yani
0: Cemal belgelere dayalı yazdığı için kimse bir şey diyemedi. Kardeşim.
1: Hocam ben bu konu üzerinde son haftada çok gidiyorum. Özellikle devam edeceğim bu konu üzerine. Ferhat Gündoğdu başlandık. MHK geçen sezon 12.238.950 TL huzur hakkı almış hocam ya.
0: Abi bak bir şey söyleme. Sen kendi kendine konuşur durursun. Kimse dikkate almıyor. Kimse dikkate almıyor ya. Yani şimdi Futbol Federasyonumuz bu parayı vermiş. Olur vermişler. Futbol Federasyonumuzu denetlemek üzere görevli olan federasyonumuzun delege yapısı da onları kaldır indir o şey yapmış. O aklamış genel kurulda. O yüzden buradan bir şey çıkmaz ya. Yani ama
1: kamuoyunun
0: bilmesi bakımından Cemal'in aydınlatıcı yazısı son derece önemli.
1: Bak, hocam pasta gideri var ya. Toplamda 6.098.608 TL. Pasta, çay, kahve gideri ya.
0: Ayıptır ya kardeşim. Yani şimdi hani
1: 6 milyon kardeşim diyor. Toplantılarda almaz havyarı, ıstakoz ya da trüf mantarlı makarna mı sipariş ettiniz diye. Bu beyaz çay mı içtiniz diyor. Ya ülkenin ama cumhurbaşkanı hani, bu kadar harcama yapmıyor ya.
0: Şimdi en pahalı pastane düşünüyorum. O Ali Koç'un sahibi olduğu pastane grubu var ya. Oradan bile aslan bu kadar tutmaz. Vallahi tutmaz yani. Bilmiyorum. Bu rakamları federasyon bir de denetleme kurulu var biliyorsun.
1: Oradan gelen yani, şeyler bunlar.
0: Hı-hı. Bu denetleme kurulu bunları denetliyor. Ya denetleyince niye hiç sormazsınız etmezsiniz. Bu federasyonumuzun mali bakımdan
1: denetlenmesi
0: son derece önemli. Bakın
1: yani, abi kulüpler de bunları ibra etmeyecek hocam, kusura bakma. Mali tabloyu ibra etmeyecek kulüpler. Hocam, güzel hocam, Ali Kunak hocam.
0: Ya bu kulüplerimizin federasyonu gram eleştirmeye hakları yok. Federasyonu ve MHK'yi gram eleştirmeye hakları yok. Hiç. Konuşmasınlar. Çünkü onlar konuşmaları gereken yerde geliyorlar Ankara'ya, 5 yıldızlı adını vermiyor şu benim şuradaki otelde kalıyorlar. Sabah hadi kahvaltı, 12 uçağıyla dönelim, hadi kaldır parmakları, indir parmakları, ibra et, dönelim. O zihniyette Türk futbolunu yönetiyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim şemasının en üst organı genel kurul.
1: Genel kuruldur.
0: Genel kurul bu kadar oldu bittiye getirilip yapıldığı sürece Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlıklı bir yapıda olmasını asla ve asla bekleyemeyiz.
1: Hocam TFF Başkanı Yasin'e Cuma maç versin, Cumartesi var versin, Pazar avar görev versin. Belki bu sezon sonunda kurtuluruz Yasin'den çünkü cebini doldurur herhalde demiş bir dinleyicimiz. Neymiş bakalım ismi, sonu 13'e biten Serkan Sarı Efe.
0: Ruhunda şu vardır, bir parayı kazandıktan sonra hırs daha büyür. Yani biraz daha kazanayım der. Yani hiçbir zaman ha ben bu kadar para kazandım yeter ya falan demez. Bunu yaşayınca insan farkına varır. O yüzden bu dilek o olacak bir dilek değil yani. Yasin eğer çok maça çıkar, çok para kazanırsa der ki önümüzdeki sene de başlara çıkarız.
1: Hayır, belki çok hata yapar da ondan kurtuluruz anlamında belki yazdı. Biz 50 bin lirayı...
0: Hata abi, Yasin'in yapmış olduğu hatalarla örneğin geçen sene
1: çok maça çıktı.
0: Şeyde Trabzon maçında atak kesti diye evet, Arda evet. Kardeşlerin yapmış olduğu hata, onun 10 kat hataları yaptı Yasin ya.
1: Arkası sağlam hocam. Biz 50 bin lira bulamıyoruz, bir araba almak istiyorum, alamıyoruz diyor. Milyonlarla uğraşıyorlar diyor. Allah istersin diyor, İzmir'den Ulaş. Katılıyorum.
0: Vallahi doğru yani. Allah

0: Dersin abi yani bu arkadaş yediğin önünde yemediğin arkanda bakıyorum tiril tiril hepsine güzel kıyafetler verilmiş edilmiş falan filan. Paralar gayet güzel takı takı.
1: Hocam gelen mesajları görsem var ya.
0: Evinize ekmek götürüyorsunuz. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını kazanıyorsunuz. O zaman bari biraz işinizi düzgün yapma konusunda dirayet gösterin. Ama bir de şu var yani kötü yönetildiği için üst yönetim tarafından kötü yönetildiği için bireylerin iyi faaliyetleri de kendini ortaya çıkartamıyor.
1: Güzel bir de o var. Yani al kardeşim sana bir şey diyoruz ama adaletli maç yönet. Doğru söylüyorsun. Kimse o zaman sesini çıkarmaz. Bak diyor ki Aygün abi 40 bin liraya diyor günde 12 saat direksiyon sağlıyorum diyor. Yıllık 480 bin lira eder diyor. Adam 1 milyon verse ben onlara pasta da yaparım, çörek de yaparım, her şey yaparım diyor ya. Hakikaten 40 bin 50 bin alan insanlarla dalga geçer gibi ya. Ne yiyorsunuz ya abi orada ya? 6 küsür milyon ya. Ayıp ya.
0: 23 bin 500 lira oldu en düşük emekli maaşı.
1: 23 bin 500 evet.
0: Yıllarca adam 30 sene 40 sene çalışmıyor. 23.500 lirayla şimdi emeklilik hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi siz bu kadar şeyken bir hakem şey olduğu zaman, semineri olduğu zaman Divan'ın otoparkına bir bak.
1: Hocam yemin ediyorum sana galerilerde öyle araba yok. Bak net sana söyleyeyim. Galerilerde öyle araba yok.
0: Bak, ya bak ayrı bir konu.
1: Hocam ama sana bir şey söyleyeyim mi? Unutma lafını.
0: Altıda hakemlerin hepsinde var abicim.
1: Unutma hepsinde, hocam lafını. Bak ülkeye ekonomisine çok büyük değer kazandıran, bak ülke ekonomisi çok büyük değer kazandıran, milyar dolarlarla oynayan, Sayın Ali Koç'un alttaki arabayı görsen var ya, yemin ediyorum sana oradaki arabaların altta ne kadar şey olduğunu görürsün. Bak ne demek istediğimi anladın mı hocam?
0: Yerli imalat araba kullanıyorlar.
1: Yerli araba kullanıyor hocam, yerli araba
0: kullanıyor. Yerli imalat araba kullanıyor.
1: Aynen, yerli imalat araba kullanıyor hocam.
0: Yani kendi fabrikasının imalatından kullanıyor.
1: Aynen hocam. Aynen, evet. Aynen.
0: Hocamıza bir abi şey, siz şimdi dünya para kazanıyorsunuz. En az bindiğiniz arabaların en kötüsü 5 milyon. Hakemlerin. En ucuzu 5 milyon. Siz de o zaman işinizi doğru yapın ya. Düzgün maç yönetin. FIFA olmuşsunuz. Tamam, FIFA olduysanız da ülkemiz hakemliğini üst düzeyde temsil etmek, daha üst turlarda görev alabilmek için biraz çaba sarf edin. Ya ön eleme turlarında şimdi 5-6 tane maç geldi. Ne oldu abi? Maçlar ne oldu? Şimdi kesildi.
1: Kesildi.
0: Bak kesildi, bitti. Şimdi Atilla Karaoğlan 2-3 maç daha yönetir. Halil Mutmeler de 2-3 maç alır. Öyle gider. O kadar. Bitti. Bizim bir eski FIFA hakemi arkadaşım vardı. Adını vermeyeyim şimdi.
1: Vermeyelim hocam. Ayıp olmasın.
0: Olsun. Derdi ki bizim Avrupa turlarımız Eylül'de bitiyor.
1: Doğru söylemiş hocam ha. Doğru söylüyor.
0: Kimlikler söylüyor. Eylül'de bitiyor. Eylül'e bile kalmıyor. Ağustos'ta bitiyor. Temmuz, Ağustos bitiyor. O kadar.
1: Kısa bir ara. Aradan sonra ilk konakta sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun da saat 11.30'da imza töreni var. Onu da tekrar söyleyeyim. Radyo Spor'dan da canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet hocam, şöyle kısa kısa hemen maçlara tekrar bakalım. Batuhan Kolak'la ilgili zaten yorumunu yapmıştık. Buyurun hocam, özür dilerim.
0: AKP'leri tek
1: yapmıştınız zaten.
0: Yani.
1: Evet.
0: Sıradan geçmeye. O yüzden tek bir daha vakit kaybetme halim yok da. Şu Dünya Kupası'nda uygulanan oyun kuralları...
1: Ben sana onu soracaktım hocam. Uygulayabilecekler mi? Yapabilirler mi sence? Eğitimleri yeterli kaldı mı? Sen ne diyorsun hocam bununla ilgili Ali hocam?
0: Bak, bunlar eğitim ve bilgi bakımından bunları öğrendiler. Ama o eğitim ve bilgiyi beyinlerinden yüreklerine götürecek damarla ilgili bir sıkıntı var. Yani yürek ister. Bazı mesela şimdi bu akşam Batuhan Kolak, Galatasaray Çorum maçı abi. Maç şöyle gidiyor.
1: Riskli bir maç bir de ben sana söyleyeyim. Kolay maç değil. Yani bir de son hafta yaşanan sıkıntılar var.
0: Bak 1-0 Galatasaray önde. Çorum'da bastırıyor diyelim. Ve Galatasaray'ı Barış Alper Yılmaz taç atışı yapmakta oyalanıyor falan. Nasıl sayacak 5 saniyeyi? Yani zor. Ha, sayarsa başımın üstünde yeri var. Yeri var. Alnını öperim, alkışlarım, tebrik ederim. Mahcup et. Ben mahcup olmak istiyorum ya. Ben mahcup olmak istiyorum.
1: Ya da yere yatma pozisyonunu hızlandırma olayları falan filan biliyorsun.
0: Tabii.
1: Maçın hızlanması anlamında.
0: Bu VAR kararlarına da geçeceğiz. O da önemli. Bak Rozetti'nin bu VAR'la ilgili çok önemli bir açıklaması var. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Merkez Hakem Kurulu'nun zaten yapmıyor da bir kamuoyu bilgilendirmesi yapması gerekir aslında başlamadan önce. Bu federasyon başkanımız dedi ki Dünya Kupası'ndaki bütün kural değişikliklerini sadece ağız kapatma hariç hepsini uygulayacağız dedi. Doğru
1: mu? Bir de şey dedi ya 30 küsur saniye hepsi değil de bazı yerlerde uygulayacağız dedi. Ama onlarcaki her şeyi uygulayacağız dedi.
0: Evet.
1: İşte 32 dakika su bilmem ne molaları var ya onunla ilgili.
0: Ha ya o şey değil. Hava sıcaklığı artıcı su molası o sağlık için verilen.
1: O sağlık için evet doğru.
0: Bir de abi Dünya Kupası'nda bir de şey uygulandı. Hakemler VAR monitörüne gittikten sonra kararlarını anons yaptılar değil mi?
1: Evet, evet hocam. Neden olduğunu dedi. Doğru.
0: Bizde niye yok abi?
1: Niye yok hocam?
0: Bizim hakemlerimizin bu kararlarını açıklayabilecek, ifade edebilecek düzeyde olmadıklarını mı düşünüyorsunuz siz? Niye yok abi? Yani bak bu çok rahatlıkla teknik bir şekilde hakem mikrofonu stat kamerasına entegre edilebilir. Ayrıca VAR monitörünün yanına stat hoparlöründen bir mikrofon getirilir. Hakem onu kullanır. Yani teknik bakımda burada hiçbir sıkıntı yok.
1: Yapabilirsin.
0: Yapabilirsin. Ama niye yapmadınız bunu? Ya bak şeffaflık diyoruz ya hani açıklık diyoruz. Bu aslında hakemlerin bu kararlarını açıklaması bir şeffaflık gösteriyor
1: doğru,
0: değil mi?
1: Doğru.
0: Anında hakem diyor ki...
1: Kaptanları çağırıyor, kaptanlara söylüyordu anında. Ali hocam gitti mi? Ali hoca gitti galiba. Ali hoca.
0: Telefon. Şey ha
1: geldi
0: abi.
1: Pardon. Tamam.
0: Televizyon bu sarı kartlık pozisyonu gösterdi mi göstermedi mi gösterdiyse evet. Oldu falan diye böyle tuhaf konuşmalar da geçiyor VAR konuşmalı. Hakem diyor ki VAR'a ya diyor ekrana geldi mi bu pozisyon? Yani ekrana geldiyse farklı bir şey yapacak.
1: Gelmediyse farklı şey yapacak.
0: Gelmediyse farklı icraat yapacak. Böyle tuhaf şeyler oluyor. Ondan sonra şimdi biz salı günü VAR kararları açıklandı. Hemen Allah flash VAR kararı. Efendim seni izlemeye öneriyorum.
1: Hocam izliyor musun sen bunları? Ben izlemiyorum.
0: Yok bak yemin olsun izlemiyorum. Bak,
1: aynen.
0: Yemin olsun izlemiyorum. Aynen. Ancak ve ancak çok böyle uç bir durum olacak. Ekstrem bir durum olacak. O
1: ona
0: da,
1: göre bakıyorsun.
0: Bak geçen sene kaç 36-34 hafta mı oynandı?
1: Evet.
0: 4 haftasını izlemişimdir 30'un.
1: Düşün belki. Yani düşün.
0: O da tamamını değil sadece bir maçın 15-20 saniyelik bölümünü izlemişimdir. Çünkü niye? Ya arkadaş bu merak edilen bir şey değil. Merak edilen konu ne biliyor musun? Sen açıklasana. VAR'ın çağırmadığı pozisyonlar esnasında geçen konuşmaları açıklasana bana.
1: Konuşmalar.
0: O maç onları açıkla. Kamuoyu onları merak ediyor. Baya soru işaretleriyle dolu bir
1: sezon bizi bekliyor.
0: Seminer yaptılar. Seminere sen çağırdın mı?
1: Hocam ben Riva'ya girişim yasak.
0: Yok ya sen de o kadar değildir.
1: Riva'ya ben tatile bile gidemiyorum hocam. Her yerde şeyde jandarmada bile resim var.
0: Abi orada zaten dalga var. Bak dikkat et. Orada dalga var. Allah korusun boğulma olayı.
1: Hocam oraya çağrılanları biliyorsun hocam. Bizler çağrılmayız. Biz gittiğimiz zaman bir soru soracağız. Orada ortam bozulacak. Çağırmazlar bizler hocam.
0: Şimdi giden gazeteci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ben yaş olarak benden küçükler çoğu... devrim gibi kararlar. Artık hakemler basit düdüklere faul çalmayacak falan gibi
1: başlıklar,
0: manşetler koydular değil mi?
1: Evet, maalesef. Maalesef.
0: Yani bu şimdi bunca yapılan işte sen diyorsun ki Lukaku, işte Halovic, efendim Trossard, Muhammed Salah, Osimhen, bunların olacağı bir yerde şimdi hadi Osimhen'le basit bir faul yapılsın.
1: Orada ben neyi sorarım biliyor musun hocam? Ben neyi sorardım biliyor musun? Yurt dışında derdim. Anthony Taylor'ın görevi açıklandığı zaman MHK'nin üstüne geldiği konuşuluyor derdim. Sizin üstünüze mi geldi, altınıza mı geldi? Eğer üstünüze evet. geldiyse istifa etmeyi düşünüyor musunuz? De sorardım hocam. Benim sorum bu olurdu bak net.
0: Evet.
1: Ne diyorsun şimdi, soruyla ilgili?
0: Ya %100 doğru. Yani zaten bunu...
1: Ben orada pozisyon sormam. Zaten Dünya Kupası'nda gördük pozisyonları. Zaten hepimiz ezberledik hocam o şeyleri. Değişen kararların çoğunu biliyoruz zaten hepimiz.
0: Tabii canım yani bunu şey şu an seyircilerimizin, dinleyicilerimizin...
1: Büyük kısmı biliyor. Hepsi biliyor. Hepsi biliyor.
0: Ezberlediler yani.
1: Aynen.
0: Orada 5 saniye, orada 8 saniye, orada 10 saniye.
1: Aynen.
0: Ama bazı şeyler bilmiyor sadece. Televizyon spikerleri bilmiyor.
1: Hocam ya şeyde ya hangi maçta?
0: 10 kişi kaldı falan diyorlar.
1: Hangi maçta? Ya diyor bir kaç dakika oldu? Hayır oyuna sokma dedi ya. Oyuna sokma dedi ya.
0: Greenwood mu gireceği zaman mı?
1: Niye sokmadı dedi.
0: Ya 4. hakeme ikaz ettiler ya diyor bir de şey yap.
1: Niye sen? Hocam ya gerçekten ne diyeyim ya? Vallahi bir şey de diyemiyorum hocam ya. Vallahi bazen...
0: Şimdi bu çok mesajlar geliyor.
1: Söyle. Da. Bir yandan sen mesajlara bakıyorsun telefondan hissediyorum çünkü.
0: Bakıyorum da. Şöyle bak gelen mesajda milli takımlar idari direktörü varmış bir tane.
1: Evet idari direktörü var doğru.
0: Bu adam aynı zamanda UEFA ve FIFA'da da bizim milli takım organizasyonlarında bizi temsil eden toplantılara katılıyormuş.
1: Doğru.
0: Dünya Kupası'na gitmiş. Bu arkadaş da
1: evet.
0: ceza almış Bayern'den biliyor musun?
1: Doğru hocam doğru aldı. Aldı.
0: Bak aldı. İdari direktör yani profesyonel çalışan bu federasyon.
1: Maalesef
0: profesyonel
1: aldı.
0: Çalışan. Maalesef o da aldı. Ceza almış ve o da hala görevde.
1: Görevde. Riva dokunulmuyor hocam Riva'ya dokunamıyorsun. Riva'ya dokunamıyorsun yani, hocam kusura bakma.
0: Yani o Riva hepimizin ya Türk milletinin hepsi ne demek dokunamıyorsun ne demek giremiyorsun. Yani Aygün Özipek bugün markamı marka.
1: Sağ olun.
0: Şeye açılışa nasıl onu davet etmezsin? Açılışa giden şeyde gazeteciler kardeşlerimizin yaptıkları röportajlara bakıyorum. Böyle şey gibi ya sulu sulu yağ akıyor ya.
1: Neyse hocam.
0: Bol tereyağlı şey gibi gözleme gibi yani şıpır şıpır sıktın mı akıyor.
1: Gözleme abi. Çektin canın değil mi hocam bir anda böyle gözleme deyince.
0: Ya direkt... zaten seninle başlayın ya böyle kelle paça gözleme kokoreç.
1: Hocam bir resimler geliyor sabahın köründen itibaren yemin ediyorum bak şu an bunu içiyorum gelsene diyor adam Urfa'da. Antep'te kebap gösteriyor.
0: Abi şimdi sabahki yeri mesela orada Allah'ım yarabbim. Neyse insanları fazla peki. Şey yapmayayım.
1: Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili hocam? Canlı yayına gideceğim çünkü.
0: Ha sen evet doğru söylüyorsun. Şimdi bak sezon önlükte bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz.
1: Yani, bakamıyoruz.
0: Hakem yönetimleri, hakem camiasının gidişatı bakımından bu mümkün görünmüyor.
1: Doğru.
0: 8 Mart
1: operasyonu.
0: 2022'deki operasyonu yapan, daha sonra görevden uzaklaştırılmasına rağmen tekrar göreve gelen bu yönetimin olduğu ortamda 8 Mart'ta gönderilenlerle kalanların hangisinin daha temiz olduğu çok net ortaya çıktı.
1: Doğru
0: 8 Mart'ta gönderilenler tertemiz.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Bunların terfi ettirdiklerinin %95'i bahisten gitti.
1: Çoğu gitti. Doğru. %95'in de üzerinde bahisten gitti.
0: Evet. Sonumuz hayır olsun.
1: Peki. Çok teşekkürler.
0: İnşallah güzellikleri
1: olur. Görüşmek üzere. Evet attığımızda MHK'si Genel Sekreteri FIFA Eski Yardımcı Hakemi Sayın Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine teşekkür ederiz. Şu anda Fenerbahçe'de Lukaku imza töreni var. Biliyorsunuz 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Canlı yayına gidiyoruz.

0: Lukaku. Ekranları başında bizleri izleyen değerli Fenerbahçeliler ve saygıdeğer basın mensupları. Kulübümüzün yeni transferi Romelu Lukaku için düzenlenen imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü konuşmasını yapmak üzere ilk olarak Sayın Cihan Kamer'e bırakıyorum.
1: Sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve televizyonun başında bizleri izleyen Fenerbahçe'nin çok değerli taraftarları, hepinize saygıyla selamlıyorum öncelikle. Yine bir Aziz Yıldırım klasiği gerçekleşiyor bugün. Dünyanın starlarını Fenerbahçe Kulübü'ne kazandıran Sayın Başkanımıza Lukaku için de özellikle şahsım ve yönetimimiz adına ve taraftarlarımız adına hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sevgili Lukaku'yla 15-20 gündür abi kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Bu süreci beraberce yönettik. Ve buna katkı gösteren, biliyorsunuz bizim 15 sene önce benim yine yöneticiliğim zamanımda idari menajerimizdi kendisi. Hasan Çetinsay'a, kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Hasan zamanında Lukaku'nun babasıyla Gençler Birliği'nde futbol oynamış ve bu transferin gerçekleşmesinde bize inanılmaz destek vermiş bir kardeşimiz. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, biliyorsunuz göreve başladığımızdan beri, hatta göreve gelmeden evvel Sayın Başkan'ın futbol aklı olarak Oğuz hocamızın liderliğinde başlattığı süreç bütün Fenerbahçe'ye başkan olduğu zaman, seçildiği zaman hangi pozisyonlarda hangi oyunculara ihtiyacımız var sürecini seçimlerden önce başlatmıştı ve biz göreve geldiğimiz zaman bize, önümüze dünyada bizim ihtiyacımız olan pozisyonlarda hangi futbolcularla çalışmamız gerektiği, hangi futbolcuları almamız gerektiği konusunda brief verildi. En iyi 2-3 alternatif önümüze konuldu ve biz de gece gündüz demeden bu alternatiflerin en iyilerini kulübümüze kazandırmak üzere harekete geçtik ve Lukaku'yla son noktamızı koymuş bulunuyoruz transferimize. Tabii yine Sayın Başkanımızın divanda söylediği gibi, eğer gerekir ve arzu ettiğimiz oyuncu olursa genç oyunculardan, bu 23 yaş altı oyunculardan gerekli noktalara belki takviye de yapabiliriz. Ben Lukaku'ya çok teşekkür ediyorum. Bu kadar arzu, bu kadar istekle Fenerbahçe formasını giyme isteği için, bununla ilgili her türlü yardımı, her türlü desteği, her türlü fedakarlığı gösterdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz bu transfer sürecinde şuna çok dikkat ettik. Bir, gerçekten Fenerbahçe formasını hak edecek kalitede bir oyuncu mu? İkincisi, kendisi Fenerbahçe'de oynamayı ne kadar arzu ediyor? Bu tür kıstaslara çok değer verdik ve Lukaku da en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyorum. Ben bildiğiniz gibi bir iş adamıyım. Ben futbol otoritesi değilim. Sayın Başkan bu vazifeyi bana tevdi ettiğinde kulübün en iyi değerlerle, doğru değerlerle doğru oyuncuları kazandırmakla ilgili vazifelendirdi beni. Benim de işim bu. Ama işimi çok özenle yaparım ve dikkatli yaparım. Dolayısıyla buradan geleceğim nokta, ben iki kere kontrol yaptırmadan, üç kere kontrol yaptırmadan bir oyuncunun transferini gerçekleştirme. Yani bu spekülasyonu sonlandırmak için söylüyorum. Lukaku Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirilmiş, arkasından Türkiye'ye geldiği gece tekrar sağlık kontrollerinden geçirilmiş ve sapasağlam Allah'ın izniyle Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görülmüştür. Dolayısıyla tabii ki her futbolcunun sakatlanma riski vardır. Bu şanssızlığı Vedat'ta da yaşadık. Lukaku'nun da sakatlanma ihtimali her futbolcu kadardır. Ne bir fazla ne bir eksiktir. Dolayısıyla bu spekülasyonlara da son vermek istiyorum. Evet, Lukaku'ya hoş geldin diyorum ve katılımınız için teşekkür ediyorum.
0: Sayın Cihan Kamer'e teşekkür ediyoruz. Sözü şimdi Sayın Oğuz Çetin'e bırakıyoruz.
2: Evet, herkese merhaba. Romelu Lukaku, Rom, koca kalpli adam, büyük camiamıza hoş geldin. Hayırlı olmasını diliyorum. Fenerbahçe Aziz Başkan'ın liderliğinde bir takım oluşturdu. Bugün o takımın içinde çok değerli yöneticilerimiz var. Gerçekten bu takım, takımdaşlık ruhu, birlik beraberlik, iş bölümü, sorumluluk duygusu, tüm bunlar başarıya giden en büyük hedefimiz olan bu yolda başarıya giden en büyük sebep. O yüzden ben Cihan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sanki bir futbol takımıymışçasına bir ekip olduk. Takımdaşlık ruhu içinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve biz de teknik tarafta özellikle bu güçle yürüme şansını elde edebiliyoruz. O yüzden yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan geçen seneden bu seneye baktığımızda aslında ne kadar iyi bir takıma sahip olduğumuzu tekrar hatırladık. Gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Çok değerli oyuncularımız var. Ancak ortaya konan büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler yapmak gerekiyordu. Yine başkanımızın büyük vizyonuyla bu takımdaşlık ruhu içerisinde iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik. Özellikle Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood gibi çok önemli transferleri gerçekleştirirken bugün büyük bir mutlulukla dünyanın bildiği, tanıdığı, hepimizin büyük bir keyifle izlediği Rom'u aramızda görmek bizi son derece mutlu ediyor. Takımımız çok daha güçlendi. Nasıl ki başkanımızın liderliğinde takımdaşlıktan bahsederken, takımdan da bahsettiğimizde bir antrenör karakteri takım karakteri oluyor. Buna da vurgu yapmam gerekiyor. Ben İsmail Hoca ile 1988'den itibaren hem takım arkadaşlığı yaptım, hem yıllarımı birlikte geçirdim. Son iki aydır İsmail Kartal gerçeğini yaşıyorum. Onu daha derinden tanıdıkça ne kadar donanımlı olduğunu, ne kadar günümüz futbolunun içerisinde kendini güncellediğini ve bir takımı sevk ve idaresinin nasıl yapılması gerektiğinin örneklerini her gün kendisiyle birlikte yaşıyorum. Bu konudan dolayı da son derece mutluyum. Bir antrenör oyuncularına el değdirebiliyor ve onları geliştirebiliyorsa, hem sağ dışında hem sağ içerisinde onları bilinçlendirip çok kısa sürede algılamalarını sağlayıp büyük Fenerbahçe taraftarının beklentilerine cevap verecek oyunu oynatma düzeyini yükselttiğinde gerçekten Fenerbahçe'nin önünün ne kadar açık olduğunu da çok rahatlıkla görebiliyorum. Ron'la ilgili ise her bir oyuncunun dört açıdan yaklaşıyoruz. Fiziksel, teknik, taktik ve mental olarak yaklaşıyoruz. Rom'un yaşadığı süreçlere baktığımızda en son fiziksel özelliklerine değineceğim. Ama bir oyuncu, dünya yıldızı ancak bu kadar güçlü olabilir. Teknik taktik açısından onun büyük tecrübesi, ama mental olarak Cihan Bey de vurguladı. Gerçekten bu kadar kararlı mı olur bir insan? Bu deneyimli, tecrübeli oyuncumuz gerçekten çok ciddi karakter ortaya koydu ve takımımıza da büyük katkı sağlayacağını biliyorum. Fiziksel açıdan vurgular yapmam gerekiyor. Özellikle yaşadığı son dönemdeki bu zorlu süreci hem bireysel çalışmalarıyla hem de fırsat bulduğunda hem Belçika milli takımında hem de takımlarda en iyi şekilde geçirmeye çalışan bir süreç yaşadı. Ancak biz büyük Fenerbahçe'yiz. Büyük futbolcu gelmesine rağmen ilk günden itibaren bütün fiziksel özelliklerini, ölçümlerini yaptık ve sezona yeni başlıyormuş gibi ilk günden onu fiziksel olarak en hazır duruma getirene kadar bütün programlar yapılmış durumda. İsmail Hoca ve ekibi tarafından benim de nezdimde bu süreci birlikte yaşayacağız. Onun fiziksel olarak dayanıklılığını arttırmak, kondisyonunu yükseltmek, takıma adaptasyonunu en hızlı sürede gerçekleştirmek üzere çok ciddi bir program uygulamaya başladık bile. Bu süreç içerisinde hem onu koruyarak hem de en kısa sürede takımla birlikte maçları çıkması adına tüm hazırlıklar tamam ve bugün aslında bugünden itibaren de itmanlar başlıyor. Dün başladı, bugün yarın çift itmanları başlıyor. Umut ediyorum ki en kısa sürede o da takımdaki yerini, sahadaki yerini alacaktır. Böylesine büyük bir transferi kazandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm yöneticilerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Ama Rom'la birlikte olmanın keyfini de yaşıyorum. Hoş geldin, hayırlı olsun.
1: Hocam, taraftar adına ben bir soru sorabilir miyim?
2: Tabii ki.
1: Bu bahsettiğiniz süreç, yani fiziksel olarak takıma katkı sağlama süreci nasıl bir süreç olacak? Yani niye Romeo oynamıyor diye yarın sorgularsa taraftarlarımız.
2: Hayır, zorlu bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Özellikle fiziksel olarak gelişimi için bugünden yarına mucize yaratılamaz. Dolayısıyla özellikle dayanıklılığını yükseltmek, kuvvetini arttırmak ama daha önemlisi de daha güçlü, hareketli hale getirmek için uygulanması gereken süreçler var. Dolayısıyla bugünden yarına Rom'un sahaya çıkıp 90 dakika oynamasından ziyade onun adım adım fizik kondisyonunu yükseltmesi sağlanacak. Nasıl ki Vedat'ta bunu yaşadık.
1: Takım adaptasyonu herhalde. Takımla çalışma adaptasyonu.
2: Tabii yani ritmini, maç ritmini yakalaması için bir süreç yaşayacağız. Ancak bu süreç bugünden yarına değil, kesinlikle 4 haftalık, 6 haftalık bir süreç içerisinde göreceğiz ki her geçen gün takıma uyumu, takım içerisindeki varlığını bizlere, sizlere hissettirmeye başlayacak. Onun için biz süreci sabırla ve en doğru şekilde, en bilinçli şekilde İsmail Hoca ve ekibiyle birlikte yürütmeye devam edeceğiz.
0: Sayın Oğuz Çetin'e teşekkür ediyoruz. Söz şimdi yeni transferimiz Romelu Lukaku'da.
3: Günaydın. Hello everyone. First of all, I want to take Français? Ok, ça va. Je voudrais remercier le président Aziz Yildirim, vice-président Cheyne Kartal, et Oğuz Çetin et le coach Ismail Kartal pour la confiance. Et les autres membres de la direction aussi, je voudrais les remercier pour cette confiance. Je suis très content d'être ici. Franchement, c'est un honneur d'être ici. Ça fait très longtemps que je voulais être ici. Ça faisait un mois que j'attendais ce moment. Ah, je peux continuer. Ok. Et voilà, être ici dans ce magnifique pays qui est vraiment comme ma deuxième maison, c'est quand même quelque chose de symbolique. Après 30 ans, mon père a été ici en 96-97. Et c'est ici que voilà, je me suis réalisé que voilà, je voulais devenir footballeur professionnel. En m'amenant à l'entraînement et en me montrant comment être professionnel, j'avais 3 ans, mais c'est des moments que je garde dans ma tête. Et voilà, je suis là. Le plus important, c'est que Fenerbahçe gagne. Ce n'est pas moi en tant qu'individuel ou d'autres joueurs. Je veux juste faire partie d'une équipe qui veut se battre chaque jour à l'entraînement, essayer de s'améliorer pour gagner les matchs et pour rendre les supporters très fiers de leur équipe. C'est pour ça que je suis content d'être ici, parce que je vois que les ambitions du club sont de gagner tous les trophées possibles en Turquie et de faire bien en Europe. Pour moi, c'est un nouveau challenge, mais un challenge que je voudrais bien réaliser à la perfection. C'est pour ça que voilà, j'ai hâte de commencer vraiment mon processus de préparation en s'entraînant avec l'équipe. Tout va très bien, je suis fit, le staff technique est excellent. Je me suis entraîné avec le groupe hier, j'ai fait connaissance avec beaucoup de joueurs. Et voilà, je vais faire le maximum pour m'adapter au style de jeu de l'équipe et aussi de m'adapter à la vie quotidienne ici en Turquie en apprenant la langue. Comme ça, la prochaine fois que je parle avec vous, je ne vais pas parler en français, mais je vais parler en turc. Donc voilà, je suis content et voilà, j'espère de revoir les supporters très bientôt au stade, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Merci.
4: Öncelikle çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'a, Sayın Yöneticimiz Sayın Cihan Kamer'e, Direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'e ve tabii ki Sayın İsmail Kartal'a teşekkür ederek cümlelerime başlamak isterim. Çünkü bu süreç içerisinde herkes tarafından çok büyük bir güven gördüm. Bana güvendiklerini fazlasıyla hissettim ve yönetim tarafında da herkes tarafından bu güveni fazlasıyla hissettiğimi öncelikle belirtmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek tekrar devam edeyim cümlelerimi. Zira burada olmak benim için çok büyük bir gurur. Zaten çok uzun süredir burada olmayı istiyordum. Fenerbahçe'ye katılmayı çok uzun süredir istiyordum. Yaklaşık bir aydır aslında bu anın gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Dolayısıyla burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Özellikle bu harika ülkede yaşayacak olmak, Fenerbahçe'de olacak olmak benim için gerçekten büyük bir keyif. Zira Türkiye benim için ikinci ev, benim ikinci evim burası. Dolayısıyla bunu da söylemek istiyorum. Birazcık sembolik tarafı da var aslında konunun. Zira 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam seneler evvel, o da 30 yaşından sonra burada profesyonel bir şekilde, profesyonelce futbol oynamıştı. Ben de o zamanlar 3 yaşındaydım ve tabii ki küçük de olsa hatırlamış olduğum anekdotlar var. Aklımda kalan anekdotlar yok değil. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı gerçekten çok ama çok mutluyum. Tabii ki de burada bizim için önemli olan şey Fenerbahçe'nin menfaatleri, Fenerbahçe'nin kazanması, günün sonunda Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Dolayısıyla bireysel noktalar değil, Romelu Lukaku konusu değil ya da diğer oyuncular özelinde bireysel olarak bu konuyu değerlendirmek yerine ben konuya tabii ki de herkes gibi Fenerbahçe'nin menfaati olarak bakıyorum. Fenerbahçe'nin kazanması en önemlisi. Tabii ki de her antrenmanda, yaptığımız her antrenmanda sıkı bir şekilde çalışacağız. Zira taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Oynayacağımız futbolla beraber onları gururlandırmak istiyoruz. Gerçekten bunu çok ama çok istiyoruz. Söylemiş olduğum gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün sahip olduğu bu isteği, bu arzuyu da fazlasıyla görebiliyorum. Dün takımla beraberdim. Takım arkadaşlarımla da tanıştım aynı şekilde. Şunu da eklemek istiyorum. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Oynayacağımız tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz. Fenerbahçe için tabii ki de bu mücadeleyi göstereceğiz. Aynı şekilde Avrupa'da da çok başarılı olmak istiyoruz. Tabii ki yeni bir rekabet ortamı benim için. Bu süreç içerisinde ben de mükemmel bir şekilde, en iyi şekilde kendimi adapte ederek performansımı ortaya koymaya çalışacağım. Ve takım olarak çalışarak bana göre bunu elde edeceğiz. Söylemiş olduğum gibi dün takım arkadaşlarımla buluştum. Çalışma gerçekleştirdik. Aynı zamanda hocamız, teknik ekip gerçekten harika bir ekiple çalıştığımı da bizatihi vurgulamak istiyorum. Tabii ki söylemiş olduğum gibi hızlı bir şekilde buraya adapte olmak niyetindeyim. Umuyorum ki yakın zamanda sizlerle Türkçe'de konuşmak istiyorum. İngilizce'de konuşabiliyorum aynı zamanda ama Türkçe'de sizlerle iletişim kurmak istiyorum. En yakın sürede, en kısa zamanda stadımızda taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.
0: Romelu Lukaku'ya konuşması için teşekkür ediyoruz ve beklenen an geldi. Yeni transferimiz Romelu Lukaku kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
1: Radyo.
0: Reklam.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
6: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
10: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
11: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz ve günün yarışları için pek vaktimiz kalmadı. Kalmadı ama şu anda Lukaku'nun, Fenerbahçe'de Lukaku'nun imza töreni var. Sarı lacivertler Belçikalı Yıldız'da 1+1 sözleşme imzaladılar. O imza törenini yayınladık. Şimdi soru cevaba geçtiler. Yine gitme şansımız, gitme imkanımız olabilir. Şimdi basın toplantısına geri dönüyoruz.
12: Az evvel Lukaku kendisi de değindi. Babası da yıllar önce burada oynadı. Kardeşi de Adana Spor'da oynadı. Mutlaka aile bireyleriyle Türkiye hakkında, Fenerbahçe hakkında konuşmaları olmuştur. Fakat bu süreçte, bu transfer sürecinde neler konuşuldu, bize spesifik bir şey anlatabilir mi?
13: Mais surtout dans ce processus-là, qu'est-ce que vous avez parlé parmi vous sur la Turquie? Est-ce que tu peux partager une anecdote ou une chose spécifique? Surtout dans ce processus sur la Turquie, sur le Fenerbahçe.
14: Ben, je pensais que, pour être honnête, je viens de Bruxelles, donc pour moi, à Bruxelles d'où je viens, il y a trois grosses communautés. La communauté congolaise, marocaine et turque. Pratiquement 50% de mes amis sont turcs. Donc pour moi, venir ici, c'est d'un côté c'est logique, parce que voilà, j'ai été ici, mon frère a joué ici, donc pour moi être ici c'est logique, parce que à la fin de la journée, quand tu vois mon parcours, ma vie, le dernier but que mon père marque en Turquie, c'est contre Fenerbahçe. Le seul match que moi je joue en Turquie, c'est dans ce stade ici. Donc pour moi, être ici, c'est voilà que j'ai joué ici en Turquie. C'était ici dans ce stade contre l'équipe nationale. Donc pour moi, maintenant jouer pour le Fenerbahçe, c'est quelque chose que voilà au début, je me disais ouais, c'est ça que j'avais besoin. Vu le challenge, les objectifs du club, et vu mes objectifs à moi aussi. Voilà, moi je suis un compétiteur, j'ai envie de gagner. Et voilà, le club a ses ambitions et moi je veux juste être partie d'une équipe qui va à fond pour la gagne. Et c'est pour ça que je suis très content avec cette opportunité d'être ici et de donner le maximum pour ramener le plus de trophées possible à ce magnifique club.
9: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yakın arkadaşlarım ya da etrafımdaki insanlara bakacak olursak çoğu Kongolu, aynı şekilde Faslı arkadaşlarım da var, Türk arkadaşlarım da var. Dolayısıyla aslında arkadaşlarımdan %50'si Türk. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu perspektifte baktığımız zaman buraya gelmem aslında kaçınılmaz, mantıklı bir sonuç doğuruyor. Dolayısıyla buradayım. Aynı şekilde çocukken de burada olduğumu söylemiştim. Keza kardeşim de daha önce burada oynadı. Günün sonunda baktığımız zaman tabii ki burada babamın son golü de aslında buradaydı. Fenerbahçe'ye karşıydı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ve tabii ki benim de aslında oynamış olduğum son maç buradaydı. A milli takımla oynamıştım. O maçta bu statta oynamıştım. Dolayısıyla aslında benim ihtiyacım olan şey buydu tam olarak. Kendime bunu açıkçası söyledim. Benim ihtiyacım olan şey bu dedim. Ve tabii ki kulübün hedeflerinden de söz etmemiz gerekiyor. Çok güçlü bir vizyona sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ve aynı şekilde benim de çok kuvvetli hedeflerim var. Çok yüksek hedeflerim var. Ve zaten profil olarak da çok rekabetçi bir oyuncu olduğumu belirtmem gerekiyor. Zira kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Kaybetmeyi asla sevmeyen bir oyuncuyum. Dolayısıyla kulübün hedefleriyle benim hedeflerim çok net bir şekilde örtüşüyor. Çünkü her iki tarafta, yani Fenerbahçe'de ben de kazanmak üzerine düşünüyoruz. Dolayısıyla bu fırsata sahip olmaktan dolayı, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Elbette ki en iyi şekilde maksimumu ortaya koyacağım bu kulübe katkı sağlamak için. Bu harika kulüpte başarılı olmak için ben de elimden gelenin iyisini ortaya koyacağım.
15: Buradayım. Selin Koca, Türk Sports Dijital. Öncelikle başarılar diliyorum. Skriniar, Kante, Greenwood ve takımdan ayrıldı ama Fred, burada daha önce birlikte oynamış olduğun isimler var. Geldiğinden beri de şu anda da verdiğin demeçlerde de seni oldukça motive görüyoruz. Gelmeden önce bu isimlerle bir iletişimde bulundun mu? Sana neler söylediler? Teşekkür ederim.
9: Donc, bienvenue tout d'abord. Vous avez joué avec Milan Skriniar, avec N'Golo Kante, Mason Greenwood. Et même si tu vas partir, tu avais également joué avec Fred. Donc, depuis que tu es arrivé ici, on voit clairement que tu es très motivé à être à Fenerbahçe. Est-ce que tu as parlé avec ces joueurs avant que tu viennes?
14: J'ai parlé avec Milan Skriniar. Et après, quand je suis arrivé, j'ai parlé avec tout le monde dans le vestiaire. J'ai parlé avec Matteo Guendouzi, Milan Skriniar, Fred. J'ai joué avec Ake à Chelsea, on est arrivé en même temps. Ouais, N'Golo. J'ai parlé aussi avec Mert, le back droit, contre qui j'ai joué quand il était à Sassuolo. Et la majorité des joueurs turcs aussi, pour savoir un peu leur idée, comment tout se passe. Et franchement, ils m'ont expliqué beaucoup de choses l'année passée, hier soir quand on mangeait tous ensemble. Et voilà, l'ambiance dans le groupe, elle est très bonne. On sait c'est quoi notre ambition. Et je pense que voilà, avec le travail et traiter chaque match comme une finale, on peut réaliser nos objectifs pour cette année.
9: Öncelikle Milan Skriniar'la görüşmem oldu. Geldiğimde de zaten görüşmüştüm. Öncesinde de görüşmüştük Milan Skriniar'la. kulübe geldikten sonra, tesise geldikten sonra da herkesle konuşma imkanı buldum. Mateo'yla yine bir konuşmamız oldu geldikten sonra. Aynı şekilde söylemiş olduğum gibi Milan'la ve Fred'le de görüştük. Yine Ake ile de sohbet etme imkanımız oldu. Kendisiyle biliyorsunuz Chelsea'de top koşturmuştuk. Yine keza Kante ile ve Mert'le de konuşmalar gerçekleştirdik. Tabii ki buradaki tanıdığım Türk oyuncular da mevcut. Ve kendi aramızda tabii ki konuşma gerçekleştirdik. Dün akşam özellikle birlikte yemek yedik, beraber yemek yedik. Birazcık geçen sezondan da konuştuk. Bana burasıyla alakalı, kulüple alakalı birçok şey anlattılar. Dolayısıyla bu da benim için pozitif bir durum oldu. Şunu da belirtmem gerekiyor. Gerçekten kulübün içerisinde, daha doğrusu takımın içerisinde çok iyi bir ambiyans, çok iyi bir atmosfer söz konusu. Dolayısıyla takım arkadaşlarımda da keza bu hırsı, bu isteği fazlasıyla görüyorum. Elbette çok iyi bir şekilde çalışarak her maçı bir final gibi gözetleyerek, görerek, anlayarak o şekilde devam etmemiz gerekiyor ki günün sonunda hedeflerimizi gerçekleştirebilelim.
16: Erdem Akbaş, Alspor. Öncelikle ülkemize ve Fenerbahçe'ye hoş geldin diyorum. İki ay önce Kanal Artı'ya, Fransız kanalı Kanal Artı'ya verdiği röportajda idollerinden bir tanesinin Nicolas Anelka olduğunu söylemişti. Anelka gibi Fenerbahçe'ye de damga vurmak istiyor mu? Yine aynı röportajında Raul Meireles'le bir WhatsApp grubu olduğunu ifade ediyor. Meireles'le bu süreçte görüştüm. O da eski bir Fenerbahçe oyuncusu.
9: Donc tout d'abord, bienvenue.
14: Merci.
9: À notre pays, à Fenerbahçe. Il y a deux mois, tu avais fait un entretien à Canal Plus. C'est ce que tu avais dit. L'un de tes idoles, c'est Nicolas Anelka. Comme tu sais très bien, il avait déjà joué à Fenerbahçe aussi. Mm-hmm. Et il a aussi montré une grande marque à Fenerbahçe avec sa prestation. Mm-hmm. Et comme nous savons très bien également que vous êtes parti d'un groupe de WhatsApp avec Raul Meireles. Il avait déjà également joué ici. Est-ce que tu avais parlé avec lui avant que tu viennes ici?
14: J'ai parlé avec Raoul la semaine passée pendant 2h30 au téléphone, deux fois. Et il m'a tout expliqué comment ça se passe. Je vais appeler Nico dans les prochains jours parce que j'ai changé de numéro. Donc j'ai plus son numéro, mais je veux l'avoir ce soir. Donc après, je vais l'appeler. Mais j'ai parlé avec Raoul pendant deux fois, la semaine passée, pendant 2h30. Et il m'a dit des très belles choses sur les supporters, sur la direction, de vous aussi, les médias aussi. Donc non, franchement, c'était tout ce qu'il m'a expliqué, c'était magnifique. Et voilà, je lui ai dit qu'il doit venir me voir le plus vite possible avec les autres de notre groupe sur WhatsApp.
13: Il y a un groupe
14: de
13: WhatsApp.
14: Ouais, ouais, ouais.
9: Öncelikle Raul'la konuştuk, Raul Meireles'le konuştuk, hatta geçen hafta konuştuk. Zannediyorum iki defa konuştuk, 2,5 saat telefonda görüşme yaptık kendisiyle ve o da Fenerbahçe ile alakalı birçok anekdotu, birçok şeyi paylaştı. Buranın ne kadar büyük bir camia olduğundan bana bahsetti. Niko ile henüz görüşmedim, onu arayacağım, numaramı değiştirdim. Dolayısıyla kendisine tabii ki de ulaşacağım. Bu önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde Niko ile de konuşmayı istiyorum. Söylemiş olduğum gibi Raul'la iki kez telefon görüştük. 2,5 saat sürdü ve çok güzel şeyler söyledi bana. Özellikle taraftarlarla ilgili çok güzel şeyler söyledi. Yönetimle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Medya ile alakalı da çok güzel şeyler söyledi. Bu konularda beni bilgilendirdi. Tabii ki grupta, aynı WhatsApp grubunda da olduğumuz için konuşmalarımız, sohbetlerimiz oluyor.
17: Merhabalar, buradayım. Fikret Tolunay Ersöz, HT Spor. Öncelikle hoş geldin diyorum kendisine. Ben Chris Van Puyvelde'yi sormak istiyorum. Zira kendisi Ocak ayında Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin başına geçiyor. Neler düşünüyor hakkında?
9: Donc bienvenue, je te souhaite le meilleur. Tout d'abord, je vais demander la question sur Chris Van Puyvelde parce qu'il sera également l'entraîneur de l'Académie de Foot. À l'avenir, qu'est-ce que tu peux dire à propos de lui?
14: Chris is the best.
9: Non, c'est quand c'est un issue.
14: Non, Chris, il est top. Franchement, on l'a eu comme directeur sportif en équipe nationale pendant, je pense, 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Et, il connaît football, il sait de quoi il parle. Et voilà, on a eu le meilleur moment en sélection avec lui. Et voilà, maintenant aussi avec Vincent Manard qui fait un top job aussi, on est retourné sur cette voie-là, mais Chris Van Peuvelde, il est top. Et je pense que ce serait bien pour les joueurs de l'académie qui viennent ici comme ça. Il va vraiment mettre une structure en place pour que des jeunes joueurs de l'académie viennent jouer en équipe première, j'en suis sûr.
9: Evet, söylemiş olduğum gibi kendisi en iyisi. Bunu söylemek istiyorum. Daha önce sportif direktördü. Milli takımda, Belçika milli takımında birlikte de çalıştık. 4-5 sene yanılmıyorsam. Ve şunu da söylemem gerekiyor ki futbolu çok iyi bilir. Kendisi dolayısıyla birlikte çalışma fırsatımız, imkanımız olmuştu. Tabii ki şimdi sizin de belirttiğiniz üzere akademiye gelecek. Umuyorum ki hem Fenerbahçe için hem akademi için hem de onun için çok faydalı bir süreç olur. Çok başarılı bir süreç olur. Gençlere dokunacağını düşünüyorum. Onları geliştireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim düşüncem onun gençlere katkı sağlayacağı yönünde.
15: X-Sports, Elis Buse Araç takımla bir araya geldiklerini ve sohbet ettiklerini söyledi. İsmail Kartal'la ilk iletişimi nasıl oldu? İsmail Kartal'ın kendisine söylediği sözler üzerinde en etkilendiği konu neydi? Teşekkür ederim.
9: Donc, tu avais dit que tu es venu dans le centre d'entraînement hier et tu as fait également la conversation avec tes coéquipiers et également tu as fait également la conversation avec Monsieur Ismaël Kartal, notre entraîneur, quel mot ou bien quelle phrase t'a influencé le plus dans votre conversation avec notre entraîneur, avec notre coach?
14: Moi, j'aime bien des hommes qui disent la vérité, qui sont honnêtes. Et lui, de ce qu'il m'a dit, il est très honnête. Il attend beaucoup de moi, avec mon expérience, mais il est très, très clair dans ses plans. Tactiquement, de ce qu'il attend des joueurs sur le terrain, défensivement, offensivement. Et il sera toujours honnête et me dira toujours les choses en face. Et c'est ça que moi j'ai aimé. Il veut jouer le football vers l'avant, il veut être offensif. Et voilà, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on a parlé hier, on a parlé pendant 15-20 minutes. C'était vraiment très clair ce qu'il attend de moi. Et moi, je lui ai dit, voilà, je suis prêt à sa disposition et j'ai hâte de travailler avec lui à partir de maintenant full time.
9: Dün konuşmalarımız arasında aslında en çok dikkat çeken taraf benim açımdan kendisinin çok dürüst bir insan olduğu, çok dürüst bir insan olduğu izlenimini zaten aldım konuşmalarında da. Bunlara değindi ve benden beklentilerini aslında benimle paylaştı dün yaptığımız konuşmada. Taktiksel olarak benden neler bekliyor, ne yapmamı istiyor, ofansif anlamda ve defansif anlamda temel prensiplerimiz ne? Bunlardan tabii ki konuştuk. Dolayısıyla bu dürüstlük benim için önemli. Futbolda da, hayatta da olduğu gibi futbolda da gerçekten çok önemli. Dolayısıyla dürüstlükten haz alan birisiyim, bunu seven birisiyim. Dolayısıyla bunun üzerine bir konuşmamız gerçekleşti ve sürekli olarak oyuncularına karşı dürüst olduğunu belirtti. Zaten oyun stilimize bakacak olursak da ofansif bir oyun oynuyoruz ki bu da benim hoşuma giden bir şey, istediğim bir şey, beni mutlu eden bir şey. Dün yapmış olduğumuz konuşma 15-20 dakika sürdü ve söylemiş olduğum gibi bu 15-20 dakika içerisinde benden neler bekliyor bunları konuştuk ve gayet net ve açık bir şekilde benden isteneni net bir şekilde algıladım, anladım. Ben de bana görev verildiğinde tabii ki en iyisini ortaya koymak için hazırım ve çalışmak için takımla beraber, onunla beraber, herkesle çalışmak için sabırsızlanıyorum.
18: Beril Böke Play Spor, tam anlamıyla performansını sahaya yansıtabilmen için Oğuz Çetin 4-6 haftalık bir süreden bahsetti. Kendi vücudunu ve potansiyelini düşündüğünde bu sürenin kısalma ihtimali var mı?
9: Donc quand Monsieur Oussetti, notre directeur sportif, quand il avait parlé, il a dit qu'il a

0: La semaine prochaine. Bien sûr, ce sera avec. Je dois me prouver à l'entraînement, je dois gagner ma place, ça c'est normal. Parce que le plus important c'est que Fenerbahçe gagne, mais ce sera beaucoup, beaucoup plus moins. C'est long, 4 ou 6 semaines. Je ne suis pas blessé. Hein.
1: Öncelikle %100 bir şekilde fit olduğumu söylemek istiyorum. Kendimi %100 bir şekilde iyi bir şekilde hissediyorum. %100 hissediyorum. Dün de zaten grupla takımla bir antrenman gerçekleştirdim. Şu anda önümde bir program var, uygulamam gereken 5-6 günlük bir programım var. Onları uygulayacağım ve tabii ki gelecek hafta oynamak istiyorum. Çünkü yerimi kazanmak istiyorum, pozisyonumu kazanmak istiyorum ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Fakat biraz önce de söylemiş olduğum gibi en önemli şey aslında burada Fenerbahçe'nin kazanması. Günün sonunda Fenerbahçe'nin menfaatleri daha önemli. Ama 4-6 hafta birazcık uzun. Yani ben sakat değilim, fitim.
2: Son soru alabiliriz.
3: Sözcü Gazetesi İrfan 25. Fenerbahçe'nin bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi için önemli büyük hedefler var ve bu büyük hedefler doğrultusunda Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu da yıldız transferler gerçekleştirdi. Bu yıldız transferlerden bir tanesi de sensin. Lider oyuncularda çok sayıda var. Takımın hedefleri ve beklentileri hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Donc, dans la division turque et également dans l'Europe, dans la Ligue des Champions, bien sûr, Fenerbahçe va faire la compétition pour arriver dans les meilleures conditions, les meilleures situations. Et bien sûr, bien évidemment, Fenerbahçe a un grand objectif dans cette manière. Et dans cette direction, notre président, M. Aziz Yıldırım, a également recruté les joueurs, les grands joueurs, les joueurs, les grands joueurs étoiles pour arriver à ces objectifs. Et l'un de ces grands joueurs, c'est toi. Fenerbahçe t'a recruté pour cette direction, pour ses objectifs. Et il y a également beaucoup de leaders dans l'équipe. Qu'est-ce que tu peux dire sur les attentes et sur les objectifs de Fenerbahçe pour cette saison?
0: Je pense que les objectifs sont très clairs. Tout le monde parle du championnat, mais tu as aussi la coupe. Je pense que si tu vois notre effectif, on a beaucoup de joueurs. Et aussi en Europe. De faire une bonne campagne en Europe, ça aussi c'est important. Vu la grandeur du club, vu les attentes, on sait qu'on peut se battre à trois niveaux, mais ce sera un processus. Je pense que le mindset, surtout dans la tête, les joueurs doivent vouloir tous les jours travailler pour s'améliorer, pour devenir plus fort match après match. Parce que le championnat turc, c'est un championnat des qualités, mais c'est souvent à la fin où tu dois être fort jusqu'à la fin. De ce que moi j'ai vu ces dernières années. Et je pense que ça, c'est déjà le mindset qu'on doit avoir. On doit se battre chaque match, gagner chaque match, mais que ce soit en championnat, en coupe et aussi en Europe, montrer qu'on a des joueurs des qualités. Parce que c'est pour ça qu'on est footballeur, c'est pour ça qu'on joue dans des grands clubs comme Fenerbahçe, c'est parce qu'on joue pour gagner chaque match. Et ça, c'est une chose qui m'a attiré ici. Et je pense qu'on a beaucoup de joueurs avec beaucoup de personnalité dans notre vestiaire. Et maintenant, c'est juste, on doit créer le bon spirit à l'intérieur du vestiaire pour se battre chaque match et gagner tous les matchs possibles.
1: Açıkçası hedeflerimiz çok net. Fenerbahçe'nin hedefleri net. Şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz elbette. Ve takımın içerisinde de çok fazla kaliteli oyuncunun olduğunu da söylemem gerekiyor. Aynı şekilde bunu Avrupa'daki başarıdan da bahsetmek gerekiyor. Avrupa'daki başarıları da eklememiz gerekiyor. Elbette çok büyük bir camiadayız. Fenerbahçe'deyiz. Çok büyük bir kulüpteyiz. Dolayısıyla beklentilerin yüksek olması da çok ama çok normal. Tabii ki de bizim bütün oynayacağımız klasmanlarda, bütün oynayacağımız turnuvalarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. En iyisi de ne demektir? Başarılı olmaktır, kupalar kazanmaktır. Burada aslında en önemli kavram vurgulayacağımız zihniyet. Nedir bu zihniyet? İstek, arzu, bunlar gerçekten çok önemli faktörler ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu azme, bu zihniyete sahip olmanız gerekiyor ve maç maç en iyisini göstererek her maçı kazanmanız gerekiyor. Tabii ki ligde de oynayacak.

0: Oynayacağımız maçlarda lig uzun bir maraton ve bu maraton içerisinde sonuna kadar hiçbir şekilde konsantrasyonumuzu düşürmeden devam etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor. Her maç bu mücadeleyi, bu hırsı, isteği ortaya koymamız gerekiyor ki kupalar kazanabilelim, ligde şampiyon olabilelim, Türkiye Kupası'nda başarılı olabilelim. Avrupa'da da aynı şekilde başarılı olmayı çok ama çok istiyoruz. Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Zaten bu yüzden futbolcuyuz. Bu başarıları elde edebilmek, bu hırsı ortaya koyabilmek için zaten futbolcu olduk. Bu yüzden futbol oynuyoruz ve Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'deyseniz zaten bunlar kaçınılmaz, bu hedefler kaçınılmaz. Bu yolda ilerlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla her maçı kazanmamız, her maçtan galip gelmemiz, asıl isteğimiz, en önemli olan şey bu. Tabii ki beni çeken şey de bu. Fenerbahçe'nin vizyonu, Fenerbahçe'nin büyüklüğü ve istekleri, isteği, arzusu, hedefleri. Ve şunu da ifade etmem gerekiyor. Bu kulübün içerisinde, takım arkadaşlarım içerisinde çok karakterli oyuncular var. Dolayısıyla bu karakterle, ortaya koyacağımız ruhla beraber bunları harmanlayarak bana göre iyi bir iş çıkarabiliriz. Soyunma odasındaki birlikteliğimizle, hem saha içi hem saha dışındaki birlikteliğimizle bana göre her maçı kazanmamız gerekiyor, her maçı kazanmalıyız.
1: Soruları için teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisi çubuklu formamızı imzalayacak.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo

0: mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor.
4: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Tek adresi.
5: Radyo Spor.
7: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Az önce Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku için imza töreni düzenlendi. Lukaku basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Lukaku'nun imza törenini sizlerle paylaştık. Bugün saat 19.03'te Beşiktaş Dušan Vlahović için imza töreni düzenleyecek. İmza törenini Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bunu paylaşalım. Hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan müsait olursa Erkan Sözer'i bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Erkan Sözer'i bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Erkan Hoca'dan sonra sevgili dinleyenler Mustafa Dalcı bizlerle birlikte olacak. Süper Lig'de heyecanın başladığını söyleyelim. Süper Lig'de bugün oynanacak olan Galatasaray Çorum FK maçıyla birlikte ilk heyecan başlıyor. Süper Lig bugün başlıyor sevgili dinleyenler. Galatasaray Çorum maçı saat 21.30'da oynanacak. Yine aynı saatte Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor'un konuğu Sarıyer sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer gelişmelerini değerlendireceğiz, konuşacağız. Kütahya'ya uzanacağız. Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'i bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Salim'cim iyi yayınlar. Herkese selamlar, sevgiler.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Vallahi iyi gidiyor, yoğun gidiyor. Tabii sezon başı hazırlıkları hem kadro mühendisliği hem transferler kolay olmuyor. Oyuncuları ikna etmek, yöneticilerimizi ikna etmek. Yani çünkü baktığınız zaman sorumluluk alıyorsunuz. Bu anlamda yoğun bir gündem. Hatta inanın şunu söyleyebilirim. Yani bazen eve bile ulaşamadığım oluyor. Onu söyleyebilirim. O kadar yoğun bir gündemdeyiz. Hatta dostlarımı sevdiklerimi biraz şey yapıyorum. Bu ara ara verdim. Tamamen güzel bir kadro mühendisi olsun. Şampiyon oynayan bir Kütahya Spor olsun. Tamamen çalışmamız o yönde. Şimdilik birkaç tane daha transfer yaptık. Eksik bölgelere. Çünkü iki tane hazırlık maçı oynadık. O eksik bölgeleri tespit ettik. Üç tane daha şu anda transfer yapmış olduk. Bildiğimiz, tanıdığımız oyunculardan ve şu anda yani hani bir tane ya da iki tane olursa, hani çilek dediğimiz transfer olursa o zaman hayır demeyeceğiz. Onun dışında takımımız iyi görünüyor şu anda kadro kalitesi olarak.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Erkan Sözer'i sohbetimiz sürüyor. Erkan Hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size.
1: Evet.
0: Yapmış olduğunuz transferler var. Takviyeler devam edecek mi? İkincilik ve üçüncülüklerin Eylül ayında da başlayacağını belirtelim.
1: Evet. Yani bir iki etap kampı bitirdik. Üçüncü etap kampı cumartesi yarın başlayacağız. Kesinlikle olursa. Dediğim gibi yani tam takım olarak hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Tabii ki demin de ifade ettiğim gibi transfer çalışmalarımız sürüyor. Biz buraya hem karakter anlamında hem de performans anlamında oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz ki buna da çok dikkat eden bir NG Grup Başkanı Sayın Erkan Yural var. Osman Başkan var. Bu konuda çok hassasiyetleri var. Yani bize huzursuzluk yaratacak, bize problem yaratacak oyuncu asla istemiyoruz diyorlar ki biz de ona çok dikkat ediyoruz. Zaten böyle de bir deneyimiz var Elazığ Spor'dan. Elazığ Spor'da bir iki tane hadise olmuştu ister istemez. İstemediğimiz hadise olmuştu bizim dışımızda. Onun için ben de hani başkanımız söylemese bile ben de o konuda çok hassasiyetim var. Çünkü baktığınız zaman bir kadro kuruyoruz. Sezon boyu gidecek, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuruyoruz. İşte en ufak bir şeye alınan, darılan, en ufak bir şeyde sorun çıkaran oyuncular yerine bazı şeyleri, bazı eksikleri kolore eden oyuncuları seçtik. Mesela en farklı örneklerden birini verebilirim. Şimdi tesisimiz yok ama geçen tesis atma törenimiz oldu. Sayın Valimizle beraber başlamış. Çok güzel bir tesis atma törenimiz oldu. Çok da güzel geçti. Orada mesela şimdi 5-6 ayda o tesisi bitirme projesi var. Büyük ihtimalle de biter gibi görünüyor. Yalnız o gün de söyledim açılış konuşmasında, ben de söz aldım. Samandıra'daki tesisi görmek bana nasip oldu. Fenerbahçe'deki Samandıra tesisi. Hemen hemen birebir benzer tesis yapılacak. İnanılmaz bir tesis oldu. Bu Kütahya ve Kütahya Spor için çok önemli bir vizyon olacak. O yüzden hani bu anlamda şimdi biz zaman zaman tesis konusunda eksikler yaşayacağız. Yarın bir gün oyuncular şunu dememeli. Ya tesisimiz yok, sahamız işte şöyle böyle dememeli diye. Onun için tanıdığımız, bildiğimiz, ağzımızdan sözümüz geçtiği oyuncular diyoruz. Bu anlamda bunu söylemek lazım. Ama tesisleşme konusunda çok büyük bir adım atıldı. Ben sadece tesisleşme konusunda değil, Süper Lig'e büyük bir adım atıldı diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten vizyoner bir Erkan Başkanımız var, Osman Başkanımız var. Devamlı hep şunu söylüyorlar. Yetiştirici takım olalım, yarışmacı takım olalım ki ben bunu özelde söylemek isterim. Bana tabii Erkan Başkanımız çok genç oyuncu hayranı. Genç oyuncu transfer edersek, yetiştirirsek, satarsak tarzında bir vizyonu var Osman Başkan'la beraber. Ben de şunu söyledim. Ya bu ligin oyuncu havuzu belli ama onun dışında inşallah şampiyon olup da biz lige çıktığımızda başkanımıza söz verdim, Erkan Başkanımız, Osman Başkanımız. Hem yetiştirici takım hem de yarışmacı takım kurmanın sözünü verdim. Yeter ki biz bu ligde şampiyon olalım. Çünkü bu lige oyuncu getirmek kolay değil ama birinci lige oyuncu getirmek, mesela Süper Lig'den, Fenerbahçe'den bile, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan bile oyuncu getirebilirsiniz ama bir ikinci lige biraz oyuncuyu getirmek meşakkatli oluyor. Hem rakamsal konuda hem de oyuncunun hedefleri konusunda. Mesela bir tane oyuncu var, ismini açıklamayacağım. Dedi ki, genç de bir oyuncu, 23 yaşında, çok da iyi bir oyuncu. Gittik, yani benim dedi rakamlar konusunda sıkıntım yok. Yani daha doğrusu bir beklentim yok. Ben hedefim üstlerde oynamak dedi. Ben de size saygı duyduk. Yani bazı oyuncuları böyle getiremeyebiliyorsunuz. O yüzden şimdi bu ligin iyi oyuncularını aldığımızı düşünüyoruz. Tabii bizim grup dengeli bir grup oldu. 5-6 tane takım iyi harcamalar yapıp iyi takımlar kurma peşinde oldular ve kurdular da. Yani diğer gruptan bağımsız bizim grup hem çekişmeli olacak hem de yani playoff ile kolay olmayacak gibi görünüyor. Şu andaki görüntüye bakarak söylüyorum. Ama bizim hedefimiz açıkçası söylemek gerekirse şampiyonluk. Ve bu şampiyonluğu kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Ama demin de dediğim gibi sezon başı inanılmaz zor. Çünkü hem kadro mühendisliği yapmak. Bakın hemen çarpıcı bir örnek vereyim Salim'ciğim. Okan Buruk 4 senedir şampiyon oluyor. Bir transfer yapılmadı diye. Yapma diye değil mi? Yerden yere vuruluyor ya da yönetim, evet. Yerden yere vuruluyor. Onun için bu sezon başları çok zor. Sezon başladıktan sonra olaylar daha akıcı gelişiyor. Kendi halinde gelişiyor ve
0: evet,
1: daha kolay gelişiyor diyebilirim.
0: Hocam transfer döneminde sizin hala yerli oyuncu havuzundaki sayının az olması yerli oyuncuların, evet, iyi olan oyuncuların da çok yüksek ücretler istemesi... Evet. Ne dersiniz hocam bu konuyla yani, ilgili? Sıkıntı devam ediyor mu?
1: Tabii yani Salim'ciğim, şimdi şöyle başkanımız da, Erkan ve Osman başkanımız da şöyle bir karar aldılar. Biz tabii NG grup olarak varlıklı bir grubuz. Ama bu varlık demek işte dipsiz paralar, sonsuz paralar, sonsuz ekonomiler, bütçeler ayırdığımız anlamına gelmeyecek. Dengeli bir takım kuralım dediler. Aslında bir başlamıştık. Oyuncular çok aşırı fiyatlar istediler. Ve tıkandık. Bir yerde tıkandık. Erkan başkanımız dedi ki hocam biraz sabredelim, bekleyelim dedi. Ve bekledik. Bekledikten sonra da ister istemez rakamlar düştü. Yani Erkan başkan belki futbolun çok içinde değil ama çok başarılı bir iş adamı. Osman başkan da böyle. Çok başarılı iş adamları olduğu için bunu böyle söylediler. Tabii biz biraz kampın başında bütün takımın hazır olmasını istedik ama
0: evet.
1: Sonuçta da bir bütçe planlaması var yani. Bu bütçe planlamasını tabii ki yönetim yapıyor, başkanımız yapıyor. O yüzden zaman zaman biraz geç geldi oldu oyuncular ama sonunda istediğimiz transferlere yakın olmaya başladı. Bunun da temelini inşallah alacağız. Ama şunu söyleyebilirim Salim'cim, yani konudan bağımsız belki, yani konuyla alakalı ama bağımsız. Hani ikinci ligdeki bütçeler tabii baktığınız zaman birinci lige göre belki birinci ligde olmayan bütçeler zaman zaman olabiliyor.
0: Evet.
1: Hani burada da tabii şampiyonluğu oynamanın verdiği, nasıl söyleyeyim, hırs diyelim, ondan sonra enerji diyelim, o ister istemez o rakamları verdiriyor. Ama ben şunu da dün hatta bir dostu arkadaşımla paylaştım, futbol paydaşımla paylaştım. Dedim ki 5 sene sonra ben merak ediyorum ne olacak futbolu. Özellikle ikinci liglerde, alt liglerde. Çünkü yani şu andaki oyuncu havuzu 35-33 yaşındaki oyuncular 5 sene sonra futbolu bırakacaklar belki. Alttan oyuncu gelmiyor. Bakıyoruz gelmiyor. Ne olacak Türk futbolu, ben çok merak ediyorum açıkçası. Onu da paylaşmış olayım.
0: Hocam çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim, olur mu?
1: Tamam, olur.
0: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erkan Sözer'i sohbetimiz sürüyor. Erkan Hocam, size gelen mesajlar da var. Hemen o mesajlardan birini okumak istiyorum. Tabii selam ki. Salim Bey, hayırlı cumalar. Erkan Hocama saygılar, selamlar. Romelu Lukaku'nun babasıyla beraber futbol oynadılar Gençler Birliği'nde Erkan evet. Hoca. Evet. Çocukken anısı var mı diyor Lukaku'yla? Var mı hocam?
1: Ya şöyle, Lukaku geldiğinde bir sene kaldı yanılmıyorsam.
0: Evet. Allah rahmet eylesin hocam. Toprağı bol olsun, yakın dönemde de vefat etti Lukaku'nun babası da.
1: Amin kardeşim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Önce baba Lukaku'dan başlayayım. Anımız şöyle. Gol sevinçlerini böyle beraber planlıyorduk. Ki gol sevinçleri de benim sosyal medyam olmamasına rağmen bana attı arkadaşlarım WhatsApp'tan.
0: Evet.
1: Gol sevinçleri, güzel bir gol sevinci vardı. Tekrar anılarımızı tazeledik. Böyle planlamamız vardı. Baba Lukaku şöyle bir karakterdi. Yani inanılmaz düzgün, net, sonra dürüst ve çok da iyi futbolcuydu. Bize çok katkılar yapmıştı. Çok güzel goller atmıştı. Ve bize geldiğinde Sayın Rahmetli İlhan Cavca onu transfer ettiğinde hakikaten güzel işler yaptı. Güzel işlere imza attı. Hani böyle bir anımız yok. Böyle tam böyle anlatacak bir anımız yok ama gol sevinçlerinde beraberdik. Şimdi baktığımız zaman bir anda Napoli'de Lukaku'yu gördük. Inter'de Lukaku'yu gördük.
0: Manchester United hocam çok önemli evet, kulüpler.
1: Evet. Yani çok önemli. Hani sen tamamla beni. Zaman zaman eksik kaldım.
0: Gördünüz de dediniz mi hocam? Bu çocuk efendim? Elimizde doğmuştu. Elimizde büyüdü.
1: Ya şimdi görüntülerini attılar bana. Küçücüktü. Yani gençlerinde Ankara'da. Küçücüktü böyle. 2-3 yaşında bir Lukaku'dan bahsediyoruz. Tabii bizim yaşımız da ortaya çıkıyor bu arada. Öyle söyleyeyim.
0: Allah uzun ömür versin hocam.
1: Hepimize. Yani şimdi oğul Lukaku'ya baktığımız zaman çok önemli başarılar elde etmiş. Güzel şeyler yapmış. Güzel gollere imza atmış. Ama ben şunu gördüm. Tabii karakter olarak tanımıyorum ama mesela havalarına indiği andan itibaren biraz Fenerbahçe TV'den izledim de orada devamlı canlı görüntüleri vardı. Çok pozitif, çok böyle güleç yüzlü. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye gelmekten çok mutlu. Bak bunun altını özellikle çiziyorum. Yani Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye gelmekten çok mutlu bir Lukaku'dan bahsediyoruz. Bence babasının karakterinde devam ediyor. Mutlaka eksikleri öyle böyle olabilir ama ben Fenerbahçe için çok faydalı olacağını, çok önemli bir transfer olduğunu. Tamam 33 yaşında. Zaten 26-27 yaşındaki oyuncuları buraya getirme şansınız, özellikle böyle star oyuncuları getirme şansınız sıfır gibi. O yüzden Salah'ın gelmesi, Bilal'ın Beşiktaş'a gelmesi, ondan sonra Galatasaray şimdi Nunes filan önemli transferler peşinde. Fenerbahçe'ye Lukaku'nun Vedat Bulut'un gelmesi. Bu sene ilk sadece Galatasaray'la Fenerbahçe arasında değil, hani Süper Ligi değerlendirmiş olduk bu arada. Galatasaray'la Fenerbahçe arasında değil, Beşiktaş Trabzon'da dahil olacak bu yarışa bakıldığı zaman. Bu da güzel, Türk futbolu için güzel. Ama Türk futbolunun, ben demin de ifade ettim, hep de ifade edeyim, ettim, ediyorum ve edeceğim de. Ben yaşadığım sürece edeceğim de. Çünkü Türk futbolunun bir paydaşıyım ben de.
0: Evet.
1: Mutlaka altyapılara mutlaka dokunmamız lazım. Salim Bey. Yani altyapı hocalarına maaşlarını artırmamız lazım. Daha nitelikli hocalar, oyunculara böyle şeyler öğretecek. Mesela biz kampta bir örnek vereyim. Bizim altyapı hocamızı yanımıza aldık ekibe, Samet Hoca'yı. Ve o hiç görmedi. Bana geldi dedi ki hocam hiç görmediğiniz antrenmanlar işte taktiksel çalışmalar falan. Sonra gitmiş aynı oyunculara iki gün izin arasında aynı oyunculara bu antrenman planlamasını göstermiş ve çok da verim almış. Şimdi bu oyunculara, özellikle genç oyunculara bunları zamanda anlatırsa, önceden anlatırsa yukarıya geldiklerinde daha net hazır ve 80 milyon Türkiye, yaklaşık 80 milyon Türkiye'de mutlaka iyi oyuncular çıkar. Bu anlamda altyapılara mutlaka hep söyledim, söyleyeceğim de. Ama Lukaku konusunda Aziz Yıldırım'a da, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a da tebrik etmek lazım. Yani bu kadar Salah'ın geldiği, Villarreal'ın geldiği bir ortamda, zaten Osimhen var Galatasaray'da, olduğu ortamda Fenerbahçe'nin Vedat Muriç hamlesi yetmedi gibi göründü. Lukaku hamlesi inanılmaz oldu. Ha, bu sene çok zevkli, keyifli bir Süper Lig hikayesi izleyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Hocam, Vedat Muriç ile görüştünüz mü yakın dönemde?
1: Valla Vedat Muriç'i ararsam, espri yapayım burada, ironi yapayım. Vedat Muriç'i ararsam şimdi telefonuma bakmayabilir, ikinci lige gel dememi isteyebilir diye tabii espri yapıyorum. Hiç görüşmedim. Demin de anlattım Salih'cim. Yani o kadar yoğunum ki, şu yoğunluğum bittikten sonra mutlaka arayacağım Vedat Muriç'le, bir görüşme gerçekleştireceğim. Geldiğine sevindiğimi söyleyeceğim. Ve kendi ondan beklentileri söyleyeceğim ki o beklentilere cevap verecek bir oyuncu. Düşünebiliyor musunuz? Belki Fenerbahçe çift santfor oynayacak. Tabii Vedat Lukaku oynayacak. Yani düşünebiliyor musunuz? İki tane kule orada önde. Sağdan soldan gelen ortalarda. Hangisini tutacaksınız? Zaman zaman çift santforda oynayabilecek İsmail Kartal. Hani bunu öngörebiliyorum. Çünkü içerideki maçlarda daha baskın bir Fenerbahçe, daha oraya ceza sahasına geçen bir Fenerbahçe izleyebilecek. O yüzden de Vedat Muriç ve Lukaku hamlesi bence çok doğru hamleler oldu. Fenerbahçe açısından çubuklu forma inşallah bu sene. Yani inşallah derken şöyle, öbür takımlar da mutlaka, ben Trabzonspor'un da formasına gideyim. Ben futbol adına söylüyorum. İnşallah güzel işler çıkar her takım adına. Biz de keyifle izleriz.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
1: Rica ederim, herkese selamlar.
0: Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız hocam. Evet. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'ydi. Erkan Sözeri de bilindiği üzere Romelu Lukaku'nun babası. Yılda birlikte Gençler Birliği'nde oynadı. Bunu söyleyelim. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Salim Bey, hayırlı cumalar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Salim abi, kolay gelsin. Sancaktepe'den Taha Pehlivan. Sence Fenerbahçe bir sol kanat, Leo ya da Barcola'yı alsa, stoper de genç yedek baksa yeterli mi? Bence yeterli diyor dinleyenimiz. Saymış olduğu isimler önemli isimler. Leo, zaten Rafael Leao'nun ismi daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı. Yakın dönemde Galatasaray ile anılıyor. Barcola konusunda ben zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kontrol ediyorum gelen soruları. Salim abi, Antalya'dan Tolga ben. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Tolga Bey. Erkan hocamıza Kütahya Spor'da başarılar diliyorum. Gençler Birliği taraftarı Zeki Uğurlu yazmış. Erkan hocaya ileteceğim Zeki Bey. Selam abi Erhan ben, İstanbul'dan. Yarın akşam Galatasaray puan kaybederse Okan Buruk gider. Çok yakın ilişkiler kurduğu ve her defasında olumlu açıklamalar, yönetim değil. Geçen seneden belirli olan eksikler, lig başladı. Transferi hala yaptıramadı. Umarım Galatasaray puan kaybeder demiş dinleyenimiz Erhan Bey. Ve gerçekler, transfer ihtiyacı ortaya çıkar diyor. Bazı Galatasaray taraftarının bakış açısı bu. Galatasaray ligin ilk haftasında puan kaybetsin. Bir hafta içinde 3-4 transfer yapılsın mantalitesiyle bakanlar var. Hatta gazeteci arkadaşım, benden yaşça da büyüktür, Yakup Çınar, geçen bir tweet atmıştı. Galatasaray'ın Çorum FK'dan 5 gol yemesini istiyorum. Galatasaray farklı yenilsin, bir hafta içinde 5 transfer yapılsın yazmıştı. Kendisine de anlattım farklı bir bakış açısı olduğunu. Yakup abi de bizleri dinliyorsa selamlarımızı gönderelim. Ben Hüseyin Meciz. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Hoş gelmişsin Salim abim. Bugün Trendyol Süper Lig'de başarılar. başlıyor. Başarılar dilerim Galatasaray'a. Rabbim bizi affet, bizi affettiği kullarından eylesin. Batıkan kardeşime selamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. İyi ki

0: varsınız demiş. Bugün yayın masasında Batıkan yok. Batıkan yıllık izinde, pazartesi dönüyor. Yayın masasında Radyo Spor'dan, özellikle de akşam programlarından tanıdığınız bir isim Vedat Parlak var. Vedat abiyle birlikteyiz bugün. Vedat abiye de selamlarını ilettim. Hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, bu bölümde teknik direktör Mustafa Dalcı, Mustafa Hoca ile birlikte birincilikteki transfer gelişmelerini ve bugün oynanacak olan Esenler Erokspor Sarıyer maçı var. İstanbul derbisi diyebiliriz birincilikte. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Neler yapıyorsunuz?
1: Vallahi maçlar başladı. Yakınen gidip seyredebildiklerimi seyretmeye çalışıyorum. Birincilik trendine birlikte biliyorsunuz. Maçlar geçen hafta itibariyle başladı. Geçen hafta 3 tane maç seyrettim. Diğer maçları da televizyondan tekrarıyla takip ettik. Şunu söyleyebilirim. Birincilikteki bütün takımları aşağı yukarı ilk hafta itibariyle takip edebildik. Gerek canlı gerek televizyonda. Maçlar başladığı için böyle bir yoğunluğumuzu ve mesaimizi buraya harcıyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mustafa Dalcı sohbetimiz sürüyor. Geçtiğimiz hafta hangi maçları izleyebildiniz hocam?
1: Sarıyer Muğla maçını canlı seyredebildim.
0: Ben de başlaydım hocam. Sizi göremedim.
1: Öyle mi? Çok kalabalıktı ama.
0: Hocam inanılmaz kalabalıktı. Yani basın tribününde biliyorsunuz oranın basın tribünü çok dar. Evet. Kadroya evet. Giremeyen akredite kartlı futbolcu arkadaşlar da geliyor. İnanılmaz kalabalıktı.
1: Ya bir de orası hani çok düzenli bir durumu yok protokolün. Yerimize birileri oturmuş, sağ olsunlar, yine birileri bize yardımcı oldu. Oturup rahat rahat seyredebildik. Ümraniye Mardin maçını canlı seyredebildim.
0: O maçta da vardım hocam.
1: Öyle mi? Evet. Peki Pendik Batmos Petrol maçında var mıydı?
0: O maçta yayınım vardı, yoktum.
1: Bu üç tane maçı canlı seyredebildik. Diğer maçları da televizyondan tekrarını seyredebildik. Dolayısıyla şunu görebiliyorum. Ligin ilk haftası sürpriz oldu diyemem. Genelde favori olan takımların hepsi maçlarını ya kazandı ya puan aldı. Sürpriz bir takım galip geldi diyeceğimiz bir durum olmadı bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama.
0: Hocam genelde... benim yani bence de yani sürpriz sonuçlara gebe maçlar yoktu. Ben Fatih Karagümrük Iğdır maçında beklentim Fatih Karagümrük'ün en azından bir puan alması yönündeydi.
1: Şöyle ben
0: ona şaşırdım.
1: O maçın atıyorum mesela o maç skorlu bir maçtı. Hani kim kazansa çok büyük sürpriz olacağını düşünmüyorum. Sonuçta İki takım da bana göre zaten şampiyonluk adayları 4-5 tane takım var bana göre. İki tanesi de bu. Karagümrük ve Iğdır da bir gün sonuna kadar şampiyonluğun en büyük adaylarından olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok sürpriz olmadı. Hani kimin galip geleceği çok benim için sürpriz olmazdı. Beraberlik de olabilecek. Dolayısıyla hani burada mesela Sivas Esenler Erok maçını da hani çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum. 3 skorun da bu maçta olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde diğer takımlar aşağı yukarı tahmin ettiğimiz gibi sonuçlandı. Dolayısıyla çok sürpriz olmayan bir ilk hafta izledik. Ama şu net bir şekilde belli. Bazı takımlar organizasyonunu ve planlamasını biraz geç yaptığı için ya hazır olmayan oyuncuları oynatmak zorunda kalmış ya da hazır olmayan oyuncuları yedekte ya da kadroya alamamış. Dolayısıyla ilk hafta çok belirleyici bir durum değil. 3-4 haftanın geçmesi gerekiyor. Takımların ve oyuncuların ritmini yakalaması bu süreci ve bu zamanı gerektiriyor. Ama yine de futbolun içerisindeyiz. Yıllardır bu ligi çalışıyoruz. Belli takımlar bana göre bu ligde favori. Örneğin Kayseri, Bursa, Esenler Erok, Karagümrük, Antalya, Iğdır. Şampiyonun bana göre ligin sonuna kadar en büyük adayları olur. Bunlara sürpriz kim gelebilir? Sivas, Batman ve Sarıyer belki aşağıdan bunları zorlayabilir. Playoff'u zorlayabilecek takımlar da Manisa, Bandırma, Mardin, Pendik ve Keçiören bana göre playoff'u zorlar. Düşmemenin en büyük adayları maalesef Vanspor biliyorsunuz zor bir durumda Bolu'yla beraber. Van Bolu, İstanbul ve Muğla Spor düşmemenin en büyük adayları gibi duruyor. Bodrum, Ümraniye belki düşmez ama matematik olarak sürekli bu düşmeme korkusunu yaşar gibi geliyor. Çünkü Ümraniye ve Bodrum ciddi oyuncu kaybetti. Maçlarını takip ettiğinde de gençleşmeye gitmişler. Ümraniye belki birkaç takviye yapabilir ama ilk hafta itibariyle benim genel görüşüm şu anda bu takımlarla alakalı yorumum bu.
0: Hocam bugün oynanacak olan Esenler-Arok Sarıyer maçı var.
1: Ha, gideceğim ona da. Gideceğim ona da. Esenler-Arok tabii ki çok ciddi bir takım yaptı. Geçen seneki kadrosu bana göre hani şampiyonluğun çok büyük adayı olmayabilirdi ama Osman Hoca gerçekten orada büyük işler yaptı. Ve ligin sonuna kadar o kadroyu şampiyonluğun en büyük adayı yaptı. Bana göre oyuncu kaybettiler belki ama çok değerli ve çok önemli oyuncular aldılar. Bu sene geçen seneden daha değerli, daha güçlü bir Esenler-Arok kadrosu var diyebilirim. Dolayısıyla Kayseri'yi, Bursa'yı zorlayacak en büyük takım bana göre Esenler-Arok olur diye düşünüyorum. Bugünkü maçta da biraz daha %60-%40 gibi görüyorum. %60 Esenler-Arok, %40 da Sarıyer. Çünkü Sarıyer de gerçekten çok ciddi bir takım yaptı. Bana göre Sarıyer'de hani oyuncu gücü çok yüksek şu anda bana göre. Profil olarak baktığında çok değerli oyuncular aldılar. Bu oyuncu gücünü belli bir oyun gücüne çevirirse işte bu saydığın 4-5 tane takımın içerisinde belki o da şampiyonluğu zorlayabilir. Çünkü içeride sorun çözebilecek çok değerli oyuncuları ve tecrübeleri var. Dolayısıyla dediğim gibi oyuncu gücünü oyun gücüne çevirebilirlerse belli bir ritim yakalarlarsa Sarıyer'de playoff'un dışında olacağını düşünmüyorum. Ama bugünkü maçta Esenler-Arok bana göre biraz daha %60 gibi görünüyor.
0: Hocam yani yapılan transferler var. Sarıyer'den son Eren Karadağ kadroya dahil oldu.
1: Evet.
0: Esenler-Arok, Kubilay kanatsız aldı.
1: Evet.
0: Birçok transfer var. Birinci ligin transferlerinize
1: Berat Yazgan aldı herhalde.
0: Berat Yazgan geldi. Evet. Hocam hangi takım sizin net adayınız ilk iki için?
1: 3 tane takım sayıyorum ben. Kayseri, Bursa, Esenler-Arok. Bunları da zorlayacaklar. Karagümrük, Antalya'dır.
0: Tekrar ama bana göre hocam.
1: Efendim?
0: Tekrar alabilir miyim?
1: Kayseri, Bursa, Esenler-Arok bana göre şampiyonluğun en büyük adayları.
0: Tamam.
1: Bunları da zorlayacak 3 tane takım var. Karagümrük, Iğdır, Antalya.
0: Karagümrük, Iğdır, Antalya.
1: Sivas, Batman, Sarıyer'de bunlardan biri de sürpriz yapabilir. Bunları zorlayabilir. Ama net Kayseri, Bursa, Esenler-Arok kadro kalitesi olarak bana göre çok güçlü gibi görünüyor. Ama Karagümrük, Antalya ve Iğdır'da bunları zorlayacaklarını düşünüyorum.
0: Yani hocam bu sezon birinci ligin keyfi şurada. Birçok şehir takımı var birinci ligde. Bunu da söyleyelim. Transfer gelişmelerini aktardık. Evet. Hocam çok teşekkür ederim size değerli yorumlarınız için. Gelecek hafta yine bir bağlantı yapalım hocam birinci lig maçlarıyla ilgili.
1: Evet. Ne demek?
0: Bugün ben Esenler-Arok Spor Sarıyer maçına gelemeyeceğim. Galatasaray Çorum maçında olacağım. Ben de güzel bir program oluşturdum. Bakalım hocam hafta sonu nasıl geçecek heyecan.
1: İnşallah görüşmek üzere o zaman. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Mustafa Dalcı'ydı. Mustafa Dalcı ile birlikte birinci ligi daha çok konuştuk. Ben de bugün Galatasaray Çorum FK maçını yerinde takip edeceğim. Yarın Kasımpaşa Trabzonspor maçına gidiyorum. Pazar günü ise Beşiktaş Eyüp Spor maçına gideceğim. Güzel bir program oluşturdum. Dolu dolu maç günleri. Bu sezonda hedefim 300 ve 300'den fazla maçı yerinde takip etmek. Buna tabii tüm kulvarlar dahil. Şu ana kadar da baktığımda geçen hafta 2 maç takip ettim. Ümraniye Spor, Mardin maçı, Sarıyer, Muğla maçı. Onun öncesinde Galatasaray, Ren maçını takip etmiştim. Hazırlık maçlarında 2 maç takip ettim. Bandırma Spor'un bir hazırlık maçını, Mardin Spor'un bir hazırlık maçını. Dolu dolu futbol iklimi. Gelecek haftada pazar günü İzmir'deyim. Göztepe Gençler Birliği maçında. Umarım güzel bir sezon olur. Süper Lig'de hayırlı uğurlu olsun. Bugün oynanacak olan Galatasaray Çorum maçıyla başlıyor. Hakem kararlarının konuşulmadığı, sahada sadece futbolun konuşulduğu, kaos ortamının olmadığı, topun oynanma süresinin çok çok fazla olduğu, futbolcuların yere yatmadığı, sadece oynamak üzerine, futbol oynamak üzerine güzel bir sezon olsun. Temennim bu. Yolun sonunda da hak eden kazansın, hak eden ligde kalsın. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yayınımız sonlandırıyoruz. Saatlerimiz 12.55. Benden hemen sonra sevgili Vedat, sevgili Burak Alaca sizlerle birlikte olacak 6. Alan programında. Vedat abi bize bu yayında eşlik etti. Yayınımız bugün kısa sürdü. Lukaku'nun basın toplantısı vardı. Bundan dolayı yayınımız gecikmeli olarak başladı ve kısa sürdü. Yayınımızı noktalıyoruz. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
8: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber orijinal gün ve saatimizde. Önümüzdeki saat dilimi boyunca futbola küçük bir virgül atıp biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Herkese keyifli cumalar diliyorum. Haftanın son günü zannediyorum birçoğunuz bayağı keyiflisinizdir. Yarın izin tekrardan başlıyor diye. Önümüzdeki saat boyunca yine burada keyifli sohbet, muhabbet içeren hepinizin de keyif alacağı bir yayın yapmaya çalışacağız. Telefon numaramızı hatırlatalım. Dün de yine sohbet etmiştik uzun uzun dinleyicilerimizle. WhatsApp hattımıza sizleri bekliyoruz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizden gelen mesajları burada süremiz yettiğince yanıtlandırmaya gayret göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir mesajımız var. Burak Bey, Euroleague'de play-in'e giremez dediğiniz 10 takım hangileri olacak? Özgür Meriç yazmış. Şimdi yaz aylarında beklentilerin altında kalan bazı takımlar var. Bunu transfer özelinde söylüyorum. İşte Partizan bunlardan biri mesela. Bir bakalım şu anda mesela bir liste yapsak 10 takımlık kimleri koyarız? Hemen bir Euroleague'de tabloyu açalım. Evet, şimdi nereden başlayalım, nereden başlayalım? İlk 10 yapamaz dediğim takımların başında Virtus Bologna geliyor. Geçen seneyi de kötü geçirmişlerdi. Aslında iyi bir koç getirdiler takımın başına. Almanya milli takımıyla son Eurobasket'te şampiyonluğa uzanan eski Valencia koçu Alex Mumbrou takımın başına geldi. Ama transferlere ve kadroya baktığımız zaman yine yetersiz. Yani şöyle açık söylemek gerekirse Euro Cup'ta olsa belki Euro Cup'ta bile şampiyonluk adayı olamayacak bir kadro var masada. Virtus Bologna'yı burada ilk yazacağım takım olarak konumlandırıyorum. Play'ine giremez dediğimiz 10 takım arasında. 2 Partizan, az önce de bahsetmiştim. Yaz aylarında gerçekten önemli oyuncularını kaybettiler. Bonga gibi, Carlick Jones gibi, Sterling Brown gibi, Dwayne Washington gibi. Bu kadar kötü geçmiş bir sezonun ardından bu kadar da önemli oyuncuların kaybıyla birlikte Partizan bence çok ciddi bir aday değil artık. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Paris Basket'i buraya koyabiliriz. İlk sezonlarında çok iyi bir atılım yapmışlardı. TJ Shorts'lu, Tyson Ward'lu kadroyla birlikte, Jan Tunen'li kadroyla birlikte. Geçen sene gerisinde kaldılar bunun. Bu sene kurulan kadro itibariyle de yine gerisinde kaldıklarını söyleyebilirim. Ne yaptı? 3 takım etti. Bayern Münih'i buraya ekleyebilirim. Aslında fena olmayan bir koç getirdiler. Anton Gavelli takımın başına getirdiler ama kadro olarak bence yine yetersiz. Orada Dwayne Washington bu sene bir kariyer sezonu geçirebilir bence ama yeterli olur mu? Pek zannetmiyorum. 4'e Bayern Münih'i koydum. 5'e Baskonya'yı koyuyorum. Geçen sene hayli kötü bir yıl geçirmişlerdi. Yaz aylarında yaptıkları hamlelerde potansiyel vaat eden oyuncular var ama yine kendi başına yeterli olacağını düşünmüyorum. 5 Baskonya dedik. 6 Olimpia Milano. Son yıllarda hep yüksek bütçeli kadrolar kurmalarına rağmen bir türlü olduramıyorlardı. Güncel yapılan hamlelerle birlikte bence çok ileri gitmediler. 6'ya Olimpia Milano dedik. 7'ye Azbel diyelim. Çok iyi hamleler yapmışlardı. Silvian Francisco olsun, Daniel Tice olsun, Armoni Brooks olsun. Bunların hepsi takımdan ayrıldı. Bir finansal sıkıntı içerisindeler. 7 numaraya Azbel'i koyalım. Maccabi belki koyabiliriz. Burada yine. Neden diye sorarsanız, aslında önemli hamleler yaptılar. Önemli oyuncuları da var. İşte geçen seneden kalan Jalen Hortlar vesaire ama hala bence yeterli değil. 7 Maccabi diyebiliriz. Kızıl Yıldız belki düşük iddialı kalabilir. 8 diyelim. Gerisi zor seçmesi. Yani Beşiktaş'ı belki maalesef koyabiliriz. En azından görünen kadro yapısı itibariyle birlikte ama onun için de biraz erken. Dediğim gibi orada çok dün de söylemiştim. Ne çıkacağı belli olmayan çok oyuncu var. O yüzden ona da bir şerh düşelim. 8 takım koyabildim. Geri kalanı zor. Barcelona'yı da koydum. 9. Barcelona da çok iyi gözükmüyor. Yani bir koç değişikliği oldu. Kadroda bir revizyona gittiler. Ama çok iyi gözükmüyor bana sorarsanız. O yüzden 9'a da Barcelona'yı koyayım. 10'da soru işareti olsun. Ben de emin değilim. Bakalım. Taner Kaya yazmış. Radyo Spor'un Messi'si gelmiş diye. Estağfurullah. Biz burada biraz daha nasıl derler, görev adamı konumundayız. Belki Depol olabilir. Belki Parades olabilir. McAllister olabilir. Enzo bile belki olabilir ama Messi değil haşa. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba Burak Bey. Galatasaray'da kısa transferi için kulağınıza isim duyumu geldi mi? Bunu dün de konuşmuştuk. Hemen dinleyicimizin adına da bir kontrol edelim. Mesut Işıktürk. Henüz kulağıma bir duyum gelmedi. Dün Galatasaray'la alakalı bir video paylaştım. YouTube kanalımda. Onda da izlemek isteyenler için bir yönlendirme yapayım. Burak Alaca YouTube kanalına. Abone olup videoyu izleyebilirsiniz. İyi de şimdiye kadar izleme aldı. İstatistikleri anladığım kadarıyla bir beğeni kazandı. Çok teşekkür ediyorum buradan izleyen, destekleyen herkese. Buradan dediğim gibi Galatasaray basketbolla alakalı mevcut şimdiye kadarki transferleri değerlendirdiğim bir video paylaştım. İzlemek isteyenler için oraya yönlendireyim. Burak Alaca YouTube kanalına. Kolay gelsin. Esport TV buradan çıkmış, Euroleague'i nereden seyredeceğiz? Sırf Euroleague için almıştım. Esport Plus'ın kendi uygulaması da var bu arada. Esport ve Esport Plus üzerinden Euroleague'i yine takip edebilirsiniz. Esport Plus uygulamasını indirdiğiniz takdirde televizyonunuzdan kullanabilirsiniz. Bilgisayar ve telefon gibi mobil cihazlar üzerinden de Euroleague maçlarını izleyebilirsiniz. Recep Karsu yazmış. Buradan Recep Bey'e de böylelikle bu şekilde yanıt vermiş olalım. Burak Bey merhaba, iyi yayınlar. Amilli basketbol takımına genç arkadaşlarımız Ömer Kutluağ ile Darius Karatasu alınmış. Sizce maçlarda süre alacaklar mı? Gelişimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz demiş Göztepe'den Emre Bey. Türk basketbolunun geleceği olmasını beklediğim iki isim. Darius Karatasu bu sene Anadolu Efes'in de A takımında. Zannediyorum Basketbol Süper Ligi'nde bazı maçlarda süre alacaktır. Milli takımımızda da. Eğer maçlar erken kırılırsa süre almalarını bekliyorum. Onlar bunu net bir şekilde hak ettiler. U16'da, U18'de gösterdikleri performansla birlikte çok ciddi potansiyel barındıran iki oyuncu. Ömer Kutluay zaten bildiğiniz gibi Real Madrid altyapısında daha iyi yerlere de gelecektir. Herhalde belki bir NCAA yapacaktır. Buradaki sürecin sonunda, Real Madrid'deki sürecinin sonunda daha genç. Darius Karatasu da gerçekten çok iyi bir fizik sporcu için. Çok da kabiliyetli bir oyuncu. Yani A milli takımda ümit ediyorum süre alıp bir çıkış yaparlar. Hani 17 yaşında ilk kez A milli takım formasını giymeyi hak eden bence iki oyuncu. Gelişimleri konusunda da ümit ediyorum doğru yerlerde doğru süreleri bulup daha fazla maç temposu, A takım düzeyine daha fazla rekabet edip iyi noktalara gelirler. Umutluyum ikisinden de dediğim gibi. Türk basketbolunun geleceği olacak iki isim diyebiliriz. Darius Karatasu ve Ömer Kutluay için. Bunu da bu şekilde yanıtlandırmış olalım. Burak Bey kolay gelsin. Karşıyaka başladı transferlere. Düşünceleriniz nelerdir acaba? Tam kadro olmasa bile en azından düşme konusunda bir durum yaşamayacak gibi gözüküyor. Düşme konusunda ben sizin kadar maalesef olumlu bakmıyorum. Bu da şeyden değil bu arada. Karşıyaka'nın ligde kalmasını ben birçok kişiden daha fazla isterim. Bence çünkü bir İzmir takımının ligde muhakkak olması gerekiyor ama işte şimdiye kadarki transferlere bakınca Kalide Lami'nin eski Beşiktaş Telekom'da da oynamıştı bir dönem. Türk basketbolunun efsane isimlerindendir. Kalide Lami'nin oğlu İsmail Lami'ni aldılar. Geçen sene İtalya Ligi'nde sezona başlamıştı. Sezonu da İsrail Ligi'nde

0: oyuncu, iyi bir savunmacı, iyi bir top yönlendirici. Hücumda da basketbol süper ligi düzeyinde faydalı olabilir. Yani şimdiye kadarki transferler bir hareketlilik olması güzel ama açık söyleyeyim bana net ligde kalır izlenimi vermiyor Karşıyaka. Bu konuda zor bir durum yaşayabilirler. Çünkü lige yeni gelen takımlar olsun, ligdeki takımlar olsun önemli yatırımlar yapıldı. O yüzden çok kolay olmayacaktır Karşıyaka'nın işi maalesef. Ya ümit ediyorum ilerleyen transferlerde farklı yorum yapabileceğimiz şartlar oluşur. En azından size bunu söyleyebilirim şu an için. Devam edelim. Selamlar, iyi yayınlar. Karşıyaka basketbolu için bu sezon nasıl görüyorsunuz? Teşekkürler demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Sedat Akdoğan. Evet, az önce de ondan bahsediyorduk. Yani ben koç tercihini de beğenmedim bu arada. Nenad Markovic geçen sene Bursa Spor'da başladığı sezonda da çok iyi bir görüntü vermemişti. O yüzden bence çok doğru bir hamle değil. Net bir şekilde Ahmet Kandemir'le devam edilmesi gerektiğini düşünenlerdendim ben. Bunun üzerine dediğim gibi transferlerin de şimdiye kadar bence net isimler olmaması Karşıyaka için büyük soru işaretleri doğuruyor. Yani işte Elamin transferinin oynadığı ligler itibariyle basketbol süper düzeyinde ya da benzeri bir düzeyde kendini test etmediğini söyleyebiliriz. Bir soru işareti barındırıyor. İşte yine Rashard Kelly transferi Japonya 2. liginden gelen bir oyuncudan ne kadar pozitif bir şey bekleyebiliriz bilmiyorum. Ya ki orada da mesela hani takımı çok kötü durumdayken iyi bir sayı ortalaması var. Yani topla çok da oynayan bir oyuncu olmasına rağmen takımı çok iyi yerde noktalamıyor. Soru işareti. Yani dediğim gibi Karşıyaka'nın durumu bence çok iyi değil açık söylemek gerekirse. Ümit ediyorum yapılacak hamlelerle ya da bir coaching başarısıyla daha iyi bir noktaya gelir Karşıyaka ama şu anki gidişat itibariyle çok öyle bir görüntü olmadığını söyleyebilirim. Bakalım, ümit ediyorum işler değişir Karşıyaka adına bir süre sonra. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım, sonra reklamımız varmış. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Kısa bir reklama gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatıyorum. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 oğlu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Süremiz yettiği takdirde sizlerden gelen mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz. İyi yayınlar. Beşiktaş bir kadro kurdu ama et mi tavuk mu pek belli değil. Kimine göre Duşan faktörüyle playoff'a girilebilir, kimine göre averaj takımı olur deniliyor. Sizce durum ne? Hakikaten çok güzel açıklamışsınız. Et mi tavuk mu? Ya, iki ucu keskin bıçak diyelim. Hadi biraz daha klas bir tabirle gitmiş olalım ama şüphe barındırıyor. Şüphe barındırıyor. Neden diye sorarsanız, ya burada çok kapalı kutu oyuncu var işte. Mesela daha önce Euroleague'de çok kısa dönem oynayan David De Julius Maccabi'de. İşte İspanya Ligi'nde çok başarılıydı. Burada ne yapar henüz bilmiyoruz. Jalen Nowell bence çok iyi bir skorer. Çin'de, Porto Rico'da çok başarılıydı. NBA'de önemli bir rol oyuncusuydu. Özellikle Timberwolves döneminde. Avrupa kıtasına adaptasyon nasıl olur bilmiyoruz. Onun haricinde işte Daquan Jeffries ismi. Çok önemli bir iki yönlü 3&D oyuncusu olduğu söyleniyor. Ki doğrudur. Ne çıkacak bilmiyoruz. Euroleague ya da Avrupa kıtası özelinde söylüyorum. Bunu yanlış anlaşılmasın. Henüz ne çıkacak bilmiyoruz. Bakıyorum. Madi Sissoko çok önemli bir Euroleague prospekti pivot olduğu söyleniyor. Ne çıkacak bilmiyoruz. Bunlar potansiyelli oyuncular işte. Burada şey var. Bu oyuncuları bir şekilde doğru kullanırsan, bu oyuncuların adaptasyonu sancısız bir şekilde geçerse başarılı olabilir. Ama bunu öngöremiyorum yani, dediğim gibi hani MR yok. Hadi David De Julius'un mesela ACB performansına bakıp bir şey söylemek mümkün. Adam zaten İspanya Ligi'nde, Avrupa'nın en zor liginde belli bir düzeyin üstünde oynamış. Ligin en etkili oyuncularından biri olmuş. Yani sezon yazın başında Real Madrid'in falan da ilgilendiği bir oyuncuydu. Bu mesela iyi bir izlenim. Onun için iyi bir şey söyleyebiliriz ama Daquan Jeffries, Jalen Nowell ya da Madi Sissoko, bunlara bir şey söylemek kolay değil. Yani o yüzden bir bekleyip görmek lazım. İki ucu keskin bıçak ama dediğiniz gibi yani. İşleri iyi giderse çok iyi de olabilir. Kötü gitme ihtimalini düşünmek istemiyorum, açık söyleyeyim. Burak Bey, dünkü atmosfer nasıldı Dolmabahçe'de? Maçı nasıl buldunuz? Benim bir toplantım vardı stadyumun altında bir bir kafede, az daha isim zikrediyordum aman diyeyim, neyse. Bir kafede görüşmem vardı. Maça giremedim. Giremedim derken yani planlarım arasında o yoktu. Güzel bir atmosfer vardı. Şeyi gördüm mesela, Beşiktaş taraftarının yüzündeki, oradaki enerjideki artık tekrardan bir umut dolma durumunu gördüm. Beni mutlu etti. Çok fazla tanıdığım insan da gördüm orada bu arada, sohbet muhabbet açısından. O yüzden bence iyi bir görüntü vardı. Keyifliydi bu arada. Ben eskiden İşte daha fazla maçlara gittiğim dönemden özlemişim de o atmosferi bu arada. O yüzden Beşiktaş için en azından iyi bir hava olduğunu söyleyebilirim. Taraftarlar mutluydu. İşte şeyi gördüm. 9 numaralı Vlahović forması bastıran çok fazla taraftar varmış. Onlara biraz yazık oldu. 28 numara giyeceği açıklandı malumunuz. Yani güzel bir atmosfer vardı, onu söyleyebilirim. Beşiktaş taraftarı heyecanlı, keyfi yerinde ki Vincenzo Italiano yönetimde 4 maç, 4 galibiyet. Henüz gol yemedi Beşiktaş. Bu Beşiktaş'ın en büyük kronik sorunlarından biriydi bu arada. Yani geçen sene Agbadolu, Emirhan'lı savunmada ya da bilmiyorum genel savunma kurgusundan da olabilir. İsim isim gitmeyelim ama Beşiktaş her maç savunma kurgusunda bir sıkıntı yaşayıp gol yiyordu. Burada rakibi ön alanda baskıyla o kadar hırpalıyorlar ki savunma çok iyi gözüküyor ve yani şeyi de söylemek lazım. Hadi konusu gelmişken, çok futbola girmek istemem ama bu Thiago Jalo'yu bir sene nasıl yatırdınız? Thiago Jalo'yu bir sene nasıl yatırdınız? Adam Marcelo'nun 2.0 sürümü gibi bu arada, eski Beşiktaş, hatırlayacaksınız. Oyun kurabiliyor, savunma sezgileri yüksek, pozisyon bilgisi yüksek, IQ'su yüksek. Ya zaten hani CV'sine bakıyorsun, Porto, Lille, Juventus, bu 3 takımda oynayan bir oyuncunun bu düzeyde bu kadar sırıtmasını, oynamamasını beklemezsin. Ne oldu da oynamadı mesela? Açık söyleyeyim, hani iyi oyuncudur, kötü oyuncudur, takdiri sizin. Ben beğenirim de bu arada bazı açılardan ama 20 milyonluk Agbadu'dan çok daha iyi stoper. Bana sorarsanız. Ya Vincenzo Italiano'nun oyunda bence çok kilit bir rol var, dediğim gibi. Neyse, geçen seneyi kurcalamayalım ama Beşiktaş'ın gidişatı iyi. Dediğim gibi bu gibi detayları görünce de üzülüyorum geçen sene adına. Diyelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Karşıyaka denilince aklıma İranlı pivot Marey geldi. Asen Marey bu arada. Sonra Broze'ye gitmişti galiba Karşıyaka'dan. Nerede şimdi merak ettim. Ne oldu Marey'ye? Bununla birlikte Muaymin Mustafa'ya milli takım için ilk atlet oyuncu olarak görülüyordu. Maalesef o çıkış hiç olmadı. Böyle devşirme oyuncular hep dikkatimi çekmiştir. Eskiden Valentin Pastal vardı, Türk statüsünde oynardı. Birkaç kez milli takımda da oynamıştı ama en ilginç olanı Rasim Başak'tı. Annesi Rus, babası Azerbaycan Türküydü. Gerçek ismi de Ruslan Avlev'di. Zamanında Fenerbahçe'de çok izlemiştik onu. Bu da böyle bir arşiv bilgisi olsun dedim. Demiş Mert Yazıcı. Selamlar. Ersan İlyasova da mesela. Devşirme statüsünde değildi ama alt yaşlarda. Yine yurt dışından Türkiye'ye getirilen oyunculardan biriydi. Efsane oldu sonra Türk basketbolunda bildiğiniz gibi. Asen Marey çok iyi oyuncuydu. Sonra Galatasaray'da oynadım Asen Marey'i, yanlış mı hatırlıyorum ama ben çok beğeniyordum Karşıyaka'dayken. Broze'de de bayağı başarılıydı bildiğim kadarıyla. Mısırlıydı galiba. Bakalım hemen şu an neler yapıyor. Asen Marey. Kendisiyle alakalı güncel bilgi bulmak bayağı zor herhalde. Acaba basketbolu bırakıp köye mi yerleşti diye düşündüm. Çok iyi pivottu bu arada, bakalım. 34 yaşına gelmiş. Zaman akıp gidiyor. Şu an BAL'da, yani Basketball African League, bir NBA uzantısı, Afrika kıtasındaki basketbol liginde Al Ahli Tripoli'nin, ülkesinin takımının formasını giyiyor. Galatasaray'da oynadığını da doğru hatırlamışım bu arada. 20-21 Karşıyaka sonrası Broze. Hakikaten çok iyi pivottu. Sırtı dönük çok iyi oynardı. Çok gösterişli bir tarzı da yoktu. Hani bunu dış görünüş olarak da söylüyorum. Hakikaten bayağı Karşıyaka taraftarında iyi iz bırakmış oyunculardan biridir bana sorarsanız Asen Marey. Keşke Türkiye kariyeri daha uzun olsaydı ama genelde maalesef bunu göremiyoruz. Çok hani Türk basketbolunun kroniğidir. Yap boz kadrolar. Bir sene çok iyi oyuncular çıkar, çok iyi jenerasyon yakalanır. Ertesi sene kimse kalmaz orada. Maalesef böyle bir sıkıntı var. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Beşiktaş geçen sene 4 numarada yaşadığı eksikliği bu sezon 2 numarada yaşayacak. Başarı istiyorsak net tartışmasız Euroleague seviyesinde yıldız diyebileceğimiz bir 2 numara bulup getirmeleri lazım demiş. Şunu söyleyeyim mi? Buradan bu arada Ayhan Bey'e de selamlar. Arada Twitter'da da işte laflama fırsatımız oluyor. Yine çok sevdiğim iyi Beşiktaşlı dinleyicilerimizden biridir. Jonah Matthews eğer sakatlanmasaydı bunları hiç düşünmüyorduk, biliyor musunuz? Yani bu konuda öyle bir talihsizlik oldu. İyi bir iki numara gerektiğini ben de düşünüyorum ama yani sadece atıcı değil, farklı özellikleri de olması lazım. Çünkü Devin Dotson, David DeJulius çok undersize bir kısa rotasyonu oldu Beşiktaş'ın. Keza Wilbekin de mesela çok hani 1.90'ın üzerinde bildiğim kadarıyla Wilbekin, ama çok güçlü bir oyuncu değil. Eskiden iyi bir savunmacıydı. Hani el çabukluğu, ayak çabukluğu ile birlikte, ama şu an ne düzeyde onu da bilmiyorum. Biraz burada savunmada da Beşiktaş'a direnç katacak, oyun aklı katacak, tecrübe katacak bir iki numara lazım. Bu konuda katılıyorum Ayhan Bey'in mesajına. Güzel insan, Dünya Kupası elemelerinde Litvanya ve İzlanda kadrosu açıklandı. Sence kadroda sürpriz var mı? Bir de bu iki maçta Allah göstermesin bir yol kazası yaşar mıyız? Yani İzlanda ile sürekli oynamaktan ben çok sıkıldım ya. Futbolda da basketbolda da. Bir de en uzak deplasman. Yani bu kadar İzlanda'ya nasıl denk geliyoruz çok merak ediyorum. Kadroyu ben beğendim bu arada genel itibariyle. Ayrıca az önce de konuşmuştuk işte. Ömer Kutlay ve Darius Karatasu gibi genç oyuncuların orada olması da güzel. Ben kadroyu beğendim. Dediğim gibi bir yol kazası yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani işte Litvanya'da önemli bir basketbol ekolü ama bence bizim milli takımımız daha iyi. Avrupa'da daha reputasyon sahibi oyuncular var. Orada lokal oyuncular belli bir seviyeye kadar bir oyun alışkanlığıyla takım bir yere getiriyor ama açık konuşmak lazım. Hani oradaki alfa oyuncular işte Valenciunas şimdi Avrupa'ya döndü. Onun haricinde Sabonisler vesaire NBA'de oynadığı için bence Litvanya o burada biraz zor gözükse de alt edilebilir. İzlanda karşısında yol kazası yaşayacağımızı düşünmüyorum. Devam edelim. Tuncay Bey'e selamlar bu arada. Abi selamlar, iyi yayınlar. İzmir'den sevgiler. Fenerbahçe Beko Larkin'i de aldı. Bu sene Euroleague'in favorisi bence yine demiş Mustafa Bey. Favorilerden biri diyelim. Yani şu yüzden Olympiakos son şampiyon üzerine çok iyi eklemeler yaptı. İşte şampiyon olan kadronun üzerine Jan Montero gibi işte Cody Miller McIntyre gibi önemli oyuncular aldılar. Zaten iyi bir kadroydu. Gidip hani orada en eksik nokta neydi biliyor musunuz? Fournier ve Tyler Dorsey biraz daha atıcı kısalar ya. Top yönlendirici aldılar. Hem top yönlendirebilen hem atabilen kısalar aldılar. İşte Volkap'ın olduğu yeri belki bir güncellemek için. Montero da Cody Miller, McIntyre de çok önemli oyuncular. Panathinaikos yine orada Obradovic'le birlikte bir aday olacaktır. Neden diye sorarsanız işte zaten iyi bir kadronun üzerine gittiler. Branko Badio'yu aldılar, Isaac Bonga'yı aldılar. Nigel Ace Davis'i sezon içinde kadrolarına katmışlardı. İyi bir kadro var orada da. İşte Yabusele'yi aldılar her şeyden önce. O yüzden Fenerbahçe, Olympiakos ve Panathinaikos tepe 3 aday olarak bence ayrılıyor. Arkalarından gelecek takımlar meçhul. Dubai iyi hamleler yaptı. Belki bir Final Four takımı olabilir. Real Madrid'in yapacaklarını bekleyip göreceğiz. Şu an için transferde bence biraz soru işareti barındırıyorlar. İyi bir koç seçmelerine rağmen kadro yapılanması biraz meçhul. Hezonya'da ayrıldı. Onun haricinde baktığımda birkaç tane daha aday takım var ama net konuşamıyorum. Yani orada bir iniş çıkış yaşanabilir. Fenerbahçe ama net adaylardan biri, onu söyleyebilirim. Larkin'in de Efes'e nazaran daha faydalı olacağını düşünüyorum. Üzerine binen yük daha çok, daha düşük olacak çünkü. Bana sorarsanız daha verimli bir Larkin performansı görebiliriz. Abi Fenerbahçe için kolay gelsin. Stoper ve bekte takviye gelir mi? Diego Dalo veya Rierson gibi transfer yapılabilir bence. Ya yabancı konusunu bir çözmek lazım ya. Şimdi Lukaku'yu aldın. İşte belki bir sol kenar alacaksın vesaire. Ve Fred gittik. Bu güzel bir adım. Önce eldekileri bir boşaltmak lazım. Çünkü hani işte orada Archie Brown'un, Mert Müldür'ün, sağ tarafta Semedo'nun, işte Levent Mercan'ın solda bir geniş bir bek rotasyonu var. Hani ilk öncelik o olmamalı. Rierson bu arada Dortmund'dan çok beğendiğim bir oyuncu. Diego Dalo olur mu bilmiyorum. Olsa o da özel bir oyuncu ama işte öncelik sıralamasını doğru yapmak lazım. Bu arada Ersan İlyasov hakkında bir şehir efsanesi vardı. Ersan İlyasov olarak 1984 Özbek doğumlu biri. 2002'de Türkiye'ye giriş yapıp sonra kayboluyor. Sonrasında ise Eskişehir nüfusuna kayıtlı 87 doğumlu Ersan İlyasov'un ilk kez nüfus cüzdanı 2002'de çıkıyor. Artık doğrusu ne bilemiyoruz. Olmuş olabilir. Olmuş olabilir. Ersan İlyasov. Tam böyle Özbekistan'dan Başakşehir'in aldığı futbolcular gibi. Şomurodov, Fayzullayev gibi öyle bir isimmiş bu arada. Ersan İlyasov çok büyük bir oyuncuydu bu arada. Yani onun da oyunu çok gösterişli değildi ama oyunu çok bilen, çok yetenekli. Oyun IQ'su çok yüksek, çok özel bir oyuncuydu. O yüzden Ersan İlyasov'u da burada anmış olalım. Basketboldan sonra ne yaptı bilmiyorum. Bir gün programa konuk edebilme fırsatım olursa şeref duyarım. Çok da çocukken seve seve izlediğim, örnek aldığım oyunculardan biriydi. Bir dönem işte 2010 Dünya Kupası'nda onun yüzüne taktığı maske çok popüler olmuştu. Sokakta çocuklar maskeyle geziyordu. İkondur bizim jenerasyonumuz için, severiz. Burak Bey, temeli atılan Aslantepe Galatasaray'da yeni basketbol salonu ne zaman biter bilginiz var mı? Herhalde 2028 diye tahmin ediyorum. Çok kolay olmayacaktır. Hatta projenin biraz ilerleyip ne düzeye geldiğini görmek lazım. Yani işte Beşiktaş'ta da mesela biliyorsunuz Hasan Arat döneminde bir yeni basketbol sahası yapılacağı vesaire konuşuluyordu. Bunlar önce bir temel atılıp hareket. Temel atıldı Aslantepe'de gerçi ama bir icraata döküldükten sonra bakmakta fayda görüyorum. Öyle söyleyebilirim. Bu arada bir soru gelmiş Instagram üzerinden. Onu da bir paylaşalım. Bakalım. Az önce görmüştüm. Meltem Hanım yazmış. Meltem Gönül. Selam Burak Bey, iyi yayınlar. Galatasaray basketbol sorumlusu Mecit Bey veya takım menajeri Özgün Bey programa konuk olacak mı? Saygılar. İlerleyen dönemde yapmak isterim. Bakalım, fırsat olursa bir iletişime geçmeye çalışırım. Sevinirim öyle bir şey olursa da. Daha önce aldık bu arada birçok kişiyi. Bakalım, buna da bu şekilde yanıt vermiş olalım. Bakalım. Güzel insan. NBA'de Russell Westbrook parkelere veda etti. 18 sezonluk kariyerini Sacramento Kings formasıyla noktaladı. Sence Avrupa'da veya bir EuroLeague takımında devam etse fark yaratır mıydı? Bence yaratmazdı. Çünkü hani onun kariyerini en büyük tanımladığı özellik atletizmiydi. Onu çok kaybetti doğal olarak, artık 34-35 yaşına gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Büyük bir kariyerdi ama nasıl bitmeliydi biliyor musunuz? Bir belki veteran kontratıyla bir sene Oklahoma City Thunder forması giymeliydi bence. Yüzük alamadan bu arada kariyerini noktalayan efsane NBA oyuncularının arasına adını yazdırdı. İşte Karl Malone gibi, Stockton gibi, Allen Iverson gibi, Charles Barkley gibi isimlerin arasına adını yazdırdı. Ya da ne bileyim Gary Payton gibi isimlerin arasına adını yazdırdı. Bu onun için biraz hazin oldu tabii ama dediğim gibi Avrupa'da bir forma satışı olsun, reputasyonu olsun, Euroligi olan belki PR olarak faydalı olabilirdi ama oyun olarak çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Hani geniş alanda bu gibi atletizmini, deliciliğini kullanan oyuncular faydalı oluyor ama Avrupa'nın yarı saha basketbolunda gerçekten faydalı olacağını düşünmüyorum. Russell Westbrook'un. Ama dediğim gibi keşke Oklahoma City Thunder'da bir çay veteran kontratı alıp son sene öyle bitirseydi. Yani Sacramento Kings'ten işte ne bileyim Oklahoma'dan Houston'a, Houston'dan Washington'a, Lakers'a, Sacramento'ya böyle oradan oraya savruldu ama adresi bellidir Russell Westbrook'un. Brody lakaplı. Daha önce MVP olmuştu ligde. Triple double ortalamalarıyla bir maçı vardı. 20 sayı, 20 rebound, 20 asist olaylarında olan falan. Gerçekten iz bırakmış bir oyuncu. Hiçbir zaman verimli bir oyuncu olmadı. Öncelikle onu söyleyeyim ama özel bir isimdi. Yani özellikle Z kuşağı, belki bir üst kuşağın çok iyi hatırlayacağı bir oyuncu olacak ilerleyen dönemde de ama iz bırakamadı. Onu söylemek mümkün. Abi Fenerbahçe'nin oyuncuları göndermesi zaten şart ama gönderdikten sonra da stoper arıyor. Stoper de dediğim isim bence gayet mantıklı, alınabiliyorsa alması gerekir. Sol kanat zaten ilk öncelikli Noaki Banks. Noaki Banks oyuncu mu yoksa siz mahlas olarak mı kullanıyorsunuz? Taha Bey yazmış. Yani. Stoper, yerli bir stoper eklemesi yapılabilir. Buna da katılırım. Yani Çağlar Söyüncü'den ayrılacaksa şayet yollar. Böyle bir hamle gelebilir. WhatsApp hattımızı bir daha bir hatırlatayım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajlar bizim için keyif. Burada üzerine de uzun uzun konuşuyoruz. Bir Anadolu Efes transfer açıklaması var. Reklamdan sonra ona da değiniriz. Kısa bir aramız var. Dilerseniz oraya gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Dün dinledim ama yazamadım. Hastalıkla boğuşuyorum. Sakın hasta olmayın, iyileşemiyorsunuz. Buradan bir isyanım var. Dile getirirsen sevinirim. Sidiki Şerif satılmasın. Herkese selamlar, sevgiler. Geçmiş olsun Harun Bey. Neyiniz var onu da sormuş olayım. Anladığım kadarıyla bir salgın gibi bir şey var herhalde. Hasta olunca iyileşemiyorsunuz dediğiniz için. Çok geçmiş olsun. Yani şimdi Lukaku ve Vedat'ın arkasında biraz da artık Fenerbahçe'nin bu sezon üzerinde kupaydı, Avrupa'ydı, ligdi, hani 50 maç üzerinde oynayacağını düşünecek olursak, bu bahsettiğim iki oyuncunun da 30 yaş üzeri olduğunu düşününce Sidiki Şerif fırsat bulabilir. Belki sol kanatta da değerlendirilebilir. Artı 4'e doyuyor. Bence de satılmaması lazım. Bu konuda aynı sayfadayız. Hastalık konusunda da mesajınızı bekliyorum. Dediğim gibi çok geçmiş olsun. Bir salgın mı var vesaire. Onu da bir merak ediyorum. Buradan en azından paylaşmış olalım dinleyicilerimize de. Beşiktaş'ta sağ forvete Dodi Lukebakyo'nun adı geçiyor. Sizin yorumunuz nedir? Ayrıca şef stoper eklemesi şart. Bence bir hamle stoperi şart. Şef stoper Calo'dur benim gözümde, onu söyleyeyim. Öte yandan Lukebakyo ismi Sevilla döneminden beri. Bozkurt Celtemen yazmış bu arada. Sevilla döneminden bu yana takip ettiğim bir oyuncu. Çok savruk buluyorum. Bence biraz daha farklı bir profile ihtiyaç var. Çünkü Beşiktaş'ın oyun yapısına baktığımız zaman ileride rakipler kapanacak işte orada. Kilit açıcı, Orkun Kökçü gibi, Trossard gibi bir oyuncular var. Belki yine biraz daha atlet bir oyuncu seçilebilir ama yine belli bir teknik kapasitenin üzerinde olması lazım. Bu konuda Lukebakyo ismi benim için soru işareti. Şu an Benfica'da bildiğim kadarıyla da Sevilla döneminde severek takip ederdim ama onu söyleyebilirim. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Benim semtim Beşiktaş ama Bayrampaşa Yıldırım'da yaşıyorum. Türkiye'nin en büyük basketbolcuları Yıldırım'dan çıktı. Hidayet Türkoğlu, Semih Erden burada. Beşiktaş'ta bir mekan ismi vermişsiniz, geliyor muydun, saygılar demiş. Yani şöyle, taşıdılar biliyorsunuz orijinal yerini. Şimdi oraya bir kahveci açıldı. Eskiden gidemezdim çünkü ben güncel olarak pandemi öncesine baktığımızda ben daha yeni reşit olduğum için öyle bir deneyimim yok. Galiba yeni bir yere taşımışlar, dün biraz duydum. Kısa zamanda oraya da bir ziyaret gerçekleştirmek lazım, severiz. Bayrampaşa Yıldırım'dan çıkan basketbolcu detayı da ilginçmiş. Acaba kulüp var mı mesela spesifik burada altyapıda oyuncu alıp yetiştiren, onu da bir sizlere sormuş olalım. Buradan Hüseyin Bey'e de selamlar. Bu arada spor sergi de çalıştığınız için mi daha önce mahlas geliyor, yoksa hani bir nickname olarak mı tercih ediyorsunuz, onu da merak ettim. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Karşıyaka baskette pivot denince 2000'lerde Mirko Milicevic vardı. Omzundan şut atardı, değişik bir tarzı vardı. Ben biraz yaşlı olduğum için daha eskilere gittim. Estağfurullah diyelim. Çok da eskiye gitmediniz, öyle diyeyim. 2000'ler. Böyle garip şut stilleri olan ya da hiç şut atamayan ama çok iyi pivotlar vardı. Mesela Pops Mensah Bonsu. Beşiktaş'ta da oynamıştı, Galatasaray'da da oynamıştı. Müthiş bir atletti ama hani serbest atış vesaire soru işaretiydi. Bu genelde böyle bir sıkıntı var. Oo, çok kıymetli bir mesaj geldi. Bu arada İzmir'den de bayağı dinleyicimiz var. Bunu geçenlerde sevgili Onur Kıran'la konuşmuştuk. Şimdi kulağını çınlatmışken kendisi yazmış. Buradan Onur'a da selamlar. Geçen cumartesi İzmir'de birlikteydik. Keyifli bir sohbetimiz oldu akşam. Sağ olsun bize de vakit ayırdı. Görüşmüş olduk. Tam şeyi düşünüyordum Ayhan Bey'in mesajında, Karşıyaka'dan konu açılınca İzmir'den çok dinleyici var diye kafamın içinden geçirirken Onur Kıran yazdı. Selamlar, bu sezon Süper Lig'deki küme düşme adaylarını merak ediyorum demiş. Buradan hazır interaktif yapalım. Ben de Onur Kıran'a sorayım. Onun üzerinden bir şekillendirelim. Karşıyaka maalesef burada adaylarımdan biri. Manisa zaten işte Körfez'e taşındı. Onun durumu biraz değişti. Tekrardan bir bakalım. Ya Süper Lig'de bu sene yeni çıkan takımlar da Çayırova olsun, Bandırma Bordo olsun iyi kadrolar kurdular. Yani herkes ligdeki geçen sene nispeten zayıf kalan takımların işi zor olacak, onu söyleyebilirim. Onun haricinde bakalım. Bir değerlendirme yapalım. Burada Petkim geçen sene çok zor durumlar yaşadı. Bu sene tutunabilir. Denizli Basket belki burada aday olabilir diye düşünüyorum. 3 takım diyecek olsaydım burada Karşıyaka'yı maalesef ilk sıraya yazardım. Glint Körfez Basket'in transferlerinin bir bittiğini görmek lazım. Petkim'i yazarım. Üçüncü takımda maalesef sanki Bursa Spor. Transferleri bitirdikten sonra bir daha konuşuruz ama olabilir gibi düşünüyorum. Bakalım bakalım mesajlara. Merhaba Burak kardeşim, umarım iyisindir. Ben İngiltere'den Ahmet, Beşiktaş taraftarıyım. İngiltere'ye selamlar, sevgiler bu arada. Ben Beşiktaş'ın kesinlikle bir 10 numaraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Rafa Silva gönderilmeseydi bu kadroda gerçekten çok iş yapardı. Ayrıca Kulüp Brugge'de oynayan Hans Vanaken'i de Beşiktaş'a çok uygun görüyorum. Yaşı biraz ilerlemiş olsa da. 33 yaşında ama halen muhteşem bir 10 numara. Kendine iyi bak kardeş, Burak kardeşim, selamlar demiş. Hans Vanaken bence de çok iyi oyuncu bu arada. Uzun yıllardır da orada. İşte bu zamanında Bastos'un olduğu, ondan önce Bursa Spor'a gelen bir golcü vardı yine 9 numara. Beşiktaş'a da gol atmıştı zamanında. O kadrolardan biri, hala Hans Vanaken orada. Çok önemli bir oyuncu ama orada bayrak oyuncu. Yani MLS vesaire olmadıkça oradan ayrılacağını çok zannetmiyorum. Ama o tarz bir iş bitirici oyuncu gerçekten faydalı olur. Galatasaray'a da çok yarar mesela o tarz bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Burak kardeşim iyi yayınlar, hoş geldin. Tatilin güzel geçmiştir umarım. Atakan ben İstanbul'dan. Beşiktaş'a en acil transfer olarak hangi bölgeyi görüyorsunuz demiş. Bu basketbol için mi futbol için mi? Basketbol için 2 numara. Zaten hani en acil derken tek ihtiyaç kalan bölge. Bence futbolda da sağ kanat. Çünkü Orkun Kökçü, Salih Özcan, Olayitan orta sahası şimdiye kadar kötü gözükmedi ama sağ kanatta Çerni'yi dün gol atmasına rağmen beğenmedim. Basketbolda da 2 numara diyebilirim bu soruya cevaben. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin kardeşim. İzmir'den yazıyorum. Göztepe taraftarıyım. 33 yaşındayım. İzmir'den ne kadar çok dinleyicimiz var derken bakın hakikaten çok keyifli ya. Seviyorum da İzmir'i bu arada, dediğim gibi daha geçen hafta sonu oradaydık. Buradan sevgili İhsan Dile'ye de selam olsun. Mutlu oluyorum İzmir'den mesaj gelince. Eskiden çok sıkı bir şekilde basketbol takip ederdim. Aynı zamanda uzun yıllarda basketbol oynadım. Beşiktaş'ın geldiği yer artık bana eskisi gibi bir heyecan ve izleme alışkanlığı sağlamıyor. Golden State'in başlattığı furya, her şeyin üçlük olması beni NBA'den fazla uzaklaştırdı. Keşke NBA'in geldiği hal demiş bu arada. Beşiktaş diyorum, kafam karıştı. Çok andık ya. Keşke 2000'lerin başındaki zamanlara geri dönebilsek. Ya 2000'lerin başında Ben Wallace'lar, Rashid Wallace'lar, Kenyon Martin'ler, Kevin Garnett'ler, kemik sesi çıkıyordu. Bu oyuncularla hani şey, gündelik hayatta bile yüzünü görsen kafanı çevirirsin. O kadar sert oyunculardı. Şimdi oyun tempo odaklı olduğu için daha da naif oldu. Yani düşünüyorum şu an işte Ben Wallace'ı, Rashid Wallace'ı, ya da Ben Wallace'ı geçeyim hadi, hücum üzerinden konuşayım. Ben Wallace'ı şu an herhangi bir NBA'de 4 numarayla eşleştirsen illallah eder. O 4 numara hayatı sorgular. Yani ben bunun için mi basketbolcu oldum falan der. Eski teması, yoğunluğu ya da oyuncuların tutkulu yaklaşımını özledim. Katılırım. 2000'lerin başında takımlara bakıyorum. İşte 2004'te şampiyon olan Pistons. O dönemin Ginobili'li, Parker'lı, Tim Duncan'lı Spurs'u. 2007 Celtics, sonrasındaki Lakers. Ya inanılmaz takımlar vardı. Ya Paul Pierce gibi bir figür var. Şu an mesela bir oyuncunun Allah korusun başına gelse değil basketbolu bırakmak, bunalımdan 5 sene çıkamayacağı bir olay yaşayıp sonra gitti Finals MVP falan oldu işte. Bir bar kavgasında yaralandı ciddi şekilde 11 yerinden. Ya bunun üzerine gitti Finals MVP oldu. Böyle karakterler yok bence artık. Yani işte Jamorant'in meşhur attığı Instagram videolarını biliyorsunuz. Instagram'a elinde bir şeyle video atmanın bir numarası yok. Adamın ne şartlarda geri döndüğünü görüyoruz işte. O dönem işte Kevin Garnett'in mesela Anthony neydi? Bir 8 numara, Antoine Walker mıydı? Bir 8 numara. Ben Davis'e galiba, düzeltiyorum. Ben Davis'e yaşadığı bir şey var. Oyuncunun adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Takım arkadaşına soyunma odasında sinirden o kadar hakaret ediyor ki ben ağladım diyor Ben Davis anlatırken. Big Baby'di galiba lakabı da oyuncunun bu arada, yanlışım varsa. Ağlatıyor mesela takım arkadaşını. O adammış da, o öfkeye bakar mısınız? Şimdi öfke yok, oyuncular canı istemiyorsa load management diye sakatlanmamak için oynamıyor. Şu çok yanlış bence. Yanlış diyemem, bu bir hayat seçilimidir ama sadece para kazanmak için bir işi yaparsan, o işten haz duymuyorsan o hayat geçmez. Emekli olmak için gün sayarsın. O yüzden yaptığın işe biraz da bağlı olman lazım. Şimdiki oyuncularda onun olduğunu asla düşünmüyorum. Çok profesyoneller, lüks marka saatler, spor arabaları, Instagram hikayeleri. Onun haricinde işte kendi çapında serseri gibi takılanları da diyorum ya, Instagram hikayelerinde görüyoruz. İşte elinde bir şeyle Instagram hikayesi atıyor Jamorant. Bilmiyorum, bunu bu arada zikretmiyorum özellikle Rütük'ten sıkıntı olur mu diye ama ya, öyle gangster gibi takılan oyunculara bakıyorum. Sonra bir de Kevin Garnett'e bakıyorum. Yani Joakim Noah'yla bir anısı var mesela Kevin Garnett'in. Çok sevdiğim için kafamda onunla ilgili bir sürü şey var. Joakim Noah'nın daha NBA'de 2 ya da 3. sezonu, çaylak dönemleri, serbest atışta bu box out yapmak için çizgide oyuncular yan yana geliyor ya. Kevin Garnett'e şey diyor. İşte çocukken odamda posterin vardı, seni çok seviyorum, idolümsün vesaire gibi bir söylemi var Joakim Noah'nın. Kevin Garnett'in cevabı mesela küfür ediyor. Dostanelik, sportmenlik güzel ama adamların mentali tamamen rakibi yıkmak ve kazanmak üzerine. Böyle bir adammışlık, vahşilik ben özlüyorum. Mesela İzmir'den yine Olcan Bey yazmış mesela. Ron Artest ve Dennis Rodman gibi delilleri özlüyoruz. Hakikaten öyle. Ron Artest'in bir Detroit Pistons maçı var Pacers'ta oynarken. Hakeme tepki göstermek için spiker masasına uzanıyor. Adeta Kleopatra gibi. Arkadan bardak fırlatıyorlar ve taraftarlarla birbirlerine giriyorlar. İşte Stephen Jackson dalıyor, Jermaine O'Neal dalıyor falan. Böyle. Ya bunlar şık şeyler değil ama ya aradaki farka bakınca şimdi oyuncuları çok ciddiye aldığını düşünmüyorum. Abi söylediğim isim bu oyuncunun ileride çok değerli stoperler arasında olacağını düşünüyorum. Nwankwo Banks, 19 yaşında Amerika Birleşik Devletleri Augsburg'dan. Bir izlemek lazım. Ya belki de Bundesliga izlerken izlemişimdir. Bilmiyorum ne kadar süre aldı geçen sene ama olabilir. Ya biliyorsun burada Bundesliga'dan Amerikalı stoperler çıkar. Jack Brooks muydu? John Brooks muydu? Zamanında Frankfurt'ta, Wolfsburg'da oynayan Amerikalı bir stoper vardı. Çok iyiydi. İlginç bir yatırım olabilir. Yine Ricardo Pepi mesela. Yine Amerika milli takımında oynuyor. Augsburg bulmuştu Avrupa'da. O yüzden Augsburg'un Amerika ağına güvenilebilir. Evet, iyi bir öneri. İyi yayınlar Burak kardeşim. Antalya'dan Selim. Bence İstanbul'dan sonra en çok dinlendiğiniz şehir Antalya. Katılımcılara ve mesajlara bakıyorum. Bu kanıya vardım demiş. Vallahi bilmiyorum. Şüpheliyim. Kocaeli Gebze tarafından çok dinleyici var. İzmir'den çok var. Sevgili Antalyalılar şu an bizi dinliyorsa bir işaret versinler, el etsinler. Yani istatistikler ortada. Eğer böyle bir durum söz konusuysa Antalyalı dinleyicilerimiz takip ediyorsa mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım görelim. Buradan Selim Bey'e de selamlar. Nezih Harun Bey yazmış bu arada. Hastayım demişti. Burada salgın vesaire bir durum var mı diye sordum ama nezle gibiyim ama grip gibiyim de öksürük, hapşırık, burun akıntısı. Her şey bir akşam geniz yanmasıyla başladı ve 40 dakika içinde beni mahvetti. Geçmiş olsun dileğin için çok teşekkür ederim. Ümit ediyorum kısa sürede toparlarsınız bu arada. Yaz hastalığı da sıkıntılıdır çünkü işte ateşiydi, öksürüğüydü, sıcakta hakikaten hiç çekilmiyor. Ümit ediyorum toparlarsınız herhalde, bilmiyorum hani bir salgın durumu olma ihtimaline karşında herkesi uyarmış olalım, dikkatli olun. Hakikaten ya kışın kaçınılmaz zaten ama en azından yazın hasta olmamaya çalışın. Vallahi şimdi düşününce de işte alerji falan problemi yaşıyorum ama hiç ciddi grip yaşamayalı falan birkaç sene oldu. Belki daha fazla oldu. Allah korusun öyle bir şey yaşarsak çok sağlam sıkıntıya düşeceğiz herhalde, bilmiyorum. Ya da çok iyi bir bağışıklık var. Burada Spor Sergi Hüseyin Bey yazmış. Eskiden spor şeyi sormuştuk. Spor Sergi mahlası mı diye de ya da daha önce orada bir geçmişi var mı diye. Sadece Spor Sergi Sarayı vardı eskiden. Maçları orada seyrediyorduk. Ondan Spor Sergi Hüseyin kaldı. Bu arada çarşının kurucularındanım. Oo. Buradan Hüseyin Bey'e selamlar. Spor Sergi'nin de eski bir fotoğrafı geldi. Güzel günler olsa gerek. Çarşı grubunda özlüyoruz bunu da. Söylemiş olayım. Hani bunu taraftar olarak söylemiyorum. Tribünde hani objektif bir spor yorumcusu olarak söylüyorum. Tribünde varlıkları kıymetliydi. O yüzden özlediğimi söyleyebilirim. Ama taraftar olarak da yani çok o toplara girmeyeyim şimdi ama yine özlüyoruz. Yalan yok. Beşiktaş Glint Körfez Basket Denizli. Düzeltiyorum. Karşıyaka Glint Körfez Basket Denizli Bursa arasında geçmesi kuvvetli ihtimal. Sevgili Onur Kıran yazmış. Bursa aradan sıyrılacak ilk ekip olabilir. Avrupa mesaisinin Trabzon'u yoracağı görüşündeyim. Onlar için genel beklentilerin altında bir sezon geçebilir. Yarın daha detaylı konuşuruz demiş sevgili Onur. Bu arada Trabzon geçen sene Mersin'in yaşadığını yaşayabilir. O güzel bir tespit. Aynı dörtlüğü yazmışız. Bursa'nın da sıyrılabileceğini düşünüyorum. Fena hamleler yok. Javonte, Liberty, Freeman vesaire güzel gözüküyor. İzmirli dinleyicilerin olarak şu an kendimizi belli etmek adına ışıkları yakıp söndürdük ama hava aydınlık olduğu için belli olmadı demiş. Akşam yayın olursa bunu tekrardan yapalım ya da ne bileyim işte herkes camdan dışarı çıkıp alkış yapsın falan, bir varlığımızı hissettirelim. Buradan Onur'a da selamlar, yarın bizlerle zaten kendisi. Refik Keskin yazmış. İzmir Açık Ara selamlar, iyi yayınlar demiş. Hakikaten İzmir Açık Ara gibi duruyor. Onu söyleyebiliriz. Bir dinleyicimiz yazmış doğru tespit diye, Emre Doğan. İzmir'le alakalı bir doğru tespit mi, Antalya'yla mı ya da bambaşka bir konuyla mı, onu biraz açabilirsek. Antalya'dan sevgiler. Antalya sıcağında bizi eritti. Antalya sıcağında eriyor olsak da dayanmaya çalışıyoruz demiş Utku Bey. Hava 48 derece. Bu arada Antalya'dan dinleyicilerimiz de harekete geçti. 48 derece de fazla ya. Allah kolaylık versin gerçekten. Nem durumu var mı peki diyeceğim ama Akdeniz çok da nemli. Ben geçen sene Mersin'e gitmiştim. Hakikaten Allah kolaylık versin. 48 derece. Kendimi bir sizin yerinize koydum. 120 kilo bir vatandaş olarak. Zor olurdu. Zor olurdu. Sevgili Burak Alıcı, iyi yayınlar. Ayhan Bey yazmış İzmir'den. Çok güzel yayın oluyor, katılmadan duramıyorum. NBA'de Diken ve Mutombo yaptı her bloktan sonra rakibine doğru işaret parmağını sallardı. O da şey, not in my house, benim evimde değil manasında. Çok güzel bir hareketti. Diken ve Mutombo da ses tonu şeye benzetilirdi. O da bir tık keyifli karakterlerden biriydi NBA tarihinde. Kurabiye canavarını, bir meşhur bir... Bu işte Muppets gibi kuklalardan eski bir seri vardı. Cookie Monster, mavi tüylü. Diken ve Mutombo'nun sesi ona benzetilirdi. Program güzel hakikaten. Sohbetle birlikte birden fazla da konuya girdik. Çok teşekkür ediyorum katılım için. Şimdi sezon başlayınca maçları, takımları, konukları vesaire hepsini konuşacağız. Bari biraz sohbet edelim. Keyfimiz yerine gelsin. Çünkü hep söylerim, hayat zor. Hepimiz için zor. Hani dışarıdan güzel gözüken hayatlar da zor. Her hayatın kendi içinde bir zorluğu var. Burada bulunduğum bir saat boyunca hem kendim bunu yapmaktan keyif alıyorum, kendi hayatımı güzelleştiriyorum, hem de sohbet ederek biraz sizlere de keyif verebiliyorsak, birlikte keyif alabiliyorsak ne ala. Antalya'dan artı bir gelmiş. Evet, sandıklar açılıyor. Sandıklar açılıyor. İzmir ve Antalya arasında şu an yoğun bir rekabet var. Yoğun değil, İzmir önde bu arada da. Hadi neyse, biraz rating yapalım. Kocaeli tarafından çok fazla dinleyicimiz var ama onlar henüz ortada değiller. İzmir'den selamlar Ulaş, ben kardeşim. Seviliyorsun, çok düzgün bir insansın. İyi programlar diliyorum sana. Çok teşekkür ederim öncelikle. Bilmukabele diyelim. Her zaman beklerim. Çok düzgün. Bakın Vedat abi şu an bir konduramadı bana bu düzgün insan sıfatını herhalde. Çok düz bir insan mı dedi diye bir soru yöneltti. Bilmiyorum, yayına çıktım ama. Yani yazık. Neyse. Burada toplumun bana teveccüh göstermesi yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Konya'yı yabana atma, dinleniyorsunuz. Konya'dan Abdullah Karakaya, selamlar Konya'ya da. Bakalım, dediğim gibi sandıklar açılıyor. Yaklaşık 6 dakikamız var sandıkları kapatmaya. İzmir hala önde. Antalya'dan selamlar. Bu sene Oğuz Aydın'dan çok şey bekliyorum. Bence çok hırslı başladı. Ben Oğuz Aydın'ı çok beğeniyorum bu arada. Fenerbahçe'de bence daha iyi süreler alması gerekiyor. Sağ bekte oynayabileceği kanısındayım bu arada. Hani gerektiği durumda bence çok iyi bir oyuncu. Ertuğrul Bey, Ertuğrul abi yazmış bu arada. İspanya'dan bir kişi var kardeşim. Seviliyorsun Malaga'dan yazmış. Buradan Ertuğrul abiye de selamlar, sevgiler. İspanya'da işin içine girdi. Evet, şu an Bodrum'dan bir fotoğraf geldi annemden. Sevgili Tuğba ablayla kahve içiyorlar. Çok güzel. Neredeyse internasyonel bir program. İspanya'dan da Ertuğrul Bey yazdı. Bodrum'a gittik, Antalya'ya gittik. Ama hep tatil beldeleri mesela, yani İspanya'da mesela çok turistik bir yer. İşte İzmir, Antalya, Bodrum. Anlamam herhalde, insanlar keyif esnasında dinliyor. Anneme de buradan sevgiler, özledim kendisini. Çok geçen hafta birlikteydik ama bir gün bile olmasa insan arıyor, yapacak bir şey yok, alışmışız 25 senedir. Afiyet olsun diyelim. Selamlar sevgiler, Ali Bursa'dan. Günümüz basketbolunda Kareem Abdul-Jabbar fark yaratır mıydı? Ya Kareem Abdul-Jabbar öyle bir oyuncuymuş ki, ben bu arada hani 80'lere özellikle, onun 70'ler Bucks dönemini çok, hani Oscar Robertson'da 71'de şampiyon oldukları hem çok bilmem ama 80'lerde bu Showtime Lakers dönemini ve Celtics'le rekabetlerini çok yakından incelemiş, maçların bir kısmını izlemiş, kitabını okumuş, belgeselini izlemiş biri olarak söyleyeyim. Kareem ilginç bir oyuncu. Her dönemde fark yaratabilir. Skyhook diye bir şey icat etmiş. Hala yapan yok. İlginç bir parmak hassasiyeti, vücut koordinasyonu istiyor. Kareem Abdul-Jabbar büyük bir figürdür ve o takımda da toplayıcıdır işte. Magic Johnson geldikten sonra ilk senede şampiyon olurken James Worthy'li vesaire işte kadrolarda hep abi rolünü üstlenen oyuncudur Kareem Abdul-Jabbar. O yüzden önemli de bir kişiliktir. Bir sen eksiksin demiş. Annem hayatında yalan dolan demiş bana ayrıca. Canı sağ olsun, canı sağ olsun. Her şeye rağmen seviyoruz kendisini. İzmir'den selam demiş bir dinleyicimiz. Selamlar. Bir dinleyicimiz Antalya'dan yazmış ama Antalya'da tatildeyim demiş. 51 derece gösteriyor burada da aracın ekranında. Vallahi 51 derecede tatil sudan çıkmıyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Selamlar sevgiler. İzmir'den Burak, ben de Göztepe'mize bu sezon bütün branşlarda başarılar diliyorum. Selamlar, iyi yayınlar demiş. İzmir'e selamlar. İzmir'den selamlar. Bize basketi daha çok sevdiren adam, iyi yayınlar demiş. Tarık Kayın. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'de bana Ege'yi daha çok sevdirdi diyebilirim. Bu sene 3. gidişimdi son olarak. Gerçekten keyifli bir hayat var orada. Sıcağı biraz zor ama. Buradan bütün İzmirlilere sevgiler. Sevgili Burak, YouTube kanalına abone oldum. Korkut, Konur, Alp, Giresun. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dün de ciddi bir destek gördük. İyi gidiyor şimdilik. Yaklaşık 2 ay oldu. Bir ricada bulunayım sizlere de. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Henüz 2-2,5 aylık bir proje. Basketbolla ilgili içerikler de geliyor. Zaman zaman futbol da atıyorum. İzleme ve yeni sayıları çok iyi. Abone konusunda biraz sezon başlamadan en azından belli bir eşiği aşmam gerekiyor. O konuda desteklerinizi de bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Diyelim, dün de bu arada merak eden varsa Galatasaray basketbolun güncel kadro yapılanması ile ilgili bir video çektim. Yayında şu anda. Öte yandan Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş için de güncel kadro yapılarının transferlerini incelediğim videolar var. İzleme sayıları da başarılı bir talep gördü. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de böyle bir öneride bulunmuş olayım. Çayırova'dan da ben varım. İzmit'ten Bülent Bey, Gebze'den Mustafa Bey, Bayramoğlu'ndan Yunus Bey, Kocaeli'den Mert Yazıcı... Bu programın demirbaşlarıdır. Doğru bu arada. Hepiniz gerçekten programlara keyif katan, her zaman burada görmeye alıştığımız, sohbet etmeye alıştığımız çok kıymetli dinleyicilerimizden Cihan Bey yazmış. Marmara bölgesinde de varız, evet. Franchise vereceğiz biraz daha böyle yaygınlaşırsa. Onur Kıran'la fotoğrafa da franchise toplantısı yazmıştım Instagram'da. Abi yayınlar, Galatasaray maç öncesi transferleri tribünden indirecek inşallah. Yani Ziyek'te olmuştu, sonu benzemesin diyelim. İzmir Karşıyaka'dan Doğuş ben selamlar demiş bir dinleyicimiz. Bir dakikamız var, bütün mesajları hızlıca bitirmeye çalışacağım. Antalya'dan Celal Kayacan, kesinlikle Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Ankara'dan artı bir yazalım diyen bir dinleyicimiz var. İyi yayınlar Burak Bey, Kartepe'den dinleniyorsunuz, sevgiler demiş. Başkent dinlemede tamam, Ankara 2 oldu. Evet, sandıklar birazdan açılacak, 1 dakika var. Eskişehir'den selam gelmiş. Seattle az önce uyandı, dinlemeye geçti. Seattle, Washington, USA. Grunge müziğin ana vatanıdır bu arada Sound of Seattle. İşte Pearl Jam'ler, Nirvana'lar severiz. Buradan Amerika Birleşik Devletleri'ne de selamlar. İzmir'den

0: Ulaş ben tekrar Yücel abi de çok düzgün bir insandı. Kıskandı galiba birazcık Vedat abi. Kıskanan Vedat abi, sevgili Vedat Parlak. Devam edelim. Bakalım bakalım bakalım. Londra'dan selamlar. Evet, küresel bir yayın yaptığımızı şu an gelen mesajlarla daha iyi anlıyoruz. İstanbul'dan selamlar. Güzel bir lig olması dileğiyle. Sonunda Fenerbahçe şampiyon olsun demiş. Burak iyi yayınlar. Papua Yeni Gine'den selamlar. Sonra şaka şaka Bursa denmiş. Acaba Afrika kıtası da mı diye bir düşündüm ama şakaymış. Aslan'la bir fotoğraf geldi. Bursa'dan Ali Bey selamlar kendisine. Avustralya Linze artı bir yaz oradan o zaman. Yunus Emre selamlar. Mustafa Demirkaya yazmış Kocaeli'den, buradan selamlar kendisine. Bu arada konu bilmiyorum ama benim 35 yılım İzmir'de geçti. Radyo sporu kalbimde, yüreğimde, şehir fark etmeksizin taşıyorum demiş. Uzun bir mesaj var ama ona giremedim. Bitirmeye çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Karim Abdülcabbar İzmir'e gelmişti 90'larda. LA Gear ayakkabısını olana imza vermişti. İzmir'den ben diye yazmış bir dinleyicimiz Erdem Bey. Danimarka'dan Üstünü, kaliteli spor sohbetleri için teşekkürler, seviliyorsunuz demiş. Danimarka'dan da bir mesaj var. Hava 29 derece, memleketi aratmıyor demiş. Tokat'tan selamlar, İzmir'den dinliyorum. Sen iyi bir insansın. Hadi Galatasaray Fernandez de Leao'yu da aldı de. Güzel şeyler söyle. Kapat, aklımızı çıldırdık. Ya inşallah güzel olur. Ligimizde görmek isterim Leao'yu da. Bruno Fernandes'i de. Merhaba Güzel Bahçe İzmir'den selamlar. İzmir'den Hamza ben selam herkese demiş bir dinleyicimiz. Evet, sandık sonucu galiba İzmir. Antalya'dan yoğun bir talep var. Ankara, Eskişehir girdi. Kocaeli zaten kemik dinleyicilerimiz var. Danimarka geldi. Avustralya geldi. Avusturya geldi, düzeltiyorum. İspanya geldi. İngiltere geldi. Amerika Birleşik Devletleri geldi. Bayağı bir insana ulaşıyormuşuz. Bunları görmek beni mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizin eline emeğine sağlık. Güzel mesajlarınız için. Keyifli bir sohbet oldu. Dinamik bir yayın oldu. Bazen bir saatte yetmiyor ama yapacak bir şey yok. Bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Yarın tekrardan, saatler onu gösterirken, Radyo Spor'da olacağız sabah. Tekrardan kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Bakıyorum süremiz var mı? Evet. Buraya kadarmış. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın diyelim. Görüşmek üzere.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hat-Trick programına hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Bugün 14'ü değil mi? 14 Ağustos Cuma. Sizlerle birlikte yaklaşık bir saat boyunca Hat-Trick programında gündemi değerlendireceğiz. Gündemi değerlendireceğiz ama gündem oldukça da keyifli. Şöyle ki bugün Ali yok. Hatta Ali dedi ki işte sen de tatildeydin. Ya tatil işte hafta sonu izninde ama İstanbul'da değildim. Hani maçlara falan bakabildim mi? Ben de baktım. Hem de dedim zaten keyfim çok yerinde. Ligler başlıyor. Bugün Galatasaray maçı var. 9.30'da Rams Park'ta olacağım. Dün Beşiktaş maçı güzel, makul bir saatteydi. Her ne kadar sabah 7'de uçağım olsa da zorlanmadan izleyebildim karşılaşmayı. Beşiktaş Krajowa'yı çok zorlanmadan ilk maçı da 1-0 kazanmış olmanın verdiği güven ve getirdiği taktiksel avantajla rövanşı da 1-0 kazanmayı başardı. Şimdi bugün mesela bizim 1-0-2 platformu YouTube kanalımız var. Pazartesileri hariç her gün saat 11.45'te YouTube'da yayın yapıyoruz. O platformda bazı Beşiktaş taraftarlarının şunu söylediğini gördüm. Bu Beşiktaş Kasım ayında bilemedin Aralık ayında havlu atar. Rakip takım bu kadar zayıfken Beşiktaş'ın bu takıma iki maçta da sadece iki gol atması ya da İstanbul'da iki gol atması pek kabul edilebilir bir şey değil dedi. Ama bakın arkadaşlar, eleme usulü maçlarının getirdiği taktiksel, yarattığı taktiksel oluşumları göz ardı etmemelisiniz. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda 1-0 kazandı. Bu maça 1-0 avantajla çıktı. Skoru koruması yeterliydi. Beşiktaş bakın Midland karşılaşmasında da ilk maçta evinde oynadı ve rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte maçı kazandı. İkinci maçta yine evinde fakat zaten skor avantajı vardı. Yani Beşiktaş oynadığı iki eleme maçında da rövanş maçlarına skor elde etmek için değil, skor korumak için çıktı. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın 2'ye atıp, 3'ye atıp, 4'e atıp, hadi 5, hadi 6 gerek yok. Bir defa böyle bir takımda kondisyon yüklemesi daha yok. Daha Ağustos ayının 14'ündeyiz. Lig, Türkiye Ligi bu hafta başlıyor ki majör ligler içerisinde en erken başlayan lig İspanya ile birlikte. Daha Almanya, İngiltere ligleri başlamadı. İlerleyen haftalarda başlayacaklar. Sırayla hepsi başlıyor. Yani şimdi Beşiktaş'ın böyle 2'ye atıp 3'ü atmasına falan gerek yok arkadaşlar. Ha ilk maç 0-0 biterdi. İlk maçı Beşiktaş 1-0 kaybederdi. O zaman görürdük bakalım Beşiktaş'ın o fizik kondisyon yüklemesi ne alemde. Gole girdikleri pozisyonları değerlendirme yüzdeleri ne alemde. Gol atmak istedikleri, gerçekten gole ihtiyaçları olduğu zaman o golü atabiliyorlar mı? Daha şu anda onun sonucuna varacak bir takım değil bu. Öyle bir test de olmadı zaten. Bakın maçtan önce Önder Özen çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi zaten biz hoca ile birlikte inanılmaz detaycıyız. Çok önemli detaylara bakıyoruz. Hoca zaten çıldırmış dedi. Bu kendi şeyi yani çıldırmış dedi. Oyuncularla ilgili işte taktik, teknik hiçbir şeye ben karışmıyorum. Ama ben de oyuncuların sene başından beri gelişimlerine bakıyorum. Oyuncuların antrenmanlarda çıktığı maksimum süratlerin bile farkındayım. Hepsini ezbere biliyorum. İşte Mustafa'ya 34.5 naber nasılsın dedim diyor. Yani böyle bir açıklama başlangıcı yaptıktan sonra da şunu söyledi. Bu sene ben bir tek şeye izin vermeyeceğim dedi. Taraftarın
psikolojik olarak erken havlu atmasına izin vermeyeceğim dedi. Bakın bu çok önemli. 2 senedir Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de Galatasaray'la girdiği ya da Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta dahil işte Fener kopana kadar girdiği şampiyonluk mücadelesini 2 puan, 5 puan, 6 puan falan olduğu an hemen bir havlu atma, hemen tribünlerde bir ters sesler, işte ıslıklamalar, takım aleyhine dönmeler, yönetim istifa yer yer tribünlerden sesler. Önder Hoca dedi ki buna izin vermeyeceğim dedi. Geriye de düşülebilir ama bu takım bu sezon şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacak. Taraftarımızın bu düşüşü yaşamasına izin vermeyeceğim. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım dedi ki bu bakın gerçekten çok önemli. Yani bunu eğer ki Önder Hoca başarabilirse farz et ki geriye düşmedi, başarmasına gerek kalmadı. Ama diyelim ki başlangıç iyi olmadı. İşte iki Avrupa Kupası maçı daha, bir Avrupa Ligi falan filan derken Beşiktaş velev ki beklenmedik 2 puan kaybetti. 2 puan derken 2 maçta işte bir mağlubiyet bir beraberlik ya da 2 beraberlik 4 puan. Böyle yok gene olmayacak bu falan, bu seslere izin vermeyeceğim demesi hakikaten Beşiktaş camiası için çok önemli. Çünkü Beşiktaş'ın yarışı sonuna kadar götürmesi için Beşiktaş taraftarının da Beşiktaş Futbol Kulübü'nü, sahadaki oyuncuları son ana kadar desteklemesi lazım. Anlık çatırdamalar olabilir, olmaz değil. Ama bu esnada desteği kesmemeleri lazım. Çünkü o anlamda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş o kadar büyük bir travma yaşıyor ki bunu yaşamamalılar bir daha. Tabii camianın içerisindeki tek istek şu olur. Ya umarım geriye düşmeyiz de hiç böyle bir mücadele, taraftarla karşı karşıya gelme durumu yaşanmaz. Tabii ki yaşanmaması en önemli istek, en önemli dilektir ama olursa da bunun önlemini ben alacağım ve buna müsaade etmeyeceğim diyor Önder Özen. Bence bu Beşiktaş camiası için çok çok önemli. Bence dünkü maçta yapılanlar, yapılamayanlar değil, bu açıklama bence çok önemliydi. Beşiktaş'ın oynadığı oyun kötü müydü? Değildi. Daha iyi olabilirdi ama ihtiyaç yoktu. Bakın beni yıllardır dinleyenler, hep aynı örneği veriyorum. Genco yine aynı örneği vereceksin diyebilirler ama beni ilk kez dinleyenler için ya da 10. kez bu örneği duyanlar için bundan daha iyi bir örnek görmedim ve görene kadar da bu örneği vermeye devam edeceğim. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığında ilk maçta deplasmanda Dortmund'u 2-0 yenmişti. İkinci maç Ali Sami Yen'de herkes, hatırlıyorum ben üniversitedeydim, herkes Galatasaray deplasmanda 2 attı, perişan etti. Ali Sami Yen'de 5 atılır, 6 atılır, bu takımı perişan eder falan diyor.

0: verelim. Neden hücuma çıkıp arkamızda boşluklar verelim? Biz 2-0'mış gibi ve o skoru korumak neticesiyle, niyetiyle bu maçı oynadık ve 0-0 tamamladık. Oyuncularım kendilerine verdiğim görevi %100 eksiksiz yerine getirdi. Gole ihtiyacımız olsaydı bambaşka bir Galatasaray görürdünüz dedi. Aynen öyle arkadaşlar. Aynen öyle. Yani Beşiktaşlıların biz bu maç 5 atmalıydık falan diyenlerin böyle bir sakin, sakin. Daha zaten lig başlamadı. Ben yine Beşiktaş'ta beğendiğim isimler Orkun her zamanki gibi maestroydu. Savunma çok az açık verdi bu maçta. Yani 3. dakikadaki o kişisel hata vardı. Yani bana göre karşı takımın kaçırdığı, Kralove'nin kaçırdığı böyle en net diyebileceğimiz pozisyon. Benim aklımda kalan 79'da ki zaten 77-78 gibi Beşiktaş'ta bir düşüş yaşandı. Böyle ard arda birkaç pozisyon verdi ama zaten Beşiktaş ilk maçı 1-0 kazanmış. İkinci maçta da 1-0 önde. Onun artık bir rehaveti ve yorgunluğu da oldu. Trossard oyuna girdi. Çok bir şey göremedik kendinden. Bir tane güzel, hızlı gelişen bir atakta çektiği bir şut vardı. Kaleciyi test etti. Bir tane de kaleyi bulmayan, benim aklımda kalan bir şutu vardı. Bu oyuncu da zamanla antrenmanlara çıktıkça, maç eksiğini tamamladıkça daha iyiye gelecek. Yani şöyle düşünün. Trossard bu mu? Değil Trossard. Trossard maç yaptıkça, oynadıkça fizik gücünün tepesine çıkacak, bitiricilikteki keskinliği artacak, savunmaya yardım edecek, geriye gelecek, ileriye toplu topsuz çıkışlar yapacak, daha ayağa paslar uzun kısa atacak. Beşiktaş'ta şu anda ihtiyacı olanı yapıyor, %100 fizik gücünde değil. Ben Beşiktaş'ın oynadığı oyununun eleştirilecek bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Sezona da oynadığı 4 tane resmi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçından dolayı çok iyi bir hazırlık yaparak çıktığını düşünüyorum. O yüzden Beşiktaşlar acele etmesin. Güzel bir Beşiktaş ligde izlenecek. Hatta Eyüpspor maçında ben Beşiktaş'ın çok net, rahat bir galibiyet almasını beklediğimi söyleyeyim. Beşiktaş'la bir giriş yaptık. Sizlerden gelen Beşiktaş mesajlarını tabii ki okuyacağım ama bu Galatasaray maçı var bugün. Lig başlıyor. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray bir teraziye koyalım. Hep beraber tartalım reklamlardan sonra.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
13: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. 0538 052 1487. Gerçi ben bu numarayı söylemeden önce 21 tane mesaj geldi bile. Bakmaya başladım. Demek Ali Bey olmayınca bayağı keyifleniyorsun demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de gündem keyifli, Ali yok dedin, demek sebebi bu diyor dinleyicimiz. Demek orada esi mi kısa tuttum? Benim gündüz Hat-Trick'teki en keyif aldığım program istisnasız salı günkü program. Çünkü hem Ali hem Mert hem de ben beraber oluyoruz. Zaten ya ben şu havayı seziyorum. Umarım sizlere de öyle geliyordur. Yani biz sanki program yapmıyoruz. Kendi aramızda futbol konuşuyoruz. Yani hakikaten yani otursak sohbet etsek etmeyiz. O da ayrı. Oturup deli miyiz? Üçümüz yan yana. Abi Galatasaray şöyle, Fenerbahçe böyle. Ne diyorsun? İşte o geldi, bu gitti falan. Tabii ki yapmayız. Biz bir araya geldik mi? Ama tabii işimiz gereği buraya geliyoruz. Ama o sohbeti yaparken gerçekten bir radyo sohbeti gibi değil, birbirimize sohbet eder gibi. Çok keyif alıyorum ben. O yüzden hani bu programda ne kadar kalabalık olursak hep o kadar daha keyifli oluyor benim adıma. Umarım sizin için de öyledir. Ama bugün tek kaldım. Elimden geleni yapacağım sizler için. Dediğim gibi benim için çok keyifli çünkü lig başlıyor. Yani bakın, bunun benim spor konuşmak mesleğimin yanı sıra bu benim sevdiğim şey. Yani futbol izlemek. Sadece Türkiye Ligi'nin başlaması değil, Premier Ligi'nin başlaması da beni çok mutlu ediyor. İnanın Almanya, Fransa, İtalya, onlar başladığı zaman oley demiyorum. Ama Türkiye Ligi, Premier Ligi, dolayısıyla Şampiyonlar Ligi, bunlar başladığı zaman demeyeyim benim keyfimi. Gidiyorum evime, açıyorum televizyonumu. Cuma bir tane maç, cumartesi bir iki tane mutlaka maç, pazar maç, salı çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka güzel bir iki maç çıkıyor. Yani hem onları izliyorum. Ya bu benim mesleğim olmasa da onları izliyordum ve hala izliyorum. Bir de onlar üzerine burada yorum yapma şansına sahip olmak o kadar güzel bir şey ki. Yani harika bir şey. Hakikaten çok şanslıyım. Bunu da, bu enerjiyi de sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ben keyif alıyorum. İşim olduğu için değil, zaten sevdiğim için takipteyim. Bu spor branşlarını ve takımları. Tabii ki hemen Galatasaray ile ilgili mesajlar gelmiş. Galatasaray yönetici olsam hiç düşünmeden Fred'i alırdım demiş. Fred benim okuduğum kadarıyla Brezilya ile anlaşmış. Yani Brezilya'da bir kulüple, şimdi hatırlamıyorum hangisi. Ama şöyle, biz orada Mert ve Ali ile biraz ters düştük. Fred'i ben de alırdım. Yani bir alternatif gözükmüyorsa ufukta 6 ve 8 numara olarak Fred'i ben de alırdım. Ben de o düşüncedeydim. Ali ve Mert değildi. Bakalım Galatasaray yani çok ilginç bir sezon açılışına gidiyor. Yani şu anda bugün lig başlıyor. Galatasaray hem de ligin ilk maçını yapacak ve Galatasaray bir transfer yaptı. Wesley Ugo Çokwu bir transfer yaptı. Galatasaray bugün, ya bilmiyorum sabah ne konuşuldu, siz ne düşünüyorsunuz ama ben şunu söyleyeyim, Galatasaray bugün yani sezonun belki de en önemli maçlarından birine çıkıyor. Sezonun ilk maçı olmasına rağmen. Çünkü neden? Yani İlk haftalarda puan kayıpları normal karşılanabilir. İşte takımlar daha hazır değil. İşte bir iki tane böyle kaza puan kaybı yaşanabilir ama Galatasaray bugün Çorum karşısında puan kaybederse taraftarın gelmeyen transferi protesto edeceği, hem de çok şiddetli protesto edeceği çok kuvvetli bir hak, taraftara çok kuvvetli bir hak doğurur. Yani Okan Hoca da oyuncular da eminim bunun farkında. Ve bugünkü maça çok ekstra motivasyonla, ekstra dikkat ederek çıkması lazım. Galatasaray Ümraniye maçı sayılmazsa oynadığı 4 hazırlık maçını kazanamadı. Bunların 3'ünü kaybetti. 1 maç berabere kaldı. Oynadığı 4 hazırlık maçında kalesinde 10 gol gördü. Ve hazırlık maçlarının sonlarına doğru bile biraz yönetimi protestolar duyuldu. Şimdi ligin ilk haftasında Galatasaray Çorum karşısında puan kaybederse o protestolar tavan yapacak arkadaşlar. Yani tavan yapacak. Ve ben Galatasaray yönetiminin, başkanının, işte dün ya da evvelki gün hatırlamıyorum, internette gördüm. Galatasaray'ın şampiyonluğunu herkesten ben daha çok istiyorum dedi Dursun Başkan. Çocuklarıma ve torunlarıma verebileceğim en büyük hediye, miras, 5. şampiyonluk. Bunun için uğraşıyorum dedi ama Sayın Başkan, aldığınız riskin farkında mısınız? Galatasaray yapılmayan transferlerden dolayı barut fıçısına dönmüş durumda, taraftar nezdinde konuşuyorum. Barut fıçısına dönmüş durumda. Ve bugün Galatasaray Çorum karşısında puan kaybı yaşarsa yaşayacağınız protestonun farkında mısınız? Takımın nasıl bir hava kaybedeceğini, nasıl bir moral kaybedeceğini farkında mısınız? Yani bilmiyorum kimin peşinde Galatasaray Futbol Kulübü, bu kadar gizlilikle yürütülüyor ve hala bu transfer gerçekleşmedi ama gerçekleşeceği söyleniyor. Merakla bekliyorum. Ve yani bugün Galatasaray Futbol Kulübü'ne dua edin, bugünkü maçta puan kaybetmesin. Yoksa kim bilir hazırlık maçlarının sonundaki işte ben diyeyim 100, siz deyin 500, 1000 neyse kişinin transferler nerede, transfer istiyoruz söylemi, isteği çok büyük bir protestoya dönüşecek ve belki de 10 binler, 20 binler, 30 binler neyse hep beraber artık istifaya mı davet eder, ne yapar bilmiyorum. Yani ben bunun zeminini hazırlayan biri değilim. Ben olacakları görüyorum, herkes görüyor, bunu radyodan dile getiriyorum. Yani bunun olacağını göre göre, bile bile bu transfer nasıl gerçekleşmedi, ben hakikaten çok merak ediyorum. Yani Galatasaray kimin peşinde, kim gelecek ve bütün dertler bitecek? Bakalım, hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Mesajlar. Merhaba, Galatasaray taraftarıyım. Murat Bey yazmış. Bu sezon benim için iki pozitif konu var. Trabzon, Beşiktaş gibi takımlar da güçlendi. Rekabet açısından çok sevindirici oldu. Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallar da ligimizde duran futbol ve vakit geçirme umarım biter diyor. İkisine de %100 katılıyorum Murat Bey. Güzel bir mesaj. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Göztepe'den bir başka Murat Bey. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. Göztepe'miz inşallah bu yıl Avrupa'ya gider. Ben de bol şans diliyorum Göztepe'ye ve tüm kulüplerimize tabii ki. Bir Beşiktaşlı olarak demiş ki Ferhat Bey, İyi oynayıp kaybedeceğimize kötü oynayıp kazanmayı tercih ederim. Tabii zaten sezonun ilk haftaları böyledir. Kötü oynayıp kazanma haftalarıdır ilk haftalar. Çünkü kondisyonlar, hocaların istediği teknik, taktik yapıları, yapılanması, uygulaması, daha da sahaya yansıması istediği şekilde hocanın ilerleyen dönemde olacak. Dolayısıyla bu dönemde kötü oynayıp puan kaybetmeme dönemi büyük takımlar için, yıldızların ön plana çıkacağı bu dönem. Beşiktaş çok daha iyiye gidecektir. Buna yani emin olabilirsiniz. Bakalım, iyi yayınlar mesajları geliyor. Çok teşekkür ederim. Galatasaray Osimhen'e gelen 130 milyon euroluk Al Hilal'den böyle bir teklif geldiği söyleniyor. Kabul etsin. Gelen parayla da eksik kim varsa alsın. İsim de yazmış. Sörlot diyor, Kim Min-jae diyor, Milik, Noaleng. Hani parasızlık varsa bitsin bu olay. Ya bakın, Galatasaray ya bugün Osimhen

0: Osimhen sakatlansa, yarın Osimhen sakatlansa yedek golcü yok. Yani bana bir arkadaşım söyledi ya, hani her şeyi geçtim, 10 numarayı, 6-8 numarayı yedeklememizi, sol sağ kanadı yedeklememizi geçtim. Osimhen'in yedeği yok. Osimhen oynamadığı zaman da Galatasaray'ın nasıl, nerelerde ne puanlar kaybettiğini herkes biliyor. Yani ben anlamadım ki Galatasaray aynı anda 4 tane mi transfer yapacak? Bekliyoruz. Hep beraber bekliyoruz. Tek değilsin Genco abi, biz varız diyor. Teşekkür ediyorum. Ali Erim olsaydı bugün çok gülerdi. Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi elemesine soktun diyor. Tamam, Fenerbahçe. Evet, Beşiktaş Avrupa Ligi. Doğru. Onu söylediğimin bile farkında değilim. O kadar şey konuşuyorum ki. Tabii tek... Yani tabii ki hatamı düzeltin. Teşekkür ediyorum ama hani olumlu şeyleri hep açığım. Bazı insanlar da zannediyor ki burada yayında çık gel 3 saat konuş. Yani inanın çok kolay değil. Bir yandan konuşacaklarımı hesap edip konuşuyorken bir yandan mesaj diğer konuyu düşünüyorum. Çünkü bunu yaparken tökezlememem lazım. Mikrofonu sessiz bırakmamam lazım. Akıcılığı korumam lazım. Ve birbirine bağlı konularla konular yapmam. En azından güzel, yumuşak geçişlerle birbirine bağlamam lazım. Bu da çok kolay değil arkadaşlar. İşte bazen bunları yaparken işte Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde diyebiliyorum. Ne bileyim, mesela geçtiğimiz yıllarda bir Alman takımını karıştırmışım. Başka bir Alman takımı söylemişim. Aynı şeyin takımları. Yani Hertha Berlin değil de Union Berlin demişim. Aynen öyle olmuştu. Sen nasıl yayıncısın? Hertha Berlin'le Union Berlin'i nasıl karıştırırsın? Nasıl orada oturuyorsunlar geliyor. Yani gelin 2 saat yayın yapın. Ha tamam, benim mesleğim bu ama yani meslekte de herhangi bir kişiye gelin 2 saat 3 saat tek başınıza yayın yapın değil. O çok kolay bir şey değil. Yapıyoruz. Sürçülisan ediyorsak da affola. Avusturya'dan selam olsun Yunus Emre. Bu akşam maç için beklentin nedir? Valla Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Çünkü Galatasaray evet Villarreal'i yenemedi. Ren'i yenemedi. Ama biraz daha toparlanma sinyali verdi. En azından hücum hattında. Ve tabii ki Çorum'un bir Villarreal bir Ren olmadığını da varsayarak, Galatasaray'ın daha da hazır olduğunu varsayarak, evinde taraftarının avantajını hesaba katarak Galatasaray'ın bugün kazanmasını bekliyorum tabii ki. Ama kazanamazsa da çok sorunlu günler kapıda. Yani bugünkü bu maçı kazanmak yaşanacak sorunları halı altına silkelemektir sadece. Ama tabii Galatasaray yönetiminin ve taraftarının isteği kazanmak. Hani bir iki maç kazanıp o transferde açıklanacaksa açıklansın ki herkes rahata ersin. Dediğim gibi gideceğim de maça, kazanmasını bekliyorum Galatasaray'ın. Çorum'la Villarreal'i Ren'i bir tutmadığım için kendi gerekçem bu. Genco Boran, meydan sana kaldı. Sesin daha gür geliyor. Günlerden bugün Galatasaray demiş. Peki. Galatasaray'ın iddia oranı sürekli yükseliyor. Yani işte mevcut durumdan olabilir. Sonuçta rakip de evet belki bir Villarreal Biren gücünde değil belki. Ama onlar da geçen sezon bu lige yükselmeyi hak edecek dereceyi alarak buraya geldiler. Bu da ne demek? Geçen sezon çok az maç kaybettiler demek. Geçen sezon oynadıkları maçların çoğunu kazandılar demek. Bu özgüvenle, bu moralle buraya geldiler. Her zaman bakın, Fenerbahçe yönetimi geçen sezon kura çekiminden önce, lig kurasından önce bir şey demişti. Hep bize ilk haftalarda alt liglerden gelen takımlar çıkıyor. Nedense işte ikinci hafta, üçüncü hafta, beşinci hafta. Bu dezavantajdır. Doğru. Niye biliyor musunuz? Alt ligden gelen takımların kazanma özgüveni ve morali vardır. Zaten buna sahip oldukları için Brüst Lig'e çıkmışlardır. Ya şampiyon olmuşlardır, ya ikinci olmuşlardır, ya da playoff'ları kazanmışlardır. Oynadıkları maçın %70'ini falan kazanmışlardır. 3-5 maç kaybetmişlerdir. O özgüvenle, o moralle biraz böyle hani takımlar daha tam büyük takımlar oturmamışken onlara karşı bir sürpriz yapabilecek zemin oluşturur. Ama sonra o takımlar rayına oturur. Yani eğer belli bir seviyeye çıkamadılarsa, transfer takviyesi yapamadılarsa, bu anlamda destek göremedilerse bir düşüş yaşanır. Ama ilk başta bir dolu düzgün yollarına bir 6-8 silindir devam ederler. Sonra düşerler. Çorum'un bu avantajı var. Bu avantajı var ama Galatasaray'da arkadaşlar belki transfer yapmadı, eleştiriliyor ama işte kalesinde Uğurcan'ı, savunmasında Davinson'u, Abdülkerim'i, ortada Lemina'sı, Torreira'sı, ileride Osimhen'i, Barış'ı, Leroy Sané'si, yani takviye yok ama eldeki malzeme de bu.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
2: Reklam.

İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla

0: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Fenerbahçe ve Trabzonspor'da konuşacağım ama Galatasaray mesajları geliyor. Torreira'nın gitmek istediği doğru mu? Yani ben Torreira'nın geçen sezonun sonundan itibaren sanki ayrılacağını duyuyordum. Yani böyle bir isteğe sahip olduğunu duyuyordum ama işte yaşadığı bir vaka var. Bir alışveriş merkezinde zannedersem kendisine ya da yakınlarına saldırdı. Çıkan haberlere göre bu saldırgan serbest bırakıldıktan sonra bir defa çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. İki, kulüp bu esnada kendisine çok destek çıkmamış ve bundan dolayı ayrılmak istediği haberleri var. Yani olabilir, olabilir. Yani ben söylüyorum bir Galatasaray taraftarı olarak, ben zaten hani kötü anlamda söylemiyorum bunu. Galatasaray orta sahasının 4 şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri Torreira, ama işte yani o motivasyonun kaybolduğunu da anlıyorsunuz. Ya ben öyle hissediyorum. Ya Torreira bu sene bence kalmamalıydı. Kaldı. Madem kaldı, kaldığında da göreceğiz ne kadar faydalı olacak. Faydası mı zararı mı olacak? Eski Torreira'yı arayacak mıyız? Ama ben yani hata yaptığım zaman, daha doğrusu hata demeyeyim ama yani yanlış bir öngörüde bulunduğum zaman yanlış düşünmüşüm derim. Torreira'nın bence kalmaması gerekiyordu. Sebepten bağımsız konuşuyorum. Ben motivasyonunun ve Galatasaray defterinin kapandığını düşünüyorum. Kalbinde ve aklında Torreira'nın. Galatasaray maçı yürüye yürüye kazanır diyor bir dinleyicimiz. Galatasaray'ı amma yangın yeri yaptınız. 4 yıl üst üste şampiyon oldunuz. Hep mi Galatasaray şampiyon olacak? Beşiktaş ve Fener ne yapsın diyor bir dinleyici. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu Antep'e gitti. Son dakika haberi. Valla ben önümde 2 tane spor kanalı açık ama öyle bir şey görmüyorum şu anda. Bugüne kadar transfer döneminde Süper Lig'de en az para harcayan takım kim? Ona bakmak lazım şu anda, onu araştıramam. Bir tane golcümüz vardı yedek. O da Antep'e gitti. Sonumuz hayır olsun diyor. Demek ki bir

birden fazla bir yerde çıktıysa ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Biraz da Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray mesajları geliyor ama biraz da Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray mesajlarına baktım. Genelde aynı şeyler. İyi yayınlar. Bir tane daha Fenerbahçe mesajı buldum. Teşekkür ederim. Fener'i görünce baktım, biz seni Fenerbahçeli olarak çok seviyoruz diyor. Peki, çok teşekkür ederim. Ama Fenerbahçe hakikaten geçelim. Şöyle ki, Fenerbahçe bu hafta, daha doğrusu sezonu, lig olarak, lig anlamında sezonu Gençler Birliği maçıyla açıyor. Ben yine YouTube'daki 1-0-2 platformunda da mesela Sturmgraz'da oynanacak olan rövanş maçından önce söylemiştim. Yani Fenerbahçe bu sezon belki de Türk takımları tarihinde, bakın Türk takımları tarihinde Şampiyonlar Ligi ön elemelerine en kuvvetli giren takım oldu. Yani kalede Ederson var, hoş oynamadı ama opsiyon olarak vardı. Mert var, milli takım kalecilerinden bir tanesi. Önlerinde Ake, yeni transfer, Skriniar'la birlikte. Onların önünde Kante ve Guendouzi. Yani inanılmaz bir dörtlü. Yani bu dörtlü kolay kolay gol yemez. Hatta Sturmgraz maçı öncesinde bizim platformumuzda birçok Fenerbahçe taraftarı işte o Polonya takımına karşı oynarken de çok bastırdığı zamanlar oldu. Sturmgraz evinde daha iyi oynayan bir takım, Sturmgraz gol atacaktır. Ben hiç inanmıyordum Sturmgraz'ın gol atacağına. Yani o kadar inanılmaz bir dörtlü bir araya getirdik Fenerbahçe. Ake, Skriniar, Kante ve Guendouzi dörtlüsü. Ve onlar bir arada oynadıkça, fizik kondisyon güçleri arttıkça ne kadar inanılmaz bir savunma hattına sahip olduklarını daha da göreceğiz. Bu benim şahsi fikrim. Cüneyt Kaşeler çok güzel bir söz söyledi. Bayıldım. Yani ondan alıntılayarak bunu ben de sık sık kullanacağım. Dedi ki Türkiye anayasasında değişmeyen, değişmesi mümkün olmayan ilk dört madde Fenerbahçe'de de Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi. Bu dörtlü değiştirilemez. Türkiye Anayasası'ndaki ilk dört madde nasıl değişilmezse bu dörtlü de Fenerbahçe'de değişmez. İnanılmaz bir dörtlü oldu. Hakikaten öyle. Şimdi bunlara Talisca geldi, Greenwood geldi, Lukaku geldi. Biraz vakte ihtiyacı vardır belki ama Lukaku geldi. Vedat Muriç var, Asensio var. Yani muazzam bir kadro. Yani bunu radyodayken de söyledim. Fenerbahçe 3. ön eleme takımı değil. Fenerbahçe playoff takımı değil. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi takımıyla şu anda mücadele ediyor. Ve ben Fenerbahçe'nin Lyon'u geçmesini bekliyorum. Netim bu konuda. Lyon geçerse benim için sürpriz olacak. Çok netim. Böyle bir kadroyla Fenerbahçe'nin Lyon'u geçmesini bekliyorum. Fred'in gitmesi, arkadaşlar bir yerde biri gidecekti. Bu 10+4 kuralına uymak zorunda kulüpler. Dolayısıyla işte sayıyoruz. 4 tane isim saydık değil mi? Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi. Lukaku ile Greenwood geldi. Etti size 6. Talisca var. Vedat Muriç yeni geldi. Hadi Talisca'yı sayma. Vedat Muriç yeni geldi. 7. 7 tane etti bile şu anda. Geriye 10 tane, 12 tane falan isimden 3'ü kalacak. Yani birileri gidecek. Birileri gidecek. Onlardan ilki Fred oldu. Fred bence çok iyi bir 6-8 numara yedeğiydi. En az asları kadar yapıcı, kuvvetli ve güvenebileceğin bir isimdi. Tabii ki inişleri çıkışları oluyordu ama onun da Türkiye'deki en iyi performansını İsmail Kartal ile yaşadığını ve şu anda Fenerbahçe'nin başında yine İsmail Kartal olduğunu unutmamak lazım ama işte birilerinin gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Kural gereği. Ben söylüyorum kendi adıma. Ben Galatasaray yönetimi olsaydım Fred'i 6-8'i yedeklemek için, onlarla kıyasla mücadeleyi arttırmak için, seviyelerini yükseltmek için alırdım Fred'i. Almayı düşünürdüm. Ama Galatasaray kulübü düşünmedi. O da ayrı. Ben de bir Galatasaraylı olarak bunu
samimi bir şekilde söylüyorum. Dolayısıyla Fred'in gidişi hayırlı olacak en nihayetinde. Yani çünkü birileri gitmek durumunda. Bakalım. Mesajlar geliyor. Tam Galatasaray TV'lik bir yayıncısın demiş bir dinleyicimiz. Bilmiyorum çok fanatikliğimden mi? Neden dolayı? Yine bir Galatasaray taraftarı ortalık yangın yeri gibi demiş. Ama biz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe mesajlara geçelim. Fred Galatasaray olmaz mı? İşte o da daha önce gelmiş bir mesaj demek ki. Gençler Birliği maçındaki en çok konuşulan şey bilet fiyatları. İnanın görmedim. Bilet fiyatlarını görmedim. Lukaku fitim hazırım diyor. Yani olabilir. Neden olabilir? Çünkü ciddi bir sakatlıktan çıktı. Çok az oynadı bu sene İtalya Ligi'nde. Ama Belçika Ligi'nde iki tane maçı ilk 11 çıktı. Hemen hemen diğer tüm maçlarda da oyuna sonradan girdi. Ve oyuna sonradan girdiği maçlarda da büyük katkı sağladı. Yani Lukaku'nun ben gerçekten bu ligde çok başarılı olabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. Ben ona futbolcuların Shaquille O'Neal'ı diyorum. Yani basketbolda Shaquille O'Neal ne kadar kuvvetliyse, kuvvetiyle ön plana çıkıyorsa, inanın Lukaku da yapısıyla, kuvvetiyle, hani basketbolcular içerisinde bile Shaquille kuvvetliyken, futbolcular, o bütün o atletler içerisinde Lukaku da ekstradan kuvvetiyle ön plana çıkıyor. Sağlığı el verdiği sürece bu ligde bayağı istediği işleri yapar Lukaku, hem Fenerbahçe'nin hem de kendisinin. Devam edelim. Bir dinleyicimiz diyor ki Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğu tribün liderinden belli diyor. Benim liderim değil o. Ben de Galatasaraylıyım. Benim liderim değil o. Yani ya bir kişinin, bir taraftar grubunun yaptığı söylemi bir kulübü bağlamaz arkadaşlar. Yani dolayısıyla bakın, bu söyleminize cevap vermiş oldum mu sizin? Hani sanki okumayacakmışım gibi de 5 kere yazmışsınız. Belli olmuş mu? Benim liderim değil. Galatasaray'ın da lideri değil. O bir tribün lideri sadece. Bugün iddia bülteni değerlendirmeyeceğim. Çünkü onu hafta sonları yapıyoruz. Cumartesi, pazar günleri yapıyoruz. Bir dinleyicimiz diyor ki ben Fenerbahçeliyim ve maalesef İsmail Kartal yüzünden Lyon'u geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Çok kritik anlarda İsmail Kartal'ın hep hatalar yaptığına şahit olduk. Kritik anlarda yine hata yapacaktır demiş. İşte kötüyü çağırmayın. Kötüyü çağırmayın. Dinleyicimiz bilet fiyatlarını yazmış. Deplasman fiyatı 5200 lira. Diye. Arkadaşlar işte bilmiyorum ki yani. Bir şey diyemeyeceğim. Beşiktaş'a geçeceğiz şimdi. Olur mu canım? Beşiktaş konuştuk. Bakın beni de kandırıyorsunuz. Beşiktaş konuştuk. Açılışta. Birazdan Trabzon'a geçeceğiz. Fenerbahçe biletleri çok yüksek tutulmuş şeklinde. Premier Lig'de bu sezonun bir numaralı şampiyonluk adayı kim? Bence Arsenal yine. Tabii Iraola da benim çok sevdiğim bir hoca. Liverpool'a gitti ama bakalım onların kimyası ne kadar çabuk tutacak. City'de Guardiola ayrıldı. Maresca geldi. Ama tabii Maresca ile City eski futbolunu, Guardiola'nın bıraktığı futbolu devam ettirebilecek mi? Başka bir sisteme mi geçecek? Çünkü orada karşılarında aynı sisteme yakın, çok başarılı oynayan, yıllardır Arsenal çalıştıran bir Arteta var. Ben bu sene de geçen sene olduğu gibi Arsenal'i Şampiyonlar Ligi, Premier Lig şampiyonluğuna epey ama epey yakın görüyorum ki bakalım pazar günü bir şeyler belli olur zaten City-Arsenal maçında.
Fenerbahçe eleyecek.

Lyon'u diyor. Bir dinleyici Fenerbahçe'nin tribün lideri çok mu iyi diyor. Bak girmeyin arkadaşlar bu konuya işte girmeyin yani. Yani iyisiyle kötüsüyle hiç fark etmez. Bir tribün lideri bir takımın taraftar lideridir. Takımla hiçbir şey yoktur yani. Sizce Vlahovic mi Lukaku mu? Oo, bayağı zor bir soru. Bayağı zor bir soru. Arkadaşlar Prime Lukaku'yu hiçbir şeye değişmem. Yani Prime Lukaku'yu hiçbir şeye değişmem. Ya şu anda Vlahovic derim. Ama çok küçük bir farkla Vlahovic derim şu anda. Ya Prime Lukaku bambaşka bir şeydi. Göreceğiz. Çok küçük bir farkla yaşı, sakatlık geçmişi falan baktığımızda şu anda Vlahovic derim. Bakalım. Bir dinleyicimiz ne demiş? Vedat Bey, Galatasaray şampiyon olmamak için transfer yapmıyor olabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Olmaz tabii ki. Yok canım, yok, yok, yok. Yok. Vedat Bey, yok öyle bir şey yok. Galatasaray Türkiye'nin Bayern'idir, rahat olun diyor. Lukaku Türkçe'yi öğreneceğini söyledi. Lukaku'nun babası Gençler Birliği'nde oynadı. Lukaku 3 yaşındaydı Ankara'da. Hatırlıyorum o günleri, çok net hatırlıyorum. Biraz dile yatkınlığı varsa hatırda kalmıştır. Biraz hatırında kalmıştır. Osimhen mi Lukaku mu? Osimhen tabii. Yani bakın Vlahovic mi Lukaku'ya mı? Vlahovic demişken Osimhen Lukaku'ya Osimhen derim. Osimhen'le Lukaku'nun prime'ını da yani %50-50 derim. %50-50 derim. Yani hatta biraz daha Lukaku ağır basıyor olabilir. Bitiricilikte ya güçte tabii ki Lukaku ama işte hücum presinde ortalığı dağıtmakta ve golü kovalamakta Osimhen derim. Ya birbirinden avantajlarının biraz farklı olduğu yerler var bu iki oyuncunun. Alaaddin Bey, sizi NTV Spor Radyo'dan beri biliyorum demişsiniz ama ben NTV Spor Radyo'dan önce hem de çok önce yine Radyo Spor'daydım. Ben 2006'da Radyo Spor'a geldim. Sonra NTV Spor Radyo'ya transfer oldum. O da yani NTV Spor'a geçtiğimden dolayı, oranın radyosu açıldığından dolayı. Sonra Radyo Spor'a geri geldim. Aslında orijinim, başlangıcım Radyo Spor'dur. Alaaddin Bey demiş ki ne yaşlandığınızı gördüm ne de fanatiklik yaptığınızı gördüm. Bir Beşiktaşlı olarak sizi hayatta sonuna kadar dinlemezdim aksi olsaydı demiş. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani Lukaku da sakatlanmazsa Vedat Muriç transferine yazık değil mi? Bu kadar iyi iki forvet aynı anda. Yani alınabiliyorsa alınır arkadaşlar. Alınabiliyorsa alınır. Bakalım. Arkadaşlar, tribün liderleriyle ilgili mesajlarınıza ben kendi fikrimi söyledim. Devamını da ben Galatasaray kulübü değilim. Ben de bir taraftarım. Söyleyeceğimi söyledim. Yani ne deseniz yersiz. Fenerbahçe tribünlerinden bir şey gelmiş. Gençler Birliği takımının açıkladığı bilet fiyatlarından dolayı Fenerbahçeliler gitmeme kararı almışlar. Olabilir. Böylece çok büyük bir hani para kazanacağını düşünen bir yerden, bir fikstürden para kazanamaz Gençler Birliği. Galatasaray Beşiktaş maçında aynı hatayı yapmaz mı acaba? Yani olabilir. Olabilir. Yani işte insanlar yaşadıkları haksızlıklara tepki göstersin ki bunların devamı gelmesin. Bunlara karşı bir reaksiyon gösterildiği gözüküp buna göre
devamı gelmesin bu hataların. Bu önemli. Yani tribün fiyatlarını protesto edip maça gitmezse Fenerbahçe taraftarı helal olsun. Hakikaten öyle. Bir daha Gençler Birliği kulübü de vay arkadaş biz şu kadar para kazanmayı düşünüyorduk. Belki fiyat düşürecekler hemen. Tamam hata yaptık 2000 lira diyecekler. 3000 diyecekler her neyse. Yani belki işte Fenerbahçe'nin taraftarının yapacağı bu olaydan dolayı Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş nemalanacaktır ama işte burada o duruşu sergilemek önemli. O haksızlığı dile getirmek önemli. Bakalım. Icardi'yi yollamak için elinden geleni yaptı spor basını. Sakatlığını atlatan Icardi bu sene daha faydalı olmaz mıydı? Ben Icardi'nin kalması taraftarı değilim açıkçası. Hala da aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'nin 11'i çok iyi ama güvenilir bir yedeği yok diyor. Bursa'dan selamlar. Genco abi bence de kesinlikle fanatik değilsiniz. Aksini söyleyene katılmıyorum demiş. Vlahovic'in gol vuruşları çok daha iyi. Yani orası kesin. Yani Lukaku'nun prime zamanında bile bitirici vuruşları çok iyi değildi. Yani hiçbir zaman Lukaku bitirici böyle bir Jardel olduğu için ön plana çıkmadı. Lukaku bambaşka özellikleriyle ön plana çıktı. Vlahovic'in tabii ki bitirici vuruşları çok daha iyi. Bakalım. Lütfen bu mesajı okur musunuz? Galatasaraylı taraftarlara bir mesajım var. Sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray 4 senedir üst üste şampiyon oluyor. Şampiyon oldunuz. Bırakın bunun tadını çıkaralım. Rakiplerimiz bu sene büyük yatırımlarla kendilerine göre çok büyük futbolcular aldılar. Ligimizin kalitesi artıyor. Bırakın biraz da ortak bir heyecan yaşayalım. Ligin seviyesinin kalitesinin arttığını görelim. Nasıl olsa bir şampiyon çıkacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon üçü de aynı anda şampiyon olamayacağına göre kim şampiyon olursa olsun 4 yıl üst üste şampiyon olan Galatasaray olarak tadını çıkaralım. Güzel, çok sağduyulu bir mesaj. Tabii herkes kendi takımının şampiyon olmasını ister ama yani 4 sene şampiyon olduktan sonra başka bir takımın şampiyonluğu beni de çok üzmez. Hele ki Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yaptığı bu yatırımdan sonra dedim ya programın başında çok heyecanlıyım, mutluyum, lig başlıyor diye. Bir o kadar da korkuyorum bu kadar bu arada. Bir o kadar da korkuyorum çünkü bu yatırımların karşılığı gelmesi için sağ dışı açıklamaları da çok kuvvetli olacak maalesef. Bu futbol iklimimizin bir gerçeği. Çok çok kuvvetli sağ dışı açıklamaları, çok gergin sağ dışı günleri, haftaları yaşayacağız. O açıdan endişeliyim ama sağ içinde kalacak olursak harika 4 takım, harika 4 kadro ve bunların bize sunacağı futbol reziteli bizi bekliyor diye düşünüyorum. Evet, bir dinleyici de siz at yarışı yorumcusu değil misiniz demiş. Ali İmran Bey ilk mesaj değilim. Fotomaçta yazıyordum doğru ama ben iddia yazıyordum. Hala da yazıyorum. Çok güzel çok mesaj var ama hepsini okumam imkansız. Yeni sezonda bütün kulüplerimize bol şans diliyorum. Trabzonspor'la ilgili konuşamadım ama Salah transferi biliyorsunuz. Tebrik ettim. Harika bir transfer. Trabzonspor da bu sene şampiyonluğa oynayacak. Kasımpaşa deplasmanında eminim Kasımpaşa'dan daha fazla Trabzonspor taraftarı olacak. Satılan kombine fiyatlı adedinden belli. Böyle kendi taraftarının zayıf olduğu İstanbul deplasmanlarında birçok Trabzonlu eminim ki işte Kasımpaşa, Eyüp gibi yerlerde takımını yalnız bırakmayacaktır. Kasımpaşa karşısında da Trabzon'un galibiyetiyle lige iyi başlamalarını bekliyorum. Onlara da bol şans diliyorum. Tüm takımlarımıza yeni sezonda bol şans. Benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
1: Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese iyi günler. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Haftanın bu son spor kazanı programında. Ercan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Evet, WhatsApp hattımız devrede. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Soru, görüş, öneri, yorum, bu numaraya bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi değerlendireceğiz Ercan Taner'le birlikte. Bir de sorumuz var. Bunu da yayının başında sormak istiyorum. Görüşlerinizi de merak ediyorum açıkçası. Bugün malum Süper Lig yeniden başlıyor Ercan abi.
1: Başlıyor. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun bütün spor severlere.
0: Ben de şöyle bir soru yöneltmek istiyorum dinleyicilerimize. İlk 5 nasıl oluşur sezon sonunda?
1: Tahmininiz nedir?
0: Tahmininiz nedir? İlk 5 evet. Tahmininiz nedir? Bunları yazarsanız biz de burada değerlendiririz. Tabii yorum içeren, hani şu nedenle şu takım birinci olur, şu nedenle ikinci olur da diyebilirsiniz. Sadece listede yazabilirsiniz. Artık bu size kalmış. Ercan abi, gündem tabii ligin de başlamasıyla birlikte yoğunlaştı. Bugün Lukaku'nun imzası vardı. Aynı zamanda basının karşısına geçti. Lukaku dün Beşiktaş turu geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turuna kaldı.
1: %100 Avrupa'da artık bütün takımlarımız.
0: Evet. Onu da söyleyebiliriz ve bugün de Galatasaray son şampiyon olarak ligi açıyor. Çorum'la karşı karşıya gelecek. Çorum Futbol Kulübü ile bu akşam 21.30'da olacak mücadele. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. İstersen Beşiktaş'la başlayalım. Ya da daha doğrusu az önce bir açıklama geldi. Beşiktaş'a geçmeden önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla başlayalım. Daha yeni.
1: Başlayalım.
0: Yeni bir açıklama çünkü. Sıcağı sıcağına biz tam yayına girerken bu açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bir mesaj yayımladı. İbrahim Hacı Osmanoğlu 2026-2027 sezonu öncesi yeni sezona ilişkin hedeflerini paylaştı. Süper Lig'de uygulanacak yeni teknolojiler ve yabancı VAR hakemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. En sıcak gelişme bu olduğu için böyle başlayalım. Diyor ki Hacı Osmanoğlu, yeni sezonda Süper Lig'de çipli top ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağını, yarı otomatik offside sisteminin yani gelişmiş VAR'la geliştirileceğini, buna advanced VAR diyor. Ve UEFA ile FIFA organizasyonlarında görev yapan üst düzey yabancı VAR hakemlerinden de yararlanılacağını açıkladı.
1: Yani yabancı VAR hakemi mi gelecek? Yararlanacağını açıkladı.
0: Tabii yabancı VAR hakemi geliyor. Evet. Bunu açıklamış oldu Hacı Osmanoğlu. Ben öyle anladım. Yani başka türlü nasıl faydalanacak? Acaba yabancı VAR yerli hakemin, Türk hakemin yanında mı oturup yönlendirecek mi? Ya da bir hata yaptığında
1: olmaz.
0: Söyleyecek mi?
1: O maç anda olmaz.
0: O zaman görevli olacak, tabii. Yanına stajyer olarak Türk hakem oturacak.
1: O zaman iki tane VAR hakemi olmuş oluyor. Zaten kurallara da aykırı o.
0: Yani o olmayacağına göre demek ki geliyor değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Şöyle diyor açıklamasında, yeni umutlar, yeni hedefler, yeni heyecanlar ve özlemle beklediğimiz 2026-2027 futbol sezonuna merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle milletimizin ortak sevinci, bizleri birleştiren ve en güçlü değerlerimizden biri olan futbolumuzda yeni sezonun ülkemize ve futbol ailemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Futbolumuzun en değerli markası Trendyol Süper Lig, sahadaki rekabetten yayıncılığa, sponsorluktan maç günü gelirlerine, dijital etkileşimden oluşturduğu ekonomik değerlere kadar futbol ekosistemimizin itici gücünü oluşturmaktadır diyor ve yeni sezonda açıklamasına devam ediyor. Yeni teknolojilere uyum sağladığımız bu süreçte uluslararası bilgi ve tecrübeyi Türk hakemliğine aktararak kendi hakemlerimizin gelişimine katkı sağlayacak, Türk futbolunun, kulüplerimizin ve müsabakalarımızın yararına olabilecek her seçeneği değerlendirmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sezon başında ev sahipliğimizle düzenlenen spor güvenliği değerlendirme toplantısında bazı kararlar aldık. Bunu da hayata geçireceğiz diyor Hacı Osmanoğlu. Burada diyor ki Türk futbolunun birlikten aldığı gücü, rekabetin kaliteyi yükselttiği ve yeni başarıların temellerinin atıldığı bir sezon olmasını diliyorum diyor. Çipli top uygulamasına geçileceğini ve aynı zamanda da yabancı VAR hakeminden faydalanılacağını söylüyor.
1: Evet, bu açıklamada demek ki bazı maçlarda, açıklamadan tabii anladığımız bu. Hı hı. Başka bir şey değil herhalde. Yabancı VAR hakemi gelecek. Ya da maç sonrasında seminerlerde mi bunu böyle yaptınız, şunu şöyle yaptınız diyecek. O zaman bir esprisi var mı? Bence yok.
0: Ya açıklama tam olarak şöyle. Yaz seminerinde açıkladığımız üzere Süper Lig'de çipli top olarak bilinen bağlantılı top teknolojisini ve gol çizgisi teknolojisini hayata geçirirken hali hazırda kullandığımız yarı otomatik offside sistemini de Advanced VAR, geliştirilmiş VAR sistemiyle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız.
1: Hayırlısı.
0: Ya anladığımız bu. Hakemlerimizin gelişimi önceliklerimizden biri olacak. Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü olarak görev yapacak Türk hakemliğinin gelişimi açısından da bunun faydalı olacağını düşünüyorum, diyor.
1: Hayırlısı.
0: Hayırlısı diyelim. Anladığımız kadarıyla yabancı VAR da göreceğiz Ercan abi.
1: Göreceğiz. Bu açıklamadan onu anlıyoruz.
0: Evet, bu açıklamadan onu anlıyoruz. Bakalım yani neler kazandıracak. Birçok problemi çözecektir. Dedikoduların bir kısmının önüne en azından geçecektir diye düşünüyorum.
1: Bayağı da geçebilir.
0: Yani evet, Türkiye'de dedikodu bitmez ama bir kısmını bile götürse
1: evet, ortamı rahatlatabilir.
0: Benim için kafi. Türkiye'de yani yapay zeka yönetse maçları bile dedikodu bitmez. İşte yapay zekaya virüs bulaştırıldı falan diyebilirler.
1: Evet.
0: O yüzden en azından 3-5 dedikodunun önüne geçmesi açısından bile ben değerli buluyorum bu teknolojilerin Türk futboluna adaptasyonunu. Dinleyicilerimizin de yorumları tabii ki başımızın üstünde. Onlar da bizlere yazabilirler neler düşünüyorlar bu açıklamalarla ilgili. Şimdi Beşiktaş nasıl buldun Ercan abi dün akşam?
1: Ya her geçen gün daha iyiye giden bir takım görüyorum ben, açıkçası onu söyleyeyim. Hatta dün maçı seyrederken gerçekten dedim ki kendi kendime, ya 4 yıldır sezon açılışlarına bakıyoruz ve bu Avrupa maçlarına bakıyoruz. Hadi 4 yılı biraz daha kısaltayım. Shakhtar maçı aklıma geliyor. Beşiktaş'ın oynadığı.
0: Evet.
1: Shakhtar burada 4 gol attı.
0: Çok değil, 12 ay önce. Hı
1: hı. Acayip pozisyon veren bir Beşiktaş izliyorduk, hatırladın mı?
0: Tabii.
1: Hücum yapamayan, gol pozisyonuna
0: gidip gelemeyen.
1: Dün maç 0 bitti, 4-0 bitebilirdi. 5-1 bitebilirdi. İlk yarıda 3 tane net var. İkinci yarıda var.
0: Üstün bir oyun vardı zaten.
1: Ya takımı, şimdi futbolda bir tabir vardır. Onu söyleyeyim. Bu takım topsuz oyunda var mı? Var. Takım savunmasında iyi mi? İyi. Gol pozisyonuna çok rahat girebiliyor, atamıyor.
0: Hı hı. Onu söyledi zaten. Birazdan dinleyicilerimizle
1: atması gereken oyuncu da transfer edildi.
0: Daha iyi bitirmemiz lazım dedi İtalya.
1: Bu oyuncu da Vlahovic oldu.
0: Geldi. Bitirici evet. Geldi.
1: Dün Önder Özer'in açıklamasına göre bugün hocayla bir toplantı yapacaklar. İtalyano'yla. 23 yaş kategorisinin çok az farkla kaçıran bir oyuncu var. Onu alalım mı, almayalım mı diye bu oyuncunun bir sağ kanat olduğu konuşuluyor.
0: Hı hı.
1: Ben de bu oyuncuyu çok merak ettim. Bakayoko olabilir mesela. Çok olabilir. Çok az bir farkla kaçırıyor.
0: 1-2 ayla mı kaçırıyor?
1: Bakayım. Evet. 1-2 ayla kaçıran oyuncular var. Hatta oyuncular tabii genç oyuncular. Ama Beşiktaş demek ki oraya da bir hamle yapacak. Öyle gözüküyor.
0: Yani ama dün Çerni de çok övgü aldı Ercan abi. Golü de attı.
1: Ya Çerni, oyuncuyu almak tamamıyla Çerni'yi devre dışı bırakmak anlamına gelmiyor tahmin ediyorum.
0: O zaman Raşit Say'la.
1: Genç oyuncuya yatırım yapıyorlar. Tabii olabilir.
0: Yollar ayrılabilir diyorsun Raşit Say'la.

0: Yani gezici kullanabilir Trossard'ı.
1: Öyle bir özelliği var zaten. Var, var. Bu hep beraber hem Arsenal'den hem de Belçika milli takımdan biliyoruz. Ya ben Trossard transferini de Vlahovic transferini de tabii Salih takımın çehresi değişti Mehmet.
0: İki tane oyun kurucu, on numara özellikle oyuncusu oldu şimdi Trossard, Orkun.
1: Geçen sene bu Calo'yu nereden buldu diyordu millet Beşiktaş.
0: Aa, dün beğendim.
1: Sahanın en iyisi.
0: Evet.
1: Hatası sıfır hata. Çıkana kadar, yorulup çıkana kadar sıfır hata.
0: İşte hoca farkı. Her zaman yıldız alamazsın Ercan abi. Oyuncudan verim
1: almayı bazı oyuncuları bulacaksın.
0: Lazım. Oyuncudan verim almayı bilen teknik direktör en iyi teknik direktördür.
1: İşte yani bunu... Calo'nun böyle olması Emirhan'ın da hatasını minimuma düşürüyor. Ya uyumları çok iyi şu anda.
0: Evet.
1: Ya formayı Agbadu nasıl zorlayacak bilmiyorum.
0: Şimdi dün Beşiktaş'a baktığımızda benim dikkatimi çeken özelliklerden biri, öncelikle Trossard'a baktım. Çünkü ben her zaman, yani daha başımıza geldiği için, yıllar boyunca başımıza geldiği için Türkiye'ye böyle isimli, işte Premier Lig görmüş, bir şeyler başarmış kariyerli oyuncular geldiği zaman bazen küçümserler. Bunu hissediyorsun.
1: Evet.
0: Ya hissettik geçtiğimiz dönemlerde. Ya Trossard başladı. Ya dedim Trossard'da da acaba böyle bir şey olur mu? Şimdi yarın öbür gün başka oyunculara da bakacağım çünkü ben bu gözle. Yok, onu hissetmedim. Her yere koşan, mücadele eden, basan.
1: Oyunu okuma başarısını çok iyi gösteren.
0: Evet, yani ben...
1: Tribünden seyrediyorsun, diyorsun ki çok usta bir oyuncu.
0: Yıldızım, top bana gelsin, bana top atın noktasında bir oyuncu değil. Gidip kendi topunu kendi alan.
1: İlhan da kendini geliştirme yolunda bence dev bir adım atmış. Hiç kolay değil. Fransa 2. liginden gelip Beşiktaş'ın sezon başından beri 11 içinde yer alan bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Çok iyi bir transfer başarısı.
1: Çok iyi.
0: Evet.
1: Ya bir 39. saniyede golü atsa,
0: evet,
1: bir başka bakış açısı olacak Beşiktaş'ın maça.
0: Kesinlikle öyle. Yani muazzam bir transfer başarısı. Fransa 2. liginden Türk oyuncuyu alıp getirip ilk 11'e koyabiliyorsun ve sırıtmadan oynuyor.
1: Evet.
0: Ya bu gerçekten, yani teknik direktör nasıl verim alacağını biliyor. Oyuncu da kendini adamış belli ki bu formayı alacağım diye. Güzel bir takım oluyor yani Beşiktaş'a baktığımda.
1: Aynı kanaatte.
0: Hocanın büyük katkısı var ama. Yani yıldızlar tamam güzel, yıldız önemlidir. Ama hani İlhan'dan verim alıyor, İlhan'ın performansı arttı. İşte Calo dedik, Calo'nun performansı arttı. Salih süre alamıyordu Almanya'da, ilk 11 başlıyor. Performansı iyi. Yani herkesin performansını yükselten bir İtalyan.
1: Olaytan'ın performansı da iyi dedi.
0: Onu söyleyecektim. Olaytan.
1: Olaytan çabuk ataklarda, oyuncular hareketlendiğinde verdiği paslarda çok dikkat çeken bir oyuncu. Bunu dün de gördük.
0: Golünde de bunu gördük.
1: Öyle değil mi?
0: Yok yani burada hocanın takımın üstündeki hakimiyeti benim dikkatimi çekiyor. Yani herkese dokunmuş hoca.
1: Ya Beşiktaş Çen'in attığı golde 3 pasta golü buldu. Johan Cruyff'un o meşhur cümlesi hemen akıllara gelir değil mi? Futbol basit bir oyundur. Önemli olan basit oynamaktır.
0: Evet.
1: İşte 3 pasta gol.
0: Evet, aynen öyle. Yani daha da iyi olacak tabii ki bu takım. Daha işte Vlahovic bitirici oyuncu da ceza sahası hakimiyetiyle tanıdığımız bir oyuncu da eklenecek. Belki başka transferler de olacak. İşte Trossard, Vlahovic, Nübel alıyorsunuz kadronuza. Orta sahaya Türk oyuncu alıyorsunuz milli takımdan, Salih Özcan. Ben yani iyi yolda görüyorum Beşiktaş'ı.
1: Geçtiğimiz yıllardan farklı bir Beşiktaş var. Bunu kabul edelim.
0: İtalyano tercihinin doğruluğu ortada.
1: Savunma Beşiktaş. Pozisyon verme konusunda da rakip bayağı zorlanıyor pozisyona girmekte.
0: Evet, o konuda cimri bir Beşiktaş savunması var. Vermiyor pozisyon.
1: Çok az.
0: Evet.
1: Rakibe öyle bir imkan vermiyorlar. Öyle değil mi?
0: Evet. Ya bunu Fenerbahçe'de de gördük. Zaten Ake'yi konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Nathan Ake'yi. Ake Şkriniar ikilisi, Uche Hoeg ikilisi olma yolunda sinyaller veriyor demiştik.
1: Mesele bu zaten.
0: Evet. Şimdi savunmada da bir başka yine dikkatimi çeken nokta Ercan abi. Ya her şeyin planlı olduğunu ben görüyorum. Yani sportif direktör ne yaptığını biliyor, ne istediğini biliyor. Teşhisi koymuş. Hocadan bunu talep etmiş. Hoca bunu

0: kabul etmiş. Transferler buna
1: ona göre
0: yapılıyor.
1: Aynen öyle.
0: Antrenmanlar buna göre yapılıyor belli ki ve bu da sahaya yansıyor. Ben bunu gördüm Beşiktaş'ta.
1: Aynen öyle.
0: Ya çünkü Önder Özen akıllı bir adam, futbolu bilen bir insan. Diyor ki biz UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağız diyor. UEFA Avrupa Ligi'nin hızıyla diyor, bizim ligimizin hızı bir değil diyor. Biz o hıza göre bir takım kurmak zorundayız diyor. O hıza göre oyuncular alıyoruz.
1: Ve o hıza göre de bunun lig maçlarına yansımasını göreceğiz.
0: Aynen öyle. Ligde de demek ki o hızla rakiplerini sürklase etmeye çalışan bir Beşiktaş olacak. Üstünlük sağlamaya çalışan bir Beşiktaş olacak. Dün bir de şu dikkatimi çekti ki günümüz futbolunun olmazsa olmazı bunu dünyada, tabii Beşiktaş İspanya seviyesinde yapmıyor ama dünyada en iyi yapan takım İspanya, Dünya Kupası'nı kazandığı için örnek vereyim. Şimdi bir baskı altında oyuncu topu ayağından çıkardığı anda hemen boş alana kaçıyor. Sabit duran yok.
1: Beşiktaş'ta bu var.
0: Evet. Dün benim en çok hoşuma giden nokta
1: onun için
0: buydu.
1: Konuyu açarken top suyun dedim.
0: Evet. Bu çok hoşuma gitti benim Beşiktaş'ta. Yani tamam baskı yersin, zaten her takım baskı yapacak. Ama o baskıdan nasıl çıkacaksın? Herkes sabit durarsa çıkamaz.
1: Ve çok daha fazla pozisyon verirsin.
0: Tabii. Ya pası, topu ayağından çıkardığın anda sen boşa kaçacaksın. Oradan tekrar topla buluşacaksın. Bu dün bunu Calo da çok iyi yaptı mesela.
1: Kesin.
0: Baskı altında hemen verdi kaçtı. Verdi boşa çıktı. Verdi Nübel'le yardımlaştı. Kendini boşa attı. O baskıyı da böyle kırdı Beşiktaş. Çok hoşuma gitti Beşiktaş'ın bu oyunu.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir dinleyicimizden mesaj da var. Bir ara mesajlara da bakacağım tabii ki. Diyor ki bir futbolcunun parasını düşünmesi normaldir demiş. Bir başkanın da kulübün menfaatine düşünmesi görevidir. Ama ikisinin de aynı anda çocuklar için bir iyiliğe dönüşmesi işte asıl hikaye.

0: dünyayı bulur demiş. Vlahovic kendi formasına satıştan %10 pay istiyor ve başkan haklı olarak prensip gereği bunu kabul etmiyor. Vlahovic ise tek bir itirazda bulunmadan tamam nasıl istiyorsanız öyle olsun diyor demiş Ramazan Bey. Bunu ben bilemiyorum tabii, böyle mi oldu ne oldu onu bilemiyorum. Ama bir yani biz hatta salı mıydı seninle program yaptığımız Ercan abi çarşamba ben yani tam benim tahmin ettiğim gibi oldu. Vlahovic gelir maçta da tribünde olur demiştim.
1: Öyle, oldu.
0: Evet öyle de oldu. Hatta maç oynanırken tribünden üçlü de çektirdi.
1: Evet bugün de 19.03'te imza töreni var Dolmabahçe'de.
0: Hı hı. Yani alınabilecek en iyi golcülerden birini aldı.
1: Evet.
0: Beşiktaş. Bir sağlık problemi yaşamazsa
1: 26
0: bir
1: yaşında.
0: Müthiş bir
1: o da bir avantaj değil mi?
0: Evet yani Vlahovic. O hani bitiricilik problemini çözecek isim Vlahovic.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Yani bitiricilik problemini çözer. Yani 2.5 gol beklentisi üretiyor. 1 gol atıyor ya Beşiktaş. Son evet. Maçlara baktığımızda 2.5 üretiyor. 2.75 üretiyor. Bir tane atabiliyor ya. Şimdi orada Vlahovic'le beraber bunun sayısı artacaktır.
1: Öyle gözüküyor.
0: Gol sayıları. Trossard'ın da gelmesiyle birlikte yine gol sayılarının artacağını ben öngörüyorum Beşiktaş'ta. Trossard'ı da verimli bir kullanma yöntemi arıyor anladığım kadarıyla İtalyano. Her yerde kullanabileceği bir oyuncu.
1: Ne gösterdi?
0: Tabii oyun kurucu kanat. Hani 10 numara olarak da kullanırsın, kanatta da kullanırsın.
1: Her şey.
0: Trossard her şeyi yapabilecek bir oyuncu.
1: Ya sizi oyun içinde bayağı rahatlatacak bir oyuncu.
0: Tabii ayağına top ver tutsun, oyunu yavaşlatsın, yönlendirsin, araya bıraksın. Tam bunların adamı.
1: Final pasları için çok iyi bir akıl.
0: Evet. Bu açıdan baktığımızda gerçekten ben yani sahada görmek istiyorum Vlahovic'i. Çok beğendiğim bir oyuncu çünkü benim. Sahada görmek için de herhalde bir iki maçımız var. Belki önümüzdeki hafta bilmiyorum form durumuna göre hazır mı geldi gelmedi mi ama takımın antrenmanı az olduğu için ilk 11
1: bugün ilk antrenmanda çıktı.
0: Ya bu hafta olmaz zaten. Önümüzdeki hafta belki süre almaya başlar diye düşünüyorum Vlahovic için. Şimdi o geldiğindeki yüz ifadesi de çok önemli. Çok pozitifti.
1: Gayet iyi. Türkçe bir de şampiyon olmak istiyoruz dedi.
0: Evet. Bu da güzel. Taraftar için çok önemli. Geçen hafta Černi'yi eleştirmiştik. Golü attı Černi ve Çek basınında da büyük yankı yarattı. Černi'nin golü. Umutlarımızı Černi söndürdü.
1: Ya Černi,
0: vatandaşımız söndürdü.
1: Evet demiş. Černi bayağı. Bu maçta ben beğendim Černi'yi.
0: İşte bir maç, maçtan maça performans değişikliği de çok hocaların istediği
1: belki
0: şey
1: o çıkışı
0: değil.
1: Yakalamaya başlamıştır.
0: Ha olabilir. Yani geçen hafta belki bir yorgunluk vardı. Bir bilmiyorum ne.
1: Değil mi?
0: Olabilir. Bir şey olabilir. Sen dedin ya hani yorgun gibi gördüm.
1: Evet. Bugün dün öyle değildi ama mesela.
0: Evet, dün iyiydi. Dündür iyiydi. Mesela dünkü değerlendirmeleri aldım ben Çek basınının. Diyor ki Sport CZ çılgın bir atmosferde 40 dakika boyunca takımımız diyor eşleşmeyi dramatik hale getirme umudunu korudu. Ancak 40. dakikada Černi'nin attığı golle rüya son buldu.
1: Son buldu. Takım iyi çalıştı. Kralove. Ellerinden geleni yaptılar. Özellikle sağlam bir takım görüntüsü olduğunu görüyorsun. Değil mi?
0: Evet.
1: Kendilerinde. Bu yüzden de Midland mı bu ekip mi desem Midland daha zordu tabii.
0: Bir de zamanlama olarak da tersti.
1: Evet şimdi de zaten Kaunas'la oynayacaklar. O takımın Beşiktaş Midland'ı eleyerek Midland'ın elinden seri başı olma başarısını alarak gittikçe daha kolaya doğru kendini taşımaya başladı. Ve şimdi büyük bir ihtimalle de Avrupa Ligi'ne kalacak playoff'ta.
0: Şimdi iki ayrı yayın kuruluş iSport ve İdnes ikisi de diyor ki Černi maçın oyuncusuydu.
1: Olabilir.
0: Sence öyle miydi?
1: Ya ben Calo'yu çok beğendim. Olayı biraz daha değişik bakıyorum ben. Atansız hı-hı oynayan Calo'yu. Ama Černi'yi de beğendiğimi söyleyebilirim. Ya bu mesela işte, Salih de orta alanda çok iyiydi bence. Orkun'la beraber.
0: Ya belki hani Černi tanıdıkları, bildikleri evet, bir oyuncu olduğu için onun
1: hayır,
0: üstünden
1: Černi kötü değil, iyiydi.
0: Okumuş da olabilirler.
1: Olabilir.
0: Ve gerçekten de yani baktığımda

0: Maçın iyilerinden biriydi ama Jalo en yüksek puanı alan oyuncu 8.4 ile.
1: Doğru değil mi?
0: Çerni 8.2 almış.
1: Jalo 8.4. Ya bir, yakınlar birbirlerine.
0: Ama fakat maçın oyuncusu maç, Jalo.
1: Bence de Jalo'ydu.
0: Puan olarak baktığımızda gole rağmen maçın oyuncusu Jalo.
1: Evet.
0: Çok yüksek puan alan bir oyuncu daha var. Az önce adını zikrettik, Olaytan. O da 8 almış.
1: Olaytan'ın dün hücuma takım çıkarken verdiği bitirici pasları çok beğendiğimi söylemem lazım. O da kendini geçtiğimiz haftaya göre bayağı geliştirmişti.
0: Orkun 8 almış.
1: Gayet iyi.
0: Olaytan 8 almış. İlhan 7.4 almış. Mourinho 7.5.
1: İlk yarı bayağı iyiydi Mourinho'da.
0: Takımda en düşük puanı Salih Özcan almış Ercan abi. 6.9.
1: O da fena değildi yalnız.
0: En düşük puan o. Yani takım...
1: İyi yani. 7.
0: Takım ortalaması 7.6 Beşiktaş'ın. 6.9 almış Salih Özcan.
1: Bence Salih görevini her zaman yapıyor.
0: Oyuna sonradan giren Trossard. Çerni'nin yerine girdi. Ben iyi gördüm.
1: Ben de.
0: Ben iyi gördüm.
1: Ya, tam zaten bence çok önemli bir profesyonel. Öyle bir görüntüsü var.
0: Mesela Agbadu 6.4'te kalmış. Oyuna girdikten sonra. Jalo.
1: Jalo'dan sonra
0: 8.4, Agbadu 6.4.
1: Fazla sürede almadı yalnız. O süreyi de hesaplayalım.
0: 74'te giriyor.
1: 15 dakika, 16
0: evet, 15,
1: dakika.
0: 15-16. Hani uzatmalar. 20 diyelim maksimum. 19 dakika.
1: O bir şey göstermez ki.
0: Evet. Ve Rashica. Bir de oyuna sonradan girdi ama o da son bölümde girdi. Bir iki koşu attı. Pek bir şey göremedik tabii. Oyunun sonuydu o.
1: Maç
0: 87'de
1: bitti.
0: 87'de girdi.
1: 87 maç bitti zaten.
0: Maç bitti zaten. Ama genel hatlarıyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da baktığımda Beşiktaş beğenilmiş ve daha da iyi olacak deniyor.
1: Aynı kanaatteyim. Doğru yolda.
0: Evet yani bunu söyleyebilirim ben de.
1: İyi yolda Beşiktaş.
0: Beşiktaş iyi yolda ilerliyor. Ülke puanı açısından da tabii maçların içeride dışarıda kazanılarak turların geliyor olması çok değerli. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe.
1: İtalyano'nun şöyle bir girişi var. Beşiktaş tarihinde 4 Avrupa maçını kazanan tek teknik direktör oldu arka arkaya.
0: 4 maçlık Avrupa'da galibiyet serisi.
1: Bence çok önemli bir seri değil mi?
0: 4 maçlık galibiyet serisi Türkiye'de de nadirdir.
1: Bence de.
0: Türk tarihinde de nadirdir yani 4 maç.
1: İlk oluyor. Yani o notu
0: Beşiktaş'ta
1: da,
0: ilk ama Beşiktaş'ta Türkiye'de ilk midir bilemedim. Bakmak lazım.
1: Onu Türkiye kanadında değil bu bilgiyi vereyim dedim.
0: Evet Beşiktaş'ta ilk oldu. Dinleyicimiz demiş ki Çerni çok gol kaçırıyor demiş.
1: Takım kaçırıyor genelde Çerni'nin dışında. Takım da kaçırıyor.
0: Hı hı. Akşam golü attı yine morali bozuktu demiş. Bozuk muydu?
1: Hayır onun yapısı öyle.
0: Evet o öyle.
1: Bazı insanların yapısı böyle oluyor.
0: Evet.
1: Yani yüzü gülmediği zaman hemen teşhis konuyor morali bozuk diye. Bazı insanların öyledir yani mimikleri fazla kendini belli etmez. O geldiğinde de öyleydi öyle Çerli.
0: Şimdi ülke puanı diyoruz ama demiş dinleyicimiz. Takımlarımız ön eleme takımı oldu. Oynadığımız ekiplerin adını bile bilmiyoruz.
1: Öyle de işte bu puanları alıp gruplarda iyi sonuçlar alırsan o ön elemelerden kurtuluyorsun.
0: Yani yavaş yavaş bu puanları yani, almak lazım.
1: Onun için Haziran'da sezon açmaman gerekiyor. Bu devam edeceksin ki Avrupa başarılarına daha iyi sonuçlar alacaksın. Böylece ön elemelerden kurtarmış oluyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Ön elemeler de adını hiç duymadığımız takımlar için tam bir şans. Hı hı. Kendilerini göstermeleri anlamında.
0: Evet Rıdvan'ı unutmayın demiş. Hepsinde performans artışı var. Rıdvan'da da var demiş.
1: Var.
0: Dinleyicimiz.
1: Ya kendisi tabii daha fizik olarak hazır değil onu söyleyeyim. Yorgunluk belirtileri gösteriyor. Ama geçen seneye göre o da iyi. Daha kuvvetli.
0: Bu gidişle Olaytan forması alacağız demiş dinleyicimiz.
1: Olabilir gerçekten.
0: Vallahi güzel oynadı dün. Ama bayağı forma alınacak oyuncusu arttı Beşiktaş'ın.
1: Arttı.
0: Nübel'i bile alabilirsin.
1: E tabi.
0: Nübel'i alırsın, Trossard'ı alırsın, Vlahovic'i alırsın.
1: Çok var.
0: Alırsın yani.
1: Orkun.
0: Orkun'u alırsın. Olur yani. Neden olmasın? Vlahovic geçen sene elinde bile Juventus Vlahovic varken neden En-Nesyri'yi kiralamaya çalıştı demiş.
1: Sakattı o zaman.
0: Evet. Sakattı.
1: Yoktu.
0: Bu nedenle bir arayışa girmişti Juventus. Evet, Vlahovic ilaç olur mu o? Sergen Yalçın geçen sene golleri ben mi atacağım demişti demiş.
1: Onun için ilaç olması için transfer edildi.
0: Ya yani sağlam Vlahovic ilaçtır bence. Ya benim düşüncem bu. Vlahovic için. Sağlam Lukaku da ilaçtır.
1: Evet tabii.
0: Evet.
1: Tekrar söylüyorum, 26 yaşında.
0: Evet.
1: Bu bence bayağı başarılı bir transfer oldu.
0: Şimdi İlhan Fakılı için bir yorum var. Ya diyor dinleyicimiz, bu performans devam ederse milli takım yeni bir oyuncu kazandı diyebilir miyiz diyor ama.
1: Devam ederse.
0: Evet, önünde de bayağı oyuncu var yani. Var, Kenan'ın tabii pozisyonunda oynuyor ya.
1: Bayağı oyuncu var.
0: Evet. Barış var, Kenan var. Başka işte ne bileyim orada işte Aral var. O ne yapacak Trabzon'da bakacağız.
1: İlhan ama
0: doğru yolda en azından.
1: Şunu söyleyelim, kolay değil. Fransa 2. Ligi geliyorsun. Süper Lig'de banko başlıyorsun ve taraftarından alkış alıyorsun. Hiç yani bence değil.
0: Kim bulduysa
1: helal olsun, çok iyi bir seçim.
0: Evet, kim bulduysa öncelikle yani onun bir eline sağlık dememiz lazım.
1: Ben bayağı derler ya başarılı transfer diye. Doğru, başarılı bir transfer.
0: %100 başarılı.
1: Ya genç oyuncu da işte böyle başarılı olacak.
0: Aynen, kimsenin de bilmediği bir oyuncu. Mesela Aral'ı herkes bilir.
1: Tabii.
0: Can Uzun'u herkes biliyordu. Ne bileyim Salih zaten milli oyuncu biliniyordu ama İlhan'ı kimse bilmiyordu.
1: O oyuncuyu bulup getirmek bence önemli.
0: Önemli bir başarı. Burada bu çocuk yapabilir demek. Ona güvenmek büyük başarı. Rotasyon açısından kadro yeterli mi Beşiktaş'ta?
1: Daha yine transfer girişimleri olacak. 23 yaş kategorisinde oyuncular gelecek haberlerinin olduğunu söyleyelim. Yani bu transfer bitene kadar Beşiktaş yönetimi hem teknik anlamda hem de yönetim bence ellerinden geleni yapacak. Öyle gözüküyor. Dün Önder Özen'i de dinledim. Hı hı. Maçtan önce Esport yayınında biliyorum. Yapacaklar transfer.
0: Tabii tabii. Zaten iki tane yerli bulması Beşiktaş'ın, İlhan ve Salih'i, çok değerliydi. Bu iki yerliydi.
1: Çok kritik iki yere iki iyi oyuncu buldular.
0: Evet. Çok çok önemliydi. Biz her zaman diyoruz. Yerli ne kadar değerli? Bunu sezon içinde takımlarımız daha net anlıyorlar. Bazen yöneticiler anlamıyor. Yabancı takıntıları olabiliyor. Yabancı da yabancı diye tutturuyorlar ama yerli çok çok çok değerli Türkiye Ligi'nde.
1: Yine bir son dakika haberi verelim istersen Mehmet. Hı hı. Salah da Kasımpaşa maçı kadrosuna alındı.
0: Evet, Muhammed Salah.
1: Ligin ilk haftasında evet kadroda maçı, yer alıyor.
0: Kamp kadrosundaki yerini aldı ki maç da yarın.
1: Evet.
0: 19'da. Kasımpaşa Trabzonspor maçı İstanbul'da. Belki süre de alacaktır diye düşünüyorum Muhammed Salah için.
1: Hep beraber Türkiye'de kendisini göreceğiz.
0: Evet, yani seyredilecek bir mücadele olacak. Yani ilk hafta ben her yani seyredebileceğim her maçı seyretmek istiyorum takımları bir görmek açısından.
1: O imkan bulunursa tabii ilk, hı-hı, hafta için o önemli.
0: Muhammed Salah'ın da performansı 5 dakika bile olsa izlemek isterim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Tüm bu ataklara direndi, dirayetli kaldı 2 numaralı Rasim Han ve koşuyu kazandı. 8 numaralı Lady Klasman 2. oldu. 9 numaralı El Alakran 3. olurken son ataklarıyla 4 numaralı Tian Batayl 4. oldu. Yine son ataklarıyla 3 numaralı Viserra 5.liği Save Your Tears'dan aldı. Save Your Tears 6. kaldı. Foto finish resmi bir kez daha ekranda 5. foto finish resmini görüyorsunuz. 2, 8, 9, 4, 3, 5. koşudaki kesin olmayan sıra 2 numaralı Rasim Han, Mahsun Turan'la kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor yarış arasının ardından. Vincenzo Italiano maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Bir dinleyelim kendisini.
1: Mourinho ha la libertà quando attacchiamo di
2: Mourinho ofans sırasında daha bir özgürlüğe sahip bir oyuncu. Tabii ki de bir sağ bekin yapması gereken şeyleri yapıyor. Ama ondan istediğim şey ileride boşluk varsa daha çizgiye kadar inmesini, gitmesini istiyorum. İçeriye pas atmasını istiyorum. Hatta içeriye koşu atmasını istiyorum. Yani top bizdeyken bunları ondan yapmasını istiyorum. Tabii ki de bir sağ bek olduğu için savunma da yapması gerekiyor. Ama şu ana kadar yaptıklarından memnunum. Hoşuma gidiyor. Beni de dinleyen bir oyuncu. Yani kısacası eğer ileride boşluk varsa, alan varsa devam etmesini istiyorum böyle. Bu koşuları atmasını istiyorum. Bize çünkü ileride çok yardımcı olabilen bir oyuncu. 4 maçta çok fazla şut çektik. Tabii ki de yüksek bir orana sahip değiliz kaleyi bulma açısından. Yani bitiriciliğimizde birazcık sıkıntı var. Ama çok fazla şans yaratıyoruz. Bence bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Sadece biraz daha bitirmemiz gerekiyor. Kale önüne biz daha böyle gelmeye devam edersek bence daha da iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Trossard, İlhan, Černý, Milot bütün ofansif oyuncularına bahsediyorum. Bunun üzerine çalışacağız hep beraber daha fazla daha bitirici olabilmemiz için. Çünkü ben şu ana kadar yarattığımız gol pozisyonlarının dolayı gayet mutluyum ama daha bitirici olmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Maç 1-0 ve 1-0 aslında çok tehlikeli bir skordur. Ve bu tehlikeden de kurtulmak için tabii ki de gol atmanız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine çalışmamız lazım tabii ki de. Tekrar ediyorum kendimi. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü şans yaratıyoruz fakat bunları bitirmemiz gerekiyor. Daha büyük takım içgüdüsüne sahip olmamız gerekiyor. Bu bitiriciliğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun için sadece çalışmamız gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Aramıza çok önemli bir forvet katıldı. Tabii ki de Vlahovic'ten bahsediyorum. Çok genç bir oyuncu, golcü bir oyuncu ve bence bizi çok güçlendirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda takımdaki öbür ofansif oyuncuları daha da ileri yukarıya çekebileceğini, onları daha da geliştirebileceğini düşünüyorum bu oyuncunun. Şu anda o geldikten sonra hedefimiz onu gol pozisyonuna sokmak, ona gol attırmak olacak. Bunun için hep beraber çalışacağız ama tabii ki de bireysel olarak da bitiricilik için çalışacağız bir takım olarak. Şimdi transfer sezonu uzun, daha önümüzde günler var, haftalar var. Kulüp de tabii ki de şu anda işini yapıyor. Onlar da her şeyi izliyorlar, görüyorlar. Kulüp burada işini iyi yapıyor. Aynı zamanda şimdi playoff'u garantiledi. Playoff'tayız. Ne demek oluyor bu? Resmi olarak Avrupa'dayız bu sezon. Ve umarım da tabii ki de en yüksek seviye olan şu anda bizim katılabileceğimiz Avrupa Ligi'ne devam ederiz. Bu da bizim için harika bir şey olacak. Çünkü Perşembe Pazar bütün oyuncularım oynayabilecek bu durumda. Ama bu ritim içinde, bu tempo içinde iyi bir takıma, kaliteli bir takıma ihtiyacımız var. Daha transfer sezonunda ama önümüze süre var. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu istatistikler, bu rekorlar beni de mutlu ediyor. Ama beni çok daha mutlu eden bir şey var. O da hedefimize ulaşmak olmaktır. O da nedir? Playoff'a kalmak. Yani Avrupa'da olmak. Hiç gol yemedik. Çok fazla gol şansı yarattık. Burada rekorlar var. Tabii ki de mutluyum ama daha da önemli olan şey, tekrar ediyorum kendimi, hedefimize ulaşmaktı. Şimdi haftada

0: 3 maça çıktığımız bir senaryoda tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çünkü yorgunluk olacak, sakatlıklar olacak, darbeye bağlı problemler olacak ya da oyuncular iyi dinlenemeyecek. O yüzden burada tabii ki de rotasyon yapmak zorundasınız. Çok çok önemli hatta buradaki rotasyon işi. Ve bu rotasyonlar sayesinde de bir iyi bir iş çıkartabilirsiniz ve oyuncuların performansını daha yukarıya çekebilirsiniz. Zaten şu anda kulübümüz de çok net biliyor. Beraber çalışıyoruz. Eylül ayında bence 3 kulvarda çok iyi bir şekilde rekabet edebilen bir takım göreceğiz. Radyo Spor.
1: İtalyano'nun maç sonu açıklamaları böyleydi. Mücadele eden bir takım yaratmak istiyorum dedi. Rekorlar önemli ama benim için daha önemli olan gelişmek diyor İtalyano.
2: Tabii.
1: Hep daha iyi gitmek, daha iyisini oynayabilmek dedi Vincenzo Italiano.
2: Takımın gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi Beşiktaş taraftarlarından da yoğun mesaj var. Teşekkürler. Şimdi bu mesaj niçin gelmiş onu anlamadım. En son böyle dediği söylendiğinde Rafa Silva vardı. Sonra havlu attık diyor dinleyicimiz. Niçin söylendi acaba bu? Anlamadım.
2: Şimdi Rafa'dan daha fazla oyuncu var Beşiktaş'ta kadroda.
1: Ha, kalite olarak evet. Yorum yapmış. Onu ben anlayamadım.
2: Daha çok oyuncu var Rafa'dan şimdi. Hı-hı. Daha çok kaliteli oyuncu var. Sadece Rafa yok. Sadece Rafa vardı.
1: Ama, ve oyun da yoktu. Şimdi hem oyuncu var hem oyun var.
2: Evet.
1: Şimdi Vlahovic de geldiğinde göreceğiz. Fark yaratacak bir oyuncu Vlahovic.
2: Ya oyuncu daha fazlalaştı. Oyun farkı var.
1: Oyun farkı.
2: Oyunu görüyoruz.
1: Gençlerde iki kontenjan var. Bunları iyi kullanmak lazım demiş dinleyicimiz.
2: Doğru. Beşiktaş da o arayışta şu anda.
1: Bu sene Beşiktaş şampiyon olur demiş. Hani sormuştuk ki ilk 5'i sormuştuk bir dinleyicimiz. Demiş ki Beşiktaş şampiyon olur.
2: Ya önemli olan zirve mücadelesinde hemen artık sonuna kadar bırakmamak. Parola bu Beşiktaş'ta.
1: Kaç gol atar Vlahovic diye bir soru gelmiş. Ya atar baya.
2: Ya iyi bir Vlahovic'in gol yüzdesi takımın yükselir Vlahovic'le.
1: Ya şu oyunda Vlahovic'in 20 yapacağına 20 üstü gol katkısı vereceğini söyleyebiliriz. Sağlıklı bir Vlahovic. Orta saha çok mu yumuşak Beşiktaş'ta diye bir soru geldi.
2: Tam tersi. Bu sene gayet iyi. Bir de orta sahaya bilmiyorum. Orta sahayı takviye edecek. Mesela olayı tamam ama Trossard'da orta sahaya acayip destek oluyor.
1: Evet evet. O...
2: Ya bir de orta alana destek gibi düşün Trossard'da. Top ayağına geldiğinde orta alanı rahatlatan bir forvet. Bütün takımı da rahatlatıyor.
1: Bu kadar övgü fazla demiş. Rakip zayıftı demiş dinleyicimiz.
2: Övmedik. Gerçekleri söyledik.
1: Yok Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu söylüyoruz.
2: Evet.
1: Bakacağız.
2: Ya oyuncuların puanlarına bile bakıldığında saha içindeki gösterdikleri performansla biz övmedik bile.
1: Tabii rakiple de alakalı ama Beşiktaş'ta da bir düzelmeyi görüyoruz. Onu da söylememiz lazım. Yani geçen seneki Beşiktaş'la bu Beşiktaş'ı kıyaslayamayız mesela bence. Bence kıyaslanmaz. Yani aradaki farkı da anlatmamız lazım.
2: Ya bu rakip Türk takımlarının bayağı başında dert olan Tromso'yu öyledi biliyorsun.
1: Değil mi? Fenerbahçe Leao'yu alması lazım ya da ona, onun gibi bir kanat.
2: Evet, hatta şöyle yorumlar var mıydı Mehmet? Vardı. Midland çıktığında ya hı-hı. Beşiktaş işte Konferans Ligi'nde acaba şey iş yapabilir mi? UEFA Avrupa Ligi'nden bahsederken Midland'ın çıktığı günde yapılmış yorumları söylüyorum. Hatırladın mı? Evet. O yorumları.
1: Herkes korkmuştu. Takım hazır değil.
2: Hatta şöyle erken... Hayır yapıldı işte Beşiktaş'ın yavaş yavaş işte ilk hedef Avrupa Ligi olmamalı diye çok yorum yapılmadı mı?
1: Yapıldı yapıldı.
2: Sonuç? Midland gitti.
1: Eledi Beşiktaş.
2: Evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'ye geleceğiz.

0: ilerleyen dakikalarda. Vlahovic de ilk antrenmanına çıktı. Bunu söyleyelim.
1: Evet.
0: Bugün. Yani oldukça fit görünüyor Ercan abi. Tabii görüntü ayrı, testler ayrı. Bir sonuç verebilir ama görüntüsü gayet iyi. Kendine bakmış Vlahovic. Ve İtalyano'nun elinde zaten parlayan bir oyuncu. Burada buluşmaları da bence Beşiktaş adına çok ekstra bir artı olabilir.
1: Zaten bu haberlerin içinde de var. İtalyano'ya soruyorlar santrafor konusundaki geliş. Ya alabiliyorsanız diyor Vlahovic al.
0: Evet.
1: Kendisi de konuşuyor Vlahovic de. Çünkü Fiorentina'dan öğrencisi.
0: Şimdi Beşiktaş'ta ilgili bir transfer haberi var. Timber. Hollandalı orta saha oyuncusu. Bakalım yani Orkun'la çok iyi bir arkadaşlığı var. Feyenoord döneminden kalma.
1: Evet.
0: Bir arkadaşlığı var. Orkun Benfica'ya transfer olmuştu. Feyenoord'da kaptanlık bandını Timber almıştı. 2026'da da ara transfer döneminde Marsilya'ya gitmişti. 16 maçta forma giydi Timber. Ancak gol ve asist katkısı sağlayamadı Ercan abi.
1: Her oyuncu gittiği takımlarda faydalı olamıyor. Bu öyle yazılmış da ben işte Bakayoko olursa mesela mükemmel olur diye düşünüyorum sağ kanada.
0: Çalışmalar var.
1: Sprinter.
0: Bu yönde de çalışmalar var. Şimdi Timber ismi yazıldı. Beşiktaş'ın Timber'le görüştüğü de yazıldı. Bakalım bir gelişme olacak mı? Bunu hep birlikte takip edeceğiz tabii ki, dinleyicilerimizle de paylaşacağız. Ama şu ana kadar gol yememiş olması, Beşiktaş'ın galibiyetlerle turlarını alması çok değerli bence. Hem ülke puanı açısından hem özgüven açısından. Çünkü bu özgüvene de ihtiyacı olan bir camia Beşiktaş. Son yıllarda hep işte Eylül'de, Ekim'de havlu attı bu takım.
1: Avrupa'da yoktu.
0: Avrupa'da yoktu.
1: İstenileni veremiyordu. Hı hı. Hep problemler arasında geldi geçti. Bu sene beyaz bir sayfa açıldı.
0: Şimdi rakip Žalgiris olacak. Bir sonraki turda oraya daha da hazır bir Beşiktaş mutlaka olacak.
1: Tabii ayın 20'sinde ilk maç İstanbul'da. Sonra da bir hafta sonra da rövanş oynanacak.
0: Şimdi bakıyorum. Peki 4 maçta gole kalesini kapatması yani bu Nübel'in başarısı mı, savunma başarısı
1: takım
0: mı?
1: Takım savunmasının başarısı komple.
0: Takım savunması değil mi?
1: Rakipler pozisyona girmekte zorlanıyorlar şu ana kadar. O baskı sonuç getiriyor.
0: Ligde de pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Beşiktaş. Şöyle bir baktığımızda tabii lig tarihinde de birçok rekorun sahibi siyah beyazlar. Namalup evet. Tek şampiyon mesela.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra İşte 48 maçlı yenilmezlik serisi gibi.
1: Rekorlar çok önemli.
0: Rekorların sahibi bir takım. Beşiktaş işte Adana Demirspor'u 10-0'la mağlup etmişti 1989'da. Tarihi bir maçtı. Ligin en farklı skorunu almıştı Beşiktaş.
1: O da büyük bir başarı.
0: Yani işte Metin Ali Feyyaz 10 golün tamamı Metin Ali Feyyaz'dan gelmişti.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: 4 gol Ali Gültiken, 3 gol Metin Tekin, 3 gol Feyyaz Uçar atmıştı 10-0'lık galibiyette.
1: En farklı galibiyete sahip.
0: En farklı galibiyet.
1: O hiç yenilmeden şampiyon olmak, tek şampiyon olmak da lig tarihi için yine unutulmaz bir başarı.
0: Aynı zamanda Lucescu dönemini de hatırlatayım. Orada da İstanbul derbilerini kazanmıştı. 4 derbiyi de kazanmıştı. Hatırlarsan Mircea Lucescu döneminde.
1: 100. yıl.
0: 2002-2003 Fenerbahçe'yi 1-0, 2-0 Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık skorlarla yenip tüm İstanbul derbilerini kazanmıştı gol yemeden.
1: Gol yemeden.
0: Beşiktaş.
1: Mircea Lucescu dönemi.
0: Lucescu. Rahmetli analım kendisini de.
1: Evet. Toprağı bol olsun.
0: Bunun dışında yine bakalım aynı zamanda 68 yıllık bir tane de kötü

0: Rekor vereyim ben Can abi.
1: Ver.
0: 68 yıllık Süper Lig tarihinde 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım da Beşiktaş.
1: O maç tabii.
0: O da yine Lucescu
1: döneminin. O bir Sarsuspor maçı, Lucescu döneminin 100. yıldan sonraki mücadele. Orada maçı bitirmek istedi İlhan Mansız.
0: Yani Cem Papilla maçın hakemi.
1: Evet, maçı artık ben bitirmek istiyorum diyerek hükmen mağlubiye kendi bana kırmızı kartlık pozisyon meydana getirdi ve atıldı.
0: Şimdi kırmızı kartları Zago görmüştü, İbrahim Üzülmez görmüştü, Ahmet Yıldırım görmüştü, Panku görmüştü. Beşinci kırmızıyı da İlhan Mansız gördü. Evet. Ve kurallar gereği bir takım
1: maç bitti.
0: Kalınca maç bitti. Skorda da Samsunspor 4-1 öndeydi. 85. Evet. dakikada son kırmızı kart çıktığında ve maçta 4-0 Samsunspor lehine tescil edilmişti. Yani pozitif bazı rekorlarını saydık Beşiktaş'ın lig tarihinde. Bu da Beşiktaş'ın unutmak istediği ama hala hafızalarda yer alan bir maçtı.
1: Evet. O maçta da düşüş başlamıştı takımda.
0: Evet, şampiyonluk gitmişti.
1: Evet.
0: Yani o maçla beraber bir düşüş başladı ve şampiyonluğu Beşiktaş kaybetmişti. Hatta bayağı o serbest düşüş diyebiliriz herhalde.
1: Kesin.
0: Serbest düşüş, yani paraşütsüz düşmüştü Beşiktaş.
1: Evet, evet.
0: O maçın ardından kırılma maçı olmuştu tam anlamıyla Beşiktaş için diyebiliriz. Şimdi dinleyicilerimizin mesajlarına da bakayım. Beşiktaş'ın rakibi Türkiye 2. Ligi kırmızı gruptan bile çıkamaz demiş Ömer Bey.
1: Hangisi?
0: Kralove.
1: Ben o kadar da değil diyorum.
0: Yok, ben de o kadar da değil. Fena bir takım değil. Derli toplu bir takım. Kralove. Evet, evet, yetenekleri sınırlı ama derli toplu bir takım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, ilk bölümün son dakikalarında birkaç mesaj okumak istiyorum. Fenerbahçeli olarak İlhan'a hayran kaldım demiş dinleyicimiz. Beşiktaş hazine bulmuş diyor.
1: Bence de ya bir genç bir oyuncunun bir

0: kaçırdığı gol verdin, olur böyle şeyler diyelim. Fakat oyuna bakış açısı, topla buluşması, arkadaşlarında saha içindeki uyumu, sanki yani geçen sene ya da ondan önceki sene Beşiktaş'ta sanki varmış gibi.
1: Sanki altyapıdan.
0: Hiç kolay değil bu. Çok genç bir oyuncu.
1: Evet, genç bir oyuncu. 20 yaşında değil mi İlhan?
0: 19.
1: 19. 20 bile olmamış 19 yaşında. Şimdi Önder Hoca için Fenerbahçeli diyorlar ama çok sağlam bir Beşiktaşlı demiş. Burada güzel bir konu. Ya Önder Özen seneye Galatasaray'da da çalışabilir. Ya Önder Özen bir profesyonel. Öyle bakmak lazım. Yani tamam sportif direktör, futbol direktörü daha doğrusu Beşiktaş'taki tam tanımı. Ama ya futbolcular da profesyonel. Bunu bazen unutuyoruz. Fenerbahçe'de oynayan her futbolcu Fenerbahçeli değil. Tabii. Aralarında Galatasaraylılar da var. Galatasaray'da oynayanlar, Fenerbahçeli olanlar da var.
0: Ya küçüklüğünde ne olduğunu bilmiyoruz ki.
1: Yani o yüzden hani
0: hangi takımı tutuyor? Hangi takıma sempati? O artık olay profesyonelliğe geçtiği zaman hangi takımı tuttuğunu hiçbir şey önemi yok. Sıfır.
1: Yani. Hiç önemi yok Ercan abi. Hiçbir önemi yok gerçekten. Sen o anda hangi işte Siirt köy hizmetleri kapandığı için örnek vereyim.
0: Evet.
1: Oraya davet edildin, buraya gel dedin. O zaman en büyük Siirtli sen oluyorsun.
0: Zaten. İşte profesyonelsin.
1: Profesyonel ya,
0: onun için 18 yaşında A takımı alınmış bir oyuncu hangi takımı tutarsa tutsun hiçbir önemi yok.
1: Aynen aynen.
0: Alındığı ve oynadığı takımda elinden gelen her şeyi yapar. Profesyonelliğin yani, tam tanımı bu.
1: Tabii ki yani bu futbolcular da öyle. Yani Fenerbahçe kadrosunda illaki Galatasaray'da da vardır, Beşiktaş'ta da vardır. İşte Beşiktaş tarihine geçmiş oyuncuları biliyorum ben. Bazıları Galatasaray'da, tabii, bazıları Fenerbahçeli. Tarihine geçmiş. Artık yani heykeli dikilecek derecede tarihe geçmiş ama çocukluğunda başka bir takımı tutmuş.
0: Tabii.
1: Yani bunlar normal şeyler. Önder Özen de bir profesyonel zaten. Yani seneye Beşiktaş'tan ayrılır. Örnek veriyorum. Fenerbahçe iyi bir transfer teklifi yapar. Fenerbahçe'ye gider. Sonra Galatasaray'a gelir. Orada yine en iyisini vermeye çalışır. Profesyonelliğin tanımı budur zaten.
0: Ya, profesyonellik çok önemli değil mi bu konuda?
1: Tabii tabii. Yani Önder Özen de profesyonel. Yani seneye Juventus çağırır, oraya gider.
0: Mesela
1: yani o öyle bakmak lazım olaylara. Futbolcular için de bu geçerli. Ha, başkanlar için geçerli değil. Başkan başka bir şey ama teknik direktör bile değişebilir.
0: Her şey olabilir tabii canım.
1: Yani işte Allegri'yi görüyoruz. Değişiyor sürekli işte. İtalya için de değil mi?
0: Tabii canım.
1: Değişir. Teknik direktör de değişir. Evet, Fenerbahçe'ye geleceğiz. Fenerbahçe bir dinleyicimiz demiş ki çipli topa elverişli mi bizim stadyumlarımız?
0: Elverişli ki federasyon başkanı uygulayacağız diyor. Herhalde onun araştırmasını ve fizibilite çalışmalarını yapmıştır.
1: Tabii, tabii yani.
0: Programımızın başında yeni sezon için mesajında çipli topa geçeceğiz diyor. Değil mi?
1: Demek ki bir tabii canım öyle sadece topu sahaya atmakla olmuyor ki o işler. Onun bir altyapısı var, teknolojisi, evet, var. Bu teknolojiye uygun altyapınız yoksa o zaman geçmeniz de mümkün değil. Heyecanla Çorum Sporumuzun akşamki maçını bekliyorum. Tuhaf bir skor çıkacakmış gibi bir hissim var diyor Satılmış Bey.
0: Bakalım, göreceğiz maçı.
1: Bakalım, saatler var. Birazdan bağlantı yapacağız zaten. Sevgili Alper Mert'le konuşacağız. Galatasaray'daki sessizlik devam ediyor. Bu sessizlik nereye kadar devam edecek? Ultra Aslan'da gelişmeler var. Faaliyetlerini durduranlar oldu. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Yani o ne demek faaliyet durdurma? Bunları soracağız sevgili Alper'e.
0: Aynı göreceğiz.
1: Zamanda, evet, Çorum Spor'u da mı konuşacağız? Çorum Spor da çok yani gittiği oyunculara bakıyorum Çorum Spor'un. Ercan abi, onlar da yani istekli, arzulu. Süper Lig'de kalma niyetinde. Tabii ilk yıl çok zordur her zaman ama Süper Lig'de kalma niyetinde.
0: Bir de Süper Lig'in ilk maçını şampiyonla oynuyorsun.
1: Şampiyonla deplasmanla.
0: Onlar da başka bir heyecan yaşayacaklar tabii.
1: Çok ki. Evet. Birçok futbolcu için belki de kariyerlerinin en zorlu atmosferlerinden biri
0: oluyor. Öyle gözüküyor.
1: Evet. İlk kez böylesine büyük bir stadyumda oynayacak belki Çorum Sporlu futbolcuların birçoğu. Onlar için de farklı bir deneyim olacak ama güzel de bir deneyim olacak çünkü İlk maç, ilk heyecan, bir sürpriz yaparak buradan da ayrılmak için her şeyini ortaya koyacak.
0: Öyle gözüküyor. Yani Çorum gerçekten Spor Kulübü, öyle.
1: O oyuncuları. Bakalım.
0: Daha maç 21.30'da.
1: Maça daha
0: tabii var. Eylül'de bu saatler normale biraz dönecek. Ekim'de de tamamen normal olacaktır tahmin ediyorum.
1: Bu sene de galiba şey değil mi Ercan abi?
0: 19'a çekiyorlar. 21
1: mi?
0: 19-21 sanki. 19'da maçlarına dönüyoruz tekrar sanki.
1: 19 maçları olacak. Galatasaray transfer yapmadan şampiyon olursa ne olur? Şampiyon olmuş olur.
0: Tabii canım.
1: Onlar için iyi olur para harcamadan.
0: Onun da olabileceğini
1: muazzam,
0: gösterir.
1: Muazzam. Yani Galatasaray için mükemmel olur bir kere.
0: Tabii.
1: Rakipleri için de büyük hayal kırıklığı olur ve travmatik olur bence. Yani Galatasaray hiç transfer yapmadan şampiyon bence olamaz. Ama olursa
0: ama ihtimal
1: da muazzam
0: dahilinde.
1: Olur. Ha, olursa
0: dinleyicimiz de o yorumu yapmış zaten.
1: Muazzam olur.
0: Bu ihtimal de dahilinde.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin 25 yabancısı var, nasıl olacak, lig başlıyor demiş dinleyicimiz. Onun bir son tarihi, yani transfer gününün son saatine kadar bekleyebiliyorsun galiba değil mi?
0: Tabii.
1: Yani kimlerle devam edeceksin, kimlerle yolunu ayıracaksın. Fenerbahçe'nin de bir 2,5 haftası var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: İdi sevgi dışlarında 4 numaralı Gök Fırtına, içeride 11 numaralı İcral Hanım, 1 boy geride 8 numaralı Güneş Mila, 2 boy geride 14 numaralı Yol Dere Güzeli sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 10 numaralı Güreke Hanım düzlüğe 1 boy farklı lider çıktı. Orta kulvarda 9 numaralı Asil Bulut ikincilikte, yine ortalardan 3 numaralı Bulut Yelen'in, içeriden 11 numaralı İcral Hanım'ın, yandarından 6 numaralı Hükümdar Kılıç'ın ataklarıyla Safkanlar son 200 metreye doğru ilerliyor. Liderlik 10 numaralı Güreke Hanım'da. İç kulvardan 11 numaralı İcral Hanım atak yapıyor. Yine daha geriden dışarıdan 8 numaralı Güneş Milan'ın da çabaları var. Ortadan 3 numaralı Bulut Yelen'e gelmek gayretlerinde. İçeride 11 numaralı İcral Hanım, ortada 3 numaralı Bulut Yelen, dışarıda 10 numaralı Güreke Hanım son atayla 10 numaralı Güreke Hanım kazandı. 11 numaralı İcral Hanım, 3 numaralı Bulut Yelen ve 8 numaralı Güneş Mila. Bu 3 safkan ikincilik için fotoyu beraber geçti. 8 numaralı Güneş Mila ve 9 numaralı Asil Bulut'ta tabelanın sonuna yazılan safkanlardı. Yarış 10 numaralı Güreke Hanım, İzzettin Güreke ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da bu bölümde Galatasaray'ı konuşmak istiyoruz. Tabii ki 21.30'da Galatasaray kendi evinde Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kapalı gişe oynanacak maç. Aldığım bilgilere göre tüm biletler tükendi.
0: Her şey farklı. Lig bambaşka. Her zaman. Lig başladığı zaman
1: küsler barışır. Bayram
0: her gelir. Her şey değişir. Çünkü lig gerçektir. Hı hı.
1: Bugün Galatasaray tabii negatif bir sonuç olursa bir protesto olabilir deniyor.
0: Daha ligin ilk maçında öyle düşünmek de iyi bir duygu değil.
1: Evet, ama hazırlık maçlarında da ufak tefek de olsa, hani Ren maçında mesela, Villarreal maçında ufak tefek de olsa bazı sesler çıkmıştı.
0: Evet.
1: Bu transfersizliğe tepki. Ama şimdi ligde de bir kayıp olursa yine bunun olabileceğini söyleyen arkadaşlarımız var. Evet, telefon hattımızda Galatasaray'ı yakından takip eden gazeteci arkadaşımız, güzel insan, sevgili Alper Mert var. Alper merhaba.
5: Merhaba, yayınlar diliyorum.
0: Merhaba Alper, hoş geldin yayına.
5: Merhaba Ercan abi, merhaba Mehmet.
1: Şimdi bir hafta önce seninle konuştuk. Bir gelişme olmadı transferde şu bir haftalık dönemde. Sessizlik, ya, sakinlik devam ediyor. Ama bayağı olaylar oldu. Sana sözü vereceğim ama şimdi Ultra Aslan'la başlayalım.
5: Evet.
1: Şimdi ortalık biraz karıştı. İşte Avrupa temsilcilikleri diyor ki biz faaliyetlerimizi durdurduk. Türkiye temsilcilikleri diyor ki dondurduk. Şimdi evet, ne demek bu faaliyetleri durdurma, dondurma? Böyle başlayalım.
5: Yani Ultrasan'ın geldiği noktada Sabahattin Şirin'in yaşadığı süreçten sonra Galatasaray'da tribün anlamında özellikle göz altındayken, hastane kontrolüne giderken ve çıkışında yaptığı sloganlar Sabahattin Şirin'i rahatsız etti Galatasaray taraftarını ve Ultrasan oluşumu. Bu noktada bir değişim olana kadar, Ultrasan yeniden kurgulanana, yeniden planlanana, yönetim şeması tekrar ortaya çıkana kadar çoğu temsilcilik Ultrasan'la ilişkilerini dondurduğunu ifade etti. Bu şöyle anlaşılmasın tabii ki. Yani Ultrasan komple kendini lava ediyor mu? Hayır. Hatta şöyle de bir gelişme yaşanabilir. Ultrasan'ın 63 tane kurucu üyesi var normalde. Normalde şu an Ultrasan'da aktif görev yapan çoğu isimler de o kurucu üyelerin içinde yok zaten. Zamanla yaşanan görev değişiklikleri, bayrak yarışı dediğimiz şekilde elden ele değişti ve bu 63 üyenin bazıları da maalesef rahmetli oldu. Şimdi o kurucu üyeler tekrar birbirleriyle iletişime geçtiler. Önümüzdeki günlerde bir kurucu üye toplantısı tekrar yaşanabilir Galatasaray'da Ultrasan adına. Hı hı. Ultrasan'ın tekrar bir yönetim şeması, gelecek adına planlaması tekrar gözden geçirilebilir. Biliyorsunuz değişimler olacaktır. Bu süreçler bu kadar tabii talihsizce ve sert olması üzüyor ve yoruyor.
1: Çok da zamansız oldu.
5: Evet, tam yani tam böyle transfer sıkıntısı varken tam sezonun başında olması da Galatasaray taraftarını artı üzdü ve yordu ama bu süreçlerin sonunda da yaşanacak değişimler belki de camialar için daha da hayırlı olabilir.
1: Peki ne kadar süre alır bu değişimlerin yaşanması?
5: Şimdi bugün Çorum maçı çok değerli ve önemli. Onu görmeden de çok net bir şey söylememek lazım. Ama zaten Galatasaray'da tribün anlamında, geleceğe bakma anlamında, geleceği planlama anlamında bu olay yaşanmadan önce de konuşulan bazı detaylar vardı. Hı hı. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum ama Çorum maçındaki ortamda bir görmek lazım.
1: Bir tribünde o tezahüratlarda destekte bir kopma falan bir şey olur mu?
5: Yok, yok öyle bir şey olacağını ihtimal vermiyorum. Çünkü Galatasaray'ın şöyle bir refleksi var camiada, her biriminde, taraftar ya da kulüp içinde. Kriz anlarını Galatasaraylılar iyi yönetiyor. Temaslar kuruldu, görüşmeler yapıldı. İyi niyetli arma etrafında toplanacak bir toplulukta bu süreç daha salim atlatılır diye düşünüyorum. Beklenti tabii tartışmaların olabileceği, karşılıklı atışmaların olabileceği ama şu dakikaya kadar öyle bir uç noktada bir gerginlik de yok Galatasaray tarafında.
1: Dedin ya Galatasaray krizi çok iyi yönetebilen bir camia. Galatasaray'da da bir kriz yoktu. 4 yıllık bir şampiyonluk vardı. Her şey iyi giderken yönetim dedi ki ya kriz yok. Bir kriz çıkaralım. Transfer yapmayalım. Bir kriz olsun. O kriz çıkarıldı mı şimdi? Yani Galatasaray şimdi o krizden mi beslenecek? Yani nasıl, niye buraya geldi bu olaylar? Onu biraz anlatsana bize.
5: Galatasaray kaostan beslenen bir camia biliyorsunuz. Yani kaos olduğu zaman Galatasaray'a enteresan bir şekilde daha çok fayda sağlıyor. Hı-hı. Yine böyle bir ortam var. Hani nasıl bir süre buraya geldi. Şimdi Galatasaray'da hepimizin unuttuğu çünkü tek aday olunca bir seçim yaşandı biliyorsunuz.
0: Evet. Doğru.
5: Ve Galatasaray'ın en büyük, camianın en büyük hatası da bu seçim sürecinde aday çıkartmaması oldu. Tek adaylı seçimlerin her zaman dönüşünde Galatasaray'da sıkıntılar yaşanıyor.
1: Güç zehirlenmesi mi diyorsun?
5: Güç zehirlenmesinden ötesi gelecek olan başkan ve yöneticiler yeni sezona doğru hazırlanmıyorlar. Bazı inisiyatifleri alma noktasında geç davranıyorlar. Bazı planlamaları yapma noktasında rahat davranıyorlar. Onun sonucunda da Galatasaray her zaman tek adaylı seçimlerin sonunda mutlaka krizi yaşamıştır. Galatasaray'da iktidarı ayakta tutan ve başarıyı getiren aslında iktidarın başarısından ve aldığı kararlardan daha çok muhalefetin iktidar üstünde kurduğu etkidir ve
0: baskıdır. Ya rekabetçi olması lazımdı diyorsun özetle.
5: Evet, yani demokrasinin en güzel tarafı muhalefetin en güzel şekilde işlemesidir. Eğer muhalefet işlemez ve iktidarı eleştirmezse o zaman iktidarda başarı anlamında da düşüş başlar. Galatasaray'da 4 senelik şampiyonluk maalesef iktidardan öte muhalefete bir rehavet getirmişti. Ve muhalif olarak hiç kimse ortaya çıkmamaya başladı. Nasıl olsa şampiyon oluyoruz, her şey yolunda gidiyor dedikleri noktada da Galatasaray iktidarı da bir rahatlama istediğince Galatasaray'da bu başarısız demeyeyim ama eksik noktaların çok olduğu süreci yaşamaya başladı. Bundan sonrasında ne olur ben size söyleyeyim. Galatasaray'da ciddi bir muhalif yapılanma şu an başladı. Hatta yeni adayların çıkabileceği yönünde konuşmalar da var. Bunu ne zaman yaşarız? Eylül ayındaki divan kurulu toplantısında bunu yaşarız ve hissederiz. Onun öncesinde eğer Galatasaray yine transferde istediğini yapamazsa, Evet. Tribünlerdeki bütünlük istendiği gibi sağlanmazsa, Ultraslan krizi büyüyerek devam ederse, erken bir divan kurulu, olağanüstü bir divan kurulu toplantısı talep edilir ve yönetime çok sert bir muhalefet süreci de daha erken, Eylül'e kalmadan başlayabilir.
1: Şimdi sevgili Alper, Galatasaray'ı da yakından takip ediyorum ben de. Galatasaray şöyle bir camia değil. Yani sezon içinde düşer kalkar, ikinci olur, bir şekilde sezon sonunu getirir. Öyle bir camia değil. Galatasaray düşerse tam düşüyor. Komple yok oluyor. Yani başkan da kalmaz, teknik direktör de kalmaz. Bir bakmışsın 8. bitirmiş yani sezon.
5: Yani Galatasaray'da Faruk Süren UEFA Kupası ve Süper Kupayı kazandıktan sonra koltuktan indirir.

0: Galatasaray seviyesinin altına inişin başlayacağını gördüyse orada müdahale gelir ve camia müdahale eder.
1: Alper, 4
0: senelik başarılı sürecin ardından bunlar yaşanır mı? Yaşanır Galatasaray.
1: Şimdi transferin gerçekleşmemesi hedefler mi büyük? Yoksa mali anlamda, dün Mehmet'le de bunu programın içinde değerlendirdik. Mali anlamda beklenen gelirler sağlanamadı mı?
0: Ya Ercan abi çok net ifade edeceğim. Galatasaray'ın şu an transferi harcayacak eski gibi parası yok. Bunu başkanın açıkça çıkıp söylemesi lazım. Yani 371 milyon euro biliyorsunuz bütçe açıklandı. Yani kazanılan para açıklandı.
2: Evet.
0: Bunun zaten çok yüksek bir miktarı futbolcuların, mevcut kadrodaki futbolcuların maaşına ve bonservislerine gitti. Yeni dönem öncesi Galatasaray'da o istenilen adımlar, yani yıldız statüsündeki oyuncuları alabileceğiniz bonservis ya da yıllık ücret verebileceğiniz paralar Galatasaray'da şu an yok. Bunu yapması için Galatasaray'ın ciddi anlamda borçlanması lazım. Yeni krediler çekmesi lazım. Piyasadan yeni para bulması lazım.
1: Ya da yine bir sponsorluk anlaşmaları yapması lazım.
0: Yeni spor ama çok zor. Şimdi başkan bunu aslında hissetmişti ve geçen bu senenin başında yönetim kurulu seçildikten sonra ilk yaptığı toplantıda bize sportif AŞ'ye iki tane yönetici alalım. Bu iki yönetici uluslararası alanda çevresi olan adamlar olsun ki bize yurt dışından sponsor getirebilsin demişti. Şimdi geldiğimiz noktada Galatasaray'da yurt içinde Galatasaray'ın istediği parayı verebilecek sponsor yok. Ya da beklediği parayı verebilecek sponsor yok. Böyle de olunca transferler de aksadı. Satılacak isimler noktasında da şimdi kimi satacaksınız? Yani Barış'ı satsanız yerini alacağınız adam Barış'tan daha maliyetli olarak size bir yeri tutuş yapıyor.
2: Evet, bir de yabancı
0: zaten
2: olacak.
0: Zaten dokunsanız Osimhen ayarında bir forvet bulma şansınız yok.
1: Hele Osimhen yani, ayarında mümkün değil. Bir de Osimhen'in şu anda alternatifi bir transfer de gerçekleşmedi.
0: Yani 3 tane isim vardı masada, satılması yönetimde uzlaşılmış. Bir tanesi Singo'ydu. Bir tanesi Saray'dı. Bir tanesi de Salah'ıydı. Ama bu üç ismi de istedikleri teklifler gelmedi. Çok sıradan teklifler geldi. O sıradan teklifler de Galatasaray yönetimini açıkçası kesmedi ve satışta olmadı. Ondan sonra da sponsor desteğinde beklenen adımlar atılamayınca, bütçe sıkıntısı da ortaya çıkınca Galatasaray yönetimi fren yapmak zorunda kaldı. Peki, başkan bunu ısrarla camiayla paylaşmıyor. Bence paylaşması lazım.
2: Önemli. İşte oraya geleceğim şimdi. Bu ayıp bir şey değil. Çünkü koskoca Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazandı Klopp'la. Dediler ki paramız yok. Kazandıktan sonra dediler ki paramız yok. Ya transfer yapmayacağız ya da yaparsak bir oyuncu alabiliriz. Liverpool bunu diyebiliyor rahat rahat. Taraftarına, dünyaya. Galatasaray yönetimi de diyebilmeli.
0: Bence de diyebilmeli. Zaten bunu demiş olsaydı şu anki kriz ortada yoktu ki.
2: Tabii. Ya bu krizi kendi yarattı
1: yönetim. Sezon biter bitmez bence konuşulması gereken bir husus değil mi Alper? Ya sezon bitti geçen sezon. Şampiyonsun. Sevgili Galatasaraylılar, bu sezon biraz transfer konusunda elimizden geleni yapacağız ama öyle büyük maliyetli transferlere girmeyeceğiz demek. Taraftar tarafından nasıl karşılanırdı?
0: Ercan abi zaten bu olsaydı şu an taraftar anlayış gösterirdi. Yani olmayan bir şey isteyen taraftar topluluğu yok Galatasaray'da. Siz ne söylerseniz karşısındaki taraftar da ona göre sizden beklenti içine giriyor. Sayın Abdullah Kavukçu daha sonra yanlış anlaşıldığını söylese de 500 milyon euroluk bir bütçe seviyesine kendinizi çektiğinizde, taraftarı da bunu ifade ettiğinizde taraftarın da beklentisi bu şekilde oluyor. Hatırlayın, seçimden hemen sonra ve hatta seçimin hemen öncesinde Sayın Başkan Okan Buruk ve Sayın Abdullah Kavukçu yaptıkları açıklamalarda dediler ki biz yıldız bir 10 numara alacağız. Icardi gidecek ama onun açığını çok yıldız bir isimle dolduracağız. Çok iyi bir sol stoper alacağız. Bunları kendileri söyledi. Şimdi siz beklentiyi buraya çektiğinizde taraftar da sizden onu istiyor açıkçası.
1: Tabii zaten iki oyuncu alabiliyorsun.
0: Tabii ki. Yani iletişim dili maalesef Türkiye'de, özellikle Galatasaray'da, bu her yönetim yapıyor bunu. Transferlerde iletişim dili yanlış yönetiliyor. Aslında yöneticiler şunun farkında değil. Transferlerde en önemli unsur kullandığınız iletişimdir. Eğer transfer iletişimini taraftarla, camianızla, kamuoyuyla doğru kullanırsanız ne size menajer baskı yapabilir, ne futbolcu size, gidecek olan futbolcu size ayak sürebilir, ne de alacağınız takım sosyal medya algılarıyla sizi zor durumda bırakabilir. İletişimi doğru kullanmanız lazım. Maalesef Dursun Özbek yönetiminin 4 yıllık başarılı sürecine rağmen iletişimi zayıf.
2: Şimdi sevgili
0: Alper, bunun da sıkıntısını yaşıyor.
2: Ortada da bir gariplik var. Şöyle bir gariplik var. Yani hiç bir yeri anlamlandıramıyorum. Yani para yoksa Galatasaray niye 45-50 milyon Martinelli'ye, Leao'ya teklif yapıyor?
0: Ama teklif

0: Yani teklif de şöyle, 3 milyon şimdi verelim, 5 milyon şimdi verelim, 50 milyon sonra veririz. Yani biz bir günü kurtaralım.
1: Bunu kimse kabul etmez ki Alper.
0: İşte kimse de kabul etmediği için transferler de gerçekleşmiyor zaten. Sıkıntı da orada. Yani sizin
1: Tamam.
0: istediğiniz gibi bir ortam oluşmuyor. Yani yönetimin kafasındaki ortam oluşmuyor maalesef.
2: Tamam, Galatasaray önceliği bir kere sol kanat olsaydı altın tepside sunulan Aral vardı. Milli oyuncu.
0: Evet.
2: Aral'ı beğenmediler.
0: Evet.
2: Sonra Salih bedava geldi, beğenmediler. Ama şimdi de
0: Ya şimdi
2: para yok.
0: şöyle oldu aslında. Barış'a biraz teklifler gelmeye başlayınca
2: Hı.
0: ya biz Barış'ı satarız. Oradan bir sol kanat alırız kiralık. Artan parayla da bir 10 numara çıkartırız. En azından bu yıllık ödemesini çıkartırız plan. Ama bakın farkındasınız planlamalar. Yani planlaması değil bu. Bu Perşembe'nin planlaması. Cuma'ya kalktığınızda ne yaşayacağını bilmiyorsunuz. Nitekim de öyle oldu. Perşembe günü yaptıkları plan Cuma günü ters düştü. Bu şekilde yönetirseniz transferde de başarısız olursunuz. Sezon planlamasında da başarısız olursunuz. Galatasaray o yolda ilerliyor. İşte bağlantının başında söylediğimiz camia müdahale eder mi? İşte bu noktada eder. Çünkü Galatasaray camiasını kaldıramayacağı en önemli şey plansızlıktır.
2: Şu anda bir
0: Ve şu
2: plan
0: anda
2: ben göremiyorum şahsen. Sen görebiliyor
0: yok,
2: musun?
0: şu an rüzgar nerede eserse oraya gidiyor. Yani Barış'a teklif geliyor. Ya şu Barış'ı bir deneyelim de olursa satarsak da onu alırız. Böyle bir planlamayla olmaz. Yani her zaman en kötüyü planlayarak Galatasaray başarılı oldu. Şu an Galatasaray'ın en kötü nedir planı da yok. En kötünün ne olduğunu da ben kestirebildiklerini düşünmüyorum. Şu an gerçekten bir bilinmezlik var. Bu bilinmezlik dahilinde de devam ediyoruz.
2: Hı. Peki, bu akşam bir tepki olur mu?
0: Yani
2: Tribünün nabzını tutan biri olarak.
0: transfer noktasında tabii ki olur ama bu tabii takımın sahada sergileyeceği performans, maçın sonucu, maçın gidişatı onlar da etkili olacaktır. Yani Galatasaray takımı rahat kazanırsa çok büyük tepki olmaz.
2: 30. dakika 2-0.
0: Yani bir serzeniş olur ama Çorum Galatasaray'ı zorlarsa, zar zor kazanırsa o ses daha da çıkar. Kaybederse zaten o noktayı konuşmaya bile gerek yok.
1: Peki bu Şampiyonlar Ligi için bu kadronun şunu gördüm ben oynadığı hazırlık maçlarında Alper. Geçtiğimiz seneye göre eğer bir takviye olmazsa bayağı zorlanacağı maçlar gelecek Galatasaray'a. Çünkü aradan bir sene geçti ve takımda bir sene daha yaş alanlar var. Mesela
0: Evet.
1: Torreira.
0: Ya şimdi Torreira geçen sene devre arasından bu yana Muslera'nın ayrılığı, üstüne Icardi'nin ayrılacağını belli etmesinden sonra sıkıntı çıkartmaya başlamıştı. Bakın zaten yönetilmeyen, halının altına süpürülen sorunlardan bir tanesi de Torreira'ydı geçen sene. Şimdi Torreira kendini göstermeye başladı. Bu yeni değil. Bunu şöyle örneklemek gerekirse hızlıca örnektim, çok da zamanınızı almayayım. Torreira özel hayatında kız arkadaşıyla bir sorun yaşamıştı ve bunalıma girdi. Ve kendini eve kapattı.
1: Evet.
0: Sosyal hayatını tamamen bitirdi. Bu durumda öğrenen Muslera'yla Icardi yanına gittiler. Evinden bunu aldılar. Torreira belli bir süre Muslera'nın evinde resmen rehabilite oldu. Muslera ona sahip çıktı. Şimdi geldiğimiz noktada hem Icardi hem Muslera gidince Torreira kendini yalnız hissediyor. Çünkü Galatasaray'ın şu anda takımı da toparlayabilecek bir kaptanı da yok. Yani Galatasaray'da bu sıkıntıların geleceği çok önceden belliydi ve bundan hiçbirine müdahale edilmedi.
2: Hep
0: Şimdi
2: hava
0: böyle
2: altı
0: olunca
2: mı
0: elinizdeki
2: yapıldı?
0: futbolcuların düşüşünün de önüne geçemiyorsunuz.
2: Hı.
0: Ya sorunlar Galatasaray'da bağıra bağıra geldi. Kendini göstere göstere geldi.
1: Ya mesela
0: Bunlar
1: ben
0: öngörmeleri lazımdı.
1: Alper İlkay son maçı söyleyeyim. İlkay maçın bitmesine 17-18 dakika vardı, oyuna girdi. Ya şimdi devam eder mi, etmez mi? Havasını bir hissettim İlkay'da. Kaan kenarda bakıyor, oyuna girmiyor. Bunlar hiç
0: Yani
1: halledilmedi bu işler.
0: Mental olarak da bir düşüş takımda var. Yani Okan Hoca'nın bunlara müdahale etmesi gerekirdi. Yeterli müdahalelerde bulunamadı. Görünen o. O yüzden hani Galatasaray'da gelecek isimlerden daha çok eldeki isimler de çok güzel bir noktaya getirdiniz konuyu. Eldeki isimlerin de yeni sezonda ne vereceği, Şampiyonlar Ligi seviyesinde ne kadar fayda sağlayacakları da soru işareti.
1: Mesele o zaten.
0: Yani en önemli sorun da o zaten. Yani en fazla alsanız 3 adam alacaksınız. Aldığınız 3 adam size Galatasaray'ı tekrar inşa etmeyecek. Biraz artı
2: İkisi
0: sağlayacak.
2: yedek olacak zaten.
0: Evet yani ama eldekinden geçen sene alabildiğiniz, ondan önceki sene alabildiğiniz alabilecek misiniz? O önemli. Burada kadro mühendisliği yapılırken misyonunu tamamlamış oyuncu grubunun

0: Elindekilerin de iyi tespit edilip şimdiye kadar onların yollanması ve yerlerine yenilerinin alınması gerekiyor.
1: Evet. Ya misyonu tamamlama yolunda süratle giden bence artık yılların deneyimi. Ben futboluna büyük saygı duyuyorum. Mesela İlkay'da bir soru işaretim var. Kaan'da aynı şekilde.
0: Yani şimdi bir de İlkay'la Kaan Ercan abi, yani Türkiye'deki takımların sistemini çok böyle, özellikle sağ dışındaki durumunu çok böyle algılayamıyorlar. Onlar tam profesyonel futbol hayatlarına devam etmiş oyuncular. Manchester City'de futbol şube sorumlusu diye bir yönetici yok.
1: Yok tabii canım.
0: Yani orada bir profesyonel var ve her derdinizi profesyonelce çözüyorsunuz. Orada yönetici görmüyorsunuz zaten. Şimdi İlkay'a bunu anlatamazsınız. İlkay da bu konularla ilgilenmez. İlkay'a magazin geliyor bu konular. Torreira'nın performansı düşmüş. Bu İlkay için bir sorun değil. Torreira performansı yeterli değilse, Galatasaray seviyesinde değilse, İlkay'ın gözünde yaşadıkları dahilinde Torreira Galatasaray'ın ayrılır, yenisine. Yenisi gelir, Torreira'nın vermediğini verir. Budur.
1: Ya da yedek kulübesinde oturur.
0: Evet, yani şimdi bu İlkay ve Kaan için sorun değil. Çünkü Avrupa'da böyle sorunlar yok zaten. Bu bizde var. Yani futbol şube sorumlusu diye bir şey olmaz. Bir takımın profesyonel menajeri olur. Yönetimler değişse de planlama dahilinde aksaklık yaşamadan sorunlar çözülür ve yola devam edersiniz. Yönetici sadece denetleyicidir. O da mali konularda. İdari konularda da idari menajeriniz vardır, o yapar. Galatasaray'ın artık bu kurumsal sisteme geçmesi lazım. Sportif Ayşe'ye 10 milyon euro verdi. Gel sen yönetici ol. Burada da reklamını yaparsın diye yönetici seçersen bu krizleri de yaşarsın. Öngöremezsin. Çünkü hayatında futbol takımı yönetmemiş inşaatçıların, işte ticaret erbaplarının gelip de futbolu yönetmesini, üst düzeyde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak şekilde futbol yönetmesini de bekleyemezsin. Galatasaray bunu yaptı. Ve Fenerbahçe'nin kötü yönetilmesi, Beşiktaş'ın, Trabzon'un bu süre zarfında kötü yönetilmesi de Galatasaray'ın başarısının önünü açtığı için zannettiler ki Galatasaray'da her şey iyi gidiyor. Hayır, rakipler çok kötü yönetiliyordu. Şimdi bu sene geldiğimizde bütün rakiplerde iyi kadro yapınca bütün defolar ortaya çıkmaya başladı maalesef.
2: Şimdi birkaç konu var. Zamanım varsa onlara da değinelim. Bazı muhabir arkadaşlarımız diyor ki çift başlılık var, üç başlılık var, dört başlılık var. İşte Okan Buruk'un istediğini başkan istemiyor. Başkanın istediğini Abdullah Kabukçu istemiyor. İşte Eray Yazgan'ın getirdiğini Mehmet Özbek istemiyor. Hı hı. Bu nedenle transferler gerçekleşmiyor. Bunun doğruluğu nedir?
0: Yani bunun doğruluğu doğru. Yani bu ifadelerin tamamı doğru. Bir transferde anlaşmazlık oldu. İşte Mehmet Özbek'le söylediği isimler olduğu doğru, Okan Buruk'un söylediği isimler olduğu doğru, Dursun Özbek'in bunları veto ettiği, bazılarına tamam dediği doğru falan. Ama ben de zaten bunu söylemeye çalışıyorum. Hani Dursun Bey turizm sektöründeki bir isim. Abdullah Bey ticaret yapan bir isim. Mehmet Bey Dursun Bey'in kardeşi. Ya ben hiç Manchester City'de, Manchester United'da, hiç Barcelona'da böyle krizler görmedim. Yani
1: bu görmeyeceksin de bundan sonra.
0: Turizmci başkan kimin gelip gideceğine karar veremez. Böyle bir şey yok. Yani ne kadar bilebilir sağ içine baktığında oradaki aksaklığı. Okan Buruk'a güveniyorlarsa Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını yapacaklar.
1: Tabii.
0: Güvenmiyorlarsa o zaman yollayacaklardı. Yeni hocayla yeni bir dönem başlatacaklardı. Biz hocamızdan memnunuz, arkasındayız diyorsunuz. Ondan sonra adamın istediği futbolcuyu almıyorsunuz.
2: Ya da sportif direktör bulacaksın Önder Özen.
0: O zaman tabii ki sportif direktör bulacaksın. Ama bir sportif direktör hamlesi yapıyorsunuz. Arkadan bir yönetici kendisinin geri planda kalacağını düşünerek, bu kadar para veriyorum, maaşla çalışan adam benden daha çok bu işlerde ön plana çıkacak diyerek onun önünü kesiyor. Eğer merkeziniz sistem, oyun kültürü, kurumsallık değil de merkeziniz paraysa bu sorunların daha fazlalarını da yaşarsınız. Merkeziniz her zaman kültür olacak, eğitim olacak ve kurumsal yapı olacak. Galatasaray'da şu an bunların hiçbiri yok.
2: Şimdi Sebas Giovanelli'nin bir haberi var. Diyor ki Torreira diyor ayrılma kararı alıyor. Çünkü saldırıya uğradı. Yönetim çok fazla ilgilenmedi kendisiyle. O da mutsuz oldu. Dışlanmış hissetti kendini. Ayrılabilir diyor. Böyle bir ihtimal var mı?
0: Ya şimdi Torreira, şunu anlamıyorum Torreira'da. Torreira kaptanlık beklentisini de yürütüyor. Ama Torreira dediğim gibi özel hayatıyla şuyla buyla, hani Galatasaray'daki şu mevcut kadroya kaptanlık yapabilecek bir lider oyuncu değil zaten. Ama bu Torreira sorunu yeni gelmedik yani. Şimdi sezon başlıyor, biz Torreira'nın sorunu konuşuyoruz. Evet. Bakın ne diyorum, geçen sene devre arasından bu yana bu adamın bu duruma geleceği belli. Niye müdahale etmedi? Ya Icardi gibi bir adam gitmiş, Torreira da giderdi, yerine başkası gelirdi. Önemli olan isimler değil ki. Önemli olan sizin sisteminizde yeni bir Torreira bulabilmeniz. Koskoca dünyada, dünya futbolunda hiç mi Torreira benzer oyuncu yok?

0: Bundan hazırlıkları yapılmalıydı. Ama biz Galatasaray'da neyi konuştuk? Seçim var. Sportif AŞ'ye kim gelecek? Hangi yönetici transfer yapacak? Galatasaray işte dedi mesela daha önceki parantara. Galatasaray hep gündemi buydu. Hep sağ dışı Galatasaray'ın gündemi. Sağ içi gündemi olmadı ki Galatasaray. Şampiyonluk da geldi. Şampiyonluk sevinci, şampiyonluk sarhoşluğu derken Galatasaray bugünlere kadar geldi. Ya Torreira'yı daha önce çağırıp bir sportif direktör olsa konuşurdu. Sportif direktör bir raporunu vermiş olsaydı bunun tedbiri alınırdı. Ya da Torreira'ya diyelim ki yönetim belli değil. Sportif direktör alternatiflerini sıralardı. Elimizde şöyle bir liste var. Torreira sorun çıkartıyor. Yerine hemen bunu alabiliriz derdi. Çünkü o transfer görüşmelerini yapardı. Transfer dediğiniz şey 365 gün devam ediyor.
1: Doğru.
0: Sadece yazın 3 ay. İşte kışın 1 ay değil ki.
1: Doğru.
0: Transfer 365 gün devam eden bir ticaret. Siz bu ticareti yönetecek profesyoneli oraya koymak zorundasınız. Koymazsanız transferi sadece transfer zamanı diliminde yapalım derseniz işte böyle yapamazsınız. Bu bir amatörlük. Galatasaray seviyesinde Şampiyonlar Ligi başarısı hedefleyen bir yönetimin bu şekilde hareket etme lüksü de yok, hakkı da yok. Bu Galatasaray seviyesinin hak ettiği bir yönetim tarzı değil ki.
1: Sevgili Alper, çok teşekkürler. Var mı ekleyeceğim şey?
0: Ben teşekkür ediyorum. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. İnşallah saha içini konuşalım. Hakem konularından artık arınalım. Yöneticilerin kavgalarından uzak duralım. Dedi söylediden daha çok 3-5-2-4-4-2 stoper forvet bunları konuşalım ve futbolun inşallah en güzel şekilde keyfini çıkartalım. Ben teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler Alper. Yeni sezon hayırlı olsun. Teşekkürler.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

7 numaralı Bikani'nin giriş hazırlığı devam ediyor. 1 numaralı Tangül Hanım da start gerisi hazırlık turlarını sürdürüyor diğer safkanlarla birlikte. Blizzard, 1 numaralı Tangül Hanım ve 8 numaralı Gravity of Love gerideler.

Ile birlikte ikinci dörtlü Ganyan başlayacak. Bucks gerisinde 3 isim var. Big Kanye yerini aldı. Bir numarada Tangül Hanım. Bucks'a yakın.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Atlar Starting Box'a girme konusunda tereddüt yaşıyor. Biz de yayınımıza döndük. Atlar hazır olduğunda yeniden tabii ki yarışa gideceğiz. Alper Mert anlattı, Ercan abi birçok problem var dedi.
2: Evet, bahsetti. O tabii Galatasaray muhabirliği yapmış. Deneyimli bir gazeteci. Ondan dinledik neler olduğunu.
1: Evet, bir dinleyicimiz de diyor ki iyi bir takımımız var.
2: Bu arada yarış başlıyormuş.
1: Çok büyütülüyor diyor. Yarışa gidelim o zaman, devam edeceğiz.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İki boy geride 4 numaralı Bayberry var. Yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Bıçkı DLG. İki boy geride 11 numaralı Hero Wind sırasıyla son 600 metreye girildi. 1,5 boy farklı 2 numaralı Blizzard yarışın lideri. 1 numaralı Tangül Hanım ikincilikte. Orta kulvarda 9 numaralı Hills of Speed üçüncülükte. Bariyer dibinde dördüncülükte 3 numaralı Shatila Dancer var. Safkanlar son 400 metreye girdi. 2 numaralı Blizzard yarışın lideri. Bariyer dibinden 3 numaralı Shatila Dancer'ın ortadan 1 numaralı Tangül Hanım en dış kulvardan. 7 numaralı Big Honey'nin ataklarıyla son 200 metreye girildi. Liderliğini 2 numaralı Blizzard koruyor. Fark 2,5 boy kadar. 7 numaralı Big Honey ikincilikte. Son metreler 2 numaralı Blizzard liderliğini koruyor ve koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Big Honey ikinci oldu. 5 numaralı Ali Nece üçüncü olurken 10 numaralı Bebeğim Oldum ve 9 numaralı Hills of Speed de dördüncülük için potoyu beraber geçtiler. 2 numaralı Blizzard Onur Yıldız'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'ın iyi kadrosu var demişti bir dinleyicimiz. Çatalca'dan Volkan Bey. Evet öyle, ama şunu unuttu galiba. Diğer rakipleri güçlendi. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi üzerine koydular. İşte Salah hamlesi, Nunez hamlesi Trabzonspor'dan. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Lukaku geldi. Son olarak Greenwood'u aldı. Yine sarı lacivertliler. Çok önemli bir transfer. Nathan Ake geldi. İşte Beşiktaş Trossard'ı aldı, Vlahovic'i aldı, Nübel'i aldı. Galatasaray'da da kimse yok. Artı giden oyuncular var. Icardi gitti. İşte Asprilla gitti. Noah Lang gitti. Sacha Boey gitti.
2: Evet.
1: Yani giden oyuncuların yerine kimse gelmedi. Galatasaray'daki problem bu. Herkes güçlenirken Galatasaray güç kaybetti.
2: Yani lig için ben bir şey demiyorum. Ligde her zaman için favori olacak bir kadro. Onu söyleyebilirim. Ya yani başarılı bir kadro Galatasaray'ın, değil mi?
1: İlk 11'i iyi yine, ama evet, yedeklerden sıkıntı yaşayabilir.
2: Fakat mesele Şampiyonlar Ligi başladığında 4 içeride 4 dışarıda oynayacağınız maçlar.
1: 8.
2: En 8 az. 8 tane maçınız var. Mesele bu.
1: Artı yani bu kadro dönüşleri.
2: Onun dönüşleri yedek kulübesinden, senin de söylediğin gibi ortaya hemen sahaya 11'e sürebileceğin aynı kapasitede oyuncunun olmaması. Tekrar söylüyorum, mesela santrafor yok diyelim. Alınmadı Osimhen'in yerine. Kaç cezalısı oldu? Ya da hafif bir sakatlık yaşadı.
1: Çekti, bacağı çekti.
2: Evet, bir 10 gün dinlenmesi lazım diyelim. Nasıl yapacak? Barış'ı santrafora koyacak. Sané'yi sola alacak. Yunus'u da sağa alacak. Başka bir alternatif görüyor musun?
1: İnşallah iyi çeker belki. Kaan'ı sağ bek yapar.
2: Ha, belki.
1: İşte takım abi, içinde.
2: Kaan'ın tabii oynama durumu ne? O form düzeyi ne? Ya geçtiğimiz sezon o iyi olmama sinyallerini verdi bazı maçlarda Kaan. Ben de ondan bahsettim.
1: İşte yaş aldı birçok oyuncu.
2: Evet.
1: Bunun önlemi alınmadı. Bunu da Alper Mert açıkladı zaten ki yani en az 3 oyuncunun değişmesi gerekiyordu bence ilk 11'den 3 oyuncunun. Çünkü hani biz değil, bunu Pep Guardiola söylüyor. Diyor ki yani 4 sene sonunda ya teknik direktör değişmeli ya da Çünkü takıma yeni bir hava gelmeli. Teknik direktör değişir, yeni bir hava gelir. Ya da diyor oyuncuların değişmesi lazım ki o istek, o arzu devam etsin. Takımdaki açlık devam etsin. Şimdi Galatasaray 4 yıldır şampiyon oluyor. Torreira 4 kere şampiyon olmuş. İşte Davinson şampiyonluklar yaşamış. Şimdi o Abdülkerim yaşamış. O açlık evet. Belli bir noktada doymuşluğa dönmüş olabilir takımda. Bir de bu oyuncular yaş aldı. Yaşları da ilerledikçe performansları doğal olarak düşüyor. Yani eskisi gibi mesela Lemina çok iyi driplingçiydi. O dripling özelliği kalmadı. Alıp giderdi eskiden.
2: Evet. Torreira'da eski hep Lemina bu öyleydi. Can sıkıntısını, moral bozukluğunu dile getiriyor.
1: Evet. Torreira'da da bu var.
2: Öyle bir şey var. O da bir büyüyen bir problem olabilir.
1: Tabii arkadaşları gitti. Güney Amerikalılar gitti. Uruguaylı, Muslera gitti. Arjantinli işte Icardi gitti. En önemli sırdaşı, yol arkadaşı. Ne olacak? Orada bir yalnızlık hissedebilir Torreira. Ben de artık yaşım da geldi. 4 yıldır buradayım. Kazanacağım her şeyi kazandım. Ben de artık gideyim diyebilir mi? Diyebilir.
2: Neden demesin, değil mi?
1: Yani diyebilir. Sonuçta bu olabilir ki bu yönde de haberler çıktı. O yüzden yani bir önlem alınması lazımdı. Takımın bence ilk 11'inden en az 3 oyuncunun değişmesi gerekirdi ki Lemina'nın sözleşmesi bitmişti, çıkabilirdi. Galatasaray işte teklifler geldi aslında. Saray'a da geldi, Şalay'a da geldi ama değerlendirmedi. Düşük bulduğu için değerlendirmedi. Sarı kırmızılılar işte bazı teklifler değerlendirilebilirdi, bazı oyuncular takasta kullanılabilirdi vesaire vesaire, bunlar olabilirdi, takım bir yenilenebilirdi. Yani en azından %25'ini 3 oyuncuyla yenilesen fena olmazdı bence.
2: Bu tabi Mayıs'ta başlaması gereken ama bizim acelemiz yok dendi ki doğru, acele yok.
1: Yoktu da şu anda da geç kalındı
2: ama şu anda hiç kimseyi alamadı yani. O çabuk

0: dışında.
1: Evet. Yani havalimanına 3 saat önce gidersen erken gitmiş olursun. Acelemiz yok dersin de şu anda havalimanına yarım saat kala yetişmeye çalışıyorsun uçağa. Orada bir panik var. Anladığım kadarıyla.
0: Evet tabii. Check-in de yaptırmadıysan o uçağı kaçırırsın.
1: Evet. Şu anda ya bu saatten sonra Ercan abi şu da var. Lig başlıyor. Yani bu hafta La Liga başlıyor. Haftaya Serie A başlayacak galiba ya da tam tersi. Hadi en geç gelecek hafta bütün ligler başlamış oluyor. Herkes planlamasını yaptı. Şimdi oradan nasıl
0: oyuncu
1: alacaksın?
0: Doğru söylüyorsun ve artık kadro oluştu.
1: Kadro oluştu. Nasıl oyuncu alacaksın? İyi oyuncuyu nasıl alacaksın yani?
0: Ancak çok iyi teklifi alabilirsin ama o zaman bu sefer de bu mali söylentiler devreye girmiş durumda.
1: Ha işte ona geleceğim. 3 liraysa diyecek ki 5 lira.
0: Ya, mesela, ya da 7.
1: Ya da 7 diyecek.
0: Sana ondan sonra 5'e bıraktığında diyeceksin ki ya iyi pazarlık yaptık herhalde.
1: Herhalde onu diyeceksin. Böyle problemler var. Ya bu pazar malı değil ki hani pazarcı tezgahını bitirmeye çalışsın.
0: Evet.
1: Öyle bir şey değil futbol pazarı. Yani herkes planlamasını yaptı. Mesela diyor ki Eintracht Frankfurt, Can Uzun benim ilk 11 oyuncum.
0: Sezon ben bırakmam diyor.
1: Başlıyor artık diyor yani bu saatten sonra bırakamam diyor. Alacaksan 60'ı getir diyor.
0: Ve o konuda
1: ya da panikle getireceksin artık bu saatten sonra mecbur kaldın.
0: İşte bulabilirsen o da.
1: Mecbur kaldın artık bir şekilde. Panik transferine doğru gidiyor Galatasaray.
0: Ya ben size işte 4 vereyim ya da 3 vereyim sonra diğerlerini taksitlendirelim. Oyuncunun istenen para mesela 46. Öyle oyuncuyu alamazsın. Öyle bir girişim olmuyor.
1: Tabii.
0: Bunu kimse kabul etmez.
1: İşte adı Martinelli. Madem kanat düşünüyorsun, Barış'ın ayrılma durumu var, ihtimali var. O zaman şimdi Aral'ı o yüzden herkes alman lazım dedi. Türk diye. İmkan varken ama almadın. Şimdi 45'lik 50'lik olacaksın büyük ihtimalle. Kanat oyuncusu için.
0: Ya Martinelli garanti değil ki.
1: O da garanti değil.
0: Ya dün konuştuk Ahmet'le de programda. Bütün hazırlık maçlarında 11'de başladı.
1: Aynen öyle. Ya da 18 milyon.
0: Ya Ateta'nın oyuncusu anlamına geliyor bu.
1: Tabii tabii. Brezilya milli takımının da oyuncusu değil mi?
0: Evet.
1: Martinelli Dünya Kupası'nda izledik. Şimdi iyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. Ama sen daha 10 numara problemini çözmedin. İşte kanat demek ki Barış gidecek. Oyuncu almadan da göndermek istemiyorsun doğal olarak. Şimdi Barış yeniden siyah ekran paylaşmaya başlarsa ne olacak? Geçen sene olmadı mı?
0: Geçen sene muazzam bir teklif gelmişti ona bireysel anlamda.
1: Hı hı.
0: Muazzamdı.
1: Siyah ekranlar, antrenmana gelmemeler, hastayımlar, ağrıyor, başım ağrıyorlar. Olmadı mı? Oldu.
0: Muazzam bir teklifti çünkü.
1: Çok iyi teklifti. Şimdi bu sene bunun olmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Şurada 15 gün kaldı artık. Ki eksiklerin...
0: Transferin bitmesine öyle. Bir delik evet. Başladıktan sonra... Bu mesele çok önemli. Avrupa'da birçok takım 11'indeki oyuncuları mucize olur vermesi.
1: Tabii tabii yani dediğimiz gibi 3 ise 5, 6.
0: Mucize olur.
1: Çıkış maddesini ver al.
0: Tabii mucize olur.
1: Çünkü ben planımı yaptım kardeşim. Lig başlıyor. Şampiyonlar Ligi maçı da 8'inde mi? 8 Eylül mü? İlk maç.
0: Sanki öyle değil mi?
1: Değil mi? 8 Eylül. O maça da şunun sırasında 8-15, 23 gün kalmış.
0: Bir aydan daha az bir zaman.
1: Bugün oyuncuyu getirsen ancak Şampiyonlar Ligi'ne adapte edebilirsin.
0: Bir de Şampiyonlar Ligi'ne katılan o Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan artık oyuncu almayı unutabilirsin. Böyle devam ederse. Çünkü onlar kadroyu kurmuş durumdalar.
1: O zaman nasıl olacak transferler?
0: Çok zor olacak. Merakla bekliyorum ben.
1: Ben de çok merak ediyorum transferleri, maliyetleri özellikle. Bakıp göreceğiz Galatasaray cephesinde. Sıkıntılar var anladığımız kadarıyla. Evet, yeniden Mora gündemi oluştu Galatasaray'da. Roma anlaştı deniyordu ama Roma bitirici hamleyi hala yapmamış. Yani son imzayı atmamış Mora ile ilgili. Ne diyorsun, Rodrigo Mora transferi yeniden gündeme gelir mi Galatasaray'da?
0: Bir hareket göremedim o konuda.
1: Bir de 19 yaşında Porto niye versin oyuncusunu? Orada da ben şimdi Porto'dan 19 yaşında bir Portekizli'yi çıkarabiliyorsam ben şüphelenirim.
0: Büyük başarı derim ben bir de.
1: Büyük başarı ama şimdi Porto tefeci bir takımdır Ercan abi.
0: Tabii tabii.
1: Yani oradan 19 yaşında oyuncuyu çıkarmak, acaba derim bu oyuncuda bir sıkıntı mı var? İki kere şüphelenirim yani. Kolay kolay alamazsın Porto'dan oyuncu.
0: Ya normal, iyi bir konu açtın. Şimdi bu oyuncu 19 yaşında, işte Roma konuşuluyor. Sen hı-hı, çıkar bu oyuncuyu alabilir miyim diye düşünüyorsun. Porto'da o oyuncunun değeri tahmin ediyorum bir 50-55'tir.
1: Tabii oralar.
0: Porto'dan yer almak istiyorsan. Ve Portekiz takımlarında şöyle bir olay da var. Çoğunda gerçekleşiyor. Sıkıştığını anladıkları anda 4'te 3'ünü peşin isterler paranın. Nakit.
1: Eyvah.
0: Madem derler bunu istiyorsun bu oyuncu da, bu genç oyuncu derler.
1: Gencecik.
0: Biz bunu kullanacaktık derler.
1: Gelecekte 100'e satacaktık ama hadi sen iyi bir arkadaşsın.
0: Evet ama 4'te 3'ünü...
1: Temiz yüzlüsün. Esnaf ayağı.
0: Değil mi?
1: Ben yani sana içim ısındı, kanım kaynadı. Sana 50 olsun.
0: Maalesef öyle olur.
1: İşte bunları Haziran'da, Temmuz'da belki 30'a ve 35'e bitirebileceğin transferler. Belki. Ama şu anda ki Mora da iyi oyuncu. İzlediğim kadarıyla genç ama iyi oyuncu.
0: Bence de. Yani Mora için oyuncunun kalitesi anlamında bir şey söylemiyorum.
1: Ama maliyet yüksek olur.
0: Maliyet bayağı yüksek olur. Uğraştırır seni Porto.
1: Uğraştırır, evet. Ama şu anda o...
0: Ya olay baskı... geçen sene başladı. Evet. Yani sen Singo'yla Osimhen'e verdiğin o inanılmaz bonservislerle bu sene oyuncu alacaksın ve Avrupa takımları diyor ki, Porto'da diyor bunu, Benfica'da diyor, İngiltere'den de derler. E sen bu oyunculara bu kadar para verdin, ben de bu rakamı istiyorum diyor. Piyasa bu. E sen geçen sene daha yaptın bunu diyor. Hı hı. Ya Fransa'dan da oyuncu almaya kalksan, Monaco'ya diyor bonservis olarak 27 milyon euro verdin. E benden şimdi oyuncu istiyorsun, ben de senden diyor 30 milyon euro istiyorum şu anda. Öyle değil mi?
1: Oradaki şanssızlık şu oldu. Çok sakatlandı çocuk.
0: Hay şunu diyorum. Ya bu paralar çıktı mı Galatasaray'dan
1: geçen? Çıktı. Yok ben seni anladım.
0: Ya Osimhen'e neredeyse maaşıyla beraber 100'e mal ettin mi?
1: Ettim. Tabii 100 oldu Osimhen.
0: Şu anda
1: bir yılda 100 ödedin nakit.
0: Bu parayı verdikten sonra diyor, o zaman ben de sana şu parayı çekiyorum diyor. 70 ver diyor mesela santrafor almak istediğinde.
1: İşte az önce konuşurken de o noktaya değindik. Diyebilir yönetim, ya biz geçen sene 100 Osimhen'e verdik, 30 Singo'ya verdik, 30 Uğurcan'a verdik. Arkadaşlar bu sene genç potansiyelli oyunculara bakacağız. Çok fazla açılmak istemiyoruz. Seneye de 8+6 var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım.
0: Her sene böyle transfer yapamazsın.
1: Tabii yani bu sene taraftarımız, işte 4 yıldır şampiyonuz. Bu sene yeni şampiyonla oynayacak bir kadromuz olacak. Ama yıldız bizden beklemeyin desen Galatasaray taraftarı bir şey demez demez ki zaten.
0: Gözüken o. Yani dememesi gerekiyor.
1: Yani Liverpool bile dedi ya, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı takım. Dedi ki paramız yok. Ayıp değil
0: bu
1: ki.
0: Bu sene duracağız dedi.
1: Bu sene duracağız dedi. Ayıp değil ki bu. Paran olmayabilir yani. Çünkü biz dedi geçtiğimiz sene çok harcadık, bu sene paramız yok dedi. E kimse de bir şey demedi. Aa nasıl olmaz falan deyip kazan kaldıranı görmedim ben İngiltere'de.
0: Tabii tabii. Zaten orada öyle bir şey olmaz.
1: Ha, yani işte bizde iletişim eksikliği çok baş ağrıtıyor maalesef. Bakacağız Galatasaray için durumlar böyle. Dursun Özbey'in bir açıklaması vardı bugün ligle ilgili. Taraftara seslendi. Galatasaray'ın internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı. Sayın Başkan uzunca bir açıklama. Şimdi nasıl kısaltayım bilmiyorum ama kısaca şöyle diyor. 4 şampiyonluk bize 5.sini garanti etmiyor. Ama bize bir şey hatırlatıyor. Şampiyon olmak Galatasaray'ın kimliğinde, özünde var. Bu kez yalnızca bir kupa için değil, tarihe geçmek için yola çıkıyoruz. Birlikte yazdığımız bu hikayenin en güzel cümlesi henüz yazılmadı. Şimdi sıra 5. de aynı umutla, aynı inançla hedef 2027 diyor Sayın Başkan.
0: Evet. Ona göre her sezonda bir umut vardır, bir başlangıç vardır. Hı-hı. Bu akşam da sezonu açıyor Galatasaray. Çorum Spor'la karşı karşıya kalacağı maçta.
1: Destek istiyor bir de tribünden.
0: Önemli olan destek.
1: Çünkü mesela çocuklarımızın yıllar sonra anlatacağı, ben o 5. şampiyonluğu yaşadım diyeceği bir sezon istiyoruz. Bugün yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla ve taraftarıyla Galatasaray'ın yanında olmanın günüdür.
0: Ha şimdi bu akşam iyi bir sonuç da
1: açabilir sezonu.
0: O bulutlar biraz dağılabilir. Daha da Şampiyonlar Ligi'ne 23 gün var.
1: Fikstür şansı da Galatasaray'a yardım etti bence. Çünkü ligin iki yeni takımıyla ilk iki haftada oynuyor.
0: Evet.
1: Bu önemli bence. Yani Galatasaray gibi şampiyon, güçlü bir kadronun yeni takımlarla ilk iki haftada oynaması onlara zaman kazandırıyor.
0: Doğru.
1: Yeni transferler doğru, mutlaka gelecektir. Kim gelecek, kaça gelecek bilmiyorum ama onların da adaptasyonu adına bir zaman kazandırdığını şahsen düşünüyorum.
0: Bu konuda sana katılmak mümkün değil.
1: Bir başka açıklama da Okan Buruk'tan ama haber şöyle, futbolcularıyla bir toplantı yaptı ve Okan Buruk futbolcularına bizim işimiz sahada konuşmak, transfer gündemi, taraftarın beklentileri ve dışarıdaki yorumlar bizim kontrolümüzde değil. Biz sahaya çıktığımızda sadece Galatasaray formasını ve önümüzdeki maçı düşünmeliyiz. Geçen sezon yaptıklarımız artık geride kaldı. Yeni bir sezon ve yeni bir hedef var. 5. şampiyonluk için ilk adım atacağız. Bunun için de ilk maçtan itibaren ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu göstermeliyiz diyor.
0: Evet.
1: Okan Buruk bu futbolcular ile yaptığı toplantıdaki açıklamaları, habere göre tabii. Bu sezonun hikayesini ilk maçtan itibaren birlikte yazacağız. Başlangıcı güçlü yaparsak gerisi gelecektir diyor. Okan Buruk. Çorum Futbol Kulübü maç öncesi yaptığı toplantıda oyuncularıyla yeni sezon öncesi hedefleri oyuncularıyla paylaşmış.
0: Ya bugün Buruk'ta, işte ya bilmiyorum, Galatasaray takımına baktığımızda aynı esas kadro sahaya çıkacak.
1: Geçen seneki ilk 11 sahaya evet, çıkacak gibi görünüyor. İstersen üstünden geçelim Ercan abi.
0: Lemin Abdülkerim stoperde gözüküyor.
1: Davinson çok geç geldi. Neden evet, bu kadar geç geldi? Hatta ben dedim ki herhalde Como transferi oluyor o yüzden.
0: Belki dinlenme ihtiyacı mı duydu hoca? Bayağı geç geldi.
1: Evet çok geç geldi. Yani sanki
0: belki dünya, hazırdır. Belki onunla da başlayabilir.
1: Dünya Kupası finali oynadı da bizim evet, haberimiz mi yok?
0: Biraz geç geldi.
1: Evet bayağı geç geldi.
0: Onu söyleyebiliriz.
1: Lemina'yla hani dediğim gibi bu Galatasaray'a hani
0: ya fix... Lemina tamam ligde olabilir mi bilmiyorum.
1: Olur olur ligde.
0: Geçen
1: olur,
0: hafta Lemina Jakobs ikilisi çok pozisyon verdi.
1: İşte Jakobs olmadı.
0: Hazırlık maçında.
1: Lemina'yı da bozdu.
0: Solda ben her şeye rağmen Jakobs'u bekliyorum.
1: Evet.
0: Torreira Sara herhalde yan yana oynar.
1: Doğru.
0: Önde Yunus. Kanatlarda oynar. Barış ve Sane olur. Hı-hı. Yunus
1: 10 numara gibi.
0: 10 numara gibi Osimhen olur. Yani beklentim bu.
1: İlk 11 beklentisi bu. Sarı kırmızılılarda.
0: Singo'nun tabii sakatlığının devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Evet Singo bir iki maç kaçıracak. Hani o dediğim fikstür avantajını burada mesela Lemina ile kullanıyor Galatasaray. Davinson geç geldi hazır değil. Lemina'yı koyarım evet, diyor. Rakip çok güçlü değil çünkü.
0: Onu tabii bilemeyiz. Rakip belki mükemmel hazırlandı maça.
1: O da olabilir.
0: Bayağı bir transfer kapalı kutu yaptılar. Kapalı kutu tabii.
1: Kapalı kutu Çorum'da.
0: Ama çok transfer yaptıklarını biliyoruz.
1: Tabii ligin yeni takımları genelde mecbur.
0: Transfer, kadroyu yenilemeye.
1: Transfer yapmaya mecbur. Bakacağız bugün 21.30'da sezon açılışı olacak. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Galatasaray cephesinden de gelişmeler böyle, birkaç mesaja bakalım. Sonrasında devam edeceğiz. Leao için hamleler geldi. Onları da söyleyeyim. Leao sakatlandı. Ligin ilk maçında oynayamayacak. Serie A'da.
0: Evet.
1: Ki Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri. Milan'ın da 45 milyona kadar inebileceği haberi geldi. Martinelli için de Galatasaray'ın 45 milyona kadar çıktığı Arsenal'in 50 talep ettiği söyleniyor. Arsenal eğer 50'ye satabilirse o zaman Arsenal tarihinin en büyük satışı olacakmış.
0: Satabilirse.
1: Evet. Ya da Galatasaray alırsa diyelim. Bu beni şaşırttı ama yani Arsenal hiç 50'lik oyunu satmamış mı bugüne kadar?
0: Premier League için de satmış olabilir bence.
1: En fazla bonservis kazandıkları oyuncu Oxlade Chamberlain. Liverpool'a satmışlar. 41 milyon euroya.
0: Chamberlain'in sonraki dönemi de Türkiye'ye de geldi biliyorsun.
1: Evet.
0: Müthiş düşüşteydi değil mi?
1: Evet, müthiş bir düşüş. Ama işte Arsenal gibi takımın da böyle 50 milyon euroluk bir satış yapmaması da enteresan geldi bana.
0: Ki genç oyuncularla hep önem verir.
1: Peki Martinelli bir çözüm müdür Ercan abi sence Galatasaray için?
0: Ya Martinelli tabii ki klas ve değerli bir oyuncu.
1: O zaman
0: ama sol kanat.
1: Barış kesin gidecek demek bu.
0: Bir Türk oyuncuyu kadrodan ayrılıyor demek.
1: Evet. Demek ki yani bu kadar Leao, Martinelli isimleri gündeme geldiyse ki bu
0: bayağı para... geldi. Sola iki tane hep sola geliyor bir de.
1: Evet.
0: Hem Leao hem Martinelli.
1: Yedek olacak oyuncular da değil bunlar.
0: O yüzden... Ya şimdi 45 milyon verdiğin bir oyuncuya euro nasıl yedekte oturtacaksın onu?
1: Yok canım, Martinelli'ye de oturacak bir oyuncu değil. Barış da oturmayacağına göre Barış gidiyor demek ki. De başka bir formül.
0: Aklı o geliyor.
1: 4-4-2'ye dönsen Barış Osimhen yapsan o da mantıksız. Yani demek ki birini alalım öyle git demişler Barış'a.
0: 4-4-2 kağıt üzerinde basit ama çok zor bir sistem.
1: Öyle günümüz futbolunda çok zor evet.
0: Geçen sene nasıl denedik Kocaelispor maçında Okan Buruk Osimhen'le Icardi'yi ne oldu?
1: Olmadı.
0: O bölgeyi kaybettin oyunda.
1: 10 numara için Buendia'yı Aston Villa Süper Kupa maçında bayağı
0: ben seyrettim.
1: Beğendin mi ben Buendia'yı?
0: İyi oyuncu.
1: Buendia'yı.
0: Zaten iyi oyuncu.
1: Evet. Yani bir yok hani bir de gündeme gelince ayrı bir özel gözle izliyorsun ya.
0: Evet.
1: Öyle izledim. Bayağı etkilendim yani oyuncu iyi oyuncu. Tabii almak zor Aston Villa'dan. Kolay değil.
0: Ya şimdi arada lig farkı var. Oyunculara da mutlaka yüksek maaş vermek zorundasın. Dünyanın reytingi en yüksek liglerinden birinde oynuyor Premier Lig'de.
1: Trossard'a verdiysen?
0: Verdiysen nasıl? Vereceksin yapacak
1: kim bir şey. Kim gelirse gelsin hangi takıma vereceksin.
0: Ya Trossard'a bonservis şöyle vermek zorundaydım. Bu Arsenal eğer o satışı gerçekleştirseydi Premier Lig'den birine gidecekti. Giderdi bence rahat rahat.
1: Giderdi.
0: Ya da Arsenal'de kalırdı.
1: Giderdi. Galatasaray için Martinelli mi faydalı olur Barış Alper mi? Ya bence Barış Alper. Evet. Türk bir kere.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: İsimlerinden, kumpistin gediklilerinden, Luger, Holy of the Tea orijinli Klein. 20 gün önce koştuğu yarışı bugünkü rakibi Human Torch önünde birinci tamamladı. Baksa oldukça yakın. 4 numaralı Klein. Human Torch geride bekliyor. Şimdi sıra Human Torch'ta. O Baksa yaklaştırıldı. Yarışında etkili bir koşu taktiğiyle pistten ikincilik de ayrılmış ve o gün içinde belirli bir süre Klein'e zor anlar yaşatmıştı Human Torch. Şimdi Human Torch'da yerini almak üzere kapakları kapandı.

0: Yarış başlamak üzere. İkinci koşu başladı. Rakiplerinden 1,5 boy sonra yarışa başlayabildi. 2 numaralı El Cacique. Yarışın liderliğini 4 numaralıkla aynı aldı. İkinciliğe 3 numaralı Human Torch. Üçüncülüğe 1 numaralı Can Efe geldiler. 2 boy gerilerinde 6 numaralı Prince Levent. Dışlarında 2 numaralı El Cacique. 1 boy gerilerinde 7 numaralı Rico Paşa. Yarım boy geride içeride 5 numaralı Percy Jackson sırasıyla 1600 metre start yerinden çıkılmak üzere. 1,5 boy farkta yarış lideri 4 numaralı Klein. 3 numaralı Human Torch ikincilikte. Yarım boy kadar geride içeride 1 numaralı Can Efe. Dışlarında 2 numaralı El Cacique içeride. 6 numaralı Prince Levent. 2 boy geride 5 numaralı Percy Jackson. Dışında 7 numaralı Rico Paşa sırasıyla. Safkanlar 1200 metre start yerine doğru koşuyor. 2 boy farkla 4 numaralı Klein yarışın lideri. İkincilikte dış kulvarda 3 numaralı Human Torch var. Yarım boy gerisine 1 numaralı Can Efe. Bariyer dibinde 6 numaralı Prince Levent. Dışlarında 2 numaralı El Cacique. 1 boy gerilerinde 5 numaralı Percy Jackson. 2 boy gerilerinde 7 numaralı Rico Paşa. 1000 metre kaldı koşunun artık tamamlanmasına. Liderliğini sürdürüyor 4 numaralı Klein. 2 boy gerisine tutuyor rakiplerini. Human Torch'u, Can Efe'yi. Bu ikilinin 1,5 boy gerisinde içeride 6 numaralı Prince Levent var. Onun yarım boy kadar gerisinde 2 numaralı El Cacique. 2 boy geride 5 numaralı Percy Jackson. 3 boy geride 7 numaralı Rico Paşa sırasıyla. Safkanlar son virajı koşuyor. Son 600 metreye girilmek üzereyken 4 numaralı Klein liderliğini sürdürüyor. İçeride 1 numaralı Can Efe, dışarıda Human Torch var 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Prince Levent. 2 boy geride dışta 2 numaralı El Cacique. İçeride 5 numaralı Percy Jackson sırasıyla. Atlar son düzlükte. 4 numaralı Klein son düzlükte. Tempoyu artırdı. Bir anda 4 boy kadar fark yaptı. Ortada 1 numaralı Can Efe var. Dışarıdan 6 numaralı Prince Levent'in de gayretleri var. Ancak son 200 metreye girilirken 4 boy farkta. Yarışın lideri 4 numaralı Klein 6 numaralı Prince Levent de hızlandı. Klein liderliğini koruyor. Prince Levent geliyor ama son 100 metreye lider giriyor. Klein ve Özcan Yıldırım yine ve yeniden kazanıyor. 6 numaralı Prince Levent ikinci oldu. 1 numaralı Can Efe üçüncü. 3 numaralı Human Torch dördüncü. 5 numaralı Percy Jackson da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Klein Bursa zaferini yine Can Yıldırım'la yapıyor.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handi Kredi. Radyo Spor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Radyo Spor.
13: Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
16: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İstanbul yarışları yorumları için yine sizinleyim. 8 koşu var İstanbul'da 3. koşu ile 2. altı yarışına başlayacak. Sabunlu koşusu şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin 1300 simde start alacağı, ilk kez start alacak Taylan'ın koşusu. Ayakları düz bassın. 10 numaralı Runfor Göktuğ, 4 numaralı King Çelik ve 1 numaralı Best Line. En hazır görünen Taylan. 11 numaralı Wind of Romance, 9 numaralı Maximo ve 12 numaralı Ada Efsanesi ile yine hazır gördüğüm süper yapabilecek, geniş oyunlara eklenebilecek isimler. İkinci ayakta 3 çıkan İngiliz'in kısa vade 6 yarışı 1200 simde koşulacak bu yarışta. 9 numaralı Hidan bomboş kilosuyla koşunun en şanslı ismi olarak görüyorum. 1 numaralı Galoglim, 6 numaralı Prince of Darkness ve 4 numaralı McAfire. Bana göre rakipleri olur. 9-1-6-4 sıralamasını dikkate alabilirsiniz. Üçüncü ayakta 3 çıkan İngiliz'in 2400 simde grup 2 Celal Bayar koşusu. Uzun mesafeyi iyi koşan ve çok formda isimler bir arada. 6 numaralı Etsiko, 7 numaralı Anşpa, 2 numaralı Galioğlu, 1 numaralı Altan ve 3 numaralı Handsome King. 6-7-2-1-3 şeklinde bir sıralama oluşturdum. İmkan nispetinde dikkate alabilirsiniz. 4. ayakta kısa vade 7 yarışta 4 yaşlı Araplar 2100 simde start alacaklar. 6 numaralı Kerpeten Yalçın son koşusunu kazanmıştı. Yine son koşusunu kazanan 1 numaralı Kral Sultan. Bu ikili birincilik mücadelesi yaparlar. 6 ve 1 küçük oyunlara yeterli olur. Geniş oyunlar 7 numaralı Can Eymen ve 4 numaralı Süper Sony'yi de değerlendirmeye alabilirler. 5. ayakta 3 çıkar İngilizlerin 1400 sentetikli Handikap 17 yarışında. İstikrarlı yarışlarına dikkat çeken birçok isim bir arada. 3 numaralı Boğaz. Bana göre form olarak biraz daha iyi. Bu safken küçük oyunlara tek yazılabilir. Geniş oyunlara ise 5 numaralı The Butcher ve 6 numaralı Kairos'u sürprizle önereceğim. Sonraya geldiğimizde Handikap 16 yarış 4 çıkar Arapların 1400 simde start alacağı bu yarışta. 3 tane ikinciliğin ardından nihayet kazanmayı bilen 7 numaralı Biçergiller Gökhan Kocakaya idaresinde bu formuyla bence bu yarışta kazanacaktır günün bankosu. Pazartesi yarışları yorumlarla buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç.
13: Reklam.

0: 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hasret bitiyor, milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Son şampiyon Galatasaray bu akşam 9.30'da Çorum Futbol Kulübü karşısına çıkıyor. Galatasaray Çorum maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa.
3: Sporda eğlendiğin ilk adres Bilyoner.
4: Radyo Spor.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölüme girdik. Bugün Lukaku, Ercan abi açıklamalar yaptı. Basın mensuplarının karşısına geçti imza töreninde.
1: Evet.
0: Şimdi çok konuşulan bir konu var. Orada da Oğuz Çetin'le bir anlaşmazlığa düşmüş zannediyorum. Lukaku. Dinleyicimiz de onu hatırlatmış. Diyor ki Oğuz Çetin 6-8 hafta oynayamaz dedi.
1: 4-6 hafta.
0: Pardon 4-6 hafta hazırlanması gerekiyor dedi. Lukaku oynarım dedi. Transfer ettiği oyuncuyu mu bilmiyor diyor.
1: Yok, orada biraz heyecanlı bir açıklama olmuş Oğuz Çetin'den. Çünkü onun kararını İsmail Kartal verir. Kim? Ya bu takımın şimdi sportif direktörü ayrı, hı-hı, teknik direktörü ayrı. Ya teknik konularda ya takım işte iyi hazır, iyi çalışıyorlar der sportif direktör. Ama oyuncularla ilgili daha işte hazırlığıyla ilgili bence sorulacak sorunun muhatabı teknik direktör. Bence.
0: Oyuncu da sonuçta kendini biliyordur. Yani ben hazırım oynayabilirim diyorsa demek ki oyuncu da hazır.
1: Tabii canım.
0: Hani %100 hazır olmayabilir teknik direktör ve tabii ki ekip bir test yapacak. Laktat testi. İşte o durum onu orada ortaya çıkacak ne kadar ya hazır.
1: 4-6 hafta dediğim yok, bir ama, ayı aşkın bir süre.
0: O kadar sürmez. O kadar sürmez. Ki Lukaku iyiyim hazırım diyorsa o kadar sürmez. 2 hafta hadi bilemedin 3 olsun. 3. haftada görürüz sahada en kötü.
1: Ben hazırım oyuncu der haklı olarak. Ama ben tekrar ısrarla söylüyorum bu konuda teknik direktör ve ekibi.
0: Tabii tabii Asensio da öyle oldu ya. Asensio da ben hazırım diyordu. İsmail Kartal değil dedi.
1: Tabii.
0: Kararı kendisi verdi yani.
1: Ya orada bir heyecanlı bir açıklama oldu diye ben düşünüyorum.
0: Evet ama şimdi Fenerbahçe'nin de müthiş bir kadrosu oldu. Özellikle ilk 11'i ben Fenerbahçe'nin muazzam bir 11 kurduğunu düşünüyorum.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Ben Avrupa basınına da bakıyorum. Herkesin dikkatini çeken bir kadro var Fenerbahçe'de. Şu anda ligin en iyi kadrosu diyebiliriz.
1: Ya Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ne niye kalmasın?
0: Kalmalı. Bu kadro kalmalı.
1: Şampiyonlar Ligi kadrosu.
0: Bu kadro kalmalı zaten evet. Şimdi Lukaku da gelmiş. İşte arkası Asensio, Talisca, Kerem'i var.
1: La Liga'nın gol krallığında ikinci sıradaki adamını aldın Vedat Muriç'i.
0: Kante Gendouzi var.
1: Öyle değil mi?
0: Ve tüm zamanların en fazla bonservis ödenen ikinci oyuncusu da sende Lukaku.
1: Evet. Geçmişte.
0: Evet 400 milyon euroya yakın bonservis.
1: Bayağı yüksek ve o da çok işi bilen bir santrafordur. İyi olduğu zaman Lukaku'yu durdurmak zordur. Bunu biliyoruz.
0: Geçen sene evet zaman bulmakta
1: zorlandı.
0: Almakta zorlandı.
1: Olabilir. Geçen her oyuncunun sakatlıklarla boğuştuğu sezon olabilir. Ama Dünya Kupası'nda gördüğün gibi o sakatlıktan çıkmış Lukaku tekrar söyleyeyim 6 maç oynadı Belçika 3 gol 1 asist.
0: Şimdi Fenerbahçe en az 50 maç oynayacak bu sene. Avrupa Kupaları, Lig, Kupa, Türkiye Kupası derken şimdi o 50 maçın 20'sinde bile oynasa büyük fark yaratır.
1: Ben daha fazla iyiyse daha fazla bile oynayabileceği kanaatindeyim.
0: Tabii tabii yani en az diyorum yani 20 diyelim 20 oynayabildi. O 20 maçta bile fark yaratır. Ki inşallah 50'sinde de oynar. İzleriz.
1: Tabii canım.
0: Lukaku'yu.
1: Lukaku gibi ne diyorum ben oyuncu uzman golcü.
0: Ceza sahası içinde güçlü fiziğiyle hem servis yapar hem kendi döner atar.
1: Tabii tabii.
0: Her şeyi yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Lukaku.
1: Bak Belçika onun gibi bir santrafor bulamadığı için Dünya Kupası kadrosunu aldı. Yok bulamadılar. Yok. Dünya Kupası'nda Belçika'daydı.
0: Şimdi dinleyicilerimize. Fenerbahçeliyim ama Barış 30'a satıp 45'e 50'ye transfer yapmam ben de diyor dinleyicimiz.
1: Bu tabii yönetimin, teknik direktörün, bir de oyuncunun görüşü, mantalitesi önemli. Hı hı. Ya Barış ısrar ederse de ben bir yurt dışı heyecanını görmek istiyorum, orada forma giymek istiyorum diye, o zaman pek yapacak bir şey de kalmaz. Eğer öyle bir olay varsa tabii.
0: İzmir'den Nas Hanım diyor ki Galatasaray'ı gömdünüz, o kadar da değil, Lukaku 35, Salah 34 yaşında diyor.
1: E tabii. Salah dediği doğru Nazan'ın.
0: Evet yaşları doğru ama en azından yani takımları güçlendirdi ama.
1: Ya Mertens de ilk geldiğinde gencecik bir Mertens değildi.

0: Evet, genç bir oyuncu değildi.
1: Değil mi?
0: Ya Galatasaray için sorun şu. Galatasaray yerinde de saymadı. Geriye gitti. Problem bu. Diğer takımlar tamam yaşlı bile olsa üstüne koydular
1: Şimdi
0: kadrolarını.
1: şöyle bir gerçek var. Galatasaray'da Nazan'ım doğru söylüyor. İyi bir kadro olduğunu vurguluyor zaten eleştirisinde. Ama 16 gol atmış Icardi artık yok bu sene mesela. Bir eksi 16 yazabiliriz oraya.
0: Juventus maçının yıldızı Noah Lang yok. Antalya maçını çeviren Noah Lang yok. Göztepe maçında 10 numara başlayan Aspiria yok. Sasha Boey yok. Juventus maçında yine gol atan.
1: Bunlar
0: Bunlar
1: da
0: gitti.
1: yok.
0: Bunlar
1: En
0: yok.
1: önemlisi bunların içinde Icardi'ydi.
0: Icardi.
1: 16 gol ne demek toplamda?
0: Tabii yani.
1: Hemen eksi yazarsın. Bak eksi 16 oldu şu anda.
0: Ki senin kanatların golcü kanatlar da değil.
1: Bu
0: Handikap burada.
1: eksiklikleri söylemek
0: Tabii
1: görevimiz.
0: canım, eksiklikleri bir söylüyoruz şimdi. Icardi gitmiş, 16 gol. Katkı veren Lang gitmiş, Sacha Boey gitmiş, Aspiria gitmiş. Yerine kimse gelmemiş bu adamların. Artı senin kanatların, hani sadece Osimhen golcü, kanatların golcü değil. Ne Barış golcü ne Sané golcü. 10 numaran yok. Golü kim atacak?
1: Torreira da golcü değil.
0: Değil. Kim?
1: Sara da
0: Sara da
1: ara
0: değil.
1: sıra frikik ya da uzaktan iyi golleri var.
0: Ama
1: Öyle
0: çok
1: söyleyeyim.
0: nadir. Kim atacak golü, kim atacak? Problem burada yani.
1: Ya Galatasaray'ın gol atmadaki en önemli umudu %60'ı bence hücumda Osimhen.
0: İşte her golü de Osimhen atamaz ki birileri.
1: Atamaz tabii.
0: Yardım etmek zorunda Osimhen'e. Şimdi Fenerbahçe yabancı problemini nasıl çözecek? Fred'le yollar ayrıldı.
1: Bugünün haberlerinden biri, evet.
0: Evet, Fred'le yollar ayrıldı. Başka oyuncular var sırada. Yavaş yavaş Fenerbahçe bu problemi de çözecek.
1: Ben o Bekao'nun da Diego Carlos'un da pek kalacağını sanmıyorum.
0: Evet.
1: Livakovic'in de.
0: Hatta ben belki Ederson bile gidebilir. Hatta gitti diye düşünüyorum. Ederson'un da gidebileceğini düşünüyorum. Bu yönde haberler var.
1: İtalya medyasında çıkan haberlere göre Juventus'un ilgilendiği iddia ediliyor.
0: Aynen.
1: Ederson'la.
0: O yüzden bir şekilde önümüzdeki 20 gün içinde Fenerbahçe'nin de, hatta 20 mi? 20 bile değil, 17-18 gün içinde Fenerbahçe'de de bu ayrılıklar sık sık gündeme gelecek. Hatta bugün açıklama da geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer'den Lukaku'nun imza töreninde. Diyor ki bundan sonra ihtiyaç halinde diyor U23 kontenjanına yöneleceğiz. Yani yaş sınırı olmayan 10 kontenjanımızı doldurduk açıklaması olarak algılıyorum ben
1: Ben
0: bunu.
1: de, ben de. Bugün yaptığı açıklama öyle.
0: İhtiyaç olursa U23 üzerinden takviye yapabiliriz diyor. Arzu ettiğimiz, istediğimiz kalitede bir oyuncu bulursak U23 üstünden
1: Yapabiliriz diyor.
0: yapabiliriz diyor. Demek ki onlar Fenerbahçe Kulübü olarak kadrolarını oluşturduklarını düşünüyorlar.
1: Evet, ihtiyaç haline döndüğüne göre U23'te de fazla bir harcama yapılmayacak demektir bu.
0: Evet, yani ihtiyaç olursa muhtemelen hoca bir talepte bulunursa, ancak hani şuraya bir U23 bulsak iyi olur derse İsmail Kartal, bir hamle gelecek. Sanki Fenerbahçe alım işini transferde bitirmiş gibi. Alım işi mi? Satış olabilir. Ki olmak zorunda zaten satış veya yol ayrılığı.
1: Bu U23 ısrarı umarım biter.
0: Çok zorluyor takımları.
1: Umarım biter. Çünkü bir de tekrar sen de söylüyorsun, ben de söylüyorum, bizim Ahmet de söylüyor. Ya biz yabancı oyuncu yetiştirmek zorunda mıyız?
0: İşte rezerv lig olduk.
1: Biz niye yabancı oyuncu yetiştirelim? Yerli oyuncu tabii ki bakacağız. Yabancı oyuncu yetiştireceğiz diye yerli piyasada bu sefer 3'ü alacağını 5'e alıyorsun. Yerli
0: Tabii
1: piyasayı
0: tabii.
1: kaybediyorsun.
0: Aynen. Aa, dinleyicimiz yazmış. Batrakov az önce harika bir gol attı diyor. Maçı vardı demek Batrakov'un.
1: Evet.
0: Üstüne 5 milyon daha koyarlar diyor. Olabilir yani. Çok enteresan şeyler duyuyoruz tabii transfer döneminde. Hiç gündemde yoktu Batrakov diye bir isim. Son 10 gündür

0: 15 gündür hayatımızda Batrakov. Bakıyorum. Yaş sayı. Bu lige Roberto Carlos geldi. Çok da iyi oynadı diyor. Tabii kendine bakıyorsa oyuncu oynar. Ya yani örnekleri var. Messi, Ronaldo. 41-42 oldu değil mi Ronaldo artık?
1: 42 oldu.
0: Hala oynuyor.
1: Devam ediyor.
0: Ya yani kendine bakıyorsa yaş evet belli bir noktaya kadar bir sayıdan ibaret.
1: Bir de şu var tabii, teknik kapasiten iyiyse, çok iyiyse o bazı açıkları kapatabilir yaşla ilgili problemlerde.
0: Aynen.
1: Ama oyunun kuvvete dayalıysa o zaman futbola veda ediyorsun, evet.
0: Evet, bir de o var. Şimdi Çorum transfer yapıyor, Galatasaray yapamıyor mu? Bu işin parayla ilgisi olduğuna inanmıyorum demiş dinleyicimiz. İşte açıklama yapılmadığı için herkes bir senaryo yazıyor. Açıklama yapılması lazım. Yani niye yapılmıyorsa transfer,
1: Tabii.
0: bunun bir açıklaması yönetim tarafından yapılmalı. Eğer siz açıklama yapmıyorsanız o zaman herkes kafasında bir senaryo üretiyor. Şu mu, bu mu?
1: Sen Liverpool örneğini çok iyi verdin. Programımızın ortasında konuştuk bu konuyu. Gayet iyi bir örnekti Liverpool örneği. Ya
0: Tabii.
1: biz bu sene transfer yatırımı yapmayacağız dediler.
0: Ya
1: Mesela.
0: ayıp mı? Değil. Adamlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ya maçın ardından Jürgen Klopp söyledi ya. Maçı kazandı adam. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Dedi ki seneye transfer yok dedi.
1: Evet. Çünkü kulüp ona diyor ki bütçemiz yok.
0: Evet. Ya ayıp değil. Paran olmayabilir. Bunu söylemen lazım ama taraftarına.
1: Belirtmen lazım tabii ki.
0: Tabii tabii yani çünkü kulüp taraftarın kulübüdür. Senin değil, sen yöneticisin. Belli bir süre
1: Evet.
0: orada kalacaksın ama taraftar ömür boyu o kulübün sahibi, o
1: Maçına
0: takımın
1: gelecek
0: sahibi,
1: gidecek.
0: maçına gelecek. Yani taraftarla iletişim en önemli şeylerden biri kulüp yönetiminde. Ziraat mühendisi bir arkadaşımız enteresan bir örnek vermiş. Diyor ki boğaya diyor 3 yıl diyor görev veririz üretimde diyor. Sonra emekli ederiz diyor. Sistem futbolda da böyle olmalı diyor. Yani yenilemek lazım diyor yani.
1: Sistemi evet.
0: Hı-hı.
1: Ya oyuncuların yaş durumuna göre ve ya profesyonellikte tam davranışlarına göre bu süre ya uzar ya da sayın dinleyicimizin söylediği gibi sözleşmeye bitimine yakın teşekkür ederiz dersin. De oyuncunun profesyonelliğe bakışa, takıma bakışa, arkadaşlarıyla uyumu. Ya bir oyuncu düşün, ben durmadan ya ben gitsem iyi olacak denilen bir oyuncudan zaten hayır gelmez mesela. Ya da geldiği zamandaki yüksek performansının giderek düşen bir oyuncudan hemen çıkman lazım. Ya bunları anlayacak olan da önce teknik direktör, o da yönetime söyleyecek ve olay bitecek.
0: İşte bunu sanki diğer takımlar yaptığı gibi performansı düşenlerle yollar ayrılıyor gibi de Galatasaray'da bu olmadı. Bakalım yani lig başlayınca göreceğiz
1: Hep
0: artık
1: beraber.
0: bugün. Saat 21.30'da ilk maçını çıkacak. Galatasaray ligin açılış maçında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
1: 21.30'da maç.
0: 21.30'da maç İstanbul'da.
1: İyi bir sezon olsun da her takım için.
0: Evet, sakatlık olmasın. Mutlaka olacaktır ama büyük sakatlık olmasın diyelim.
1: Olmasın ya, gerçekten futbol konuşalım.
0: Futbol konuşalım, hakem az konuşalım neredeyse. Yani hiç konuşulmayacak bir performans söz konusu olamaz tabii ki. Her insan hata yapar ama az konuşulan bir sezon olsun. Umarız ki bu çipli top teknolojisi, işte yabancı var girişimleri de olumlu sonuçlanır. Türk futboluna faydalı olur. Ercan'a ağzına sağlık. Çok
1: Çok
0: teşekkürler.
1: teşekkürler. Sezon tekrar bütün spor severlere.
0: Evet, son olarak da ben Fenerbahçe voleybol takımından bir haber vereyim. Orada da Abbondanza ile yollar ayrıldı. Stefano Lavarini büyük ihtimalle gelecek. Ki ben anlaştıklarını duydum Stefano Lavarini ile. Daha önceden zaten ben yaptığım yayınlarda bu yol ayrımını söylemiştim. Abbondanza ile Fenerbahçe kadın voleybol takımının yol ayrımına gideceğini söylemiştim. Bugün resmiyet kazandı.
1: Yayından önce de konuştuk. Evet. Programda hatta 3 ay önce demiştin, değil mi?
0: Evet, 3 ay önce ben bunu söylemiştim.

0: Bugün gerçekleşti bu yol ayrımı. Takımlar da yavaş yavaş voleybolda da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Avrupa Şampiyonası için de son 7 gün. Haftaya bugün hatta bizim ilk maçımız da olacak İstanbul'da. Ercan abi, milli takımımızı da o zaman ayrıntılarıyla beraber seninle burada değerlendiririz.
1: Evet, neler yapabiliriz ve favoriz.
0: Şampiyon olacağız, evet. Şampiyon olacağız. Bence çok büyük bir sürpriz olmazsa Milletler Ligi üstü Avrupa Şampiyonluğu 2023 yılında yaptığımızı, bu sene de yapacağımızı şahsen
1: düşünüyorum. Şöyle olabilir mi? Türkiye İtalya finalini görür müyüz? Daha şimdiden sorayım.
0: Bence ya olması gereken o, kağıt üstünde öyle görünüyor. Yani iki takım diğerlerinden bayağı ayrılıyor. Yani iki takımın finalde karşılaşma olasılığı son derece yüksek. Biz 2023 yılında şampiyon olmuştuk. 2026'da bir kez daha şampiyonluğun en güçlü adayı olarak Türkiye ön plana çıkıyor.
1: Evet.
0: Diyelim, veda vakti geldi mi bir soralım arkadaşlarımıza. Devam edelim mi? Bitirelim mi? Evet. Ercan abi, tekrar ağzına sağlık. Haftaya tekrar görüşeceğiz tabii ki. Burada yine spor kazanı.
1: Evet, iyi sezonlar dedik herkese.
0: Yayında olacak.
1: Bütün spor severler, umarım keyifli bir sezon yaşarız hep birlikte. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
6: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Smokin bizim işimiz.

0: hasret bitiyor, milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Son şampiyon Galatasaray bu akşam 9.30'da Çorum Futbol Kulübü karşısına çıkıyor. Galatasaray Çorum maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kardeş
1: Bilyoner. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Radyo Spor. Reklam. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: İçinde 14 numaralı Cihan Şahı var. Ve şimdi Cihan Şahı da yerini aldı. Saat verildi ve Bursa'da 9. koşu başladı. Koşunun liderliğini orta kulvardan gelen 5 numarada Güzel Nisa aldı. Yarım boy gerisinde ikincilikte 3 numarada Karacahisar var. Onun dışında 14 numaralı Cihan Şahı geldi. O tempoyu artırdı, ikinciliğe kadar sokuldu. Dördüncülükte 7 numarada Son Aksiyon var. Bir boy kadar geride içeride 4 numarada Dekçi Bey. Yarım boy geride 13 numarada Susuz Kurt ilerliyor. Safkanlar bu şekilde 1200 metre start yerine ilerliyor. Yarışın lideri 5 numarada Güzel Nisa. İkincilikte dış kulvarda 14 numaralı Cihan Şahı var. Bir boy kadar geride 3 numarada Karacahisar, içeride yarım boy kadar geride. Orta kulvarda şimdi onlara Son Aksiyon katıldı. Yarım boy kadar gerilerinde dış kulvarda 8 numarada Dilhun var. Bir boy kadar geride içeride 13 numarada Susuz Kurt. Onların bir boy gerisinde dışarıda 10 numaralı Bir Geda. Bariyer dibinde 4 numaralı Dekçi Bey. Bir boy kadar gerilerinde orta kulvarda 12 numaralı Dağ Yoncası sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. 5 numaralı Güzel Nisa liderliğini sürdürüyor. Dışa doğru açıldı 14 numaralı Cihan Şahı. Jokeyi toparlıyor. İçeride 3 numaralı Karacahisar var. Bir boy geride 7 numarada Son Aksiyon. Onların hemen dışında Bir Geda var. Bu arada Cihan Şahı da daha fazla dayanamadı ve dışarıyı koşmaya karar verdi. En dış bariyerde. Safkanlar düzeye çıkmak üzereyken dışarıdan atak yapan 10 numaralı Bir Geda ağırlığını koymaya çalışıyor toparlanarak. İçeriden 3 numarada Karacahisar'ın ona dahil olduğu var. Ortada Son Aksiyon. Yanında 4 numarada Dekçi Bey. Dışlarında 8 numarada Dilhun. Yanlarında 12 numarada Dağ Yoncası sırasıyla safkanlar son 300 metreye girdikten sonra Al Takip de içeriden atağa kalktı. Şimdi yarışın liderliğini 10 numaralı Bir Geda içerideki Al Takip ile paylaşıyor ki içeriden gelen Al Takip ve Bir Geda birincilik mücadelesine tutuştu. İçeride 6 numaralı Al Takip öne geçti. 10 numaralı Bir Geda da tekrar geldi ve foto finish karar verecek birinciye. 12 numaralı Dağ Yoncası 3. 8 numaralı Dilhun 4. 4 numaralı Dekçi Bey de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Al Takip ve 10 numaralı Bir Geda birincilik için fotoyu beraber geçtiler.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
12: Radyo Spor.
13: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
14: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Özer Çelik Süngü. Günü, bülteni değerlendiriyor olacağız. Tabii ki Süper Lig başlıyor. Türkiye Süper Ligi başlıyor. Artık biraz daha hem bugünkü açılış maçına, Galatasaray Çorum maçına bakacağız ama devamında da Süper Lig'de hafta sonu oynanacak mücadeleleri de konuşuyor olacağız. Keza yine İtalya Kupası, La Liga'yı ve Community Shield'ı, İngiltere'deki kupa maçında Arsenal City arasında bu pazar günü oynanacak. Güzel bir şekilde cumadan hafta sonu uzanan bültende değerlendiriyor olacağız. Tabii ki değerlendirmeleri yaparken birazcık transferlere de değiniyor olacağız. Takımların yeni sezondaki durumları nasıl, neler eklediler, durumlar nasıl, hepsini değerlendireceğiz ve buna da Yiğit Ayık'la birlikte başlıyoruz. Yiğit, hoş geldin.
12: Hoş bulduk abi, nasılsın?
14: İyiyim. Artık tabii kulüp sezonunda en azından kendi ligimiz özelinde başlangıcı veriyoruz. Keza Avrupa'da da Community Shield olsun, La Liga'nın başlangıcı var, İtalya Kupası var. Sezonun artık hız kazanacak noktalarına doğru gidiyoruz. Burada da seninle tabii önce Süper Lig'i konuşalım istiyorum. İlk hafta fikstürü özelinde. Başlangıçta sana Süper Lig'de maçlara geçmeden şunu sormak istiyorum. Yeni sezonda seni yaptığı eklemelerle en çok heyecanlandıran takım hangisi?
12: Yani açık konuşmak gerekirse abi, yani Beşiktaş'ın hamleleri açık konuşmak gerekirse heyecanlandırıyor beni. Vlahovic, Trossard hamlesi, yine aynı şekilde Trabzonspor'un olası bir Darwin Núñez hamlesi, Salah Núñez ikisini birlikte tekrardan seyredeceğim için beni heyecanlandırır. Hani bu transfer döneminde iki takımı ön plana koyacak olursam, ikisinin de transfer çalışmalarını beğeniyorum, onu söyleyebilirim kesinlikle.
14: Kesinlikle. Peki yani Avrupa bazında da sana bunu soracağım ama sana en sürpriz olan, yani bu transfer penceresi Türkiye Ligi özelinde baktığında en beklenmedik transfer hangisi oldu?
12: En beklenmedik transfer. Yani şunu söyleyebilirim abi, Real Madrid'in bu sezon yaptığı hamlelere biraz bakmak lazım. Mesela bence Real Madrid'in Kupre'ye hamlesi biraz bana garip geldi. Mesela Barcelona'da oynamış ve
14: bir sezon önce de Carreras almışlardı zaten yüksek bir bonservisi o mevkiye.
12: Hı hı. Aynen öyle. Bir de yani Kupre'ye hamlesi baktığın zaman Real Madrid için hani ilk aklına geldiğinde uygun mudur diye sorgularsın baktığında, ama yani hakikaten şunu söylemek lazım. Çok iyi bir savunmacı ve aynı zamanda hücum katkısı alabiliyorsun. Yani beni çok şaşırtan bir hamle olmuş. Bir de Kukureya'nın daha öncesinde de işte açıklamaları vesaire vardı. Barcelona'da oynadığı dönemde işte bir dünya kupası sürecinde yaptığı açıklamalar vardı. Ona rağmen Real Madrid'e geliyor oluşu beni açıkçası nasıl diyeyim, sevindirdi diyeyim. Böyle hamleler uzun zamandır görmüyorduk. Yani böyle figovari hamleler hiç görmüyorduk son dönemde. O yüzden Real Madrid'in Kukureya hamlesi bayağı sansasyonel bir hamleydi diyebilirim. Yine aynı şekilde bence burada şeyde konuşmak lazım. Diomanda hamlesinde konuşmak lazım. Elinde Vinicius Junior, Mbappe bulunan bir takımın
14: ve Rodrigo.
12: Özellikle de Rodrigo bulunan bir takımın. Ama Rodrigo'nun işte sakatlık problemi var, biliyorsun sen de. Ön çapraz bağı koptu. Onun yerine Diomanda'yı almaları da mesela. Sonuç olarak baktığımda evet, Leipzig'de çok iyi bir sezon geçirdi ama Real Madrid'e gelmek için bir şeyleri Şampiyonlar Ligi arenasında da kanıtlamanız gerekir ya. Buna rağmen Diomanda'ya 100 plus bonservis ödemesi yapması.
14: 140 Real milyon. Madrid.
12: Yani işte baktığınız zaman hakikaten çok değerli ve futbolun da nereye evrildiğini artık bize gösteriyor. Yani paranın artık hiçbir kıymeti, harbiyeti kalmadı Avrupa kulüpleri için. Tamamen buna show business olarak bakıyorlar ve harcayacakları transfer gelirlerini bir şekilde çıkarabileceğini de düşünüyor yani takımlar. Hani ben bu nedenle Real Madrid'in böyle takip edilmesi takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. La Liga ve dünya hani geneline bakacak olursak Real Madrid hamlelerini diyebilirim mesela dünya olarak, dünya üzerinde.
14: Yani hamlelere Mourinho'yu da katmak gerekir mi peki sence?
12: Kimi bir daha söylesene.
14: Mourinho'yu da burada hamleler arasına katmak gerekir mi sence? Yani gerekir, çünkü bence bambaşka bir yola gitti Real Madrid düşündüğümüzde bir yani sezonda.
12: Kesinlikle gerekir abi. Yani orada biraz daha artık yıldızları eylemeyi başarabilen bir hocaya içinde mesela bilemiyorum. Yani neler olacak, neler çıkacak buradan bir bakmak lazım diye düşünüyorum.
14: Peki ben burada tekrar Avrupa'ya geçiş yaparız ama lige dönmek istiyorum. Bu sezon tabii ligimizde hakikaten çok yüksek profilli transferler yapıldı. Hani Muhammed Salah burada başta olmak üzere, Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic, hakikaten dünya arenasından da çok tanıdığımız, bildiğimiz isimler. Kimileri de büyük meblağlara buralara geldiler. Ama bir yandan da tabii biraz daha belki radar altı olarak da sayılabilecek olan eklemeler vardı takımlarda. Hani belki Aral Şimşir'i ben burada Trabzon için örnek verebilirim. Bu tarz böyle biraz daha hani dünya yıldızı isimlerin yanında biraz radarın altında kalan eklemelerden sen hangilerinin bu sezon fark yaratabileceğini, önemli olabileceğini düşünüyorsun gittikleri takımlar adına?
12: Mesela İlhan Fakılı'yı söyleyebilirim abi baktığın zaman. Dünkü maçta da yine bence Beşiktaş'ın temposunu belirleyen ve oyun ritmini yukarı çeken oyunculardan birisiydi. Yavaş yavaş ben hem Beşiktaş kadrosuna uyum sağladıkça hem de kendine olan özgüven arttıkça ben burada İlhan'ın sezon geneline damga vurabileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde baktığımızda Fenerbahçe'de de benzer bir durumun yaşanması söz konusu olabilir. Özellikle işte Romelu Lukaku'nun alınması Vedat Muriç'in içinde biraz daha böyle nasıl diyeyim rekabete girebileceği, hani Vedat'ın yedek oturmayacağı bir santrafor olacağı için sanki Vedat Muriç burada bir adım daha ön plana çıkabilir. Lukaku'nun fiziksel form grafiğine göre ya da işte Lukaku daha ön plana çıkabilir. Yani burada çok fazla beklenti olmadan alınan isimlerin işte Lukaku gibi, İlhan Fakılı gibi lige damga vurması pek mümkün gözüküyor, onu söyleyelim. Yine Trabzonspor'da da bence burada baktığında iki beki bence çok kıymetli ve çok değerli Trabzonspor.
14: Kesinlikle ben de Cabral'a burada dikkat çekmek istiyordum. Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı çünkü.
12: Kesinlikle öyle abi. Orada Trabzonspor'un iki bekinin de ben hani bir sene sonra inanılmaz bonservis miktarlarına Trabzonspor'a para kazandırabileceğini, Trabzon'dan ayrılabileceğini düşünüyorum. Yani açık konuşmak gerekirse hakikaten tabii Galatasaray transfer yapmadığı için çok da konuşamıyoruz Galatasaray'la alakalı bir şey ama yani Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor özelinde bunları söylememiz mümkün.
14: Kesinlikle ben burada hani Ahmet Spor tarafında da yine Lafont ve Gift Orban eklemelerinin de lige renk katabileceğini düşünüyorum. Özellikle Gift Orban'ın bence bu anlamda bir potansiyeli var. Hani bu sezon gerçekten iyi eklemeler oldu. Sen Trabzon'da beklerden bahsettin. Bence Trabzon'da bekler çok doğru. Yani Ulay'dan sonraki bir adım sonraki büyük transferler Trabzon tarafında o isimler olabilir. Keza yine Cenk Özkaçar eklemesi de dikkat çekici. Yine biraz tabii takımları, maçları konuşurken takımların yaz arasını nasıl geçirdiklerine değiniriz. Buradan istiyorsan ufak ufak geçiş yapalım. Bu akşam ligde açılışı son şampiyon Galatasaray'la yapıyoruz. Saat 9.30'da Galatasaray kendi evinde Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayarak ligin yeni sezonuna startı verecek. Yiğit, sen tabii Galatasaray'ın aslında biraz daha transfer penceresindeki durgunluğundan da bahsetmiştin. Nasıl bir açılış maçı bekliyorsun sen Galatasaray tarafında ve nasıl bir sezon öngörüyorsun Galatasaray adına?
12: Şimdi şunu söylemek lazım abi. Takıma baktığımız zaman Galatasaray'da biraz problemli bir yapının olduğunu gözlemliyoruz. Stoper aslında da Davinson Sanchez gibi bir şef stoperinin olmaması bugün Galatasaray'ı etkileyecek. Yani orada Abdülkerim Bardakçı ve Lemina'nın Lemina ikilisinin oluşturacağı tandeme güven olarak ben çok da olumlu bakamıyorum açık konuşmak gerekirse. Yine aynı şekilde orta sahada Torreira bence sezonda kötü bir başlangıç yaptı. Hazırlık maçları evresini kötü geçirdi ki yani magazinsel olarak da yaşadığı problemlerden ötürü ayrılmayı düşündüğü de konuşuluyor. Onu da söylemek lazım. Yani ya baktığın zaman açık konuşmak gerekirse Galatasaray'ın ön hattı evet tamam. Hani Yunus, Barış Alper, Osimhen. Bu dörtlü gerçekten ideal bir dörtlü. Ama kalan oyunculara bakıyorsun geri hatta sol bekini geride bırak, sağ bekini geride bırak Galatasaray'ın ve kaleci hattını geride bırak. 4 kişilik bir rotasyonda biraz sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyor Galatasaray. Özellikle işte Davinson Sanchez yokluğunda Lemina, Abdülkerim ve Torreira Sarı ikilisi bence burada Galatasaray'a problem yaratabilir ki Çorum Spor'un da hakikaten, hatta Çorum FK'nın da çok hızlı ve dikine gidebilecek oyunculara sahip olduğuna belirtmekte fayda var. Sol kanada aldıkları oyuncu Diomande transferi, stoper ikilisi, Smoltic penetre ikilisi, merkeze yaptıkları Ramadani hamlesi, yani bunlar gerçekten nasıl diyeyim Serie A'da bir takımınız olsun 10. sıraya oynayacak. Udinese'den bahsedelim mesela. Udinese mesela bugün Ramadani transferini yapabilir. Diomande transferini yapabilir. Aynı şekilde penetre transferini yapabilir baktığında. O yüzden ya Çorum FK Ligi'ye yükselmiş yeni bir takım olarak yaptığı transfer hamleleriyle Galatasaray'a çalım sanırım kelme takabilir. Ben gözüyle bakabiliyorum ama yani iktisa desteği de burada Galatasaray'ın önemli ki bugün Başkan Dursun Özbey'in de yaptığı açıklama sonrası biraz daha Galatasaray taraftarının içini ferahladı.
14: Evet tabii yani bu noktada senin de söylediğin gibi Çorum'un direkt oyunu oynayabilecek iyi oyunculara sahip olması ve Galatasaray'ın da direkt oynayan rakiplere karşı belki de savunmadaki en önemli Sibobo olan Davinson'dan bu maçta mahrum olacak olması sanki maç içinde deplasman takımının lige yeni yükselen Çorum'un belli sürprizleri de yapmasını beraberinde getirebilir. Bu çerçeveden baktığımızda bir karşılıklı gol ihtimalini nasıl değerlendiririz?
12: Ben dün de yayındaydım sevgili Aslan Tatlı'yla. Çorum golünü ben çok kıymetli görüyorum açık konuşmak gerekirse. Oran anlamında da dün 1.77 oranı vardı. KG var gerçekten. KG var ve üst tercihi bence burada çok kıymetli olduğunu ben düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın bu savunma hattıyla özellikle de arkasına pozisyonlar veren savunma hattıyla da sıkıntı yaşaması çok olası gözüküyor. Ben hani burada açık konuşmak gerekirse bir Çorum golü denemeyi dinleyenlere öneriyorum.
14: Evet burada yine Çorum golü, Çorum'un bir golünün 1.60'lık bir oranı var. Karşılıklı golün 1.75 gibi bir oranı var. Yine Galatasaray kalesinde gol görse de bu maçı kazanır diyorsanız da Galatasaray galibiyeti ve karşılıklı gol var bileşik bir bahis olarak da yine 2.55 gibi bir oran bizlere sunuyor. Peki yani Yiğit şimdi son 4 yılın şampiyonu olan bir takımı transferdeki durgunluğundan ötürü eleştirinin yüksekliğini çok görüyoruz. Ben burada sana şunu sormak istiyorum. Sence şu an Galatasaray'ın eksiği 11'inde mi yoksa daha çok kadro derinliğinde mi? Çünkü ben halen ilk 11 özelinde ligin en kuvvetli takımlarından bir tanesi de birincisi olduğunu düşünüyorum. Fakat özellikle hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem kupayı götürecek bir maratonda kadro derinliği sanki daha büyük bir problem. Hatta bugün direkt Davinson sakatlığıyla o kadro derinliğindeki eksiklik teste tabi tutulacak gibi gözüküyor.
12: Yani ben burada direkt 11'ine eklemeler olduğunu düşünüyorum. Artık bence Torreira-Lemina ikilisinden Galatasaray olabildiğince minimum şekilde faydalanmalı. Onların bence enerjisini daha ekonomik kullanması gerekiyor.
14: Tabii orada onların yokluğu önemli bir faktör. Hem Torreira'nın hem de Lemina'nın biraz daha yaş alması. Özellikle ben burada hani Ugo Chukwu'nun gelişinin zaten onları yedeklemeye de yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Özellikle Lemina için biraz daha. Tabii Lemina'nın da bugün stoperde başlaması ihtimali son derece yüksek. Ama sanki ben biraz daha ilk 11'de zaten çok oynama alışkanlığı yüksek olan bir ekip var. Biraz daha kadro derinliğinin buralarda önemli olduğunu düşünüyorum. Noah Lang'in bence yine bu sezon takımda şu an olmaması da önemli bir faktör. Lenk her ne kadar belki bazı beklentileri karşılayamamış olsa da taraftar bazında bu takım adına maçlar çözdü. Özellikle sezonun sonuna doğru. En uçtaki birçok mevkide oynayabilmesi de bence ona önemli bir artı getiriyordu. Noah Lang'in yokluğu da yine burada kritik faktörlerden bir tanesi olacaktır diye ben düşünüyorum doğrusu. Galatasaray için eklemek istediğin, Galatasaray Çorum maçı için eklemek istediğin başka bir şey var mıydı?

0: Evet, buradan Galatasaray Çorum maçını geride bırakıp hafta sonu Kasımpaşa Trabzonspor ve Konyaspor Rizespor maçlarına doğru geçiş yapacağız. Tabii Trabzonspor yine bu sezonun en gözde takımlarından bir tanesi. Muhammed Salah transferiyle de beraber gözler iyice Trabzon'un üzerine çevrilmiş durumda. Yiğit, sen de bahsetmiştin. Darwin Núñez ihtimali de konuşuluyor Trabzonspor için. Zaten Paulo Nacho gibi çok kendini bu seviyede kanıtlamış da bir forvetleri var. Núñez'in de gelmesi ihtimali konuşuluyor. Aral Şimşir benim çok beğendiğim bir eklemeydi. Beklerini de övdük Trabzonspor'un. Ulayi'yi de çok iyi bir fiyata Fiorentina'ya satmışlardı. Sen bu sezon Trabzonspor'u nasıl bekliyorsun ligin açılış mücadelesinde, Kasımpaşa karşısında, kendileri adına açılış mücadelesinde? Salah'ın da kadroda olacağı söyleniyor, 11'de olup olmayacağı tabii biraz daha muamma. Maça girmeden çok ufak bir kadro değerlendirmesi alalım, sonra reklama gideceğiz.
1: Ya şöyle abi, hemen Galatasaray ile Trabzonspor'u birleştirerek aslında söyleyeyim. Galatasaray için hani eklemek istediğim bir şey var mı demişti. Galatasaray için çok belirleyici olan nokta bence bu sezon özelinde Torreira'nın nasıl oynayıp oynamayacağı ve Lemina ile Torreira ikilisinin daha doğrusu nasıl oynayıp nasıl verim verecekleri aslında Galatasaray'ın sezonunu belirleyecek bir parametre. Trabzonspor'a geçecek olursam da Trabzonspor için de bence burada Ruslan Malinovski hamlesinin ben çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü merkezde gerçekten eksilen bir Trabzonspor var. Ulay'ın gittiği denklemde biraz dinamizm kaybettiğini gördük hazırlık maçlarında Trabzonspor'un. Folcarelli evet gerçekten iyi bir orta saha. Yanındaki partnerinin de gerçekten dinamik bir oyuncu olması gerekiyor Folcarelli'nin. Trabzonspor Darwin Núñez hamlesinden sonra buraya da bir hamle yapacak olursa ben yine Trabzonspor'un bu sezon özelinde iddialı olacağını düşünüyorum. Ancak ya baktığımızda Trabzonspor'un ön hattı gerçekten Salah Núñez ikilisi ki yani Salah Núñez'i ne kadar sevdiğini sen de Premier Lig'i yakından takip eden olarak biliyorsun ki yani Núñez'le alakalı bir söylenti olduğunda Salah'ın Núñez'i koruduğunu görmüştük daha öncesinde, daha yakın geçmişte hatta. Onun haricinde de bu ikilinin birbirine çok fazla gol asist yaptığını da kısa süre içerisinde biliyoruz. Baktığımda yanlış hatırlamıyorsam biri 18 galiba olması lazım. Birbirlerinin gol ve asistlerinin yaptığı gol rakamları 18 olması lazım diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir şimdi. Dinleyenlere yanlış da bilgi vermek istemem. Ama benim aklımda öyle kalmış. Yani dediğim gibi hem Núñez hem Salah ikilisi olursa Trabzonspor ilk saha maçlarında pres oyununu sonuna kadar oynar. Çünkü Núñez dediğimiz oyuncu gerçekten ön alan presini iyi yapan bitiricilik noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşayan ama yani ligimizden de çok yakın bir örnek verecek olursam Victor Osimhen'e hani pres konusunda yakın oyunculardan bir tanesi baktığında. Yani Darwin Núñez de size ön alanda etkili pres başlatır. O prese gerideki prese de dahil olur. Geri gelir, verine gelip size top çıkartmada yardımcı olur. Ancak işin kutu içerisinde bitiricilik noktasında bazen sizi çıldırtabilecek işlere de imza atabilir ama yani komple bir santrafordur Darwin'in.
0: Evet, çok fiziksel, tam bir kaos forveti. Yine onu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir reklam arası.
2: Barış Dinç Aslan ve Cem Altıparmak'la iddialı hafta sonu devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Hasret bitiyor, milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Son şampiyon Galatasaray bu akşam 9.30'da Çorum Futbol Kulübü karşısına çıkıyor. Galatasaray Çorum maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner. Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinde sevgili Yiğit Ayık'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor üzerine konuşuyorduk elbette. Darwin Núñez eklemesi ihtimali üzerine değerlendirmeleri yapıyorduk. Yiğit, senin de söylediğin gibi yani Núñez'in sorgulanan tarafı hiçbir zaman fiziksel kapasitesi, saha içindeki istek ve arzusu, hırsı olmadı. Bunları her zaman hani %100 onuyla veren tipte bir oyuncu oldu. Daha çok kale etrafındaki tabii bitiriciliği bu anlamda soru işareti olan tarafı oldu ama işte Salah gibi çok önemli bir bitiriciyle onu partnerlediğiniz zaman da aslında belki de yaşlanan Salah'ın saha içindeki düşen çalışma ritmini Núñez'in o fizikselliği de kapatabilir gibi. Böyle de bir ihtimal olabilir belki de bu yeni Trabzon kadrosunda. Tabii Núñez henüz resmileşmiş değil ki halen bunları konuşurken de Trabzon'un elinde Onuachu gibi de ligde gerçekten çok güçlü bir forvete de sahip olduklarını söylemek lazım. Ben aynı zamanda sol kanatta Aral Şimşir eklemesinin de bu takıma çok oturduğunu düşünüyorum. Yani Trabzon hücum hattından ben bayağı merakla bekliyorum. Yani Fatih Tekke'nin bu hücum hattından neler çıkaracağını çok büyük bir merakla bekliyorum doğrusu.
5: Ben de kesinlikle öyle abi. Sana katılıyorum. Aral Şimşir bir de hazırlık maçları periyodunu çok iyi geçiremedi ama şunu söylemek lazım. Aral Şimşir gibi. Daha önce zaten Aral Şimşir ben Arda Turan'a da benzetmiş. Biraz kütleli bir oyuncu Aral Şimşir. Ve genelde bu tarz oyuncuların, kütleli oyuncuların sezona girişleri ve sezon başlangıçları biraz problemli oluyor.
4: Ritim bulmaları yani, zaman alıyor.
5: Evet, sezon içerisinde biraz daha ritim tutan oyuncular oluyor bunlar. O yüzden ben Aral Şimşir'in Trabzonspor'a katkı vereceğini düşünüyorum. Ve özellikle de mesela deplasmandaki maçlarda Trabzonspor'un ön alanda topu tutmasına gerçekten katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü o da kalçasını kullanarak sırtı dönük oyunda Trabzonspor'a etkili olabilir düşüncesindeyim. Katkı verebilir düşüncesindeyim. Ben o yüzden açık konuşmak gerekirse Aral Şimşir transferini mesela çok kritik olarak görüyorum. Yani Aral Şimşir'i bugün Galatasaray kadrosuna katmış olsaydı kadro esnekliği anlamında da çok fazla hamle yapabilme imkanına sahip olurdu ama mesela bu hamleyle siz rakibinizin bir adım önüne geçmiş oluyorsunuz baktığınız zaman. Ve Trabzonspor'un da hani Visca, Vakayeme sonrası gerçekten hani böyle bir hamleye de ihtiyaç duyduğunu belirtmekte fayda var. Yerli bir oyuncu baktığınız zaman. Yani bu 20, yani bu kural geldiğinden beri, bu 23 kuralı işte yabancı kuralı geldiğinden beri de yerli oyuncuların hatta nasıl diyeyim milli takımda forma giyen, forma şansı bulabilecek yerli oyuncuyu kadrosuna katmak takımlar için çok kritik önem arz ediyordu ki Trabzonspor özellikle de işte hem Cenk Özkaçar hem de işte Aral Şimşir hamleleriyle burada bir adım öne geçti diyebiliriz. Yani Trabzonspor'un ben Kasımpaşa karşısında da şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama Kasımpaşa'da da tabii ki unutulmaması gereken bir isim var. Adrian Benetçak. Yani o da parmadan bol servis alındı ve geçtiğimiz sezonu hakikaten Kasımpaşa'da etkili geçirdi. O yüzden ben keyifli maç olacağını düşünüyorum İstanbul'da. Açık konuşmak gerekirse tabii ya bizim haddimize değil ama ya bir futbol sever olarak bilet fiyatları da eğer uygunsa bakmadığım için söylüyorum. Mesela Kasımpaşa Trabzonspor maçı gidilir.
4: Gidilir.
5: Saat 7'de oynanacak. Hafta sonu güzel de bir saat bence. Hani eve dönüşünüzü engellemez. Sonrasında belki dışarı çıkmak istersiniz. Çıkabilirsiniz keyifli bir şekilde eşiniz dostunuzla. O yüzden ya dediğim gibi bence müthiş bir karşılaşma. Sezonun açılışı için de Trabzonspor adına İstanbul'daki seyircilerine de ulaşmak anlamında bence güzel bir başlangıç yapıyor diyebiliriz.
4: Ya kesinlikle zaten Trabzonspor için artık sezon boyunca şunu söyleyebiliriz. Yani Muhammed Salah'ı canlı izleme şansınız varsa bunu muhtemelen hani ülkemizdeki de dünyadaki de birçok futbol sever değerlendirmek ister. Bu yüzden hani Trabzonspor zaten evinde çok hani büyük bir taraftarı oynuyor ama deplasmanı gittiği zaman da bir cazibe takımı olacak, yani bir cazibe merkezi haline gelecek bu yanıyla. Söylediğin gibi burada hani Kasımpaşa maçında da belki de Kasımpaşa taraftarından daha büyük bir tribün orada Salah'ı izlemek için, Trabzonspor'u desteklemek için keza senin söylediğin gibi bulunabilir. Peki maçta biraz daha maçı özelindeki beklentin ne olur? Salah sence 11'de başlar mı? Trabzon'un bu yeni hali sence bol gollü bir maç bizleri izletir mi? Nasıl açılış yaparlar sence ligde Trabzonspor?
5: Ben gollü bir başlangıç bekliyorum abi. Kasımpaşa'nın da skora katkı vereceği bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü yani baktığımız zaman Trabzonspor evet etkili hücumculara sahip ama Kasımpaşa'da hiç de bana atılmayacak. Özellikle işte yıllardır görüyoruz. Gerçekten o geçiş hücumunu, geçiş hücumu değil de kontratak futbolunu iyi oynayan takımlardan birisi. Ben yine bir şekilde pozisyonlar bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü orta sahada tempo anlamında şu an o tempoyu ayarlamakta zorlanıyor Trabzonspor. Yani rakibe o momentumu bir kere verirse Trabzonspor'a, Kasımpaşa'nın oradan gol çıkması çok muhtemel duruyor. Hani bu nedenle ben karşılıklı gol var maçlarından biri olarak düşünüyorum bu karşılaşmayı.
4: Evet, karşılıklı gol de yine burada hemen oranını da tekrar kontrol ederek söyleyeyim. Burada gollerin yine ben dikkatini çekmek istiyordum. 2.5 üstün 1.58 oranı var. 3.5 üst belki yine burada denenebilir. Trabzonspor'un direkt galibiyetinin tabii 1.65 gibi bir oranı var ki bence fena bir oran değil. Bunlar da yine bence dikkat çekici ihtimaller olarak karşımıza çıkıyor. Karşılıklı golün de yine 1.53 gibi bir oranı var. Onu da bir an oranlara bakarken gözümden kaçırdım, o yüzden zaman aldı, affınızı diliyorum ama bence değerlendirilebilir. Yine oyuncu özel bahislerde de burada eğer Salah'ın oynamasını bekliyorsanız açılış maçında 2-0-2'lik bir Salah golü veya Onaçu golü 1.82'den bence son derece Salah özelinde değil de Onaçu özelinde bence 1.82'den bir Onaçu golü denemesi mantıklı olabilir. Yarın aynı saat diliminde Konya Spor'la Rize Spor'da karşı karşıya gelecek. O maça da geçmek istiyorum ama bir dinleyicimizin yorumu olmuş. Kasımpaşa sallana sallana kazanır. Trabzon'u gözünüzde çok büyütüyorsunuz demiş bir dinleyicimiz. Yine İlhan Fakıl özelinde de biraz hani milli takım göndermesi yapmış ama ben İlhan'ın bu sezona gerçekten damga vurabileceğini düşünüyorum Beşiktaş tarafında. Çorum maçı içinde yine Çorum'un sürpriz ihtimalini değerlendirenler olmuş. Kasımpaşa'yı

0: Burada hani Trabzon karşısında Trabzon gözümüze çok büyüttüğümüzü söyleyenler olmuş ama açılış maçında artık göreceğiz. Senin hani o tarafa eklemek istediğin bir şey varsa lütfen buyur. Yoksa Konya Spor, Rize Spor maçına geçelim.
1: Yani detaylıca konuştuğunu düşünüyorum abi Galatasaray Çorum maçını. Bu nedenle Konya Rize maçına da geçecek olursak ben bu maçta gollerden ziyade biraz daha korner ihtimalini ön plana süreceğim. Yani kornerler bana daha yakın geliyor. Söyleyeyim.
0: Evet, bu tarafta yani iki tarafı da biraz daha görmemiz lazım açılışta. Ben de sanki gollerdense biraz daha bir ilk yarı beraberliği ihtimalini düşünüyorum. Konya tabii Masuaku'yu ve Enis Destanaldo o anlamda bir atılım deniyorlar ama ilk maçta ne kadar oynayacaklar onlar da yine keza görmek lazım. Buradan pazar gününe geçelim. Pazar günü Gençler Birliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şimdi Fenerbahçe tarafında tabii akıllar ne kadar sence bu maçta olacak? Ne kadar Lyon maçında olacak? Bir rotasyon ihtimali var mı? Neler beklersin Ankara deplasmanında Fenerbahçe'den?
1: Yani rotasyon beklemiyorum. Bence elindeki en ideal kadroyla İsmail Kartal sahaya çıkacaktır. Lyon maçının provasını yapmak isteyecektir. O nedenle ben
0: Yiğit lafını hemen böleceğim, affedersin. At yarışı aramız gelmiş. Hemen ara dönüşü daha detaylı konuşalım bu maçı.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bursa'da 10. koşu başladı. 13 numaralı Özyürek rakiplerinden 6-7 boy sonra yarışa başlayabilip. Yarışın liderliğini 6 numaralı Lavekar aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. 12 numaralı Darenka tempoyu artırdı. Şimdi ön tarafa doğru geliyor. Bu safkanların yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 12 numaralı Narenka ikinciliğe sokuldu. Dışında 8 numaralı Beşpınar var. 1 boy geride içeride 11 numaralı Mahparem. Onun yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Karaköprü Ateşi. Dışında 7 numaralı Nadide Kız ilerliyor. Onun dışında 2 numaralı Cihandere var. Bu safkanların da 1 boy kadar gerisinde 10 numaralı Kadife Kız. 2 boy geride içeride 4 numaralı Çilekeş Ömer sırasıyla son 600 metreye girildi. Yarışın lideri 6 numaralı Lavekar. Yarım boy gerisinde 8 numaralı Beşpınar var. 1 boy geride 12 numaralı Narenka. Ortada 7 numaralı Nadide Kız sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 6 numaralı Lavekar yarışın lideri. Bariyer dibine 4 numaralı Çilekeş Ömer daldı. Geriden dıştan 7 numaralı Nadide Kız'ın atakları var. Safkanlar bu şekilde. Son 300 metreye girdi 6 numaralı Lavekar yarışın lideri. İçeriden 4 numaralı Çilekeş Ömer geldi. Son 200 metreye girildikten sonra rakibini yakaladı. Son 150 metreye girilirken içerideki 4 numaralı Çilekeş Ömer Lavekar'la birincilik mücadelesinde içeride Çilekeş Ömer boyun farkıyla önde. Lavekar'ın atakları devam ediyor. Çilekeş Ömer kazanıyor. Lavekar ikinci oldu. Üçüncülük için 7 numaralı Nadide Kız, 5 numaralı Karaköprü Ateşi fotoyu birlikte geçtiler. 14 numaralı Saraytay ve 12 numaralı Narenka'da 5.lik için son çizgiyi birlikte geçtiler. 4 numaralı Çilekeş Ömer Müslüm Çelik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Yiğit Ayık'la beraber. Fenerbahçe Gençler Birliği maçına doğru giriş yapıyorduk. At yarışı arası için Yiğit lafını hızlıca bölmek durumunda kalmıştım. Lütfen kusuruma bakma. Sen kaldığın yerden devam et. Lyon maçı yakın ama buna rağmen İsmail Kartal tarafında sen bir rotasyon gelmez. İdeal 11'iyle şu anda elindeki en formda 11'iyle Fenerbahçe sahada olur diyordun. Neler düşünüyorsun karşılaşma özelinde Fenerbahçe'nin şu ana kadarki sezonu ve eklemeleri ne dair de yorumlarını almak isterim.
1: Ya şunu söylemek lazım abi. Maçı erken bitirmek isteyecektir İsmail Kartal ve elindeki en hazır 11'de bence birbirine alışkın 11 olduğu için ister istemez burada bunu denemek isteyecektir. Çünkü maçı erken bitirip artık oyuncuları da rotasyona sokup Lyon maçını düşünmek isteyecektir Fenerbahçe. Ben burada olursa eğer bir forvet mevkiinde bir değişiklik olabilmesini hani öngörüyorum. Talisca yerine belki Vedat Muriç oynar. Onun haricinde merkezde bir değişiklik beklemiyorum. Belki bu seçimler yüksek oynar ama zannetmiyorum. Gündüzü Kante ikilisi gerçekten Fenerbahçe'nin pres gücünü ve temposunu yukarı çeken ve gerçekten ayarlamasını iyi bilen iki oyuncudan bahsediyoruz. Yine aynı şekilde pozisyon çok fazla vermiyor Fenerbahçe kendi kalesinde. Hani bu nedenle yine bir stoper mevkinde ya da savunma hattında bir değişiklik beklemiyorum diye de zaten kaleci Mertgün 11 rahatsızlık durum var. Ondan dolayı büyük ihtimalle kalede Sarkis'in oynayacaktır. O yüzden bence burada Fenerbahçe'nin ben maçı kazanmasını bekliyorum. Rahat kazanmasını bekliyorum. Geçtiğimiz sezonda Gençler Birliği'ni biliyoruz. Gençler Birliği'nde hedef maçının ben henüz zaten bu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bence burada biraz daha Fenerbahçe'nin kaliteli ayakları ağır basacaktır diye öngörüyorum açık konuşmak gerekirse.
0: Ben de ya aslında biraz daha rotasyon ihtimalini düşünüyordum ama sen de şu an konuşurken beni de ikna ettin. Yani ilk yarıdan maçı bitirme ihtimali Fenerbahçe'nin sanki bitirecek şekilde saldırma ihtimali daha yüksek. Hani bunu yaparken belki bir iki ufak deneme yapabilir. Hani bu denemelerden bir tanesi Vedat Muriç'i belki maçın ilk yarısında kullanıp ya da ilk 60 dakikasında kullanmak olabilir. Belki İsmail'i burada biraz daha kullanıp görmek olabilir. Belki sol bekte bir deneme yapmak olabilir mi acaba Osterwolde'nin, çünkü hani bir 6-8 hafta arası olmayacağını biliyoruz. ama biraz daha ilk yarıda bitirmek yönünde olabilir ki ilk yarıdan Fenerbahçe galibiyetinin de 1.69'luk bir oranı var. Makul bir oran olarak benim gözüme doğrusu çarpıyor. Yine deplasman her iki yarıyı da kazanır. 1.85 civarında bir oranı var, onu da düzeltiyorum. Deplasman her iki yarıyı da kazanırın 3.03 bir oranı var. Hani o da yine biraz daha oran yükseltmek isteyenler için sanırsam değerlendirilebilir. Peki şu ana kadarki Fenerbahçe'yi sen, İsmail Kartal'ın yeniden başına geçtiği, yeni bir yönetim ve transferleriyle beraber ortaya çıkan bu Fenerbahçe kadrosunu nasıl buluyorsun?
1: Yani şunu söylemek lazım ki İsmail Hoca'nın belli bir oyun standardı var. Geçtiğimiz dönemde de geldiğinde İsmail Kartal topa daha fazla hakim olan, hücuma birlikte giden ve rakibini ön alanda boğmayı hedefleyen bir Fenerbahçe vardı. Yine benzer bir oyunu hem Gornik-Zabra maçında hem de bir sonraki Sturm Graz eşleşmesini kendi evinde oynadığı, Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda bunu gördük. Fenerbahçe spor avantajıyla hep için deplasmanları ister istemez biraz daha oyunu kontrol edebilen, biraz daha rölantide geçiren bir yapıya bürünmüş olabilir deplasmandaki karşılaşmalarda. Ve bu oyun da Fenerbahçe'yi çok tatmin etmemiş olabilir ama şunu söylemek lazım. İsmail Hoca'nın oyunu bu. Geçtiğimiz dönem geldiğinde de konferans liginde oynadığında hocanın topa en fazla sahip olan 3-4 takımdan biri olduğunu konferans ligi metriklerinde görmüştük. İstatistiklerden de kontrol etmiştik. O yüzden ben ya burada yine aynı şekilde Gençler Birliği karşısında da çok fazla topu rakibine vermeyen, daha fazla toplu oynayan, daha fazla pas yapan ve olabildiğince etkili ayaklarıyla ceza sahası dışından şutlar denemeyi hedefleyen bir Fenerbahçe izleyeceğimi düşünüyorum ki hem Greenwood hem Asensio'nun varlığı, oynarsa Tarışkan'ın varlığı sen de tahmin edersin ki Fenerbahçe'yi gerçekten buna itiyor. Uzaktan şut denemelerini itiyor. Ceza sahası yay çevresinden pozisyonlar bulmasını istiyor. O yüzden ben burada yine aynı şekilde kaliteli ayaklarıyla Fenerbahçe'nin skor uzanacağını düşünüyorum. Gençler Birliği'nin de eksikleri nedeniyle, yani bence kadrosunun ben hala geçtiğimiz sezon da bence yetersizdi. Bu sezon da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hamle yapmadığı için şu an en azından şu görüntüsüyle Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkartmayacağını düşünüyorum.
0: Evet, burada tabii İrfan Can'ın da Gençler Birliği Kalesi'nde nasıl bir performans sergileyeceğini ben merak ediyorum. Ekleyeyim Yiğit, reklama gideceğiz ama seni de uğurlamak istiyorum. Çok hızlı ufak bir Gaziantep Alanyaspor maçı yorumunu da almak isterim o yüzden.
1: Hem Beşiktaş'ı da değerlendiğim için hızlı bir şekilde kombinliyim abi. Gaziantep Alanya maçı bana çok bir hissiyat veriyor. Yani ben burada da korner noktasında olurum. Bu maç üzerinde de korner noktasında olurum. Çünkü iki takımın da bence henüz daha böyle görmedik, net bir şekilde görmedik bir takımıydı. Hani ben bu nedenle biraz daha böyle temkinli yaklaşıyorum bu maça. O yüzden burada biraz daha korner tercihine yönelmeyi tercih ediyorum. Ama Beşiktaş'a yükmesine gelirsek ben burada Beşiktaş'ın ev karşısında etkili bir oyunla kazanacağını düşünüyorum. Özellikle

0: adı ortaya koymaya çalışıyor. Nefesinin sonuna kadar koşmaya çalışıyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. O yüzden İlhan Fakılı'nın da performansını arttırdığı dönemde onun basitlikler olarak rakip orta sahalara ve rakip savunmacılara karşı üstünlük kurduğu şu periyotta ben Eyüp Spor'un Beşiktaş'a direnmesini çok mümkün görmüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın hani handikaplı kazanmasını bekliyorum.
1: Evet Yiğit, detaylı yorumların için teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için teşekkürler. Şimdi bir reklam arası.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Hasret bitiyor. Milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Son şampiyon Galatasaray bu akşam 9.30'da Çorum Futbol Kulübü karşısına çıkıyor. Galatasaray Çorum maçı için Bilyoner'e gel. Süper Lig heyecanını zirvede yaşa.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor!
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süper Lig'de açılış haftasındaki mücadeleleri konuşuyorduk sevgili Yiğit Ayık'la birlikte de. Dört büyükleri detaylı bir şekilde değerlendirdik. Bunun dışında tabii Başakşehir-Kocaeli spor maçı pazar günü akşam saat 7'de Ahmet Sportif'le Erzurum Spor'un da mücadelesi yine pazar akşamı saat 9.30'da. O maçlara da çok kısa bir birlikte göz atalım istiyorum. Sonrasında biraz daha kalan dakikalarda Avrupa'daki maçları, Avrupa kupalarını konuşuyor olacağız. La Liga'da açılış yapılıyor tabii. Bir yandan Community Shield var. City-Arsenal mücadelesi orada bizleri selamlayacak. Onlara da bakacağız. Başakşehir-Kocaeli Spor diyelim. Tabii Başakşehir ne yazık ki erken elendi Avrupa yolunda Inter Turku'ya. Yani bunu ben çok beklemiyordum. Beni çok üzdü çünkü Nuri Şahin'in teknik direktörlük potansiyeli açısından ben Başakşehir'de ortaya bir şeyler koyabilmesini bekliyorum. Nuri Şahin'in ben yeniden teknik direktörlük kariyerinde ileriye doğru bir adım atması anlamında Başakşehir'in doğru bir durak olduğunu düşünüyordum. Ama buralardaki bu hatalar tabii hem kulüp adına hem de hoca adına pek pozitif değil. Nuri Şahin içinde bir hayal kırıklığı başlangıcı oldu. Ben bu anlamda biraz Süper Lig'e güçlü bir giriş yapıp Avrupa'daki kötü sonucu unutturmaya çalışacak bir Nuri Şahin yönetiminde Başakşehir performansı doğrusu bekliyorum. Yine geçtiğimiz sezonda zaten ligi Avrupa'ya göre daha iyi oynayan bir takım hüviyetine sahipti Başakşehir. Yine benzer bir durum bence bizlerin karşısına çıkabilir. Ben burada Başakşehir'in galibiyeti ve Başakşehir ev sahibinin yine 1.5 üstünün buralarda önemli değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Ya da maç sonucu 1 ve 2.5 üstünde yine burada ben değerlendirilebilir bir tercih olacağını düşünüyorum. Başakşehir

Kocaeli Spor karşısında. Kocaeli Spor'un Başakşehir'in çok hücum kalitesiyle baş edebilmesi zor. Dirençli bir takım olsalar da ben burada biraz daha Başakşehir gollerine yakınım. Öte yandan tabii bir dinleyicimiz sormuş. Gençler Birliği maçında Mert Günok'u niye 11'de beklemiyorsunuz diye. Keza kaleci sakatlandı efendim. Arka delisinde bir gerilme ve ödem var. Yaklaşık 2 hafta kadar Mert Günok'un kaleden uzak kalması bekleniyor. Ederson'un da şu anda zaten durumunun belirsizliği biraz daha kaleyi burada Tarık'a doğru getiriyor. O yüzden de burada Mert Günok'u bir süre göremeyeceğiz Lyon maçında da. Keza benzer bir durum hakim. Tabii Ederson konusunda da Fenerbahçe'nin hızlıca karar vermesi lazım. Ahmet Sportif Erzurum Spor maçına buradan geçiş yapalım. Pazar akşamı saat 9.30'da oynanacak bu mücadele. Ahmet benim bu sezon ligde heyecanlı izleyeceğim takımlardan bir tanesi. Çok tutkulu bir taraftar grubu. Her zaman tribünleri dolduran bir taraftarı var. Ve beraberinde de ligde sürpriz yaratabilecek eklemeler yaptılar. Lig içerisinde gerçekten iyi performanslar ortaya koyabilecek eklemeler yaptılar. Kendi oyun DNA'larına, yani ligde biraz daha büyük takımlara çelme takmaya teşne bir takım profiline uygun eklemeleri de yaptılar. Ben bu anlamda Ahmet'in de neler yapacağını merak ediyorum. Gift Torba'nın ben lig özelinde de yine etkili performans koyabileceğini düşünüyorum. Bir yandan bir dinleyicimiz de yazmış, Ederson geçen seneden cezası vardı, o yüzden bu maçta oynamayacak diye. Teşekkürler eklemeniz için. Ben bunu biraz daha Lyon maçını da zaten kastederek hesaba katmıştım. O anlamda Ederson'un geleceği anlamındaki belirsizlikten bahsetmiştik. Ahmet Erzurum maçı tabii ligi yeni yükselen iki takım arasında ligin yeni ekipleri karşı karşıya geliyorlar. Güncel form ve oyunda ne ortaya koyacaklarını tabii görmemiz lazım. Bu takımlar Türkiye 1. Ligi'nde oynadıkları oyun kimliğini Süper Lig'e tabii ki de genelde taşımıyorlar. Bu yüzden daha farklı bir proje, taktik iki takımdan da göreceğiz. Ben Ahmet'i burada kendi evinde daha favori görüyorum. Direkt olarak bir Ahmet galibiyetinde 2.04 gibi bir oranı var. Ben açıkçası bu denemeden yanayım. Ahmet Erzurum eşleşmesi özelinde diyelim ve böylelikle biraz daha Süper Lig defterini kapatalım. Beşiktaş Eyüpspor maçı özelinde de zaten sevgili Yiğit'le beraber konuşmuştuk. Ben Beşiktaş'ı yine kendi evinde gollere gitmesini bekliyorum ki dün o anlamda bence biraz yine 1-0 beklenti altı kalan bir skor olabilir ama ligde biraz daha Eyüp bence Beşiktaş'ın daha da fazla hücumda diş geçirebileceği bir rakip olabilir. Bu yüzden Beşiktaş galibiyeti artı 2.5 üst ya da Beşiktaş'ın iki yarıyı da kazanması, ev sahibi iki yarıda da gol atar, bence bu karşılaşma için değerlendirilebilir olur. Buradan Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da tabii henüz liglerin birçoğu başlamıyor. La Liga'da bir başlangıcımız olacak ama İtalya'da kupa mücadeleleri var. Community Shield var. Fransa'da Şampiyonlar Kupası mevcut. Biraz daha buralara bakacağız. Tabii İngiltere'den ben burada başlangıcı yapmak istiyorum. Community Shield'la sezonda İngilizlerin deyimiyle perdeyi açan kupa, Community Shield'la City ve Arsenal mücadelesiyle başlangıcı yapıyor olacağız. Ada futbolunda tabii Arsenal geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra bu sezona nasıl bir özgüvenle gelecek? Artık daha kendini kanıtlamış bir teknik direktör ve oyuncu grubuna sahip olmanın nasıl bir etkisi olacak? Pep Guardiola sonrası Enzo Maresca yönetiminde Manchester City ortaya neleri koyacak? Büyük bir merak konusu bu karşılaşma özelinde. Tabii iki takım da yaz sezonunda önemli eklemeler yaptı. Arsenal, Manchester City 130 milyon euroluk bir harcama yaparak Elliot Anderson'ı Nottingham Forest'tan kadrosuna getirdi. Rodri'nin durumu tabii şu an için belirsizliğini koruyor. Rodri'nin gitmesi durumunda Enzo Fernandez'in keza yine Chelsea'den City'ye katılması ihtimali gündemde. Rodri'nin bu maç oynamayacağını hemen hemen söyleyebiliriz. Elliot Anderson'ın yine varlığı burada büyük bir merak konusu. Arsenal geçtiğimiz sezonun şampiyon takımı. Onlar da keza yine orta sahada Bruno Guimaraes'i renklerine bağlamışlardı. Onların yaz özelindeki büyük hamlesi bu oldu. Tabii Trossard'la yollara ayırdıktan sonra Lazio'nun yetenekli Yunan oyuncusu Tsiolis'i onlar 40 milyon euroya yine kanatta bir ekleme olarak kadrolarına aldılar. Sezonu şampiyon olarak tamamlamışlardı. Tabii onu söylediğimiz gibi artık biraz daha o baskıyı üzerinde hissetmeden buraya gelen bir Arsenal göreceğiz. Sezon boyunca geçtiğimiz sezonki hikayelerinden biraz daha farklı bir şekilde. Bunun nasıl bir yansıması olacak tabii ki yine Arsenal özelinde, Arteta özelinde görmek lazım. Geçtiğimiz sezon çok eleştirilmişti Arsenal. Tabii ki çok defansif bir oyun oynaması, daha ne

0: negatif bir futbol oynaması özelinde. Biraz daha sanki sonuca giden yolda her şey kabul edilebilir. Daha böyle pragmatik bir bakış açısı vardı Arteta'nın. Acaba bu sezon biraz daha şampiyon olmanın rahatlığıyla daha ofansif, daha pozitif bir futbola Arsenal cephesi dönecek mi? Bunu da elbette yine görmek lazım. Onlar özelinde tabii ki Bruno Guimaraes ve Solisi hamleleri biraz daha belki 11 üzerinde dikkat çekici. Yine Yan Meili'yi de yedek kaleci olarak Leeds United'dan zaten kadrolarına katmışlardı. City tarafına tabii baktığımızda Rodri'nin Barcelona ihtimali çok konuşuluyor. En son 60 milyon euroluk bir teklifi reddetti Manchester City. 80 milyon euro istiyorlar Rodri için Barcelona'dan. Orada bir orta yol bulunacak mı? Bulunmazsa Rodri City'de kalmaya devam edecek mi? Bunu da tabii görmek lazım. Öte yandan tabii Elliot Anderson eklemesini zaten bu tarafta City tarafında söylemiştik. Tabii Maresca burada daha büyük bir soru işareti City adına. Ama City'de gelen oyuncu grubunun genel olarak şu anda sağlık seviyesi iyi. Haaland Dünya Kupası'nda formda geçirdi. Doku keza yine öyle. Nasıl bir başlangıç yapılacağı benim için burada bir merak konusu. Bu iki takımın eşleşmeleri her zaman bize fizikselliği ve heyecanı beraberinde getirdi. Ben burada bir karşılıklı gol ihtimalini yine değerlendirilebilir buluyorum. İki takımın da biraz daha sezon başında bir şeyleri oturtma arayışı sırasında kalelerini gole kapatamama ihtimalini yüksek görüyorum. Burada bir karşılıklı gol ihtimali konuşulabilir. Ben bunun dışında yine tabii Arsenal'in biraz DNA'sına uygun bir şekilde kornerlere gidilebilir diye düşünüyorum. Korner ihtimali bence burada yüksek olacaktır. Keza yine isabetli şutlara baktığımda ben City'nin 5 isabetli şutunun 2.28 gibi bir oranı var. Güzel bir oran burada bizlere sunduğunu düşünüyorum. Bu karşılaşmada bence denenebilecek tipte bahisler arasında yer alıyor bunlarda. Oyuncular üzerinde tabii yani olan şüpheliler mevcut. Tabii Arsenal tarafında bu arada William Saliba'nın da sakatlığından ötürü olmadığını söyleyelim. Saliba'nın yokluğunda Arsenal savunması da biraz daha gole açık olacak. Ve bu durumda da 2-0-9'luk bir Haaland golü niye olmasın ki? Bunu da yine söylemek lazım. Bence burada değerlendirilebilir bahisler arasında yer alıyor. Bir dinleyicimiz de yazmış. Rodri'nin City'den gitmesi, City Guardiola'dan sonra Rodri'yi de kaybetmesi City'yi iyice zayıflatmaz mı diye. Ben de burada benzer bir şey düşünüyorum Ercan Bey söylediğiniz gibi ama bir yandan da yani Rodri şu anda artık 30 yaşını geçti. Normal sezonda biraz sakatlık problemleri de vardı. Her ne kadar City onu tutmak istese de 80 milyona yakın bir teklifte biraz daha belki oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak bakabilirler. Aynı zamanında Real Madrid'in Casemiro özelinde yaptığı gibi. Tabii Rodri bence Casemiro'nun da üzerinde bir oyuncu seviye olarak ama yine de benzer bir durum düşünülebilir. Hele ki Elliot Anderson zaten o mevkiyi oynayabilen bir oyuncuyken ve beraberinde yine Enzo Fernandez ihtimali konuşuluyorken belki City burada tamamen bir orta saha yenilemesine gitmeyi düşünebilir. Onu da yine ekleyelim. Buradan Fransa Kupası'na geçelim. Lens ve Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecekler. Pazar günü saat 21.45'te Paris Saint-Germain sezonu zaten kupayla açtı. Aston Villa karşısında Süper Kupayı kazanmayı başardı Luis Enrique ve öğrencileri. Şimdi de Fransa Şampiyonlar Kupası'nı Lens karşısında kazanarak bir kupayı daha sezon açılışında hanelerine eklemek isteyecekler. Paris Saint-Germain zaten şu anda Avrupa'nın yine en sükse yapan takımı, en formlu takımı. Aston Villa karşısında da izledik. Oyun alışkanlıkları, oyun motorları son derece yerinde. Kvara son derece formda. Ben burada yine bir Kvaratskhelia golünü yine bundan ötürü değerlendirilebilir olarak görüyorum. Oyuncu bahisleri burada açıldığında tabii bu maç pazar günü, onu da hatırlatmak lazım. Öte yandan onlar da Mika Götze transferini tamamladılar. İki yeni kanat oyuncusu aldılar. Aglio Çuku Monaco'dan, Götze'u da Ajax'tan aldılar. Bradley Barcola durumu da belirsizliğini koruyor. Paris Saint-Germain tarafında ben burada Paris Saint-Germain'in bol gollü bir galibiyete gidebileceğini, iki yarıda da gol atabileceğini, oyuncu bahisleri açıldığı noktada da Kvara'nın gol ihtimalinin değerlendirilmesini öneririm sevgili Radyo Spor dinleyicileri ve böylelikle Nesine Saatlerinin sonuna geliyoruz. Ben Özer Çelik Süngü. Mutlu günler. Hoşçakalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
3: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını

0: telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Radyo Spor!
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
10: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
11: Hasret bitiyor. Milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Son şampiyon Galatasaray bu akşam 9.30'da Çorum Futbol Kulübü karşısına çıkıyor. Galatasaray Çorum maçı için Bilyoner'e gel. Süper Lig heyecanını zirvede yaşa.
12: Spor

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Derin Pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 14 Ağustos Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Büyük gün geldi, çattı. Süper Lig'de yeni sezon bu akşam başlıyor. Açılış maçı saat 21.30'da. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında saat 20.10'da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz Rams Park'a. Oradaki atmosferi kadrolar üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Yine Galatasaray'da transfer gündemi de oldukça hareketli. Bugün The Guardian gazetesi de paylaştı. Arsenal'ın Victor Osimhen'e olan ilgisi devam ediyor. O süreç ne aşamada? Hepsini konuşacağız program içerisinde. Fenerbahçe'de bugün imza vardı 11.30'da sabah saatlerinde Romelu Lukaku'yla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Lukaku basın toplantısında imza töreninde kendisinden emin açıklamalar yaptı. Sakat olmadığını ve bir an önce oynamak istediğini, takıma katılmak istediğini, transfer sürecinde yaptığı görüşmeleri paylaştı. Fenerbahçe'de bugün bir ayrılık da gerçekleşti. Aslında beklenen bir ayrılık diyebiliriz. 2-3 aydır konuştuğumuz bir durumdu. Fred Atletico Mineiro'ya transfer oldu ve Fenerbahçe'nin kadrosundan da bir yabancı eksilmiş oldu. Böylece Mert Günok'un sakatlığı var. Kaç hafta sahalardan uzak kalacak, hemen onu da paylaşayım. Gençler Birliği maçının kadrosuna tedbir amaçlı alınmadı Mert Günok Fenerbahçe'de. Tabii bir süre paylaşılmamış ama tecrübeli oyuncunun üst adresinde gerilme ve ödem tespit edilmiş. Yine Fenerbahçe'nin gündeminde transfer iddiasında adı geçen oyuncular da var. Onları da konuşacağız program içerisinde. Beşiktaş'ta dün akşam Hradeç'i 1-0'ın rövanşında aynı skorla mağlup etti ve adını UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'a yazdırdı. Bugün biraz Kaunas'a baktım, nasıl bir takım olduğuna. Hem Midtjylland'dan hem de Hradeç'ten daha düşük potansiyele sahip bir takım. Dolayısıyla Beşiktaş Avrupa Ligi'ne katılma yolunda son derece önemli bir adım atmış oldu. Hani normalde turlar kolaydan zora doğru gider ama Beşiktaş direkt seri başı bir takım elediği için tam tersi bir yönde evrildi. Bu sene Avrupa Ligi'ndeki yolculuğu, Kaunas karşısında da çok büyük favori olarak çıkacak Beşiktaş. Avrupa Ligi'ne kalacak gibi temsilcimiz önemli bir iş başarmış olacak. 3 takım eleyerek adını Avrupa Ligi'ne yazdırmış olacak. Sürekli paylaşıyorum. Kulüplerin şu an Avrupa'dan gelecek paralara çok ciddi bir şekilde ihtiyaçları var. Dolayısıyla umarım tüm takımlarımız, Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımız başarılı bir sezon geçirirler. Trabzonspor'da haftaya Perşembe günü Ferencvaros'ta karşılaşacak ki güçlü, sert bir takım diyebiliriz. Zor bir kura oldu Trabzonspor için playoff turunda. Bordo Maviler de Beşiktaş'ta beraber önümüzdeki Perşembe günü, yani 6 gün sonra UEFA Avrupa Ligi playoff maçlarına çıkacak. Trabzonspor'da bugün en çok merak edilen konu, hiç kuşku yok ki, Muhammed Salah'ın Kasımpaşa maçının kadrosuna alınıp alınmayacağıdı. Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi ve Muhammed Salah da kadroda yer alıyor. Belki değil aslında, muhtemelen yarın 11 başlamayacak Mısırlı Yıldız. Ama oyunun gidişatına göre ikinci yarı 15 dakika 20 dakika Fatih Tekke forma şansı verebilir Muhammed Salah'a. Şöyle genel hatlarıyla baktığımızda futbol dışında çok da bir hareketliğin olmadığını görüyoruz. Süper Lig'de bu arada yeni sezonda yabancı VAR hakemi uygulaması olacak. Bugün sürpriz bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamayı yaptı. Sürpriz bir şekilde diyorum. Şu ana kadarki süreçte, sezon öncesi pek konuşulmayan bir durumdu. Sanırım bunda hakem danışmanlığı görevine getirilen Anthony Taylor'ın da rolü var. Muhtemelen o da böyle bir şey talep etmiş olabilir. Artık bu uygulamayı takip edeceğiz ve burada tabii üst düzey yabancı var. Hakemlerin geleceğini söylüyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yeni sezonda da Anthony Taylor önderliğinde hakemlerde bakalım bir performans yükselişi olacak mı hem saha içinde hem VAR'da. Hemen ilk haftanın programını da paylaşayım sizlerle. Bu akşam 21.30'da Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü. Yarın akşam 19.00'da Kasımpaşa Trabzonspor. Yine aynı saatte Tümosan Konyaspor, Çaykur Rizespor. 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü, Korendon, Alanyaspor ve Gençlerbirliği Fenerbahçe maçları var. Pazar 19.00'da İstanbul Başakşehir Kocaelispor. 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Futbol Kulübü. Yine aynı saatte Beşiktaş Eyüpspor'la karşılaşacak sahasında. 21.30'da pazartesi saat 21.30'da Samsunspor Göztepe maçıyla Süper Lig'de 2026-27 sezonunun sezonun ilk haftasının tamamlamış olacağız maçları. Bu arada bugün önemli bir etkinlik daha var İstanbul'da. 19.03'te Beşiktaş Süper Yıldızı Dušan Vlahović'te 3 yıllık sözleşme imzalayacak taraftara açık bir organizasyon Tüpraş Stadı'nda. Dolayısıyla 19.03'te itibariyle bu organizasyonu da sizlerle paylaşacağız. Oradaki gelişmeleri aktaracağız. Dušan Vlahović'in mesajları ne olacak? Beşiktaş taraftarının ilgisi ne yönde olacak? Hepsini sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Süper Lig'de başlayalım. Yeni sezon tabii birçok önemli yıldız oyuncu takviyesi yapıldı takımlar tarafından. Fenerbahçe şu ana kadar Mason Greenwood, Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriç gibi isimleri kadrosuna kattı. Galatasaray'da

0: Estiogo Çukwu'yu görüyoruz. Beşiktaş'ta transfer devam ediyor ama Trossard ve Vlahovic, Salih Özcan'ı ön plana çıkartabiliriz. Şu ana kadarki performans itibariyle İlhan Fakılı da öyle. Dün de yine maçın iyilerinden biriydi genç oyuncu. Önemli bir katkı sunacak gibi Beşiktaş'a. Trabzonspor tabii transferde en çok takviye yapan takımlardan biri. Özellikle şampiyonluğa oynayan takımlar arasında 13 transfer yaptı. Yarın da Darwin Núñez'in Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Yeni forvetlerden biri de Darwin Núñez olacak. Dün Sayın Başkan TRT Spor yayınında orta sahaya bir takviye yapmayacaklarını, yani bu minvalde bir şeyler söylemişti ama sanırım oraya da bir arayış var Trabzonspor'da. Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Şimdi CNN Türk Spor Müdürü Cem Yılmaz telefon attığında. Cem abi merhaba.
1: Selamlar Ayhan, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Az önce biraz paylaştım. Son derece önemli transferler geldi yine. Fenerbahçe biraz daha dengeli gitti. Nerede eksik varsa oraya nokta atışı yapmak istedi. Galatasaray'da hala bir sessizlik var. Beşiktaş şu ana kadar tabii iyi yolda olduğunu hem oyun olarak gösteriyor hem de aldığı oyuncuların sahada gösterdiği performanstan bize bunu gösterdi. Trabzonspor çok sayıda önemli oyuncu aldı. Çok fazla transfer yaptı. Ve bugün açıklanan bir yeni karar var. Yeni sezonda Varda yabancı hakem olacak. Tüm bunların eşiğinde nasıl bir yeni sezon bekliyorsun diye sormak isterim abi.
1: Öncelikle bugün yeni sezon başlıyor. Hayırlı olsun diyelim tüm futbol camiasına. Bu akşam itibariyle Galatasaray Çorum maçıyla start alıyoruz. İşte az önce sen de özetledin. Yani şampiyonluk yarışında dört takım olacak. Öyle gözüküyor. Yani geçtiğimiz yıllara göre daha rekabetçi bir sezon olacağını düşünüyorum. Önce öyle başlayayım. Yani son 4 yılın şampiyonu Galatasaray bu sene geçmiş yıllardan çok daha zorlu rakiplerle karşılaşacak. Çünkü hem Fenerbahçe doğru isimler aldı. Zaten iyi bir kadrosu vardı. Ve şu anda en hazır takımların başında geliyor. Trabzonspor çok doğru yerlere transfer yaptı. Onlar da geçen sene şampiyonluk yarışının bir yere kadar içindeydiler. En çok oyuncuya ihtiyacı olan Beşiktaş'tı. Beşiktaş da teker teker oraları dolduruyor. Hala var mı? Hala var. Ama Galatasaray, belki en az ihtiyacı olan Galatasaray ise hiç transfer yapmadı. Yani ukaçık bu transferini bir kenara koyuyorum. Dolayısıyla şu anda Galatasaray'la ilgili acaba ne olacak sorusu var. İşte Batrakov ve Martinelli ismi ön plana çıktı. Tabii sezon, yani transfer sezonu boyunca birçok isim konuşuldu. Açıkçası yani Batrakov genç bir oyuncu. Hani Galatasaray'ın en çok ihtiyacı olan 10 numara, deneyimli, tecrübeli, tıpkı geçmiş yıllarda Icardi, Osimhen nasıl son anda geldiyse, iyi bir fırsat transferi olduysa, öyle bir 10 numara fırsat transferi mi kovalıyor Galatasaray derken, eğer Batrakov'u transfer ederlerse geleceğe yönelik bir transfer olmuş olacak. Martinelli gelirse evet, sol kanada etkili bir transfer. Orada belki Barış'ı, Sané'yi farklı opsiyonlarda kullanma şansı olacak Okan Hoca'nın. Yani Galatasaray'da başlayacak olursak çok fazla denklem var Galatasaray'da. Yani farklı farklı yerlerde oynayabilen oyuncular var. Okan Hoca geçtiğimiz sene Salla'yı çok oynatmak istedi ama Tingo olunca savunmada oynatamayıp ileride fırsat buldukça oynattı. Yunus var, Barış var. Gelecek oyuncularla nasıl bir düzen oluşturacak, herhalde kafasında bir plan var diye düşünüyorum. Ama fırsat transferini de Galatasaray Ağustos sonu, Eylül başına kadar mutlaka kovalayacak. Çünkü orada bu sene transfere çok fazla para harcamadan doğru atışlar yapmaya çalışıyor diye düşünüyorum ama şu ana kadar herhangi bir aksiyon olmadı. Tabii bu da taraftarı, Galatasaray taraftarını haklı olarak endişelendiriyor. Çünkü transfer bitene kadar olmazsa geçen seneki kadro yeterli olur mu? Biraz zor olur. Yani geçen seneki şartlarla bu seneki şartlar, az önce senin de ifade ettiğin gibi, diğer takımların kadrolarını güçlendirmesiyle aynı olmayacak.
0: Fenerbahçe ve diğer takımlar üzerinden, hani Fenerbahçe'de devam edecek olursak, hani şu an
1: Fenerbahçe.
0: itibariyle çok güçlü bir aday gibi geliyor bana Fenerbahçe. Çünkü çok önemli takviyeler yaptılar, eksikleri tamamladılar. Zaten geçen sezon eleştirilen bölgeler vardı, oralara önemli takviyeler yaptı ve iyi de bir sezon başlangıcı yaptı. Üzerine Şampiyonlar Ligi'ne de kalırsa hani taraftarın motivasyonu da arttırmış olacak diye düşünüyorum açıkçası.

0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe geçtiğimiz yıllardaki o transferde birçok ismin konuşulduğu aldıkça al, aldıkça al, daha da al, 3 tane al, 4 tane daha al, Alvarez'i al, Nene'yi al, bitmedi onu al, bunu al şeklinde her sene transferde rekor kıran bir takım hüviyetinden bu sene ayakları yere basan, mevcut zaten çok fazla yabancı oyuncusu var. Onların birçoğuyla vedalaşacak, 8 yabancı ile vedalaşacak. Ve yaptığı transferlerin hepsi nokta atışı. Yani Ake olması gereken bir yere çok doğru transfer. Greenwood bence bu transfer sezonunun en verimli oyuncularından biri olacak. Öyle gözüküyor. Vedat Muriç ve Lukaku. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı 4 transfere bakarsan hiçbiri boş değil. Hiçbiri öylesine yapılmış değil. Ve bence olması gereken de bu zaten. Zaten çok kalabalık bir kadrosu var Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı açısından. Şimdi bunlarla çok daha dengeli ve güçlü bir kadro oldu diye düşünüyorum. Fenerbahçe artık hazır. Yani Fenerbahçe'nin artık bundan sonra transfere de ihtiyacı yok. Sadece vedalaşacağı oyuncularla yani o seçimi doğru yapması lazım. Zaten orada da çok fazla opsiyonu yok anladığım kadarıyla. Yani belli oyuncular zaten kalacak. Bu rakam 10 olacaksa eğer, yani 23 yaş altı dışındakileri kastediyorum. Başta kaleciler olmak üzere, yabancı kaleciler olmak üzere bazı oyuncularla vedalaşıyor. İşte Fred bunlardan biri olacak. Yani kalan oyuncular da bence Fenerbahçe'de hakikaten her mevkinin neredeyse iki tane opsiyonu var. Ve opsiyonlar milli oyuncular. Yani sağ kanada bakıyorsun, Semedo'nun alternatifi Mert Müldür. Yine savunmada Çağlar opsiyonu var. Orta alanda İsmail Yüksek var. Bunlar hepsi milli oyuncular. Ve bunlar Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda yer alan isimler. Direkt oynayan oyunculara baktığın zaman da hepsi bence tecrübeli ve iyi bir kadro oluşturdu. Ben şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi çok ciddi şanslı görüyorum. Şampiyonlar Ligi için de şimdiden söyleyeyim sevgili Ayhan, 50'nin üstünde görüyorum. 51'e 49 Fenerbahçe'nin daha önde olduğu görüşündeyim. Salı günü de maçta olacağım. Umarım Kadıköy'de istediği sonucu alır Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'ne çok uzun bir süre sonra iki takımla katılırız. Genç jenerasyon, genç arkadaşlarımız, bizi dinleyenler, hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum ama yani 25 yaş altının pek hatırladığını sanmıyorum.
1: Cemal benim takımı, ben hatırlıyorum takımı... 2001-2002 bu 2000-2001 miydi? Bela, o zaman siz yayınlıyordunuz, hatta sen de maç anlatıyordun.
0: Evet, ben evet Star'dayken.
1: O sezonu hatırlıyorum. Benim işte zaten en son 2008-2009'da Fenerbahçe ile Galatasaray beraber katılmışlardı Şampiyonlar Ligi'ne. Yanlış hatırlamıyorum.
0: 2008-2009'da Galatasaray katılamadı yani. Galatasaray şampiyonluğunda ama o yıl ön elemede elendi Bükreş'e.
1: Doğru. Şu an hatırladım.
0: Fenerbahçe tek başına gitti ama ondan bir yıl önce Fenerbahçe ile Beşiktaş birlikte katıldılar. 2007-2008. O sezon en son iki takımla katıldık. Ondan önce 2000'lerin başında hep çift takım katılıyorduk. İyi gidiyorduk oralar. O dönemler çok iyi dönemlerdi. İşte bir salı, bir çarşamba iki Türk takımı. O maçlar, o günler çok güzel oluyor. O günleri tekrar yaşayabilsek hakikaten hem izleyenler hem yayıncılar çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Umarım olur bu sene. Yani biraz tabii şartlar da zorlaştı. Yani ikinci olan takımımızın gitmesi 10 küsur takım, 14 takımdan sadece 2 tane ikinci gidiyor. Ve en güçlü takımlar Lyon'la Fenerbahçe birbiriyle eşleşti. Yani burada biraz tabii kura şanssızlığı da oldu ama ben yine de Fenerbahçe'yi bir adım da olsa önde görüyorum. Hazır bir kadrosu var ve çok da formda. İyi gidiyor Fenerbahçe. Umarım Kadıköy'de avantajlı bir skorla rövanş için de bir şans yakalar diye düşünüyorum. Benim tahminim bu.
1: Kısa bir Trabzonspor ve Beşiktaş değerlendirmeni de rica edeceğim. Trabzonspor'da tabii geçen sene iyi bir yerde bırakmıştı. Son 5 haftaya kadar yarışın içinde olmuştu ama bu sezon biraz belirsizlik var gibi. Çünkü orta sahada bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Ön tarafta hiçbir sıkıntı yaşamayacak gibi. Savunma da öyle. Savunma ve beklerde de çok iyi durumda. Keza kale de öyle ama orta saha biraz soru işareti gibi. Açıkçası hani orada bir sorun yaşarlar düşüncesi var bende. Sen ne dersin?
0: 6 ve 8 numara aslında Başkan Ertuğrul Doğan bahsetmişti. Muhammed Salah'ın transferinde iki önemli oyuncu da alacağız. Özellikle orta alana takviye istiyoruz şeklinde. Fatih Tekke de orayı istiyor. Folcarelli'nin sakatlanması da iyi olmadı Trabzonspor için. O bölgede biraz sıkıntı var. Dediğim gibi ön taraf gayet iyi. Çok çok iyi. Savunma da iyi. Savunma bekleri de iyi. Yani Cabral'ın transferi sağ bekte, sol bekte, sol savunmada çok doğru, çok iyi bir transfer. Kaleci Onana ile devam ettirdiler sözleşmeyi. Bunun yanı sıra Aral Şimşir'in gelmesi, zaten Muhammed Salah bambaşka bir hava katacak Trabzonspor'a. Önde Onaçu gibi bir oyuncu var. Muçi çok formda. Yani baktığın zaman Trabzonspor'da gerçekten heyecan veren oyuncular var. Heyecan verici bir kadro da var. Ben Trabzonspor'un orta sahaya bir, en az bir, hatta iki transfer yapmasını bekliyorum. Daha hala vakti var. Eğer oraya o takviyeyi yaparsa, senin de söylediğin gibi, yani bir 6 numara Trabzonspor'u bu yarışın içinde çok ama çok ciddi bir şekilde tutar ve şampiyonluğun bu sene en büyük adaylarından biri de Trabzonspor olur diye düşünüyorum. Beşiktaş'a gelirsek Beşiktaş'ta hala eksikler var. Beşiktaş alıyor bitmiyor eksikler.
1: Dün son 20 dakika çok zorlandı Beşiktaş. Yani o kadronun yetersizliği çok bariz belli oldu, göründü yani.
0: Evet, evet. Ya şimdi Beşiktaş'ta tabii her yıl hep aynı şey oldu. Bir türlü tutmadı, aşı tutmadı, hoca olmadı. Oyuncular geldi olmadı, gitti, gelen gitmesi zorlaştı. Yani immobileler kimler şimdi bir anda aklıma geliyor. Yani Beşiktaş'a kimler gelmedi ki? Yani bir türlü Beşiktaş hani bir iki oyuncu dışında tam bir takım iskeleti oturtamadı. Ama bence bu sene bu yolda ilerliyor Beşiktaş. Hala gitmesi gereken yol var. Bak bu kadar transfere rağmen, yani sonuçta Vlahovic de bence iyi bir transfer. Zaten Trossard da başladı oynamaya. Orkun'un yanına Salih geldi. Olaytan'ı ben beğeniyorum ama hani oraya belki bir ortaya, yani 2-8'den bir tane daha, bir 8 numara daha gerekir mi, gerekecek gibi. Çerni güzel bir gol attı dün. İstekliydi, arzuluydu ama işte inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Yani ona da Beşiktaş ne kadar güvenebilir? İşte belki sağ öne bir oyuncu daha ve savunmaya, yani 3 tane daha bence Beşiktaş'ın alması gereken oyuncu var. Bitmiyor Beşiktaş'taki eksikler. Ama Beşiktaş bir kere çok iyi bir kaleci aldı. Nübel müthiş bir kaleci. Yani son yıllarda gördüğüm en iyi kaleci performansı. 4 maçta zaten gol yemedi. Ama hani bu Nübel'in de bu gol yememekte çok büyük bir şey var. Becerisi, katkısı, yer tutuşu. Yani gerçekten 10 numara bir transfer. Beşiktaş bu sene geçen seneye göre çok çok iyi olacak Ayhan. Yani ne kadar şampiyonluk yarışının içinde olur bilemiyorum. Eksiklerini tamamlamasına bağlı. Çünkü rakipleri de güçlü olacak. Ama hem Avrupa'yı da bu arada garanti ediyor Beşiktaş bu sene. Avrupa Ligi'ne de kalacaktır. Yani ben Zalgiris maçını Midtjylland ve Krylovya maçlarından çok daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Yani Zalgiris o takımların çok seviye olarak çok altında bir takım. Yani Zalgiris Beşiktaş'a rakip olacağını zannetmiyorum. Beşiktaş o turu da bir aksilik olmazsa geçecek ve Avrupa Ligi'ne kalacak. Yani bu sene hakikaten enteresan bir lig olacak diye düşünüyorum. Heyecanla bekliyorum ben de. Bakalım nasıl. Yani ilk haftalarda belki biraz şeyler olur, tökezlemeler olur ama özellikle böyle Ekim'den sonra falan bayağı güzel, ivmeli bir lig bizi bekliyor diye düşünüyorum.
1: Cem abi, son olarak da Anthony Taylor hakem danışmanı olarak geldi. Evet. Bugün de yabancı VAR kararı alındı. Tabii çok da konuşulan bir alan Türkiye'de hakemler. Bu iki tercih yeni sezonda tartışmaları biraz daha azaltır mı?
0: Umarım azaltır. Yani hakemleri az konuştuğumuz bir sezon olur diye düşünüyorum. Yani bazen hakemler günah keçisi de oluyor. Yani burada her şeyde hakemlere yıkmamak lazım ama hakem performansı tabii ister istemez düştü. Yani alttan hakemlerin çok hızlı bir şekilde üst klasmanlara yükseltilmek zorunda kalınması. Çünkü hakem sayısı az, biliyorsun. Yani oraları doldurmak evet. için hızlı bir şekilde yükseliş oldu. Tecrübelenmeden, deneyim kazanmadan bir anda zorluk derecesi yüksek. Biliyorsun ülkemizde. Yani çok özellikle sosyal medyada çok fazla şey konuşuluyor, ediliyor. Yani kolay değil yani. Burada yani Türkiye'de maç yönetmek, Avrupa'da maç yönetmekten daha zor. Ben bunu eski hakemlerden hep duyardım. duyarım yani, bilirim. Onlar da söylüyor zaten. O yüzden kolay değil. Yabancı bir dokunuş ister miydi bu sene? Evet. Yani bence ya fena olmaz diye düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii. Yani gönül

0: belki hiç olmasın, hiç dokunuş olmasın ama gerekiyor çünkü yeterince o üst düzey hakem sayımız çok yok, deneyimli hakem sayımız çok yok. Yeter ki o hem Anthony Taylor hem de yabancı var bize bir katkı versin. Yani bize bizim hakemlerimize bir katkı sağlasın. Umarım öyle olur. Yoksa yine polemiklerle dolu bir lig yaşarsak gerisin geriye gideriz maalesef.
1: Konuğumuz CNN Türk Spor Müdürü Cem Yılmaz'dı. Cem abi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar Ayhan. Hoşça kal.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Hasret bitiyor, milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Son şampiyon Galatasaray bu akşam 9.30'da Çorum Futbol Kulübü karşısına çıkıyor. Galatasaray Çorum maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.
2: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.

Radyo Spor'da Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.55 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Galatasaray yabancı kuralının değişeceğini düşündüğü için mi transfer yapmıyor? Fenerbahçe bu kadar yabancıyı 20 günde nasıl gönderecek diye sormuş dinleyicimiz. Fenerbahçe de büyük ölçüde artık transferi bitirdi gibi, bir sol açık aranıyor. Başka da bir bölgeye takviye yapacağını zannetmiyorum. En azından olursa sürpriz olur benim için. Şu an artık gönderme kısmına geçti. Fred'le başlandı bu. Sezonun başladığı gün, yani bu tarihten sonra yabancı kuralında bir değişiklik olursa, yani tüm hazırlığını, planını bu kurala göre yapan diğer takımlara çok büyük haksızlık olur. Ben şu an artık yabancı kuralının bu sezon için değişme oranını sıfır olarak görüyorum. %0 olarak görüyorum. Yani doğrusu da bu zaten. Dolayısıyla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Mevcut kuralla 10+4 ile yeni sezonu tamamlarız. Artık sezon içerisinde kulüpler birliği toplantılarında düşüncelerini açıklar kulüpler ve federasyondan yeni sezondan itibaren en azından 3-4 yıl hiç değişmeyecek bir kural üzerinde talepte bulunabilirler. Şimdi seneye de bu sanırım 8+4 şeklinde olacak. Her sene biraz kısalıyor, onu da bakmam lazım. Azalıyor daha doğrusu yabancı kuralı. Sabit bir şekilde olsa ve 3-4 yıl bu kural uygulanacak denilse çok daha sağlıklı olur düşüncesindeyim. Kulüp başkanlarıyla konuştuğumda onlar da bunu söylüyorlar ama işte işten geçtikten sonra bunu geçen sene söylemeniz lazımdı. Şimdi değiştirmeye çalışmanın bir manası yok. Sonuçta birçok kulüpte, 18 kulübün tamamı değişebilir ihtimalle hareket etmedi. Birçok kulüp 10+4 de

0: yani planını yaptı. Diğerlerine haksızlık olmasın. Beşiktaş sol bek transferi sanki tutmadı gibi demiş. Sizce transfer sezonu bitmeden takviye yapmasına gerek var mı? Ben o kadar şey değilim ya. Karamsar değilim. Kuatlara tabii geç geldi. Radeç maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı sanırım taraftarlar biraz böyle endişeli. Biraz daha takımla çalıştıkça sonuçta Vincenzo Italiano'nun da onay verdiği bir isim. Ondan ne alabileceğini kestirebildiği bir oyuncu. Biraz süreç gerekiyor gibi Quattara için ve Beşiktaş'ta da diğer mevkilere bakacak olursak hani sol bekte şu an 3 isim var. Daha çok Rıdvan üzerinden ilerliyor ama Quattara da o denkleme dahil olacaktır düşüncesindeyim. Çünkü Beşiktaş'ta hala bir stoper arayışı var. Orta sahaya arayışı var. Sağ açık arayışı var. Sol beke gerek yok ki en azından Ocak ayına kadar süreci götürebilir. Rıdvan Yılmaz da iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Zaten ona çok güvendiğini her zaman dile getiriyor teknik direktör Vincenzo Italiano. Dolayısıyla oraya bir takviye yapmayacak gibi Beşiktaş. Beşiktaş'la alakalı bugün önemli bir iddia mı diyeyim artık, iddia da demek doğru olmaz. Arkadaşlarımız yaptı bu haberi. Ok Serden bir oyuncu, hemen ismini söylüyorum. Orta saha için düşünülen oyuncu Kevin Donois. 22 yaşındaki orta sahanın menajeriyle İstanbul'da görüşmeler sürüyor. Hem 10+4 kuralına uyuyor. Dün Önder Özen de genç bir oyuncuyla görüşme halinde olduklarını paylaşmıştı. Ve orta sahaya da Kevin Donois'i alma ihtimali yüksek Beşiktaş'ın. Muhtemelen o yüksek tempoda orta sahada çok fazla rotasyon yapacak teknik direktör Italiano ve şu anda da gündemdeki ilk isim gibi duruyor Kevin Donois. Bu arada Olaytan hakkında bir soru vardı. Az önce dinleyicimiz sormuştu. Olaytan bana çok güven vermiyor Ayhan abi demiş dinleyicimiz. Ya ben de aksine Olaytan'ın yani dün çok güzel 3 tane pası vardı. Savunma arkasına yapılan koşulara, arkadaşlarını offside'a düşürmeden. İşin iki yönünde de top taşıma, işte takım savunmasına katkı, hücuma katkı. Yani bu teknik direktörle bu oyun düzeninde daha çok gelişir düşüncesindeyim. Sezon başı olmasına rağmen ben temposunu çok beğendim Olaytan'ın. Son vuruşta tabii gol vuruşu konusunda eksik ama hani gol atmasına gerek kalmayacak. Şu an Beşiktaş'ın ön alanında hakikaten iyi transferler yaptı. Trossard'ı var, İlhan Fakılı kaliteli bir oyuncu. Dediğim gibi bir sağ açık alınacak. Vlahovic geldi. Ama o takım bütünlüğü içinde Beşiktaş Olaytan'dan verim alabilir düşüncesindeyim. Yani ben o kadar olumsuz bakmıyorum Olaytan'a. Beşiktaş taraftarı da ikiye ayrılmış durumda Olaytan konusunda. Bazıları memnunken bazıları da böyle hani Beşiktaş'a yakışmadığını düşünüyorlar ama ben iyi tarafından düşünenlerdenim. Yarış vakti gelmiş, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: belirdi ve üçüncü koşu şartlı. Bir mücadele sabırlı koşu. Süre birlikte ikinci altılı Gayan başladı. Çok iyi çıkış yapan, ortadan yürüyen 5 numaralı Kings Never Die oldu. Numaraya çıkmayı başardı. İçeriden 12 numaralı Adam Sensi kendini gösterdi. Dışarıdan da 4 numaralı King Chelik'in atakları var. Şimdi önde buluşan bu isimlerden 4 numaralı King Chelik 800 geçmek üzereyken liderliği aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Kings Never Die takibi başlarken 2 boy kadar girdi. İçeride 12 numaralı Ada Efsanesi var. Onun dışına açıldı 10 numaralı Run for Göktu. Önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor ki bir anda süratlendi. Düzlüğe çıkılırken 600'ün sonrasında koşunun yeni lideri. Düzlüğe de rakipler önce çıkmayı başardı. 10 numaralı Run for Göktu. İçeride 4 numaralı King Chelik. Dışta 5 numaralı Kings Never Die. Onların dışında 12 numaralı Ada Efsanesi. Öndeki mücadeleye dahil olmaya çalışıyor. Şimdi bunlardan 12 numaralı Ada Efsanesi geldi, liderliği aldı. 300'den sonra da farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. 200'e gidiyoruz. İç kulvarda 12 numaralı Ada Efsanesi. Koşunun lideri. Takipteki rakipleri olan farkı da 4-5 boya kadar çıkardı. Son yüze doğru gidiyken dışarıdan sonlarda 11 numaralı Window of Romance ikinciliğe yürüyor. 12 numaralı Ada Efsanesi iyi bir başlangıçla ilk koşusunu kazanıyor. 11 numaralı Wind of Romance koşuna ikinci olarak ayrıldı. 10 numaralı Run for Göktu koşunun üçüncüsüydü. 7 numaralı Loprock dördüncü olurken 9 numaralı Maximo ise tabelayı tamamladı. Üçüncü koşu ikinci altılı Gay'ın başlangıç ayağını 12 numaralı Ada Efsanesi jokeyi Burak Akça ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 19.04 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bugün Yakup Çınar'ın haberi şu şekilde. Beşiktaş Oxer forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Danavis ile ilgileniyor. Oyuncunun menajeri Dirk Ebel aynı zamanda Trossard ve Salih Özcan'ın da menajeriymiş. Beşiktaş'ta görüşmek için İstanbul'da ve oyuncu daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Beşiktaş transferde ısrarcı deniliyor. Hemen bakalım kulübüyle kaç yıl daha sözleşmesi var bu genç oyuncunun. Tabii 10+4 kuralının 4 kısmına girebiliyor, oynayabiliyor merkez orta saha. Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşına rağmen 133 resmi maça çıkmış. Lig 1'de 56 maçı var. Hani genç olduğu için belki taraftarlar, Beşiktaş taraftarı özellikle bir soru işareti uyandırabilir onlarda ama çok sayıda maça da çıkmış. Bakalım bu transfer gerçekleştirecek mi, gerçekleşecek mi Beşiktaş'ta? Şu anda önümdeki ekranda da Tüpraş Stadı'ndan görüntüler geliyor. Beşiktaş taraftarı dün akşam maç için oradaydı. Bugün de Dušan Vlahović'in imza töreni için orada çok sayıda taraftar var. Yaklaşık 10 bine yakın taraftar olduğunu paylaşıyor imza törenini yerinde takip eden arkadaşlarımız. 19.03'te başlaması bekleniyordu imza töreninin ama şu an henüz Sayın Başkan Serdar Adalı ve Dušan Vlahović törene çıkmadı. Çıkar çıkmaz da oraya gideceğiz. Sizlerle paylaşacağız imza törenini değerli dinleyenler. Şöyle gündemden devam edelim. Bugün bir başka önemli yıldızın imza töreni vardı Fenerbahçe'de. Romelu Lukaku bugün Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de sözleşme yapılırken törende oradaydı. En iyi 2-3 alternatif önümüze koyuldu diyor Cihan Kamer. Gece gündüz demeden en iyi ismi almak için harekete geçtik. Romelu Lukaku için son noktayı koyduk. Kendisi de çok olumlu yaklaştı. Bize gelmek istedi. Belçika'da sağlık kontrollerinden geçti. Türkiye'ye gelir gelmez yine sağlık kontrolleri yapıldı. Fenerbahçe

0: hizmet verecek durumda olduğu görüldü. Her futbolcunun sakatlanma ihtimali her zaman vardır. Vedat'ta ne yazık ki bunu yaşadık diyor Cihan Kaber. Ve Lukaku'dan en iyi verimi alacağımızı düşünüyorum diye eklemiş. Burada imza töreninde Lukaku'nun fiziksel gelişimi için bugünden yarına mucize yaratılmaz 4-6 hafta içinde takıma uyum sağladığını hissettirmeye başlayacak dedi Oğuz Çetin. Bunun üzerine de Romelu Lukaku ben iyiyim, hazırım ve bir an önce oynamak istiyorum diye ekledi. Tabii bu da basın toplantısında böyle gülüşmelere sebebiyet verdi diyebilirim. Yaklaşık bir aydır bu anın gerçekleşmesini bekliyordum diyor Romelu Lukaku. Türkiye benim için ikinci ev. Biraz sembolik tarafı var. 30 yaşından sonra ben de Türkiye'ye gelmiş oldum. Babam 30 yaşından sonra Türkiye'ye gelmişti ve ben 3 yaşındaydım. O zaman Gençler Birliği'nde oynamıştı, hatırlayacaksınız. 96-97 sezonunda Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku. Ve şöyle devam etti. Günün sonunda önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Her antrenmanda sıkı bir şekilde çalışacağız ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün isteği, arzusunu görebiliyorum. Dün takım arkadaşlarımla beraberdim. Oynayacağımız tüm kupaları kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Benim için yeni bir rekabet ortamı, hocamız ve teknik ekip harika bir ekiple çalıştığımızı söylemeliyim. Umarım en yakın sürede sizlerle Türkçe olarak iletişim kurabilirim diye devam etti. Yakın arkadaşlarım ve etrafımdaki insanlara bakacak olursak %50'si Türk. Buraya gelmem aslında kaçınılmaz. Çocukken burada olduğumu söylemiştim. Kardeşim de burada oynamıştı. Babamın son golü de buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye karşı atmıştı diyor. Benim için ihtiyacım olan şey de buydu. Çok yüksek hedeflerim var. Asla kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncuyum. Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım diye devam etti Romelu Lukaku. Tabii burada genelde işte çok klişedir ama Türkiye'ye de gelen oyuncular etrafındakilere sorarlar gideceği takımla alakalı, ülke hakkında bilgi almak için. Romelu Lukaku da şöyle söylüyor. Milan Škriniar'la bir görüşmem oldu. Geldiğimde de görüştük. Tesise geldikten sonra herkesle konuşma imkanım oldu. Guendouzi, Ake, Fred, Kante ile görüşme şansım oldu. Tanıdığım Türk oyuncular da vardı. Daha önce de Raul Meireles'te konuşmuş. Raul Meireles'te Fenerbahçe'nin 2014'teki şampiyonluğunda, son şampiyonluğunda pay sahibi oyunculardan biriydi. Hatta 2012-13'te Fenerbahçe UEFA'da yarı final oynadığında da Raul Meireles vardı kadroda. 2 hafta önce 2,5 saatlik görüşmemiz oldu diyor Raul Meireles'te. Burası hakkında çok güzel sözler söyledi. Anelka'yı da arayacağım. Onunla görüşmek istiyorum diye eklemiş. Dediğim gibi çok heyecanlı olduğunu, hazır olduğunu ve kendimi %100 fit hissediyorum diyor. Dün takımla birlikte antrenman yaptım. 5-6 günlük bir program var önümde. Gelecek hafta oynamak istiyorum. Elbette en önemlisi Fenerbahçe'nin kazanması olacak. 4-6 hafta uzun süre diyor. Hani bir an önce oynamak istiyorum diye ekledi Romelu Lukaku. Bugün de buraya hakikaten oynamaya, kendini yine ispatlamaya geldiğini gösterdi. Fenerbahçe'ye bir kez daha hayırlı olsun diyelim.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
6: Derin pas devam ediyor.
7: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık. Barış Bey'in bir mesajı var. Herkes Vlahovic ve Lukaku'dan bahsediyor ama şu ana kadarki en iyi yapılan transfer bu sezon için Vlahovic demiş. Vlahovic için de şu sıralarda bir imza töreni düzenlenmesi planlıyordu ama 10 dakika sarktı. Birazdan Beşiktaş Tüpraş Stadı'ndan bu imza törenini sizlerle paylaşacağız. Şu an taraftarlar tezahüratlarla Vlahovic'in çıkmasını bekliyorlar. Ciddi bir kalabalık var. Cuma akşamı mesai günü olmasına rağmen. Bu arada Vlahovic de Sayın Başkan Serdal Adalı'yla göründü. Sanırım birazdan anons edilecek ve kendileri için hazırlanan kürsüye çıkacaklar. Değerli dinleyenler. Bu arada Fenerbahçe için bugün Fransız gazeteci Rudy Galetti'den bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin Girona forması giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Min-Soo Kim'le ilgilendiğini yazmış. Güney Koreli futbolcunun ayrıca Ajax, Rangers ve Lyon'un da takibinde olduğu aktarılmış. Geçen sezonu kiralık olarak Andorra'da geçirmiş, 40 maça çıkmış, 6 gol 4 asistlik katkı sunmuş. Güncel piyasa değerinin 5 milyon euro olduğu paylaşılıyor. Min-Soo Kim ismi daha önce izlemediğim için bir yorum yapamayacağım ama Fenerbahçe'nin gündeminde olan oyunculardan biri olarak aktarılmış. Yarın Mert Günok'un yokluğunda kalede kim oynar diye dinleyicimiz sormuş. Ederson daha büyük ihtimal tabii. Tarık Çetin'le Ederson olacak yarın Gençler Birliği maçında. Muhtemelen Ederson'u görürüz diye tahmin ediyorum. Mert Günok'un durumuyla alakalı da hani çok böyle uzun bir ara vereceğini zannetmiyorum açıkçası. Çünkü açıklamada öyle çok ciddi bir şey de paylaşılmamış. Herhalde Lyon maçında yine Mert'i düşünüyor teknik direktör İsmail Kartal. Bu yüzden oyuncuyu riske etmemiş olabilir de düşüncesindeyim. Bu arada Dušan Vlahović de şu an Sayın Başkan Serdal Adalı'yla sahaya çıktı. Bir mesaj okuyayım imza töreni başlamadan. Yönetimden rica ettik. Ayhan abinin programı var. Biraz erteler misiniz diye ondan sakladı. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Sarktı program demiş. Şu anda da başlamak üzere. Ederson cezalı diye sormuş dinleyicimiz. Bak Ederson cezalı, o zaman Tarık'tan başka ihtimal kalmıyor. Ben kaçırmışım onu. Geçen sezondan mıydı cezası? Sana soruyorum sana. Geçen sezondanmış cezası. Şimdi Görkem'e de sordum. Ben unutmuşum. O zaman artık yarın Tarık Çetin de çıkacak Fenerbahçe. Tarık da geçen sene iyi maçlar oynamıştı. Bu sene pek tabii görmedik kendisini. Hazırlık maçlarında da zaman zaman süre aldı ama kalede sorun yaşayacağını zannetmiyorum yani. Yarın Fenerbahçe'nin Gençler Birliği de yaz aylarını sorumlu geçirdi. Bir kongre yapıldı. Transferde, ödemelerde gecikmeler olmuştu. Merak ettiğim takımlardan biri. Bakalım onlar nasıl hazırlanmış. Dediğim gibi yani Anadolu takımları bu seneyi de çok sıkıntılı geçirdiler. Kadro yapmakta, oyuncu bulmakta, işte geçmişten kalan borçları ödemekte. Bu akşam Galatasaray'ın rakibi Çorum çok iyi bir kadro kurdu. Dün de paylaşmıştım. Şimdi Görkem beni uyarıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 3 maç ceza almıştı. Biri

0: Ve bugün yani bu akşam, pardon, yarın akşam Gençler Birliği maçında. Doğru. Yarın akşam cezayı tamamlamış oluyor Ederson. Onu da paylaşmış olalım. Evet, Dušan Vlahović'in imza töreni başladı. Hemen oraya gidelim.
1: Büyük Beşiktaş ailesi, hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer Beşiktaşlılar, büyük Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş tarihinde çok büyük oyuncular oldu. Birçok dünya yıldızı bu şanlı formayı giydi. Bugün de Avrupa'nın en büyük golcülerinden Dušan Vlahović'i Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kimsenin

kimsenin aklına gelmeyecek futbolcuları gider alır gelirim sözümüzü bir kez daha yerine getirdik. Sizlerin desteğiyle birlikte yola çıktığımız futbol aklının, hocamızın katkılarıyla, hepimizin emeğiyle ama en çok da Beşiktaş'ımızın gücüyle bu transferi hep beraber gerçekleştirdik. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun derken bu transferde bizler kadar Dusan'ın da duruşu çok önemli bir rol oynadı. Ben yeni kartalımız Dusan Vlahović'e evine hoş geldin diyorum. Dün akşam burada üstün bir oyun, güzel bir galibiyetle tur atlayan takımımızı da kutluyorum. Beşiktaş'ımızı ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğimize de canı yürekten inanıyorum.

Pazar akşamı sezonu burada hep birlikte açacağız. Yepyeni bir sezona, yepyeni bir takımla başlıyoruz. Bütün hamlelerimizi Beşiktaş'ın başarısı, iyi olması için yapıyoruz. Ancak çok önemli bir nokta var. En ufak bir rehavete kapılmamalıyız. Ayaklarımız yere basmalı, bu yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz arkadaşlarım. Her ne kadar üst düzey oyunculardan da kurulu olsa, takımımız halen bir uyum süreci geçiriyor. Ben sizlerden oyuncularımız adına bu uyum sürecinde zaman ve destek istiyorum. İlk düdükten son maça kadar takımımıza, oyuncularımıza gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum. Hepinize desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü yeni yıldızımız Dusan Vlahovic'e bırakıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum buradan.

0: proud to be part of this very big club, the oldest club in Turkey. And as I said, I will give my best together with you, with your help. Of course, we know our goal, and that is to win the title. That's the only thing that I want, is to be champion with you.
1: Merhaba Büyük Beşiktaş taraftarı. Öncelikle burada olduğum için çok mutlu ve çok gururluyum. Ve buraya geldiğiniz için, bu desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda havalimanındaki o sıcak karşılamanız için de çok teşekkürler. Ve şimdiden söyleyeyim, sizin için %100'ümü, her şeyimi sahada vereceğim. Ve aynı zamanda

0: Aynı zamanda bu transferin olmasına vesile olan, sebep olan büyük başkanımıza, hocamıza, kulüp yetkililerine, herkese çok fazla teşekkür ediyorum. İçten teşekkürlerimi iletiyorum. Dediğim gibi burada olduğum için çok gururluyum, çok mutluyum. Çünkü Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak benim için gerçekten bir gurur vesilesi, gurur verici bir şey. Ve sizin bu büyük desteğinizle, sizin bu sevginizle elimden gelen her şeyi vereceğim. Tekrar belirtiyorum. Ve bu seneki en büyük hedefimiz olan, hem benim hem Beşiktaş'ın en büyük hedefi olan şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.
1: I would like to ask one more thing to all of you.
0: Sizin hepinize bir soru sormak istiyorum şu an.
2: Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyoruz.
3: Ve burada imzalar kalplere atılıyor. İşte Beşiktaş'ın yuvası, işte Dusan Vlahović.

Radyo Spor'da Derin Pas devam ediyor. Duşan Vlahovic'in imza törenini sizlerle paylaştık. Değerli dinleyenler, Başkan Serdal Adalı ve Vlahovic birlikte çıktılar imza törenine. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini söylüyor Duşan Vlahovic. Beşiktaş için sahada her şeyimi vereceğim dedi. Sayın Serdal Adalı ise rahavete kapılmamalıyız, ayaklarımız yere sağlam basmalı, yeni kurulan takıma gereken zamanı vermeliyiz. Üst düzey oyunculardan kurulu olsa da takımımızın uyum sürecinde olduğunu unutmayalım. Sizlerden oyuncularımız adına bu uyum sürecinde destek istiyorum dedi taraftara. Son düdüğe kadar gereken desteği vermenizi kalben rica ediyorum diye ekledi Başkan Serdal Adalı. Dediğim gibi çok sayıda taraftar bugün Tüpras'ta.

0: da yerlerini aldılar. Bu imza törenini yerinde izlemek için Dušan Vlahović de şu an stadyumu terk ediyor mu yoksa sahaya mı indi onu tam anlayamadım. Bir yandan da bakıyorum. Beşiktaş formasıyla çıkmıştı. İmza törenine sahaya iniyor. Taraftarı selamlayacak şimdi Dušan Vlahović. Tabii o da sözleşmesi bittiği için Juventus'ta herhangi bir takımla sezon öncesi kampına çıkmadı. Kendisi bireysel olarak çalışmalara devam etmiş ama yine de herhalde 2 haftalık süreye ihtiyacı olacaktır. Hem takıma uyum sağlaması açısından hem maç temposu yakalaması açısından. Teknik direktör Vincenzo Italiano da onu yavaş yavaş 10 dakika 15 dakika süreler vererek hazırlayacaktır düşüncesindeyim. Bir dinleyicimiz sormuştu az önce Zalgiris maçlarında oynayabilir mi diye. Yani Beşiktaş Zalgiris'i Vlahović'siz de eler. Orada bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Süper Lig'de ne zaman hazır olur derseniz bence 3. haftadan itibaren, 3. maçtan itibaren oynamaya başlar. Hemen Beşiktaş'ın derbisi 4. hafta değil mi? Beşiktaş'ın bakıyorum maç programına. Sezonu Eyüpspor maçıyla açacak siyah beyazlar. 2. hafta Alanya deplasmanında, 3. hafta ise Beşiktaş iç sahada Çorum Futbol Kulübü ile oynuyor. Yani 31 Ağustos'taki Çorum Futbol Kulübü maçında oynayabilir Dušan Vlahović. Benim düşüncem. Asıl burada Vincenzo Italiano'nun hedefi 4. haftadaki yani 6 Eylül'deki Fenerbahçe maçı olacaktır düşüncesindeyim. Fenerbahçe derbisine hazırlayacaktır Dušan Vlahović.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Jokey Vedat Abiş ile Hidan ve o da kulvarında hazır. Start verildi ve 4. koşu kısa vadede 6 mücadele başladı değerli yarışseverler. 8 numaralı Hardol çıkışta 1,5 boy kadar kaybetti. Yine 9 numaralı Hidan da çıkıştan sonra 1,5 boy geriye düştü. Süratli başlayan koşuda Hikmetler'le birlikte önde buluştu. Dışarıdaki 1 numaralı Geloglim ve tempo yükseltmeye çalışan 6 numaralı Prince of Darkness. Bu iki isim 800 geçirken yakın arayla lider mücadelesi yapmayı sürdürüyorlar. 2,5 boy kadar geride küllerden 3 numaralı Laureate 3.liğe yerleşti. 2 boy kadar geride bariyer dibini 5 numaralı Turkish Punch tuttu. Hemen dışında 7 numaralı Grey Ghost var. 1,5 boy kadar geride dışarıdan 4 numaralı Make a Fire'da önlere akmaya çalışıyor. 2,5 boy kadar geride 8 numaralı Hardolt dışarıda 2 numaralı Casador Deosos. Onun dışında 9 numaralı Hidan sırasıyla safkanlar 400'ü geçti. Farklar erimeye başladı. Bariyer dibinden 5 numaralı Turkish Punch kendini gösterdi. Pistin ortasından da 4 numaralı Make a Fire'ın atakları var. Aralarında 1 numaralı Geloglum. Onun dışında 3 numaralı Loreal. Son metreleri 4 isim yakın arayla geçiyor. Ortada 3 numaralı Loreal. Şimdi rakiplerine hakim olmayı başardı. Fark bir boyun kadar. İçeriden 1 numaralı Geloglum gelmeye çalışıyor. 3 numaralı Loreal koşuyu kazandı. 5 numaralı Turkish Punch, 9 numaralı Hidan, 4 numaralı Make a Fire, 1 numaralı Geloglim. Tabelin son 4 basamağı nasıl oluştu? Karar varış hakemlerine kaldı. 3 numaralı Laureate, Mehmet Salih Çelik de kazandı. Bu koşuda 7 numaralı Grey Ghost'la ekül olarak mücadele etmişti. Koşuyu kazanan 3 numaralı Laureate.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Radyo Spor.
7: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Shell Club
4: Smart ile yakıt alımlarını

0: Hızla Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor.
4: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.33 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu arada Dušan Vlahović hala Rams Park diyorum. Rams Park'a da bağlanacağız birazdan bu arada, Galatasaray Çorum maçı öncesi. Tüpraş Stadı'nda şu an Beşiktaş taraftarını selamlıyor. Sahaya indi. Topla böyle küçük gösteriler yaptı. Topları tribüne gönderiyor. Taraftarlar da Dušan Vlahović'e büyük bir sevgi gösterdiklerini söyleyebiliriz. Beşiktaş'a da bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Trabzonspor'da da Muhammed Salah bekleniyor. Tabii ne zaman izleyebiliriz diye dinleyicilerimiz soruyorlardı. Muhammed Salah Vlahović'e göre yazı boş geçirmedi. Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla oynadı. 3 hafta bir izin yaptı. Ama Trabzonsporlu yetkililer tatilde de Vlahović'in çalışmalara devam ettiğini ve çok fazla böyle ara olmayacağını, yani bir an önce takıma katılacağını söylüyorlar. 5-6 antrenmana çıktı imzayı attıktan sonra Dušan Muhammed Salah ve Kasımpaşa maçının da kadrosuna alındı. Yarın akşam saat 19'da İstanbul'da oynanacak Kasımpaşa Trabzonspor maçı. Muhammed Salah ama ilk 11 oynaması beklenmiyor. Muhtemelen gidişata göre ikinci yarı Fatih Hoca kendisine süre verebilir. Darwin Núñez transferini soran dinleyicilerimiz vardı. Yarın Türkiye'ye gelecek oyuncu. Sanırım orada maaşının belli bir bölümünü Trabzonspor ödeyecekti. Orada çok yüksek, ciddi bir maaş alıyor Darwin Núñez. O konuda bir anlaşmazlık çıkmıştı ama sorunlar çözülmüş. 27 yaşındaki Darwin Núñez yarın İstanbul'a gelecek. Belki Kasımpaşa maçını da stadyumda izler. Ardından Trabzon'a gidecek ve takıma katılacak. Ağustos 2025'te İngiltere Premier Lig'den yani Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında El Hilal'e transfer olmuştu. 24 maçta 9 gol 5 asistlik katkı sunmuş Arabistan takımıyla. Yanlış hatırlamıyorsam Benfica'dan Liverpool'a da çok yüksek bir para, 70 milyon eurosu vardı. Yani o Liverpool'da geçirdiği bir sezon var. İşte Portekiz Ligi'nin öyle bir lüksü var. Yani bir sezon orada çok parlak bir iş ortaya çıkarırsanız hemen kendinizi Premier Lig'e atabiliyorsunuz. Enzo Fernandes de yine Benfica'nın son dönemde yüksek bedelle sattığı oyunculardan biriydi. Tabii Liverpool'da çok fazla sürede aldı. İyi dönemleri de oldu ama genel itibariyle vazgeçilmez bir oyuncuya dönüşemedi Darwin Núñez. Sonrası da biraz düşüş ama 27 yaş bir forvet için kariyerindeki en olgun yaş diyebiliriz. Trabzonspor'da yeniden çıkış gösterebilir, parlayabilir düşüncesindeyim. Trabzonspor'a da hayırlı olsun. Trabzonspor'da orta saha konusunda bugün yeni bir gelişme yok. Onu da paylaşmış olalım tabii. Eğer program içerisinde de bir gelişme olursa sizlerle paylaşmış oluruz. Birkaç mesaj okuyalım bu bölümde. Mert Günok 2-3 hafta oynayamayacakmış diyor dinleyicimiz. Lyon maçlarında da o zaman Ederson'u göreceğiz. Ederson'un cezalı olması... dan dolayı hani bu maçta da oynayamayacak. Genelde Mert'le başladığını sormuş dinleyicimiz. Yani Lyon gibi çok önemli bir iki maç oynayacağız Lyon'a karşı diyor dinleyicimiz. Ederson sonuçta hiç oynamadan çıkacak diye eklemiş yarın cezalı olduğu için. Tarık da pek güven vermiyor diye yazmış mesajında. Evet, bir kaleci problemi olacak gibi kısa vadeli de olsa Fenerbahçe'de. Sonuçta sezonun iki önemli maçı Lyon'la 6 gün 7 gün arayla oynayacak Fenerbahçe ve burada işte Ederson'un son durumunu bilmiyoruz. Mert Günok sakatlığından dolayı oynayamayacak. Tarık Çetin'e büyük bir iş düşüyor. Geçen sene Avrupa Kupası'nda da iyi maçları vardı Tarık Çetin. Umarım Fenerbahçe Lyon maçlarında özellikle kaleci problemi yaşamaz. Trabzonspor gündemini de tamamlamış olduk. Galatasaray Arca Çorum Futbol Kulübü maçının başlamasına da 2 saatten az bir süre kaldı. Bu arada Gabriel Martinelli ile alakalı The Athletic bir haber geçti bugün. Onu da paylaşayım. Şu an Galatasaray'ın gündeminde önemli bir yer kaplıyordu Gabriel Martinelli. Ancak The Athletic haberine göre Martinelli Galatasaraylı yetkililere bildirmiş Galatasaray'a gelmek istemediğini. Yani bu transferin gerçekleşme ihtimalinin neredeyse ortadan kalktığını söylüyor İngiliz yayın kuruluşu. Bir kez daha paylaşayım. Gabriel Martinelli Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadığını sarı kırmızılı yetkililere bildirdi diye eklemiş haberde. Acaba kim olacak Galatasaray'ın sol açık mevkisini yapacağı transfer? 10 numara için Batrakov ismi şu an ilk sırada diyebiliriz. Can Uzun'un transferi de zor görünüyor artık. Tabii Sayın Başkan Dursun Özbek transfer süresinin sonuna doğru yaklaşılırken Frankfurt'la tekrar masaya oturur mu? Orada biraz rakamı yükseltir mi? Bilemiyoruz. Frankfurt orta sahaya da hani Can Uzun'un yerinde oynayacak pek oyuncu yok şu an onlarda. Onların da bir takviye yapması lazım ki öyle bıraksınlar. Onlar sol beki de 50 milyon euroya Bayern'e sattılar yani. Bu sene için önemli bir satış yaptı Frankfurt. Biraz da onun rahatlığıyla hareket ediyor tabii. Avrupa'dan şöyle düşünüyorum işte Chelsea'de, Milan'da birçok takımda gönderilmesi muhtemel oyuncular var. Manchester City'de, Real Madrid'de oralardan bir 10 numara takviyesi yapılabilir mi diye. Şu ana kadar konuşulan isimler de pek yok. Reinders tam 10 numara değil ama Galatasaray'ın gündemine gelmişti. O da büyük ihtimal Suudi Arabistan'a gidecek. Suudi Arabistan'dan bir kulüple görüşüyoruz. Takımın ismini unuttum. Hatta 53 milyon euroluk bir satış yapmayı planlıyor Manchester City. Manchester City'de o 53 milyon euro ile Enzo Fernandes'i almak istiyor Chelsea'den. Rodri'yi de satacaklar. Rodri de Barcelona'ya gidecek gibi. Barcelona ile anlaştı Rodri. Orada kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Bakalım. 20.10'da Savaş Çol ile telefon bağlantısı yapacağız. Savaş abiye de sorarız Galatasaray'ın transfer gündemini. Şimdi bir İzmir'e gidelim. Telefon bağlantısı yapacağız. Altay Kulübü Genel Menajeri Atakan Atalay telefon attığında. Atakan Bey merhaba.
1: Merhabalar, nasılsınız? İyi
0: Çok
1: misiniz?
0: teşekkürler, sağ olun. Asıl sizler nasılsınız? Altay'da pek işler yolunda gitmiyor. Yani uzun süredir Ahmet Nur Çebi ile görüşmeler vardı kulübe
1: Evet.
0: satılması yönünde ama o görüşmeler de olumlu sonuçlanmadı. Türk futbolunun önemli kulüplerinden, tarihi kulüplerinden biri.
1: Evet.
0: Maalesef zor bir süreçten geçiyor. Şu an gelinen aşama nedir diye sormak isterim size.
1: Şimdi tabii bildiğiniz üzere Altay büyük bir camia. Bazı görüşmeler olumsuz sonuçlanmış olabilir. Şu an itibariyle olumsuz sonuçlanmış olabilir. Fakat geleceğin kapıları her zaman Altay'a açıktır. Büyüklüğü sebebiyle, geçmişi ve tarihi yaptıkları bugüne kadar Altay'ın ürettikleri sebebiyle kapılar her zaman açılıyor. Şu an itibariyle süreç zor görünse de takımımız antrenmanlara geçtiğimiz hafta başladı. Altyapımız yine antrenmanlara geçtiğimiz hafta başladı. Altay'a

0: oyuncuları ve camiası ve taraftarı sonsuz güven duyduğundan dolayı bir çağrımızla geçtiğimiz hafta 60 oyuncumuzu A takım denemelerini aldık. Teknik direktörümüz Tuna Üzümcü sağ olsun, o da bir çağrıyla bizzat geldi, görevi kabul etti, teslim aldı. Şu an için ligi hazırlık aşamasında problemli bir noktamız yok. Tabii ki eksik oyuncularımız var. Onlara da kaynak yaratabilmek için camia genelinde çabalarımız devam ediyor. Ama Altay çok kötü durumda, çok zor durumda gibi bir şey söz konusu değil.
1: Yeni sezonda genç oyuncularla mı devam edeceksiniz? Transfer yapıldı mı? Orayı takip edemedim, o yüzden soruyorum.
0: Transfer yapılmadı. Bildiğiniz üzere 5 sezondur aşağı yukarı transfer yasağımız var. Mevcut FIFA dosyalarından kaynaklı. Onlarla ilgili özel çalışmalar tabii her zaman yapıyoruz. Ancak 5 sezondur bizle birlikte olan oyuncularımız var. Bunlar içerisinde önemli isimler de var. Şu an antrenmanlara katılmıyorlar. Fakat yine de kulübümüzden bir haber, camiamızdan bir haber bekliyorlar. O kıymetli oyuncularımızı da aramıza tekrar getirebilecek kaynağı yaratırsak Altay sezona sorunsuz ve eksiksiz başlar.
1: Kaynaktan bahsediyorsunuz. Ne kadar bir paraya ihtiyacı var Altay'ın şu an en azından yeni sezonu döndürebilmesi için?
0: Şimdi yeni sezonu döndürebilmesi için tüm takımı, mevcut takımı olduğu gibi toparlayıp kulübün tüm idamesini sağlayıp FIFA dosyalarıyla da anlaşmalar yapabilmeye devam etmek için lazım olan kaynak takribi 90 milyon lira civarında.
1: Yani çok tarihi olan bir kulüpten bahsediyoruz. Büyük bir camiadan bahsediyoruz. Tabii ki 90 milyon da mevcut Türkiye ekonomisinde hani düşük bir para değil ama Altay büyüklüğünde de bulunamayacak bir para gibi değil gibi duruyor bende.
0: Evet, bulunamayacak bir para değil. Bir şekilde temin edebileceğimizi, camia dinamiklerinin bu konuda duyarlı olacağını, İzmir'in önemli firmalarının duyarlı olacağını, hatta geçtiğimiz günlerde sağ olsunlar Polkart Yapı AŞ'nin sahibi Mesut Sancak da bu konuda bize desteklerini belirtti ve önemli bir yardımda bulundu. Bu sinerjiyle devam ederek toparlayabileceğimizi düşünüyorum.
1: Altay'ın toplam borcu ne kadar? Onu da sormak isterim.
0: Altay'ın toplam borcu ağırlık FIFA dosyalarında olduğu için Euro bandında, ben size bahsedeyim. Bir de malum TL'nin sıfırları bol oldu günümüzdeki kur artışlarından dolayı. Yaklaşık 19-20 milyon euro bandında.
1: 20 milyon euro da 1 milyarın üzerinde para yapıyor.
0: Evet, evet. Ama tabii ki bunda yabancı oyunculardaki paydaşlar, yabancı oyuncuların birçoğunun iyi niyetli davranışları bu rakamların düşmesine yardımcı olacak şekilde duruyor. Bunu da özellikle belirteyim. Hemen hemen Altay'da görev yapmış tüm yabancı oyuncular bir kaynak oluştuğunda kulübe yardımcı olmaya hazırlar. Bunu her zaman belirtiyorlar.
1: Atakan Bey, Ahmet Nur Çebi dışında başka bir iş insanının Altay'a, Altay'ın belli bir hissesini alması ya da işte mali açıdan bir destek sağlaması gündemde mi şu an?
0: Şu an için gündemde değil. Bazı talipler veya düşünenler oluyor. Bizden bilanço da istiyorlar. Fakat Ahmet Nur Çebi ayarında o segmentte henüz bir teklif tarafımıza ulaşmadı. Ciddi bir teklif olursa ilerleyen günlerde memnuniyetle size bunun da bilgisini veririm. Gelişmelerle ilgili de gerekli bilgiyi aktarırım.
1: Ahmet Bey peki net kararını bildirdi mi? Yani neden kabul etmedi ya da niye bu işin içine girmedi? Ona dair bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Şöyle, Ahmet Nur Çebi Bey biraz dönem itibariyle camia dinamiklerinin de bu konuda paylaşımcı olmalarını istedi. Fakat sezon henüz yeni bitmişti. Camia biraz yorgundu. Sanırım orada bir duygu geçişi olmadı. Aslında prensipte mantık olarak herkesin düşüncesi aynı noktadaydı. Tamamen kapılar kapanmış değil. Fakat ilerleyen günlerde tekrar temaslar olabilir, tekrar görüşmeler olabilir. Biz de bu esnada takımı en iyi hazır şekilde hazırlayıp eğer böyle bir gelişme olursa da çok rahatlıkla devam edebilecek şekilde tutmaya çalışıyoruz.
1: Peki 7 sezonda 3. ligde yarışabilecek bir kadro var mı şu an elinizde?
0: Var. Altay biliyorsunuz Türkiye'nin yıllardır futbolcu fabrikası. Sözümün başladığı noktada 60 oyuncuyla sahaya indik. Eleme yapmaya başladık. Bunlar 24-25'e inecek. Çok da ciddi, çok da gelecek vadeden oyuncular mevcut. İlerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. İnşallah biz de tribünden gururla izleyeceğiz.
1: Bir dinleyicimiz sormuş, Altay için yardım kampanyası başlatmayı düşünüyorlar mı diye. Hakan Bey sormuş. Yani aslında evet, bu da akıllara gelebilir ki Altay'ı Türkiye'de Bursa'dan da, Ankara'dan da, işte Samsun'dan da, İstanbul'dan da destek verecek futbol severler olabilir. Sonuçta önemli, köklü bir camia. Bu minvalde bir düşünceniz var mı?
0: Tabii ki. Şu an camiamız ve taraftarlarımız İzmir bünyesinde, şu an için İzmir içerisinde bir kampanya başlattı ve muhtelif kaynaklar aktarıyorlar. Bunu Türkiye geneline de yayacak şekilde çok ilerleyen günlerde onu da paylaşırız memnuniyetle.
1: Konuğumuz Altay Kulübü Genel Menajeri Atakan Atalay'dı. Çok teşekkürler, iyi akşamlar, kolaylıklar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm spor severlere, tüm dinleyicilerinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İzmir'in Büyük Altay'ı spor severleri mutlu etmek için her zaman sahada olmaya çalışıyoruz.

0: Derin Pas devam edecek. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
0: hayata. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
7: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
0: Derin Pas devam ediyor.
9: Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-14-87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Özgür Ekmekçioğlu döneminde yapılan yanlış transferlerin bedelini ödüyor. Altay bugün. Üzerinden 5 yıl geçti ama hala transfer tahtası kapalı. Önce Trendyol 1. lige düştü. Ardından TFF 2. lig. Şimdi 3. lig. Burada da İşte kulüplerdeki kongre üyeleri o bütçeleri gerçekten iyi denetlemesi lazım. Yani Altay'ın genel kurulu üyeleri Özgür Ekmekçioğlu döneminde yapılan yanlışları kontrol edemediler. Orada bütçeler onaylanıyor, ibra ediliyor. Sonrasında da kulüp tepe taklak böyle bu hale gelebiliyor. Anadolu'da geçmişte çok fazla böyle kulüp var. Yani tarihte sayabilirim size. Mersin İdman Yurdu'nda Ali Kahraman.

Eskişehir'de Halil Ünal vardı. Bu Karabük'te Feridun Tankut vardı. Yakın zamanda Adil Gevrek Yeni Malatyaspor'u, yeni kurulan takımı takımın boş batağına sürüklenmesinde yaptığı yanlış hamlelerle etkili olmuştu. Bu dönemler hakikaten birçok kulübe ibret olmalı. Yani olmayan parayı harcıyorlar, bir de öyle böyle harcamıyorlar. Sonrasında bir dönem transfer yasağı başlıyor kulüplerde. Yeni gelen yönetimler o kaynağı bulmakta zorlanıyorlar. Her gün işte faizler yüksek, dolar euroda ciddi artış oldu son 4-5 yılda. Ne oluyor? O borç daha da katlanıyor, daha da katlanıyor. Artık iyice kontrolden çıkıyor olan asırlık, çınarlık kulüpleri oluyor. Denizlispor, bir dinleyicimiz yazmış şimdi. Denizlispor var Ayhan Bey diyor. Süper amatöre düştü. 5 sene önce Süper Lig'deydi. Al bir kulüp daha benim aklıma gelmedi. Yani maalesef buralarda ciddi aşamadığımız sorunlar var. Türkiye'de en az kendi şehrinin takımına sahip çıkan iş adamları ve firmalar maalesef İzmir'de demiş dinleyicimiz. Ya burada bir yerde iş insanlarına, taraftara da hak veriyorum. Yani hepimiz işte bugün Altay'a destek kampanyası olsa ben de gücümün yettiğince destek olurum, para veririm ama bu parayı kim nasıl kullanacak, iyi kullanacak mı? Yani onu bilmiyoruz, ona güvenemiyoruz. Yani en büyük sıkıntı o. İşte son dönemde bir dernek var, adını da vereyim, Ahbap Derneği. Yani işte depremde toplanan paralar birçok insanın güvenini kazanmıştı ama gelin görün ki o paralar bambaşka yollara kullanılmış. Türkiye'de böyle kurumlara, kulüplere, işte STK'lara güven de kalmadı. Geçen bir haber okudum, çok üzüldüm ya. Bir sendikanın başkanı işçiler için yapılacak konutları kendisi mi arazi, pardon, işçilere yapılması gereken, yani işçilere konut yapılması gereken araziye kendisi bir şeyler dikmiş. Yani kendi kullanmış orayı, sendikanın başkanı. Şimdi adını vermeyeyim, haberin doğru olup olmadığını da çok şey yapamadım, teyit ettiremedim ama birçok kurumda çıktı bu haber, medya kuruluşunda. Yani tabii güven duymak için de önce güven duyulan insan olmamız lazım bizim. Yani orada da problem var. Toplumda böyle karşılıklı bir güvensizlik var. İnsanlar arasında bunu çok net bir şekilde gözlemliyorum. Bu da tabii işte birlikte yaşadığımız için huzursuzluğa sebebiyet veriyor. Sonuçta insan güven duyması gereken bir canlı. Düşünsenize, aynı evde yaşadığınız anne babanıza güvenmiyorsunuz. Evde huzursuz olursunuz yani. Ülkede bir kuruma güvenmiyorsunuz. Tuttuğumuz takımın başkanına güvenmiyorsunuz. Belediye başkanına, valisine güvenmiyorsunuz. Ne olur? Huzursuz olursunuz. Tabii güven duyulacak insan olmamız da lazım. Yani bu karşılıklı olan bir şey. Bak bir Altay'ın 20 milyon euro borcundan nerelere geldik ama hepsi birbiriyle bağlantılı işler aslında. Trabzonspor'la alakalı düşüncemi sormuş bir dinleyicimiz. Çok fazla yeni oyuncu var Ayhan abi. Fatih Tekke buradan güzel bir takım çıkarabilir mi diyor. Yani geçen sene bunu yaptı Fatih Hoca. Geçen sene daha kısıtlı bir takımla yaptı. Bu sene tabii ki bu yüzden de insanların, taraftarın beklentisi yüksek olacaktır. Geçen sene başını hatırlayın. Şu dönemi hatırlayın, sezon başlarken. Trabzonspor taraftarı çok mutsuzdu. Yani istediği oyuncuları alamamış. Birçok genç oyuncu var. O genç oyunculardan ne alacağınızı kestiremiyorsunuz sezon başında. Takımın bir numaralı ismi, bayrak adamı diyebileceğiniz oyuncu gitmiş, Galatasaray'a satılmış. Bir önceki sezon kötü geçmiş. Tabii böyle şartta Fatih Tekke çok başarılı bir iş çıkardı. Hani ikinci yarında, bunu gerçekten abartmıyorum, Edin Visca ile Vakayeme eğer şampiyonluk sezonundaki gibi performans ortaya koysaydı, Trabzonspor geçen sene Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakabilirdi. Yani bunu abarttığımı düşünmeyin.
2021-22 sezonunda

0: Hatırlayın, Wakayeme ve Edin Visca yani çok iyi bir performans koymuştu ortaya o şampiyonluk sezonunda. Ve Trabzonspor o sezon şampiyonluğa ulaşmıştı. Yani geçen geride bıraktığımız 2025-26 sezonunun ikinci yarısında öyle bir performans alabilseydi, Trabzonspor'da geçen senenin ikinci yarısı kanat oyuncusu yoktu. Ve buna rağmen son 3-4 haftaya kadar yarışmayı başardı Fatih Tekke. Galatasaray'ı da iç sahada yenmeyi başardı. Bu sene daha kaliteli oyuncular var, daha deneyimli oyuncular da alındı. Mevkilerde fazlasıyla alternatif yaratıldı. Dolayısıyla o beklentinin içine girmek çok mantıklı ve normal ama bazen de böyle beklenti yüksek olunca işte bu negatif bir duruma da dönüşebiliyor. Trabzonspor'dan fazlasıyla ümitliyiz. Ümitli olmamız için de çok fazla veri var elimizde. Umarım bu yarışın içinde olurlar ki, ya ki hakikaten 4 takımlı bir yarış çok keyifli olur. Yani mümkün olduğunca 4 takımın da o yarışın içinde olmasını temenni ediyorum bir futbol sever olarak. Şimdi Görkem de bana oradan soruyor, niye Samsunspor olmasın, Başakşehir olmasın diyor. Keşke onlar da olabilseler. Hatta Samsunspor o olabilir. Yani Samsunspor geçen sene Avrupa'da olduğu için Avrupa dönüşlerinde çok fazla puan kaybetti. Bu yüzden bu sene biraz daha zorlayabilirler ama onlar da yeni bir kadro kurdular. Onların da ne alacağını, ne vereceğini kestirmek güç. Başakşehir'de çok iyi bir kadro var. Yani bu kadroyla elenmek büyük başarısızlık. Nuri Şahin hocayı da eleştirmek isterim bu konuda. Onlar Süper Lig'de yarışın içinde olabilirler. Çünkü sadece Süper Lig'de mücadele edecek Başakşehir. Bakalım lige keyif verecek, renk katacak bir takım olabilecek mi? At yarışına gitmeden şunu da söyleyeyim. Trabzon'la Beşiktaş'la ilgili tek çekincem var. Geçen sene ikisi de Avrupa'da yoktu. Bu sene hem Avrupa hem Süper Lig bir anda o temponun içine girecekler. Bakalım orayı kaldırabilecekler.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bah doldurup öne geldi ve 200 metrelik bölüm geçirdikten sonra liderliği rakibinden çekip aldı. İlk viraja doğru gidilirken 7 numaralı Anşba koşunun tempo veren ismi. 1 numaralı Altan ikincilikte takipte. 2,5-3 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı Etsuko var. Etsuko'nun hemen dışında 2 numaralı Galioğlu kendine yer buldu. 1900'ün sonrasında 2,5 boy kadar geride onları takip ediyor. 5 numaralı Ride the Lightning. 3 boy kadar geride 4 numaralı Pythagorean Theory var. Karşı düzlüğe çıkılırken 2 boy kadar geride 8 numaralı Racing Star. Racing Star'ın da 2,5 boy kadar gerisinde son sırada 3 numaralı Hanson King şeklinde safkanlar karşı düzlüğün ortalarına gidiyor. 1500'e doğru gidilirken önde 7 numaralı Anşba halen lider. 1 numaralı Altan'ın takibi devam ediyor. Onların 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarı 6 numaralı Esuko tercihledi. Hemen dışında 2 numaralı Galioğlu 4'te gidiyor. 2,5-3 boy kadar geride 5.likte 5 numaralı Ride the Lightning var. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Pythagorean Theory. 2,5-3 boy kadar geride 8 numaralı Racing Star. Onun da 2 boy kadar gerisinde son sırada 3 numaralı Handsome King şeklinde safkanlar son 800'ü geçmek üzere. 1 numaralı Altan süratlendi geldi. Öndeki rakibi de farkı 1,5 boya kadar düşürdü. Ancak 800 geçirken halen 7 numaralı Aşman temposuyla gidiyoruz. 1 numaralı Altan fark etmeye çalışıyor. 3.lükte yine iç kulvarda 6 numaralı Etsuko var. Hemen dışında 2 numaralı Galioğlu. 2,5 boy kadar geride 5.lükte 5 numaralı Ride the Lightning. 3-4 boy kadar geride içeride 4 numaralı Pythagorean Theory. Dışına açılan 8 numaralı Racing Star. Son sırada 3 numaralı Hanson King şeklinde Celal Bayar koşusunda düzlüğe çıkmak üzere. Dışarıdan geldi şimdi 1 numaralı Altan düzlüğün hemen başında iç kulvardaki rakibiyle fark etti. Koşunun yeni lideri olduğu 400 rakipten önce görmeyi başardı. Fark 2 boy kadar geriden 2 numaralı Galioğlu'nun hemen içinden 6 numaralı Esko'nun aralardan 4 numaralı Pythagorean Tir'in atakları var. Onun içinde de 5 numaralı Ride the Lightning sırasıyla safkanlar son 200'e doğru yaklaşıyor. Farklar azalmaya başladı. Pistin ortasında 1 numaralı Altan. İçeriden 4 numaralı Pythagorean Tir geliyor. Onun içinden 3 numaralı Handsome King'in atakları var. Aralarında 5 numaralı Ride the Lightning. En dışta Esko. Son metre 5 safkan bir çizgide. Buluştu. İçeride Handsome King, dışarıda Esko. Yakın öyle çizgi geçtiler. 1 numaralı Altan. 4 numaralı numara Pythagorean Theory işlerinde 5 numara Red Lightning tabelin son 3 basamağı için. Yakın aile çizgiye geçiyorlar. Karar başta kendilerine kaldı. Avantajlı olan 3 numara Handsome King mi? Yoksa dışarıdaki 6 numara Esuko mu? Celal Bayar koşusunu kazandı. Karar varış hakemlerine kaldı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
1: Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.03 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Halil Dervişoğlu hala Galatasaray'ın oyuncusuymuş. Bugün Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralık olarak gitti. Zaten sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. Dolayısıyla Galatasaray kariyeri noktalanmış oldu. Bir dönem milli takımda oynuyordu Halil Dervişoğlu. Geldiğimiz noktada artık Gaziantep Futbol Kulübü'nde kariyerine devam edecek. Birkaç mesaj okuyacağım şimdi. Galatasaray içinde de dışında sponsorlar dahil herkes tutuklandı demiş. Hem de kara paradan. Ve Galatasaray'a hiçbir şekilde bir şey olmadı diyor dinleyicimiz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon böyle bir şey yaşasaydı başına ne gelirdi düşüncenizi merak ediyorum demiş. Bunu devlet kurumlarına sormak lazım. Bence bu soruyu Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlüğe sorun. Ben sağlıklı bir yanıt veremem. Atakan Bey'i rahat gördüm. 20 milyon euro borçtan bahsediyor. Altay kaç senedir ortalıkta yok diyor. Ne oldu da 20 milyon euro borç oldu? Az önce neden olduğunu paylaştım değerli dinleyenler. Reklam öncesi. Büyük futbolcular olası başarısızlıktan büyük kelleler alır demiş. Dikkat etmesi lazım Trabzonspor'un diyor dinleyicimiz. Az önce onu anlatmaya çalıştım. Bu sene beklentimiz yani beklenti yüksek olduğu için Trabzonspor taraftarında, camiasında, yine futbol kamuoyunda biraz daha baskı yaratacaktır. Özellikle iki kulvarda Fatih Tekke'nin neler yapacağını merak ediyorum. O da kariyerinde ilk kez bir büyük takımla iki kulvarda mücadele edecek. Elinde geniş bir kadro var. Orada işte Avrupa dönüşünde Şampiyonlar Ligi kadar olmasa da dönüş böyle sert maçlara, ani puan kayıplarına, kötü oyunlara sahne olabiliyor. Bakalım bu işin içinden çıkabilecek mi Fatih Tekke. Memleketim takımı Ordu Spor'umuz da maalesef yok oldu gitti demiş. Evet ya, Ordu Spor da öyle şu an. Asıl Ordu Spor yok işte, adı değişti, yeni bir takım kuruldu. O da çok iyi gitmiyor. İkinci ligde sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Pek takip etmiyorum. Yani benim asıl maçına gittiğim Ordu'da 19 Eylül stadında işte Ordu Spor o tarihi olan çok önemli bir kulüptü. 2011-12'de Süper Lig'de oynamıştı. Hector Cooper takımın başındayken hatta Ordu'ya gidip röportaj yapmıştım. Habertürk'ün internet sitesinde o röportajın metni de duruyor Google'dan. Merak edip Bünyamin Bey bakabilirsiniz, size de hatırlatmış olayım. Sonrası kötü gitti. Tabii şimdi orada da rahmetli başkan Nedim Türkmen kulübü zor duruma sokup bırakmıştı. Yani mali açıdan. Ondan sonra toparlayamadı Ordu Spor ve işte amatöre kadar giden bir yolculuk. Eskişehir var Altay gibi demiş, alt liglere düşen. Eskişehir'de bir sıçrayış var. Yavaş yavaş yukarı doğru geliyorlar. Keza Bursa Spor da çok kötü günleri gördü ama borcu bayağı düşürmüşler. Bu sene iyi bir takım da kurdu. Trendyol 1. Lig'de sezona galibiyetle de başladı Bursa Spor. Seneye Süper Lig'e çıkması muhtemel takımlardan biri. Eskişehir Spor'da umarım o yolda ilerler. Rus ligini izledim. Lig ve Lokomotiv Moskova takımı o kadar kötü ki Batrakov bu takımda son iki sezonda yine de çift taneli gol asist rakamlarına ulaşmış.

0: Galatasaray'da hem kendi seviye atlar hem de bize seviye atlatır. Batrakov olmasa Moskova küme düşer bu sene demiş Antalya'dan Selim Bey. Selim Bey'in futbol düşüncelerine güveniyorum. Dolayısıyla Batrakov konusunda da böyle çok olumlu yazan scoutingler de var. Sosyal medyada karşılaşıyorum. Benim tanıdığım scoutlara soruyorum. Herkes Selim Bey gibi düşünüyor. Yani isimsiz olabilir ama Galatasaray'ın mevcut düzeni içerisinde aradığı o kreatif işleri yapabilir deniliyor. İşte asist sayısı çok yüksek. Etrafındaki oyuncu kalitesi artacak tabii. Sané, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen, belki bir kanat takviyesi daha ki aranıyor zaten şu an Galatasaray'da. Burada Selim Bey'e katılıyorum. Yani işte bu oyuncu kim, Rus liginden oyuncu mu alınır diye eleştiriler oluyor bazen ama Paris Saint-Germain'in kalecisi Safanov değil mi? Yanlış söylemiyorum ismini. Safanov Rus liginden gitti. Şövalye'yi aldı Donnarumma'nın yerine Paris ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna Safanov'la ulaştı. Geçen Aston Villa maçında da Safanov kaledeydi ve bu kaleci de Rus liginden gitti. Ben öyle çok lige takılan biri değilim. Gerçekten bir insan yaptığı işte kaliteliyse nereye giderse gitsin o kaliteyi de götürür. Ama Selim Bey kadar izlemedim Rus ligini ve Lokomotiv Moskova'yı. Olumsuz bir yorum da duymadım oyuncu hakkında, Batrakov hakkında. Şu anda da 10 numara mevki için Galatasaray'ın listesinde ilk sırada diyebiliriz. Bir mesaj daha okuyalım. Cengiz Bey'in mesajı, Paris'ten dinliyormuş. Radyo Spor olarak sizin Galatasaray'la alıp veremediğiniz ne diye sormuş. Ya Paris'te yaşıyorsunuz Cengiz Bey. Eyfel Kulesi orada. Sanat. Yani birçok edebiyat. Avrupa'da şöyle 1950'lerin 60'ların Paris'inde yaşamak isterdim bu arada. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani buna mı takıldınız? Radyo Spor'un Galatasaray'la alıp veremediği ne kısmına mı takıldınız? Paris'teki yaşantınızı ziyan etmeyin derim yani hakikaten. Kimsenin burada böyle bir derdi yok. Radyo Spor'da program yapanlar arasında çok fazlasıyla Galatasaraylı da var bu arada. Cengiz Bey'e de selamlar diyelim. Reklama gidelim.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz,

0: Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Avrupa'dan iki transfer iddiası var, onu da paylaşayım. Paris Saint-Germain, Ajax'ın genç oyuncusu Mika Gotze için 55 milyon euroluk teklif yapmış ve Ajax da bu teklife sıcak bakıyor. Paris'te ön alana bir gençleştirme operasyonu var. Hatırlayacaksınız. Ferran Torres'te de anlaşmışlardı Barcelona'dan. Şimdi Mika Gotz geliyor. Birkaç oyuncu daha var gündemde. Diğer transfer iddiası da İtalyan basınından. Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray birçok takımda adı anıldı. John Lucimi, burada Kolombiya'nın stoperlerinden, Davinson'un da partneri, o da Juventus'la görüşüyor. Juventus'a transfer olacak gibi. Şimdi sezonun ilk maçı için Rams Park'a gidelim. Foto Maç gazetesinden Savaş Çorlu da maçı bugün Rams Park'ta takip edecek. Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçının başlamasına da 1 saat 15 dakika kaldı. Savaş abi merhaba.
1: Sevgili Aya, merhabalar, iyi yayınlar. Hayırlı çok, sezonlar herkese inşallah.
0: Çok teşekkürler abi. Hepimize güzel bir sezon olur inşallah, dediğin gibi. Önce oradaki ortamı merak ediyorum. Malum hazırlık maçlarında taraftar pek ilgi göstermemişti. Transferden, gecikmeden dolayı biraz yönetime sistemleri var. Ama sezonun ilk resmi maçı da bu akşam. Şu ana kadar stadyuma ulaşabildin mi önce ve orada taraftar sayısı nedir diye sormak isterim.
1: Vallahi en son taraftardan başlayalım. Şimdi stadın hemen üst tarafındayım. Serantepe'deyim. Burada ait Mehmet Ufak yemekliydim. Vallahi her zaman şu saatlerde alışık olduğumuz kalabalık yok, onu söyleyeyim. Bunun da tabii çeşitli nedenleri var. Normal şartlarda sezonun ilk maçında Galatasaray taraftarı koşa koşa gelir. Hatta maç bileti bulmakta zorlanırdı ama gün içinde bugün tribünlerin neredeyse her bölümünün satışı devam ediyordu. Böyle sezonun ilk maç havasını görmüyorum. Bunun da tabii ki nedenleri var. Taraftar kırgın olan var, kızgın olan var, transfer yapılmaması var. Yaşanan süreçte hazırlık maçları 3 aydır baktığımız zaman sadece bir leş transfer yapılması. Taraftarın bu maça olan ilgisini, buna tabii biraz daha haksızlık etmedim. Tatilde olan taraftarlar da var, bunu da eklemek
0: tam lazım. Onu söyleyecektim Savaş abi. Ağustos'un ortasındayız ve dediğin gibi işte memleketlerinde olanlar var. Yine tatilde olan insanlar var. Belki kombine alıp tatile gitmiş olan olabilir. Ama Galatasaray'da, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon'daki heyecanı göremiyoruz taraftarda.
1: Mutlaka o heyecanı veremediler. Bugün A-Sport'ta da söyledim. Galatasaray taraftarında o heyecanı göremedim. 30 yıldır bu maçlara giderim. Bir günde takip ederim. Spor yazarı olarak, muhabir olarak. Hani yaşanan süreçteki o gelinen nokta, transfersizlik, yönetimin Heyder Bey açıklamaları, sürekli transfer isimleri ortaya atılması ve ortaya atılan isimlerle bir netice varılamaması, yakınlaşılamaması, sürekli olarak bizim paramız var, transfer yapacağız, biraz daha sabır ve gelinen noktada şampiyon sezonu açıyor ve sezonu açan kadroda yani yeni sezona eski Galatasaray. Yeni yönetim, yani eski yönetim değil, yeni yönetim ama eski Galatasaray. Dolayısıyla Galatasaray taraftarının hani kombinesi var, maça gelemedi ama öyle bir şey var ki sezon başında 5-6 isim yazdırılıyor. Gelemeyen kişi en yakındaki işçiye devir yapabiliyor mesela. Bununla beraber ben açık konuşayım, bugün Çayırantepe'deki esnaflara bakıyorum, restoranların olduğu yerde bakıyorum. Daha önce böyle buram buram meşalelerin ve coşkunun olduğu yerde bu coşkuyu henüz stada çok yakında göremedim. Açıkçası maç başladığı zaman da bir saat var, görebilir miyim dersen çok fazla şu anda bana bu işi vermiyor buradaki ortam.
0: Şimdi Savaş abi, az önce sen de değindin, birçok isim yazdı, yazıldı, çizildi, görüşüldü de hatta bazı arkadaşlarımızla servis de edilip paylaşıldı. En son Gabriel Martinelli konuşuluyordu. Gabriel Martinelli de bugün menajer aracılığıyla Galatasaray'a gelmek istemediğini bildirmiş.
1: Ya sıkıntı aslında burada sevgili Ayhan. Baktığımız zaman Galatasaray bir isimle görüşüyorsa bunu transfer etmek için elinden geleni yapar ve sonuçta geç de olsa, geçmişteki örneklerinden çıkacak olursak birçok transferi gerçekleştirdi. Ama Galatasaray Mayıs ayından bu tarafa resmi olarak değil belki ama bugün bir istatistik gördüm. 92 isimle görüşmüş, resmi olarak görüşü var, dolaylı olarak görüşü var ve gelinen noktada yani bir can uzun

0: Fernando'ydu, 10 numaraydı, stoperdi. O kadar çok isimle görüşüldü ki. Ama bugün lig başlıyor. Galatasaray'ın 11'i geçen sezon başındaki 11 ile Gaziantep Spor maçında hemen hemen aynı 11. Yeni oyuncu yok. Dolayısıyla burada bir transfer beceriksizliği mi, transfer hatası mı, iletişim hatası mı? Yani Galatasaray taraftarı baktığımız zaman şuna kızıyor. Bizden diyor forma istediler, forma aldık. Kombine istediler, kombine aldık. İş adamlarına bakarsak hocaları süresi bir sene olmasına rağmen bir sene daha yenilendiler, onları yaptık. Şimdi tedarikçi firmayla geçen sezon 1 milyon forma satarsak kulüp 40 milyon dediler. Bazen bir forması olan ikinciye aldı, üçüncüye aldı. Bunu kulübün katkı sağlayabilmek için taraftar cami her şeyi yaptı. Ama Galatasaray'ın şampiyon kadro tamam, iskelet kadro tamam. Ama 4 sene üst üste şampiyon olan ve tek kar açıklayan kulüp olduğu zaman büyük takımlar arasında baktığımız zaman taraftarın kırgın olması gerçekten baktığın zaman haklı ve yerinde. Hani Galatasaray bu sene kime gittiyse günün sonunda olumsuz cevap aldı. Bekledi, bekledi, bekledi. Şimdi fazla değil geçen seneye gidelim. Sezon bitti. Mayıs ayında Galatasaray şampiyonluk geldi. Haziran ilk haftasında Sané'yi transfer etti. Bonservisi elinde olan bir Sané gibi dünya yıldızı transfer etti. Ve bir ay, bir buçuk ay transferde çok rahat beklemeye geçti. Ama bugün gelinen noktada o az önce dediğim gibi servis edilen isimler var. Menajerler aracılığıyla, kulüp kaynaklarından bu servis edilen isimler üzerinde çok fazla duruldu. Ve bir buçuk ay önce medyadaki bazı arkadaşlarımız yönetim ne yapsın? Senetim şampiyon oldu. Biraz sabırlı olun. Transfere daha süre var deyip bizleri eleştirenlere kızarken bugün aynı isimler bakıyorum. Ya lig başladı, transfer niye olmadı? Bu gelinen süreçte de bence yönetimin de bizim sosyal medya yayın yapan arkadaşlar, dijital medya yapan arkadaşlar birçok kişinin bence bu süreçle ilgili sorumluluğu olduğunu düşünüyorum yani. Hatta hataları olduğunu düşünüyorum yani. Yönetim bazında da var. Gazeteciler bazında da var. Yani burada çok etken var aslında yani. Bu süreç iyi anlatılmadı. Farklı farklı isimlere gidilip yönetim de burada baktığımız zaman transfer başarısızlığı olduğu göz önüne serin diyoruz. Yani bugün eğer stat olmazsa son 3-4 yılda Galatasaray'ın en çok lig ortalamasında, seyirci ortalamasında oynayan takım. Ama bugün 40 bin kombine, bilet satışları falan normal şartlarda 40 bin olması lazım. Ama ben böyle bir sayı açıkçası bugün zor görüyorum.
1: Bu arada Savaş abi 11 belli oldu Galatasaray'ın. Kalede Uğurcan, savunmada Salahi, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, orta alanda Torreira, Sara, Yunus, hücum hattında da Sané, Barış Alper, Osimhen şeklinde. Davinson Sanchez'i beklemiyorduk bugün ama benim için sürpriz oldu Davinson'un 11'de olması.
0: Benim için de sürpriz oldu. Hafta boyu çünkü orada Lemire vardı. Demek ki Okan Hoca biraz tepkilerden de olabilir. Çünkü bugün ısrarla ben bunu yayında da söyledim. Messi 39 yaşında Arjantin'de Dünya Kupası'nda bir ay kalır. Sonra bir hafta sonra maça çıkması. Yani bu Sanchez'de niye acaba bugün 11'de olmayacak diye. Okan Hoca muhtemelen herhalde son taktik idmanında ya da bugün belki yanlıştan dönmüş olabilir. Çünkü hakikaten Lemin Abdülkerim bugün Çorum Spor maçı öncesi benim kafamda bazı soru işaretleri bırakacaktı.
1: Torreira konusunda çıkan haberler var. Mutsuz olduğu, yönetimin kendisine destek olmadığı için ayrılmak istediğine dair. Torreira'nın ayrılma ihtimali var mı?
0: Mutsuz oldu doğru. %100 doğru, bilgi doğru. Ama yönetimin kendisine destek olmadığı konusunda katılamayacağım. Torreira'ya son 4 yılda her zaman yönetim, takım arkadaşları, taraftarlar en çok sahip çıkan sporculardan bir tanesiydi. İlker sezon bitmesine yakın yaşamış olduğu bir olay var. Son 2 senedir sevgili Ayhan sen de hatırlayacaksın. Son menajeri değil. Bir önceki menajeri sürekli olarak işte Uruguay'dan, Arjantin'den zaman zaman bazı şeylerden teklifler geldiğini ve Torreira'nın ayrılmak istediğini ifade ediyordu. Torreira hep mutlu olduğunu ifade ediyordu. Yani son 2 seneye baktığımız zaman gerek Torreira'nın yurt dışı basına yaptığı açıklama, gerekse menajerinin sürekli yaptığı olduğu açıklama bir ayrıldı. Sezonun ilk maçında Torreira'nın mutsuz olduğunu, yönetimin kendisine destek olmadığı şekilde çıkan haberler bile baktığımız zaman bugün Galatasaray adına çok hoş görmeyeceğimiz ve karşılamayacağımız bir durum yani baktığımız zaman.
1: Torreira 2 gün önce konuştu bir etkinlikte, hiç öyle bir ifade sergilememişti. Yani biraz menajeri de burada maaşına zam almak için maalesef medyayı kullanıyor zaman zaman.
0: Bunu sadece Torreira değil, başka bazı sporcular da yaptı. Lemina'da da sezon başında yaşandı. Lemina gidecek mi, kalacak mı? Lemine de aldı. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sanchez. Yani bu Galatasaray'da bu gelenek var. Bir transfer yapıldığı zaman, yüksek meblağlar aldığı zaman bunlar zaman zaman oldu. Hatta Barış Alper Yılmaz'ın geçen sezon başında Arabistan'a gitmek istemesi alacağı maaştan dolayı Sayın Başkan Okan Hoca bir görüşme yaptılar. Çok ciddi bir iyileştirme yapıldı maaşında. Soran'ın da böyle beklentisi vardı. Varsa böyle beklentisi yönetimle konuşur. Ama mutsuzluğunu şeye bağlaması, son o yaşadığı olaya bağlaması, işte tehdit edildiğine bağlaması, Galatasaray Kulübü Torreira'ya her zaman sahip çıkmıştı. Taraftarın da çok sevdiği bir oyuncu. Ama son 6 aydır sürekli olarak gidecek ve mutsuz haberleri esas Galatasaray taraftarını mutsuz ediyor. Bugünkü maçta olası bir kötü futbol, başarısızlık, yani kötü bir oyunda en çok hedef taktikine gösterecek kişi ya da konuşacak. Şimdi Torreira olur. Yani bugün sezonun ilk maçında Galatasaray'da hiç konuşulmayan şeyler konuşuluyor. Galatasaray buna pek alışkın değil. Transferin geç yapılmasına alışık. Ve ben yıllardır Galatasaray'ın sezon açılışında, kadrosunda hiçbir tane yeni futbolcu olmadan bir dönem görmüyorum. Leicester'de bir var bir yok. Yani Leicester kimse bir şey diyemiyor. Şu anda futbolcunun hazırlık maçlarında gösterdiği performanstan çok mutlu değiller. Yani o yüzden ben şu anda Galatasaray taraftarıyla belki 50 kişiyle konuştum. Herkeste bir mutsuzluk var. Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardı diyorlar. Ama Galatasaray taraftarı şu anda bir mutsuzluk. Ha, bugün maçı kazanacağız ama transferler konusundaki umutsuzluk hala devam ediyor. Galatasaray taraftarı biz maçı kazanırız. Kazanacağız umudu var. Takıma güveniyor ama transfer konusunda, yönetim konusunda aynı şeyleri söyleyemiyorlar.
1: Savaş abi, son olarak da Osimhen'i sorayım. Bugün İngiliz basınında The Guardian'da yazdı. Osimhen Arsenal'ın gündeminde diye. Suudi Arabistan'dan bir teklif olduğu konuşuluyordu. Onda ayrılma ihtimalini bekliyor musun? Aslında ben dün biraz konuyu araştırdığımda Dursun Özbek kesinlikle bu sene satmak istemiyor kendisini ama burada tabii dengeler değişebilir.
0: Sevgili Ayhan, burada da çok net bir şey söyleyeyim mi? Sen de yıllardır bu işi izlesin ben de. Bu Osimhen konusu 2 senedir, geçen sezon da Galatasaray'a bonservisle almadan önce Avrupa'dan 4-5 tane kulübün teklif yaptığını ve ciddi rakamlara çıktığı konuşulmuştu. En son Galatasaray aldı Osimhen'i. Bu sezonda Barcelona, Real Madrid'ler, Arsenal, bak bakıyoruz. Birçok takım, Arabistan. Dün müydü, önceki gün müydü? Galatasaray 65 milyon liraya Osimhen'i satmak istiyor Ali'leri. Bugün 24 saat sonra bu teklif 130 milyon liraya çıktı.
1: Böyle bir politika iki katına çıktı, evet.
0: İki katına. Hani bunu anlamak mümkün değil. Galatasaray'da hep bir şeyler oluyor ama suni olarak oluyor. Yani gerçek olarak gündeme yansıyan bir şey yok. 65 milyon liralık teklifi bir anda 130 milyon liraya çıkarabilecek bir kulüp görmüyorum ben. Arabistan'da da tıpkı bundan bir 6-7 sene önce Çin basınında olduğu gibi Arabistan'da da artık bir transferde bir kota konuldu, limitler gelmeye başladı. Yani 65 milyon liraya Galatasaray'a teklif yapan Eller Kulübü bir anda 130 milyona çıkması bana çok mantıklı gelmedi. Osimhen'e teklifler gelmesi normal ama Osimhen'in de kafayı toparlaması lazım. Osimhen'e gol atacak bir kadro yapmak lazım. Osimhen bir dünya yıldızı. Osimhen'in şu anda Galatasaray'da İstediği topları alabilmesini, hazırlık maçlarında da agresif görecek. Takım kaptanlığını kabul etmediğini ben bir hafta önce yayında söylediğim zaman çok şaşırılmıştı. O akşam hazırlık maçında kaptanlık bandını kabul etmemişti. Osimhen tam olarak, kafa olarak geçen senenin dışında hazırlık, Icardi vardı, arkada Icardi'nin az olması. Bugün Osimhen'e bir şey olsa, yorulsa, ufak bir sakatlık geçecekse, sezonun ilk maçında yerine oynayacak oyuncu yok. Osimhen transfer konusunda biz nasıl şu anda karışık bir durumdaysak mutlaka ve mutlaka Osimhen de kafa olarak şu anda tam olarak nerede, nasıl, gelecek planlaması, Galatasaray'da devam edip hiç üzerine hiç konuşup aynı şeyleri Osimhen de düşünüyor. Ama 130 milyon euro bir teklif gelirse Galatasaray içinde bulunduğu durumda her ne kadar yöneticiler bizim paramız var transfer yapacağız demiş olsalar da Galatasaray'da ekonomik anlamda sıkıntı olduğu için transfer yapamıyor. Ama bunu bile anlatamıyorlar sevgili Ayhan.
1: Savaş abi çok teşekkür ediyorum. Çok detaylı her şeyi güzel paylaştın. Görüşmek üzere.
0: Ayhan'cığım ben çok teşekkür ederim. Gerçekten de inşallah kazasız belasız güzel bir sezon olur. Sadece futbol konuşacağımız, yöneticilerin demeçlerini, hakem hatalarını konuşmayacağımız fair play içinde güzel bir sezon geçiririz inşallah beraber.
1: Çok teşekkürler abi. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da günü ve haftayı kapatıyoruz. Savaş abinin dediği gibi bu akşam Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla sezonun startını vereceğiz. Keyif aldığımız, oyunu izlemekten, oyunu konuşmaktan keyif aldığımız bir sezon diliyorum. Herkese de güzel bir hafta sonu dileyerek yayını kapatıyorum. Pazartesi 18.30'da görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Derin pas sona erdi. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla, düşüncelerini.

0: açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
1: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
2: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor!
6: Reklam! Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
10: Can Eymen, bariyer dibine yakın 2 numaralı Demirhan Tayı şeklinde safkanlar bini geçti, 8'e doğru gidiyor. 3 numara Suruçlu Memo startla birlikte aldı, liderliğini koruyor. Fark buralarda 1 boy kadar. 2'lerden 8 numara Lawson'ın takibi devam ediyor. 2,5 boy kadar geride 3'lükte 4 numara Supersonic var. Onun 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Kapitan Yalçın ve 1 numara Kral Sultan Tekat gibi oldular. Onları da 1,5 boy kadar geride bir üçlü takip ediyor. İç kulvarda 2 numaralı Demirhan Tayı, dışında 7 numaralı Can Eymen, onların dışında 5 numaralı Tercanan sırasıyla safkanlar son 600'de geçti. 3 numaralı Suruçlu Memo düzde gidiyken liderini koruyor. 2'lerden 8 numaralı Lostra'nın takibi var. Hemen içinde 4 numaralı Supersonic, bariyer dibine dalan 6 numaralı Kerpeten Yalçın oldu. Gerilerden 1 numaralı Kral Sultan da öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Şimdi pistin ortasından 4 numaralı Supersonic geldi iç kulvardaki rakibi. 3 numaralı Suruçlu Memo'yu yakaladı. Ondan liderliği almaya çalışan ancak Suruçlu Memo'da mücadeleden düşmüş değil. Onları geriden 1 numaralı Kral Sultan da takip ediyor. Son 200 geçirirken ortada 4 numaralı Supersonic koşunun lideri 1 numaralı Kral Sultan gelmeye çalışıyor. 4 numaralı Supersonic direniyor. Fark 1-1,5 boy kadar 1 numaralı Kral Sultan gelmeye çalışıyor. 4 numaralı Supersonic koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Kral Sultan ikinci oldu. 6 numaralı Kapitan Yalçın ve 3 numaralı Suruçlu Memo. Üçüncülük için yakın ayrı çizgi geçtiler. Karar baş hakemlerine kaldı. 7 numaralı Can Eymen tabelayı tamamladı. Gecenin 6. koşusu kısa vadede 7 mücadeleyi 4 numaralı Supersonic jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Maç merkezi başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Süper Lig başlıyor. Yeter artık. Başlasın. Vallahi çok yorulduk artık. Çok özledik Süper Lig'i ve bugün son şampiyon Galatasaray sezonu evinde açıyor. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü ile saat 21.30'da karşılaşacak sarı kırmızı takım. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Galatasaray'ın hemen kadrosunu sizlere aktarayım. Belli olmuş. Galatasaray'ın Çorum Futbol Kulübü maçı ilk 11'i. Kalede Uğurcan var. Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sané, Yunus, Barış ve Osimhen ilk 11 ile oynayacak. Yedeklerde de şöyle bakalım. Cankat, Eren, Hugo Çuku, İlkay, Kaan, Naga, Kazımcan, Singo, Arda, Ünyay ve Lemina. Sanki başka Arda varmış gibi. Arda'nın ısrarla soyadını, herkesin adını yazıyorlar. Sadece Arda'nın soyadını da yazıyorlar ama başka Arda yok. Yani direkt Arda diyebilirler. Örneğin işte Cankat, Eren, İlkay Gündoğan değil ya da Kaan Ayhan değil de işte sadece Arda'nın adı soyadı yazılıyor. Diğerlerinin hepsinde sadece isimleri var. Evet. Mesajlarınızı 0538-052-1487 sizce nasıl bir mücadele olur? Olumsuz bir skor. Rams Park'ta büyük tepkilere neden olur mu? Fikirlerinizi yazın kıymetli dinleyiciler. Konuşacağız zaten. Maçın da ilk yarısını zaten sizler için aktarıyor olacağım. Büyük bir kısmını, önemli pozisyonları, istatistikleri yine sizlere aktarıyor olacağım. Evet, Çorum Futbol Kulübü. Geçen sene tabii Süper Lig'e çıktı. Kadrosunda fena oyuncularla güçlendirmediler ama tabii Galatasaray'a göre çok daha zayıf bir takımdan bahsediyoruz. Geçen sene Uğur Uçar yönetiminde iyi bir performans sergiledi Çorum Futbol Kulübü. Bakalım bu sene benzer bir şey görebilecek miyiz? Benzer bir oyun görebilecek miyiz? Ligde kalabilecek mi merak ediyorum. Sevgili Korkut abi yayınlar, maç ne olur? Ne olur? Beklentim Korkut Bey Giresun. Valla ben de size soruyorum. Maç ne olur sevgili Korkut abi? Düşüncelerinizi yazın. 0-0 mı biter? 3-0 mı biter? 3-1 mi biter? 4-0 mı biter? Skor tahminlerinizi yazın. Süper Lig'in ilk mücadelesi sezon başlıyor. Çok şükür. Artık başlasın çünkü özledik ligimizi. Yanlış hatırlamıyorsam Süper Lig'e bir isim de koyulmadı değil mi? Yani herhangi bir isim yok. Evet, şu ana kadar sadece Süper Lig diyeceğiz. Hani işte daha çok futbol, daha önce futbolda önemli hizmetleri olan kişilerin isimleri zaman zaman veriliyordu. Ama bu sene şu ana kadar öyle mi? Var mı? Ben niye göremiyorum? Sadece Süper Lig yazıyor. Bir de Adnan Süvari sezonu. Allah Allah. Ha tamam, evet, Trendol Süper Lig Adnan Süvari sezonu olarak, çünkü baktım bir yerde ama göremedim. Neyse, şimdi bakalım tekrardan. Evet, doğru. Trendol Süper Lig Adnan Süvari sezonu olarak bu sezonu geçireceğiz. Umarım herkese hayırlısı olur. Türk futboluna hem teknik direktör hem de futbolcu olarak, antrenör olarak hizmet veren değerli bir eski futbol, şöyle bakalım, efsanesinin ismi verilmiş bu sezon. Umarım güzel olur. Herkes için güzel olur. Güzel bir sezon başlangıcı olur. Kimsenin üzülmediği, kimsenin kırılmadığı, yöneticilerin demeçleriyle bizi böyle germediği bir sezon olur. Hakemlerin gördüğünü çaldığı, Anthony Taylor'ın hakemliği bırakır bırakmaz hemen gelip böyle ülkemizde güzel hakemler yetiştirdiği ya da hakemlere cesaret yüklediği, kuralları doğru bir şekilde uyguladığı bir sezon olur. Herkes için, izleyiciler için, dinleyiciler için az önce bahsettiğim gibi umarım keyifli bir sezon olur. Biz de zaten Radyo Spor frekanslarında bütün sezon boyunca bu maçları sizlere aktarıyor olacağız. Umarım güzel bir sezon geçiririz ve hak edenin kazandığı bir sezon olur. Az önce bahsettiğim gibi, yani

keşkelerin, fakatların olmadığı, yapının mapının konuşulmadığı güzel bir sezon geçiririz. Öyle diyorlar ya, o yüzden söylüyorum. Sizler söylüyorsunuz, birçoğunu söylüyorsunuz. Ben bu tarz şeylere çok inanmıyorum ama ya da en azından ben böyle düşünmüyorum. Umarım böyle bir sezon geçiririz. Bakalım, ilk maçta birazdan başlayacak, yaklaşık 1,5 saat sonra mücadeleyi sizler için aktarıyor olacağız. Evet, kim yazmış? Sevgili Mesut Bey yazmış. Peki Mesut Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Ne demiş? Kimse ne oynayacağını bilmiyor. Futbolcular da istek arzu var. Galatasaray'da istek arzu yok. Rehavet var. Bu maç çok zor olur. Korkut Bey kusura bakma da Çorum'u böyle küçümsemek demiş. Tepeden bakmak ayıp size demiş. Eyvah eyvah. Mesut Bey ne dedik ya? Yani Galatasaray'a daha göre daha güçsüz takım dedik yani. Ya bu yalan bir şey değil herhalde, değil mi? Kadro değerini açıp bakarsanız ayıp falan nedir ya? Hakaret mi ettim yani Çorum Spor'a? Artık niye diyeyim ya? Geçen sene en çok ligi yükselmesini istediğim takımlardan birisi, sadece Galatasaray'a göre çok daha güçsüz yani. Tabii ki futbol sahada oynanıyor. Sadece kağıt üstündeki kadro değerine göre futbol oynanmıyor ama hani abartmayın yani, öyle bir şey de söylemedik yani, kimseyi falan da küçümsemiyoruz yani, ne alaka yani. Sadece hani bir şey söyleyeyim de yayıncıya bir şeyiniz olmuş bu muhabbetiniz. Neyse, mesajınızı okudum ama hani aynı fikirde değilim, küçümsemiyorum kimseyi asla, öyle bir dünya yok. Artı kağıt üstünde de bakabilirsiniz zaten kadro değerine, benim bakmama gerek yok yani. Galatasaray'da istek arzu var yok dediğiniz son 4 yılın şampiyonu yani. Bilemezsiniz ki hazırlık maçlarında yaşadıkları kötü sonuçların bir şekilde belki bugün affettirmek isteyecekler. Nereden biliyorsunuz? Diğer taraftan lige ilk defa çıkan bir takımdan bahsediyorsunuz. Yani aradaki güç farkını benim size kağıt kalem alıp hesaplamama gerek var mı? Zaten açın bir istatistik sitesini. Aradaki farkı görebilirsiniz yani. Ama bu Çorum Spor'u küçümsediğim anlamına gelmiyor. Sadece aralarında çok ciddi bir güç farkı var. Sahasında oynayacak 50 bin kişinin önünde haliyle zor maç Çorum Futbol Kulübü için. Ya da daha da önemlisi, şöyle bakın, Galatasaray'ın son 4 sezonda içeride oynadığı maçlara bir bakın. Ondan sonra da zaten kendiniz bu cevabı verirsiniz. Kimseye yoksa küçümsediğimiz yok. Peki sizce maç kaç kaç biter? Sevgili Mesut Bey'in mesajını okudum ama biraz üzdü beni. Neyse, ilk defa dinliyor herhalde. Umarım da son olmaz. Daha sonra dinledikleri zaman herhalde biraz daha hak verir. Sevgili Fatih Bey ne demiş? Farkı fiyatı. Evet. Farkı fiyatı. Peki. İyi akşamlar Caner Bey, ben Galatasaraylıyım. Bu sene Galatasaray'dan umudum yok. Transfer yapacaklarına da inanmıyorum. Bugün kazanır. Galatasaray yönetiminin şampiyon olmak istediğini zannetmiyorum. Bu sosyal alemde dolaşanlara da inanmak istemiyorum. İyi yayınlar Çengelköy'den Vedat Bey. Valla Vedat Bey, ben de çok konuştum biliyorsunuz. Galatasaray'ı da hatta bayağı da bir eleştirdim. Eleştirilerim odağında da bir iletişimsizlik, çok kötü bir iletişimsizlik var. Neden buraya kadar geldi ki, hani yapılmak istenen strateji her neyse ya geç kaldılar ya da geç kaldılar. Başka bir açıklaması yok. Şunun için geç kaldılar diyorum. Eğer fırsat transferi, yani örnek veriyorum işte Can Uzun'a gittiler. Diyelim ki 2 aydır uğraşıyorlar. Can Uzun yok. İşte fiyatının düşmesini beklediler. Şimdi Frankfurt daha düşük fiyata verir mi Can Uzun'u mesela? Şu anda mecbursun çünkü. Yani normal şartlarda kendinizi bir ticaret erbabı olarak hesaplayın. Elinizde değerli bir ürün var ve karşıda da almak zorunda olan bir insan var ya da bir işletme var. Yani onu sizden almak zorunda, öyle düşünün. Mecbur. Gidip de daha uyguna verir misiniz? Belki bundan 2 ay önce 30'a verecektiniz ama şimdi 50 istersiniz. Yani ben olsam öyle yaparım mesela. Ben bir hani ticarethanem olsa böyle yaparım. Gerçi yok ama hani olsaydı diyorum. Herkes de aynı şeyi düşünüyor. Yani şu anda Galatasaray'ın gittiği ya da gitmek istediği tüm oyunculara kulüpler daha fazla fiyat biçecekler. Onun da en büyük sebeplerinden birisi Galatasaray'ın özellikle oynadığı son iki mücadelede hazırlık maçlarında gösterdiği performanstan ziyade hem performans hem de taraftarların tepkisi.

0: yönetime transferler nerede demeleri, ki emin olun oradaki futbolcuların, menajerlerin Türkiye bağlantıları da var. Emin olabilirsiniz. Haliyle diyorlar yani şu anda mecburlar. Ne isterseniz vermek zorundalar. O yüzden hani Galatasaray'ın şu ana kadar hani neden beklediğini bilmiyorum ama şu dakikadan sonra o bekleme süreci aslında Galatasaray'a yarar değil. Bence büyük zarar verecek. Öyle bakmak lazım. Maddi anlamda söylüyorum. Bir de şöyle bakmak lazım. Yine ben farklı bir şekilde değerlendireceğim ama belki aynı fikirde olabilirsiniz. Belki olmayabilirsiniz. Ama örneğin Trossard'ı dün Beşiktaş mücadelesinde izledik değil mi? Dünya Kupası'nda oynadı. Geldi beyefendi. Ve gördünüz fizik olarak hazır olmadığını. Yani sizin şu anda alacağınız oyuncu eğer kendi kulübünde oynayan oyuncuysa satacak olan takım niye satsın? Birinci sorun bu. İkincisi satacaksa hadi gözden çıkardığı bir oyuncuysa o zaman belki hazır olması 5-6 haftayı bulacak. Bu da ciddi bir handikap. Şampiyonlar Ligi maçlarınız var. Ligde maçlarınız var. Değil mi? Yani her neresinden bakarsanız bakın Galatasaray yönetimin. Ha bu arada yine ilginç bir konu, onu da söyleyeyim. Yani işte Sayın Abdullah Bey, işte yapılan protestoların ya da taraftar isteklerinin o tepkilerinin hani çok medeni bir şekilde karşıladıklarını söyledi ama çok normal değil mi yani, ben anlayamıyorum. Yani taraftarın transfer isteğini başka ne türlü nasıl anlatabilir? Stada gidip başkan transferler nerede diyor. Hani bu gayet medeni bir taleptir, medeni bir istektir yani. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Maalesef bu sene Galatasaray adına söylüyorum. Biraz geç kaldılar. Hatta bayağı geç kaldılar. Bugün tribünde 20 bin seyirci olmaz maçta yayınlar. Vallahi bilmiyorum, bir bakalım. Sevgili Atilla Bey yazmış. Bilemiyorum tabii ki yani kaç bin seyirci olur. Gerçekten emin değilim. Ben gelirken metroda çok büyük bir yoğunluk göremedim. Ama tabii ben gelirken saat kaçtı? 7.30'tu. Yani maça 2 saat vardı. Yani çok da fazla zaman vardı. 9.30'da olduğu için hani belki bu dakikadan sonra hani şu saatlerde metroda olsaydım belki biraz daha o yoğunluğu anlayabilirdim. Çünkü aynı metro ile geliyoruz Galatasaray taraftarıyla. Onlar bir durakta iniyorlar ve soru aktarma yapıyorlar. Hani genelde 7 yıldır tıka basa metroda seyahat ediyoruz. İç saha maçlarında genelde de hafta sonuna denk geldiği için ya da cuma gününe gelse de yine benim geliş saatime denk geliyor. Çok ciddi ilgi alaka vardı ama şu anda eğer dediğiniz gibi 20 bin seyirci falan olursa bu da ciddi bir protesto olur. Bence medeni bir şekilde yine bir protesto olur ama Galatasaray taraftarı bunu yapacağını zannetmiyorum. Sebebi de şu, hani bunu yapmaları takımlarına zarar verir daha sezon başlarken. Onun yerine stada gidip eğer bir tepkileri varsa, yine yönetime verecekleri bir mesaj varsa stada gitmeleri daha doğru olur. Ama az önce yine bahsettiğim gibi benim geliş saatimde çok ciddi bir yoğunluk yoktu. Onu net bir şekilde aktarayım. Belki bundan sonra olur. Peki mesaj Atilla Bey'in de mesajını okudum. Sevgili Atilla Bey 20 binden fazla seyirci olmayacağını düşünüyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Eğer böyle bir seyirci olursa bu da belki son yıllardaki, hani benim hatırladığım kadarıyla böyle bir az bir seyirciye Galatasaray maç oynamadı. 20 bin, 25 bin seyirciye son 4 yıldır çok hatırlamıyorum iç saha maçlarında. Dediğim gibi eğer böyle bir şey olursa bu da bir ilk olur. Uzun yıllardır yani 4-5 yıldır belki de iç saha maçlarındaki en az seyircinin geldiği maç olur. O da yine tarihe geçer. Ama ben sanmıyorum. Yani bu kadar az seyirci olacağını zannetmiyorum. Evet, dün Beşiktaş maçı vardı. Tabii onu biraz konuşalım. Beşiktaş, ben de mücadeleye gittim. Birçok basın mensubu arkadaşla beraber. Mücadeleyi ilk kez 7 yıl sonra ilk kez bir stada maç gidip statta maç izledim. Ama tabii basın türümünde izledik biz. Ben iyi oynadığını düşünüyorum. Yani şu ana kadar gösterdiği performans Beşiktaş'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ligi şampiyon bitirir falan demiyorum. Şampiyon olur demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Şu anda gördüğüm oyun, çok teşekkürler sevgili Görkem. Ama hani sezon başında dört büyüklerinde hazırlık maçını izledim. İşte Fenerbahçe'nin 4 Avrupa maçını izledim. Beşiktaş'ın 4 Avrupa maçını izledim. Bence şu anda ligi ya da en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş görünüyor. Ama orada da ciddi eksiklikler var. Yani iyi oynaması ya da diğerlerine göre bu arada. Hani böyle muhteşem futbol falan oynuyor demiyorum. Ama hani 4 büyüklere baktığım zaman sanki daha değerli toplu oynayan bir Beşiktaş var. Ya yani Trabzonspor ve Galatasaray'dan daha iyi oynadığını net bir şekilde söyleyebilirim ama Fenerbahçe'ye göre de bence yine iyi yönlerini gördüm ben. Dünkü maç dahilinde ya da önceki maçlar dahilinde. Ama tabii ciddi eksikleri var. Yine de her şeye rağmen 4 mücadelede hem gol yememeleri hem bütün maçları kazanmaları ve Avrupa Ligi'nde playoff'a kalmaları bence önemli ki playoff'ta da Zagris'te oynayacaklar biliyorsunuz. Ve muhtemelen de Zagris'i eleyecekler ve Avrupa Ligi'ne katılacaklar. Şimdi geçen seneki kadroyu da şöyle bir düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı sanırım 8 oyuncuyla oynuyor Beşiktaş geçen seneki kadroyla. Bakın sistemi olan, belli bir taktik varyasyonu olan, disiplini olan yani işini önemseyen ve onu da oyunculara önemseten teknik direktör farkını fark edebiliyorsunuz değil mi? Geçen sene Beşiktaş Luzern'e mi elendi? Sanırım Luzern'e. Bakın Lozan'a mı elendi? Lozan'a elendi. Yani çok daha düşük profilli bir takıma elendi hatırlarsanız. Bu sene Midtjylland gibi bir takım eledi. Üzerine her ne olursa olsun sonuçta bir Çek takımı baktığınız zaman fizik güçleri gayet iyi. Ve henüz daha gol yememeleri de çok büyük bir artı. Birazdan biraz daha teknik detaylara gireriz ama şimdi kısa bir reklam arası.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Mesajlarınızı 0538 052 1487'den yazabilir. Instagram'dan ve Twitter'dan Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Sevgili Kaan Bey demiş ki ne oldu 50 bin seyirci diyordunuz. Ben de kendisine diyorum ki daha zaman var sevgili Arda. Biraz bekleyelim, gelebilirler. Abi Çorum kazanır demiş. Peki. Valla bugün Çorum Futbol Kulübü eğer kazanırsa bence Rams Park'ta baya demeyeyim ama çok şiddetli tepkiler olabilir. Maalesef Galatasaray'da futbol aktı bu sene yok demiş dinleyicimiz. Son dakika Osimhen'i al, son dakika Icardi al, son dakika Uğurcan Çakır'ı al. Mertens gideli 1 yıl oldu. Gideceği 2 yıl önceden belliydi. Biz taraftar bunları görürken yönetim ne iş yapar demiş. Kim demiş? Sevgili Uğur Bey. Şimdi Uğur Bey, ben yaklaşık 1,5 aydır burada söylüyorum. Siz şimdi çok realist bir Galatasaray taraftarısınız. Böyle olan tüm Galatasaray ya da futbol taraftarına öncelikle teşekkür ederim. Bazen eleştiriye gelemiyor bazı arkadaşlarınız ya da arkadaşlarımız. Yani efendim neden Galatasaray'ı eleştiriyorsunuz? Zaten bu takım 4 yılın şampiyonu. Ya görüyoruz şampiyon olduğunu ama kadroda revizyon şart. Mertens gideri dediğiniz gibi 1,5 yıl oldu. Yerine birisi lazım. Sürekli yama yapıyor Okan Hoca. Geçiyorum. Icardi'nin ayrılacağı hani çok net belliydi. Yerine bir santrafor yok. Şu anda Osimhen orada yalnız. Yani bir sakattan sallak korusun. Santrafor'a Barış da oynamak zorunda. Sağ bek yok. Geçiyorum. Abdülkerim Davinson Sanchez'in yedeği yok. Geçiyorum. Orta sahada Torreira'ya bir şey olsa yedek yok. Hani evet Naga ve Wesley var ama kusura bakmayın. Yani bu iki oyuncu da Galatasaray'ın belki 3 sene sonra kadrosuna girebilir. Yani Torreira'yı backuplayacak oyuncular değil. Sonra efendim neden Galatasaray'ı eleştiriyorsunuz? Neden yönetimi eleştiriyorsunuz diyen Galatasaraylı burada dostlar var. Acele etmeyin. Bu yıllardır yapıyorlar da neden bir kere de zamanında yapmıyorsunuz? Hani başkanlık seçiminde 28 Mayıs'ta Sayın Başkan diyordu. Bizim paramız var. Yani herkesten de daha rahatız. Yaparsa Galatasaray yapar. Eyvallah yani tamam. Hadi yani biz de bekliyoruz artık. Ağustos'un bugün kaçı? 14'ü. Dik başladı. Şimdi gelen transfer sadece Wesley. Yani ben de görüyorum sizin gördüğünüz zaten. O yüzden de söylüyorum. Yani taraftarın görüp tehlikenin farkına varıp bunu iki hazırlık maçında da medeni bir şekilde uyardığı bir şeyde hala adım atılamamasının en kötü ne olur biliyor musunuz sevgili Uğur Bey? Bir açıklaması olur açıklaması. Ya biz bu yüzden yapamıyoruz transfer. Her neyse artık. Şimdi burada polemik konusu olsun diye bir şey söylemek istemiyorum. Para mı yok? Başka bir şey mi var? Başka dinamikler mi var? Nedir artık? Yani çok iyi oyunculara gidiyor Galatasaray rakipler mi vermiyor ya da şu andaki Türkiye Ligi'nde rekabet ettiği rakipler mi gidip işi bozuyor neyse artık ya bir çıkın bir şey söyleyin yani. Ya bunu söylüyorum ya burada yanlış bir şey var mı yani? Efendim acele etmeyin ya siz sonuçta burada profesyoneller var siz niye kafanızı yoruyorsunuz diye söyleyen yüzlerce mesaj aldım burada. Ya artık ben de pes ettim yani konuşmaktan. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Tuncay Bey. Bence Galatasaray yönetimi yeni alacağı futbolcuların maaşlarını düşündüğü için ne kadar geç transfer yaparsam o kadar kârdayım diye düşünüyor. Olabilir sonuçta 3 oyuncu alsa minimum 15-20 milyon euro maaş olacak ya da alacaklar, verecekler. En azından bunlardan kurtulmaya çalışıyor bence demiş sevgili Tuncay Bey. Ben böyle ince düşüncelerin olduğunu düşünmüyorum. Orada başka problemler var ama o problemler sır gibi saklanıyor ya da herkes bir şey söylüyor ama o söylenilen şey neyse bunu Sayın Başkan'ın bir şekilde Galatasaray kongre üyelerine, divanına anlatması gerekiyor. Taraftarına anlatması gerekiyor çünkü Galatasaray büyük bir kulüp. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu değil mi? Baktığınız zaman Şampiyonlar Ligi'ne katılan hani hiç herkesin derdi varsa Galatasaray'ın daha az derdi var diyebileceğimiz bir kulüp durumunda şu anda.
Ama gelin görün ki

0: Yani bu seneki en büyük hata iletişim tabii ki. Onu özellikle ben söylüyorum. Yani şimdi mesela Beşiktaş'ta Önder Özen diyoruz değil mi futbol aklı işte. Trabzonspor'da bazı yöneticiler var. Baktığımız zaman başkan da işin tam böyle merkezinde. Fenerbahçe'de Oğuz Çetin var. Yine bir kıymetli bir yönetici var. Galatasaray'da mesela kim var diyorsunuz? Sayın Abdullah Kavuşçu diyorum ama bence değil. Bence değil. Yani sadece açıklama yapmak zorunda kalıyor gibi bir durum var. Ama bence futbolun tek patronu değil Sayın Abdullah Kavuşçu. Bana sorarsanız. Ya da en azından kamuoyuna öyle yansımıyor. Peki iyi akşamlar Adana'dan. İlter Bey ne demiş? Çok merak ediyorum. Beşiktaş'ın 4 maçında izleyen bir taraftar olarak soruyorum. Fenerbahçe'den hangi oyunu hangi kısımda daha iyiydi? Gerçekten çok merak ediyorum. Dikkatli izlerseniz bakarsınız. Bence fanatikçe yazmışsınız bu mesajı. Bakabilirsiniz. Bir kere Midtjylland'da oynadı mesela. Daha iyi takımlarla oynadı. Öyle bakabilirsiniz. İkincisi neredeyse 80-90 şut atmış. Gol beklentisi anlamında, rakip ceza sahasına girme anlamında. İstatistiklere bakarsanız Beşiktaş'ın daha iyi yaptığı şeyleri görebilirsiniz. Ben mükemmel futbol oynuyor demedim. Tekrar söylüyorum. Siz fanatikçe bir yorum yapıyorsunuz ama hani böyle bir kıyaslama yapıyorsunuz ama ben bir futbol severi geçiyorum. Ben bu işi profesyonel yapan birisi olarak bakıyorum. Bu Beşiktaş'ın şu anda Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takım olduğunu göstermez. Şu andaki durumu itibariyle bence rakiplerine göre daha değerli toplu bir oyunu vardı. Dört büyük rakibine göre. Ya Fenerbahçe'den de çok böyle üstün bir oyunu yoktu yani ama daha iyi yaptığı şeyler vardı. Peki bir araya gidelim devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Stasgrivler hemen yardıma gitti. 7 numaralı Dark Money yerine biraz daha yakın. Arka kapakların kapatılmasını bekliyoruz ancak. Henüz tam olarak kulvarına yönlenmiş değil Dark Money.

0: yerine şimdi daha yakın arka kapaklar kapatıldı ve Dark Money de kulvardaki yerini aldı. Yedinci koşu başlamak üzere. Atlar box içinde. Biraz böyle kabata start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 6 numaralı Kairos rakiplerinin 2,5 boy gerisine düştü. Dışarıdan 7 numaralı Dark Money doldurup geldi. Numaraya çıkmayı başardı. 1200'ün sonrasında iç kulvarda 3 numaralı Boğaz var. Hemen dışında ortadaki numaralı Secret Flight kendine yer bulmuştu. Ondan dışından hareketlenen 5 numaralı The Butcher oldu. 7 numaralı Dark Money kaçıyor. Fark 2 boy kadar. Dışarıdaki 5 numaralı The Butcher az farklı ikincilikte. Bariyer dibinde çocukta 3 numaralı Boğaz var. Geriden geç başlamasına rağmen 6 numaralı Kairos doldurup 800'ün hemen sonrasında 4.'lüğe yürüdü. 3 boy kadar geride 2 numaralı Secret Flight var. Onun 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Whisper of Victory izliyorum. Onun da 2,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Vermax şeklinde safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 7 numaralı Dark Money kaçıyor. Fark 1,5-2 boy kadar. İç kulvarda 3 numaralı Boğaz var. Pistin ortasında 5 numaralı The Butcher, geriden 6 numaralı Kairos'un da ataklarıyla safkanlar son 300'ü geçmek üzere. Dışarıda 7 numaralı Dark Money koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. 3 numaralı Boğaz yaptı ataklarla. İçteki rakibi de fark etme uğraşında, geriden 6 numaralı Kairos'un da atakları var. Son 200 geçirirken 7 numaralı Dark Money koşunun lideri, 3 numaralı Boğaz ikincilikte, 6 numaralı Kairos üçüncülükte, 7 numaralı Dark Money sonlarda farkı 3-4 boy olarak koruyor. 7 numaralı Dark Money Berkant Gökçe ile kazanıyor. Son ataklarıyla 1 numaralı Whisper of Victory geldi. 3 numaralı Boğaz'la yakın aile çizgi geçtiği karar varış hakemlerine kaldı. 4 numaralı Vermax koşunun dördüncüsü oldu değerli yarışseverler. 7 numaralı Dark Money 7. koşu handikap 17 mücadeleyi starttan çıktığı gibi Berkant Gökçe ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, az önce İlter Bey derin analiz yaptı demiş. Bir bakın. Bakabilirsiniz. Geçmiş maçları inceleyip bakabilirsiniz. İstatistiklere bakarsanız zaten görebilirsiniz. Bülent Bey demiş ki 10 gibi, özür diliyorum, 20-10 gibi oradaydım demiş vadenin orada ve yoğunluk yoktu. Yok, ben de görmedim metrobüste, söyleyeyim. Net söylüyorum size yani. Ben ilk defa bu kadar yani az gördüm ama dediğim gibi ben erken geldim. Yani kaçtı metroya bindiğim zaman? Sanırım 7.32 falandı. Evet, 7.50'de Hacı Osman'da olduğuma göre 7, daha doğrusu 8'e doğru, 8'e 5 kala falan yoktu yani. Orada metro çok dolu değildi ama işte neredeyse 2 saat gibi bir fark var. Hani o fark nedeniyle de insanlar 2 saat önceden gitmez diye tahmin ediyorum. Eğer kombiniz vesaire varsa. Bugün az olabilir, bilmiyorum. Birazdan bakarız yani, ben de bilmiyorum yoğunluk nasıl. Gerçekten göreceğiz. Sevgili Caner, Ozan'ı tebrik ederim demiş sevgili Korkut abi. İşte Mert'in müzmin sakat olduğunu söylemişti. Ozan Öztuğran'ı Fenerbahçe'ye transfer etti. Böyle bir şey olabilir mi demiş. Sağlık mesleğiyle Ozan Öztuğran biliyor demiş ama Fenerbahçe yönetimi bu konuda yanlış yaptı diyor. Onlar bilmiyor. Yani onlar Fenerbahçe'de tabii daha önce oynamıştı. Muhtemelen bir orada bıraksa futbol diye düşünmüş olabilirler. Bilemiyorum niçin transfer edildiklerim. İyi yayınlar abi. Bence Galatasaray 3-1 kazanır. Barış Alper'e de gol atar. İstanbul'dan Hasan Bey sevgiler, saygılar sunarım demiş sevgili Hasan Bey. Bizden de sevgiler olsun sevgili Hasan Bey. Ben de Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum bu arada. Yani normal olan da aslında o. Beklenti de o. Ama tabii futbol bu, bilmiyoruz. Çorum Futbol Kulübü ne oynayacağını bilmiyoruz. İlk maçlar her zaman zordur. Çok da normal. Hani zor olması da çok normal. Çünkü sezonun ilk maçı, bazen rehavet olabilir. Bazen rakibi küçümseyebilirler. Geçmişte de vardı biliyorsunuz. Ligimizde böyle garip garip skorlar oluyordu ilk maçlarda. Özellikle geçmiş yıllarda ya 90'lı yıllarda falan. İlk maçlarda garip skorlar ortaya çıkıyordu ama şimdi tabii arada çok ciddi güç farkı var. Hani bunu da Bundan sonra daha tane tane ve mümkünse kağıda yazarak anlatacağım artık. Öyle. Çünkü efendim nasıl olur ya, rakibi küçümsüyorsunuz falan gibi oluyor. Ama küçümsemiyoruz yani, kadro değerleri anlamında söylüyoruz. Yoksa sahada her takım 11 kişiyle çıkıyor ve herkes de herkes kadar koşuyor. Ama aradaki farkı belirleyen kalitedir. Galatasaray'ın da hani son şampiyon olduğunu düşünürsek herhalde Çorum Futbol Kulübü'nden daha kaliteli oyuncuları var dediğimiz zaman kimse bunu efendim Çorum Spor'u küçümsüyorsunuz diye anlamaz diye tahmin ediyorum. Dinleyicimize tekrar aktaralım bunu. Seattle der ki sanırım Lozan diyen Görkem'di. Ne demiş? Değil mi? Evet. Açtır kesin 35. Fenerbahçe 35. dakikadan itibaren yorulmaya başlıyor. Bizde ise 75'ten sonra. Ben Çorum puan alır diyorum. Kazanırsa çok yaşar. Şok yaşar Galatasaray demiş. Okan Hoca hazırlık maçında kazanmış dedikti. Etkili mi bilmiyorum. Bakalım bir birazdan göreceğiz. Sevgili Ali ne demiş? Geçen sene aynı tarafta taraftar çıldırdı. Ederson'u istiyor diye tezahürat yapmadık mı demiş sevgili Ali Bey. Mesela bu konuda yönetmeyi çok savunan Galatasaraylı dinleyici. Hani ben sanmıyorum. Belki Abdullah Bey bile bu kadar savunmuyordur kendi yönetimlerini ama sevgili Ali Cemal inanılmaz. Yani ben böyle bir yönetim sevdalısı görmedim. Bu arada olabilir. Yanlışı varsa yanlış diyebilirsiniz. Sevgili Ali. Bu bir şey değil yani. Yani sonuçta seçilmiş kişileri eleştirebilirsiniz. Burada bir özel bir durum yok. Ya doğruya doğru diyeceksiniz. Yanlışa da yanlış yapacak bir şey yok. Barış'a yaptıkları protestoları stat'tan ağlatarak çıkarmadık mı demiş. Eğer Galatasaray yönetimi taraftarı dinleseydi ya da Galatasaray yorumcularına kulak verseydi 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşayamazdı. Adamlar takır takır şampiyonluk yaşatıyor. Onlar bilmiyor. Biz çok biliyoruz değil mi? Adamlar icra.

0: rahat yapıyor demiş sevgili Ali Cemal. Yani diyor ki neden konuşuyorsunuz gibi bir durum olmuş. Peki. Hadi bakalım. Evet, kim yazmış? Sevgili İlter Bey. Ya İlter Bey yapmayın Allah aşkına. Şimdi bunu bir kişisel bir şeye dönüştürmeyin. Yani ben bunu demiyorum yani. Açın televizyonları. Herkes aynı şeyi söylüyor yani. Şu dört maçta siz Fenerbahçe'nin, ha dediğim gibi yani iki takım da bu arada gümbür gümbür futbol oynamıyor. İki takımın da çok ciddi eksiklikleri var. Daha iki takım da fizik olarak şey değil ama Beşiktaş'ın yeni kurulan bir takım olduğunu nispeten düşünürsek, Beşiktaş'ın yeni transferleri olduğunu düşünürsek, büyük bir kaostan çıktığını düşünürsek, 4-5 yılda çok büyük bir kaotik bir durum yaşadığını düşünürsek ve son 4 maçta gol yemediğini, rakiplerine karşı da bol bol şutlar, evet belki isabetsiz şutlar, doğru. Sadece ben söylemiyorum yani bugün 3-4 tane Fenerbahçe yazarı, daha doğrusu Fenerbahçe'yi takip eden gazeteci söyledi. Yani şu anda ligin en hazır takımı Beşiktaş görünüyor. Diğerlerine göre daha iyi gözüküyor ama tabii ki bu şu demek değil ya. Beşiktaş da mükemmel futbol oynuyor. Ben öyle bir şey söylemiyorum zaten. Hepsinin diz boyu eksiklikleri var. Peki kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
1: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz maç merkezine. Ben Deniz Caner Aydaş. Sevgili Aygün abi gibi çok enerjik bir giriş yaptım. Aygün Özpek, sabah dinleyenler hatırlar böyle. Abimizin enerjisini dinleyerek cevap veremiyoruz ya. Yani inanılmaz böyle. Günaydın dediği anda ben bitiyorum böyle artık. Böyle hani günüm aydınlanmamışsa da artık böyle bir ışık parlıyor. Sevgili Aygün abimizi çok seviyorum. Buradan da selamlar. Bütün yayınlarını neredeyse aralıksız yıllardır hiç kaçırmadan dinliyorum. Kendisini de çok sevdiğimi söyleyeyim. Hakikaten müthiş enerjik bir insan. Yani olacak iş değil. Allah daha çok enerji versin ama birazcık ona benzemeye, onun gibi olmaya çalışıyorum. Enerjimi böyle sizlere de aktarmaya, geçirmeye çalışıyorum. Peki sevgili Seattle, Mehmet İstem Bozyer ne demiş? Çorum alır diyorum. Diyor. Peki. The Hitman, Caner Aydaş abi iyi yayınlar. Selim neredesin sen ya? En son bir piyaz istemişti kendisinden. O gün bugündür. Selim ben seni neden yazmadığını artık fark ettim. Bak şimdi anladım biliyor musun? Şimdi gerçekten bir anda şimşek çaktı. Ben bu ay sonunda Antalya'ya geliyorum. Ve sen bunun yaklaştığını bildiğin için bir aydır falan yazmıyorsun benim yayınlara. Fark ettim. Bak şimdi fark ettim. Evet doğru. Ben dünyanın 7 harikasından biri Antalya'dan Selim demiş. Fatih Terim Başkan, George Gardi Sportif Direktör. Peki sevgili Şahan Gökbakar'da basın sözcüğümüz olsun demiş. 20 sene sırtımız yere gelmez. Evet böyle espriler yapmış.

eskiden yapılansa da. Beşiktaş ve Fenerbahçe yeniden yapılanmaya çalışıyor. Beşinci şampiyonluk, hani belki de taraftar şunu düşünüyor. Hiç bu kadar kolay olmamıştı. Belki de düşünüyorlar. İyi transferlerle ama şu ana kadar en azından takımın temel eksikliklerini bir çare çözüm bulamadılar. Selamlar İsmail, ben Tekirdağ'dan, UEFA ve TFF'den ceza alacak Galatasaray demiş. Yok yani böyle, bu sadece söylenti, birileri bunu söylüyor ama bunun altını kimse dolduramadı şu ana kadar. Bence böyle bir şey olsa mutlaka bir açıklama yaparlardı, öyle tahmin ediyorum. Ama bir şey var yani, ne olduğunu çok anlayamıyoruz. Göreceğiz. Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro bonservis verdiği süreçte 3,5 milyona oyuncu almayı unutsun. Senin de dediğin gibi satıcı kulüpler yüksek fiyat çekiyor. Yavuz Baysal demiş, sakatlıksız ve adil bir lig diliyorum. Sevgili Yavuz, Ankara, Almanya'ya da selamlar, sevgiler Frankfurt'a. Sağ olsun bizi oradan dinliyor. Yani evet, işte aslında Galatasaray geçmiş yıllarda fırsat transferlerini evet iyi yaptı, doğru, ama bu sezon vardı yine. İşte Bernardo Silva vardı, Goreskalar bilmiyorum hala var mı yok mu, nerede, Brandt gitti, Bernardo Silva gitti. Yani o bölgelere, Galatasaray'ın eksik olduğu bölgelere çekebilirdi oyuncu ama olmadı. Bakalım, bekleyip göreceğiz ya, böyle bu tartışmalar devam edecek bundan sonraki süreçte de. Ya da Galatasaray yönetimi yine geçmiş yıllarda olduğu gibi biraz da panik transferleri de olabilir. Hani sadece fırsat transferleri yapmadı. Bence biraz da artık bir an önce yapalım, ne olursa olsun transferleri de yapıldı. Çok ciddi maliyetlere de katlanıldı. Bunu da kabul edelim. Ama umarım doğrusunu yaparlar ve taraftarını da mutlu ederler. Çünkü lig başlıyor. Diğer takımlarımızda da tabii eksiklikler var. Yani dün mesela işte Beşiktaş maça da gittim, izledim. Yani eksiklikler var, ciddi eksiklikler var. Önemlisi iyi bir 8 almaları gerekiyor. Sağ öne artık Raşisa, Çerni kimden çıkacaklar, ne olacak bilmiyorum ama mutlaka bir oyuncu almaları gerekiyor. Mümkünse bir stoper almaları gerekiyor. Yani en az 3 oyuncu daha alması gerekiyor Beşiktaş'ın ki belki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değerine yaklaşsın ya da onlarla bütün sezon boyunca rekabet etsin. Ya da daha iyisi, bence bu daha iyi bir senaryo, Avrupa'da üst turları, daha böyle üst turları hedefleyebilsin. Özür diliyorum, çünkü saha içini iyi okuyan, sahaya iyi müdahaleler yapan, oyunun akmayan bölümüne, gitmeyen bölümüne müdahale eden bir teknik direktörü var. Bu 4 maçta bunu gördük. Ve en az saha içinde futbolcular kadar da koşan bir enerji sarf eden bir teknik direktörü var. Bu arada bu iyi bir şey. O yüzden Beşiktaş'ın da bu eksikliklerini tamamlaması gerekiyor diyelim. Selamlar. Maç günü Taksim civarı Galatasaraylı dolu olurdu. Bugün çok az kişi var. İyi yayınlar Çengelköy'den Vedat Bey. İşte dediğim gibi birazdan göreceğiz. Zaten birazdan biz reklam arasına gideceğiz bir 10 dakika sonra. Sonrasında maçla beraber karşınızda olacağız. Bakalım neler olacak. Ben de gerçekten bilmiyorum. Yani ne kadar seyirci olacak bilmiyorum. İyi diyorsun da Caner Bey. Ben anlamadım. Aygün abinin programa alamadın diyor. Ya Levent abi, Aygün abiyle denk gelmemiz gerçekten imkansız. Geçen Genco'yu gördüm pazar günü. Dedim ki ya bir gün yayın yapalım, gel. Bak hatta ismini söyledim. Sevgili Levent abi ve birkaç kişi daha söyledi ya. Genco Baran, Aygün Özpek ve Caner Aydaş bir gün yayın yapsın ama yani şakayla karışık da kıyametin kopması falan lazım yani. Aygün abi sabahın köründe yayın yapıyor. Ben akşam radyoyu kapatıyorum. Hani hangi arada denk geleceğiz bilmiyorum. Ancak bir gün, pardon, radyoyu Görkem kapatıyor. Biraz kapatmadan önceki son şey benim. Yani yine gece yarısına kadar. Ancak bir gün ben erken geleceğim böyle. Beylikdüzü'nden yani sabahın 5'inde falan yola çıkacağım yani Aygün abiyle onda yayın yapmak için. Hani böyle burada bulunacağım ve kendisiyle yayın yapacağım. Ancak öyle olabilir. O da tabii bizi kabul ederse. Çünkü biliyorsun kendisinin çok kıymetli konukları oluyor. Denk gelirse.
Aa, bir de mesajlara takılma. Yok ya, ben espri yapıyorum. Bak az önce İlter Bey'le gayet tatlı sert güzel atışmalarımız oldu işte. Yapay zekaya sormuş. Ben de espri yaptım dedim zaten adı üstünde. Yapay, yani yapay bir şeye niye inanıyorsun? Sen insana inan dedim.

O da seviyorum abi seni demiş. Takılmıyorum ama az önceki bir önceki dinleyicimiz biraz şey olmuş yani böyle ayıp ettiniz falan yani Çorum Futbol Kulübü'ne çok tepeden bakıyorsunuz falan demiş ama hani tepeden falan baktığım yok yani beni tanıyan tanır yani burada. Ben isterim Çorum Futbol Kulübü bütün kulüplerimizi yensin. Ben Iğdırlıyım. Anadolu'daki tüm takımlarımızın İstanbul takımları ki hani buna sevdiğim, desteklediğim takım da dahil olmak üzere. Keşke olsa da Iğdır gelse herkesi yense yani istemez miyim ya? Ama öyle bir şey yok yani. Bir realite var yani Galatasaray'la Çorum Futbol Kulübü'nü. Tabii ki kıyaslamıyorum kadro değeri olarak ya da Fenerbahçe ile Beşiktaş'la. Bu da bir realite yani. Yani bunu kabul etmeyip de ya da böyle bir şey söylediğimiz zaman efendim ayıp ediyorsunuz Çorum Futbol Kulübü'ne olur mu ya? Ben gerçek bir şey söylüyorum işte. Siz de açıp bakabilirsiniz zaten. Ama bu demek değil. Galatasaray ezer geçer, on atar falan demedim zaten ben. Sadece iki takım arasında çok ciddi bir güç farkı var dedim. Burada nasıl bir yanlışlık ve ayıp etme var onu anlayamadım. Ona bir cevap verdim. Evet. Sevgili Levent abiye selamlar, sevgiler diyelim. Peki. Çok mesaj var. Okuyup da yayına gidip araya gideceğim. İyi yayınlar Fenerbahçe futbol takımı 10 yılı aşkın süredir taraftara pozitif bir başarı yaşatmadığım Türkiye Kupası hariç Şampiyonlar Ligi'ne kalarak bu hasrete son verebilir. Valla inşallah bakın inşallah diyorum dinleyicimiz yazmış. İnşallah sevgili Yusuf Bey Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Ben belki sizlerin içinde de olabilir. Buna bir şey demiyorum ama ben çok tasvip etmem. Böyle çok aşırı fanatik bir insan değilim. Ve öyle bir duygum yok. O yüzden inşallah Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Hem o hasrete son verir hem biraz taraftarın enerjisi yükselir. Takımın enerjisi yükselir. Ülke puanına ekonomik anlamda Fenerbahçe'ye katkısı olur. Zaten Avrupa garanti ama Şampiyonlar Ligi olursa daha iyi olur. İsmail Hoca da kendini ispatlayabileceği bir mecrada tekrar bir yarışmacı bir kimliğe bürünür. Çünkü ben merak ediyorum. Gerçekten İsmail Hoca'nın buradaki performansını merak ediyorum. Çok çok iyi takımlara karşı. Hani genelde diyoruz ya iyiyiz, hoşuz, süperiz. Bir görelim buralarda. Ne kadar güzeliz, ne kadar iyiyiz bir görelim. Ya da iyiysek de bu iyi takımları daha iyi takımlara karşı nasıl yöneteceğiz bunu merak ediyorum. İnşallah kalır ne diyeyim. Sevgili Ahmet Bey, Kanada'dan yazmış. Ona da selamlar, sevgiler. 9000 kilometre uzaklıkta Kanada'da çalışırken seni dinlemek çok keyifli. Yönetimimiz gece canlı yayın ne demiş? Yönetiminiz gece canlı yayın düşünüyorum. Malum saat farkı var. Çorba başarılar demiş. Peki. Burayı çok anlamadım sevgili Ahmet Bey ama nedir bu? Keyifli yönetiminiz. Dinlemek çok keyifli. Yönetiminiz gece canlı yayın düşünüyorum. Burada acaba WhatsApp kendisi mi düzeltti bu mesajı? Başka bir şey demek istediyseniz sevinirim. Beni şimdi düşündürtmeyin. Başka mesaja geçeyim. Seviyorum sizi. Kanada'ya sevgiler. Caner Bey merhaba. Bugün bu kuponu yaptım. Şans artık maçların Çorum herhangi bir yarayı kazanır. Sarıyer herhangi bir yarayı kazanır oynadım. Bol şanslar demiş. Sevgili Zafer Bey, Zafer Bey de nereden yazıyorsunuz Zafer Bey? O da yurt dışından yazıyor ama nereden yazıyor bilmiyorum. Yani bu numara neresi onu bilemedim. Yazarsanız sevinirim. Bu arada ne kadar yurt dışından dinleyicimiz var? Yani en azından benim yayında çok yazanlar var. Hepsine sevgiler. Peki bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Sevgili Burak Bey de bu arada teşekkürler. O da mesajını yazmış. Radyo Spor ailesine ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun demiş bu sezon. Peki. Evet. Kim demiş? Sevgili İbrahim Bey ne demiş? Yok ya İbrahim Bey aynı fikirde değilim yapmayın. O kadar da değil. En azından ben öyle düşünmüyorum. Bu maç 2,5 gol üstü olur. Ha Polonya'dan Zafer Bey. Özür dilerim. Evet Polonya'ya da selamlar, sevgiler diyelim. Biz şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sevgili Görkem şimdi teknik ayarlamaları yapacak. Sonra maçla beraber karşınızda olacağım. Umarım dediğim gibi sakatlıksız, kazasız, belasız bir yayın olur. Sevgili dinleyiciler şimdi kısa bir ara.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedeni de gerçekten

0: bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor!
1: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor!
4: Reklam.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
10: İşte son startında dördüncü oldu. Handikap 1.68. Ve şimdi de Lavin Fırtınası 10. bölmede koşu için hazır. Start verildi ve İstanbul'da gecenin son koşusu handikap 16 mücadele başladı. 2 numaralı Sapanca ağası çıkışta oyalandı. Rakiplerinin 3-4 boy kadar gerisinde kaldı. Yine 11 numaralı Kapkan Kağan'da çıkıştan sonra 2 boy geriye düştü. İç kulvarda 9 numaralı Arkadya koşunun lideri. Hemen dışına doğru açılan 6 numaralı Lavin Fırtınası önlerde kendine yer buldu. 2 boy kadar geride dışarıda 3 numaralı Maden Dağı var. Bariyer dibinden 8 numaralı Umudunu Kaybetmeye kendini gösterdi. Onları 2,5 boy kadar geride dış kulvarda 10 numaralı Jet Çelik takip ediyor. Hemen içinde 1 numaralı Cebel Tuna, 2 boy kadar geride 800 geçirirken 4 numaralı Bayumut, onun 3 boy kadar gerisinde ortada 7 numaralı Biçergiller, dışında 5 numaralı Doğu Yurt, 5-6 boy kadar geride 11 numaralı Kapkan Kağan, dışında 2 numaralı Sapanca Ağası şeklinde safkanlar son koşuda düzlüğe çıkmak üzere. 9 numaralı Arkadya koşunun lideri, 8 numaralı Umudunu Kaybetmeyi İkincilikte hemen dışında 6 numaralı Lavin Fırtınası var. Geriden 3 numaralı Maden Dağı da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Şimdi pistin ortasında 8 numaralı Umudunu Kaybetme koşunu yeni lider oldu. Farkı 1,5-2 boya kadar çıkardı. En dıştan 5 numaralı Doğu Yurt'ta öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. İç kulvarda 8 numaralı Umudunu Kaybetme koşunun lideri. Fark 2 boy kadar, geriden 7 numaralı Biçerginler şimdi ikinciliğe sokuldu. Dışında da 5 numaralı Doğu Yurt var. 8 numaralı Umudunu Kaybetme koşunun lideri dışarıdan 7 numaralı Biçergiller geliyor. 8 numaralı Umudunu Kaybetme koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Biçergiller ikinci oldu. 1 numaralı Cebel Tuna üçüncü olurken 5 numaralı Doğu Yurt dördüncüydü. 4 numaralı Bayumut ise tabelayı tamamladı. 8 numaralı Umudunu Kaybetme 8. koşu handikap 16 mücadelede umutlarını son çizgiye taşımayı başardı. Ve jokeyi Mehmet Kaya ile kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam edecek.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bendeniz Caner Aydaş. Mücadele başladı. 3 dakikada geride kaldı. Yine heyecanlı bir giriş yapmak istedim. Süper Lig'in bu sezonun ilk düdüğü çaldı ve iki takıma da başarılar. Umarım güzel bir maç izleriz. Diyelim kimin kazanacağına çok ilgilenmiyorum ben. İlgilenenler vardır mutlaka. Onlara da saygı duyuyorum ama dediğim gibi ben bütün maçlara böyle bakıyorum yayınım süresince. Sevgili Engin Bey, geçen kulağınızı çınlattık. Ohio'dan yazıyor. Columbus'tan sevgili Engin Bey'e selamlar, sevgiler. Dedim ki Engin Bey neredesiniz? Ne zamandır yazmıyorsunuz dedim. Hatta bir de Yaman Bey'imiz var yine Amerika'da. Benim bu arada çok Amerika'da dinleyicim var. Vallahi hepsine çok teşekkür ederim. Nezaket edip yazıyorlar. Her yayınıma sağ olsunlar. Hepsine sevgilerimi iletiyorum. Tabii ki lokaldeki buradaki dinleyicilerimize de sevgilerimi iletiyorum ama saat farkı var vesaire. Yine de her yayında Amerika'nın ya da işte Kanada'dan, Polonya'dan yazan birçok dinleyicim var. Hepsine çok büyük sevgilerimi iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Ohio'ya selamlar, sevgiler. Sevgili Engin Bey demiş ki Çorum Spor'a başarılar diliyorum. Peki. Sevgili Burak ne demiş? Kuponu değerlendirebilir misiniz? Burak Bey, kuponun görselini gönderebilir misiniz? Linkten görmem çok zor. Yani giremiyorum. Özür diliyorum. Barcelona'dan, İspanya'dan, Katalonya'dan dinleyicimiz yazmış. Barcelona'dan selamlar inşallah. Ne demiş? Gerilimli bir sene geçmez. Barcelona'dan sevgiler demiş. İsminizi bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Yusuf Bey. Evet, şimdi buldum. Sevgili Yusuf Bey, size de selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler mesajınız için. Evet, dakikalar 5'i gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şimdi Galatasaray atağı ceza sahasına bir orta. Osimhen'den önce bir kafa uzaklaştırıldı. Atak devam edecek. Evet, devam edecek. Şimdi sağ taraftan tekrar Galatasaray Barış'ta gelmeye çalışıyor. Jakobs'tan ceza sahasına yine Osimhen'e bir orta. Osimhen göğsüyle kontrol etti. Sonrasında bir müdahale var. Kontrol edemedi. Atak devam ediyor. Galatasaray bir baskı kurdu. Ama ceza sahasında bir oyuncu var. Biraz içeri oyuncu sokması gerekiyor. Yani şöyle bakıyorum. 7 Çorum Futbol Kulübü oyuncusu. Bir Osimhen. Hani Osimhen bir flash falan değil. Sonuçta bir insan. Öyle bakmak lazım. Hani Barış'ın falan biraz içeri girmesi gerekiyor. Orta saha oyuncularının haliyle. Osimhen'e de çok fazla pozisyon vermediler. 0-0'lık beraberlik var. Sen yine bir şey olursa söylersin. Ekstra bir şey olursa sevgili Görkem. Levent abi ne demiş? Levent abiye de sevgiler tekrar. Çorum Futbol Kulübü her iki yarıda da gol atar oynadım demiş. Peki. Sevgili Levent abiye de selamlar, sevgiler. Radyonuz gece tekrar yayına geçiyor. Bizde saat 17 oluyor. Sabaha kadar yayında olsan süper olurdu. Ben mi abi? Yapma. Yapma. Yerim kulağı vardır. Şimdi Ali Bey falan duyar. Sonra gece yayınlarını falan da davet eder. Bizi olmaz abi şimdi. Yapmayalım. Çoluğumuz çocuğumuz var. Zaten kızımla çok büyük bir kavga demeyeyim ama çok büyük bir savaş halindeyiz, böyle psikolojik savaş halindeyiz. Çünkü daha 4 yaşında, ellerinizden öper, küçük bir kızım var. Onunla yaşadığım hikayeyi anlatacağım ama şimdi Galatasaray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanıyor. Onu bir anlatayım, sonra anlatırım. Dakikalar 8'i gösteriyor. Çok tehlikeli bir nokta. 5 kişilik baraj var. Şimdi kaleci dikkatle barajı ayarladı. Gabriel Sara topun başında, direkt kaleye vurulacak bir pozisyon. Çok yakın bir mesafe. Bakalım hakem işaretini verecek. Şimdi Gabriel Sara bir vuruş, savunmaya çarptı ve korner. İyi bir vuruş değildi bu arada. Hiç iyi bir vuruş değildi. Barajın arasından evet geçirmeyi düşündü ama gerçekten çok kötü bir vuruş. Bu arada yakıştıramadım Sarı'nın kılısına. Yani daha iyi bir vuruş olabilirdi. Neredeyse barajın hani göğüs hizasına falan gelen bir şuttu şimdi. Daha doğrusu vuruştu. Ceza sahasında bir orta. Bir kafa dışarıda. Galatasaray çok etkili geldi. Abdülkerim

Vurdu kafayı az farkla yandan avuta gitti sevgili dinleyiciler. Dakikalar 8 Galatasaray'ın gole yaklaştığı an sol taraftan kullanılan köşe vuruşu Gabriel Sara ortaladı. Ben Abdülkerim dedim ama yayıncı kuruluş Abdülkerim'i gösterdi. Barış Alper vurmuş ama top da az farkla avuta gitmiş. Dakikalar 9'u gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Az önce Felipe'nin de kontrol ettiğini söyleyelim pozisyonu. Hani bir şekilde uzanır gibi oldu ama sonrasında vazgeçti. Peki evet Burak Bey kuponu yollamış. Bir bakalım ne oynamış. Değerlendirebilir misiniz? Galatasaray Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde 0-15. Dakika arasında 2 korner kullanılır. 2-30 oran var. Bu herhalde geldi ya da gelmek üzere. Çünkü bir korner oldu. Değil mi? Tek korner oldu. Evet bir korner oldu. Bir tane de olur. 10 dakika var. Daha doğrusu 5 dakika var. O 5 dakikada da bir köşe vuruşu daha olur. Yazmamışlar istatistik sağlayıcılar ama birazdan yazarlar. Özür dilerim. Birazdan yazarlar. Yani bir köşe vuruşu daha olur. Şu anda bir köşe vuruşu var. Belki Galatasaray, belki Çorum Futbol Kulübü ama ikisinden birisi kullanır diye düşünüyorum. Şimdi bu arada Çorum Futbol Kulübü geliyor. Sağ taraftan tehlikeli bir atak gerçekleştirebilirler. İçeri bir orta. Bir kafa dışarıda. Bir kafa dışarıda. Etkili bir pozisyon. Ceza sahasında bir orta ama iki Çorum Futbol Kulübü oyuncusu birbirine girdiler. Konuşsalar Yunan golcü çok daha müsaitti ama biliyorsunuz Yunanistan milli takımında da olan bir oyuncu aldı Çorum Futbol Kulübü. İyi de bir oyuncu. Bakalım etkili olabilecek mi? Evet. Dakikalar 11'i gösteriyor. Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Henüz Galatasaray'ın kaçırdığı bir fırsat var. Onun haricinde net bir pozisyon yok. Galatasaray'ın şu ana kadar 3 şut attığını söyleyelim. 0.34 gol beklentisi. Çorum Futbol Kulübü'nün de bir şutu var. O da kaleyi bulmadı. 11. dakika oynanırken az önce offside vardı ama Osimhen'in pozisyonuna yan hakem devam ettirdi. Ben hani çalar diye düşündüm ama çalmadı pozisyonu. Offside vermedi daha doğrusu. Peki. Şöyle bakıyorum. Evet, biraz karambol bir pozisyon olmuş. Pozisyondan da sonuç alamamış Galatasaray. Dakikalar 12'yi gösteriyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şimdi sahanın tamamını göremiyorum ama hani kameranın olduğu değil ama karşı tribünün maraton kısmı bayağı dolu gördüğüm kadarıyla. Hiç boşluk falan göremedim. Belki Görkem oradan görebilir. Hani stadın üst tarafları belki boşsa bilmiyorum. Göremiyorum çünkü. Ama dediğim gibi yani kameranın çektiği açının karşısındaki kapalı tribün full. Hatta baya bir ateşli bir taraftar da var az önce. Gördüm. Bu arada şimdi ceza sahasında bir orta. Osimhen'den önce bir müdahale ama Galatasaray baskıyı kurdu. Dakikalar 12'yi gösterirken üst üste ataklar Galatasaray'dan 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray'ın baskısı da yine devam ediyor. Bir sağdan bir soldan gelmeye çalışıyor. Biraz merkezi sanki kullansalar daha iyi olacak gibi gözüküyor bence. Çünkü kanatlara karşı daha doğrusu kanatları şu ana kadar iyi savundu. Merkezden ataklarda en azından topla beraber kat eden oyuncuları var. Bu arada ceza sahasında bir orta kaleciyi geçti. Osimhen'den önce bir müdahale. Çok özür dilerim. Osimhen, Barış indirdi. Osimhen'den önce kaleci çıktı. Boşa çıktı ama sonrasında Çorum Futbol Kulübü oyuncuları uzaklaştırmayı başardı. Gördüğüm kadarıyla Smolcic bu pozisyonda çok dikkatliydi ve uzaklaştırmayı başardı. Evet, taç atışıyla oyun devam edecek. Hakemin Barış'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı verdiğini söyleyelim. Barış yerde kaldı. Sonrasında çimden seken top taca gitti ve Çorum Futbol Kulübü taç atışıyla oyunu tekrar devam ettirecek. Bu arada etkili bir
kontratak gerçekleştiriyor. Şimdi Çorum Futbol Kulübü sağ

taraftan etkili geldiler. Bir ara pası ama yerini bulmadan atak devam ediyor. İlginç olan biraz panik yapıyor Çorum Futbol Kulübü oyuncuları. Az önce çok güzel bir pozisyondaydı ama pozisyonları vardı daha doğrusu. Ama çok acele ettiler. Biraz da panik yaptılar. Sonrasında da Galatasaray'da pas arası yapan oyuncu Barış Alper ve pozisyonda uzaklaştırdı. Yani çok oyuncuyla geldi Çorum ama etkili olamadı. Dakikalar 14, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sevgili Burak Bey, sizin kuponunuz herhalde yatacak gibi gözüküyor. Çünkü hani şu dakikada korner olsa kullanması 15'i geçecek. O yüzden 0-15'teki o iki korner kısmı olmayacak gibi gözüküyor. Üzüldüm yani eğer. Yani 30 saniye var şu anda. Şimdi ceza sahasında bir orta. Osimhen kafayı vurdu dışarıda. Çok tehlikeli bir pozisyon. Barış Alper ortaladı. Osimhen çok iyi zıpladı. İyi bir kafa vuruşu. Felipe'yi geçen top. Kale direğinin yanından avuta gitti sevgili dinleyiciler. Yani çok az farkla avuta giden pozisyon. Kaleyi bulsa Felipe'nin de yapacağı çok fazla bir şey yoktu. Net bir pozisyon daha Galatasaray adına dakikalar 15'i gösterirken Felipe az önce yan topta hata yaptı. Evet, az önce faul vermiş hakem burada ama burada da faul yokmuş ya gördüğüm kadarıyla. Hiçbir faul göremedim ben bu pozisyonda ama hakemin kararı faulmüş. Dakikalar 16, mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şöyle bir istatistiklere bakalım. Bir sakatlık var. Biz de bu sakatlık arasında şöyle bir 30 saniyelik bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dakikalar 17 ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray'ın bir 6-7 dakika baskısı vardı ama sonrasında Çorum Futbol Kulübü'nde hızlı çıkmaya çalıştığını söyleyelim. Bu arada hakemler yeni kuralları uyguluyor. Taç atışında saymaya başlıyorlar. Güzel, aman unutmasınlar. Yeni kurallar var biliyorsunuz. Taç atışını daha erken kullanması için. Yine kale vuruşunu daha erken kullanmaları için biliyorsunuz yeni kurallar var. Bu kuralları uygulasınlar. Rica ediyoruz. Evet, burada da Sané kendisine faul istedi ama hakemin handball elle oynadığını tespit ederek, yani Sané çok kolay bir şekilde kendini yere bıraktı. Sonrasında topu elle tuttu hakem, faul verecekti ama hakemin kararı burada faul değil, elle oynama ve topu da Çorum Futbol Kulübü'ne verdiler. Dakikalar 18'i gösteriyor. Bu arada çok büyük bir hata Abdülkerim'den ama son anda Uğurcan çıktı ve uzaklaştırmayı başardı. Bir anda büyük bir hata vardı. Geri pasında çok kısa bir pas verdi Abdülkerim ama Uğurcan çok dikkatli ve pozisyonu da önlemeyi başardı. Topu da uzaklaştırmayı başardı. Evet, Galatasaray 0.46 gol beklentisi üretti. Şu ana kadar 5 şutu var. 0 isabetli şutu var. Onu bir belirteyim. Bir tane büyük şansı var. Bir köşe vuruşu kullandılar. %87 pas isabetiyle oynadı sarı kırmızı takım şu dakikaya kadar. Hemen şöyle bakalım başka ne var. Ceza sahası içinden 3 şut attı. İkisi ceza sahası dışından. Ama henüz isabet sağlayamadılar. Rakip ceza sahasında sadece 5 kez topla buluştu. Galatasaray az, yani 20 dakika itibariyle aslında az da diyebiliriz. Daha fazlası olabilir. Bu arada Çorum Futbol Kulübü etkili geldi. Şimdi ceza sahasında bir orta Davinson Sanchez uzaklaştırmayı başardı. Çorum Futbol Kulübü hata devam edecek. Dakikalar Abdülkerim'den çok büyük bir hata bu arada. Geri pası verirken ayağının krampon çivileriyle böyle geri pas vermeye çalıştı ama sonrasında kaptı. Çorum Futbol Kulübü oyuncuları çok etkili geldiler ama sonuç alamadılar. Bu arada şimdi uzaklardan bir şut Serdar'dan dışarıya. Evet, Çorum'un etkili olmaya çalıştığı pozisyonlar dakika 20'yi gösterirken bakalım. Çorum Futbol Kulübü Galatasaray'ın atak oynarken hani üretemedi, daha doğrusu üretip atamadığı pozisyonları var çünkü. Anlarda gol bulup biraz daha direncini artırabilecek mi göreceğiz. Üçüncü bölgede Galatasaray %80 pas isabetiyle oynadı. Yine ortaları var. %57 isabette orta yaptılar şu ana kadar. Bu arada savunmanın arkasına atılan bir top. Şimdi Çorum Futbol Kulübü etkili gelebilir. Ama pozisyonda kayboldu. Biraz ağırdan aldı Yunan oyuncu ve pozisyonda kayboldu. Şimdi yerde kalan bir Çorumlu oyuncu var. Kalkmadı ısrarla. Ayağı. Bu arada Torreira koşarken ayağına basmış. Acaba burada bir VAR incelemesi olur mu? Bir daha bakalım. Oyuncu yere düştükten sonra Torreira Diyeceksiniz ki kasti müdahale mi? Bence değil. Çünkü koşuyor oyuncu. Torreira koşuyor. Ve koşarken hani ayağını attıktan sonra oyuncunun ayağı aşağıda olduğu için basıyor. Biraz pozisyon gereği bir şey ama acaba olabilir mi bilmiyorum. Normalde tabanla basıyor aslında Torreira. Ama kasti bir müdahale bence yok. Yani burada çok fazla bir şey yapamaz Torreira. Değil. Başka birisi de olsa çok da bir şey yapamaz. Osimhen kart görür mü? Hatırı sayılır bir miktarda bahis almış dinleyicimiz. Sevgili Levent abi. Peki. Yani bilmiyorum. Ancak belki olumsuz bir skor olursa falan. Belki çok kaçırırsa olabilir ama diğer türlü görmez herhalde. Niye görsün ki? Değil mi? Normal şartlarda görmez. Evet, Berat yerde kalan oyuncu. Torreira ile mücadelesinde yerde kaldı. Ayağına bir darbe aldığını söylüyor. Ama hani VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi. Bence ağır olurdu. Eğer VAR çağırıp bu pozisyonda kırmızı kart falan incelemesi ise bence çok ağır olurdu. Ben öyle düşünüyorum. Zaten yapmadılar. Peki. Evet, mücadeleye bakalım. Bu arada Galatasaray şimdi etkili gelmeye çalışıyor. Şalay'a atılan pas. Şalay kontrol edemedi. Şimdi sevgili dinleyiciler, şu ana kadar 0.46 gol beklentisi. Galatasaray'da XG dakika 23. Evet, bu arada Berat hala dışarıda. Biliyorsunuz sakatlık sonrasında oyuncu hakem görmedi Berat'ı. Bu arada 1 dakika değil 2 dakika falan oldu. Tam da ben bunu söylüyordum işte, yani hakemlerimiz hani dışarı çıkarıyorlar ama içeri almakta problem yaşayabilirler. Oyuncu artık kendisi inisiyatif alıp artık hocam sen almıyorsun ama ben içeri girmek istiyorum neredeyse diyecekti Berat. Bekledi kimse almayınca. Hani böyle bir problem yaşayabiliriz. Bu arada Sané şimdi kendi pozisyonu üretmeye çalışıyor. 4 oyuncunun arasına girdi, sol tarafa bıraktı. Sol tarafta Barış Alper, Jakobs da pas taştı. Jakobs 0 aynı ortayı yapabilir mi? Hayır, yaptırmadılar. Jakobs ortayı yaptırmadı. Çorum Futbol Kulübü oyuncusu gördüğüm kadarıyla Serdar Gürler pozisyonda dikkatli ve Jakobs'un bindirmesine, dribblingine benzer şekilde karşılık verdi. Evet, hakem şu an

da sayıyor avut atışını hemen kullansın diye. Dediğim gibi yani bu avut atışlarını erken kullanma tam bizim ligimizin dinamiklerine uyan bir konu. Ama tabii bunu uygulamaları gerekiyor. Onu söyleyeyim. Hakemlerin sayıyor. Bakın eliyle havaya kaldırıp sayıyor. Bu güzel. Haliyle zaman geçiremeyecekler artık kaleciler. Çünkü ben geçmiş yıllarda, yıllarca da burada söyledim. Belki biraz espri yaptık. Kinaye yaptık. Bazıları belki anlamıştır kimler olduğunu ama her pozisyonda çorabını çeken, işte direğe gidip bir tekme atan, varsa bir su, bu arada Galatasaray şimdi etkili gelmeye çalışıyor. Osimhen bir vuruş, kaleci Felipe. Müthiş döndü ve müthiş vurdu ama kaleci Felipe yattı ve kontrol etmeyi başardı. Bir anda sessiz sakin giden bir mücadele. Osimhen, Çorum Futbol Kulübü oyuncularının büyük hatası sonucu topu kaptı. Ceza sahasının dışından çok sert vurdu. Yerden bir vuruş tam köşeye giderken Felipe yattı ve kontrol etmeyi başardı. Yine şimdi Galatasaray etkili gelmeye çalışıyor. Bir vuruş ve top ağlarda. Galatasaray offside var mı bilmiyorum. Birazdan bakarız ama sanki ben offside gibi gördüm. Yunus Akgün topu atan, gol atan oyuncu. Evet, offside bayrağı şimdi kalktı. Ben sanki offside diye gördüm. Acaba yanıldım mı? Bir daha bakalım. Hala yok. Ve sanki Yunus'un omuzu biraz önde gibi gözüküyor. Ben de tam öyle gördüm zaten. Hani Sara'dan topun, Sara'nın ayağından top çıkarken Yunus'un omuzu öndeydi gibi. Evet. Doğru, doğru görmüşüz ve ofsayt bayrağı da kalktı. Şimdi oyun tekrar başlayacak. Galatasaray'ın bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal oldu. Dakikalar 25'i gösterirken. Ne demiştik? Galatasaray'ın şu ana kadar 0.49 gol beklentisi, bir büyük şansı var. Bir köşe vuruşu kullandığını söyleyelim. Sadece iki kez faul yaptı Galatasaray. Bu da aslında gayet iyi bir faul sayısı. Neredeyse faul yok maçta. 139 isabetli pası var. Bir kez top çaldı. Bu arada Çorum Futbol Kulübü etkili gidiyor. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu var mı? İnanılmaz. Kaleci Uğurcan'dan sıyrıldı ve topu ağlara gönderemedi. Ama öncesinde offside bayrağı var. Hani gerçekten ilginç bir pozisyon. Offside var mı tartışılabilir ama yok, hayır. Offside böyle santimlerle var. Olmasa da ilginç. Uğurcan'ı geçtikten sonra topu ağlara gönderemedi. Çorum Futbol Kulübü oyuncusu, ilginç bir pozisyondu. Şu ana kadar Galatasaraylı oyuncuların reytinginin ortalaması 6.70. Çorum Futbol Kulübü'nde de 6.72. Daha fazla tabii, top uzaklaştırma var. Belki topa sahip olamasalar da en azından ikili mücadelelerde daha diri duran bir Çorum Futbol Kulübü var. Galatasaray'a göre söylemiyorum. Kendi standartlarına göre şu ana kadar iyi oynadıklarını söyleyelim. 6 şutu var Galatasaray'ın, 5 değil 6 olduğu isabetli bir gol beklentisini söylemiştim. Bu biraz şey oldu. Düşük bence bu kadar şuta göre. Çok isabetli şut atamadıkları için gol beklentisi de tabii düşük oldu. Şimdi bu arada yine Çorum Futbol Kulübü etkili gelmeye çalışıyor. Sol taraftan eksik yakaladılar Galatasaray'ı. 4'e 4 pozisyon. Şimdi sol taraftan ceza sahasına girecek oyuncu. Bir orta. Davinson Sanchez yerde ama son anda yerdeyken müdahaleyi yaptı. Davinson Sanchez yerdeydi. Sonrasında Galatasaray etkili gelebilir. 2'ye 1 yakaladı. Şimdi Galatasaray sağ taraftan Sané, 3'e 3 oldu. Sané ne yapacak? Kendisi çok kötü kullandı. Sané gerçekten çok güzel bir pozisyondu Galatasaray'ın yakaladığı. Önce 2'ye 1'di. Sonrasında 3'e 3 oldu. Bir anda bir Galatasaraylı oyuncu daha geldi ve yine Çorum Futbol Kulübü'nden oyuncular da geldi. Ama yine de iyi bir çapraz koşu vardı. Yanlış görmediysem Torreira gelmişti oraya. Bir oyuncuyu yanında götürdü ve bomboş bıraktı Sané'yi ama Sané sağ ayağıyla çok etkisiz bir vuruş yaptığını söyleyelim ve Felipe de kalede rahat bir şekilde kontrol etti. Rakip ceza sahasında 6 kez buluştu Galatasaray şu ana kadar. Topla buluştu, çok fazla topla buluşamadı.
Şöyle bakıyorum. Başka ne var? İsabetli pas sayısı tabii artıyor.

Pardon, rakip ceza sahasında 18 kez topla buluştu. Düzeltiyorum. Bakalım başka ne var? Evet. Rakip ceza sahasında pas 33. 43 denemenin 33'ü başarılı. Uzun top 15'te 5. Orta şu ana kadar 9'da 4. %44 başarıyla oynuyor Galatasaray. Çorum'u da söyleyeceğim bu arada. Merak etmeyin, hani tek taraflı söylemeyeceğim. Zeminde ikili mücadele Galatasaray 15'te 4 %27. Hava topu mücadelesinde %67, 9'da 6 gibi bir başarısı var. Galatasaray'ın top sürmede yine 9'da 3, %33 gibi bir başarısı var. Başarılı top çalmada çok fazla olmadı tabii. Galatasaray bir top çaldı diyebiliriz. Pardon, savunma anlamında söylüyorum. Evet, doğru. Pas arası 4 yine Galatasaray'da. Geri kazanma 17, top kazanmışlar şu ana kadar. Evet, 0-0'lık beraberlikte devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çorum çok etkili olamadı şu ana kadar. Kaleci kurtarışında da henüz Uğurcan'ın kurtarışı yok. Çorum'a bir de bakalım neler yaptılar şu ana kadar. Hemen sizlere aktaralım sevgili dinleyiciler. Evet, şu ana kadar 0.17 xG ürettiler. Gol beklentisi ürettiler. Büyük şansları yok. Toplam 2 şut attılar. Kaleci kurtarışı 2 gözüküyor ama tabii Çorum Futbol Kulübü'nün kalecisinin kurtardığı kurtarış 2. Kornerleri yok. 1 faul yaptılar şu ana kadar. Çok temiz maç oynadıklarını söylemiştim. Pas sayısı 99, top çalma 7, serbest vuruş 3. Galatasaray 3 faul yaptı çünkü. Ratingleri, yani bu bütün oyuncuların ortalama ratingleri 6.74. Onu da söyleyelim. Evet, bu arada taç atışında da sayıyor. Söylemiştim şimdi. İki şut olduğunu söylemiştim. İsabetli şutu yok Çorum Futbol Kulübü'nün. Bu arada Sané'ye geliyor şimdi Galatasaray. Etkili bir pas olabilirdi, olmadı. Pas arası yaptı Çorum Futbol Kulübü ve şimdi etkili gelmeye çalışıyor ve bir sarı kart gelecek. Yunus çıldırdı ama bence çıldırmasına gerek yok. Net bir sarı kart. Hani güldü pozisyonda sarı kart sonrası ama hakeme de hayır diyor. Sarı kartın tam böyle tanımı aslında. Tutup formasını arkadan çekiyor. Bence, değil mi? Yani herhalde öyleydi. Bir dakika. Bakalım. Yanlış olmasın. Ay yok. Sarı kart ağır olmuş ya. Özür dilerim. Düzeltiyorum. Sarı kart biraz ağır olmuş ama şöyle. Ya arkadan faul yaptığı için vermiş. Yani Yunus hakkı da olabilir. Verilmese de kimse bir şey diyemez. Ama verse de kimse bir şey diyemeyeceği bir pozisyon ki verdi. Ona istinaden verdi zaten. Ben sanki ilk gördüğümüz zaman formasından çekildi diye gördüm ama formadan çekme yok. Sadece biraz boğuşma vardı. Okan Hoca da çok itiraz etti. Pozisyon sonrasında o da bir sarı kart görebilir. Dördüncü hakeme itiraz ediyorum. Bakıyorum. Başka ne söyleyebilirim size? Evet, rakip sahada topla buluşma 5 Çorum Futbol Kulübü'nden. Rakip ceza sahasına girme 18. İsabetli pas 78 oldu Çorum Futbol Kulübü'nün. 99 103 denemedi. 78'i başarılı. Bu da biraz kötü bence. Daha çok merkezde oynanıyor oyun. Bu arada Osimhen şimdi Galatasaray'da gole yaklaştı. Osimhen ceza sahasına bir vuruş, kaleci Felipe ofsayt var mı? Var. Bir anda çok etkili geldi Galatasaray. Osimhen kaleciyle karşı karşıya, Felipe kurtardı ama pozisyonda ofsayt varmış. Gerçi yani Osimhen'e de hak vermemek elde değil. Tam hareketleniyor. Sonrasında Yunus atmamış o pası. Bir daha duruyor. Bir daha hareketleniyor. Bu durumda da çok net bir ofsayt oluyor. Çünkü ilk hareketlendiği anda savunma oyuncuları öne çıktı. İkinci hareketinde ofsaytta bıraktılar. Dakikalar 33'ü gösteriyor ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Her ne kadar Galatasaray
daha etkili gözükse de, daha fazla topa sahip olsa da, %61 topa sahip oldu. Daha fazla gol beklentisi yarattı. Daha fazla atakları var ama henüz gol bulmayı başaramadı Sarı Kırmızı. Bu arada şimdi gelmeye çalışıyor Osimhen. Bir vuruş yanalarda. Osimhen'le kaçırdı Galatasaray. Barış sol taraftan ekmeğini taştan çıkardı. Gerçekten biraz da şans. Bir anda yaptığı orta savunmaya çarptı. Tekrar Barış dışarı çıktı. Bir daha içeri girdi. Çünkü önünde kaldı top. Bir daha ortaladı. Osimhen tam köşeye gönderdi. Savunmaya çarpan top da kornere gitti. Ve şimdi köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. 7 oyuncu var ceza sahasında. Bir orta, bir kafa dışarıda. Evet, Osimhen bana sarıldılar diyor. Hakemin kararı devam bu pozisyonda. Yani Osimhen vurmuş kafayı. Korner mi bekledi acaba? Olabilir, kornere bir şey diyemem. Ama Davinson Sanchez de beraber zıplamış. Yani Osimhen'i de aslında bozan Davinson Sanchez'miş bu pozisyonda gördüğüm kadarıyla. Evet, Avrupa'daki maçlara da bir bakalım. Başka neler var? TFF 1'de Esenler Erokspor Sarıyer maçı 0-0 devam ediyor. Hollanda'da Telstar Sparta Rotterdam karşısında 1-0 geride. Özellikle majör liglere bir bakalım. Bu arada Barış da gelmeye çalışıyor. Barış kontrol edemedi. Evet. Aa, devam ettirdi. İlginç. Barış da çıktı diye bıraktı ama sonra hakem devam ettirince devam et. O da şaşırdı. Şimdi bu arada Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen vuramadı. İnanılmaz bir pozisyon. Bir anda hem Galatasaray'da hem de Çorum Futbol Kulübü oyuncuları ciddi bir konsantrasyon kaybı yaşadılar. Özellikle Çorumlu oyuncular. Gerçekten ilginç. Neden diye sorarsanız, top çıktı diye bir anda bıraktılar. Barış devam ettirdi. Sonrasında çekilen şut yine bu arada büyük bir hata Çorum Futbol Kulübü oyuncularından ve şimdi sağ taraftan Sané'ye gelmeye çalışıyor Galatasaray. İçeride 4 oyuncu merkeze Yunus Akgün bir vuruş savunmadan döndü. Sané dışarıya. Düzeltiyorum. Şalay dışarıya. Evet, ilginç. Az önceki pozisyonu bir görmek lazım. Barış top çıktı diye bıraktı ama aslında topun tamamı çıkmamıştı. Çorumlu oyuncular da bıraktı. Çok ilginç. Sonrasında Torreira merkeze Şalay'a bıraktı. Şalay'ın şutu Sané'ye çarptı. Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen kaleciyle karşı karşıya. Ama tam vuruş yapacakken Çorum Futbol Kulübü oyuncusu dokundu ve sonrasında Osimhen'in pozisyonu da bozuldu. Yani bir anda yaşadıkları bir konsantrasyon kaybı gol yemelerine neden olacaktı. Onu söyleyeyim ama bence ucuz atlattılar pozisyonu. Dakikalar 37. 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, şöyle bakıyorum. Şimdi kaleci Felipe'ye kadar gelen bir geri pası orta sahadan falan geldi. Yani böyle keyfi keder bir geri pası. Niye böyle bir geri pası oldu onu da bilmiyorum. Ama şimdi bu arada yine Çorum hata olabilir. Ama Şalay'ı ters kademe yaptı ve pozisyonu da engellemeyi başardı. Şimdi Galatasaray sol taraftan gelmeye çalışıyor. Barış diyor ki beni tutan oyuncu 10. kez faul yapıyor diyor. Yani işte el kol hareketiyle diyor ki daha çok faul yaptı. Bir sarı kart istiyor. Gördüğüm kadarıyla ama maçtaki toplam faul sayısı zaten şu anda 3-4. Pardon, Çorum Futbol Kulübü oyuncuları 2 kez faul yaptılar. Yani toplam 2 kez faul yaptılar. O öyle bir faul sayısı yok. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Haliyle buradaki o isteği de çok karşılık bulmadı. Evet, yerde kaldı Çorumlu oyuncu ve şimdi bir serbest vuruş kullanacak. Dakikalar 38'i gösterirken 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Rams Park'ta sevgili dinleyiciler. Çok ilginç pozisyon ya. Yani Barış topu çıktı diye bıraktı. Çorumlu oyuncular bıraktı. Sonrasında ceza sahasında bir orta ve golü yiyordu Çorumlu oyuncular. Yani Çorum Futbol Kulübü büyük bir konsantrasyon eksikti. Bir anda bıraktılar top çıktı diye ama aslında top çıkmamıştı. Evet, yine Galatasaray gelmeye çalışıyor. Sol tarafta ciddi bir boşluk var. Bu arada ceza sahasının dışından bir vuruş kaleci Felipe'den yine müthiş bir

kurtarış. Felipe Gabriel Sara'nın vuruşunda savunmaya da çarpan top bir anda diğer köşeye gitmeye başladı ve çok da sert bir şuttu ama Felipe yattı ve topu da uzaklaştırmayı başardı ama Galatasaray hatağı da devam edecek dakikalar 39'u gösterirken. Şöyle bakıyorum. Şimdi yine sol taraftan gelmeye çalışıyor Serdar ve Gökhan Sazdağ'ın kanadını çok fazla kullandı şu ana kadar. Bu arada evet iyi bir hata vardı Çorum ama değerlendiremediler. Şimdi sol taraftan o kadar iyi bir atakları vardı ki niçin bunu söylüyorum. Çok az adamla yakalanmıştı Galatasaray ama o kadar oyalandılar ki rakip 3. bölgede. Bu arada evet gerçekten Felipe burada müthiş kaldı. Bir anda top sağa giderken sola döndü ve çok önemli bir pozisyonda gole izin vermedi Felipe'den. Net kurtarışlar Çorum Futbol Kulübü'nde. Evet, orta sahada Freddy'nin yaptığı faul sonrası Galatasaray serbest vuruşu kullanacak şimdi. Freddy özellikle hani çok şey beklenen oyunculardan birisi. Yine Borza aynı şekilde Çorum Futbol Kulübü'nde, değil mi? Önemli şeyler beklenen oyuncularından birisi. Jesus Ramirez ileride biraz daha top tutması bekleniyor. Biraz daha oyunu demlemesi, dinlendirmesi bekleniyor ama şu ana kadar yaptığını söyleyemeyiz. Alexandros Kuzuris yine Yunan oyuncu. Yunan milli takımda da oynuyor. Onun da daha etkili olması bekleniyor Çorum'da. Çünkü bunlar olmazsa zaten hani böyle deplasmanlardan, böyle zor deplasmanlardan puan almak çok zor. İleride rakibin birinci bölgesinde ya da üçüncü bölge dediğimiz bölgede daha fazla pas için buradaki oyuncuların biraz top tutması gerekiyor. Bence Çorum'un şu ana kadarki en büyük problemi bu. Yine Serdar sağdan daha etkili bindirmeler yapabilir. Yapabildi mi diye sorarsanız cevabım hayır. Marcus Karsbark da o da aslında hani beklenti yaratan oyunculardan birisi. Norveçli biliyorsunuz. Daha önce de Lillestrøm'de yine fena bir performansı yoktu ama şu ana kadar etkili mi diye sorarsanız yok. 4-1'in o öndeki dörtlüden birisi Freddy ile beraber. Berat kesici rolünde Freddy ve Karsbak'ın biraz daha top taşıyıcı. İşte oyunu biraz daha kurgulayan tarafta olması bekleniyor. Bu arada Galatasaray sağ taraftan Yunus Akgün'le geldi köşe vuruşu. Galatasaray'ın etkili bir atağı vardı ve Penestra bu pozisyonda çok dikkatli ve yattığı topu da kornere gönderdi. Yunus Akgün'ün tehlikeli bir bindirmesi vardı ama gole izin vermedi. Şimdi köşe vuruşu, bu arada Yunus şu anda dışarıda tedavi istiyor. Ne oldu bilmiyorum. Evet, Yunus Akgün yerde sevgili dinleyiciler, sağlık ekibi koşuyor ama saha dışında yerde, oyun devam edecek gibi gözüküyor. Sevgili Levent abi, Icardi'nin olmaması Osimhen'e yaramamış diyor. Ceza sahasında bir orta, bir kafa ve bir korner daha. Üst üste köşe vuruşları Galatasaray'dan dakikalar 43'ü gösterirken bu kez de Ramirez topu kornere gönderdi ve üst üste aynı noktadan köşe vuruşu kullanıyor. Bir kafa daha geldi bu kez. Evet, bu kez Galatasaraylı oyuncular vurdu. Osimhen vurdu ve top da farklı bir şekilde avuta gitti. Dakikalarda 43'ü gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, bakalım Yunus Akgün devam edebilecek mi? Oyun tekrar başladı. Güzel olan şey şu. Oyun hemen başlıyor. Kaleciler artık vakit geçiremiyor. Out atışlarında özellikle hemen oyuna başlamak zorundalar. Tabi burada da şöyle bir şey olur. Örnek veriyorum, eğer yakınlarında bir top yoksa işte topu almaya gidebilirler. Korner çizgisinin yakınından falan çıktıysa top avuta. Yani orada top toplayıcı çocukların ya da sahadaki o topların varlığı da önemli. Ben size söyleyeyim çünkü.

2-2 yakalasa bile 3-2 bulması zor. Galatasaray öyle ben gol atacağım izlenimini vermedi bana bu maçta. Yani güven vermedi, onu söyleyeyim. Hazırlık maçlarındaki temposuna benzer bir karşılaşma oluyor. Ha, bakmayın o kadar şut çektiğine. Bakmayın peki. Şimdi Leroy Sané ile etkili gelebilir Galatasaray. Ceza sahası çevresinde oldukça kalabalık Çorumlu oyuncular. Şöyle bakalım, ceza sahası içerisinde bir orta bir el itirazı ama Barış'tan hayır, maçın hakemi devam kararını verdi. Dönen topta Çorumlu oyuncularda kaldı ama onların da ileriye çıkma gibi bir düşüncesi yok. Maçın son bölümünde gelişi güzel ileriye gönderildi bu top. Lemina'da kaldı, ondan da Yunus Akgün'e. Şimdi Yunus Akgün sol kanada çevirdi. Eren Elmalı, topun sahibi Eren Elmalı bir kez daha Yunus Akgün'e döndü. Yunus Akgün şimdi ceza sahası çevresine doğru gönderdiği bir yarı orta diyebilirim. Savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Ardından dönen top bir kez daha Yunus Akgün'de. Yunus Akgün ceza sahası içerisine gönderdi ama yine hiçbir Galatasaraylı oyuncuya gelmedi bu top. Galatasaray Çorum savunmasını bu bölümde bunalttı. Ama sonuç alabiliyor mu? Tabii ki bu konuda şüpheleri var. Birçok futbol severin öyle aman aman net pozisyonları yakalıyor diyemem. Ya bir baskı söz konusu. Top daha fazla Galatasaray'da kalıyor. Bu da gayet normal. Çünkü Çorum 2-1 önde olan taraf. Sağ kanattan geliyor Galatasaray. Şimdi ceza sahası içerisinde orta şut karışımı bir vuruş. Yanılmıyorsam Barış. Evet, Barış Alper bu topu gönderdi. Orta şut karışımı bir vuruştu ve top doğrudan taca çıktı. Yunus Akgün bugün çok mücadele eden isimlerden biri Galatasaray'da. Az önce de şık bir çalımla rakibini ekarte edip yerde kaldı ama dönen top Galatasaraylı oyuncularda kaldığı için maçın hakemi avantaja oynattı. Topla oynama oranlarına dönecek olursam %63'e %37'lik Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Dakikalarda 86'yı gösteriyor. Hatta 87'ye doğru gidiyoruz. 2-1 Çorum'un üstünlüğü var bu mücadelede.

Yine Galatasaray net bir pozisyon yakaladı Sané'yle ama ağır kalınca Leroy Sané istenilen vuruşu gerçekleştiremedi. Yine dönen top uzaklardan bir şut ama üstten farklı bir şekilde avuta gitti. Kazımcan bu vuruşu yapan oyuncu Galatasaray'da. Victor Osimhen oyuncu da tabii ki arkadaşlarına kızıyor maçın bu bölümünde. Neden hava topu göndermiyorsunuz, neden uzaklardan şut çekiyorsunuz dercesine vücut dilinden anladığım kadarıyla takım arkadaşlarına bir şeyler aktardı. Az önceki pozisyonun hemen ardından kale vuruşu kullanıldı ve kullanılan kale vuruşu yine Galatasaraylı oyuncularda kaldı. Şimdi sağ kanattan gelecek Galatasaray Leroy Sané. Leroy Sané ceza sahası çevresinde iki çalım attıktan sonra şık bir vuruş yarım voley ama top yine kalecide kaldı. Top yine kalecide kaldı. Yunus Akgün'le bir ver kaçı vardı burada Leroy Sané'nin. Şık bir vuruşa imza attı ama top kalecinin kollarında kaldı. Kaleci vuruşu gerçekleşti ama hiçbir Çorumlu oyuncunun artık rakip yarı alana gitme gibi bir niyeti yok benim anladığım. Top doğrudan Galatasaray'ı oyuncuların ayaklarında kalıyor. Bu bölümde 2-1'i korumaya çalışıyor. Çünkü 10 kişi de mücadelesine devam eden bir Çorum takımı var sahada. 70. dakikada Aleksandros kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. 2-1 çok önemli bir skor. Yani sezona sen Galatasaray galibiyetiyle başlamak demek. 3 tane isabetli şutun var. Bunlardan ikisi isabetli oluyorsa yani muhteşem bir galibiyet diyebiliriz. Şayet maç bu şekilde sonuçlanırsa onu korumaya çalışıyor Galatasaraylı oyuncular. Şöyle bakalım şimdi sizlerden gelenlere. Abi bence maç berabere bitecek. Galatasaray bu oyunla şampiyon falan olamaz demiş. Sevgili İlker Bey mesajını gönderiyor. Devam edelim. Bayağı bir mesaj birikti. Sizlerin de görüşünü almak istiyorum demiştim. Ve mesajlar geliyor. Şimdi Galatasaray yine uzaklardan bir şut kaleci muhteşem çıkardı. Kalecinin yine muhteşem kurtarışlarından biri. Eren Elmalı ceza sahasına girilirken hemen şutunu gerçekleştirdi. Kaleci uzadı adeta ve topu kornere çelmeyi başardı. Karşılaşmanın 89.

30. dakikasındayız. 2-1 Çorum önde. Leroy Sané oyundan alındı ve Kaan Ayhan oyuna girdi. İşte yedek kulübesindeki kalite, öyle söyleyeyim. Yani Leroy Sané çıkıyor, Kaan Ayhan oyuna dahil oluyor. Galatasaray'ın ilk 11'i bir kenara bırakalım. Yedek kadro kalitesi bile yani muhteşem seviyede. Her zaman söylediğim gibi. Köşe vuruşu kullanacak şimdi sarı kırmızılılar. Karşılaşmanın hakemi henüz işaretini vermedi. Ceza sahası içindeki oyuncuları tabii ki uyarıyor. Bu arada bir orta ve top ağlarda Galatasaray beraberlik golünü buldu. Victor Osimhen kaydetti yanılmıyorsam. Bir kafa vuruşu ve top ağlarda Galatasaray beraberliği 90. dakikada buldu. 2-2'ye geldi skor. Tabii Galatasaraylı taraftarların bazı bölümleri beraberliğe sevindi ama bazı bölümleri de bu sevince ortak olmadı. Kalecinin çok ciddi hatası var ya burada. Bir kez daha bakayım. Victor Osimhen iyi yükselmiş. Kaleci kapattığı köşeden kalesinde golü görüyor. Ama muazzam yükseliyor yine Osimhen. Yani dünya yıldızı diyorum ya. Abi gerçekten abartısız, çok bambaşka seviyede bir oyuncu ya Victor Osimhen. 3-4 tane savunma oyuncusunun arasından yükseliyor. Ve kafa vuruşunu yapıyor. Topu ağlarla buluşturuyor. Yani çok enteresan özelliklere sahip bir oyuncu. Agresiftir. O ayrı. Bakın karakteriyle alakalı bir şey söylemiyorum. Ha, canlı da gördüm bu arada. İmza isteyen, fotoğraf çekilmek isteyen herkesin tek tek yanına gitti Victor Osimhen. Villarreal maçının hemen ardından. Onu da söyleyeyim. Ha, diğer oyuncular gelmiyor. Victor Osimhen tek tek gitti. Hepsine sarıldı bakın. Çocuklara, çoluk çocuğa hepsine sarıldı. Onu da gördüm. Yani karakterinin de yani sağ içini bilmiyorum. Artık siz ne düşünüyorsunuz ama sağ dışında da ben muhteşem bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Öngörüyorum en azından gördüklerim. Şimdi Çorum etkili gelebilir. Ceza sahası içerisinde %100'lük bir golü kaçırdı Çorum. %100'lük bir golü kaçırdı. Ve daha sonrasında da oyun hareketlendi. Uğurcan Çakır kale vuruşunu kullandı. 90+1'i geride bıraktık. +7 işareti geldi. Son 6 dakikanın içindeyiz. Bakalım sezonun ilk resmi karşılaşmasında 10 kişi kalan Süper Lig'in yeni takımlarından olan Çorum puanla ayrılabilecek mi Rams Park'tan? Hele hele 10 kişi 70. dakikadan bu yana 10 kişi mücadelesine devam eden bir Çorum takımı sahada varken böyle bir atmosferde sen beraberlik bile alabiliyorsan yine gayet başarılı bir sonuçtur. Rams Park deplasmanında öyle kolay değil. Onu da söyleyeyim. 90+2 son 5 dakika. Şimdi Lemina ile çıkma isteği var Galatasaray'ın. Orta alana kadar topu sürdü. Pas verebileceği arkadaşını arıyor. Lemina sağ kanada gönderdi. Galatasaray'ın atağı şekilleniyor. Şimdi sağ kanattan Galatasaray Yunus'la gelmeye çalışıyor. Yunus'un pası Eren topun kontrolünü sağladı. Sol kanada açılan bir top. İçeriye gönderilen bir orta savunma araya girdi. Uzaklardan bir şut gelir mi? Hayır. İlkay şutu çekmedi. Barış Alper'le oynadı. Barış Alper Yılmaz. Bir orta denemesi daha yine savunmaya çarpan top. Kendi bulunduğu bölgeye geldi ve Barış topun kontrolünü sağladı. Şimdi Barış Alper Yılmaz son çizgiye indi ama yerde kaldı. Arkadan çekti işareti var. Hayır diyor maçın hakemi. Formadan çekildim itirazını yapan Barış Alper'e kalk yerden dedi vücut dilinden anladığım kadarıyla ve kale vuruşu kullanacak şimdi Çorum takımı. 2-2'lik bir eşitlik. Mesajlar geliyor. Yorumlarınızı yapmaya devam edin. Bakın hepsine cevap vermeye çalışacağım. Güzel gollü bir karşılaşma. Yani ilk yarının aksine ikinci yarıda 4 golün çıktığı bir mücadele. Ya kim kazanır, kim kaybeder işin pek o tarafıyla ben ilgilenmiyorum. Ama seyir zevki açısından da oldukça iyi bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum.

Bir yandan siz bu sesi duyuyorsunuz ya. Bir yandan televizyondan sese bakıyorum. Hani bir taraftarın tepkisi var mı acaba? Yönetim aleyhine bir tezahürat var mı diye. Onun kontrolünü sağlayıp size son dakika bilgisi verebilmek adına zaman zaman sesi de açmaya çalışıyorum. Ondan da bahsedeyim. Galatasaray şimdi yine etkili gelebilir. Sol kanada açılan bir top. 90+4'ün de son saniyeleri ceza sahası içerisine gönderilmek istenen bir top. Ama savunma araya girdi. Dönen top yine Galatasaraylı oyuncularda kaldı. Lemina ile atak tekrardan şekillenecek. 90+4+7 işaret edilmişti. Ceza sahası içerisine gönderilen bir top. %90'lık bir pozisyon ama yine golle sonuçlanmadı. Gabriel Sara, yine günün etkisiz isimlerinden biri Gabriel Sara, topun kontrolünü sağlayamadı. Uzaklaştırılan top bir kez daha Galatasaraylı oyuncularda kaldı. Baskının iyice arttığı bölümlerdeyiz. Galibiyet golü için yüklenmeye devam ediyor Galatasaray. Ceza sahası içerisine bir orta, yine savunma topu karşıladı. Lemina müdahalede bulundu ve yine oyunun kontrolü Galatasaray'da. Son 2,5 dakikanın içerisindeyiz. Şimdi Galatasaray'dan iyi bir paslaşma. Uzaklardan bir şut, üstten avuta gitti Yunus Akgün. Kaleyi yoklayan isim Galatasaray'da. Çerçeveyi bulamadı. Çok koşan, çok mücadele eden oyunculardan biri Yunus Akgün. Uzaklardan denedi. Victor Osimhen de ellerini açıyor. Burada boştum dercesine ellerini havaya kaldırdı ama Yunus Akgün doğrudan şutu çekme tarafında yer aldı diyeyim. 90+5 tamamlanmak üzere. Şimdi yine sağ kanattan gelişiyor Galatasaray'ın atağı. Ceza sahası içerisinde Yunus topu göndermek istedi. Savunma ayakla topu kontrolünü sağladı. İki pas yapamıyor bu bölümde Çorum FK. Uzaklardan bir şut, yine savunmadan döndü Lemina. Ceza sahası içerisine mi? Oldukça kötü bir şut. Alakasız bir noktaya gönderildi. Barış Alper Yılmaz yanılmıyorsam. Yani ceza sahası içerisinde topun kontrolünü sağladı. Bakın, ceza sahası içerisinde diyorum. Barış Alper Yılmaz orta mı yapacak, pas mı verecek derken Barış Alper Yılmaz kendi kalesine topu gönderdi ama yanlışlıkla gönderdi. Orta sahaya kadar geldi bu top, onu da söyleyeyim. İlginç anlardan biriydi. Gabriel Sara uzaklardan şansını denedi ama yine yavaş ve cılız bir şuttu. Kalecinin üzerine gitti. 90+6'nın ilk saniyeleri oynanıyor artık, son 1 dakika kaldı mücadelenin sonuçlanmasına. 2-2'lik bir eşitlik söz konusu. İstatistikleri sizlere vereyim diyeceğim ama öyle şut sayıları var ki, o kadar şut sayısı var ki 35 tane şutu var Galatasaray'ın. Yani rekora doğru gidiyor. 35 şutu var, bunlardan 13'ü isabetli. Şimdi rakibe bakalım, Galatasaray'ın rakibine. Ya böyle söyleyince yanlış anlaşılmasın. Galatasaray'ın rakibine baktığımda 8 şut denemesi, bunlardan 3'ü isabetli ve bu 3 isabetin ikisi de golle sonuçlandı. 70. dakikadan bu yana da Galatasaray, Çorum 10 kişi mücadelesine devam ediyor. Maçın da son saniyelerinde şimdi Çorum 3. gol için gelmeye çalışıyor. Sağ kanada açılan bir top. Ceza sahası içerisinde bir orta, Uğurcan Çakır kolay bir şekilde topun kontrolünü sağladı ve hiç zaman kaybetmeden ileriye gönderdi. Şimdi Galatasaray için son şansları yaşayabiliriz. Yayıncı kuruluş maçın en heyecanlı yerinde de ekranı ikiye bölüyor mesela. Eleştirebileceğim konulardan biri bu. Ceza sahası içerisinde Barış Alper Yılmaz içeriye çevirmek istedi. Ayakta bir müdahale. +7'nin de sonuna geldik. Uzatma bölümü tamamlandı. Bir köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Belki de maçın son bir şansı, Galatasaray cephesi için bunu söylüyorum. Son şansını deneyecek. Şimdi bir orta gelecek yüksek ihtimalle. Oyuncuları uyarıyor karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak. İtişmeler vardı ceza sahası içerisinde. Oyunculara uyarılarını yaptı. Maçın son atağı diyebilirim. Orta geldi ceza sahası içerisinde. Kaleci tek yumrukla topu uzaklaştırdı. Yunus Akgün üstten yine avuta gönderdi. Galatasaray'ın hanesine isabetsiz bir şut daha eklendi maçın son saniyelerinde. Ve yüksek ihtimalle top havadayken de karşılaşma tamamlanmış olacak.

bir yandan tepki var mı diye bakıyorum tribünlerden. Evet, bir ıslıklama söz konusu. Maç biter bitmez Rams Park'ı dolduran Galatasaraylı taraftarlar artık yönetimi mi, oynanılan futbolu mu bilmiyorum ama protesto etti. Yani ıslıklar vardı, maç sona erdi yani itibariyle taraftarların yoğun bir ıslığı vardı. Bunu da son dakika olarak dinleyicilerime, maçı izleyemeyenlere ve dinleyemeyenler için aktarmış olayım. Şöyle bir mesajlara dönelim. Hadi bakalım bu maçı değerlendirelim. Ben sizi tarafsız sanıyordum. Siz bayağı tarafsızmışsınız. Size inanıyorum.

Her zaman %100 demiş, bir de kalp göndermiş Doğuş Bey. Hani iyi bir şey mi söylüyorsunuz, kötü bir şey mi, anlayamadım. Ha, mesajın ilk bölümünü okurken ya dedim eyvah. Ben sizi tarafsız sanıyordum. Siz baya bakın bu kısma kadar okurken bir tansiyonum yükseldi. Ne yalan söyleyeyim. Tansiyonum yükseldi, sonra normal seviyesine tekrardan geldi. Teşekkür ediyorum. Yani bir iltifatsa. Aslında Çorum Spor da kulağa hoş geliyor. Trabzonspor gibi diyor bir dinleyicim. Galatasaray'ın kaybedeceği takım Çorum değil. Totem yaptım senin gibi kardeşim. Ben Fenerbahçeliyim. Adana'dan Nezih Demirci. Ben Fenerbahçeli değilim, onu söyleyeyim. Ben Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray herhangi bir takıma körü körüne bağlı biri değilim. Hani ben bir totem yaparsam Süper Lig'de şu takım kaybetsin diye totem yapmam. Onu ifade edeyim baştan. Şöyle bir bakalım. Yine selamlarımı iletiyorum Adana'ya da. Allah aşkına biri bana söylesin. Bu Singo'ya ne oldu ya? Ne oldu bu adamın sakatlığı? Nedir bu? Biz adamı keyifle izleyeceğiz diye aldık. Adamı göremiyoruz. Kaan Ayhan, İlkay oyuna girdiği yerde bu adam bu kadar mı kötü yani? Ne oldu bu adamı? Bir şey mi oldu? Vurdular mı ayağından? Ne yaptılar abi demiş. Böyle bir tepki. Sevgili Semih Bacaksız mesajı gönderdi. Victor Osimhen maçın ardından tribünlere gidiyor bu arada.

Evet, son dakika bilgilerini aktarmaya devam ediyorum. İşte gazetecilik ve yayıncılık budur bence. Tabii gazetecilik olarak adlandıramayız bunu da. Yani bir olay varsa, ya dikkatimi çeken bir şey varsa onu anında ulaşmaya çalışıyorum o bilgiye. Şöyle söyleyeyim, Victor Osimhen kale arkası türbününe gitti. Orada bir tepki vardı, bir ıslıklama söz konusuydu. Onların yanına gitti. Reklam tabelaların üzerine çıkarak gitti ve bir şeyler söyledi taraftarlara. Elini kalbine götürdü ama sert bir şeyler söyledi. Yani bir daha böyle tablo olmayacak dercesine elini havaya kaldırdı ve sorumluluk bende diye anladım ben vücut dilinden tabii. Neler söyledi orada bilemiyorum. Sadece vücut dilinden anladığım buydu. Taraftarlara bir şeyler söyledi. Ardından da tribünlerin Victor Osimhen tezahüratları eşliğinde oyun sahasından ayrıldı. Çorumlu oyuncular tabii sahada beraberliğin tadını çıkartıyor. Taraftarlar oldukça iyiydi. Yine Çorum'u desteklemeye gelen binlerce taraftar Rams Park'taki yerini aldı. Bir tarafta hüzün, bir tarafta sevinç diyebilirim. Çünkü yani Çorumlu oyuncuların şu an sahada gösterdiklerine baktığımda, onların vücut dillerini anlamaya çalıştığımda oldukça memnunlar bu skordan. Sevinç gösterileri var, ne yalan söyleyeyim. Ha, önemli tabii, Rams Park'ta Galatasaray karşısında geriye düştüğün bir mücadeleden galibiyeti son anda kaçırıyorsun. 90. dakikada kaçırıyorsun. Bayrampaşa'dan Volkan, Torreira bin ayak basma pozisyonuna ne kart gerekmez mi? Yani ikili mücadele değil, onu söylemeye çalışıyorum. İkili mücadele değil. Oyuncu yerde, topun olmadığı pozisyonun sona erdiği bir anı yaşadık orada. Ha, sarı kart çıkabilir mi? Çıkabilir ama kırmızıyla yakından uzaktan alakası yok. Bakın, bana güveniyorsanız yok. Ha, yine bir başka dinleyicim, futbol sever, belki kırmızı var diyebilir. Saygı duyuyorum. En büyük eksiklerimizden biri bu. Saygı duymuyoruz yorumlara. Bana göre yok. Çünkü arkadan basılan bir pozisyon değil. Arkadan basması yok Torreira'nın. Pozisyon akmış, gitmiş, hatta sonuçlanmış. Yerde yatan bir Çorumlu oyuncu ve koşan bir Torreira. Koşarken de ayağına basıyor. Hani kasti olarak basayım, topu almak için basayım, öyle bir şey söz konusu değil. Ama Galatasaray'ın kırmızı kartına bakalım. Çorum'un kırmızı kartına bakalım, düzelteyim. Yunus'un ayağını arkadan doğrudan basıyor. Zaten itiraz da etmedi hiçbir Çorumlu oyuncu bu konuda. Hiçbir itirazı yoktu. Hani iki pozisyon birbirinden farklı. Onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir bakalım, ne diyor dinleyicilerimiz. Yok yok, iyi bir şey gerçekten. Tarafsızsın, istediğimi başardım. Tansiyonunuzu yükselttim. Peki, bununla mutlu olabilirsiniz artık. Sevgili Doğuş Bey, Sönmez. Peki, teşekkür ediyorum. Tansiyonum çıktı ya, yapmayın. Dün Caner'e söyledim, Çorum puan alır. Bu derece bir rakibe karşı zar zor bir puan alan Galatasaray demiş. Yine şampiyonluğu kaybetti değil mi Galatasaray şimdi bu sonuçla birlikte? Tabii canım.

Artık Galatasaray şampiyon falan olamaz düşüncesine sahip olan birçok futbol severlere baştan söyleyeyim. Daha 33 hafta var, yani onu ifade edeyim. Galatasaray'a kurtuluş reçetesini söylüyorum. Hiç maceraya gerek yok. Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Leo. Bu 3 Portekizli'yi al, başka bir şeye gerek yok. Ayın 14'ünü geride bıraktık. Ağustos'un 15'ine girdik. Bu saatten sonra istersen Messi, Ronaldo'yu, Mbappé'yi, Haaland'ı al, o kadroya ekleme yap. Taraftarların gönlünde yine yönetim istifa tezahüratı gelecektir. Onu duyacak artık yönetim. Kusura bakmayın. Hani Ağustos'un 15'i, taraftarlar yine stadyuma gitmiş. Transfer olmadığı halde gitmiş. 3 tane sen hazırlık maçını kaybetmişsin. Kendi evinde son 2 maçını, Ren ve Villarreal maçını kazanamamışsın. Ki Villarreal'e mağlup olmuşsun. Şimdi de 10 kişi kalan Çorum'a karşı kendi evinde 90. dakikada beraberliği kurtarmışsın. Rakiplerin bu kadar transfer yaparken oyuncu gelecek, takıma adapte olacak vesaire derken Galatasaray ligi havlu atar. Dördüncü hafta böyle oynamaya devam ederse havlu atar. Ya, savunma çok kötü bir kere. Orta alan çok kötü. Direnç tamamen düşmüş Galatasaray'ın orta sahası. İnanılmaz derecede. Ha, geçen sene kimi sayıyorduk? Lemina, Torreira. Yani başkana söz vermişti ya Sayın Dursun Özbek, Lemina öyle söylüyordu Sayın Dursun Özbek. Ne diyordu? Bundan sonraki 2 senedeki performansım daha öncesinin üstünde olacak diye söz verdi bana dedi. Yani böyle oynayacaksa ya yani Lemina yedeklerde kalsın. Yani bir sözleşme yenilemesin. Avrupa'da çok kötü durumlar yaşanılabilir. Siz olayı kaçırıyorsunuz. Bırakın Süper Ligi. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray bu oyunla oynarsa çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani Lemina senin verdiğin söz buysa yani hiçbir şey söyleyemiyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Şöyle bir bakalım neler geliyor. O zaman niye sarı vermedi demiş dinleyicimiz. Yani sarı verebilirdi en fazla dedim. Yani sarı vermesini gerektirebilecek de bir pozisyon değildi. Yerde yatan bir oyuncuya bastı. Yani yanlışlıkla basıyor zaten. Bu kadar da net pozisyon. Yani izlediniz mi bilmiyorum. İzlediğinizde daha sağlıklı karar verirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Leblebi gibi goller atıldı Çanakkale'den. Selamlar, iyi yayınlar. Bora, Ayhan. Geç açılan atlar yarışı kazanırlar demiş dinleyicimiz. Peki. Torreira'nın basmasına kasti olmasa da sarı verilmeliydi. Ya verilebilirdi, evet, onu verilseydi niye verilmedi demem. Ama verilmediğinde de niye verilmedi demem, yine demem yani. Öyle bir pozisyon. Ha, basma var, basma var. Yanlışlıkla basılan bir pozisyon çünkü. Şöyle bakalım sevgili Baran Akkuş. Yani nerelerdeydiniz ya sevgili Baran Bey? Gözlerim yollarda kaldı. İkinci yarı yanarken diyor dinleyicim. İkinci yarı yanarken, oynanırken Galatasaray lehine çok enteresan ofsayt kararları verdi. Çok ince kararlardı bence demiş. Yani şöyle söyleyeyim. Tarafsız yorum yapıyorum. Galatasaray, bak, bazı dinleyicilerimizin hoşuna gitmeyecek bu söyleyeceğim. Onu da biliyorum. Galatasaray ilk yarı 2-0'ı bulsa bile ben bu maçı Galatasaray kazanır diyemezdim hiçbir zaman. Kötü bir performans var. Güven vermiyor. Ya Allah aşkına ikinci yarıdaki oynanılan bir futbola bakın. Çorum 10 kişi kalmadan önceki oynanılan bir futbola bir baksın futbol severler. Galatasaray önemli bir camia, önemli bir takım. Ama kötü gittiğinde de ya el insaf, evet kötü oynuyoruz denmesi gerekiyor ya. Denmesi gerekiyor. Kötü oynuyor Galatasaray. Orta saha hücum hattında bir Osimhen var. Tek başına savaşıyor Victor Osimhen. Yani onun bu performansının çöpe gitmesine insan üzülür bir kere ya, insan olarak. Davinson Sanchez'in yaptığı hataya bir bakın. Ya Davinson Sanchez kalitesindeki bir oyuncunun yaptığı hataya bir bakar mısınız? Maçın kırılma anlarından biri. Birbire gelmiş. Kaleciye bakmadan ezbere pas veriyorsun, geriye dönüyorsun mesela, değil mi? Ya tamam yönetime kızın edin ama kenar yönetime de bu takım niye hazır değil? Neden bunlara kondisyon yüklemesi yapılmadı diye de eleştiride bulunmak gerekiyor bence. Bilemiyorum tabii ki sizin görüşlerinizi. Şöyle bir bakalım. Galatasaray 4 senedir Eylül'de transfer yapıyor ve her sene ilk 5 hafta geç form tutuyor.
Rakipler de her sene çok transfer yapıyor. Lafla peynir gemisi yürümez. Yine Galatasaray bu sene elini kolunu sallaya sallaya şampiyon olur. Müsterih olun efendim siz demiş bir dinleyicimiz. Atladığınız bir şey var ama. Galatasaray evet geç form tutuyor. Kabul ediyorum. Galatasaray Eylül'de yapıyor transferleri. Kabul ediyorum. Ama Galatasaray Eylül öncesi bir iki tane transfer mutlaka yapıyordu. Şimdi hiç kandırmayın kendinizi. Hiç kandırmayın. Galatasaray daha Haziran ayında transfer yapıyordu. Leroy Sané. Hatırlayın geçtiğimiz sezon. Leroy Sané. Fenerbahçe'ye mi gelecek, Galatasaray'a mı? Yok, Fenerbahçe anlaştı derken tak Galatasaray aldı oyuncuyu. Tabii ki Sané gibi bir oyuncuyu transfer edersen bir ay transfer yapmasan bile tepki olmuyor. Ama ben Galatasaray'ı Süper Lig'de dört büyükleri uzun zamandır sezona başlarken transfersiz girdiğini hatırlamıyorum. Bir ilki yaşıyorum ben. Belki yaşı daha büyük olanlar yaşamıştır öncesinde. Ha, ben ilk defa bunu şahit oluyorum. Transferin yok senin. Transferin yok, transferin. Şampiyon takımın transferi yok. Ya eksik bölgelerin de var. Ya şöyle zannediliyor herhalde. Benim 4 yıldır şampiyon olan zaten bir kemik kadrom var. Ya 4 sene geçince o oyuncu grubu daha ileriye gitmeyecek performans anlamında. Geriye gidecek. Yaşlanıyorlar. Kaç oldu Abdülkerim'in yaşı? Kaç yaşında? Davinson Sanchez, Lemina kaç yaşına geldi? Torreira kaç yaşına geldi? Yani bunları da bir düşünelim. Galatasaray'ın oynadığı futbol bence rezaletti diyor bir dinleyicim, sevgili Erkan Bey. Son mesajlarınızı alıyorum, artık son 15 dakika içerisindeyiz. Bakın gönderdiniz. Yoksa birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Bir de ufak hatırlatma yapayım. Şimdi Süper Lig başladı, böyle tepkiler geliyor. Bir taraf oldukça mutlu görüyorum mesajlardan. Sevinenler var, üzülenler, tepki gösterenler. Güzel, bunları özledim. Bunları görmeyi çok özledim. Ama size güzel de bir haberim var. İlerleyen haftalarda bakın çok kısa bir zaman içerisinde desteklediğiniz takımın formasını kazanabilirsiniz ki çok basit kazanmanız. Yani böyle çekiliş vesaire yok. Kesinlikle yok. Bir soru soruyorum yayınlarımda, biliyorsunuz. Herhangi bir soru, yani atıyorum 1987 yılının gol kralı kim oldu? Böyle, yani şu an afaki aklıma ilk geleni söyledim. Böyle bir soru soracağım. Doğru cevabı veren ilk dinleyicim, ilk iki dinleyicim hediye kazanacak. Ya da ilk dört dinleyicim hediye kazanacak. Hediye ne biliyor musunuz? Desteklediğiniz takımın forması. Sponsorum hediye ediyor bunu. Bakın söyleyeyim. Sponsorum hediye edecek. İlerleyen haftalarda çok az bir süresi kaldı. Yapmanız gereken işlem de çok basit. Şu andan itibaren sıradaki yerinizi alabilirsiniz. Yarın öbür gün abi ben unuttum ya, kayıt olmadım ama kayıt olabilirim şu an deseniz de olmuyor. Onu baştan söyleyeyim. Hem bahis severlerin de ilgisini çekebilecek bir konu. Hani benim yaptığım kuponlar genelde başarılı oluyor. Yine Galatasaray Çorum maçında kafa vuruşuyla bir gol atılır demiştim. Ve gol atıldı. Osimhen kafayla golü attı. Yine güzel de bir oranı vardı. Onun da altını çizeyim. Hem kuponlarımı takip edeceksiniz ücretsiz bir şekilde, hem de belki de orijinal takımınızın formasını kazanan kişi siz olacaksınız. Bilmiyorum artık eliniz ne kadar hızlıysa ya da bilginizi ne kadar hızlı bir sürede konuşturabilirsiniz. Yapmanız gereken işlem çok basit. İddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir bölüm. Daire içerisinde, gördünüz mü? Oraya tıklıyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından il seçin, ilçe seçin. Onları bir kenara bırakın. Büyütece basın ve büyütece tıkladıktan sonra arama çubuğu gelecek ekrana. Oraya şu rakamı yazıyorsunuz. 30-0-97. 30-0-97. Bunu yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Aramıza katılıyorsun. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını, resmi iddianın bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Yapman gereken bu. Ha, anlatması uzun sürüyor. Evet, böyle aktarması uzun. Ama sizin yapacağınız işlem ortalama 20-30 saniyenizi alabilecek bir işlem. Çok basit bir işlem. Onu da söyleyeyim. Kayıtlı bayime Uğur Böceği Şans Oyunları'nı eklediyseniz 0540-300-0097. 0540-300-0097. Bu numaraya mesaj atmanız yeterlidir. Yayından geliyorum. Kayıt oldum.
benim de adımı yazabilirsiniz şeklinde mesaj gönderebilir. Aramıza yeni katılan Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayım olarak ekleyen bahis severler. Hatta

futbol severler diyeyim. Peki, mesajlarınızı o numaraya gönderebilirsiniz. Şöyle bakalım şimdi sizlerden neler geliyor. Abi ben Eskişehir'den Burak. İlk maç her zaman zorlandık. İnşallah Erzurumspor deplasmanda yaraları sararız. Transferler geç olursa sonuç böyle oluyor. Taraftar protesto etmekte haklı. İyi yayınlar. Yani ya ben bile protesto edeceğim ya. Haddime değil biliyorum. Hani protestodan kastım burada eleştiriyorum onu söylüyorum. Ya çünkü ben seni düşünüyorum. Sevgili Burak Su, sevgili Burak, sevgili Ahmet, sevgili Mehmet ya da senin oğlun, senin kardeşin, senin kuzenin, eşin, dostun, komşun, kapı komşun. Yoldan geçen sahte forması giymeyin, giydirmeyin diyorum ama 14 yaşındaki çocuk şimdi forma istiyor. Ve o formayı aile alıyor. Yani o formayla yatıp kalkan çocuğun gözyaşları. Zaman zaman evladınızın, eşinizin, dostunuzun son parasıyla aldığı maç bileti parası ya da aldığı GS Store'dan bir ürün. Son parasıyla sırf takıma para kazandırmak için yaptığı bu harcamalar. Onları düşünüyorum. Galatasaray'ın ya bu şekilde olmaması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Galatasaray kaybeder, kazanır. O ayrı. O çok ayrı bir konu. Ama transfer yapmamak, şu ana kadar 15 Ağustos'a kadar transferin gelmemesi, ya bunun hiçbir açıklaması olamaz. Hiçbir açıklaması bahanesi olamaz. Ki taraftarların ümidi kırıldı. Ya şimdi diyorum ya sen Mbappe'yi getirsen ne olacak bu saatten sonra? Yani millet indirdi uçakları, indirdi kaldırdı, indirdi kaldırdı. Ya sen bu saatten sonra Mbappe indirsen ne olur? Taraftarların ümidi kalmadı ki. Kalmadı. Görüyorum, konuşuyorum sağımda solumda. Buraya gelirken gün içinde birçok taraftarla konuştum. Onların ortak düşüncesini aktarıyorum ben sizlere. Allah yardımcımız olsun. Biz Okan Hoca ile çok korkulu rüya görürüz. Kocaeli'den Nadir Akkuş bu mesajı gönderdi. Yani şöyle söyleyeyim. Ya Okan Buruk eleştirilecek son isim burada. Yani onun da altını çizeyim. Ya bilmiyorum artık tabii benim kendi görüşüm. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Dinleyicimiz böyle bir giriş yaptı. Kolay gelsin. Ben buradan bir Trabzonsporlu olarak Çorum Spor'u tebrik ediyorum. Galatasaraylı arkadaşlara da geçmiş olsun, sabırlar diliyorum. Trabzon'dan selamlar. Yaşar Aydın ben. İyi geceler demiş. Seedle. Kayıtlı olamam demiş. Seedle'dan oynanmıyor demiş. Sen bana direkt olarak Beşiktaş Large hediye yollarsan ben de sana çikolata gönderirim demiş. Öyle bir takasımız maalesef yok. Zaten ben göndermiyorum. Sponsorumuz gönderiyor. Hatırlatayım. Yakın bir tarihte, yani az bir süre kaldı. Onu yakında Instagram'dan duyurusunu yaparım. Hani son dakika gelişmelerini kaçırmak istemiyorsanız Instagram'dan beni de takip edebilir dinleyicilerim. Etmeyen varmış hala aramızda. Hala etmeyenler varmış. Sadece mesaj gönderenler varmış. Onlara sesleniyorum. Instagram'a gir. Adını, soyadımı yaz, Görkem Tezer ve beni takip et. Sonra gelişmeleri hikaye bölümünden an be an öğren. Forma konusuna gelecek olursak da sponsorumuzun bir hediyesi olacak. Yani birkaç hediyesi olacak, sadece bir değil. Eli açık bir sponsor, yani onu da söyleyeyim. Orijinal forma hediyesi var. Yakın bir zaman içerisinde bir soru soracağım ve soruya doğru cevap veren ilk dinleyicim kazanıyor. Ha bu konuda bir torpil vesaire kesinlikle yapmam. Hani bunu beni bilen bilir. Hatta fotoğrafı çeker ben kendi sosyal medya hesabımdan da paylaşırım. Daha önce hediye kazananlar var. Dünya Kupası döneminde milli takım forması hediyesi gönderdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Onu Esenyurt'taydı hatta ismi. Formayı alınca bir daha mesaj atmadı. Onu da söyleyeyim, teessüflerimi ileteyim. Öyle bir şey yapmayın. İddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşe adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı kısma tıklıyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından bir büyüteç göreceksin. İlçe seçin, ilçe seçin. Orayla işiniz yok. Büyütece basıyorsun ve büyütece bastıktan sonra arama çubuğuna 30-0-97 birleşik olarak yazıyorsun bunu. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun, enter'a basıyorsun ve Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Devamında da 0-540-300-0-97 bu numaraya yayından geliyorum, ben kayıt oldum şeklinde mesaj göndermeniz yeterli. Hem benim kuponlarıma, sevgili Anka Kuşu'nun, Vedat Parlak'ın kuponlarına ulaşacaksınız her gün. Size gönderilecek ki güzel maçlarım var birazdan.

0: Birazdan bugün Osimhen'in de kafa vuruşuyla topu ağlara göndereceğini ben duyurusunu yaptım. Hani bu dediğimi yapmıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Denemesi bedava. Denemesi bedava. Birazdan görürsünüz. Peki. İyi yayınlar. Hayırlı akşamlar. Sıcak bir Antalya akşamından yazıyorum. Galatasaray'ın kadrosu geçen sene bu ligi süpürüyordu ve aynı futbolcular Süper Lig için transfer bahanesi saçma bence. Galatasaray'ın bu kadrosu ligde şampiyonluğa oynar. Ya oyuncular yaşlandı onu söylüyorum. Sen geçen sene iyi oynayan bir oyuncunun yaşının artı bir olarak daha yaşlandığını düşün. Lemina kaç yaşında? Abdülkerim kaç yaşında? Davinson Sanchez kaç yaşında bu oyuncular? Lemina saydık az önce. Yani Barış Alper, Yılmaz, Leroy, Sané, Yunus Akgün. Bu oyuncuların form tutabilmesi, aynı anda form tutabilmesi kaç haftayı alacak? Ya yedekten giren oyuncu bir kere benim burada bu cümlenin bitebileceği tek bir konu var tartışmanın biteceği. Yedeklere bakın, en kritik anlarda ilk değişiklik Galatasaray'da. İsmail Jakob sıkıyor, Eren Elmalı giriyor oyuna. Oyunu değiştirebilecek değişikliğe bakın. Muhteşem bir değişiklik hamlesi değil mi? İsmail Jakob çıktı, Eren Elmalı girdi. Davinson Sanchez çıktı, Lemina oyuna girdi. Lucas Torreira çıkıyor, İlkay Gündoğan giriyor 84'te. Kazım Karataş giriyor. Kaan Ayhan oyuna giriyor 89'da. Galatasaray'ın bu kadrosu nasıl şampiyon olabilir arkadaşlar? Yapmayın. Olamaz. O birlik de yok. Bilmiyorum nasıl bir sorun var. Tribünlerde sen ayrı bölünmeler içerisinde bir protesto söz konusu. Bakıyorum oyuncu grubu Yunus Akgün dışında Barış Alper'i oraya dahil edebilirim. Victor Osimhen. Bunların dışında mücadele eden oyuncu yok. Yani kendisini parçalayan oyuncu yok. Paralayan oyuncu yok. Bir taraftan yapılmayan transferler. Ben bilmiyorum şu an Galatasaray kaosla lige merhaba dedi. Ha buradan çıkabilir mi? Toparlanabilir mi? Göreceğiz. Ama ilk haftadan da kötü bir tablo var. Rakiplerin bu sene daha güçlü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Göztepe gelecek. Yani bu sene sadece Fenerbahçe ile yarışmayacaksın. Bir de bu açıdan değerlendirelim. Ya kendi evindesin. 70. dakikada kırmızı görüyor Aleksandros. Ya sen oyuna Eren Elmalı'yı, Lemina'yı dahil ediyorsun. İlkay Gündoğan'ı, Kazımcan'ı ve Kaan Ayhan'ı. Bu kadro planlaması zaten her şeyin özeti. Benim başka bir yorum yapmama gerek yok. Bu oyuncu hamleleri, oyuna dahil olan oyuncular. Yani skoru değiştirsin diye yapılan değişiklikler. Ya bir tarafa bakalım, Mametiyam oyuna giriyor ya. Mametiyam. 68. dakikada. 2-1'den sonra. Serdar Gürler çıkıyor, Mametiyam oyuna giriyor. Yani Çorum FK'da yapılan değişikliklere bakın. Yedek kulübesinin zenginliğine bakın. Bir de Galatasaray'ın oyuna dahil ettiği oyunculara bakın. Yani söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok açıkçası. Yani çekilen şutlarda evet Galatasaray belki de bir rekor kırdı bilmiyorum. 38 şut ya benim saydığım 38 tane şut çekiyorsun. Ve bunlardan sadece 13 tanesi isabetli oluyor. 2 tanesi golle sonuçlanıyor. Bunun da ayrıca tartışmasını yaparız. Ayrıca tartışmasını yaparız. Peki. Yayınlarınız bence erken bitiyor. İletirsen sevinirim. En erken gece 2-3'e kadar olmalı demiş. Yani keyifli mi oluyor onu mu söylüyorsunuz? Bir de radyospor.com'a girdiğinizde orada iletişim bölümüne yazın. Ya da bilmiyorum nereye yazacaksınız da. Hani ona ben karar veremiyorum. Yayınların bitiş ve başlangıç saatine. Şu saatte mi başlayayım böyle mi bitireyim onun kararı bende değil. Ahmet Duyar, ben kayıt oldum demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldiniz sevgili Ahmet Bey. Bir de oldum deyip olmayan arkadaşlar var. Olup ondan sonra çıkan ve tekrar kayıt olan arkadaşlar var. Yani bunları kontrol ediyor sponsorumuzun ekibi. Yani oradaki ekip bunları kontrol ediyor, onu da söyleyeyim. Öyle şeyler yapmayın. Tamamen atıyorlar sizi sonrasında. Galatasaray yaşlandı diyorsun da Fenerbahçe en son maçındaki 11 oyuncunun 8'i 30 yaş üstüydü. Takım ya oraya geç. Yani şimdi kabul edeceksin. Galatasaraylı da olsan kabul edeceksin abi. 2-2 daha 4. Her sene sen en iyisi olamazsın. Onu geç bir kere. Ya bunu senin için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Sen her zaman en iyisi olamazsın. Rakibinin yaş ortalaması 32-35. Ya o beni ilgilendirmiyor. Galatasaray'ın yaş ortalaması 32. Kötü oynuyorlar abi. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 34. Çok iyi oynuyorlar. Çok iyi mücadele ediyor Fenerbahçe. Yani neden biz mesela tebrik edemiyoruz rakibimizi? Yani şunu söylemek zor mu? Ben Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe bizden daha iyi oynuyor. Mesela bu yorumu yapabilmek çok mu zor? Ben bunu anlamıyorum. Hani her sene Galatasaray geçen sene de iyi oynamıyordu ki. Galatasaray geçen sene de çok iyi oynamıyordu. Yani Antalyaspor maçı neredeyse oradan şampiyonluğu verecekti Galatasaray'a. Neredeyse verecekti. Kasımpaşa maçı son hafta, orada da puan kaybı geldi. O psikolojiyle Galatasaray şampiyonluğu verirdi 90. dakikada gol gelmeseydi. Onu söyleyeyim. Victor Osimhen ilk golü atar demiş. Sevgili Burak bir kupon gönderdi. Başarılı olmuş. Tebrik ediyorum. Ama ben kafa vuruşuyla atar dedim. Yani iddia.com'da kral oran farkıyla kuponlarınızı oluşturduğunuz takdirde hem daha yüksek oranlardan şansınızı deniyorsunuz, hem de yarın öbür gün yakın bir zaman içerisinde güzel bir sponsorumuzun hediyesi olacak. Orijinal bir forma hediye edecek sizlere. Artık kime denk gelir? Kim doğru cevabı verir sorulacak soruya bilmiyorum. En hızlı futbol gurmesi o formanın sahibi olacak. İstediğiniz oyuncunun da ismini yazdırabilirsiniz. Ücretsiz olarak onu da söyleyin. Düşünsene Greenwood yazıyor. Ya da Lukaku ya da Beşiktaş'ta kimi yazdırırsınız? Çok isim var canım. Şimdi hepsini saymayayım. Trabzonspor, Muhammed Salah, Galatasaray, Victor Osimhen. Bir arkadaşım var. Kapatmadan şunu da söyleyeyim. Beşiktaş'ta bir oyuncu diyor ki Trossard'ı aldık diyor. Muhteşem bir kadro. Kalecinin ismini sayıyor. Yok golcüyü sayıyor. Fenerbahçe'de bir arkadaş diyor ki Greenwood'u aldık diyor. Lukaku'yu aldık. Asensio var bizde diyor. Sayıyor da sayıyor. Tarışka o bu. Galatasaraylı arkadaşımız hep aynı cevabı veriyor. Bizde de Osimhen var. Olsun. Osimhen. Greenwood mu? Osimhen var bizde de. Tamam Osimhen var da tek başına işte bu kadar oluyor. Yani ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim ki? Yani neden yapılmadı transferler? Ben de sizden daha çok merak ediyorum. Bugün de Martinelli Galatasaray'ı reddetmiş. Yani bir hafta, iki haftadan beri Galatasaray Martinelli'nin peşinde. Hani şimdi olmadı ne yapalım? İki hafta sonra, üç hafta içerisinde diyeyim. Transfer sezonu bitiyor. Hangi oyuncu gelecek? Ne kadar katkı sağlayacak? Böyle bir kaosun içerisinde. Yani çok enteresan. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu sezona böyle başlıyor. Yani aklım almıyor. Aklım almıyor. Kendi kendine kriz çıkardı Galatasaray'a. Çok enteresan. Kendi kendisine olmayan, çok iyi giden bir şeyi bozdu. Bozmak üzere. Ve neden bozdu onu anlayamıyorum. Neden bu hale geldi? Tribünler 2'ye, 3'e, 5'e ayrıldı. Islıklamalar, protestolar, yönetime istifa tezahüratları, Okan Buruk gergin, oyuncular istenilen performans düzeyinde değil. Yapılmayan transferler, yani açıklama da gelmiyor. Belki taraftarın tırnak içerisinde gazını alabilecek bir açıklama yok, o da gelmiyor. Yapacağız, yapacağız deniyor ama neden yapılmadığını, bugüne kadar neden yapılmadığını aktarmıyor hiç kimse. Enteresan. Tepki göstermekte haklı Galatasaraylı taraftarlar, ne diyeyim. Yani doğru birdir. Doğru birdir. Galatasaraylı taraftarlara şunu söyleyeyim, sezon uzun, hiç üzülmenize gerek yok. Üzülmenize gerek yok. Tabii ki Galatasaray şampiyonluk yarışında bu sene gerilerde. Onu da bilin. Bu kadro kalitesiyle gerilerde. Çok kötü bir kadrosu var demiyorum. Ama rakiplerin şov yapıyor transferde. Sen bu kadroyla mücadele edeceksen, oyuna hamle oyuncusu olarak Kaan Ayhan girecekse, Eren Elmalı oyuna girecekse, yani söylenecek pek fazla da bir şey yok. Onu da söylemeden geçmeyelim. Yani Victor Osimhen olmasa Galatasaray gol atamayacak ya. Öyle bir durum. Peki bu akşamlık benden bu kadardı. Instagram'dan takip eden tüm dinleyicilerimi, dostlarımı birazdan isteklerini kabul edeceğim. Sen beni takip etmiyorsan Instagram bölümünde arama kısmına gelip Görkem Tezer adımı soyadım yazdığında bana ulaşabilirsin. Birazdan tüm istekleri kabul edeceğim. Onu da söylemiş olayım. Bugünlük benden bu kadardı. Yarın sizlerle olamayacağım ama pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: .30.97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 14 Ağustos 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Beşiktaş maçıyla elbette başlangıcı yapacağız. Dün siyah beyazlı ekip Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi kendi evinde konuk etti. İlk maçı deplasmanda Beşiktaş 1-0 kazanmıştı. Bu karşılaşmada da 1-0'lık bir galibiyet geldi. Černý ilk yarının son bölümünde 40. dakikada Olaitan'ın asistinde attığı golle Beşiktaş'ı karşılaşmada 1-0 öne geçirdi ki Černý de bu resmi maçlar dönemini tartışılan isimlerinden birisi. Önüne bir takviye yapılması planlanıyor. Maça da açıkçası çok iyi başladığı söylenemezdi. Ama golde ondan görmediğimiz şekilde son dönemde seri hareketler gördük ve bitirişi de aynı şekilde çok çok iyiydi. Çek oyuncunun Beşiktaş'ı bu golle öne geçirdi. Beşiktaş maça daha iyi başlayan, daha baskılı başlayan, daha önde oynayan, daha ilk dakikada pozisyona giren taraftı. O baskısını da bir 15-20 dakika kadar sürdürdü. Fakat sonrasında Çekya ekibi de kalitesini demek lazım belki de ortaya koydu, gösterdi. Beşiktaş'ı zaman zaman geri koşturdu. Tehlikeler yarattı. Net pozisyon yaratmakta belki zorluk yaşadılar ama paslaşmalarıyla özellikle sol kanatlarından, Beşiktaş'ın sağ kanadından ikinci yarıda da pozisyonlar geldi. O kanat biraz sanki aksadı Beşiktaş'ta. Ama Beşiktaş günün sonunda 4 resmi karşılaşmada kalesinde gol görmedi. 4 maçın tamamını kazandı. Ve Avrupa Ligi'nde playoff turuna kaldı. Playoff turundaki rakibi de Kaunas Žalgiris oldu Beşiktaş'ın. Bir Litvanya ekibi Žalgiris. Daha önce tarihinde herhangi bir Litvanya ekibiyle karşılaşmamış Beşiktaş. Bir ilk olacak ve rakibin gücü düşünüldüğünde de çok zor bir tur olmamasını umut ediyoruz. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne kalacağını herkes gibi ben de düşünüyorum. Playoff turunda da gelecek hafta Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Dün Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi de belli oldu. Fenerbahçe Trabzonspor'la eşleşti. Onlar da Górnik Zabrze ile eşleşmişlerdi Avrupa Ligi 3. eleme turunda. Bu eşleşmede de kolay geçmedi Ferencváros adına tur. İlk maçı 1-0 kazanmıştı Ferencváros. İkinci karşılaşmada da Górnik 1-0 öne geçti. Tur dengeye geldi. Fakat 82'de kendi kalesine bir gol atıyor Górnik ve Ferencváros da bu golle birlikte turu geçmeyi başarıyor. Maçta öyle çok üstün bir oyun yok. Tam tersi Górnik'in üstün bir oyun olduğu istatistiklere göre tabii konuşuyorum, izlemedim, gözüküyor. Trabzonspor için de öyle geçilmeyecek bir tur değil. Hatta tam tersi geçmesi gereken bir eşleşme gibi gözüküyor. Trabzonspor'u da başarılar dileyelim. Dün başka böyle dikkat çeken eşleşmelerde neler yaşandı diye bir bakacak olursak, Avrupa Ligi'nde Pafos'la Salzburg 3-3 berabere kaldılar. Dünün en gollü iki maçından biriydi. Salzburg ilk maçı 1-0 kazandığı için turu da geçen taraf oldu. Arnavutluk ekibi Egnatia ilk maç Shamrock Rovers'a 3-1 kaybettikten sonra dün 5-1 kazandı ve adını Avrupa Ligi'nde playoff turuna yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nden gelmişlerdi. Orada bir tur geçtiler. İkinci turda elendiler. Burada Shamrock önünde 5-1 ile turlamayı başardılar. Benfica ilk maçta artısı 6-1 yenmişti. Rövanş 1-1 bitti. Turladılar. Rangers bu turun sürpriz kayıplarından biri diyebiliriz. Polonya ekibi Jagiellonia karşısında toplamda 3-2 ile kaybettiler ve Konferans Ligi'ne düştü Rangers. Onu söylemek lazım. Konferans Ligi'nde Karabağ, Azerbaycan temsilcisi Dinamo Kiev'le eşleşmişti. İlk maçı 1-0 kaybetti ama dün 2-0'lık galibiyetle Karabağ'da adını Konferans Ligi'nde playoff turuna yazdırmış oldu. Dinamo Kiev ise bu sezon Avrupa Kupalarında mücadele edemeyecek. Mitchell'en Beşiktaş'ın elediği rakip, onlar da 5-2 ile Bohemians'ı toplamda geçmeyi başardılar. Ajax ilk maç 3-1 kazanmıştı Schalke'nin önünde. 2-2'lik beraberlikle toplamda 5-3 ile turlamayı başaran bir diğer ekip oldu. Benim gözüme çarpan eşleşmeler bunlar. Bugün artık Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Saat 21.30'da son şampiyon Galatasaray ligin yeni ekibi Çorum karşısında olacak. Galatasaray'da bu hafta klişe oldu. Transferle ilgili net bir gelişme yok. Dünden bugüne değişen bir tablo yok. Tam tersi takımdaki oyuncularla ilgili hem transfer haberleri çıkmaya başladı. Osimhen başta olmak üzere. Hem de önemli parçalardan biri Lucas Torreira'nın takımdan ayrılabileceği dün itibariyle tekrar konuşulmaya başlandı. Hem yurt dışı kaynaklı hem yerel kaynaklı muhabirlerden haberler var, enteresan haberler var. Onlardan da Galatasaray bölümünde bahsedeceğiz. Galatasaray'ın tabii transfer çalışmaları devam ediyor. Martinelli, Vaneri, Rafael Leao şu anda öne çıkan isimler. Santrfor'da da yeni bir aday dün itibariyle gündeme geldi ama kolay bir operasyon değil. Aynı oyuncuya Barcelona'nın da ciddi bir ilgisi olduğu dile getiriliyor. Ve bu Galatasaray'daki teknik heyetteki sözleşme krizi haberleri dün de devam etti. Bugün maç var. Bugün içerisinde herhalde çözülecek o konu ama

0: Bu işin de son dakikaya kalmış olması Galatasaray için bir başka soru işareti. Ondan da program içerisinde bahsedeceğiz diyelim. Fenerbahçe'de Mert Günok şoku yaşandı dün. Şutumgaz maçı sonrası bir ağrı hissediyor tecrübeli filebekçisi ve hafta sonu Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Ederson'un geçen sezondan devam eden bir cezası var. O yüzden o da yok. İrfan Can Eribayat dün Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Elde A takım seviyesinde tek isim Tarık Çetin kaldı. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Mert'le alakalı olarak Tarık Çetin ilk karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak. Sturm Graz maçı dedik. Sonra Lyon maçı gelecek hafta oynanacak. Mert'in durumu o maç için şu an net değil. Ama Ederson'un dönme ihtimali var. O da kaleyi koruyabilir. Fred'le ilgili, Siddiki Şerif'le ilgili dün transfer haberleri yine yapıldı. Onlardan bahsederiz. Lukaku'nun da Fenerbahçe YouTube'a verdiği bir röportaj var ki o da Türkçe öğrenmek istediğinden bahsetmiş. Çok alışık olduğumuz bir durum değil. Hele ki böyle yüksek profilli bir yabancı gelecek. Hemen bizim dili öğrenmeye çalışacak ve çok iddialı. 3-4 ay içerisinde Türkçe konuşabilecek seviyeye umarım ki gelirim diyor Romelu Lukaku. Gelir gelmez o da çok büyük bir sempati yarattı bence. O da havandaki görüntüsü, işte sıcaklığı, röportajı. Ondan da bahsedeceğiz. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan dün TRT Spor'un konu oldu. Oraya açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili, Nunez'le alakalı, Paredes'le alakalı, Salah'la yine alakalı açıklamaları var. Onlara göz atacağız. Muçi'nin sakatlık haberi dün Trabzonspor'da olumsuz olarak söyleyebileceğimiz gelişmeydi. Ama çok da uzun sahalardan uzak kalması beklenmiyor. Bir iki hafta içinde oyuncunun geri döneceği de konuşuluyor. Bu arada Beşiktaş'ı en başta maç üzerinden konuştum. Dün Vlahovic'in kap bildirimi de yapıldı. 3 yıllık bir sözleşme Beşiktaş imzaladığını duyurdu ve oyuncuyla da yıllık 7,5 milyon euro maaşa anlaştı. İmza parasıyla ilgili herhangi bir detay yok ama bildirimin detayları bu şekilde paylaşıldı ve dün maçtan önce Beşiktaş'ın futbol direktörü Önder Özen Sport'un canlı yayın konuğu oldu. Murat Fevzi Tanırlı, Engin Kale ve Emre Özcan'la o da iyi bir sohbet yaptı. O sohbetin detaylarını da maçın ardından hemen konuşacağız diyelim. 7-10 saatlerimiz, şarkı ve reklam aramızı verelim. Dönüşte Beşiktaş maçıyla devam edelim.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-16 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Cuma günü uzun bir aranın ardından üçümüz de hazır bulunuyoruz. Aykut abi de geldi, Ali abi de geldi. Geçen cuma sen de yoktun.
2: Evet, evet.
0: Genci abiyle Aykut abi mi yaptı?
3: Kesin. Evet evet beraber yaptık.
0: Nasıl Genco abiyle program yaptın?
3: Vallahi güzeldi. Geçen hafta bir de baya böyle ben de uzun zaman yoktum ya. Böyle genel bir değerlendirme yaptık. Tam Salah transferi olmuştu. Onu değerlendirdik. Takımlara öyle bir girdik. Hı-hı. O yüzden fena olmadı ama bu hafta...
2: Özen anlayamadı Genco Buran'da program yapmanın artlarını ya da eksilerini.
3: Vallahi
0: bir sonraki hafta tekrar şey yaptık, çağırmak lazım.
3: Yaparız ya. Genco öyle daha önce de yaptık ya. O yüzden problem yok.
0: Bugün de gündemimiz yoğun. Beşiktaş maçıyla başlangıcı yapacağız. Lig başlıyor. Lig maçlarında bir ön bakış. Takımlarda transferle ilgili gelişmeler var. Kriz haberleri, hani takımlarla alakalı olumsuz diyebileceğimiz haberler. Girişte ben neredeyse hepsini özetlemeye çalıştım. Daha detaylısını program içerisinde konuşmaya gayret edeceğiz. Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş Avrupa Ligi macerasında dolu dizgin devam ediyor. Mitchell'in eşleşmesini hasarsız geçti. Gol yemeden geçmişti. Radet Karabek karşısında da iki maçta 1-0'lık galibiyetlerle adını playoff turuna yazdırmayı başardı siyah beyazlı ekip. Gol yemeden 4 maçı tamamlamış olması büyük bir artı. 4 maçı da kazanması ki hepsinde kazanmasına ihtiyaç yok tabii turu geçmek için ama.
2: Var var öyle deme.
0: Yok şu açıdan. Turu geçmek için yok.
2: Biliyorum ama...
0: Ben zaten dümdemi öyle tamamlayacağım. Çok iyi Beşiktaş'ın kazanması, bu alışkanlığı elde etmesi.
2: Bir de şu puanlar, Avrupa'daki puanlar Mert.
0: Tabii.
2: Onlar için de çok önemli böyle tabii maçları kazanabilmek.
0: Yok şu yüzden dedim mesela. Biliyorum, Fenerbahçe

0: Kavanoz Zalgiris rakibi olduğu playoff turunda zayıf bir ekip. Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Zagreb'ten fark yiyerek buraya kadar geldi. O yüzden orada da 2'de 2 ile Beşiktaş'ın turu geçmesini bekliyoruz. Yalnız dün maçta öne geçti Beşiktaş. Farkı artırabilecek çok net pozisyonlarda buldu ikinci yarının başında. Değerlendiremedi ama son bölümde de kalesinde de bir gol görebilirdi Beşiktaş. Yani maç berabere de bitebilirdi. İlk yarının sonunda da bence Beşiktaş düştü. İlk yarının ikinci bölümünde, ikinci yarının son bölümünde bayağı düştü. Oyunun kontrolünü Çeki ekibine verdi. Bunlar tabii soru işareti ama genel tablo dediğim gibi 4 maç 4 galibiyet. Kalesinde gördüğü gol yok. Dün Nübel yine kalesine gelen toplarda, yan toplarda, şutlarda, oyun kurulumunda çok güven veren bir karşılaşma çıkardı. Onunla ilgili kimsenin düşüncesi değişmiyor. Tam tersi o iyi düşünceler de pekişiyor her geçen maç diye düşünüyorum. Olaytan bence dünün etkili isimlerinden biriydi. Engin Kale en çok Calo'yu beğendi.
1: Çok
0: Maçın
1: iyiydi.
0: adamı çok iyiydi. Calo da kesinlikle. Ben de Olaytan'ı çok beğendim. Çok faydalı buldum. Atılan golde de topu taşıması, verdiği pas, top taşıma konusunda, dripling konusunda gerçekten çok verimli. O topları taşıyıp iyi de paslar çıkardı dün. Çok hareketli bir oyuncu. Orkun belli bir standardın üzerindeydi. İlhan çok hareketli ama İlhan'la ilgili sıkıntı da galiba o 3. bölgeye geldiğindeki tercihleri ve tercihlerindeki uygulaması. Hani şut tercih edebilirsin ama şut kalitesi pek iyi gözükmüyor. Zaman zaman işte Rıdvan bindiriyor, vermedi. İşte takım arkadaşı bindirirken vermedi. Böyle sanki doğru kararları da veremiyor gibi. Verdiği kararlarda da uygulama çok iyi gözükmüyor ama o da çok hareketli bir kanat oyuncusu için.
1: Evet, bir de ben bayağı beğendim İlhan'ı. Şöyle beğendim. Mesela kısa bir oyuncu ama yere çok sağlam basıyor Mert. Rakibiyle hani şey derler ya, topla rakibin arasına durduğu zaman mesela bayağı sağlam duran bir oyuncu. O kadar kısa olmasına rağmen topu alışı verişi, oradaki tekniği yüksek. Senin dediğin defalar var, doğru. Ama bayağı sürpriz yumurta bence.
0: Ya genç bir oyuncu zaten bu eksikleri olacak. Bunlar da gelişmeye açık şeyler. Bunlar hep
1: Hani
0: böyle kalacak diye bir şey yok.
1: İtalyan'a söylemişti ya, beni olumlu yönde şaşırttı diye. Dün beni de hakikaten canlı gözle şöyle bir alıcı gözle izledim birkaç oyuncuyu. İlhan onlardan bir tanesiydi. Ben İlhan'ın bayağı bayağı iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Evet, yani genç oyuncu, defalar var o bu, ama iyi oyuncu İlhan.
0: Kesinlikle ben de çok beğeniyorum. İşte eksik nokta olarak gördüğüm şeyler oldu dünkü karşılaşmada. Ama onun haricinde bu maç mesela Çerni'yi çıkardı. İlhan'ı
1: Tuttu.
0: tuttu sona kadar. Ve solda tuttu Trossard girmesine rağmen. Trossard'ı sağ kanada attı. İlhan'ı solda tuttu. O da enteresan bir
1: Takir
0: tercih.
1: Aşıs'a girene kadar
0: Evet.
1: Trosor oradaydı.
0: Orada kaldı. Ve genel olarak hani oh yine bence iyi bir karşılaşma çıkardı bireysel anlamda. Benim çok beğenmediğim Murillo oldu karşılaşmada. Onun defansif zafiyeti geçen yıldan beri Alabi'yi yakından takip edenler onun bu konuda da herhalde ilk iki maç sonrası yorumlarını hatırlayacaktır. Sezon boyu da bunu yaptı. İşin hücum tarafında gerçekten çok farklı. Çok bindiriyor. Orada da kendinden emin. Bir bek gibi değil, bir 10 numara edasında bence rahat. Rakip ceza sahasına doğru geldiğinde ama iş geri koşmak olduğunda, savunma yapmak olduğunda oradaki konsantrasyonu çok düşük kaldı. Dün Beşiktaş onun bölgesinden çok rahat gol yiyebilirdi ama yemedi. Ama Mourinho'nun orada savunma anlamında biraz daha sanki gelişmesi gerekiyor.
1: Geri koşarken Murillo'nun bir şeyini, ne derler, hareketini, sürekli tekrarladığı bir hareketi fark ettim dün. Mesela adamın yanına koşmak yerine arkadaşların adamı
0: Evet. Dün Jalo'ya kızdı işte bir
1: işaretledim.
0: pozisyonda.
1: Orada
0: Koşmadı.
1: da anlaşamadılar. Hani sen mi ben mi konusu da, şimdi bir pozisyon oldu. Rakip yarı sahanın ortasından, bir dakika, nasıl oluyor? Beşiktaş yarı sahasının ortasından, Kröleve taç attı. Tamam mı? Beşiktaş kalesine doğru hücum ediyorlar doğal olarak. Taç kullanıldıktan 2 saniye sonra Murillo geri koşmaya başladı, biliyor musunuz? Yani düşün, mesafe Beşiktaş kalesine yaklaşık böyle işte

0: 70-80 metre. Hani taç olduğu anda Mourinho'nun koşmaya başlaması lazım. Taç oldu. Bütün takım yavaş yavaş koşmaya başladı. Hızlandı. Taçtan sonra Mourinho hala bekliyor. Tacın kullanılmasını. Taç kullanıldı. Ondan sonra koştu. Bir pozisyonda geriye koşuyordu takım. Geride kim kaldı? En geride. O. Daha doğrusu en ileride. Ondan sonra Çenli kaldı. Ondan sonra Mourinho vardı. Takım geri koşarken. Yani şöyle söyleyeyim. Geri koşmayı istemiyor. Savunma yapmayı istemiyor oyuncu.
1: Sevmiyor, belli. İçinde
0: Belli.
1: yok yani o.
0: Yok yani istemiyor. Öyle bir şey yok ve hani mesela görüyor böyle Aykut boşta. Tamam mı? Aykut'un savunulması lazım. Arkadaşlar işaret ediyor. Aykut diyor. Bakın diyor Aykut diyor. Yani ben uzağım. Benim ona Aykut'u yakalama ihtimalim yok. Siz hani Aykut'la ilgili bir şey yapın. Eller sürekli böyle birilerini gösteriyor. Bir Aykut'u gösteriyor. Bir Mert'i gösteriyor. Bir Ali'yi gösteriyor. Mourinho öyle. İleri çıktığı zaman da senin dediğin gibi. İleri çıktığı zaman başka bir oyuncu. Bambaşka bir oyuncu.
1: Mesela dün ikinci yarıda soğukkanlı şekilde topu soluna çekti, rakibi yatırdı. Vuruşu savunmadan döndü ama hani bir bek gibi değil bence, bir hücum oyuncusu gibi.
0: Ama hiç
2: Duran
0: değil.
2: topla dokunamadığı pozisyonlar var.
1: Mesela orada da çok şey geldi bana. Efor harcamak istemiyor gibi orada da. Mesela biraz
2: Mesela
1: kassa sanki
2: uzatsa
1: dokunacak,
2: vuracak değil mi?
1: değil mi? Bana da öyle
0: İşte
1: geldi.
0: öyle zaten
1: O vücut dili.
0: görüntüsü o yönde yani. Hani savunma yaparken de öyle bazen öyle hissediyorsun yani. Geriye böyle jog tempoda koşuyor. Hani hiç niyeti yok yani. Ondan sonra ben zaten devre arasında dedim taktım Uruluyor ben dedim.
1: Mesela oyuncu değişikliği olarak ben ilk dokunacağı yer o diye düşündüm. Daha yeni İsmail Kartal, işte Semedo, Greenwood'a dokundu ya o kulvar sıkıntı yaşadığında. Ben de onu bekledim. Çerni'ye dokundu ama dokunmadı
0: Evet,
1: Uruguay'a.
0: evet. Yani
1: Sol
0: çok
1: beki çıkardı Rıdvan'ı.
0: içeri giriyor, bazen serbestmiş gibi oynuyor. Enteresan hani İtalyano mutlaka görüyordur çünkü hani İtalyano da biliyorsun yani sağ kenarı duran bir teknik adam değil. Her şeyi böyle kontrol altında tutmak istiyor. Dün mesela Beşiktaş ısınmaya çıktı. Isınmanın tam merkezindeydi.
1: Isınma da oluyor mu hocalar öyle?
0: İşte o normalde olmaz. İtalyano tam ısınmanın merkezindeydi.
1: Antrenörler genelde
0: Tabii
1: yaptırır
0: tabii.
1: yani
0: Ben
1: hocaların
0: uzun
1: işini.
0: süredir görmemiştim mesela. Direkt merkezinde böyle sağına soluna bakıyor falan ne oluyor diye. Enteresan bir adam İtalyano. Ama Mourinho bakalım yani onu savunma yapmaya ikna edebilecek mi? O disiplini verebilecek mi? İlginç.
1: Peki sen devam et Ali abi, istersen stat'tan canlı gözle
0: Evet.
1: izlerken dikkat ettiğin başka noktalar neler oldu?
0: Dün tabii stadyumda atmosfer yüksekti. İzleyenler de televizyonun başından, ekran başından görmüşlerdir. Yani Beşiktaş taraftarının şu an keyfi yerinde. İkinci yarıda bir şov da yaptılar. Bir 10-15 dakikalık bir Beşiktaş taraftarının şovu da vardı.
1: Çekler de bayağı telefonla o anları kaydettiler,
0: Evet,
1: ekrana geldi
0: evet, evet.
1: televizyonda.
0: Yani maç sonunda normalde ben yapmam da bir tesadüfen onların 10 numarasıyla konuşma fırsatım oldu Van Buren'le. O da Hollandalı bir oyuncu. İşte biraz böyle küslü konuştuk. O da hemen atmosfere getirdi konuyu. Ben de Kravole'ye getirdim. Sizin bayağı iyi takımsınız yani. Evet dedi biz fiziksel olarak bayağı iyi takımız dedi. Yani o da farkında. O da çok tecrübeli bir oyuncu. Bütün neredeyse kariyeri de şeyde geçmiş. Çekya'da geçmiş. Artık 32-33 yaşında bir oyuncu. Ama o da hani atmosferden bahsetti. Bundan sonra da Panathinaikos'la eşleşmişler. Bir başka zor atmosfer.
1: Değil mi?
0: Dedim işiniz kolay değil. Onunla biraz konuştuk. Herkes atmosferle alakalı olarak tabii. Dediğim gibi bayağı böyle bir hayran kaldılar. Beşiktaş'ta yeni oyuncular da büyük ihtimalle çok etkilenmişlerdir.
1: Kralove'nin hocası Sivok'la eski takım arkadaşıymış.
0: Böyle
1: Ondan bilgi almıştım ama bu kadarını
0: bir
1: beklemiyordum
0: atmosferi
1: demiş maç
0: beklemedim
1: sonunda
0: demiştir.
1: Stefan.
0: Beşiktaş açısından 180 dakikayı değerlendirdiğimde bence iyi oynanmış bir tur genel olarak. Dün son 10 dakikada belki 10-15 dakikada Beşiktaş fiziksel olarak düştü. Rakibin o temposunu pek devam ettiremedi. Tabii oraya 1-0 girilmiş olması Kralove'nin bir şekilde turun içinde olmasını da beraberinde getirdi. Allah'tan 1-0 girildi. 0-0 girilse ve işte bir gol yense biraz daha tabii sıkıntılı olabilirdi. Hani 1-0, 1-1 olsa Beşiktaş gene bir şekilde o dakikaları oynardı. Ama o son 10-15 dakika hariç yani fiziksel olarak Beşiktaş'ın düştüğünün anlaşıldığı çünkü o bölümde yani oyunculara bakıyorsun maça çok iyi başlayan iyi tempoda oynayan mesela Orkun son 10-15 dakika çok zorlandı direkt olarak temposunun düştüğünü anlayabiliyorsun mesela Orkun da enteresan o kadar hırslı bir oyuncu ki bazen böyle yapmaması gereken 20-25 metrelik koşularla, sprintlerle pres yapmaya çalışıyor mesela. Ama tek başına. Hani bir anda böyle kafasına esiyor. Pat bir sprint böyle 20 metre. Ama hani takım olarak Beşiktaş orada olmadığı için Orkun'un tek başına o presten bir şey kazanması mümkün değil. Şimdi o presi yaptığı zaman da kolay değil ondan sonra şey yapabilmek. Ne derler? Enerjini maçın sonuna saklayabilmek. O bakımdan enteresan oyuncu Orkun. Trossard hiç hazır değil. Mesela fizik olarak. Onun da tabii fizik olarak hazır olmaması Beşiktaş açısından o son 15 dakikayı zorladı. Mesela Trossard oyuna girdikten sonra tribünlerde çok büyük bir coşku vardı. Yani uzun süredir ben bir oyuncu sahaya girdiğinde Beşiktaş taraftarının bu kadar heyecanlandığını, bu kadar destek verdiğini görmemiştim. Orada da Yasin Trossard'a bir tane hatalı pas verdi. Trossard geriye pres yapacağım diye Trossard da bütün enerjiyi yaktı orada. Yasin'in hatalı pasında.
1: Korkmadım değil orada sakatlık falan. Yani
0: daha bir 30 metre falan geri koştu. Tamam dedik artık bundan sonra Trossard bir daha şey yapamaz. Kendini toparlayamaz. Dolayısıyla hani o son 15 dakikayı bir kenara koyarsak Beşiktaş turun genelinde ki ilk maçta da ilk yarının son bölümünde Beşiktaş biraz zorlanmıştı. O bölümleri bir kenara koyarsak yani toplam böyle yaklaşık belki 20-25 dakika 180 dakikanın içerisinde o bölümlerin dışında Beşiktaş oyunun hakimiydi. İstediği gibi rakibini kontrol etti. Rakibine neredeyse hiç pozisyon vermedi. Pozisyonlar buldu. Bitiricilik konusunda pek iyi değildi. Ama genel olarak Beşiktaş bu turu nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. O yüzden de bence başarılı iki karşılaşma geçirdi. Dün tempo zaman zaman çok yükselmedi. Beşiktaş çok yüksek bir tempoda oynamadı maçın genelini. Fakat takım halinde ve bireysel olarak Beşiktaş sezonun bir de bu bölümü olduğunu düşünürsek geçen senenin çok önünde gözüküyor. Yani belki kestirmeden şöyle söylemek lazım. Kısa sürede Beşiktaş önemli mesafe kat etti. Şimdi bunun üzerine koyması, işte bireysel performansların yükselmesi artı takım olgusunun biraz daha oturması gerekecek. Dün Engin Kale söylemiş. Ben tabii Engin Kale'yi duyamadım. Yayını dinleyemediğim için. Ben de Jalo'yu çok beğendim. Belki Beşiktaş'taki en iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Ama mesela o da bir gene sakatlık yaşadı.
1: Bir krampmış galiba Ali abi. Çok ciddi bir şey olmadığını Jalo'da maç sonu açıklamasında.
0: Ama iki maçta da oyundan çıkmak zorunda kaldı değil mi?
1: Evet. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Doktorum da iyi olduğumu söyledi demiş.
0: Evet. Böyle zaman zaman tabii sorunlar olabiliyor. Genel olarak ben Beşiktaş'ın başarılı bir tur oynadığını ve yapması gerekeni de turun genelinde ağırlıklı olarak yaptığını düşünüyorum.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.34 saatlerimiz, dinleyicimiz Serkan Hocaoğlu demiş ki Beşiktaş'ın attığı golde aklıma Kerem Aktürkoğlu geldi. Sizce atar mıydı demiş Çerni'nin golünde. Çerni ile ilgili Aykut abi geçen hafta mı dedin?
2: Tabii geçen hafta bayağı eleştirilmişti ya. Taraftarın en çok eleştirdiği isimdi. Bir de o yeni transfer Otara yine kırmızı kartla oyundan atıldığı için bayağı eleştirilmişti. Ben de oyuncuların tarafında olmuştum. Yani geçen hafta özelinde. Çünkü bence Çerni yani bu takımda olmayan bir özelliğe sahip. Mevcuttan bahsediyorum şu anda. Daha işte dün gördük hazır değil. Değil mi? Belçikalı.
0: Trossard
2: hazır değil. Ya Trossard'ın belki 15-20 gün belki bir aya ihtiyacı var. Tam randımanlı o Dünya Kupası'ndaki Trossard'ı tekrar seyrettirmek için. Şimdi Ali güzel bir noktaya değindi. Orkun o kadar fazla şey yapmak istiyor ki son 15 dakika düşüyor. Zaten Dünya Kupası'ndan geldikten sonra doğru düzgün tatil yapmadan bir an önce geleyim çalışayım dedi. Yani dinlenemedi bile. Sezon başı kampları zaten yüklemenin olduğu yerler. İlhan bence katılıyorum söylediklerinize. Trossard gibi bir oyuncunun büyük ihtimalle yedeği olacak ya normal sezonda. O eksik olan yerleri geliştirebileceği tarzda bir profil var önünde. Yani İlhan'la Trossard'ın farklı özelliklerine İlhan atıyor gidiyor. Sürekli gidiyor, sürekli gidiyor, deniyor, çalımı da atıyor, başarılı. Son şeyi yapamıyor. Vuruşu da yapıyor ama cılız bir vuruş oluyor. Kalecinin üzerine gidiyor, ne bileyim tercihini doğru yapamıyor. Trossard'ın farkı ne?

0: onları doğru yapıyor. Böyle bir oyuncu önünde olduğu zaman mesela ben İlhan'ın önümüzdeki yıl asıl neler yapabileceğini şu anda hayal edince heyecanlanıyorum.
1: Hani bir yıl Trossard'la çalışıp.
0: Tabii ki. Yani bu tarz oyuncular sadece sana sahada bir şey vermez. Alttaki oyuncuları geliştirme anlamında da bir rol model olur. Yani Hacı ülkeye geldiğinde Hacı'nın en büyük katkılarından biri yaptığı skor ve işte Galatasaray'a taşıdığı noktalar dışında işte Emre Belözoğlu başta olmak üzere bazı oyunculara rol model olma. İçine düşülen zor durumlardan nasıl çıkılacağını ya da nasıl bir sihir yapacağını öğretme. Yani bir nevi işte büyücü şey öğretiyor. Alttan gelenlere yaptığı numaraları gösteriyor. O yüzden ben yıldız oyuncuları biraz böyle değerlendiriyorum. Diğer tarafta Mourinho konusunda, ya Mourinho geldiğinden beri öyle zaten. Adam dün belki de en çok gol pozisyonuna giren isim ya, oh kadar pozisyona girdi. Bunun bir de geri dönüşü var, sevmiyor. O yüzden İtalyano'nun olduğu tarafta olursa Mourinho, yani İtalyano biliyorsun sağ kenarında en az oyuncular kadar mesafe kat ediyor, gidiyor, geliyor, oturuyor. O zaten sürekli geri koşturuyor. Ben bir önceki turda yine iç sahadaki maçı hatırlıyorum. En çok yine Mourinho'ya konuşmuştu. Sürekli geri gelin diyor. Sürekli geri gelin diyor. Oradan diğer oyuncuları uyarıyor. Çerni önünde oynadığında Mourinho'nun zaafı biraz daha ortaya çıkıyor. Bak İlhan bu tarafta olsa Mourinho bu kadar göze batmaz. Çünkü İlhan çok geri de geliyor ve sürekli yardım ediyor savunmaya. O yüzden zaten anladığım kadarıyla yani çizilen transfer şeyinde ki Önder Hoca çok güzel açıklıyor her şeyi de net. Beşiktaş sol kanatta Trossard gibi daha içeri kat eden daha teknik bir oyuncuyla oynarken bu tarafı aslında aradığı oyuncu işte bir oyuncudan bahsetti ya U23'ü birkaç ayla kaçırıyor. Dolayısıyla iyi oyuncu ama karar vereceğiz hocayla da konuşup yani ya riske gireceğiz bir tane oyuncuyu daha elimizden çıkartıp hoca diyecek ki evet biz bunu istiyoruz alalım bize faydalı olur. Gidip yabancı hakkını orada deneyecek. Ya da diyecekler ki ya gerek yok zaten mevcut fena değil. Başka bir oyuncuya gidelim genç bir oyuncu alalım. Şimdi benim anladığım kadarıyla o oyuncu profili İlhan Fakılı'dan daha süratli. Böyle atıp gidebilen tamamen önüne isteyen Trossard'a göre daha farklı bir kanat. Ki Beşiktaş'ın zaten bir kanadı. Böyle olmalı. Diğer kanadı da bu şekilde. Yani Abdelkader Keita vardı ya Galatasaray'da. Geldiğinde nasıl etki yarattı? Severiz çünkü biz öyle oyuncuları. Atacak önüne gidecek ya da atacaksın önüne gidecek. Bu tarz bir oyuncu olduğunda Mourinho rahatlar. Çünkü o oyuncuyu savunmak isteyen rakibin sol kanadı o kadar gelemeyecek üzerine. Bu sefer Mourinho'yu da çok geriye koşturmayacaksın ya da Mourinho'yu o kadar ileri çıkarmayacaksın. Sen gel yarı sahaya kadar gitti. Mesela ben şeye çok benzetiyorum. Dumfries'e çok benzetiyorum. Dumfries de benzer bir oyuncu. Atletizmi daha yüksek. Ama seyredin mi maçları genelde işte üçlü savunmanın kanat beki gibi oynamaya alışık olduğu için Dumfries de hep hücumda, hep hücumda. 10 tane deniyor, bir tanesi doğru tercih oluyor. Ama geriye dönmeye geldiğinde artık böyle dili çıkıyor, dönemiyor. Mourinho'da da biraz bu var. Ama genel hatlarıyla şimdi futbol bir iskelet oyunu ve Beşiktaş'ın iskeletinin %70'i bence oturmuş durumda. Bu iskelet yeni bir iskelet ama. Kaleden yana bir derdimiz var mı? Nübel. Yani ben geçen hafta da söyledim. Ter Stegen ve Neuer'in zaman zaman Ter Stegen'i görüyorum, zaman zaman Neuer'i görüyorum. O soğukkanlılık işte bazı pozisyonlarda hani Alman kalecilerde vardır ya. Çık al ya topu dersin. Böyle eliyle bekler öyle tutar. Mesela o hareketlerinde tam böyle Neuer. Sakinlik. Ayağı oynama. Topu çıkartırken de. Ve güven veriyor. Jalo geçen sene yüzüne bakılmayan bir oyuncu. Geçen sene de söyledik iyi bu adam diye. Şu an bence iskeletin en kritik adamı. Önünde Orkun'a zaten bir şey demeye gerek var mı? Salih de sanki 10 yıldır Beşiktaş'ta oynuyor gibi. Pozisyon bilgisi az önce reklam arasında Ali ile konuştuk. Çıplak gözle böyle oyuncuları daha iyi anlarsın.
2: Salih acayip ya.
0: Orayı da yaptın. Ne kaldı ileri? Onu da transfer ettin zaten. Mesela oh faydalı bir oyuncu ama eksiğine bitiremiyor. Yani oh ilk o spektaküler golleri attığı zaman da söylüyordum ben. Hatta Ali ile birlikteydik. Yine beraber.

0: Haberdik, yayında burada da konuştuk. Oh'un yanına net bir bitirici lazım. Bak, oh pis işleri yapacak. Çok boğuşuyor, çok koşuyor. Onun yanına ne lazım biliyor musun? Eğer oh'tan faydalı olmak istiyorsan. Ya arkasına ya yanına. İşte kimden örnek verelim? İtalya'da vardı ya, Quagliarella. Baba ne? Babanın olayı ne? Babaya topu vereceksin. Baba cezalarında avlayacak seni. Bitti.
1: Talişka.
0: Talişka. Talişka gene
1: Doğru mu?
0: fiziği miziği var. Ya böyle geldi mi atacak tık. Baba indirecek, bu atacak. E şimdi o ikisinin daha birleşimi, bir sakatlık vesaire falan yaşamadığı takdirde bence hakikaten lige büyük değer katacak bir santrafor geldi. Vlahovic. Fizik durumu ne bilmiyorum.
2: Ben de sordum.
0: Ne durumdaymış?
2: Kötü değilmiş. 7
0: Öyle mi?
2: ila 10 gün diyorlar. Bir sonraki turda bekliyorlar. Hemen
0: Yani
2: bekliyorlar yani.
0: o zaten öyle durumdaysa bence iskelet tamamlanmış oluyor. Bundan sonrası sağa solu. Şimdi Trossard'ı da sağlıklı, işte tam artık 60-70 dakika oynayabilecek kondisyonda düşününce iskeletin ekstraları bile oluyor, öyle söyleyeyim. O zaman işte Mourinho'yu tolere edebilirsin. Ya mesela şeyi hatırlayın, 4 yıldır Galatasaray şampiyon oluyor. Galatasaray'ın uzun süre ne sağ beki ne sol beki vardı. Bu 4 yıllık sürenin 2,5 senesinde Galatasaray sürekli değiştirdi. Değil mi? Bulamadı. Bir sürü oyuncu geldi gitti. Geçen sene bile kaç tane oyuncu geldi gitti. En son Şalai oldu. Sol tarafta Jakobs mu, Eren mi? Kimseye hala tatmin etmeyen bir sol tarafla devam ediyor hala Galatasaray.
1: Angelinho ile şampiyon oldu değil mi?
0: Angelinho geldi, 6 ay sonra yolladın.
2: Kim geldiyse şampiyon oldu.
1: Yani.
0: Gelen herkes
2: şampiyon
0: oldu.
2: olduğu için.
0: Yani hiç katkı vermediği oyuncu da gelip şampiyon. Mesela Morata'nın şampiyonluğu var Galatasaray'da. Ne yaptı diye sorarsan bilmiyorum.
2: Endombele de şampiyon oldu değil mi?
0: Endombele'nin şampiyonluğu var.
2: Bitirdi mi sezonu?
1: Bitirdi.
2: Endombele. Bitirdi. Herkes bitirdi değil mi?
0: Ama işte şey, böyle 6-7 oyuncunun sırtında gelen herkes şampiyon oldu.
2: Öyle de yok, şeyi merak ettim. Hani böyle gelip 6 ayda Galatasaray'ın gönderdiği.
1: İşte anneliğim mi gitti
0: Ya o gitti. O oraya geldi doğru düzgün. Dakika almadan
1: Devresi
0: şampiyonluk
1: geldi.
0: yaşadı adam
1: Evet.
0: ya. Ve
1: Sağ olsun.
0: şampiyonluk primi var mıydı hatırlamıyorum ya. Bir de şampiyonluk
2: Kesin
0: primi
2: vardı ya,
0: aldı
2: ne güzel
0: gitti.
2: o.
0: O yüzden yani o iskeleti kurmak önemliydi. Bence Önder Özen'in ve Beşiktaş yönetiminin yaptığı doğru şeylerden biri. Başta Nübel transferindeki etkileri olmak üzere, ki Önder Hoca da açıkladı bunu. Geçtiğimiz yıl çok takımda kullanılmayan, hatta neye yarıyor, işte ne için kullanılıyor, neden transfer edildi diye sorguladığımız Graf'ı, Graf değil mi?
1: Graf.
0: Graf. Graf'ı tekrar hayata döndürmek oldu. Ki Nübel transferinde etkisi büyük. Muhtemelen diğer transferlerde de büyük. Tekrar oyuna girdiğinde Beşiktaş transferde daha doğru ya da zor gibi gözüken işleri başarabilen bir takım haline geldi. Şimdi ben o şeyi merak ettim mesela. Keşke adını da verseydi ama belki bugün bitirirler. Ama şunu yine söylemem lazım. Bir plan var. Bak, her şeyden önemlisi bir plan var. Beşiktaş bu sene planlı. Yani geçtiğimiz sezon devre arasında 40-50 milyon euro, hatta 60 milyon euro civarında transfere para harcayan, o harcadığı paralarda verilen oyuncuların şu an devrede olmadığı. Mesela Agbadu en pahalı oyuncu, devrede yok. Oh, var ama denklemde şimdi ikinci plana kalacak. Doğru mu? Başka kim var o dönem alınan? İşte Yasin, sol kanat Rıdvan, değil mi? Bu şimdi Otara geldiği zaman bence birinci adam o olacak. Ben Otara'yı şey anlamında çok beğendim. Mesela hücum meziyetleri anlamında, savunma yapmayı o da bilmiyor. Tam böyle şey, Mourinho öyle aynı anda olmaz, onu söyleyeyim. Ya yani Mourinho Otara aynı anda olmaz. O zaman şey, Jallo falan su kaynatır. Yasin ya da işte ne bileyim, böyle daha bir tarafı Rıdvan yapıyorsan Mourinho oynayacak. Bir tarafı işte şey yapıyorsan, öbür tarafa Otara'yı koymak istiyorsan, burada Mourinho'ya diyeceksin ki gitmiyorsun kardeşim. 3 tane stoper gibi kalacaksın burada. Çünkü şu anda tamam, Kralove saygı duyulacak bir takım. İşte bence bir sonraki turu daha kolay. Kaunas maçları daha kolay olacak Beşiktaş'ın, ama gruplara geldin artık belli bir seviyenin üzerine, yani lig aşamasına geldiğinde artık bu kadar bu seviyelerde takımlar olmayacak. Ya da lig başladığında göreceğiz. Şimdi her takım çok iyi hazırlandı. Fena da bir lig olmayacak bu sene. Herkesin iddiası var. Ama doğru yapılan şeyler, bir plan. Hoca ne dedi? Önder Hoca, Muhammed Salah'ın transferinin olmayacağını açıkladığı günde, bizim bir planımız var. İşte 15 Ağustos'a kadar elzem dediğimiz yeri bitireceğiz. Ondan sonra da bir fırsat olur mu diye transfer dönemi bitene kadar sürpriz arayacağız. Bunu yaptılar şu. Bu iş şu anda tamamlandı Vlahovic transferiyle birlikte. Bundan sonrası ekstra olacak. Bakalım ekstralarda ne seçecekler.
1: Orada da bir sağ açık, iki orta saha transferi bekleniyor. Gerçi Ndidi kalırsa belki bir orta saha transferiyle transferi bitirebilir Beşiktaş. Ali abi tekrar sana döneyim. Dün Beşiktaş'ın savunduğu kornerlere yine dikkat ettin mi? Yine hücumda oyuncu bırakmayı tercih etti. Özellikle ilk yarıda. Son bölümde değil. Son
2: kaç oyuncu bıraktı?
1: Valla içeride 4 Kralove oyuncusu varken 5 Beşiktaş oyuncusu vardı. 4'ü birebir aldı. Biri Ohtu galiba ön direği alıyordu ve Beşiktaş net bir pozisyon verdi orada. Bir oyuncuya vuruş yaptırttı. 2 oyuncu da ceza yayında bekliyordu. Riskli bir anlayış. Ama benim dikkat ettiğim çoğu şeyde bunu kullanıyor. Vincenzo İtalyan. Sen hani stat'tan
2: Vallahi dikkat etmedim açıkçası Mert.
1: 4 korner kullanmışlar. İkisi galiba ikinci yarıydı. 4
2: korner kullanmışlar. Son kornerde
1: çok daha kalabalıktı Beşiktaş.
2: Ona dikkat ettim. Trossard ileride kaldı. Trossard'ın yanında bir oyuncu daha vardı. 2 oyuncu beraber kaldılar. O dikkatimi çekti ama diğer 3 kornere inan öyle çok alıcı gözle bakmadım.
1: Ama ileride bırakmak bile çok alışık olmadığımız
2: bir uygulama. Evet, hatta Trossard dedim acaba kalıyor gidebilir mi falan, hani böyle bir kafamda o geçti o ara. Ama inan bakmadım diğer kornerlere alıcı gözle.
1: Dün hani stat'tayken bilmiyorum belki dikkat etmişsin de dedim. İzlerken hani benim dikkatimi çekiyor. Çok az oyuncu var Beşiktaş'ın savunmadaki kornerlerde. Riskli. Şu ana kadar onun kontrasında da net pozisyon yakaladı mı, hani o riske girmeye yok değecek şekilde, o da aklımda kalmadı. Ama bunu uyguluyor, belki sezon içinde geliştirebilir bu konuyu. O dikkat çeken unsurlardan biri bence.
2: Ya burada tabii işte Beşiktaş teknik heyeti söylüyor, İtalyano söylüyor. Daha çok yeni gerçekten takım. Neye yeni? Teknik adamın taktik anlayışına, düşüncelerine, onu sahaya yansıtmak için daha çok yeni. Ama bu süreçte tabii karşılaşmalar oynaması, o karşılaşmaları kazanması şimdilik bir avantaj gibi gözüküyor. Fakat Beşiktaş'taki zaten en büyük korku belli ki, hani Beşiktaş yarın öbür gün maç kazanamadığında nasıl tepki gelecek? Dün mesela Önder Özen'in söylediklerinde direkt buna bir mesaj var. İtalyano zaman zaman aynı şeyi söylüyor. Şimdi bir anda böyle takımlara oldu bitti gözüyle bakmamak gerekiyor ama işte o taraftar beklentisi, taraftar düşüncesi, taraftar duygusu nasıl idare edilecek? Herhalde Beşiktaş'ın zorluğu olacak. Şimdi umut veren bir takım var sahada, orası kesin, ama hatalar da var. Tam olarak uygulanamayan, tam olarak istenilenin yapılamadığı işler de görüyorsun. Bunu sezon içerisinde daha da fazla göreceksin. Yani Beşiktaş bir makine değil ki şu an müthiş bir şeyle oynasın. Hani bir ay, bir buçuk ay içerisinde öyle bir dünya yok Beşiktaş için. Zaten Önder Özen de diyor, işte dün söylemiş maç önünde, tuğla tuğla koya koya gitmesi lazım Beşiktaş'ın. Arada yaşayacağı sıkıntılardan sonra ayağa kalkması da gerekiyor aynı zamanda. Bu bence çok doğru bir bakış açısı. Hatta bunu işte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, hatta işte Galatasaray'ın da bu kırılganlıklardan artık kurtulması gerektiğini zaman zaman biz de burada söylüyoruz. Biraz taraftarın da bu konularda destekleyici olması lazım. Yani artık tüm maçların kazanılmayacağını, zaman zaman kötü dönem yaşayabileceğini ama o kötü dönemin her şeyin sonu olmadığını biraz oyuncuların da hissetmesi lazım. Mesela Rıdvan da dedi ya, mental olarak artık herkes çok farklı geçen seneye göre, o kırılganlık olmayacak, olmayacağını düşünüyorum. Dikkat et bak, bütün mesajlar hep oraya doğru gidiyor. Bence bu durduk yerde yapılmıyor. Durduk yerde olmuyor. sonuçta maç kaybedeceksin ama maç kaybettikten sonra ya da maçlar kaybettikten sonra bir maç kaybedebilirsin, iki maç kaybedebilirsin. Üçüncü maçta nasıl tepki

0: verdin. Puan kaybettin. Sonraki karşılaşmada nasıl tepki verdin? Onlar belirleyici olacak. Beşiktaş'ın ve diğer takımlarımızın daha iyi hale gelip gelmeyeceğinde. Eğer orada yine her şey bitti gibi davranırsak bu takımlar olmayacak, bu oyunculardan olmayacak moduna taraftar girer ve takımı da sokarsa, o zaman işte bu yapılanların pek bir anlamı kalmayacağını düşünüyorum. Orası da Türkiye'de ne yazık ki tamamen işte skorlara göre değerlendiriliyor, konuşuluyor. Dün çünkü sen ne dedin? Hani maçın son bölümünde Beşiktaş gol yiyebilirdi. Evet, yiyebilirdi. Yani 1-1 bitse başka bir şeye giriyor insanlar, moda giriyor. Kazandığı zaman başka bir moda giriyor. O bakımdan ilginç.
1: Dün ilk yarıda maç 0-0 giderken Černý'nin birkaç ağır hareketinde ben ekrandan hani uğultu ya da bir ahlar vahlar duydum.
0: Oluyor, oluyor işte.
1: Ama mesela Černý sonra golü attı. Çok da güzel gol attı bu arada. O koşu yapmaya başladığında ben kaleye kadar götürebileceğini, şuta dönüştürebileceğine pek inanmadım. Çok ağır kaldığı için.
0: Statta 40 bin kişi vardı. İnanılmaz yoktu zaten.
1: Ama müthiş yani. Bu arada o hücumdaki her dokunuş mükemmeldi. O'nun sırtı dönük topu almasından Olaytan'ın
0: Evet,
1: dribblingine,
0: gol
1: pasına,
0: çok güzeldi.
1: Çerni'nin her bir dokunuşu, topu en sonda rakibi görüp sağa çekişi, vuruşu olağanüstü baştan sona bence. Ama işte Çerni o kadar ağır kalıyordu ki pozisyonlarda bu 4 maç içerisinde. Ben de öyle bir umut yoktu. Sonra oyundan çıkarken de tabii Trossard'a büyük bir destek. Ardından da galiba Çerni'ye de tezahürat yapıldı
0: Çerni'ye de
1: kenarda
0: büyük bir
1: yürürken.
0: tezahürat yapıldı ama Çerni pek mutlu çıkmadı.
1: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Hani karşı tarafta taç çizgisinin oradan çıktı. Out çizgisine geldi. Bütün out çizgisini yürüdü. Artık böyle
1: Maç mı bitiyordu?
0: öteki efendim?
1: Maç mı bitiyordu çıkana kadar
0: Hayır,
1: biliyorum.
0: öteki kornerin orada anca böyle bir taraftara
1: He.
0: şey yaptı. Geri bildirimde bulundu. Yani bayağı bir taraftar orada. Herhalde bir 15-20 saniye Çenli diye bağırdı. Ve yüksek sesle
1: Duymaması
0: bağırdı.
1: da mümkün değil yani.
0: Duymaması mümkün değil. Bir de oradaki taraftar grubu bağırdı. Yani eski tabirle yeni açıktaki taraftar grubu bağırdı. Anca o bölümde şey yaptı. Pek mutlu değildi bence çıktığı için. Hani onda da hafif bir şey olduğunu anlıyorsun. Bu eleştirilere karşı bir kırılmış yani Çerni öyle gözüküyor.
1: Çıktığı için olabilir. Bir de ben hani o maçındaki uğultulardan da
0: İşte
1: etkilenmiş
0: onun için
1: olabileceğini
0: söylüyorum zaten.
1: düşünüyorum.
0: Yani tepki alıyor. Şu an en çok tepki alan oyuncu Çerni. Ahlayan vahlayan top ayağına geldiğinde bir şey yapamadığında en çok ona ses çıkıyor. Diğer oyuncularla alakalı bir şey yok.
1: Evet öyle.
0: Öyle bir durum yok şu an Beşiktaş'ta.
1: Evet 7.54 bir araya gidelim aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.57 saatlerimiz birkaç dinleyici mesajına yer vermek istiyorum bu bölümde. Hakan Yılmaz günaydın demiş. Beşiktaş yüksek presle oynayacak bu belli. Böyle oynadığınız zaman skor farkını erkenden almanız lazım. Takımın gol bulma sorunu devam ediyor. Umarım Trossard ve Vlahovic gol yollarında çözüm olur demiş. İstanbul'dan Ümit de iki maçta da Beşiktaş 2-3'ü bulacak pozisyonları kaçırdığı için rakip hep oyun içinde kaldı demiş. Hakan Bey'in dediğine paralel hani o pozisyonları Beşiktaş'ın erkenden gole çevirmesi maçın son bölümünde daha rahat geçirmesini sağlayabilir. Ama Beşiktaş kendini zora soktu. Dün hani 45 ile 60 arası pozisyonları vardı Beşiktaş'ın. Onlardan faydalanamadı. Son bölümde biraz daha stresli geçti. Daha rahat geçebilirdi orada. Goller gelse 60'tan sonra da şimdi özet ekranda Trossard'ın ceza sahası içinde kaçırdığı pozisyon da var. O da önemli bir pozisyon. Beşiktaş bunlardan şu ana kadar çok yüzdeli faydalanamadı. Ama hani Trossard'ın ve Vlahovic'in gelişi, sağ kanadın belki değişecek olması ön tarafta daha kalite artacak. O yüzden daha kolay rakipleri çözebilir. Bu kadro da tabii bu arada bitiriciliği geliştirip çözebilir de şu an özellikle İlhan tarafı pek o bitiricilikte iyi gözükmüyor tercihlerde.
0: Şu an bu sezonun bu döneminde herhangi bir takımı izlediğinizde beklentinizin çok yüksek olmaması gerekiyor. Burada bence temel nokta takım doğru oynamaya çalışıyor mu, doğru işler yapıyor mu, oraya bakmak lazım. Ama 10 üzerinden 10 bir oyun beklemeyin bence. Hani işler ne kadar anlayış ne kadar doğruysa o takım geleceğe dair biraz daha umut veriyor diye düşünmek gerekir. Dolayısıyla hani az önce de bahsettik, eksikler var mı? Tabii ki var. Eksikler olmasa zaten hani sezonun bu bölümünde böyle öyle bir futbol oynasan çok farklı şeyler konuşman gerekir. Dolayısıyla biraz öyle değerlendirmek lazım. Hani Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da işte bu akşam Çorum'u da izlediğinizde hiçbir takımın %100 hazır olmadığı gerçeğiyle beraber düşünmek gerekiyor.
1: Son mesaj ya da bir süre için son mesaj diyelim. Eğer takıma 10 numara alınmayacaksa Vlahovic'in yanında yardımcı forvet olarak çok mantıklı olmaz mı demiş. Aklıma sürekli Baroş'un onun yardımcısı Elmander geliyor demiş, çift forvetli bir düzende.
0: 10 numara alınmayacak zaten Beşiktaş'a. Beşiktaş'a merkez orta saha oyuncusu alınacak ama hücuma yönelik bir karakterde mi, savunma yönelik bir karakterde mi derseniz, benim anladığım savunma yönelik karakterde bir oyuncu alınacak. Fakat sezon içerisinde Ohla Vlahovic'i tabii ki beraber göreceksiniz ama ana plan olacağını düşünmüyorum.
1: Evet, gole ihtiyacı olduğu dakikalarda 60'tan sonra herhalde birlikte oynatabilir. Orkun'la ne bileyim Salih'i merkezde görürsün. Olaytan eğer oynuyorsa o an o çıkar, Oh girer. Öyle bir çözüm üretilebilir. Ki ilk karşılaşmada da kırmızı kart gördükten sonra çift forvete dönmüştü. Italiano onu yapıyor. Maç maçta değiştireceğini zaten röportajda da, maçtan önce dün bir gün önceki röportajda da söylemişti. Yani o gün için onun doğru olduğunu düşündüm. Başka gün stoper de alabilirim. Bazen forvet alırım.
0: Aynen.
1: Maça göre, rakibe göre, duruma göre değiştireceğine esnek bir yapısı olduğunu dile getirdi. Dün Beşiktaş Dušan Vlahović transferinin detaylarını da kapa resmen bildirdi. 3 yıllık bir sözleşme imzalandı Sırp santrforla ve yıllık da 7,5 milyon euro maaş ödeneceği duyuruldu. Herhangi bir imza parası bilgisi yok değil mi? Vlahović'in kapında. Benim önümdeki notta yok. O da çünkü sözleşmesi olmayan, bonservisi elinde bir oyuncuydu. Bir imza parası da genelde oluyor bu tarz oyuncularda ama kapa bildirilmedi. Dün Vlahović de stadyumda karşılaşmayı takip etti. Maç oynanırken o Beşiktaş'ın şov yaptığı bölümde Vlahović de bir üçlü çektirdi. Sen stadyumda fark ettim. Vlahović'in üçlüsü de geldi. O da çok sempatik gelir gelmez. Beşiktaş taraftarına da bayağı güzel mesajlar verdi. Dün de o coşkuyu yaşadı. Yıldız oyuncu
0: 28 numaralı formayı giyecekmiş.
1: Evet, dün şey de söylendi. Oh, tan 9 numara istenmemiş. Yani Vlahović'in de öyle bir talebi olmamış.
0: Olmamış, aynen.
1: Güzel bence, yani olabilirdi gerçi. Oh da teklif edebilirdi, bilmiyorum. O jestler yapılabiliyor. Yapılmazsa da çok anormal değil bana kalırsa. Tercih meselesi. Bir kriz çıkmasın da hani yönetilemeyecek bir kriz. Krizler çıkar ama hani dün en azından öyle bir hava yoktu Beşiktaş'ta.
0: Böyle etrafındaki herkesi aurasıyla etkileyen bir kişi olduğu söyleniyor. Vlahović'in.
1: Siz yakından görmediniz.
0: Biz görmedik yakından ama görenler bayağı etkilenmiş Vlahović'ten. Çok pozitif şu an Beşiktaş'a geldiği için. Beşiktaş taraftarı da zaten hani böyle karakterleri sever. Bağrına basar. Bakalım yani, beklenti tabii çok çok büyük. Kalite de çok çok büyük. Az önce söyledim, tekrarlayayım. Fiziksel durum olarak beklentinin üzerinde çıkmış Vlahović. Hani böyle tam hazır olması için 10 günden falan bahsettiler. Eğer öyleyse gerçekten tabii süper olur.
1: Dün Önder Özen o kısmı dinleyebildin mi? Şimdi girişte dinliyordun. Vlahović'in sağlık kontrolüyle ilgili doktoruyla, işte kulüp doktoruyla görüşmüş. İşte belli değerler sormuş. Hepsi çok iyi, hepsi çok iyi. Peki demiş doktor, hani senin görüşün ne? O da çok iyi demiş. Hani fizik olarak değerleri, görünüşü olağanüstü diyor yani özetle Önder Özen. O da belli ki etkilenmiş. Doktor da etkilenmiş. Görenler de zaten boylu poslu, yakışıklı, karizmatik, özgüvenli, konuşması özgüvenli. Kaliteli bir oyuncu. Daha ne istersin? Hani tip olarak da hafiften Mario Gomez'i de bence, saçlar böyle sanki bir jöleli. Mario Gomez'in de bence kendi içinde bir karizması vardı. Vlahović bence daha yakışıklı bir oyuncu ama fizik olarak da benziyorlar. Uzun boylu, güçlü. Bitirici konusunda tabii Mario Gomez kadar keskin bir oyuncu değil bildiğim kadarıyla Vlahović ama belli bir standardın üzerinde. Çok şeyler vaat ediyor. Kısa zamanda da takıma katılacaksa Beşiktaş'ın artı bir gelişme olur. O da iddialı tabii. Oyuncu yani hiçbir takımla çalışmayıp

0: bir hafta 10 günde hazır olabiliyorsa demek ki bireysel olarak çok iyi çalışmış.
1: Ben de beklemiyordum lazım açıkçası, ama bana söylenen bu.
0: Evet, onu da zaman içinde öğrenmiş olacağız. Peki Beşiktaş'la ilgili ekleyecek bir şeyiniz, benim sormadığım aklınızda kalan bir not var mı?
2: Vallahi Mario Gomez'e çok benzetiyorlar ama ben o kadar benzetemiyorum. Tarzlarını benzetemiyorum. Çünkü Mario Gomez iyi bir ceza alanı golcüsüydü. Mesela Vlahovic'in bence daha farklı özellikleri de var. Sıkıştın, frikik de atabiliyor. Bir kere daha hızlı. Ve hem boğuşup hem gidebiliyor. Yeter ki sakatlık vesaire yaşamasın. Temasta sevdiği için, bu arada ya şeye bakmadım ama tahminen en çok faul yapılan oyuncu olabilir İtalya'da oynadığı dönemde. Ya faulle durduruluyor çünkü genelde. O yüzden sakatlanma ihtimali tabii ki diğer santrafor, ya böyle kaçak güreşen bir isim değil. O yüzden Beşiktaş taraftarı çok sevecek zaten. Ben muhtemelen son golünü ben anlattım Juventus'ta. Uzun bir sakatlıktan sonra döndüğünde kazanamadılar o maçı ama mağluplardı. Girdi, frikikten attı. Sonrasında bayağı bastırdı Juventus ama olmadı. Zaten bayağı bekledi Juventus Vlahovic'in geri dönüşünü. Yani o sakatlığını tamamen atlatana kadar Spalletti. O zaman bekledi. Artık bir yerde şans verdi. Sezonun sonunda Vlahovic kendine gelmişti. Şimdi o arayı demek ki iyi değerlendirmiş. Bireysel de çalışmış. Ya bunda şöyle de bir durumdan bahsediyoruz. Barcelona vesaire, Premier Lig, buraları hedefleyen bir oyuncu olduğu için belki de kendini zaten hazır tuttu. Yani Beşiktaş'ın bu transferi bitirmesi gerçekten öyle basit bir olay değil. Bakalım nasıl bir etki verecek. Yaşı itibariyle çok iyi durumda. Yani şöyle düşün. Bonservisi olduğunda aynı yaşta Galatasaray Osimhen'in bonservisini aldı değil mi? İtalya'dan yani. 75 milyon euroya. Hı hı. Bak bonservis, Vlahovic'in Juventus'a transferi kaç paraydı? O civarlarda.
0: 80.
2: Daha pahalıydı hatta. Böyle bir oyuncuyu yıllık 7,5 milyon euro, imza parası açıklanmadı ama verilmiş olsun fark etmez. Yani çok karlı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Sahada da karşılığını aldığında, diyelim sen de çok iyi performans gösterdi. Zaten Beşiktaş'ın büyük gelir elde edebileceği de bir oyuncu.
0: Bu transferde de Galatasaray'ın hani Icardi'de, Osimhen'de yaptığı gibi reklam ya da diğer sponsor şeyleri paylaşılmadı ama tahminen hani 7,5 düşük geldi bana. Trossard'ın maaşı da 6,5 düşük gelmişti. Sanki orada ekstra şeyler vardır diye düşünüyorum.
2: Ya varsa da var. Neyse ne, helali hoş olsun yani.
0: Yok,
2: anladın mı? Ama
0: olsun zaten, kulüpten
2: kasadan çıkan, kasadan çıkacak maaş için çıkacak para 7,5 milyon euro. Bence o şartlardaki bir oyuncu için
1: imza parası kesin vardır.
2: Ülkemiz adına tabii ki yüksek rakamlar bunlar ama artık çıta öyle yükseldi ki ondan aşağı zaten böyle bir yıldızı buraya getirme ihtimali yok.
1: Ben de son olarak herhalde Beşiktaş'ı kapatıyorsun artık değil mi?
0: Evet.
1: Beşiktaş iletişim ekibine bir teşekkür edeyim. Şimdi Beşiktaş'ın bu sezon çok maçını verdik. Geçen sezon çok maçını verdik. Ama gerçekten Beşiktaş kulübünün çalışanları, iletişim bölümünde çalışanları, tabii biz onlarla direkt olarak temastayız. Bir yayıncıya ne kadar yardım edilebilirse o kadar yardım ediyorlar. İletişim direktörü Bülent Ülgen var. İşte Cihangir Göktoğan var. Ondan sonra Selin Hanım var. Akreditasyon tarafında Yusuf Bey var. Yani bu işler tabii çok kolay olmuyor. Dün mesela bizim ekip olarak 75-80 kişilik bir liste vardı. Beşiktaş maçına akredite olan. O organizasyonlar kolay organizasyonlar değil. Aykut yıllarca bu işi yaptığına kadar zor ve sürekli bir şeyle uğraştığın, yani sürekli bir problem çıkıyor.
2: Onu unuttuk, bunu da ekleyelim.
1: Sürekli bir şey bunu çıkıyor yani. Sürekli bir şey çözmek zorundasın. Dolayısıyla o problemlerle karşılaşırken çalıştığın insanların da karşı tarafta, çalıştığın profesyonellerin de çözüm odaklı olması ve o şekilde yaklaşması tabii işlerin çok daha iyi şekilde yürümesini beraberinde getiriyor. Önder Hoca'yı rica ettik. Maç önüne gelebilirse çok iyi olur dedik. Bizi kırmadılar. Önder Hoca geldi. 20 dakika yayında kaldı. Önemli bir iş oldu. Sonuçta Önder Hoca geldiğinden beri Beşiktaş'ta

0: Bir İtalyan'ın imza töreninde konuştu. Bir Salah'ın şeyi olmuyor diye konuştu. Bir de bize konuştu. Hani özel bir iş yaptık diye söylemiyorum bunu ama önemli yani. Biz istedik, rica ettik. Olabilir mi dedik. Bakalım değerlendirdiler. Önder Hoca'yı verdiler 20 dakika. Ondan sonra sağ olsunlar İtalyano'yu her seferinde yayına getirdiler. Oyuncuları verdiler. Onlara da bu desteklerinden dolayı ben de bir teşekkür etmek istedim açıkçası yayıncı olarak.
1: İyi yaptın. Ya Bülent, yıllardır tanırız. Ben ne zaman bir şey için arasam telefonu açar ya da müsait değilse de hemen döner. Çünkü şöyle bir avantajı var Bülent'in. O da medyadan geldiği için programcı. Ya televizyoncu adamın ne yaşadığını ya da ne ihtiyacı olduğunu çok iyi anlayıp bunu da yönetime kabul ettirebilen biri. Bence o açıdan Beşiktaş şanslı. Mesela diğer büyük kulüplerde örnek alması gereken bir yönetim biçimi var. Ben çok severim. Yıllardır da hakikaten bak Beşiktaş'la alakalı mesela herhangi bir şey olabilir ya. Aç telefonu de ki ya baba şöyle bir şey var. Nedir bunun aslı astarı? Sana neyse doğrusu onu söyler. Ya da biliyorsa söyler. Bilmiyorsa bilmiyorum der. Bu kadar basit. O yüzden iletişim
0: Evet,
1: ekibi böyle
0: o
1: olmak
0: fark
1: zorunda.
0: ediliyor ya, direkt olarak fark ediliyor ama yani kulübün, örnek veriyorum, genel çalışanlarında da böyle baya bir fark olduğunu bizim bütün ekip hissetti. Yani orada güvenlik amirinden tut inan işte şeyin içinde çalışan, stadın içinde başka mevkilerde pozisyonlarda çalışan herkes inanılmaz yardımcı. Bu da işi çok kolaylaştırıyor. Yani insanlar stres yaşamadan çalıştığı için Beşiktaş maçlarına gitmek istiyorlar mesela. O
1: Doğru.
0: Beşiktaş'a geldik diyorlar. Yani öyle bir his var şeylerde. Karşı tarafa verdikleri böyle bir his var. O yüzden tekrar teşekkür ederim biz de burada.
2: 8-11 araya gidelim. Aradan sonra da Galatasaray'la Süper Lig'de ligin ilk maçına çıkacak son şampiyon Galatasaray'la devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 8-15 saatlerimiz Galatasaray'la devam ediyoruz. Bugün Süper Lig başlıyor ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray 21.30'da ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'daki hava bu yaz döneminde pek iyi değildi. Hazırlık maçlarından istediği sonuçları genel olarak çıkartamadı. İlk Ümraniyespor maçı farklı galibiyet ama sonrasında yurt dışında 2, kendi evinde 2 maç, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, yenen goller, hücumda işlerin pek iyi gitmemesi, Avusturya'daki maçlarda gol de atamamıştı Galatasaray. Tabi Osimhen döndü sonrasında, goller de geldi ama beklenti çok daha yüksekti hazırlık döneminde. Transfer konusunda hala bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Tek takviye Leslie Ugochukwu geldi. O da çok büyük ihtimalle yedek kulübesinde karşılaşmaya başlayacak. Galatasaray bugün geçen sezondan devam eden isimlerle sahaya çıkacak. Normalde çok kötü bir şey mi? Kadro istikrarı değil. Ama tabii yedek kulübesinin geçen yıla göre de geriye gitmesi, santrfor yedeğinin hala olmaması, 10 numara takviyesinin gelmemesi, kanat alternatiflerinin çok az olması, işte sağ bekteki alternatiflik, stoperdeki yine oraya da bir takviye düşünülüyor. Ve merkez orta sahada da hala tam istenen oyuncu transferi sanki yapılabilmiş değil. Üzerine son 24 saat içerisinde bir de ayrılık haberleri çıkmaya başladı. Mesela dün öğlen biz setri yaparken Alman Sky'ın muhabiri Plettenberg bir haber girdi ve bir aracı vasıtasıyla Galatasaray'ın kapısı çalınıyor. Al Hilal Kulübü diyor ki biz Osimhen için 130 milyon euro vermeye hazırız. Bu bir haber Osimhen'le ilgili. Akşam bu sefer Telegraf kaynaklı çıkan bir başka haberde Galatasaray Arsenal'la Martinelli ve Vaneri transferleri için görüşüyor. Londra ekibi de Osimhen'in durumunu soruyor habere göre. Yani Osimhen'in bir ayrılık ihtimali, en azından ilgi var. Kendiyle ilgili kendisinin bir ayrılık niyeti yok. Galatasaray'ın satma niyeti yok. Ama bu haberler çıkıyor. Üzerine gece Lucas Torreira haberleri çıktı. ESPN'den bir gazeteci Sebas Giovanelli kaynaklı menajerine talimat veren Torreira Türkiye'den ayrılma kararı aldı dedi. 12 Mayıs'ta İstanbul'da bir alışveriş merkezinde saldırıya uğramıştı. Çarşamba günü saldırgan serbest kalmış bu habere göre. Ve başladığım işi bitirmek istiyorum diyerek Torreira'yı tehdit etmiş. Bu gelişme üzerine de Torreira Türkiye'den ayrılma kararı aldı diye haber ESPN kaynaklı çıktı. Emre Kaplan, A-Spor Galatasaray muhabiri, o da şöyle bir tweet atmış gece. Torreira yaşadığı süreçte kulüpten destek görmemesinden dolayı büyük bir kırgınlık içinde. Yalnız bırakıldığını düşünüyor. 4 senelik sürecin ardından takımın kaptanlarından biri olması gerektiğini düşünüyor. Olmadığı için de üzgün. Ayrılık fikri hayli ciddi diyor. Az önceki haberden farklı olarak kaptanlık ve yalnız kalmayla alakalı bir serzenişten bahsediliyor. Üst tarafta o saldırganla alakalı bir durum ama işin özünde iki haberin de ortak noktası Torreira'nın ayrılma niyeti. Galatasaray'ın şu anda orta sahasında en güveneceği, son yıllarda da en güvendiği isim Lucas Torreira'ydı. Geçen yıl performansı biraz düştü ama bence şu an bir isim saysak Galatasaray orta sahasında istikrar olarak ben Lucas Torreira derim. Hani Lemina demem, Sara demem, Leslie İlkay değil. Bence Torreira o isim. O da giderse bu transfersizlikte ve bilmiyorum Galatasaray için gerçekten iyi şeyler transferle alakalı, işte maç performansıyla ilgili söyleyemiyoruz. Üzerine her gün böyle farklı sıkıntılar çıkıyor. Daha şeye gelmedim bak. Teknik heyetin sözleşmesi hala yok. Yani bugün maç günü, cuma günü TFF'de Okan Burun sözleşmesi 2027'ye kadar gözüküyor. Ama teknik ekibin başta İrfan Saraloğlu olmak üzere sözleşmeleri geçen yıl sezon sonu itibariyle bitiyor. Ve şu anda sözleşmesiz gözüküyorlar. Maça da bu şartlarda galiba çıkamıyorlar haliyle sözleşmeler olmadığı için. Galatasaray hala bu işi çözebilmiş değil. Belki çözecek gün içerisinde ama yani bu kadar farklı konuda sıkıntı yaşanan, daha Icardi, Lemina konularına falan girmiyorum. İnanılmaz gerçekten. Yani 4 sene şampiyon olmuş bir takımın şu an bu halde ligin ilk maçına çıkıyor olması.
1: Vallahi şimdi Mert öyle farklı noktalardan değindin ki daha kendi içinde bir takım şeyleri halledemeyen bir kulübün dışarıdan işte 40-50 milyon euroluk bir transferi nasıl bitireceğini ben de merak ediyorum. Yapacaklar. Son dakika neyi bekliyorlar onu da bilmiyorum. Mesela Galatasaray belirttiğin şartlarda işte 4 büyük kulüpte finansal raporlarını açıkladı değil mi?
2: Evet.
1: Tek kârda olan takım 700 küsür milyon değil mi? Öyle bir rakamdan başkan açıkladı bunları. Kulüp Galatasaray. Baktığında kâr etmiş son yılında. Şimdi taraftar soruyor o zaman. Başkan diyor hazırlık maçlarında gördük. Bu takıma transfer lazım. Bu sezon başı hatta geçtiğimiz sezonun son programlarında hep beraber konuştuğumuz şeydi. Galatasaray'ın acele etmesine gerek yok. Zaten iyi bir kadrosu var. Mevcut kadroyu koruması bile yeterli ama Avrupa'yı da düşününce buraya mutlaka bir şeyler yapılması lazım. Yani kiraladığın oyuncuların tamamını gönderdin geçtiğimiz sezon. Kiraladığın oyuncuların tamamını gönderdin. Sasha Boye'den katkı aldın mı? Aldın. Noah Lang'tan aldın mı? Aldın. Bir Asprilla'yı çok değerlendiremedin. Hadi onu almazsın vesaire. Hepsi gitti. Yani Ugo Çukwu transferi kimi ne kadar tatmin eder bilmiyorum. Ama şu ana kadarki görüntüsü taraftarı ya bunu mu aldık dedirtiyor. Ha, belki bir ay sonra daha da iyi kondisyona sahip olunca ki bence daha kuvvetli takımlarla yani Şampiyonlar Ligi'nde vesaire oynadığında farklı bir oyun şablonuyla oynadığında Ugo Çukwu'dan katkı alır Galatasaray. Ama şimdi senin merkezindeki oyuncu Torreira ile ilgili habire haber çıkıyor. Torreira 4 sezonda Galatasaray'da yapacağını yapmıştır. Vereceğini vermiştir. Eğer zaten farklı sıkıntılar vesaire işte ülkesine dönme isteği bunlar hep yazıldı geçtiğimiz sezondan beri. Böyle bir şey varsa bunu hemen halletmen lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla Galatasaray'ın mesela bir Önder Özen'i yok şu anda. Bu işleri planlayıp bu işleri doğru bir şekilde Sayın Başkan'la yürütecek bir futbol aklının olmadığını düşünüyorum. Yöneticiler değil bak bunlar.

0: Yöneticiler var Galatasaray'da ama Sayın Dursun Özbek yöneticileri de değiştiriyor işte belli bir süreden
1: öyle
0: sonra.
1: Öyle bir profilde pek istenmiyor galiba.
0: İstenmiyor. Yani Cenk Ergün'den
1: yani
0: sonra
1: öyle bir şey yani öyle bir arayış yok yani. Yani
0: Cenk Ergün'den sonra yani profesyonel olarak bir futbol direktörü gibi bir şeyi kullanmıyor Galatasaray. Yöneticilerden genelde ilerliyor. Böyle olduğu zaman da yönetici kime bağlı? Başkana. Yani şey gibi düşün. İşte mesela Aziz Yıldırım da Cihan Kamel'le götürüyor işi değil mi? Diğer yöneticilerin haberi bile yok gelecek gidecek oyuncuda. Rapor geliyor. Cihan Kamer başkandan aldığı talimatla ilerliyor.
2: Peki İşi oradaki bitiriyor ya da geliyor. Futbol aklı kim? Profesyonel kim?
0: Oğuz Çetin.
2: Ha, gerçi Oğuz Çetin var doğru.
0: Ya orada bir futbol direktörü var.
2: Galatasaray'da yok değil mi?
0: Şeyden geliyor. Galatasaray'da benim bildiğim kadarıyla yok.
2: Trabzon'da
1: da yok.
2: Futbol direktörü.
0: Trabzon'da da ama güzel bir profesyonel yapı var yine. Şimdi hani başındaki çocuk da gitti ya scout şefi falan. Hı-hı. Mesela orada daha farklı bir yapı var. Ama hepsi bir şeyler yapıyor ya.
1: Mesela sen biliyor musun? Yani belki bilen dinleyiciler de vardır. Geçen gün konuşurken aklıma geldi. Mesela Galatasaray'da bu kontratları falan takip eden kontrat süreleri, ondan sonra kontrat şartları, örnek veriyorum UEFA ilişkileri, onları yapan direkt böyle bir profesyonel var mı yoksa birimler mi gene Galatasaray'da onlarla ilgileniyor?
0: Birimler vardır. Daha önce şimdi Eray Yazgan da yok değil mi eski şeyinde görevinde?
2: Var.
0: Var mı?
2: Hatta daha transferin içinde deniyor bu dönemde.
0: Bir baksana ben sanki yani genel sekreter değil ama artık. Bir bak bakalım. Ya ben bir takım kadro değişikliklerinin özellikle Galatasaray'ın kulüp içinde çok olumlu sinyal vermediğini görüyorum. Belki biraz rahat davranıyor Sayın Başkan ama ya her açıklamasında da o kadar kendinden emin ki. Merak etmeyin gerekeni yapacağım. Merak etmeyin de bugün lig başlıyor. Galatasaray'ın son 4 yıldaki en büyük diğer takımlardan ayrılan farkı başarılı olması ve taraftarın da sürekli takımı itmesi. Ama Galatasaray taraftarı daha önce bunun örneğini çok fazla yaşadık. Başarıya çok alışmış bir taraftar grubu. Dolayısıyla sen 4 kere doğru şey yap, bir kere yanlış yaptığında taraftar hemen ne oluyor der. Diyor. Şu anda da diyor. Ve herkes transferi neredeyse bitirmişken Trabzonspor 10 tane adam yollayıp 10 taneden fazla adamı kadrosuna katmışken ve onların hepsi artık birbirine alışmışken sen bir tane oyuncuyu kiralık olarak kadrona kattın. O da performansıyla tartışılan bir oyuncu. Saha içinde yıldız olduğunda Osimhen olsan bana böyle söz vermemiştiniz der. Çok iyi takım kuracaktınız der.
1: Peki
0: Icardi benim yedeğimdi. Tamam Icardi belki 11 oynamak istiyordu. Icardi'yi yolladınız ama yani benden sonra diyelim bana bir şey oldu. Halil mi oynayacak da biz kazanacağız der.
1: Ondan peki bundan sonra 130 milyon gelir. Çok iyi transfer geldi Galatasaray'da. Neler konuşulur?
0: Niye madem yapacaktınız niye bu kadar geç kaldınız derler. Şimdi alınacak sonuç yap. Şimdi futbol sonuç oyunu Ali. Bugün Çorum'la berabere kalırsın tamam mı? Bir de deplasmanda kötü başlarsın. Bu sene ligin kolay olacağını mı zannediyorsun? Herkes şu anda şampiyonluğun en güçlü adayı benim diyor. Bak şampiyonluğun en güçlü adayı benim diyor. 4 yıldır şampiyon olan Galatasaray taraftarı şu anda bunu böyle yüksek sesle söyleyemiyor. Ki kadronun çoğu korunmuş olmasına rağmen. Ama futbol biraz da psikoloji. Futbol biraz da marketing değil mi? Artık günümüzde hep öyle değil mi? Ya sen bir yıl önce Leroy Sané'yi daha sezon biter bitmez Haziran ayının başında açıklayıp getirdin buraya. Sonra yolladın tatile hatırlıyoruz değil mi? Bayern Münih'in Amerika'daki kampına gitti adam ya maç oynamaya Galatasaray'la imzaladıktan sonra. Bak bir sene önce Leroy Sané gibi bir yıldızı sen daha Haziran ayında daha Bayern Münih'le sözleşmesini tam tamamlamadan önce getirdin buraya. Şimdi bir sene geçti. Gelen tek adam Ugo Çuklu. Ağustos'un ortasını geride bırakmışız. 4 Eylül'de Avrupa'dan bir hafta sonra bizim transfer bitiyor. Ne olacak mesela orada şey mi olacak? İşte Tottenham, Xavi Simons'u satamazsın.

0: Avantajı şöyle olur. Hiç aklına hayaline gelmeyen ve takımıyla da anlaşamamış bir oyuncu boşa çıkarsa belki onu getirme şansın olabilir. Osimhen örneğinde olduğu gibi. O da bir yere gitmeyecek yani. Başka bir yeri tercih etmeyecek. Ama şimdi sen 2 sene bu senin başına geldi diye ya da böyle bir şey yaşadın diye planlamanı bu şekilde yapamazsın. Galatasaray gibi bir kulüp böyle yapmamalı.
1: İşte bence en haklı eleştiri o. En haklı
0: Böyle
1: eleştiri
0: yapmamalı.
1: o.
0: Her
1: Yani
0: şeyin
1: bundan önce
0: oturmuş.
1: öyle denk geldi diye bundan sonra denk gelmeyecek diye Galatasaray taraftarların eleştirmesi denk gelmeyebilir diye daha doğrusu. Bence en doğru eleştiri burada Galatasaray
0: Çünkü
1: yönetimine.
0: şablonun da eksik var Ali. Mesela İlkay geldi olmadı. İşte o bölge olmuyor. Bir tek Sara'ya kalıyor. Sara da 3 maç çok iyi. 4. maç bakıyorsun o performansı yok. Oraya bir tane adam lazım. Gözle görülüyor bir tane yedek santrafor lazım. Ahmet Kutucu'yu bile yollamışsın. Yedek santrafor sola bakıyorsun. Sol kanatta Barış haricinde oynayabilecek bir tane oyuncu yok. Barış'a da yedek santrafor gibi düşün. Solda adam yok o zaman. Ben ya bir şeyler biliyor Sayın Başkan. Anlaştılar diyorlar ki şu tarihte biz seni alacağız, bitireceğiz. Ya bu kadar emin konuşmasından artık aklıma o geliyor. Şimdi bakıyorsun Galatasaray'a bir ay Leao ile gitti. Şimdi son 15 gündür Martinelli ile gidiyor. Hep böyle biriyle bir oyalanıyoruz
1: Bir ara
0: anladın mı?
1: Bruno Fernandes.
0: Bruno Fernandes sezon bittiğinden beri, geçen sezonun Ocak ayından beri.
2: Can Uzun gittik.
1: Batrakol.
0: Can Uzun şu an mesela hiç cümle kurulmuyor bir haftadır. Ne oldu Can Uzun? Galatasaray'ın en çok istediği oyuncuydu.
2: Mora konuşuldu geçti.
0: Mora'ya dün haberler görüyorum. Porto Galatasaray'ı aramış. Roma işi sıkıntıya girdi. Size tekrar görüşmeye hazırız. Ne şimdi Mora'yı veriyorsan kardeşim koy bakalım oraya satın alma opsiyonunu. Kesin satın alma opsiyonu var yani. Galatasaray'ın da istemediği, yanaşmadığı. Çok yetenekli bir oyuncu. Anlattık, biliyoruz. Bak çok yetenekli. Gelişimi açık. Ama sen futbolcu geliştirme yeri değilsin ki. Yani sen Porto'nun futbolcusunu geliştirme yeri hiç değilsin. Porto senden çok böyle ahlar vahlar. Ben Porto Real Madrid değil. Öyle söyleyeyim. Real Madrid'de yetenekli bir oyuncuyu bir yıl sende kiralık olarak almak, mesela Nico Paz diyelim ki Como'ya gitmedi, almamıştı. Nico Paz'ı bir yıl size kiralayabiliriz. Ya da Manstantonio. Değil mi? Fiorentina'ya gitti. Ya Fiorentina'ya giden adamı sen getiremiyor musun buraya? Mesela Fiorentina Manstantonio'yu ne diyerek ikna etmiş olabilir senin veremediğin? Ya ne diyerek ikna etmiş olabilir? Soruyorum size şimdi. Fiorentina,
1: Arkanda Ulay ile oynayacaksın. Rahat edersin.
0: Fiorentina, Manstantonio'ya ne demiş olabilir de ikna etmiş olabilir? Senin yapamadığın. Soruyorum ya şu an bizi dinleyen Galatasaray taraftarlarına da soruyorum.
1: Peki şimdi sen öyle deyince aklıma benim Gardi geldi. Gardi bu denklemde nerede şu an?
2: Gardi ile ilgili çıkan haberi söyleyeyim. Bayağı alacağı birikmiş içeride kulüpten.
0: Almadığı için de
1: o yüzden
0: yapmıyorum
1: topa mı girmiyor?
2: Olabilir.
1: Ya orada şimdi dedi ya mesela var. Aykut'un sorusu güzel bir soru. Hani Mastantano'yu Fiorentina mı ikna edebilir? Galatasaray mı ikna edebilir normalde? Galatasaray daha yakın gözüküyor ama bu işleri yapan adam Gardi ya. Oradan aklıma geldi hani Gardi denklemde nerede şu an diye. Bu
0: Ya da
1: sene pek
0: transferde
1: duymadık.
0: Galatasaray'da transferi yapan kim? Şimdi bir ara neydi? İbrahim Bey vardı değil mi? O yok şimdi. Sayın Abdullah Kavukçu var. Son dönemde o var. Şimdi işte Dursun Bey'in kardeşi Mehmet Özbey'in de denkleme girdiği söyleniyor. Ya denkleme girdi de kulübün içine oyuncu girmiyor. Nasıl olacak bu iş yani? Para var diyorsunuz. Bence benim anladığım kadarıyla aklıma yatan da bu. Galatasaray'da para başka bir yere kullanılmış. İşte inşaat yapılıyor vesaire değil mi? Mesela belki oraya aktarıldı bu iş. Ama başkan da şimdi başkan Icardi'nin takımdan gideceğini, Icardi'yi yollayan başkan ben olmayayım diye o süreci bile çok kötü yönetti. Icardi'nin gideceği belli. Icardi'yi çünkü belki bu senaryoyu, bu tabloyu biliyordu. Yani Icardi'yi daha erken mesela Galatasaray veda etmiş olsaydı şimdi çok daha ağır eleştiriler olurdu. Başkan niye Icardi gitti de yerine niye adam gelmiyor? Herkes birini alıyor. Biz niye almıyoruz?

0: bonservisi elinde dünya kadar adam var. Biz niye gitmiyoruz diye Galatasaray. Şimdi ben soruyorum size. Rakamlar ortada. 21 milyon euro alıyor değil mi Osimhen?
1: Bir mesaj geldi de onu Ali abi şey yaptı. Evet, devam et.
0: 21 milyon euro.
2: Osimhen'in son mesaj.
0: Ne o? Bana mı sallıyorlar?
1: Yok yok. İsmi yapmışlar Galatasaray yönetimiyle ilgili.
0: 21 milyon euro Osimhen'in aldığı maaş. Doğru mu?
3: Doğru.
1: Doğru.
0: Vlahovic 3 yılda kaç para alacak? Açıklanan rakamlara göre 22,5 milyon euro. Evet. Net maaşından bahsediyoruz. Peki.
2: Ama öyle olmayabilir Aykut ya.
0: Hayır. Yani orada imza paralarını falan. Ali onu saymıyor. Osimhen'e de verildi imza parası. Verilmedi mi sanki?
2: Bilmiyorum tabii de.
0: Verilmiştir. Ya imza paralarını geçtim. İmaş hakları falan onları falan geçtim. Ben açıklanan net rakamlara bakarım. 21 milyon euro verdiğin santraforun yedeğine 7,5 milyon euro verebilirsin diye bir mantık çıkıyor bende. Anladın mı? Yani başka bir tarafından bakıyorum oraya.
2: Öyle.
0: 21 milyon euro senin az santraforun alıyorsa Icardi'de 10 milyon euro almıyor muydu? Yedek santraforunda 10 milyon euro alıyordu. Senin o ayarda bir transferi oraya getirmen lazım. Bonservis de elinde. Şimdi ben size soruyorum. Galatasaray mesela Vlahovic'e gidip ilgilenseydi. Ha belki Osimhen arkasında ya da yanında oynamak istemeyebilir. Bu bir handikap olabilir ama isimden bağımsız mesela Vlahovic değil başka bir oyuncu. O rakamlara gelmez miydi Galatasaray'a şimdiye kadar? Çoktan kampta hazırlık maçlarında senin yayınladığın Ren Villarreal maçlarında da olurdu. Ama daha şimdi oyuncu gelecek. Takımla tanışacak. Senin oyuncu gelmedikçe takımındaki diğer yıldızlar ben de gideyim demeye başlıyor. Her gün Torreira'yla ilgili haber görüyorsun. Ki ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsaydım Torreira'yı hazır sözleşmesi de devam ediyorken bence artık yeterli doyuma ulaştı. Elden çıkartıp ama oraya operasyonu yapardım. Ama bunu önden planlaman lazım. Biraz değiştirmen lazım artık. Yunus çok iyi oyuncu. Yunus'a çok güveniyorum demek de bir sezon gitmez. Hele Şampiyonlar Ligi'nde hiç gitmez. Barış işte bizim her şeyimiz. Ya kardeşim bütün sene Barış'ın sırtına binerek geçmez. Şu an Galatasaray'da bir senaryo var. Bir tane taktik var zaten. Başka yok. Topu Osimhen'e atın. Gelin bekleyin ondan sonra geride. Bak Galatasaray'ın başka bir taktiği yok. 21 milyon euro en pahalı oyuncumuz Osimhen'e topu getirelim. Zaten getirdiğinde Osimhen artık hep bitirme kafasına giriyor. Osimhen son nokta. Geldi mi o kaleye vuracak o topu. Galatasaray'ın da kolay alıştığı bir taktik var. Bu taktikle bu sene o kadar kolay değil. Ligi de kazanamazsın bu sene. Rakiplerin bu kadar motiveyken. Transfer yapıyorken. Galatasaray taraftarı haklı. Yani Abdülkerim çok iyi niyetli, 4 şampiyonluk yaşamış kaptanlarından biri ama artık yoğun maç trafiğinde adamın bazen belli dönmüyor, yoruluyor adam. Bir tane oraya bir yedek gerekiyor yani. Bu çok net, bariz. Zaman zaman Abdülkerim'i dinlendi. Ya bir sol stoper 6 aydır mesela gelip Galatasaray'ı şöyle 3 saat izleyen biri der ki şu takıma şu lazım. Şu lazım. Yedeğe de bu lazım. Bitti. Herkesin yani 12-13 yaşında benim oğlanım bile çok güzel yapabildiği bir planlamayı Galatasaray yönetimi neden bu kadar ağır götürerek ya da bir planlama yapılmadığını artık inandım ben. Hoca sen de mi yapmıyorsun ya? Okan hocam sen de mi yapmıyorsun? Yani merak ediyorum bunu ya. Ya sayın başkan bize 4 tane adam lazım. Atla deve bir şey değil. Buraya bu profil, buraya bu profil, buraya bu profil, buraya bu profil. Bitti. Ama sen şu anda Osimhen'e bir şey olsa Halil Dervişoğlu ile oynayacaksın ya. Çorum'un yaptığı transferlere bakın. En son o Diomande'yi de aldılar değil mi?
2: Evet.
0: Yani görelim bakalım. Bir sene oynattıktan sonra ne yapacaklar? Umarım başına bir iş gelmez. Çok yetenekli oyuncu çünkü. Bakalım bugünü merakla bekliyoruz. Yani velev ki Galatasaray mesela Çorum'u yendi. Şey mi olacak? Bugün sizce bu 90 dakika nasıl geçecek? Bak Galatasaray yönetiminin en zor 90 dakikalarından biri olacak bugün.
1: Ali abi rahat o konuda.
2: Çok rahat bir Galatasaray galibiyet bekliyorum.
1: Farklı bir 4-5.
0: Eğer öyle olursa daha da büyük protestolar olur. Ben sana

0: Niye? Ya bütün maç bağıracaklar. Göreceğiz şimdi bugün. Abi, bu taraftar böyle bir şey çünkü. Taraftar haklı olduğunda sen istediğin kadar doğru yap. Bakalım.
1: Bir araya gidelim.
0: Bir abi. Planları vardır diye düşünüyorum. Ama umarım vardır yani.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.41 saatlerimiz Galatasaray'dan bahsediyoruz. Tabii maça çok giremedik. Galatasaray'la ilgili o kadar haber var ki ve çok olumlu haberler değil. Mesela bir tanesini daha vereyim mi? İlginç bir haber. Dün Ali Naci Küçük paylaşmış. Leslie Ugochukwu'nun satın alma opsiyonu var ama belli şartlar sağlanırsa zorunlu hale geliyor. Opsiyon olmaktan çıkıyor. Bu detayı gördünüz mü?
0: Neymiş?
1: Kaç 18 maça çıkarsa zorunlu hale geliyormuş. Ama 18 maçtan mesela kasıt 45'er dakika üzeri değil, 1 dakika bile oynasa sayılıyor diyor Ali Naci Küçük. 18 maç çıkarsa 20 küsür milyon euro değil mi?
0: Ya onu satın Okan almış. Hoca ayarlar ya.
1: Ama 18 maç. Yani ligi var, Avrupası var, kupası var. 18 kesin yani bu oyuncunun süre alır bir şekilde ya normalde.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şey değil. Mesela biz oyuncuyu asıp kesmeye çok bayılıyoruz. İşte Beşiktaş'ta da ilk maçtan sonra ben bunları hep yaşadığımız için mesela Olaytan ne işi var Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ın topçusu değil mesela. Beşiktaş'ın diğer 3 maçının en iyi adamı Olaytan. İlk İstanbul'daki maçta hatırlayın. 2 tane pozisyonu kaçırdı diye. Olaytan bizde on. Beşiktaş'ın diğer 3 maçının en iyi adamı, kondisyonu en iyi adam Olaytan. Dün kaç tane ara pası attı? Biri gol oldu zaten. Çenli. Bakmayın siz. Geçen hafta da çok eleştirildi. Tamam ben de şey demiyorum. Yani Çenli'den bir Trossard beklentim yok. Ya da Çenli'den bir Orkun beklentim yok. Ama bu adamın da kendine göre bir şeyi var. Dün yine 2 tane gol attırabilirdi. Nitekim galibiyet golünü de attı. Yani bu adamları hemen asmaya gerek yok. Otara bir maç seyrettik ya. Adam ileri her çıktığında farklı tuhaf hareketler yapıyor. Yani belli çocukta bir kalite bir kumaş var. Savunma tarafı gelişecek. Ki bence biraz da kolay atıldı. Yani biz bir maçlık performansı adam asmaya bayılıyoruz. Ama bu Ugochukwu zamanında Chelsea'nin yatırım yaptığı. Öncesinde Rende bence fena olmayan bir performansı olan bir adam. Bir bekleyelim biraz bir görelim. Belki diyeceksin ki o zaman ya bu adam neymiş ya? Bir şeye göre alın, bir mantığa göre alınmıştır. Doğru adam geldiyse tabii buraya. Şimdi gidip başka bir adam geldiyse onu bilmem. Çok erken hüküm veriyoruz. Çok sabırsız davranıyoruz bazı konularda. O yüzden biraz bekleyelim. Mesela Okan Hoca da ilk geldiğinde mesela Sasha Boye'ye hiç şans vermemişti. Kampa götürmedi. Bak bu örneği unutmayalım. Kampa götürmedi. Dubois sakatlanınca dedi ya bir de bizim şu adam vardı. Bir dönüşte bir bakalım. O adam şu an Galatasaray'ın tarihinin en pahalı yurt dışına sattığı oyuncu arkadaşlar. Biraz sabırlı olmakta fayda var. Tamam ben Ugochukwu'nun menajeri de değilim. Şeyi de değilim. Ya da Çenli'nin de değilim. Olaytan'ın da değilim. Ama azıcık sabır ya. Bir görelim bir tane resmi maç oynasın adam. Daha resmi maç oynamadan bu çöpü nereden aldık? Olursa öyle olur olmasa. 18 maçta bir dakika bile kadroda olup şey yapacaksa. Bu zaten ilk alınırken de biliniyordu ama. Çok basit gerçekleşme ihtimali. Çünkü vermiyor adam zaten sana. Yani sen geçen seneden mimlisin. Noah Lang'a demişsin ki 27 milyon euro opsiyon koyalım. 3 milyona kiralayalım. Napoli de demiş ki tamam. Zaten elinden çıkarmak istiyor. Noah Lang bakarsan geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 6 aylık performansıyla bonservisinin alınmasını hak ettiği bir oyuncu bana kalırsa. Aldı mı? Almadı. Ne kriter ne burada mesela? Adam gayet iyi oynamış. Juventus maçlarında sana katkı vermiş. Sıkıştığın şampiyonluk maçında düğümü çözmüş. Ne yapacak daha bu adam? Barış'ı rahatlatmış. Bak en şey tabiriyle Barış'ı rahatlatmış. Barış Alper'in yükünü biraz almış. Ne istiyorsa Aspiria. Zaten onun çok oynama ihtimali yoktu. Yani aldın oraya U23'e uyuyor diye. Koydun onun opsiyonunu kullanmadın. Hadi onu anladım. Ama sen zaten aldığın oyuncularını Sasha Boye hiçbirinin opsiyonunu kullanmamışsın. Şimdi bu sene oradaki takımlar ya da menajerler bunlara bakmıyorlar mı? Galatasaray gelmiş diyor. Bizi şey yapacaklar. oyuncuyu kiralayacaklar. Sonra

0: almayacaklar. Sana bunu zaten mecbur koyar.
1: Ama o zaman hiç vermez Aykut.
0: Ama zaten elinden çıkarmak istiyor Ali.
1: Hani tamam ama hani bilmiyorum.
0: Para bu, da kazanmak istiyor.
1: Ben bu şeye bayağı olumlu yaklaşıyorum.
0: Ya bunu, opsiyon işine. Bak bunu şey yaparsın anlarım. Gerçekten bir bakacağım, hata yapmayayım. Ben 30-40'ı boşa atabilecek bir kulüp. Biz Real Madrid değiliz, Barcelona değiliz. Yani 30-40 milyonu yakabiliriz. Ya mantıklı geliyor da sen mantığı tutturmuyorsun ki, uygulamıyorsun yani. Şimdi Mora yapsınlar, zorunlu satın alma opsiyonu yapabiliyorlarsa gideyim Galatasaray yönetimini tebrik edeyim.
1: Zorunlu.
0: Zorunlu yapsınlar yapar. Bakalım.
1: Zorunlu yapar. Opsiyonu yapamaz, yapamazsa. Zorunlu yapar. Bak yani şöyle zorunlu zaten sana. Satın alma demek sadece vereceğin parayı bir süre ertelemek anlamına geliyor.
0: Zaten o değil mi?
1: Onu veriyorsun.
0: Ama yapsınlar koymak... eğer Porto'dan gidip önümüzdeki 10 yıla damga vurabilecek yetenekte olan Rodrigo Mora'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralasınlar. Gidip tebrik
1: sen de genç oğlan gibi konuşmayacaksın.
0: Tamam mı? Yani çünkü bak şöyle olur. Bir sene kiralayalım 10 milyon, yanlış bilmiyorsam öyle. Maaşı vesaire falan kiralığıyla Mora'nın bir yıllık maliyeti 10 milyon euro. Ama sana bir zorunlu satın alma vermiyor. Niye? Porto verir mi zorunlu satın? Porto yavaş yavaş oyuncusunu son 15-20 dakikalarda oyuna sokup, bak çok yetenekli, okey, fiziği biraz daha gelişmesi gerekiyor, parlatan bir, ya şimdi biz Porto'daki adamların nasıl transfer yaptığını mı şey yapacağız? Porto'nun bir bakalım son 10 yılında transfer gelirlerini. Adamlardan gidip bir yeteneği alacaksın sen 19 yaşında. Porto sana gelecek, zorunlu satın alma opsiyonuyla verecek.
1: Peki şimdi ben size bir soru sorayım.
0: Sor.
1: Az önce işte konuştuk, reklam arasında da konuştuk. Kimi diyor ki Galatasaray'da para olmadığı için transfer yapılamıyor. İşte zaten her şey ortada. Para olmadığı için hamleler yapılamıyor. Peki... para olmayan bir kulüp nasıl oluyor Martinelli'ye, Leao'ya 40-45 milyon euroluk teklifler veriyor?
0: Şeyi bilmiyoruz ama nasıl ödenecek bu? Ödeme planı nasıl? Mesela 45 mi? Artık zorda kalınca mecburen ne yapacaksın?
2: O haberler doğru mu peki? Geçen sezon devre arasında da bir sürü oyuncu yazıldı. 30'lar, 40'lar. Galatasaray gitti, Niaga'yı aldı. İki de kiralık oyuncu aldı mesela.
1: Geçen seneden beri mi para yok diyorsun?
0: Var yani... mı?
1: Şimdi bütün bilmiyorum.
0: Bütün, yani ben, bütün para Osimhen'e gitti.
1: Bütün haberler mi yalan yani hani?
2: İşte bilmiyorum, haberler belki yönetim oyalamak için taraftarı yapıyor.
0: Vallahi ben para varsa da paranın başka yere kullanıldığını düşünüyorum. Transfer için ayrılan çok ciddi rakam olduğunu zannetmiyorum. Ama artık bu baskılardan sonra Sayın Başkan da bir şey yapalım diye düşünecektir. Önümüzdeki hafta işte. Şimdi bu Martinelli'lerin falan ya da bitmemesinin sebebi o 45, ama o 45 nasıl ödenecek? Yani sen nasıl ödeme planıyla gittin Arslan'la? Mesela 5 artı 40 mı?
1: Ya Trabzon olsa 4.5'tan böler ona.
0: Ama zaten
1: 3'ü de ertelemeli. Hani
0: zaten öyle alabiliyorlar. Yani ama adam niye kabul etsin ki mesela?
1: Pazarlıkları Trabzonspor yapsın.
0: Trossard'ın da gittiği bir yerde Arslan'ın şu anda sol öndeki birinci oyuncusu değil mi? Yani niye versin ki adam sana? Şampiyon olmuş adam. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış. Hedefi yine Premier Lig şampiyonluğu. Yani onlar için bu rakamlar bir şey değil. Öyle değil mi?
1: Şeyi aldılar ama oraya. Yunan.
2: Zolis.
1: Zolis'i aldılar.
0: Aldılar Zolis'i de. Yani Zolis ile Martinelli farklı tarzda oyuncular. Zolis'i beğeniyorum bu arada. Ama şey değil. Yani mantıklı gelmiyor. Şimdi Batrakov bakınca Rusya. Mesela o daha ihtimalli bir durum. Rusya'dan bir oyuncuyu alabilmesi Galatasaray'ın. Ama bunun da handikapları var. Yani çok ciddi yatırımla alırsan Batrakov'u ne yapacaksın mesela? Rus oyuncuların Avrupa'daki bu boykot olayı devam ederse senin çok daha büyük parlatıp satabileceğin bir durum şu anda yok. Ha belki 2 yıl sonra biter o iş, tekrar dönerler. Ondan sonrası olabilir. Ama görünen o ki işte birkaç isim zaten hep dolanıyor. Martinelli bunlardan biri. Batrakov şu anda 10 numara için Bruno Fernandes'den başladın. Sonra Rusya'da Lokomotiv Moskova'dan Batrakov'a gittin. Bayağı iyi oyuncu olduğunu söylüyorlar bu arada. Yetenekliymiş. Diğer isim de yine Porto'dan Deniz Gül. Santrafor'un yedeği olarak, Osimhen'in yedeği olarak son ön plana çıkan isim de o.
2: Konuşuluyor mu?
0: İçlerinde en mantıklısı da o bence. Türk olması sebebiyle. Valla ben... bu 3 ismi bekliyorum önümüzdeki hafta. Kiralık mı alıyorlar? Bonservisiyle mi alıyorlar? Mecburen bonservis mi alıyorlar?
1: Denizgül, Batrakov üçüncü oyuncu.
0: Martinelli.
1: Martinelli.
2: Leao'nun da sakatlandı haberini okudum.
0: Leao sakatlanmış. Manchester United maçında oynayamayacakmış. Bugün değil mi galiba o maç? Milan Manchester United.
2: Sakatlık yaşadığını okudum.
0: Ya o çok ciddi bir sakatlık değil mi? Yok işte Çermit'i yazdılar. Adam çaprazı kopardı. Güya anlaşmışlar. Şeyler çok.
2: Dün şeyi yazdılar. Kulüp Brugge'den Tresoldi'yi.
0: Tresoldi'yi ben de gördüm onu.
2: O Barcelona'da yeniyormuş ama oyuncuyu da.
0: O zaten şey yani 21 yaşında yanlış bilmiyorsam. Yani 23 yaş altı
2: evet,
0: oyuncusu.
2: Evet 2004'lü.
0: O yüzden o böyle yatırım gibi düşünüyor da ya sen önce bir eksiğini yediğini bir tamamla yatırımı yaparsın ondan sonra. Şu an senin yedek santraforun Halil Derviş oldu.
1: Peki bari iyi şeyler söyleyeyim birkaç tane.
0: İyi şeyler Galatasaray favori. Akşam kazanır hani öyle mi diyelim ne diyelim. Yani Galatasaray'ın zaten iyi kadrosu var. Mesele 11'i değil. Ama bu yoğun maç trafiğinde. Ya senin oyuncuların zaten milli oyuncu. Dünya Kupası'na gittiler. Gördük işte Dünya Kupası'na gidip orada bile iyi performans sergileyen Trossard bile erken geldi. Tatilini yaptı. Şimdi bir haftadır 10 gündür takımla çalışıyor. Ama daha 15-20 dakikalık kondisyonu var. Yani geç kalıyorsun bir takım şeylere. Bu sene lig kolay değil. Bu sene iki tane beraberlik yaşadığın zaman ya da iki tane mağlubiyet aldığında geçen seneki gibi olmayacak. Bak geçen sene
1: iyi ki iyi şeyler söyledik ya.
0: Galatasaray'ın geçen sene Galatasaray'ın bir sürü puan kaybında Fenerbahçe'nin yapmış olduğu hatalar Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Geçen seneki kadar puanla bu sene şampiyon olamazsın. Bu sene her takım iddialı. Her takım artık elini taşın altına soktu. Taraftarlarıyla bütünleşti. Trabzonspor hiç olmadığı kadar kombine sattı. Bütün maçları full oynayacak Trabzon. Bir hava yakalandı. Beşiktaş bir havaya girdi. Dün atmosfer dediğin gördün. Fenerbahçe zaten havaya girmiş durumda. Aziz Yıldırım'la birlikte. Sen bu kadar işleri zorlaştırırken bir de cepten yiyorsun. Takımın içinde huzursuzluk var. Şimdi ben sana söyleyeyim. El Hilal'in eğer o teklifi doğruysa 130 milyon euro. Şimdi buradan Galatasaray taraftarına soruyorum. Doğru bir planlama yapsaydın. Ya bizim Osimhen'e de böyle bir teklif her an gelebilir. Çünkü o potansiyelde bir oyuncu. Mesela 130 milyon euro kabul edilmeli mi edilmemeli mi? Soruyorum şimdi size. Türkiye ligi standartlarında eğer 130 milyon euro bir oyuncuya teklif geldiyse geçen sene 75'i almışsın.
1: Sadece bu Türkiye ligi değil İtalya, İspanya, İngiltere için de geçerli. Geçerli. 130 milyon euro verilen bir oyuncu satılır.
0: Eğer 130 milyon satılır. Euroluk bir ama şimdi satabilir misin?
1: Satamazsın. Eğer planın hiçbir hazır olsa satardım.
0: Yok. Hiçbir şeyin yok. Nasıl satacaksın abi? Gidip arsa sen de o 130 milyonun yüzünü arsınla Gyökeres'e mi vereceksin? Bu mu planlama yani? O yüzden ama Galatasaray yönetimi yapamıyor bir
1: doğruysa gerçekten.
0: Hayır. Doğru ya da yanlış. Bir daha hiç gelmeyebilir.
1: Aynen.
0: Sonuçta oyuncu da yaş alıyor, ilerliyor. Yani 27'de geldi. 28'de belki gelmeyebilir. İşte bir dönem bakıyorum Avrupa kulüpleri falan hep 65'ler geziyor piyasada konuşulan rakam. Daha önce bunun örneğini Galatasaray bak yıllar önce yaşadı. 18 milyon dolara Galatasaray Mario Jardel'i helikopterle indirdi İstanbul'a. 22 gol attı sezondan sonra Avrupa gol kralı olarak geldi Jardel buraya. Ondan sonrasına bakın bakalım kaç paraya satmış. Bir yıl sende de performans gösterdikten sonra Süper Kupa'yı almış vesaire Galatasaray. Yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon dolar artı 3 tane oyuncuya sattı. O 3 tane oyuncu da topla bir tane etmiyor. Embo Mpenza, Şipar, değil mi neydi bir tane daha vardı.
1: Doğru 3 tane oyuncu vardı.
0: Sporting'den 3 tane çok böyle ön planda olmayan oyuncu artı 5 milyon dolar ki o da taksitle ödemeli. Galatasaray 1 yıl içinde parlatıp sattı. Bak parlatıp satabildiği para boydu. Yani bu şimdi sen doğru planlama yapabiliyor olsan Avrupa kulüpleri bunu yapıyor işte. Oyuncunun değerini bulduğunda hemen alternatif var. Hemen B planı var. Buna bu gelirse ben bunu alacağım diye. Kafasına koymuş onu yapıyor. Ve parasını da trink diye ödüyor. Bizde bu yok. Bizde Halil Dervişoğlu'nu bekleyeceğiz şu anda.
2: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
2: 8.58 saatlerim.

0: dinleyicimiz maça dair Ali ya da Galatasaray'a dair iyi bir şey istedi de Aykut abiden o şey çıkmadı.
1: 3 saniye kadar iyi bir şey söyledi. Ondan sonra evet. Tekrar geriye...
0: Ya benim aklımda bile kalmadı işte çıkmadı diyorum o yüzden. Genelde olumsuz bir hava var Galatasaray'da. Ama sen bugün farklı bir galibiyet beklentisi içindesin. Dünden bugüne fikrin değişmedi. İyi bir 11 çıkar bugün. Son azık maçında stoperde Jakobs Lemina vardı ama bugünle birlikte bilmiyorum. Davinson Abdülkerim
1: Abdülkerim kesin oynar.
0: Davinson biraz daha tabii geç geldi ama.
1: Davinson durumunu tam bilmiyoruz ama Abdülkerim kesin oynar.
0: Osimhen, işte Barış Alper, Sane, Yunus olursa Yunus. Orta sahada Torreira, Sara. Lemina duruma göre tabii o da oynayabilir. Yunus yedek kalabilir. Sara yedek kalabilir.
1: Şalay Jakobs oynar.
0: Evet. Eren de hani oynasa çok kötü değil. Kalede Uğurcan olur. İyi bir 11 çıkacak yine bugün Galatasaray'da. Çorum'da nasıl bir kadro çıkacak? Tabii Çorum çok transfer yaptı. Orası biraz muamma. O da Galatasaray'ın artısı olacak. Yani aynı kadronun devam ediyor olması bir oyun istikrarı. Birbirlerini tanıyan isimler. Çorum'da öyle bir risk var. Çorum'un şimdi sayfasına girdim. Herhalde 20'ye yakın transfer gözüküyor takımda. Evet. Ve hani Çorum'un harcadığı bonservis ücreti 15.65 milyon euro. Alttan çıkan bir takım için belki de rekordur. Bilmiyorum. Satış da yok hiç.
1: Zaten ligin kadro değeri olarak da bir anda böyle orta alt şeyine geldi. Hani normalde hemen hemen tüm liglerde yeni çıkan takımların kadro değeri son 3'te son 4'te olur. Ama Çorum bu transferlerle beraber hani orta alt seviyesinde oldu ligin.
0: En piyasa değeri yüksek isim stoperi 10 milyon euroluk. O da kiralıkmış. AZ Alkmaar'dan Penetra. Hı hı. O şeyi yükselten o zaten 47 milyon euro. Takımın değeri 10 milyon stoperin evet. Değeri.
1: Ama mesela Eyüp'ün toplam değeri 11-12 milyon euro. Hı hı. Civarında Eyüp Spor'un toplam değeri. Çorum kapalı kutu. Çorum'u çok bilmiyoruz. Fakat tabii toplama takım yapmak, toplama takımın işte şartlara, teknik direktöre, lige uyum sağlaması çok kolay değil. Biraz belki zamana ihtiyaçları var. Ama kapalı kutu oldukları kesin. Galatasaray'la alakalı olarak 2-3 gündür tabii aynı şeyler dönüp dolaşıp konuşuluyor. Artık Aykut'un söylediğini, işte hafta içerisinde ben söyledim, sen söyledin. Herkes durumu bir anlamlandırmaya, anlamaya çalışıyor. İşte bu noktada yine hafta içerisinde, program içerisinde konuşulan komplo teorileri gündeme geliyor. Bu iş böyle Türkiye'de. Neticede işte Galatasaray ülkenin 3 büyüğünden bir tanesi. Normal. Son 4 senenin şampiyonu. İşler böyle olunca konuşulması bir anlamlandırma çabası normal. Burada ben her zaman için elindekine de bakmanın önemli olduğunu düşünürüm. Galatasaray'ın elinde de işte az önce senin söylediğin gibi iyi bir kadro var. Teknik direktörü bu kadroyu avucunun içi gibi biliyor. Kadro teknik direktörü biliyor. Bu kadro winner bir kadro ve ne yapacağını bilen bir kadro. Hele Türkiye Ligi'nde. Fakat tabii bunlar aynı zamanda saha içerisinde de performansla sürekli ispat edilmek zorunda. Galatasaray az önce söylediğimiz konuya nasıl geldi? 4 sene ligi domine ederek geldi. Galatasaray ligi domine ettiği için böyle şeyler söyleyebiliyorsun Galatasaray ile alakalı olarak. İşte orada Galatasaray için kritik nokta bugün bu kadronun, eldeki oyuncuların o sorumluluğu hissetmesi ve ona göre performans vermesi. Eğer o sorumluluğu hissedip ona göre Galatasaraylı oyuncular bu akşam performansı verirse bence çok rahat bir karşılaşma oynarlar. O yüzden ben birkaç gündür dile getiriyorum. Yani 3-0, 4-0, 3-1, 4-1 gibi bir skorla Galatasaray bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Çünkü benim beklentim Galatasaraylı oyuncuların o sorumluluğu göstermesi. Ha, bu benim dışarıdan hissiyatım. İşte içeride ekonomik anlamda bir kriz vardır. Galatasaraylı oyuncular yönetime kırgındır. Onu bilemiyorum. Öyle bir şey bilgi üzerine söylemiyorum. Ama onu söyledim ben sana. Hani başkan olsam Okan Buruk'a bir telefon ederim. Hocam bir yüz yüze görüşelim derim. Ondan sonra Okan Buruk'un da gördüğünü bir kere daha Okan Buruk'a anlatırım. Yani hocam bak durum böyle böyle. Takımın performans vermesi lazım. İyi bir başlangıç yapmak

0: olmamız lazım. Sadece ilk hafta değil, belki işte transfer dönemi bitene kadar Galatasaray futbol takımının Galatasaray futbol takımını eleştirmek için bekleyenlere ekstra bir koz vermemesi lazım. Bu şu an Galatasaray'ın gerçeği. Çünkü Galatasaray bütün bu saha dışında yaşadıklarına bir de saha içi krizleriyle uğraşırsa o zaman iş tam anlamıyla kaosa döner. Bundan kurtulmanın yolu da işte maçları kazanmak. Şimdi Galatasaray'la Çorum oynarken hiçbir Galatasaray taraftarının 4 sene şampiyonluktan sonra Çorum 40 milyon euroluk da transfer yapsa acaba dememesi gerekiyor. Arada çok büyük bir fark var. Tecrübe olarak çok büyük bir fark var. Kurumsal hafıza olarak çok büyük bir fark var. Güç dengesi olarak çok büyük bir fark var. Sağ seyirci avantajı da Galatasaray'da. Bu maç deplasmanda da değil. Şimdi tüm bu şartları düşündüğünde Galatasaray'ın oyuncularının, teknik direktörünün sorumluluk alıp bu akşam ona göre mücadele edip ona göre oynaması lazım. Ben o taraftayım. Ben öyle olacağını, öyle olabileceğini düşünüyorum. Akşam maç 9.30'da
1: Evet.
0: beraber izleyip göreceğiz. Galatasaray tepki verecek mi, vermeyecek mi? Fakat bu benim çizdiğim senaryonun dışında bir senaryo gelişirse, örnek veriyorum Galatasaray çıktı, iyi oynayamıyor, performanslar çok düşük, bazı oyuncularda isteksizlik var, ritimde sıkıntı var. Öyle şeyler görürsek de büyük ihtimalle bu düşündüğümüz sorunlardan daha büyük bir problem olduğunun da göstergesi olur.
1: Yani zaten şimdi Torreira ile ilgili haberi okudum ben, ayrılmak istediği. Şimdi bugün Torreira 11 çıkar, kötü performans gösterirse çok şaşırtıcı olmaz herhalde. İşte Osimhen'le ilgili haberler, krizler, bilmem neler olabilir yani, o perde arkasındaki problemler.
0: İşte varsa bunlar. Hani bunlar her zaman için takımlar biliyorsun bir şeylerle uğraşıyor. Hani böyle hiçbir zaman süt liman gitmiyor. Her zaman bir şey var yani. Birileri sakat, birileri cezalı. Birileri gitmek istiyor, birileri mutlu değil. Bir şeyler var her takımda ama onu işte belli bir seviyede tutmak. O seviyenin direkt sahadaki performansa yansımaması zaten seni diğerlerinden ayırabiliyor. Yoksa var mı yani hani insan hayatı da öyle. Herkes her gün bir şeylerle uğraşıyor. Hayat dediğin zaten karşına çıkan problemleri çözmekle şey ne derler ondan ibaret. Futbol takımları da öyle, şirketler de öyle. Her gün bir şeylerle uğraşıyorsun. Ne kadar çözebiliyorsun, ne kadar çözemiyorsun. Ne kadarı senin boyunu aşıyor, aşmıyor. O yüzden de yani Galatasaray'ın şu an tutunacağı dal futbol takımı. Galatasaray yönetimine çok güvenmemek gerektiğini zaten süreçten anlıyoruz. O yüzden elinde ne var? Futbol takımı var. Futbol takımı o sorumluluğu hissederse Galatasaray'ın sorunları en azından bir süre daha büyümeden belli seviyede devam eder. Ama işte o şeyi yapamazsak, kötü senaryo olursa, işte Aykut'un söylediği yani bugün kötü başlar, sonra deplasman olur, o olur falan, o zaman işler çok daha zorlaşır. Hani Okan Buruk için de zorlaşır, oyuncular için de zorlaşır, yönetim için çarpı 3 zorlaşır.
1: Aykut abi program içerisinde bir soru sormuştu Eray Yazgan'la ilgili. Genel sekreter mi değil mi diye bir bak diye. Can Natan şu anda Galatasaray'ın genel sekreteriymiş.
0: Kim?
1: Can Natan. Eray Yazgan da yönetim kurulu üyesi olarak devam ediyor ama genelde konuşulan transferdeki o komiteye de sanki dahil oldu gibi. Abdullah Kavukçu, Dursun Özbek, hatta Mehmet Özbek. Yine Aykut abi söylediği gibi konuşuluyor. Orada olduğu söyleniyor. O da taraftarla bir türlü barışamadı Eray Yazgan isim olarak. Biraz Cenk Ergün'ün yolundan, izinden gidiyor gibi. Diğer konu UEFA listesine de baktım. 2 Eylül, hatta bizde 3 Eylül olacak. Gece yarısından sonra 00:59'a kadar
0: Yani
1: isimler
0: neredeyse
1: teslim
0: aynıymış o zaman. Çok büyük bir
1: ediliyor.
0: fark yokmuş.
1: 2 günlük bir fark, 1,5 belki günlük bir fark var arada. O bilgiyi vereyim. Galatasaray'ı o zaman geçelim. Programın da artık son bir saatlik dilimindeyiz. Fenerbahçe'den ben devam etmek istiyorum. Fenerbahçe tabi asıl gündem Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi, Lyon karşılaşmaları. Ama hafta sonunda lig maçı oynanacak. Gençler Birliği ile başlangıcı yapacak Fenerbahçe. Gençler Birliği de geçen sezonu çok iyi geçiremedi. Çok kısa bir dönem Metin Diyadin'le bir hava yakalamışlardı. Sonda yine o havayı yakaladılar. Ligde kalmayı başardılar ama kalırken de iyi oyuncularını kaybeden ve takıma da öyle çok iyi takviyeler yapamadığını gördüm. Bir Gençler Birliği var. Fenerbahçe'nin bu kadroyla, bu kaliteyle, bu form grafiğiyle Gençler Birliği deplasmanında sıkıntı yaşaması çok kolay değil. Ama İşte Fenerbahçe'de de kendi içinde bir ufak çaplı kriz çıktı dün itibariyle. Mert Günok Sturmgraz maçında bitiyor. Sonrasında bir ağrı hissediyor. Ve Gençler Birliği maçında da oynaması beklenmiyor. Ederson'un zaten son maç götürmemişti. Bir viral enfeksiyondan bahsedilmişti. İyileşti mi bilmiyorum. Fakat onun da cezası var. Geçen sezondan devam eden. O yüzden o da yok bu karşılaşmada. Yani Tarık Çetin bu karşılaşmada kaleyi koruyacak isim. Neden hani ufak çaplı kriz diyorum? Sonuçta 3. kaleci Tarık. Ama geçen sezonki performansıyla da genelde beğeni toplayan bir isimdi. Ama bu kalecilerin tabii böyle performansları beğeniliyor. İrfan Can'ın da çok beğenilmişti. Günay'ın da çok beğenilmişti. Ama bir yerde de o performanslar uzun soluklu olamamıştı. Şu an ne Günay ne İrfan Can, ne İrbayat güvenilen isimler değil ki. İrfan Can zaten gitti dün. İrfan Can da Gençler Birliği'ne gitti değil mi?
0: Hı hı.
1: Gençler Birliği'ne gitti.
0: İşte Günay geçen gitse, sene Samsun'a gitti. Sonra bu sene Gençler Birliği'ne gitti.
1: Bugün hiçbir gündem olmayacak Can Kat'ın performans düşünüldüğünde. O yüzden Tarık'ın da o şeyi koruması için iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Kredisi çok yok bu tarz oyuncuların. Ama ayağına da iyi bir fırsat geldi. Bakalım onu nasıl değerlendirecek. Fenerbahçe'nin de hani bu maçla ilgili zorluklarından biri bu. Diğeri de erteleme talebi vardı. Oğuz Çetin bahsetti ama o kabul görmedi. Dün onunla ilgili tweet attığımı söylemiştim öğlen yayında. Genelde de bu ertelemeler galiba iki tur arasındaki maçlarda değil de iki maç arasındaki maçlarda oluyor. Gerçi onunla da ilgili henüz Fenerbahçe'den veya TFF'den bir açıklama yok ama iki Lyon maçı arasındaki Konya maçı sanıyorum Fenerbahçe'nin. Bir ihtimal belki o ertelenebilir ama Gençler Birliği maçıyla ilgili bir erteleme kararı çıkmadı. Fenerbahçe maçını oynamak durumunda.
0: Mert'in sakatlığı enteresan oldu. Şöyle enteresan oldu. Fenerbahçe'de çünkü bir de süre gelen acaba Ederson gönderilmeli mi? Mert Günok'un performansı yeterli tartışması var. Şimdi Mert Günok olmadığında nasıl bir Fenerbahçe görebilirizin? İşte Gençler Birliği maçında bir testi olacak. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü Mert Günok zaman zaman sakatlık yaşayabilen bir kaleci. 35-36 yaşına geldi. Dolayısıyla bütün sezonun tamamen Mert Günok'la geçmesi pek mümkün gözükmüyor. Eğer Mert Günok ve Tarık Çetin rotasyonu varsa işte Fenerbahçe mesela Tarık Çetin'i Gençler Birliği maçında test etmiş olacak. Tarık iyi bir performans ortaya koyarsa mesela Ederson'un elden çıkarılma ihtimali biraz daha kuvvetlenebilir. Ama farz et ki tabii Tarık açısından Allah korusun diyeyim kötü bir karşılaşma çıkardı. O zaman bak gördünüz mü işte Mert sakatlandığı anda Fenerbahçe'nin kalesi tehlikede tartışmalarıyla beraber mesela Ederson kalma ihtimali kuvvetlenebilir. Hı hı. Öyle de bir enteresan testi olacak. Tarık dediğin gibi geçen sene o testleri geçmişti. Bu sene bakalım. Onu hep beraber göreceğiz. Fakat ne olursa olsun ikinci kalecine güvenmen gerekiyor futbolda. Orası kesin. İkinci kalecinin acabası yok. İkinci kalecinin acabası varsa o zaman işler değişiyor. Çünkü tekrar söylüyorum yani Mert 35-36 yaşında zaman zaman böyle sakatlıklar, problemler yaşayabiliyor. Belinde zaten Mert'in sıkıntı olduğu daha önceden de birkaç kere gündeme geldi. O bakımdan hani Ederson kararını bile etkileyecek bir performans olabilir. Eğer iyi olursa, problem yaşamazsa Fenerbahçe konuşulmaz. Tabii burada Tarık için ne kadar test maçı olduğu da bir taraftan düşünülmeli. Çünkü Gençler Birliği geçen sezonun en katık takımıydı. Metin Diyed'in hoca olmasa ligde kalmaları mümkün değildi. Yönetim katında büyük problemler yaşadılar. Yönetimler değişti. Hocalar sürekli değişti. Sürekli kötü tercihler yaptılar. Ve bir şekilde sonunda ligde kaldılar. Ama geçen sene olanlar bu sene Gençler Birliği'ni iyi yapacak demek değil. Metin Diyed'in şu an takımın başında. Ama bu maçtan sonra da gidebilir. 3 hafta sonra da gidebilir. Ligin ilk yarısının ortasında da gidebilir. Sezonu da tamam. O kadar bilinmez Gençler Birliği. Birkaç oyuncunun tabii gidişatı Gençler Birliği'ni etkileyebilir. Sonuçta Metehan mesela bu takımda sürekli forma giyen, rotasyona güç katan, hani 11'de başladığı zaman ya da oyuna sonradan girdikten sonra ekstra işler yapabilen bir oyuncuydu. O gitti. Ben kadroya şöyle bir baktım. Kadroda pek iç açıcı gözükmüyor. Açıkçası.
1: Tonya geçen sezon dikkat çeken isimdi
0: evet,
1: bence.
0: Onu beğendik

0: bayağı
1: O
0: geçtiğimiz
1: duruyor.
0: sene boyunca. Bunun yanında Fenerbahçe'nin tabii üst üste 4 tane Avrupa maçıyla beraber ritmini daha fazla bulmuş olabileceğini, daha hazır olacağını da düşünebiliriz. O yüzden ben de Fenerbahçe'nin mesela Gençlerbirliği karşılaşmasında zorlanmadan bir galibiyet alacağını düşünüyorum açıkçası. Onu da hep beraber göreceğiz gene.
1: Geçen yıl Velo vardı kalede Portekizli. O gitti. Şu anda işte İrfan Can yeni geldi. Bir de Gökhan
0: Evet.
1: Akkan var kalede.
0: Gökhan da yeni mi geldi Gökhan'da?
1: Gökhan Akkan da tabii. Yok, kiralık gitmiş dönmüş galiba ama yeni gelmiş olması lazım. Sol beke Kevin Rodriguez takviyesi geldi. Stoperler yine Gutas, Juzek ve Talisson. Bek'te de gerçi değerlendiriyor. Onlar var. Sağ bekte Pedro Pereira geçen yıldan devam ediyor. Orta sahada benim çok beğendiğim Diabate genç oyuncu.
0: Pedro Pereira sarı kart görür, oynayın.
1: Pedro Pereira
0: Gençlerbirliği
1: Karşıyaka.
0: Fenerbahçe maçı. Pedro Pereira sarı kart görür.
1: Tamam, değerlendirelim. Diabate'yi
0: Var mı?
1: merak ediyorum.
0: Açılacak mı? Ne? Açılacak mı?
1: Açılmayabilir.
0: Açılmazsa da yapacak bir şey yok da açılırsa oynayabilirsiniz.
1: Salih Uçan transfer oldu Gençlerbirliği'ne. Forma şansı gerisi oynayabilir ve ben Tonya dedim ama Sekou Keita da bu takımın önemli gol silahlarından birisi. Benim Salzburg'dan zamanında bildiğim, tanıdığım, geçen sezonda iz bırakan isimlerden biriydi. Sakatlık yaşamıştı. Yine kötü bir takım değil ama geçen yılın üzerine koydular mı dersen koyamamışlar gibi de
0: Rotasyon
1: gözüküyor.
0: zayıf diye düşünüyorum ben.
2: Hı. Ya güçleri ne kadar yetecek? Fenerbahçe resmi maçları bir aile oynamış bir takım. Kondisyonu da fena değil. Yeteri kadar da süre vardı bu maça kadar. Bundan sonra bayağı yoğun takvim başlıyor. Fenerbahçe adına ki artık şu yıllardır geçemediği Şampiyonlar Ligi ön eleme playoff'unu bir zahmet bu yıl geçsin ya. Ben artık ya şeyi falan kabul etmiyorum. Yok Lyon'muş, yok oymuş, buymuş. Bu sene Fenerbahçe'nin kadrosu oradan gelecek her takımdan daha kuvvetli. Bu sene artık bu şeyi geçmesi gerekiyor. O yüzden Gençlerbirliği maçını fazla uzatmadan bitirip hemen Lyon maçına odaklanması lazım. Yani şöyle düşünün. Talisca ile başladı diyelim. Vedat Muriç şeyi çıkarsa Lukaku yedekleri. Sıdıki Şerif'i saymıyorum bile. Kerem'e bir şey oldu. Oraya koyabileceğin 10 tane oyuncu var. Bakarsan Fenerbahçe taraflarına oraya asıl bir transfer daha istiyorlar değil mi? Bu tarafta Greenwood. İşte haftalarca konuştuk. Asensio. Bunların hepsinin tabii bir form tutup forma girmesi gerekiyor. Guendouzi, Kante bayağı şu an oturmuş durumdalar. İyi yani takımının şeyi iyi. Nathan Ake cuk oturdu. Geldi oraya, bitti zaten orası. Bir tek sıkıntı kalede var. Kalede de Mert'in zaten ya Beşiktaş'tan ayrılış süreci ya da Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de en büyük problemi buydu. 3 hafta çok iyi. 4. hafta en kritik maç Mert sakat. Mert yok. Milli takımda da böyle. Ya Mert'in bu kronik artık belli. Tam bir şeyler planlıyorsun. Şimdi Ederson'un cezalı olması. Tarık'ın da Allah'a var. Çocuk ne zaman şans gelse iyi değerlendirdi bunları. En tuhaf maçlarda Tarık'a şans geldi. Hepsine de iyi kalecilik yaptı. Ben yedeklerinin de iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin rahat bir galibiyetle başlaması gerektiğine inanıyorum. Ha ciddi bir bitirme problemi bence Fenerbahçe'de de var. Yani Beşiktaş'ta da var gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe'de de var. Ama işte bu transferler de bunun için yapılıyor zaten. Ama bir kez daha söyleyeyim. Olmazsa olmaz Lyon maçı. Yani Lyon'u takip ediyoruz. Lyon belki de son 10 yıl baz alındığında geçtiğimiz sezonla birlikte en zayıf kadrolarından biriyle karşında olacak. 36'lık Tolisso'nun ayağına bakıyorlar. Geçen sene Juventus'ta Jonathan David'i bile kesemeyen Openda yeni transferleri golcülüğü unutmuş. İşte Malik Fofana falan pır pır bir tane onu da tut artık ya. Tesmanlar, mesmanlar onları da bir zahmet yenin artık ya.
0: Onu da tut artık.
2: O kadar yani. Hakikaten böyle bakınca Lyon tamam bir sistem takımı yıllardır oralarda falan ama şimdi 2 yıl önce Lille'e elendin. ile o ligde aynı seviyeden karşına gelen bir

0: takım nasıl eğlendiğini hatırlıyoruz. Geçen sene Benfica'ya eğlendin, nasıl eğlendiğini hatırlıyoruz. Yani artık şurayı bir geçelim. Senin kadron çünkü çok üzerinde şu anda Lyon'un.
1: Şey güzel olur bu sene. Güzel bir hikaye olur bence. Fenerbahçe, Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Trabzonspor Avrupa Ligi. Yani Türk takımlarının böyle 2-2 aynı organizasyonlarda yarışması keyifli olur.
0: Gitsin artık, gitsin de.
1: Güzel olur.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Yani yayıncı kuruluşta bir oh desin ya. Bak valla bu liglerin falan değer kazanması için bu takımların dördünün birden orada olması lazım.
1: Konferans ligine de sosyal medyada görmemiştim daha önceden. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Köy Ferans Ligi diyorlar.
0: Evet.
2: Ben gelmiştim galiba.
1: Sen
2: ama
1: gelmiş miydin?
2: Evet.
1: Dün Beşiktaş'ta birkaç çalışanla konuştum. Onlar da konferans ligine uzaklaşmaktan çok mutlular. Ya yani onlar da farkında yani benim anlatmaya çalıştığım şey demek ki bir doğruluk payı varmış diye düşündüm. Yani ne kadar organizasyon üst seviye o kadar konsantrasyon yüksek. Hele Beşiktaş ve Trabzonspor için hani mevcut yapılarda konferans ligi biraz gerçekten düşük kalıyordu. Mesela Salah bir Bulgaristan deplasmanına gitse kötü yani. Soğabilir işten. O kadar uzun süre sen Şampiyonlar Ligi'nde oyna. Şampiyonlar Ligi'ni kazan. Hani Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını gözün kapalı geç. Ondan sonra ilerle. Hemen akabinde konferans liginde bir Bulgaristan deplasmanı Salah'a üzebilir. O yüzden Avrupa Ligi'nde mesela Trabzonspor'un da devam etmesi ne kadar seviye üst düzey o kadar oyuncular için iyi.
0: Ya bir de kendimize güvenmemiz lazım.
1: Ya bu ben kupayı
0: sonuç 4 senede ya konferans ligi'de Avrupa Ligi'de Fenerbahçe kaç kere elinden kaçırdı? Bak bunu bir hep beraber sayalım. İsmail Kartal da yaşadı bunu.
1: Ha bu arada ben şunu demiyorum. Mesela Trabzonspor ya da Beşiktaş konferans ligine gitse konferans ligini alır. Hani biz konferans ligindeki takımlardan çok daha iyiyiz. Öyle bir şeyim yok benim. Yanlış anlaşılmasın. Bu söylediğim o değil. Bu söylediğim biraz konsantrasyonla alakalı. Hani rakipler ne kadar iyiyse sen o kadar daha fazla motive oluyorsun. Bunu da şöyle örnekleyeyim. Nasıl biz mesela bu sene milli takım olarak Uluslararası Ligi'ne çıktık. Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağımız için heyecanlıyız ya. Konferans C Ligi'nde o heyecanı hissetmiyorsun ya.
0: Tabii.
1: Şey Uluslararası Ligi C seviyesinde
0: hissetmiyorsun
1: evet. onu anlatmaya çalışıyorum yani. Yoksa hani oraya gittik biz konferans ligindeki her takımdan iyiyiz. Şöyle kadrolarımız var. O kupayı kesin alırız. Öyle bir iddiada değilim. Büyük ihtimalle de alamayız zaten de. Ne olursa olsun daha üst seviyede oynamak her şeyi, her birimi daha motive ediyor.
0: Ya bunu şeylerde de görüyorsun. Hazırlık maçlarında bile görüyorsun. Şimdi Galatasaray Monza ile oynadığı hazırlık maçını hangi kafayla oynuyor? Villarreal ile oynadığı hazırlık maçını hangi kafayla oynuyor?
1: Evet.
0: Villarreal maçı bildiğin Şampiyonlar Ligi maçı gibi oynandı. Sert kavgalar vesaireler değil mi? Seviye ne kadar arttıkça oyuncunun motivasyonu da o kadar artar. Çok doğru. Ama artık bu Lyon Mion bak ben öyle isimlere falan takılıyorum artık. Kadroları falan görüyoruz. Fenerbahçe Lyon 10 kat falan önünde öyle söyleyeyim sana.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
2: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten size Bitcoin'in fiyatını aktaracağım. Şimdi şu anda bir Bitcoin 63.229 dolardan işlem görmekte. Dün de 63.000 dolar seviyesindeydi. Biraz da 64.000 dolara yakındı. Şu an 63.222 dolarda fiyat. TL olarak da 3.017.036'da.
3: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
2: 9.26 saatlerimiz. Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku ayağının tozuyla dün antrenmana çıkmış ve antrenmanın tamamında takımla birlikte de çalışmış. Şu an oynamaya hazır olduğu söyleniyor Belçikalı oyuncunun. Bu da Fenerbahçe için çok çok iyi bir haber. Vedat Muriç için henüz tam hazır olmadığı bir noktada. Talisca da tabii ki iyi bir performans ortaya koyuyor şu ana kadar ama Lukaku'nun gelişi belki Talisca'yı bir tık arkada kullanıp Asensio'yu yedeğe çekmek anlamına gelebilir. En azından bir zenginlik olacak İsmail Kartal'ın elinde ve şu anda Fenerbahçe'nin de maç trafiği yoğunlaşıyor. Şu ana kadar lig maçı olmadan geldi ama bu hafta sonuyla birlikte ligde bir yıpranma payı olacak. Dönüşünde Avrupa maçı.

0: maçı, bir lig maçı, sonra bir Avrupa maçı daha. 4 maç üst üste oynayacaksa lacivertler, ne kadar geniş kadro, ne kadar hazır oyuncu, o kadar büyük bir avantaj bence. Lukaku'nun varlığı da bu anlamda büyük bir avantaj olacak, hazır bir Lukaku olması. Dün o da Fenerbahçe'nin YouTube kanalına verdiği röportajda bence gönülleri fethetti. Türkçe öğrenmek istiyorum. Pazartesi günü de ders için konuşacağız dedi Lukaku. Gittiğim yerlerde insanlarla konuşabilmek istiyorum. O yüzden umuyorum ki 3-4 ay içerisinde Türkçe konuşabilecek seviyeye gelirim diyerek benim daha önce görmediğim bir çıkışı yaptı. Bunu hele ki böyle yıldız bir oyuncunun yapması bence çok güzel. Çok güzel bir jest yani. Bu tarz ince detaylar o bağı daha da bence kuvvetlendiriyor taraftarla futbolcu arasındaki. Tabii ki her şey yine ana şey performans ama ufak detayları da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Lukaku da o jesti yapacak belli ki. Türkçe kelimeler kullanacak, cümleler kurmaya belki başlayacak röportajlarında. Bunlar gayet sempatik gözüküyor. Burayı benimsemiş olması, hani buraya sadece para için değil, günü geçirmek için değil, gerçekten burayı da bir bağ kurmak için geldiğini bence bu açıklamasıyla hissettirmesi çok kıymetli Lukaku'nun. Ben çok takdir ettim. Keşke yani diğer futbolcular da böyle niyette gelseler. Yani olmadığı zaman çok kötü değil tabii ki. Yani Osimhen bugün Türkçe konuşmuyor diye çok büyük problem yok ama olduğu şekilde bence sempatik duruyor.
1: Beklentilerin üzerinde bence bir giriş yaptı. İkisi de çok konsantre gözüküyor. İkisi de çok istekli gözüküyor. İkisi de senin dediğin gibi hani böyle buraya öylesine gelmiş gibi gözükmüyorlar. Tabii burada Lukaku yaşı itibariyle belki biraz daha ön plana çıkartılabilir. Şöyle hani Lukaku artık Fenerbahçe'den sonra nereye gider tartışılır. Ama Vlahović'in önünde daha uzun yıllar var. Hani Vlahović böyle daha motive olması, kendimi göstereyim bir sene, iki sene, ondan sonra çok daha büyük bir takıma giderim diye düşünmesi anlaşılabilir. Ama mesela Lukaku 33-34 yaşında bir oyuncu artık. Ama ona rağmen hani onun da bu girişi yapması mental olarak bayağı yüksek seviyede geldiğini gösteriyor. O yüzden önemli. Çünkü böyle karakterlere takım içerisinde sezon boyunca çok ihtiyaç duyuyorsun. Biraz böyle alıp sürüklemesi lazım. Eğer Lukaku da işte o herkesin korktuğu sakatlıkla alakalı bir problem yaşamazsa zaten hani ligde çok büyük fark yaratacağı aşikar. Onu hep beraber göreceğiz. Ama bence başlangıçları iki oyuncunun da beklentinin üzerinde oldu.
0: Geçen gün Yann Diomande'nin Real Madrid transferiyle ilgili ya menajerinin bir açıklaması ya bir haberde detay vardı. Transfer gündemi olduğunda Jose Mourinho Diomande ile görüşüyor ve direkt olarak Fransızca konuşuyormuş Jose Mourinho Diomande ile ve Diomande'nin acayip hoşuna gitmiş. Direkt Fransızca, kendi ana dili herhalde olması lazım haberin şeyine göre. Mourinho ki kariyerinde Fransa'da bir takım çalıştırmışlığı yok. Hani İngiltere var, zaten Portekizli, İtalya var, İspanya var. Ama adam Fransızca da öğrenmiş. Türkiye'de bilmiyorum, Fransızca öğrenene dair bir şey duymamıştım ben Fenerbahçe döneminde. Ama bayağı çok sağlam da Fransızca konuşuyormuş Jose Mourinho. Ve o transferde de Diomande'yi etkileyen noktalardan, unsurlardan biri olmuş. Yani böyle zaman zaman işinize yarayabiliyor bu dil.
1: Çok yarıyor. Anthony Gordon'un Barcelona imza töreninde direkt İspanyolca konuşması.
0: Değil mi?
1: Jude Bellingham'ın İspanyolca konuşması, İspanyolca röportajlar vermesi, oraya transfer olacağını düşünüp ona göre hazırlanması çok önemli. Türkiye'de bunu en üst seviyede Nihat Kahveci yaptı. Ondan sonra pek göremedik. Yani Nihat gitti, paldır küldür İspanyolca konuşmaya başladı. Ondan sonra da aldı gitti. O da o zaman çok büyük takdir edilmişti doğal olarak. Hı. Doğru da bir şeydi. Mesela Arda Güler'de daha pek görmedik.
0: Arda Turan'da hiç herhalde görmemiştik zamanında. Atletico Barcelona'da.
1: Arda Turan'da da hatırlamıyorum. Sonradan konuştuğunu gördük ama mesela orada pek görmemiştik.
0: Şu anda İngilizcesi falan iyi de.
1: Röportajlarda evet. Görmemiştik. Bunlar önemli. Sonuçta ne diyor? İnsanlarla konuşmak istiyorum diyor. Artı şeyi hatırlayın. Geçen günlerde Ortega bir röportaj verdi.
0: Ortega mı?
1: Tabii.
0: Bizim Ariel Ortega.
1: Aynen. Fenerbahçe'ye geldiğinde ne kadar yalnız kaldığını. Ha.

0: takımda onun konuşabileceği kimse olmadığını, aynı dili konuşabileceği kimse olmadığı için ne kadar büyük yalnızlık çektiğini, adeta acı çektiğini anlatmıştı Fenerbahçe'de ve kaçmak için fırsat kolladığını, ondan sonra en sonunda da kaçtığını Fenerbahçe'den kendi verdiği röportajda söyledi. Tabii o 20 sene öncesinin hikayesi. Şu an dili öğrenmek biraz daha kolaylaştı. Hele bir de niyetiniz varsa onu da yapabiliyorsunuz. O yüzden de bunlar hep önemli. Artı yazar size. Hiçbir zararı olmaz. Aksine artı yazar. İnsanları daha kolay kazanırsınız. Taraftarı daha kolay kazanırsınız. Kendi özgüveniniz de artar. O yüzden takdir ediyorum ben bu çabayı. Ama işte Lukaku yaşını başına aldığı için daha da çok takdir ediyorum. Yani diyorum ya, genç oyuncu olsa ayrı bir şey ama bu yaşta o çabanın içine girmek yani, o ayrı bir şey mesela. Ben kendimi biliyorum. 34 yaşında oyuncu olsam ben gidip öğrenmem o dili. Ben, ben kendimden söyleyeyim.
1: Ya nerede yani kullanacaksın onu? Hani İspanyolca, Fransızca belki kullanırsın
0: ben, da. Ben biliyorum. Tanıyorum bu Ali Erim denen adamı. Tamam, ben 34 yaşında transfer olsam zor bir dilin konuşulduğu ülkeye yani en fazla İngilizce konuşurum diye düşünüyorum yani.
1: Dinleyicimiz de Mert, sen de Fransa'da bir takım çalıştırmadın ama sen de biliyorsun Fransızca'yı demiş. Evet, ben Fransızca eğitim veren okula gittim. Oradan biliyorum. Mourinho'nun gittiğini zannetmiyorum, öyle bir.
2: Ya Mourinho kendi Diomande'yi ikna etmek için mesela Real Madrid teknik direktörüyüm ben. Diomande'yi ikna etmeye mi çalışacağım ben?
1: Yok, çalışmaktan değil. Adamın doğalı. Hayır, o Fransızca hayır. Biliyormuş zaten.
2: Mourinho o zaman Almanca bilseymiş de Leipzig'i ikna etseymiş, 145 yerine 85 alsaymış mesela. Bu da buna bakmasın işte yani, anladın mı? 145 milyon euro vereceğim, bir de oyuncuyu ikna etmeye açıp telefon mu açacağım 19 yaşında adama? 2 sene önce Fenerbahçe'nin beğenmeyip yolladığı adama. Kusura bakmasınlar. Şimdi bunlar çok güzelleştirme işler. Real Madrid ya burası. Sen kimi neye ikna edeceksin?
1: Ya Aykut abi, sen niye bunu ikna etmek olarak algılıyorsun? Hayır, konuşmuş ben, oyuncunun hoşuna gitmiş. İkna etmek olarak ya, değil.
2: Okey, ben söylediklerinize %100 katılıyorum. Ben başka tarafındayım. Madem çok ikna kabiliyeti yüksek, Leipzig şeylerini de arasaymış. Almanca da vardır Mourinho'da.
1: Vardır.
2: Tamam mı? Deseymiş ki kardeşim, yani siz tamam biz Real Madrid'iz de yani abartmayın. 145 nedir ya? 19 yaşında oyuncu.
1: Ki 19 neyse, yaşında olmadığı da söyleniyor tarafı. Bu arada oyuncunun.
2: Ama bu Lukaku olayı benim de hoşuma gitti. Daha önce burada geçmişi var. Babası değil mi? Ankara'da futbol oynarken bebeklik fotoğrafları falan var. Güzel bir hikaye olur. Umarım sağlıklı kalıp o performansını sahaya yansıtır. Çünkü buna ihtiyacı var Fenerbahçe. Yani oraya o topu dağın diye içeri gerektiğinde stoperle birlikte kaleye girecek adama ihtiyacı var. Lukaku bu profile çok uygun. Yeter ki sağlıklı kalsın.
1: İki haber daha vereceğim Fenerbahçe ile ilgili. Reklam arasına gideceğim. Salim Manav Ajans Spor'da gece bir haber yaptı. Sidiki Şerif için Arap Yarımadası'ndan resmi bir teklif geldi. Dedi satışı oyuncunun gerçekleşebilir. Diyor ki hiç şaşırtıcı değil bana kalırsa Şerif'le. Zaten Aziz Yıldırım yönetiminin pek yıldızı barışmadı. O da takımdan ayrılacak gibi gözüküyor. İkinci haber, Fred haberi dün Fabrizio Romano girdi. Atletico Mineiro'ya transferinin artık bittiğine 2 milyon euroluk bir bonservis, 500 bin euroluk da bonus ödemesi. Oyuncuyla da 3,5 yıllık sözleşme imzalanacakmış. Lyon maçlarında ben kadroda olması gerektiğini düşünenlerdendim en azından yedekten. Çünkü Fenerbahçe'de Fred giderse orta saha rotasyonunda da Kante Gündoğdu ve İsmail kalıyor. Bartu da var ama hani listede olur mu olmaz mı Lukaku geldikten sonra onu da bilemiyorum. Bayağı eksiliyor Fenerbahçe. Ama habere bakılırsa Fred de kısa zamanda Fenerbahçe'den ayrılıp gidecek. Bu arada Fred demişken dün Heliton aklıma geldi. Bir başka Brezilyalı. Benim de çok beğendiğim bir stoperdi Göztepe'de ve hala boşta olduğunu gördüm Heliton'un. Bayağı garibime gitti. Yine tweet atarak Göztepe'lerden 31 falan 30-31 olması lazım. Meğer çok yüksek bir kontrat istemiş Göztepe'den. Göztepe tutmak istemesine rağmen oyuncu gitmek istemiş. Ama hala da bir takımla anlaşmamış. Brezilya'da tabii kendi ülkesinde bir takımla anlaşması bekleniyor. Ben de Twitter'da böyle birkaç arama yaptım sonrasında. Talipleri de varmış Brezilya Serie A'da.
2: Ya Brezilya takımları ciddi bonservislerle oyuncular almaya da başladılar. Yani evet, para onlar var da şu geliş. Anda belli ki. Olabilir.
1: O yüzden Heliton da oraya gidecek. Hani ben Süper Lig'de dört büyükler belki olmazdı yaşı itibariyle ama diğer takımların da ilgilenebileceğini düşünüyordum. Taş gibi stoper.
2: Fred ile Lukaku'nun fotoğrafını gördüm dün. İşte muhtemelen şakalaşıyorlar. Fred diyor.

0: Trabzon'un kombine rekoru şampiyonluk sonrası 14.500'dü. Şu anda bu akşam itibariyle 24.750 kombine sattık. Dedi ki daha geçen hafta 18.000 adetle rekor kırıldığını sanki söylemişti Trabzonspor açıklamasında. 25.000 sınırına dayanmış. Zaten hedefi de 25.000 olarak paylaşmıştı. Artık o rekor da belki şu an itibariyle o hedefte gerçekleşmiş olabilir. Büyük bir hava var şu anda Trabzonspor'da. Salah'ın gelişi Trabzonlu çocuklar için çok iyi oldu diyor Doğan. Yıldız konusunda bir eksikliğimiz vardı. Bir vizyon transferi oldu. Bundan sonra da inşallah buna benzer yıldızlar gelecek diyor. Salah transferinde Beşiktaş'ın görüştüğünü öğrenince önce durduk. Diğer görüşmeler durunca biz devreye girdik. 5-6 gün sürdü. Tabii ki Salah alıyorsan bu paraları vereceksin ama sadece parayla da getiremezsin demiş. Núñez konusunda hocamızın da beğendiği çok önemli bir oyuncu. Bir anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor diyor. Beklenti bu haftaydı. Şimdi hafta başına çekildi Núñez transferinde. Beklenti transferin gerçekleşmesi için. Hafta sonunu Núñez olmadan geçirecek Trabzonspor. Ki Trabzonspor da ligdeki ilk karşılaşmasını cumartesi günü 19'da Kasımpaşa deplasmanında oynayacak. Birazdan takımla ilgili detayları da vereceğim. Şimdi açıklamalardan gidiyorum. Weivu konusunda şu an bir satış gündemi yok. Ciddi bir teklif gelirse yerine gelecek oyuncu da hazır diyor ki hiç şaşırtıcı değil Trabzonspor'da. Bu planlama son dönemde çok iyi gözüküyor. Mali olarak son bir yılda 119 milyon euroluk oyuncu satışı yapmışız. Bir bu kadar daha satabileceğim oyuncum var. Rakiplerimiz 30-35 milyar seviyelerinde borçlanırken bizim borcumuz 1 milyar seviyelerine indi. Dolayısıyla benim oyuncuya para harcama hakkım var diyor. Salah transferi konusunda çok eleştiri aldı. Bu paralar nasıl veriliyor, yardım mı oluyor, olmuyor mu diye ama başkan da kendini bu şekilde ifade ediyor. Yabancı kuralı konusunda zaten TFF açıklamıştı. Biz de bu kurala uyduk. Trabzon kural böyle devam ederse bu kurala hazır. Kural genişlerse de bir hazırlığımız var diyor. Yani Trabzon A, B, C, D, E planlarını yaparak her bölgede, her konuda ilerliyor gibi gözüküyor açıklamalardan ve aslında uygulamalardan anladığımız kadarıyla. Son not, Parades gündemdeki isimlerden biriydi. Bize hocamızdan gelen bir isim değil diyor Ertuğrul Doğan. Biz hocamızdan gelmeyen bir ismi hiç transfer etmedik diyor. Mesela burada da Eren Mert'e bir gönderme mi var acaba ya da kamuoyuna bir mesaj mı var diye de düşündürtmedi değil. Hani Eren Mert buluyor, getiriyordu ya.
1: Belki hocanın onayıyla alakalı bir şey söylemek istemiş de olabilir.
0: Hocamızdan gelen bir isim değil diyor. Bilmiyorum. Hani onay
1: Yoksa o
0: vermediği
1: zaman
0: isim mi?
1: bütün operasyonu Fatih Tekke yürütüyor demektir. Öyle de bir şey olmayacağına göre.
0: Ben gelen deyince tabii bu yazılı açıklama okuyorum. Ben programı canlı izlemedim. Nasıl söylediğini de bilmiyorum. Gelen deyince direkt olarak hani onun bulduğu, o
1: Tam işte
0: getiriyor.
1: operasyonu Fatih Tekke yürütüyor demektir. O da zannetmiyorum. Yani bütün operasyonu öyle bir şey yapacağını. O zaman Fatih Tekke dünyanın en iyi teknik direktörü olur. Bu şartlarda yani böyle oyuncuları bulup getiriyorsa Fatih Tekke. Belki de onayla alakalı bir şey söylemek istedi diye düşünüyorum. Öyle.
0: Ondan onay gelmeyen hiçbir oyuncuyu
1: Aynen.
0: transfer etmiyoruz.
1: Belki öyle olabilir.
0: Ama mesela Parades'te onay verilmeyecek bir oyuncu mu o da? Hani.
1: Belki gündemde değil. Çünkü Fatih Tekke bir takım oyuncular söyleniyor. Fatih Tekke bakıyor, bunu alabiliriz diyor. Belki menajer teklifiyle gelen oyuncular var. Yine Fatih Tekke bakıyor, değerlendiriliyor. Yani Trabzonspor'un herhalde şu son 1-1,5 senedeki transfer operasyonu sadece Fatih Tekke üzerinden yürümüyordur diye düşünüyoruz. Bu doğru olmaz. Bence orada ufak bir şey olmuş. Ya iletişim hatası olmuş.
2: Parades hakkında mı söylüyor bunu?
0: Evet.
1: Yok,
2: 10
1: şey
2: milyon
1: tartışıyoruz. Hocadan gelmedi diyor yani
2: ya
1: bütün.
2: şöyle
1: Onun
2: o
1: dışında başka oyuncu almadık diyor. Hocadan
2: ayrılan
1: gelmeyen.
2: ayrılan arkadaş da scout şefini de zaten Fatih Tekke önermemiş miydi kulübe başkanı?
0: Bilmiyorum.
2: O önermişti. Ben o şeyleri zamanda ayrılık sürecinde yine programda anlattım. Zaten Fatih Tekke'nin daha önce çalıştığı ve istediği bir isim. Ama oradaki sistem farklı. Yani scout şefi direkt başkana bağlı çalışıyor. Fatih Hoca önermiş. Direkt başkana bağlı
0: Kulübün
2: yürütüyor.
0: çalış

0: Başkanı değil
1: Başkanı.
0: de bu arada Eren Mert bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Danışman sıfatıyla o
1: Danışman
0: işleri
1: gibi,
0: yapıyor.
1: başkana bağlı direkt. Dolayısıyla oradaki hikaye ya da film kopma noktası başkanlar aralarındaki işte maddi anlamdaki anlaşmazlıklar. Bu kadar basit. Yoksa Fatih Hoca'nın onayı olmadan dediği o aslında. Hoca profili söylüyor. Diyor ki ben böyle bir oyuncu istiyorum. Yani şey adına, Fatih Tekke adına şöyle mutluyum. Geçtiğimiz sezon hatırlayın. Ya çok istedim ama alamadık. Gelmedi buraya dediği bir Boga vardı. Hatırlıyorsun değil mi? Nice'den daha Juventus'a gitmeden önce çok uğraştı Trabzon'u almaya. Çok istiyorum ama yani olmuyor, getiremiyoruz dediği noktadan şu anda Muhammed Salah bile getirebilecek noktaya gelmiş olması Trabzon'daki gelişimin göstergesi. O yüzden ama bunda da ya çok şey yapmamak lazım. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Şimdi ciddi bir yatırım yapıldı Muhammed Salah'a. Geri dönüşleri de başladı. Ama bunun gibi 3-4 tane pahalı oyuncuyu acaba ne kadar Trabzon şehri devam ettirebilir? Şimdi bir anda maaş bütçeleri vesaire hepsi iki katına çıktı. Bir iki tane daha gelince üç katına çıkacak. Bu ekonomiyi yaratabilecekler mi devamlı olarak? Bundan sonra yapılması gereken o. Ki Galatasaray'da yani son 3-4 yılda gelirler ciddi oranda artmış olmasına rağmen maaş yükünün de artmış olmasıyla bak şu anda transfer sessizliği belki de biraz bununla açıklanabilir. Kolay değil onu devam ettirip hep üst seviyede bir takım olarak kalabilmek ve yarışmak. O yüzden bence dikkatli olmakta fayda var.
0: Trabzonspor'da Ernest Muçi'nin sakatlık açıklaması dün geldi. O da uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem yaşamış, tespit edilmiş. Benim okuduğum kadarıyla bir iki hafta kadar sahalardan uzak kalacak. Çok uzun soluklu bir sakatlık değil, Yabol
1: Ama
0: Folkalev'inki
1: mesela
0: gibi.
1: playoff turunu etkiliyor.
0: Tabii Ferencvaros'la eşleşti Trabzonspor. İlk maçta kesin yok. Rövanş için de herhalde durumuna göre bakılacak. Şu anda merkezde Folcarie de eksilince iki oyuncu gitmiş oldu.
1: Zaten
0: Şimdi
1: kalabalık değil.
0: zaten Muçi'nin direkt bir alternatifi yok gözüküyordu. Malinowski herhalde kullanacak ama bugün mesela gazete haberi Yabol Folcarie'nin görevi Malinowski'de denmiş. O zaman orta saha kurgusunda nasıl yapacak? 10 numara karakterli bir oyuncu var mı takımda? Aralı mı kullanır? Bilmiyorum. Yoksa Ozanlı işte Buçuari'li Malinowski'li 3 merkezli bir düzen mi olur? İşte solda Saviola, Salah hazır olursa sağda Salah, Aral 10 numara gibi. Onu açıyor önde. Yani farklı alternatifler yine var takım içerisinde ama iki oyuncuyu kaybetmek ana rotasyondan iyi bir şey değil bu dönemde Trabzonspor açısından. Bakalım Fatih Tekke cumartesi günü yarın nasıl bir
1: Kasımpaşa
0: 11 tercih
1: maçındaki
0: edecek?
1: merkezle belki Avrupa maçındaki merkez farklı olabilir. Kasımpaşa maçında belki Malinowski ile Buçari'yi yan yana kullanıp ileride senin söylediğin aralı merkeze çekmek gibi bir şey yapabilir. Ama Avrupa'da belki üçlüye biraz daha dönebilir. Yani Malinowski'nin 10 numara pozisyonuna geçtiği, oraya işte bir Ozan hamlesinin geldiği bir merkez görebiliriz.
2: Zaten son döneminde Malinowski Genoa'da artık biraz daha geriye o merkezdeki ikiliden biri rolüne dönmüştü. Yani tipik bir 10 numaradan artık orta ikiliden biri gibi kullanılmıştı. Bence de orada ilk tercih olacak ama benim gördüğüm haberlerde de Malinowski'nin antrenman temposunu ve maç ritmini artırmaya uğraştığını yani tam hazır değilmiş daha. Öyle bir sıkıntı var orada bence. Bakalım kaç dakika
1: Ya Trabzon
2: güdülebilecek.
1: kesin merkeze oyuncu alması lazım.
2: Lazım, bence de lazım.
1: Kesin. Ve tartışmasız bir isim alması lazım. Yani bütün sezon boyunca güvenebileceği bir oyuncu alması lazım.
0: Şu an adaylar işte Paradesti, dün elendi. Hakan Çağanoğlu ve Atakan Karazor şu anda gözüken adaylar. Şimdi 9.48 haftanın programını ben bir hatırlatayım. Süper Lig'de yeni sezon bu akşam saat 21.30'da başlıyor. Galatasaray Çorum karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Batuhan Kolak. Yarın 19'da Kasımpaşa Trabzonspor Gürcan Hasova. Aynı saatte Konyaspor Çaykur Rizespor Cihan Aydın. 21.30'da da iki maç var. Gençlerbirliği Fenerbahçe Oğuzhan Aksu. Gaziantep Alanyaspor Yasin Kol. Pazar 19 tek maç Başakşehir Kocaeli

0: Spor, Mehmet Türkmen. 21.30'da iki maç var. Ahmet Erzurumspor, Halil Umut Meler, Beşiktaş Eyüpspor, Oğuzhan Çakır ve haftanın kapanışı pazartesi günü 21.30'da Samsunspor Göztepe maçıyla yapılacak. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Birinci ligde ilk hafta oynanmıştı. Bu hafta ikinci hafta maçları var. Bugün Esenler Erokspor Sarıyer'le oynayacak. Dün hakem atamalarında Ozan Ergün FIFA hakemlerinden birisi. Birinci ligdeki Bursa Spor Iğdır maçına atanmış. Daha ilk haftadan birinci lig maçıyla başlamış Ozan Ergün. Alişan Salan ve diğer Süper Lig hakemi Kayseri Spor Sivas Spor maçında. Bu maçı Süper Lig maçı zannedip mi Alişan Salan'ı bu maçı atamışlar? Enteresan. Burak Pakkan'ı görüyorum. Hadi o son dönemde normal ama Alişan Salan ve Ozan Ergün'lü bir birinci lig fikstürü var. Bu MHK'nin de atama prensiplerini tabii tam anlamak mümkün değil. Ben hala çözemedim. Sezon başı, hani sezonun sonuna doğru mesela kritik maçlarda Süper Lig hakemlerini atıyorlar. Playoff'larda atıyorlar ama daha sezon başı bu tercihlerde bir mesaj mı hakemlere? Ödüllendirme olmadığı açık bu atamaların. O şeyi de merak ediyorum. Yine MHK'nin atamalarında herhalde sıklıkla konuşacağız. Fikstür bu şekilde. Programı yine kapatmaya yakın tenisten de bir haber vereyim. Zeynep Sönmez, milli tenisçimiz şu dönemde şu anda Cincinnati Masters'ta boy gösteriyor. Binlik bir turnuva, yani Grand Slam'den sonraki en değerli turnuvada. Amerika'da Cincinnati'de ilk tur maçını kazanmayı başardı. Daria Kasatkina'yı 2-1 mağlup etti ve ikinci tura yükseldi Zeynep. İkinci turda da zorlu bir rakiple oynamak durumunda. Dünya 10 numarası Amanda Anisimova'yla oynayacak Zeynep Sönmez. O karşılaşmada da Zeynep'e başarılar dileyelim. Artık belli bir standart oluşturdu gibi Zeynep Sönmez. Buralarda hep bulunuyor. Bazen evet ilk turda eleniyor, ikinci turda eleniyor ama ana tablolara katılma hakkı kazanıyor sıralamasının da tabii avantajıyla.
1: Sonuçta şu an en iyi 50 tenisçiden biri değil mi?
0: Şu an kaça kadar yükseldi bilmiyorum. Zeynep Sönmez.
1: O civarlarda sonuçta değil mi?
2: Hani en yüksek noktaya ulaşan tenisçimiz.
0: Bakayım şu an kaç gözüküyor? Tam 50. Hı. Şu an WTA sıralamasında 50. basamakta gözüküyor. Zeynep Sönmez. Bakalım 10 numara Anisimova'yı da yenerse çok da iyi puan.
1: Dünyadaki en iyi 50 kadın tenisçiden biri olmak da çok güzel bir gurur. İyi bir, çok iyi bir seviye.
2: Çok başarılı olmadığımız bir bireysel evet. spor olduğu için tabii ki yani Marseille ilk yüze girdiğinde bayram havası olmuştu yıllar önce. Hı hı. Çağla işte bunu başardığında yine ilk yüze girdi diye çok sevinmiştik. Şimdi artık Zeynep hakikaten istikrarlı bir şekilde de devam ediyor. Bireysel sporlar bize çok gelen sporlar değil.
1: Takım sporları da bize gelmiyor. Bize gelen yok zaten. Genel olarak bir spor yok bize
2: ama
1: gelen.
2: Ama bunda şey ya sürekli yurt dışında turnuva kovalamak zorundasın ya.
1: Çok zor, çok.
2: Yani çok. Hiç kolay bir şey değil. Buradan başarılar dileyelim. Hakemlere de başarılar dileyelim. Anthony Taylor kardeşimize de başarılar dileyelim.
0: Ne dediniz Anthony Taylor ile ilgili olarak?
2: Ben şeyi merak ediyorum. Ya Portekizliler yok artık, Anthony Taylor var değil mi?
0: Evet.
2: Yani onların yerine.
0: Evet, evet.
2: O açıdan iyi bir hamle. Bak %100. Yani çünkü o Portekizlerin zaten geçmişi, yeterlilikleri tartışılıyordu. Onlar eleştirildiği zaman insanları mahkemeye vermekle tehdit ediyorlardı değil mi? Şimdi niye değiştirdiniz o zaman? Anthony Taylor'a gittiniz. Hiç böyle ismiyle tartışılmayacak ya da şey olmayacak. Demek ki kabul ediyorsunuz o zaman yapılan eleştirileri. Bakalım. Umarım kendimize benzetmeyiz. O kadar söyleyeyim. Keşke Mourinho da burada olsaydı da Anthony Taylor hakkında bir rekabette orada izleseydik.
0: Bu arada buraya Marcus Merk geldi. Aykut abi hatırlarsın, sen daha net hatırlarsın. Nasıl gittiğini de hatırlarsın diye düşünüyorum. Yani. O yüzden benim tezim...
2: Benzetme konusunda...
0: Benzetiriz.
2: Benzetiriz. Bence de benzetiriz.
0: Yani o kaçış yok. Ali abi var mı yeni sezonla ilgili bir mesajın buradan taraftarlarımıza?
1: Valla herkese hayırlı uğurlu olsun. Hani her sene söylediğimiz klasik cümleler var. Bu sene çok fazla tekrarlamaya gerek yok. Ama ben herkese akıl, fikir ve mantık diliyorum. Yani bu işin kendi hayatınızdaki rolünü ancak siz değerlendirebilirsiniz.

0: ama futbol için, hakem kararı için kendinizi ya da eşinizi, dostunuzu üzmeye değmeyeceğini artık hayatın bir noktasında anlamanız ve özümsemeniz gerekir. Biraz o şekilde bakmalarını tavsiye ederim. Ben bu sezonu takip ederken. Çünkü Arrigo Sacchi'nin dediği gibi futbol hayattaki en önemsiz şeyler içerisindeki en önemlisi. Bu şekilde bakarsanız daha rahat bir sezon olur. Bu sezon yayıncı kuruluşta da bazı şeyler olacakmış, değişiklikler olacakmış.
1: Ne gibi?
0: Onu söylemeyeyim şimdi. Ne gibi Allah olduğunu. Ondan sonra onu da zaten insanlar izleyince görürler, fark ederler. Ama dediğim gibi yani hakem kararlarıyla alakalı olarak, oyunla alakalı olarak kendinizi çok fazla üzmeyin. Benim nacizane tavsiyem bu olur. Eskiden hani iyi bir sezon olsun, güzel bir sezon olsun, kazası belası olsun diyorduk. Onlar zaten default geliyor. Hı hı. Onları hepimiz diliyoruz. Onun farkındayız. Ama işin diğer tarafı, işin mental tarafını taraftar boyutunda idare edebilmek bence daha önemli. Umarım insanlar birbirini çok üzmez bu sezon boyunca futbol için. Onu halledebilirsek gerisi kolay.
1: Evet, bitirdik bu haftayı. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. 11:30'a kadar yaklaşık yani 1,5 saat boyunca beraber olacağız. Tabii bugün dinleyici kısmını açmıyoruz. Dün biliyoruz çarşamba günü, özellikle çarşamba günü bütün yayını dinleyiciler üzerinden yapmıştık. Ama bugün tabii iki bağlantımız var. O bağlantılardan nedeniyle dinleyici kısmını açmayacağız. Ama Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşı okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487. 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Evet, istediğimiz oldu. Keyfimiz bir kez daha yerine geldi. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ta Herdes Kralove'yi yenerek, Çerni'nin galibiyeti getiren golü yenerek Avrupa Ligi'nde playoff turunda mücadele edecek. Devam edecek. Beşiktaş'ımıza da şimdiden başarılar diyelim. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş Herdes Kralova'yı sahasında 1-0 yendi. İlk maçı aynı skorla kazanan siyah beyazlar playoff turuna yükseldi. UEFA Avrupa Ligi 3. ele turunda Tüpraş stadyumda karşı karşıya geldi. 40. dakikada Çerni'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş 2-0'lık üstünlükle playoff turuna yükseldi. Beşiktaş'ın playoff turundaki turunda Kauno Zalgiris'le karşı karşıya gelecek. Trossard ilk kez forma giydi. 66. dakikada oyuna girdi ve siyah beyazlı formayla da ilk kez maça çıkmış oldu. Tabii maçtan sonra Sayın Vincenzo Italiano'nun da yeni transfer Dusan Vlahovic ile ilgili sözleri de var. Taraftar hayran kalacak ona dedi. Çok heyecanlı, heyecan verici bir stadyumumuz var dedi Italiano. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim, böyle bir atmosfere çıktığında %100'ünü vermemen imkansız dedi Vincenzo Italiano. Şu anda Radyo Spor programcısı, Ajans Spor Beşiktaş yazarı sevgili Kerim Öztürk bizlerle beraber. Günaydın Kerim. Günaydın.
5: Günaydın Aygün Özbek. Nasılsın?
4: Sen daha iyisindir. Hepimiz daha iyiyiz. Beşiktaş. Sen dün maçtaydın. Dakika pozisyonları anında izledin. Keyfin senin daha fazla yerinde olması gerekiyor. Hepimizle beraber. Bizim de keyfimiz yerinde zaten.
5: Aynen söylediğin gibi keyfimiz yerinde. Beşiktaş Avrupa'da 4 maç hiç gol yemeden geçirilmiş 4 maç, 4 galibiyet. Güzel, baskılı bir oyun. Özellikle İnönü'nde dün rakibi resmen boğucu bir oyun. Tek kötü yanı golün az olmasıydı. Yani tek bir golle bu maçı bitirmek biraz da aslında Beşiktaş'ın gol pozisyonlarını hazırlamakta problem yaşamadığını ama işi sonuca götürmekte biraz problemleri olduğunu gösteriyor. Ancak tabii yeni transfer ki bugün imza günü de gerçi yapılacak saat 19.03'te Dusan Milojevic burada da bir yeni bir isim, yeni bir golcü olarak gol yollarında Beşiktaş'ın biraz daha sonuçlar almasına yardımcı olacak gibi düşünüyorum. Dünkü maç yani sen de söylemişsindir ben yayına girdiğimde de hocanın açıklamalarına yer veriyordum. Beşiktaş açısından gerçekten taraftarı da izleyeni de bence sahadaki futbolcuları da memnun eden bir mücadele oldu. Önemli kısım Beşiktaş'ın çok uzun süredir ardı ardına hiç gol yemeden geçirdiği karşılaşma yoktu. Ben hani işin atak kısmı, ön alanda kurduğu baskı elbette önemli ama benim açımdan en değerli olan kısımlardan bir tanesi Beşiktaş'ın 4 maçtır hiç gol yememiş olması. Bu istatistiksel olarak gerçekten çok büyük bir istatistik. Avrupa arenasında işte bunu yapabiliyor olmak. Hani lig olsa belki diyebilirsiniz ama Avrupa arenasında bunu yapabiliyor olmak çok iyi bir istatistik. Bu da Beşiktaş'ın yıllardır eleştirilen o savunma tandemi ve kale probleminin bu sezon itibarıyla en azından sezonun ilk 4 maçı itibarıyla bittiğini gösteriyor. Onun dışında dünkü baskılı oyun gerçekten güzeldi. Çok eleştirilen Çerni'nin ayağından gelen gol bu anlamda biraz daha
6: Sergen Hoca acaba ne düşünmüştür? Ha Kerim?
5: Vallahi bilmiyorum. Sergen Hoca ile beraber taraftarlar da son maçlarda Çerni'yi çok eleştiriyordu. Çerni'den golün gelmesi onu da biraz mutlu etmiştir. Bir ara çünkü stadyumda Çerni'nin hafiften böyle bir ıslıklanma geldi. Islıklanmadı ama böyle usuların olduğu bir dönemi oldu Çerni'nin ayağına top geldiğinde. Oyuncu da bu anlamda biraz daha mutlu olmuştur diye düşünüyorum abi.
6: Evet Beşiktaş ama şunu sana söyleyeyim sevgili Kerim Öztürk bizlerle beraber Ajan Spor yazarı ve aynı zamanda Radyo Spor programcısı Kerim ilk 30-35 dakikada rakip böyle yaban atılacak değildi ben sana söyleyeyim. Abi, yani gol gelse belki zor çok zorlanabilirdi
5: durum,
6: Beşiktaş.
5: Durum değişebilirdi ama yani işte futbol bu. Yani günün sonunda siz her zaman 90 dakika baskılı oynayamazsınız. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Çok istisnai durumlar olması lazım. Arada tabii ki rakipleriniz de gelecek. Önemli olan o rakip geldiğindeki ataklarda gol yememiş olmak değil mi zaten? Yani rakip gelebilir. Gelecektir de. Bu önümüzdeki maçlarda da olacak. Bugün işte Galatasaray, Çorum Galatasaray mücadelesi var galiba değil mi?
6: Evet yine doğru bugün.
5: Mutlaka Çorum da Galatasaray'a gelecektir. Galatasaray da Çorum'a gelecektir. Olacak bunlar. Önemli olan orada gol yememiş olmak. O yüzden ben az önce konuşurken onun altını çizmeye çalıştım. Önemli olan birçok iyi artı noktası var Beşiktaş'ın ve takımın henüz tam hazır olmadığını düşünüyorum. Bu arada yani sadece Beşiktaş özelinde değil, Türkiye Ligi başlamadı ve takımlarımızın hiçbirisi hazır değil. İşte Avrupa arenasına çıkan Fenerbahçe'de ön eleme oynadı. O da playoff'a kaldı Şampiyonlar Ligi'nin ama Fenerbahçe'nin de daha birçok eksiği var. Onun oyununda da eleştirilebilecek birçok şey bulabiliriz. Bunu Beşiktaş'ta da bulabiliriz. Bugün Galatasaray'da da Çorum'da da bulacağız eleştirilecek kısımları. Bunlar olacak. Önemli olan bu süreci gol yemeden, işte yara almadan atlatabilmek benim gözümde. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Bu aşamayı da Beşiktaş çok iyi geçti diye düşünen taraftayım ben.
6: Abi hayırlı cumalar, cumalar gidiyoruz yine montajı yayınlar dilemiş. Beşiktaş'ı beğendim abi, nasıl oynuyor sence demiş. Fatih, Yusuf ve Cengiz'e de teşekkürlerimizi iletelim. Şöyle söyleyeyim, artık Beşiktaş'ın hakikaten çok iyi bir teknik direktörü var. Bahane evet. Üretmeyen, bak bahane üretmeyen. Yönetimin kapısını her dakika bana transfer yapın, bana transfer yapın, transfer yapmazsanız şöyle demeyen, futbol oyuncu istemeyen, elindeki ilerle idare etmeye çalışan ve en önemlisi, demin seni de söylemiş oldum. 4 maçta 4 galibiyet alan, 5 gol atıp hiç gol yemeyen bir hocası var Beşiktaş'ın.
5: Şöyle söyleyeyim bak. Dün akşamki maçın ilk 11'ine bakalım. Geçtiğimiz yıl o herkesin eleştirdiği ve lige Ekim'de havlu atmış. İlk sonunu getirememiş. Kupada çeyrek finalde mi elendi? Yarı finalde elenmiş Beşiktaş'ın. Kadrosundaki sadece yeni oyuncuları sayalım. Bak yeni oyuncular diyorum yani. Geçen sene olmayan oyuncular. Kalede Nübel, orta sahada Salih, sol açıkta İlham Fakılı.
6: Daha sonra da Trossard geldi. Daha sonra da Trossard geldi.
5: Trossard sonradan geldi.
6: Yok başka. Yok. Sonra. Yani 8'e 3.
5: 8'de 3. 3 tane oyuncu değişikliğiyle Beşiktaş'ın oyunu bu kadar değişti. Sadece oyuncular mı?

0: değiştiren. Elbette hayır. O hoca tamamen bir teknik direktörün oyuncuya dokunuşu, teknik direktörün sahaya dokunuşu dediğimiz, teknik direktörün futbolcuya dokunuşu dediğimiz tam olarak bu. Hoca ile ilgili ben bir şey daha söyleyeyim. Ben tabii televizyondan bugüne kadar maçları izlemiştim. Bu sezonun ilk maçına gittim. Bir önceki iç saha maçında şehir dışında olduğum için gidememiştim. Abi ben hocayı canlı olarak ilk kez görme şansım oldu.
1: Ne anlamda? Bu kadar
0: mı abi? Sağ kenarında abi.
1: Yaşıyor.
0: Ya ben iddia ediyorum sahada hocadan az koşan oyuncu vardı.
1: Yaşıyor diyorsun.
0: Bak o kadar iddialıyım evet abi. Ya kesin kalecilerin
1: maçın başında bir pozisyon oldu, hatırlıyor musun? Maçın başında bir pozisyon oldu. Bir rakibin yanlış bir pas verdi. O ilk dakikalardaki
0: evet,
1: pozisyon diyorum.
0: İlk dakikalardaki.
1: Abi orada ben de baktım hakikaten. Bir geriye döndü, elini kaldı. Ne yapıyorsunuz falan. Bu pozisyon kaçar mı tarzı falan böyle isyan etti resmen sağ kenarında.
0: Ya aynen öyle. Allah bu sene 4. hakemlere kolaylık versin. Vincenzo Italiano çok da sarı kart görür abi.
1: Yani hayır, bir şey sana söyleyeceğim.
0: Duramıyor adam.
1: Bak yani, hayır tamam da şunu sana söyleyeyim. Adam hakemlere mücadele etmiyor ki. Adam maçı yaşıyor.
0: Çizginin içine geçer abi. O yüzden diyorum sarı kart görür diyor. Çünkü duramıyor, yerinde duramıyor bir türlü. Yani ben
1: Alarm taktırmak lazım oralara. Alarm taktırmak lazım.
0: Evet.
1: Sinyal şeyler vereceksin.
0: Girdiğinde böyle hafif elektrik dürtecek falan. Dür diyecek ya, ben yanlış derdim.
1: Ama yaşıyor. Ya bak bir şey söyleyeyim. Ben bunu hep her zaman Fenerbahçe'de özellikle ben bunu söylerdim. Fenerbahçe kulübesinde aynen böyle Vincenzo Italiano gibi maçı yaşayacak teknik direktör olmuyor. Ya bizimkiler böyle elleri böyle koyardı. Aykut Kocaman dönemini hatırlarsın değil mi böyle? Elini koyardı
0: evet,
1: böyle.
0: Tabii.
1: İsmail Hoca da yandan öyle bakıyor. Ya hakikaten böyle yaşı, ben futbolcu olduğum zaman mesela olsam ya kulübedeki adam baktığımda onun hareketleri beni daha çok gaza getirir. Anladın mı? Kulübeye bakıyorsun yani, böyle durur. Gol
0: evet.
1: Oluyor mesela kulübedeki böyle elini kaldırıyor. Abi şimdi Vincenzo'yu bir gol atıyor. Adam neredeyse sahanın içine girecek futbolculara sevinç ya, gösterisi yapacak.
0: Onun dışında yapılan ya golle sınırlandırmayalım olayı bak. Sadece gol olsa diyeceğim dediğin yani tamam derim ya. Öyle değil abi, takımda en ufak bir pas hatası veya en ufak bir organizasyon hatasında neredeyse sahanın içine girip taktik verecek oyunculara. O kadar yaşıyor oyun. Yani tahammülü yok. Hataya da tahammülü yok. Yapılan bir eksik organizasyona da tahammülü yok. Kaçan bir gole de tahammülü yok. Adamda tahammülü yok. Dün Önder Özen açıklama yapmıştı. Maç öncesinde.
1: Hı hı. Tamam, Esport Plus'ı yani. Da tebrik ederim.
0: Evet.
1: Şahane bir yayın oldu. Yayın öncesi, maç öncesi özellikle Önder Özen'in çıkartılması, orada Önder Özen'in soruların sorulması çok da önemli
0: ve
1: bilgiler paylaştı.
0: Doğrular.
1: Helal olsun ekibe, helal olsun. İşte gazetecilik böyle bir şey abi işte. Öbür türlü biliyorsun. Saçma sapan soru soran bazı arkadaşlarımız var ama hakikaten Esport'u da tebrik edelim bu anlamda.
0: Ya
1: arkadaşlarımız.
0: Bir takımın teknik direktörünün idari sorumlusundan yani maç öncesinde biz bu maça göre sağ ön duruşumuzu belirleyebiliriz yanıtını alabilecek bir soru sormak kolay iş değil. Yani bu gerçek bir gazetecilik. Oyunu alabilmekte.
1: Ama
0: o yüzden
1: de
0: ben de tebrik ederim.
1: Saha içini biliyor arkadaşlar.
0: Evet,
1: yani bu transfer şuraya yaptığın zaman böyle falan filan sorulara baktığın zaman hakikaten tebrik edelim. Sevgili Kerim, çok kısa bir aramız var. Araya gidelim.
0: Tamam,
1: aradan
0: tamam.
1: Sonra sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: saatlerimiz 10-14'ü gösteriyor. Ajan Spor yazarı ve aynı zamanda Radyo Spor programcısı sevgili Kerim Öztürk'le sohbetimiz devam ediyor. Dün şunu gördüm sevgili Kerim. Ya iyi oynarsın, kötü oynarsın. Ama Beşiktaş'ın her maçta, daha önceki maçları da izledim, çok net gol pozisyonlarına giriyor. En az 5-6 tane. Çok net.
1: Evet. Ama değerlendirmekte biraz sıkıntı yaşıyor.
0: Ama onu da yitirdi işte. Yani. O da geldi.
1: O da geldi, evet. Vlahovic'le birlikte o da değişecek diye düşünüyorum. Abi biz şunu kabul etmemiz lazım. Yani bu, evet, iyi işler yapıyor Beşiktaş. Fenerbahçe de bu arada. İşte UEFA, o da Şampiyonlar Ligi'nde son bir mücadele kaldı diyor. Maçları, iki diyor, maçını kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Henüz takımlarımızın hazırlanması için çok erken bir dönem. Yani lig başlamadı Türkiye'de. Kamplardan sonra o yüklemelerin ardından
0: 8-9. hafta zaten ya.
1: En az... yani de, ihtimalle 5. hafta yani. Aynen.

0: ikinci haftası artık en iyi ihtimalle şey deriz. Tamam, bu takım böyle oynuyor diyebiliriz. Ben şunda çok Beşiktaş'ta şunu görüyorum. Bu kadar erken bir dönemde bile bu kadar iyi görünüyor. Şimdi Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelelerini izlemişsindir. Bu akşam Galatasaray'da ilk defa bir resmi mücadele.
1: Ayrıca Çorum Futbol Kulübü maçı var bu akşam. Onu da konuşacağım zaten birazdan da. Ya bir şey sana söyleyeyim Kerim. Unutma cümleyi. Şimdi bak, bugün günlerden cuma. Galatasaray maçı 21.30'da.
0: Doğru.
1: Yarın cumartesi gene İstanbul'da maç. Kasımpaşa Trabzonspor maçı 19.00'da. Ya bugün pazar 8 günü. Yap bari ya. Bugün saat 8 yapın da insanlar rahat bir şekilde maçtan sonra rahat bir şekilde evlerine dönsün ya.
0: Abi ben şunu söyleyeyim. Pazar günü Beşiktaş'ın maçı yine 21.30'da. Gideceğiz statta maçı seyredeceğiz. Maç bitecek 11.30. Hadi şuydu buydu çıktık.
1: Evet abi, evet abi pazar
0: günü 21.30. Saat 1. Ondan sonra sabah kalk işe git. Yani ne yazık ki böyle bir...
1: Bak İstanbul'daki maçlar açısından söylüyorum. Başakşehir'in maçı da mesela 19.00'da. Enteresan ya. Niye bu iki takımın maçını 21.30'a veriyorsun? Onu anlamış değilim ben ya.
0: Ben de anlamış değilim abi. Hatta ben yalan da söylemeyeyim. Yani pazar akşamı maça şöyle mercanı falan alalım. İşte hep beraber ailece bir gidelim düşüncem vardı benim. O niyetteydim. Ama o saate kadar ben çocuğu ayakta tutamam ki. Yani mümkün değil. Yani yapacak bir şey yok. Demek ki ben federasyonun yaptığı birçok şeyi anlamlandıramayan tarafta olan bir insanım. Yani yok, anlamlandıramıyorum. Bunu da anlamlandıramıyorum. Zaten anlam aramayı da bıraktım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı birçok kararda anlam aramayı bıraktım.
1: Arama zaten, arama. Yani arama, Allah aşkına arama.
0: Yani bu federasyon, bu normaldir olur yani.
1: Aramayalım, akışına bırakalım. Ne konuşuyorduk demin, bir şey söyledik araya, ben buna girdim.
0: Araya girdin abi, ben daha henüz takımların işte tam hazır olmadığının altını çiziyordum. İşte burada sen de biliyorsun, hepimiz biliyoruz. Şimdi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynadıkları futbolu karşılaştıralım. Daha az göze batan eksikler Beşiktaş'ta var. Yani Beşiktaş daha transfer yapacak. Dün Önder'e, bilmiyorum, o konuya girecek misin?
1: Gireceğiz, hepsine gireceğiz.
0: Öne de birini alacak yüksek olasılıkla. İşte yine bir merkez orta saha alınacak. Bu oyuncular eksiklerine rağmen Beşiktaş'ın oyununun ben gerçekten ciddi anlamda geliştiğini görüyorum. Hani Beşiktaşlılar her sene ya acaba bu sene ne zaman avlu atarız, bu sene şöyle mi böyle mi diye düşünürlerdi. Bu sene Beşiktaşlıların büyük bir çoğunluğunda şampiyonluk umudu var. Yani var, tamam var. Şampiyon olunur olunmaz o kısım tartışılır. Şampiyon olunabilmesi için çok daha büyük sporlar lazım. O da bir gerçek. Trabzonspor gibi bir gerçek var bu sezon, bıraktım. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bambaşka bir seviyeye oluyor onlar da. Ama umut oluştu Beşiktaş taraftarında. Umudun varsa korkmayacaksın. Umudun olması önemli.
1: Kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız vardı dedi Önder Özen dün akşam. Esport'a yapmış olduğu açıklamada, sürekli kazanmak isteyen, yenilmeyi sevmeyen ve mağlubiyeti kabullenmeyen, her şeyi kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız var. Bu doğrultuda oyuncularımızı kadromuza kattık. Transfer çalışmaları planlama devam ediyor dedi.
0: Doğru, devam ediyor. Dün zaten yine Esport yayınında söyledi. Hani sağ ön için. Şimdi öncelikle Beşiktaş'tan kimlerin gideceğine bir bakmak gerekiyor abi. Yani dün oyuna girdi. Hatta bir önceki mücadelede bir golü de vardı. İlk karşılaşmada mıydı? Milot Raşista'nın. Ama Raşista gönderilecek oyuncular arasında Beşiktaş'ta. Orada hani Çerni'nin kalması durumunda farklı, Çerni'nin gitmesi durumunda farklı bir sağ ön planlaması yapılacak.
1: Sence dünden sonra Çerni'yi gönderirler mi?
0: Gitme ihtimali var Çerni'nin. Her zaman var. Yani Çerni iyi bir fiyata, Beşiktaş zarar etmek istemiyor sadece onunla. İyi bir fiyata gider. Bence iyi bir fiyata Beşiktaş'ta istisnai oyuncular dışında gönderilmeyecek bir oyuncu yok bana soracak olursan. Hmm. Hepsi gönderilir. Yani işte bunu istisnai oyuncular dediğim, işte Orkun'u bir kenara koyabiliriz burada. Zaten yeni transferleri saymıyorum. İşte vazgeçilmez gibi görünüyor, bilmiyorum ama bence öyle, çok iyi bir sağ bek. Murillo bile hani. Sadece iyi para verdikten sonra kimse gönderilmez değil. Yani ben öyle bakıyorum. Çerni de onlardan biri. Dün gol atmış olmasına rağmen. Bence hani son iki maçtır mücadele anlamında sahanın en iyilerinden bir tanesi. Olertan. Onun yerine bir merkeze işte iyi bir 8, 6-8 hatta bir. Hani hem 6 hem de 8 oynayabilen ama daha kreatif, daha yaratıcı, daha gol paslarında ve gol yollarında başarılı.

0: Son pasları daha olay sana kıyasla daha iyi ki bunu söylediğimiz adam son iki golün asistini yaptı bu arada. Yani. Yani iki golü asist yapmasına rağmen ondan iyisi aranıyor. Bir merkeze o adam alınacak. Böyle bir arayışı var Beşiktaş'ın. Ama dün Önder Hoca da söyledi. Yani biz işte 8 şeyi sağ açığı düşünürken hani U23'te mi kalmalıyız yoksa daha böyle bilindik bir isim mi almalıyız tereddütümüz var. Burada önemli olan kısım Beşiktaş'ta kimlerin gireceği. Çünkü kadroda yer açamıyor Beşiktaş. Çok fazla Fenerbahçe'de daha büyük herhalde o sorun bildiğim kadarıyla. Sözleşmeli yabancı var. Bu 10+4 kuralı birçok şeyi değiştiriyor.
1: Hayırdır inşallah. Bana bir tane mesaj yağıyor şu anda da sevgili Kerim. Enteresan şeyler geldi. Bir akrosiş geldi. Anlamsızdı bize olan tafran, kararsız öfken. Yüreğinin bize karşı şüphesiz olmaz atmasından. Gün gibi gözlerin, sözlerin ele verir bize olan hasretini. Ürkek bakışların, yüz çevirişlerin, boyun eğmelerin. Nedeni belki de anlamsız ama yine de sana hasretiz. Günaydın abi, Avcılardan Selçuk demiş. Ne diyorsun? Akrosiş.
0: Abi ne güzel. Selçuk Bey'e selamlar. Biz de bekliyoruz. Ne diyorsun? Gerçi bir adamın başka bir adam akrosiş diyeceğim.
1: Bak geliyor. Sana soru geldi sevgili Kerim kardeşim. Fenerbahçe abi diyor nasıl olsa da Musaba ve Amrabat'tan çıkacak. Beşiktaş sağ tarafa Musaba'ya, sol tarafa da orta sol için Amrabat olmaz mı? Yıllık ücretinin yarısını Fenerbahçe karşılar mı? Şartıyla bir yıl kiralık gelebilirler mi demiş. Ne diyorsun? Sertaç büyük atak göndermiş.
0: Abi ben Aziz Başkan'ın rakibe herhangi bir şekilde üstelik maaşının yarısını karşılayarak bir oyuncu vermeyeceğine inanan taraftayım. Sen benden daha iyi bilirsin.
1: Doğru, inançlarına katılıyorum.
0: Yani sen benden çok daha iyi bilirsin. O yüzden Amrabat testlerini ben hiç açmadan kapatayım. Ya Aziz Başkan öyle bir şey yapmaz. Olur ki düşünsene sen bir de Kadıköy'de bir maçta Amrabat Beşiktaş'a gelmiş maaşını yarıyor. Bir de gol atmış.
1: Amrabat Musaba ikilisi. Yani. Amrabat hazırlıyor. Musaba ortaya atıyor. Yeni golcü golü atıyor. Ha? Al başına
0: yani,
1: iş.
0: Aynen öyle.
1: Ve şampiyonluk gidiyor.
0: Çok çok büyük şeyler değişir. Orada o nedenle ben çok o ikilinin Beşiktaş'a gelme ihtimaline bakmıyorum. Ha, olur mu? Ben Amrabat kısmında değilim ama Musabba bence Beşiktaş'ta olabilirdi. Ben Musabba'yı çünkü Fenerbahçe'ye geldiğinde çok beğeniyordum.
1: Ne bileyim yani büyük ilk geldiği zamanlar çok iyi bir performans gösterdi ama daha sonra bir düşüş yaşadı. Amrabat aslında Beşiktaş'ta iş yapar.
0: Olabilir yani olabilir. Beşiktaş'ta Amrabat'ta iş yapar. Ama
1: abi şimdi bir şey soracağım. Mert mesela Fenerbahçe'ye geldi. Tamam belki gönderdi. Yani büyük takımlar arasında bence bizim alışmamız lazım bunlara. Yani büyük takımlar
0: olabilir
1: arasında transferler yapılabilir.
0: Transfer
1: eğer ihtiyaç varsa Amrabat'ta, Musaba'da baktığın zaman Fenerbahçe'nin şu anda göndermediği isimlere baktığın zaman Beşiktaş devreye girebilir.
0: Olabilir. Bu ihtimal bence de ben bu arada şeyde değilim işte oyuncu oraya gidemez, o oraya gitti işte kulüpsüz kaldı oraya gitti. Yani ben onlarda biraz şeyim daha profesyonel bakan bir insanım yani futbol bir endüstri. Futbolcular da bu işte para kazanan, iyi paralar kazanıyorlar. Para kazanan birer işçiler günün sonunda.
1: Aynen.
0: O işçiler de kendi hayatlarını idame ettirmek için istedikleri yerlere gitmeliler. Ben Aziz Başkan'ın böyle bir yapılanma içerisinde olmayacağı tarafındayım. Ben ona inanıyorum. Ha, yanılabilir miyim? Yanılabilirim ama sen hani dedim ya benden çok daha iyi biliyorsun bu Aziz Başkan.
1: Kiralama anlamında vermez. Şöyle sana söyleyeyim. Aziz Bey'in şöyle bir yapısı var. Bir futbolcu değerini buldan satarım der. Hep bunu cümleye kullanır Sayın Aziz Yıldırım ama kiralama anlamında yarısını ben vereyim falan filan tarzında olmaz. Ha gelirsin bütün maaşını karşılarsın. Satın alma opsiyonu veya bonservisini ödersen verir Aziz Bey. Vermemezlik yapmaz.
0: Ha, onu yapabilir ama
1: onu ben ama kiralayacak yarısını ben vereyim yok. Yarısını o falan ona hayatta vermez onu söyleyeyim.
0: Yani hele ki rakibine hiç vermez.
1: Bunu son ana kadar bazı futbolcularla ilgili karar almış mesela Diego Carlos başta olmak üzere son ana kadar diyor tutacağım onu diyor. Ya, o da başladı yani, burnunu sürtünmeye başlayınca yavaş yavaş şeye başladı. Günaydın Onur ben İstanbul'dan bugün bir atasözünü bazı Galatasaray yöneticileri, MHK başkanı ve bazı hakemler için söylemek istiyorum. At alır nalı kalır, yiğit ölür şanlı kalır demiş dinleyicimiz. Yavaş yavaş şu Beşiktaş mesajlarını bulmaya çalışıyorum. Çok fazla mesaj var. Arada Beşiktaş'la ilgili. Selam abi iyi yayınlar. Beşiktaş'ın kalitesi tartışmaz ama daha erken değil mi? Oyunu tartışmak için. Lig başlasın. Ligde aynı performansı sergilesin. Ondan sonra konuşalım. Oyun kalitesi oyun kalitesi o türü geçemeyeni döverlerdi. Avrupa'nın kıyısı şu an kendisi değil gibi demiş dinleyici. Zaten sen de aynısını söyledin. En az bir 4-5 hafta biraz daha takımların kendini gösterme anlamında.
0: Ben buradan milli araya kadar olan kısmı şey olarak görüyorum. Yani bir hazırlık dönemi, biraz daha futbolun oturacağı, oyuncuların birbirlerini tanıyacağı, işte yeni transferlerin katılacağı, o transferlerin vereceği katkılarla o döneme kadar bir beklemek gerektiğini düşünen taraftayım.
1: Taner Bey'e katılmıyorum. Özellikle Taner Ültaner'e katılmıyorum. Neden? Sen de belki katılmayacaksın. Beşiktaş'a göre amatör takımlarla yapılan maçları ölçü olarak görmek ve hoca takımı demek için erken değil mi? Midland her iki maçta 10 kişi kalmasa görecektik. Buraya kadar cicim maçlarıydı. Ya bundan sonra İtalyano'nun Yılmaz Vural'dan farkı ne demiş? Bu cümleye ben katılmıyorum. Açık bir ne söyleyeyim.
0: Yani şimdi Yılmaz Hoca'ya da...
1: Yılmaz Hoca'mı da çok severim ama.
0: O çok severiz ama yani İtalyano'nun oyuna dokunuşu başka. Yani tamam, o sağ kenarı, deneyicimiz büyük bir ihtimalle sağ kenarı hareketleriyle Yılmaz Hoca'yla eşleştirmiş. Ona katılırım bu arada. Yılmaz Hoca da duramayan, yerinde duramayan maçı yaşayan.
1: Sarmıklar yerde taklalar atardı ya Yılmaz Hoca.
0: Aynen öyle. Severim de kendisini, selam olsun. Ama İtalyano'nun oyuna dokunuşu başka. Ben bu arada maçların yorumuna da katılmıyorum. Midland maçlarını da ben iki maçı da izledim. O iki maçta da Midland hani 10 kişi kaldı, tamam. Özellikle deplasmanda 10 kişi kalana kadar ciddi bir baskısı vardı. Onu da kabul ediyorum. Ama Beşiktaş Midland'a ezilmedi. Bu arada Midland dediğimiz takım da geçtiğimiz yıl Avrupa'da çok büyük başarılara imza atmış.
1: Doğru.
0: Galatasaray'a geçmiş. Fenerbahçe'ye geçmiş. Galatasaray'a geçmiş değil mi? Yani ligimizin şampiyonluğunu geçmiş bir takım.
1: Doğru.
0: Günün sonunda. Ya 10 kişi kalmış olması şans mıdır? Elbette şanstır. Kimse 10 kişi oynamak istemez. Ama bir önceki maçta da Beşiktaş 10 kişi kaldı.
1: Ya şey 10 kişiyle 10 kişiyle 10'u 11 ile maç kazanan çok takım var. Onu da söyleyeyim.
0: Yani. Aynen öyle. Beşiktaş da bunu kazanmayı da bildi. Bu arada ona, yani o da bildi. 10 kişi kaldığı maçı da kazandı ilk maçı. Dolayısıyla tamam, rakiplerin çok güçlü olmadığını ben de kabul ediyorum. Yani Beşiktaş seviyesinde değil. Hatta rakip takım kendi evinde oynanan o 1-0'lık mücadelede de şu rakip takımın hocasının bir açıklaması vardı. Ben de basından takip ettiğim kadarıyla. Hoca bizim oynadığımız en büyük maç demiş.
1: Doğru,
0: Öyle bir açıklaması vardı.
1: İyi yayınlar sevgili Özbek. Bu sene hazırlık maçlarında gözüken Fenerbahçe Beşiktaş'ta hocalar takım savunmasına çok önem vermeleri. Bu sayede de Avrupa maçlarında çok az gol yediler. Ama aynı şeyi Trabzon ve Galatasaray'da görülmedi. Hala bu konuda epey zaaf içinde bu takımlar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta ana santraforda takımları katıldıktan sonra gol sayıları artıracaklardır. Güzel, adaletli ve bol gollü birlik olsun umarım demiş. Sevgiler, Nedim Küçük.
0: Ama burada şunu da düşünmek lazım Ergün abi. Galatasaray ve Trabzonspor henüz resmi mücadele oynamadı yani. Beşiktaş ve Fenerbahçe resmi maçlara çıktılar. Onlar daha geç sezonu açıyorlar. İşte bugün Galatasaray açacak. Galatasaray Trabzon'da yarın açacak. Ben orada da değişikliklerin olacağını düşünüyorum. Ben bu sene ligde Trabzon'un herhalde benimle beraber sen de ve diğer dinleyiciler de düşünüyordu. Çok büyük bir farkı olacağı kanaatindeyim. Yani tartışmasız isimler transfer ediyor. Çok büyük
1: isimler
0: transfer ediyor. Yani
1: Darwin Nunez geliyor ya. Darwin Nunez geliyor.
0: Nunez geliyor. Öncesinde Salah var abi. Yani hani Salah öyle veya böyle Beşiktaş olmadı. Alamadı bilmiyorum yani. Almadık dedi Sayın Başkanım'ın söylediği. Önder Özen de aynı şeyi söyledi. Biz almadık dedi. Bilemem oradaki iç dinamikleri ama ölüsü geçen sene Premier Lig'de 22 gole katkı yapmış bir adamdan söz ediyoruz ki Salah'ın en kötü sezonu yani geçen sezonu. Türkiye Ligi'nde ne yapar onu bilmiyorum ama Muhammed Salah'ı izliyor olmak bizim için de büyük bir keyif olacaktır ligimizde.
1: Yine sana sorular geliyor. Kerim, sorular devamı, sana sorular geliyor. Hemen bakalım. Burhan Kalim diyor ki Beşiktaş güzel oynuyor. Asıl geriye düştüğünde nasıl top oynayacak? İyi yayınlar dilerim demiş. Ben Burhan.
0: Valla ben bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Çünkü oyuncularda bir özgüven oluşmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda o ardı ardına işte Ekim'de Kasım'da havluların atıldığı sezonlarda Beşiktaş'ta bir oyuncularda psikolojik olarak ne olacağız korkusu vardı. Yani bir korku yaşıyordu. Ben oyuncuların üstünden o korkunun gittiği kanaatindeyim. Dolayısıyla geri düşmesi de oyunda çok büyük bir değişikliğe etki etmeyecektir. İtalyanının ben bu konuda da yani psikolojik olarak da oyuncuları çok etkilediğini düşünen taraftayım. Bunu kendi oyun sistemini yansıtmasından işte bir önceki mücadelede deplasmanda 10 kişi kaldığında oyuna forvet atmasından hani